0: Başına bir iş geldi. Önce Cumhurbaşkanı yardımcısı ona vekalet ediyor. Fakat artık Cumhurbaşkanının görevini yapamayacağı bir durum ortaya çıktığında, o zaman da 45
1: Evet,
0: gün
1: şart
0: içinde
1: o.
0: seçime gidiyor. Aynı model burada da kurulabilir dedim. Bu şey döneminde, tutukluluk döneminde, yargılama döneminde başkan vekili, çünkü her belediyede bir başkan vekili var. Başkan vekili başkana vekalet etmeli. Vekili belediye meclis üyeleri seçmemeli. Başkanın, yani halk tarafından seçilmiş başkan, tıpkı Cumhurbaşkanlığında olduğu gibi kendi vekilini seçebilmeli ve o
1: Evet, böyle
0: vekalet
1: olur.
0: etmeli. Ama
1: Bu
0: artık
1: doğru olan
0: yapamayacağı
1: burası.
0: netleşirse, o zaman da tıpkı Cumhurbaşkanlığında olduğu gibi seçime gidilmeli. Yoksa
1: Peki.
0: tutuklanır tutuklanmaz seçim olmaz tabii. Orada çok haklı.
2: Peki. Peki. Bugünkü mevcut durum üzerinden
1: Şimdi
2: yürüyelim.
1: mevcut
2: Yani
1: durumu
2: bu
1: bakın.
2: mesela bu AK Parti'ye zarar verir diyenler
1: Mevcut
2: oluyor.
1: durumu tahlil edelim.
2: Evet.
1: Önce mevcut durumu bir tahlil edelim.
2: Buyurun.
1: Bakın. Şimdi bir, yeni partinin il başkanı olan şahıs feveranlarda bulundu, feryatlarda bulundu, bazı iddialarda bulundu.
2: Özgür Çelik'i
1: Özellikle kendi partisinden geçen insanlara ilişkin olmayacak ithamlarda bulundu. AK Parti'ye, devletin savcılarına, devletin polislerine akıl almaz ithamlarda bulundu. Tamam, bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Ben bugün tweet de attım. Dedim ki, kardeşim kim bunlar? Beni birisi ararsa telefon numarası vardır bende, ifşa ederim onu. Savcı mı aradı? Ya onu perişan ederim ya. Tutuklanmayı göze alırım. Nasıl tutuklayacak? Hakkımı aradığım için mi? Polis mi aradı? Ya onu perişan ederim. Dünyayı birbirine katarım. Ya ne demek? Sen arayacaksın, savcı olarak bana şantaj yapacaksın. Ben de bir siyasetçiyim, bunu kabul edeceğim. Ya bu akıl almaz bir iftiradır. Devlete olan güveni sarsan kötülüktür bu, kötülük. Özgür Çelik devlete kötülük yapmaktadır. Niye? Kendi siyasi ikbali için. Peki ben Özgür Çelik'e soruyorum. Ya İyi Parti'yi siz kurdunuz.
3: Ertuğrulcuğum, bu adamı da dinleyecek savcı.
1: Tabii,
3: Benim
1: çağırsın bir hesap
3: eşim
1: sorsunlar.
3: engelli, çocuğum engelli.
1: Tabii.
3: Madem savcı soruşturma açmış, bence onu beklemek lazım. Bu vatandaş ne diyecek? Özgür Özel'in dışına, Çelik'in dışına çıkabilir bu olay.
1: Keşke
3: Yani o
1: çıksa.
3: vatandaş
1: Keşke
3: dese ki
1: çıksa.
3: doğru, Özgür Çelik doğru söylüyor. Beni tehdit ettiler derse ne olacak o zaman?
2: Ne olacak o zaman?
1: Keşke öyle bir şey tespit edilse, öyle yanlış yapan ihtimal vermiyorum, ihtimal vermiyorum. Öyle bir şey olsa, bak ama şunu da vurguluyorum. Ben diyorum, şerefli bir siyasetçi olsam saf da değiştirebilirim. Ama beni birisi tehdit ediyorsa dünyayı ayağa kaldırırım. Değil savcı, cumhurbaşkanı olsun. Trump olsun. Kim olur olsun ya? Beni kimse tehdit edemez ya. İfşa ederim. Ya artık her şeyinizi siz ifşa ederek yaşıyorsunuz. Kasetleriniz, videolarınız, ses kayıtlarınız, her şeyiniz ifşa. Niye sizi arayan savcıyı ifşa etmiyorsunuz? Niye sizi arayan polisin telefon numarasını ifşa et? Bu
3: Savcıyı da
1: numaradan
3: polis
1: arandı.
2: Bu
1: Ya bunlar
2: zinhar iftiradır mı diyorsun? Bu iftiradır
1: Faruk Bey,
2: diyorsun.
3: Ya bir şey
1: bunlar
3: söyleyeyim,
1: Duman'la
3: bakın.
1: haber göndermediklerine göre
2: Evet.
1: telefon numarası vardır. WhatsApp'la mesaj yazmışlarsa vardır.
2: Açın bunu
1: HTS
2: diyorsun.
1: kaydı vardır.
2: Evet.
1: Var oğlu var.
2: Evet.
1: Doğru
2: Evet.
1: mu?
4: O kadar
1: Niye
4: aptal değillerdir
1: göstermiyorsunuz
4: ya.
1: kardeşim?
3: Savcı bunu
1: Gösterin ya.
3: açın.
1: Ha, savcı tabii
2: Pardon.
1: isteyecek. Özgür Çelik'in telefonunu isteyecek,
4: Savcı
1: meclis
4: değil,
1: üyelerinin telefonunu
2: Pardon.
1: isteyecek. Şimdi
2: Pardon,
1: bu
2: özür
1: bir.
2: dilerim. Ses
1: İki,
2: geliyor. Pardon.
1: iki. Ey Özgür Çelik, İyi Parti'yi siz kurdunuz. CHP'nin 20 milletvekilini transfer
4: İyi
1: ederek siz kurdunuz.
2: Yeni Parti.
5: Yok,
2: İyi Parti.
5: İyi Parti.
1: İyi
2: Parti.
1: İyi
2: Parti. Özgür Çelik.
1: CHP kurmadı mı İyi Parti'yi? 20 milletvekilini demokrasi adı altında vermedi mi? Sırf MHP'yi bölmek.
2: Ya.
1: Ama bir dakika.
2: Gittik, tamam.
1: Ama ne dedim?
3: Ya kurma
1: dedim
3: değil
1: ki
3: o.
1: Yaptın.
3: Kurma değil.
4: O kurma değil. Bir,
3: zaten kuruldu sonra
1: yaptın,
3: işte.
4: Yani bir
2: grup devam etsin
4: karşı.
2: Diye.
1: O grup
2: evet.
1: Yaptın
2: için.
1: Ama
4: destek.
1: Ne dedim? Dedim ki başta özellikle vurguladım. Film fırıldaklar karşına çıkar böyle. Sen o zaman demokrasi adı altında yaparken Türkiye'yi geliştiriyoruz diyordun ya. Şimdi niye ihanetle suçluyorsun meclis
5: üyelerini? Ya orada zorla.
1: Ne demek?
5: Ertuğrul Bey.
1: Peki.
5: Ertuğrul
1: Bey
5: orada
1: peki,
5: zorla.
1: Peki bir şey söyleyeceğim.
5: 15 milletvekilini kafasına silahla
1: onu soracağım
5: eğitmiş
1: şimdi.
5: götürüldüler.
1: Peki onu soracağım
5: Öyle bir
1: şimdi.
5: Şey yok ki.
1: Şimdi biri çıksa Özgür Özel'e, biri çıksa Sayın Kılıçdaroğlu'na, biri çıksa Özgür Çelik'e dese ki ya kardeşim siz bunların başına silah dayadınız, rüşvet verdiniz, bunlara şantaj yaptınız dese ne olacak? İspat yok, bir şey yok. Salla gitsin.
3: Ama burada
1: Bak,
3: savcı
1: bu
3: var. Bak burada
1: Türk
3: savcı
1: siyasetini...
3: suçlanıyor. Bak bir şey söyleyeyim Ertuğrul.
1: Mehmet
3: Sen,
1: abi bitireyim.
3: Canım bitir sen yine. Bak sen hukukçusun. Burada çok tehlikeli bir şey var. Ben bir cumhuriyet savcısının açıp bir tane belediye meclis üyesinin tehdit edeceğine inanmıyorum.
1: Ya olur mu? Akıl almaz bir şey ya.
3: Hani bir savcı kendi riske atmaz. Böyle bir saçmalık yapmaz. Böyle bir

0: olay olmasa biri ona adını mı kullandı? Yarın o meclis üyesi çağrılacak. Kim bu çıkacak? Adalet Bakanlığı'nı...
1: Kim aradı, kim geldi değil mi? Yani? Bu iş nereden adalet, ulaşıldı sana?
0: Bu iş Türk yargı sisteminin namus davasıdır. Yarın canım, Adalet Bakanlığı el koysun, o vatandaşı da çağırsın. Kim seni tehdit etti? Hangi telefondan tehdit etti? Yüz yüze mi tehdit etti? Olay ortaya çıksın.
1: Ayrıca böyle bir şey varsa...
0: Varsa.
1: O hemen görevden el çektirilmeli.
0: Tabii. Bu büyük leke olur.
1: Tabii.
0: Bakın büyük leke olur.
1: Tabii,
0: bu.
1: Tabii.
2: Şimdi...
1: Toparla bir reklama gideceğim. Şimdi, toparla devam edeceğiz. Uzun vaktimiz var.
2: Yeni Parti Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ta o telekonferans konuşmalarından bu yana işte kurultay iddiaları falan. Siz yaparken demokrasi oluyor. İyi partileri kurmalar, milletvekilleri geçişleri, işte diğer partilerden geçişler, mükemmel rozetler takılıyor. Ama başkaları yaptığı zaman hain ilan ediyorsunuz. Bakın. Bunu gazetecilere de yapıyor bu güruh. Mahalle baskısı, sosyal medya üzerinden hakaretler, şantajlar, tehditler. Ya bunların kendi mahallelerindeki gazeteciler çıkıp bu ekranlarda dedi ki 25 yıllık iktidar, bu güçlü iktidar bize tek kelime bir şey söylemezken bizim kendi adamlarımız bizi tehdit ettiler, bize hakaret ettiler. Yaptıklarını biz biliyoruz. Şimdi Özgür Çelik'in bu iftiraların altında kalışını, kahvemi içerek ilk defa böyle vicdansız konuşuyorum, izleyeceğim. Devlete iftira atamazsın. Bana at. Bana şantaj yap devlet ama devlete
0: ama
2: yapamazsın.
0: Ama şimdi iftira atayım mı? O çıksın
2: iki,
0: ya arkadaş.
2: İki son bitiriyorum.
1: Bir söyle
2: bitiriyorum.
1: Gidip gelmem lazım.
2: Bitiriyorum. Kardeşim ilk turda rakam belli. AK Parti 21, CHP, YP 19.
1: Evet.
2: İlk turda da AK Parti almış. İkinci tur 22'ye 20. Üçüncü tur evet. 23'e 19.
1: Evet.
2: Dördüncü tur 23'e 19. Neyin yargısı ya? Neyin şantajı? Ya hesap ortada. Zaten ilk turda da AK Parti almış
1: ya onun için demiyor. Peki aradan sonra neyi iddia ettiklerini soracağım bir daha.
3: Çetin Kaya
1: o değil seçim sonucu değil.
3: Kardeşim,
1: çok kısa
3: Çetin
1: bir ara
3: Kaya
1: gidip
3: kazandı.
1: Göreceğiz. Hemen geleceğiz.
4: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük... Yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
1: Döndük ve devam ediyoruz. Tabii bu arada araya gitmeden yani bütün bu neresi bunun iddia dedi Ertuğrul Akar. Yani seçim sonuçları birinci turda şu, ikinci turda bu, üçüncü turda bu. Bunun neresinde tehdit var? Zaten birinci turda belli değil mi dedi. O arada kendisine cevap veriliyordu. Nihal Bengisu Karaca bir şey söylüyordu,
3: yani?
1: Bir söylesin buyurun.
3: Özgür Çelik'in iddiaları
1: evet.
3: Tehditten sadece son kısımda galiba Aydın, Ayhan Aydın'la ilgili o. Teklif, makam, mevki bir şeyler diyor. Diğerleri tehditten ziyade şey, yani izolasyon ve baskıdan evet. Bahsetmişti zaten daha önce hatırlatmıştık onu da. Ama daha ziyade biri Başbaydar için sanırım çocuğu terörizm suçlamasıyla yurt dışına kaçmış... Hakkındaki suçlamaları düşürür getiririz. İkincisi de bir dönem içeri alınmış onun da evlat. Evlat meselesi yani yumuşak karnı oynama iddiası var burada.
1: Ama bunlar da çok ciddi iddialar. Ziyade.
3: Tabii ki çok ciddi iddialar.
1: Ya bunların hepsi iddialar. İspata muhtaç iddialar. Onu söyleyeyim.
3: Yani mutlaka
1: ispatlanması
3: ama
1: gerekir.
3: Bu kadar hani baskı altında bu kadar kayıp altında da kalkıp hani... Önemli bir konumda bulunan bir insanın ortada hiçbir şey yokken bunları söyleyeceğine de inanmak biraz...
1: Peki açtın ya konuyu, konuyu açtığın için
2: peki
1: hemen söyleyeyim.
2: Peki bu konunun muhatapları
1: çok özür dilerim.
2: Niye beyanda bulunmuyor da...
1: Nihal Bengisu Karaca isimlerle ilgili çeşitli evet. Şeyler söylediği için evet. Harfiyen söyleyeyim. İddialar şu yönde. Bütün bunlar Yeni Parti tarafından...
5: Sayın Murat Emir söylemiştir
1: o şöyle oluyor yani. Mesela diyor ki işte mesela Ahmet Başbaydar... Birinci seçimde üçüncü ve dördüncü tur arası söz verdikleri aşamada ben AK Parti'ye oy verdim yine oy vereceğim. Çünkü benim oğlum terör örgütünden ceza aldı benim oğlumun geri getirme sözü verdiler diyor.
2: Kime diyor
1: tekrar
2: bunu?
1: Söyleyeyim.
2: Bak
1: iddia.
2: Kime diyor bunu?
1: Bak iddia bunlar hep.
2: Hayır ama bir dakika bunu kime diyor?
1: Kim kime diyor?
2: Bu sözü

0: Bu
1: ya bu sözü Ahmet
0: diyor?
1: Bay Başbaydar'a söylediklerini iddia ediyor Ahmet
0: Peki,
1: Başbaydar.
0: Peki bu adamın ağzı dili yok mu? Niye kendisi çıkıp ifade etmiyor bunu? Niye Özgür Çelik ifade ediyor ya?
2: Murat Emir.
1: Bunu Murat Emir söylüyor.
0: Tamam Murat Emir niye söylüyor? Adamın dili yok mu? Adam hapiste mi? Adam eli kolun bağladı. Adam kendisi niye söylemiyor
3: bunu? Ya gitmiş parti yöneticisine söylemiş Ertuğrul.
0: Abi bu iddia
3: yarın belki söyleyecek savcı ya.
0: Abi öyle bir şey olmaz. Adam.
1: Peki kendisi öteki de diyor ki. Bak öteki Hüseyin Kazan da diyor ki Nihal evet. Bengisu'nun söylediği şey. Burada iddialar var. İşte Hüseyin Kazan'ın oğlu birinci seçimden kısa bir süre sonra cezaevindeydi. İşte oy vermesi koşuluyla tahliyeydi. Mesela bu çok ciddi bir iddia. İddia. Bunları Özgür Çelik söylüyor. Murat Emir söylüyor. Bunlar iddia. İspatlanması gereken şeyler. Yani hani bunları da gerçekten söyleyip çekilmek iddialar. Olmaz. Bunlar direkt ispatlanmalı. Bunlar çok ciddi iddialar.
4: Direkt Cumhuriyet savcılarının ifade edip etmediğini bilmiyoruz. O gerçekten evet. Çok şey olur Ertuğrul Bey'in dediği.
2: Hayır şimdi
4: ama
2: mesela...
4: başka aracılar genellikle kullanılır.
0: Evet, evet, evet.
2: Hayır, bir yani savcının arayıp tehdit ettiği ifadesi çok ağır bir ifade.
1: Konumları... Tabii canım yani bunları...
2: Bir savcı hani bunlar... bu meseleye niye girsin?
4: Yani bakın, savcı direkt telefonla arayıp bunu söyleyecek hiçbir savcı yani ne böyle bir şey...
2: İmkanı yok.
1: Ama şimdi bak konuştukça ihtimal vermiyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela...
4: Hayır, aracılar vardır
1: Mehmet Faraş da
4: yani.
1: Diyor ki mesela...
4: Aracılar
1: ya bir savcı Ertuğrul da diyor.
4: Siyasette yer alan, il bazında,
1: evet.
4: İl başkanlıkları vesaire gibi o bünyelerde yer alan insanlar belki bu teklifleri götürüyorlardır. Bilemezsiniz, onun daha detaylı açıklanmaya ihtiyacı var. O konuda katılıyorum.
1: Yani buyurun, buyurun efendim.
3: Şimdi ortada bir paradoks var bakın.
1: Evet.
3: Bir savcının
1: evet.
3: Siyasi tartışmanın içerisine girip, orada kilit noktadaki bir insanı, bir siyasetçiyi tehdit etmesi ne kadar sıra dışı, olağan dışı olması gerekiyorsa, bir milletvekilinde elinde bir şey yoksa bu tür bir iddiayı gündeme getirmesi de o kadar sıra dışıdır. Bakın milletvekilin evet. Elinde evet, ses evet. Kaydı mı var? Bunu arayan, buzdatı arayan kişi telefonla mı tehdit etti Sayın Savcı? Çağırdı mı? Bir aracı mı gönderdi? Bunların hiçbirini bilmiyoruz biz.
1: Peki,
3: soruşturmadı ortaya.
1: Ertuğrul'a hak vermiyor musunuz? Ya mesela diyor ki
2: ya da
1: kardeşim ben...
2: Neden suç duyurusuna bulunmadı?
1: Neden diyor suç duyurusuna bulunmadı? Niye çıkıp kendi söylemedi diyor?
3: Söyleyeyim sebebini. Bakın,
1: buyurun söyleyin efendim.
3: Bir dakika olaylara bakın. Yaşandığı koşullara dikkat edelim. Bu şahıs diyor ki benim eşim engelli. Kızım engelli diyor. Belli ki ciddi sıkıntılarla boğuşuyor. Ürkmüştür, çekinmiştir, korkmuştur. Yani bu... Çok
0: abi
3: önemli.
0: Bunu şahıs söylemiyor. Şahısın söylediğini iddia eden bir il başkanı
3: tamam,
0: var.
3: Tamam ama bu şahıs tehdit edilen de şahıs zaten.
0: Ama o bile belli değil.
3: Ama işte bu yarın bakın bu Cumhuriyet biraz önce söyledi.
1: Sayın Faraş.
3: Adalet Bakanlığı bu olayı acilen sonuçlandırmalı.
1: Sayın Faraş bir şey söyleyeceğim.
3: Evet
1: bir şey
3: buyurun,
1: söyleyeceğim.
3: Buyurun.
1: Günümüz dünyası.
2: Zaten
1: hepimiz,
2: soruşturma açıldı.
1: Siz daha eski gazetecisiniz.
3: Evet.
1: Yani hepimiz işte medyanın içindeyiz.
4: Soruşturmayı sadece mesela, işte iddiayı
1: mesela,
4: getireni değil.
1: Özür
4: olayın
1: dilerim.
4: Kendisini aydınlatmaya ağırlık vererek yürütmek lazım.
1: Doğru.
2: Yani zaten
1: mesela,
2: o aydınlanır ki
1: bu,
2: o şekilde.
1: Bu isimler Özgür Çelik ya da Murat Emir bu iddiaları kim ortaya atıyorsa bu isimlerle ilgili alır ve gider bir sürü sosyal medya mecra, televizyon, gazete, internet sitesi, radyo her taraftan o şahısla birlikte kamuoyu önüne geçer, açıklamayı yapar. Ya şimdi teşbihte hata olmaz hani Alex
4: tehdit
1: Aziz Yıldırım işi vardı
4: haklısın.
1: Ya,
4: bak,
1: şeye diyordu
4: oldum.
1: Ya, anlat Samet ne diyor, anlat sen söyle diyordu ya, ya aynen gider ve der ki anlat bakalım ne oldu der, anlattırır.
0: Hayır,
1: anlattıramaz mı?
4: Tehdit
0: basın,
4: konusunda
0: basın
4: dediğiniz
0: toplantı.
4: Doğru
1: evet.
4: Ama bir yumuşak karnı oynama, bir beklentiye oynama konusunda dediğinizi yapamaz insanlar.
1: Ama şimdi beklentiye
4: oğlunun
1: girdiysen...
4: Oğlunun hapishaneden çıkması...
1: Hayır bir dakika.
4: İşte Türkiye yurt dışında terörist suçlamasıyla yurt dışına kalkmış olan birinin geri gelmesinin sağlanması
0: tamam,
4: gibi...
0: Madem...
4: Beklentiler varsa işte zayıf bir karakter dediğiniz araçları kullanmak yerine...
0: Ne Ala Hanım?
4: Altını
2: niye?
4: Çiziyorum
2: zaten
4: zayıf karakter...
2: Türkiye süreci başladı.
4: O beklentiye...
1: Saniye, tek tek
4: o beklentiye gönül indirir yani indirebilir
0: tamam,
4: yani.
0: Tamam madem dediğiniz
4: bu
0: gibi olsun...
4: Bu beklentiyi oynayan aradaki aracı siyasetçi varsa eğer...
1: Evet.
4: Onların acilen imedilikle ortaya çıkarılması lazım. Çünkü bu bir belediye meclisi seçiminin iradesine oradan sahih, hakiki bir irade çıkmasını sabote etme girişimidir bu.
1: Ama iyi güzel de orada şöyle bir şey olmuyor mu? Yani orada mesela bu sefer yeni partiden Cumhuriyet savcılarını, yargı sistemini töhmet altında bırakan açıklamalar o zaman boşa düşmüyor mu? Zaten buna teşne bir meclis üyesi var dememiz gerekmez mi? Ya şu anlamda diyorum yani yargıya yönelik bu eleştirinin ispatlanması, delillendi. Çünkü devlete direkt yönelik hedef bir şey.

0: Eyvo. Savcı beni tehdit etti diyorsun. O zaman çıkıp dediğim gibi canlı yayında, hani bırak hadi bizi bırak, başka yerleri bırak, bir sürü muhalif kanalda var. Çıkar ve der ki buyur anlat. Hani bu çok zor bir şey mi Türkiye'de bunu yapmak?
1: Faruk Aksoy,
2: beklentisinin o insanın hayatındaki öneminin ağırlığına bağlı olarak ve evet, tekrar ediyorum, siyaset yapmak için gereken dik durma ve karakterli davranış sergileme yükümlülüğüne de haiz değilse o insan, buna gönül indirir ve devletin görevi, savcıların demiyorum ben, evet, arada aracılar vardır, bu iddia doğruysa bile aradaki aracılar bu teklifleri iletmiş olabilir diyorum. Evet. Onların ortaya çıkarılması, evet, gerekiyor.
1: Bakın biraz
2: ve
1: önce,
2: yani bir belediye meclis seçiminin iradesini sabote etmeme görevi sadece tarafların ahlaki olgunluklarına bırakılamaz.
0: Peki.
2: Sen diyorsun ki o insanlar ne olursa olsun buna asla prim vermemeli. Asla böyle bir düşüklük içine girmemeli. O kadar şerefli olmalı. Tamam, doğru. Ama burada teklifleri taşıyacak kişilerin siyasal aidiyetleri, bunları ne amaçla yaptıkları da mercek altına alınmalı ki siyasetin ve insanların oy verdiği makamların yerinde durabilmesi, stabil kalabilmesi ve görevlerini yapabilmesi tek tek bireylerin şereflerine, ahlaki olgunluklarına bağlı kalmasın.
0: Anladım.
2: Yani her iki tarafta da yükümlülük var. Onu söylemeye
0: Peki.
2: çalışıyorum.
0: Peki. Faraş, ne diyorsunuz?
1: Bu olay artık yeni partinin üzerinde bir yüktür. Bakın, Murat Emir bunu gündeme getiren milletvekili değil mi?
0: Evet.
1: Çıkacak, kanıtlamakla mükelleftir. Bunu yarından, bakın yarını bile beklemeden, bunu çıkıp hangi savcı, kendisi mi yaptı bunu, aracı mı oldu, Nihal'ın dikkat çektiği konu. Yani ben gerçekten akıl dışı geliyor bana. Bir savcı arayacak ya kardeşim sen çekil geri falan. Ya böyle bir şey olamaz. Bir savcı makamında oturan zaten aklını falan peynir ekmekle
0: Peki,
1: yemesi
0: diğer,
1: gerekiyor.
0: Peki diğer iddialar? Mesela onlara ne diyorsunuz bu dört isimle ilgili? Hüseyin Kazan, Ayhan Aydın, Tahsin Usta, işte Ahmet evet. Başbaydar. Mesela bunlar,
1: bakın, açık
0: bunlarla
1: söyleyeyim.
0: İlgili iddialara ne diyorsunuz?
1: Ben açık söyleyeyim. Bakın.
0: Evet, buyurun.
1: Bakın, ben Halkçı Parti'nin tabelası asıldığı günden bu yana CHP'yi izliyorum. 83'ten bu yana. Fotoğrafını çektim ben, Güneydoğu'daydım. O günden bu yana CHP'nin içerisindeki hem örgütlenme hareketini hem de bu seçimden çıkan sonuçların yapıyı izliyorum dikkatle. Şöyle bir şey var. Meclis üyelerinin özellikle Doğu ve Anadolu'da, kırsal kesimde, belediye evet. meclis üyeleri, ya belediyeye gireyim de meclis üyesi olayım da şu şehri bir düzelteyim de şehir plancısı olayım, mimar olayım, parklar yaptırayım, yollar yaptırayım, halka hizmet edeyim. Ben yarısının böyle bir gayesi olduğuna inanmıyorum. Mümkün değil. Aşiret dengeleri, cemaat dengeleri, aile dengeleri ve işte esnafsa oradan bir yararlanma, belediyeden bu kaygılarla girerler. Orada böyle bu işi gerçekten şehrine, belgesine hizmet etmek için yapmaya çalışan o son dönemde 90 kuşağından sonraki insanlar var böyle özveriyle. Ya gideyim işte çalışayım bir şey
0: evet,
1: yapayım.
0: Evet,
1: Şimdi
0: evet.
1: bakın ben burada rant işin içerisine girmese bir belediye meclis üyesinin kolay kolay parti değiştireceğine inanmıyorum. Mümkün değil. Ya ben aman falan lideri çok sevdim, falanını az sevdim, bu yüzden gideyim oraya. Böyle bir şey yok. Kimse inandıramaz bana bunu. Mümkün değil. Böyle bir şey olur mu ya?
0: Yani bu isimlerin bir şey karşılığında ben mı bir, değiştiğini, parti değiştirdiklerini
1: söylüyorum. Ben geçmişte bu vakaları çok yaşadım, gördüm. Bakın, geçen bir tane meclis üyesi içeri atıldı. Adam Ankara'nın göbeğinde dolmuşla işe giden adam Ankara'nın en büyük kafesini işletiyor. Tutuklandı, geçen dışarı çıktı. Nereden geldi bu para diye herkes sordu ona. Yüzlerce örnek var. Siyaset rantın tuzağının içerisinde bir meşgaleye dönmüştür, mesleğe dönmüştür. Bakın hepsini kesinlikle çok onurlu ahlaklı insanlar var.
0: Evet.
1: Kesinlikle %80'ini falan bu konudan dışarı tutuyorum. Ama en az bir %20 kesim,
0: evet.
1: hatta daha fazlası. Bu işten ne kazanırım, nereye mevki olurum, çocuğumu nereye sokarım, hangi nereden ihale alırım, işte devletin sistemin içerisine nasıl girerim. Bütün bunların peşinden koşarak çok kızdı geçmişte adına fırıldak diye milletvekilleri nasıl unuttuk ya, 7 kez parti değiştirdi. Niye değiştirdi o? Kumar borcu yüzünden parti değiştiren milletvekillerini Türkiye unuttu mu? Yani biz siyasette rant ve çıkar kavgasını göz ardı mı edeceğiz? Bunlar kimin için gittiler? Allah için mi gittiler oraya? Peygamber için mi gittiler? Din için, inançları için mi gittiler? Hayır. Keşke onun için gitseler. Ben İyi bir Müslümanım, memlekete hizmet edeceğim, burası daha iyi diye gittiyse vallahi elinden öpüyorum.
2: İki gün içinde mi aklı başına geliyor yalnız? Yani hani süreler o kadar sınırlı ki. Hani
1: işte gelmiş,
2: o ihtimalle şey yapamıyorsunuz, evet. Yani. Yoksa hani fikir değiştirdim.
0: Anladım.
2: Falan bir açıklama şimdi olabilir mi?
1: Ben o konuya inanmıyorum yani.
2: O kadar kısa zaman
3: dört
2: içinde.
3: Dört belediye meclis üyesinin AKP'ye geçen dört belediye meclis üyesinden iki isim. Ahmet Başbaydar ve Hüseyin Kazan 1 Ekim 2020'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek istifa etmiş iki belediye meclis üyesidir. Bu ayrıntıyı verelim. 1 Ekim 2020'de Üsküdar'da.
0: 1 Ekim 2020'de.
3: Evet.
0: Neden Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişler?
3: Tabii. Hüseyin Kazan şu açıklamayı yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partilileri dışlıyor. İyi Parti ve HDP'lilerle belediyeyi yönetiyor diyerek tepki
2: ne
3: göstermiştir.
2: Güzel, şimdi AK Parti'ye
1: ama
2: geçerek,
1: bir AK Parti'den seçilip CHP'ye geçen bir hanımefendi var. Tutuklu şu anda.
2: Herhalde mutluluk.
1: Yani, o da var yani.
3: Bu da, bu da ilginç bir ayrıntıdır yani. Peki.
0: Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim.
2: Amine Çelik.
0: Üsküdar'ın tutuklu eski belediye başkanı.
2: Ve Ekrem Bak, ikisi AK Parti.
0: Özür dilerim. Evet. Üsküdar'ın tutuklu eski belediye başkanı Sinem Dedetaş. Bu sonuçlarla ilgili şöyle diyor. Yani bu süreçle ilgili. Yani bu süreçte yaşananlarla ilgili. Bu sabah daha henüz oylama sonuçlanmadan diyor ki Müftüoğlu, vazgeçenler sizin vicdanlarınızın ve bizim kalbimizin yüküne mahkumdur diyor.
4: Ya bu edebiyat da sıkmaya başladı.
0: Ne demek istiyor?
3: Senin vicdanın rahat mı Ertuğrul?
4: Edebiyat sıkmaya
3: başladı. Ama senin vicdanın rahat mı?
2: Ne yapsın ya, nasıl ifade şimdi, etsin derdin?
3: Yani. Allah aşkına
4: ya,
3: yani.
4: Düzgün açıklama yapsın.
2: Bir açıklamaya edebiyat demek.
4: Düzgün açıklama
2: demek.
4: Yapsın ya, bu edebiyata ne gerek var? Ne kadar üzüldüm ya.
0: Ya edebiyat çok kutsal bir şeydir. Ya. Ben edebiyatçıyım lütfen. Edebiyatla ilgili.
4: Ya.
2: Üzülmeyebilirsiniz. Üzülmeme hakkınız var da. Hapisteki bir hanımefendinin açıklaması da böyle edebiyat yapma falan demek biraz şey olmuyor mu yani? Ağır olmuyor mu?
4: Hayır şimdi. Yok tam şeyi söylüyorum. Milletin illa duygusal bir hava mağduriyet
1: var. Ya tabii şimdi eli kolu bağlı insan yani. Bir şey açıklamışsa hayır, dinlemek lazım onu da.
4: Açıklamamış Ertuğrul, işte açıkla diyorum. Ertuğrul, bu edebiyatı görüşünü, yapacağına bir mektup Ertuğrul, yaz bir görüşü, şey açıkla.
0: Görüşünü soracağım bu konuda. Bu Dedetaş diyor ki vazgeçenler sizin vicdanlarınızın ve bizim kalbimizin yüküne mahkum. Bunu sabahleyin söylüyor. Yani daha oylama yapılmamış.
5: Şimdi tabii ki bu şu anki eski belediye başkanının açıklaması AK Parti'ye oy verenler için diyor değil mi?
0: Tabii vazgeçenler derken kimi onları tamam, kastetmiyor şimdi, mu?
2: Tabii ki onları
0: kastediyor.
5: Tamam o sitem etmesini ben doğal karşılıyorum. Yani, sitem tabii ki haklı olarak sitem ediyor. Ben destek veririm bu sitemine. Katılırım. Ama sen AK Parti'yi ya da Cumhur İttifakı'nı siz neden bunları kabul ettiniz diye suçlayamazsınız.
0: Ha, sen diyorsun ki ben Sinem Dedetaş'ın bu itirazını, daha doğrusu
5: da
0: bu duygusal
5: çıkışını destekliyorum.
0: Duygusal çıkışını onaylıyorum.
5: Evet, doğru.
0: Ama Cumhur İttifakı'na giden CHP Yeni Parti ittifakındaki belediye meclis üyeleri neden Cumhur İttifakı'na gitti diye Cumhur İttifakı'nı suçlayamam diyorsun.
5: Kesinlikle öyle. Yani oraya gittiler diye ben Cumhur İttifakı neden kabul etti şeklinde bir suçlamayı ben doğru bulmam. Şu açıdan doğru bulmam. Bak yine altını çizerek söylüyorum. Ben geçişlere karşı olan bir isimim. Her defasında da eleştirmişim ama bugün aynı şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin ters olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi aday çıkaracak mıydı, çıkarmayacak mıydı?
0: Çıkaracaktı.
5: O zaman neyi?
0: Bence çıkarır.
5: Neyi eleştiriyorsun o zaman? Neden eleştiriyorsun?
0: Ya o anlamda
5: aynı hareketleri, hayır şunun için diyorum. Aynı hareketleri Cumhuriyet Halk Partisi de yapacaktı. Şimdi burada şimdi kendi içlerinde de suçlamalar var. Hani evet şimdi Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz. Cumhuriyet Halk Partileri de şunu söylüyor. Orada Cumhuriyet Halk Partili değil, yeni partililer var. Doğru mu? Bunu söylüyor.
0: Evet, öyle diyorlar.
5: Yani birbirlerini suçlayan bir anlayışı ortaya koyuyorlar. Evet seçime ittifaktan giriyoruz diye bir çıkış yaptılar, ortak açıklama yaptılar. Bu aslında bu ortak açıklamalar, ittifak mesajları Üsküdar, İzmir'de yaşanan durumun Üsküdar'da da yaşanması aynı zamanda belki Aytunç ilerleyen dakikalarda, saatlerde bunu açıklayacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de kaybedilme ihtimalini doğuruyor. Şimdi hatta geleceğim. Hatta evet. Kaybetme riskinin daha da yüksek olduğu mesajını veriyor.
0: Şimdi oraya geleceğim. Özellikle

0: İBB'nin geleceğiyle evet. ilgili söylediğin şey. Ama sen Dedetaş'ın
1: ben onu
0: bu itirazına
1: insani olarak
0: katılıyorum.
1: Katılıyorum.
2: Dedetaş şu an belediye başkanı bakın.
1: Evet, eski belediye başkanı. Evet, evet.
2: Resmi olarak belediye başkanı.
1: Yok, evet. Şimdi el çek...
3: Eski dememek gerekiyor.
2: Evet, dememek
3: yani.
2: Lazım.
0: Bu belediye başkanı evet. Evet. Bu yani. Şimdi bir vekil seçimi onu düşünüyor. Evet, evet.
2: Yani içeriden bir açıklama yapmış. Tabii. Yapmasa da şu anda belediye başkanı.
0: Tabii tabii.
2: Görevden el çektirilmiş.
1: Evet.
0: Tabii.
4: Faruk Bey, ben niye tepki gösterdim?
0: Niye? Yani bu mesela şey bak değil şey. Midir? Kendi partisinden olup partisini bırakıp gidenlere. Tamam. Yani şimdi sanki ihanete yani. İhanete uğramış bak. Gibi bir şey hissedip tamam. bunu söyleyemez mi?
4: Söylesin. Ama bunlar komple böyle bir edebiyat aşkı sarmış. İmamoğlu'na da savunma yap diyorlar, şiir okuyor. Soru soruyorlar, şiir okuyor. Ya bu adam diyor ki sana rüşvet verdim, cevap ver, şiir okuyor. Ya sıktı bu, bunu söylüyorum. Yani bu boş bir kelam. Duygusalsan, insani olarak ailenle konuşur, paylaşsın. Belediye başkanıysan, bir teknik adamsan, orada bir yöneticiysen... Bir mektup yazarsın,
0: evet.
4: bir strateji belirlersin, ona evet. göre toplumu bilinçlendiren bir açıklama yaparsın, toplumu tatmin eden bir açıklama yaparsın. Ne yani? Ufak bir açıklama, edebiyat, daha oturup ağlayalım. Ya sıkıldı kardeşim. Biri suçlamalara şiir okur, birisi suçlamalara özlü sözler söyler. Ya çıkın bu topluma bir açıklama yapın. Biz de diyelim ki hakikaten ya bu AK Parti zulüm ediyormuş kardeşim bunlara ya.
0: Açıklama yapanları da şey diyorsun yani açıklama yapanları da... Çok sert deli. Mesela Özgür Çelik'i nedir
4: İftira
0: Murat
4: atın
0: Demir'i...
4: demiyorum. Buyur. Açıklama yapın diyorum.
0: Ya açıklama yapın
4: ayrı bilmiyorum. Bir şeydir. Kalkıp da ya savcı aradı, tehdit etti demek ayrı bir şeydir. Anlıyorum. Ben diyorum ki bir belediye başkanının...
5: Ertuğrul Akar'a göre şu açıklama yapılmalı.
0: Ne açıklama yapılmalı Ertuğrul?
5: Adalet ve Kalkınma Partisi inanmıştır ve kazanmıştır.
3: Adam kazandı.
5: Bireyinin hakkıyla bu seçimi almıştır. Tebrik ediyoruz.
4: Hayır.
5: Başarıların devamını diliyoruz. Bunu mu diyeceksin?
0: Öyle bir şey. Açıklama yapacaksın.
3: Hayır.
5: Ya, açıklama beğendirebilirim.
4: Ben tam tersi. Diyorum ki
0: evet.
4: Sinem Hanım'a varsa bir problem ki olduğu aşikar bu edebiyatı yapacağına bir açıklama yazarsın, millete anlatırsın.
1: Sen de orada kendi zaten geçenleri...
0: Burada kendi...
1: Abi ama kendi beraber diyor, çalıştık bak, diyor. Şey onu anlayabiliriz, söyle.
4: Biri yapar, ikisi yapar,
1: şöyle,
4: herkes
1: sen,
4: şiir
1: şimdi
4: okuyor.
1: Şimdi seninle beraber çalışıyoruz, uzun yıllar aynı yerde görev yapıyoruz. Ben cezaevine düştüm, sen bıraktın, karşı tarafa geçtin. Bu yani... Cezaevine giren için hakikaten
4: ağır bir iştir.
1: Ağır bir evet. şeydir.
4: Özellikle bir kadınsa meseledir. Ağa kabul
1: şimdi,
4: edilemez.
1: Tamam. Onun işte bir nevi hakkı vicdanlarına sesleniyor. Evet. Siz vicdanlarınızdan evet. baş başa bırakıyoruz.
4: Ama siyasetin öyle olmadığını her seçimde
1: ya
4: görüyoruz.
1: Şimdi siyaset bambaşka bir şey yani.
4: Görüyoruz.
1: Şimdi Aytunç'la her programda bir şey olduğunda direkt benim vicdanıma şey yapıyor. Sen diyor böyle değilsin niye? Diyor.
4: Bana hiç öyle yapmıyor.
1: Şimdi düşüncelerim
5: fikrim. Sen zaten bir şey görmüyorsun ki gördüğün şey kalp gözün kapanmış sizin tabirinizle konuşayım. Tabii canım
0: tek
5: yani.
0: Arkadaşlar bir saniye bir İbrahim Uslu'ya bir gideyim. Bir siyaset bilimci. Nihayetinde Sinem Dedetaş'ın Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın bu açıklamasını nasıl değerlendiriyor? Toplumda nasıl karşılık bulur? İbrahim Bey bize bir görüşünü anlatsın lütfen.
6: Yani benim gördüğüm kadarıyla Sinem Hanım da zaten durumdan umutsuz. Öyle olunca da böyle duygusal bir mesaj vermiş. Yoksa artık şey yani olayın bittiğinin farkında. Bu bir kötümser aletürüye ile ancak yazılabilecek bir şey ya da söylenebilecek bir şey. O yüzden de duygusal biçimde durumu anlatmış hatta sitem etmiş. Yani biraz da belki bunları milletin vicdanına havale etmiş. Ama biraz daha uzun bir metin yazabilirdi, daha şey güçlü cümleler kurulabilirdi. Olabilir ama tabii yani şey onların başına gelenleri düşündükçe ve yaşamakta olduklarını düşündükçe böyle her şeyi olması gerektiği gibi ideal bir biçimde yapabilmelerini onlardan beklemekte büyük bir haksızlık yani bu. Yani bir şey olsa görevi başında olsaydı böyle bir konuda açıklama yapacak olsaydı basın müşaviriyle danışmanıyla falan birlikte bu metin hazırlanırdı. Profesyoneller bunu hazırlar getirirdi. O bakardı, kontrol ederdi.
0: Evet.
6: Ortaya böyle şey güçlü bir metin çıkabilirdi. Ama yani içerideki bir insandan bahsediyorsunuz. Tek başına psikolojik olarak çok yıpranmış, hırpalanmış, karamsar, kötümser, üstüne üstlük yani şey yıllar sonra gelen bir başarı ellerinden kayıp gidiyor. Hiç değilse geride kendi partisinden bir arkadaşa bile makamı bırakmış.

0: bırakamamış. Seçmenlerin onlara duyduğu güvenin vebali belki veya da sorumluluğuyla artık iyice ezilmiş ve o arada bir şey ifade ediyor. Şimdi onu niye böyle kötü ifade etti diye ya da niye şöyle ifade etmedi diye konuşmak biraz bence haksızlık olur.
1: Peki.
0: Ama belli ki Sinem Hanım da durumdan karamsardı ve sabahleyin aslında seçimin sonucunu görmüştü. O Halet Ruhiye ile yazılmış.
1: Teşekkürler İbrahim Bey. Şimdi bu arada arkadaşlar AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın açıklamasını bir görmek istiyorum. Burada tabii bunları gördük. Birinci turda, ikinci turda, üçüncü turda değişimler, iddialar, ondan sonra isimler. Mesela şu 3 numaralı şeyi bir hızlıca getirebilir miyiz? Ya çok özür dilerim, oradan oraya geçiyorum ama 3 numarada bir isimler var. Ya burada bir isim bulamadık. İsim bilen var mı? Gerçekten soruyorum yani. Hani bu isimler CHP, CHP, CHP, CHP, Yeni Parti. Güneş Gülaydın, Hüseyin Ali Köklü, Necdet Ay. Şimdi burada iki kişi var. Bu iki kişiyi bulamadık. Aytunç, var mı tahminin? Ben kimseyi töhmet altında bırakamam diyor.
2: Yok yani, tabii gizli.
1: Nihal Bengisu Karaca? Nereden? Yok, ben de bilmiyorum.
3: Yani töhmet
1: Mehmet Faraç? Bilsek... Var mı
3: yani
1: bu isimlerle ilgili?
3: Bu iki ismi de insanı bir töhmet altında bırakır yani.
1: Bir şey değil ama ortada bir durum var yani.
3: Şudur ya falan demek mümkün mü?
1: Faraç var mı?
4: Konuşulanlar var, ben söylemeyeyim ama.
1: Ya konuşulan varsa benim fikrim değil ama konuşulan şu diyebilirsiniz.
4: Ama klimaya zaten. Şimdi biraz önce bazı tespitler yaptım. Siyasetin rantiye nasıl evet. Test? Bu sefer adlarını buradan söylersek olmaz.
1: Olmaz mı? Peki.
4: Etik olmaz.
1: Biraz da klimayı açalım. Öyle bir talep var. Ertuğrul Akar var mı burada bildiğin?
4: Sayın Müslüm Sarı, evet. CHP'nin genel başkan yardımcısı şimdi bana yazdı.
1: Emin ne diyor?
4: Bu konuda emin değiliz diyor. Kim olduğundan diyor.
1: Yani bunu sadece Yeni Parti değil CHP de araştırıyor.
4: Ya bir defa bu Yeni Parti CHP ne? Oradakilerin hepsi CHP'li meclis üyesi şu anda.
1: Ya Mehmet Bey, yani biz bu yayınları yaparken...
4: Bu yok ki.
1: Aytunç da şahit buna. Biz ilk kez sizinle yayın yapıyoruz da. Sanki televizyoncular CHP ile Yeni Parti'yi böyle birbirinden ayırdılar. Ya bunu biz yapmadık.
4: Ama meclis,
1: İki tane tabela var.
4: Bakın,
1: İki parti var yani.
4: İstanbul'da şu evet. Anda belediye başkanlarının tamamı, iki belediye başkanı biraz çekimsel, gerisi hepsi CHP'de duruyor. Meclis üyeleri de öyle.
1: Evet.
4: Ya burada da öyle bir şey yok. Bakın hepsi orada resmi olarak CHP'nin meclis üyeleri.
1: Tamam.
4: Bu ayrımı ne yapıyorlar? Herkes kendine adam mı seçmiş orada? O zaman gitseydi Yeni Parti'ye kaydolsaydı. Yok öyle bir şey ama. Yani bu, burada şu anda mesele şu.
5: Ama Mehmet abi orada doğru noktaya vurguluyor. Şu anda hepsi resmi olarak CHP. Özgür Çelik niye açıklama yaptı? Kim adına?
1: Şu anda Mansur Yavaş resmi olarak hangi partinin belediye başkanı?
4: CHP'nin.
1: Peki CHP'nin kuruluş, 103. kuruluş yıl dönümüne katılmayacağı açıklanıyor.
5: Ama davet edilmedim diyor. O başka mesele.
1: Ya davet edilmedim diye bir şey.
2: Edildi.
1: Ya davet edilmez mi? Niçin yani edilmesin?
4: Şimdi %60'la seçilmiş bir belediye başkanı.
1: Şimdi Mansur Yavaş neden CHP'nin mesela 103. yıl dönümün dolayısıyla resepsiyonuna katılmıyor. CHP'li değil mi? Öyle yazıyor. CHP yazıyor. Ya, hani sizin verdiğiniz
5: şey,
1: örneği...
5: Ama aynı şey değil.
4: Faruk Bey.
5: Yok, aynı şey
4: bakın
5: değil.
4: Faruk Bey.
1: Buyurun efendim.
4: Şimdi bakın. Siyaset sistem öyle işlemiyor. Başka partiden de gidebilir. Şimdi AK Partili de gidebilir oraya. MHP'li de gidebilir. Sonuçta bu Cumhuriyeti kuran partinin kuruluş yıl dönümü nezaketten gider değil mi?
1: O ayrı bir şey.
4: Bu yapının içerisinde Mansur Yavaş bundan geri duruyorsa büyük bir skandal olur bu.
1: İşte gerçekten bir az sonra soracağım.
4: Ya ben gitmeyeceğine inanmıyorum söyleyeyim.
1: Ama öyle kaynaklar öyle açıklama yapıyor.
4: Kaynaklar kendisinden ben duymadım gitmeyeceğim diye.
1: Tamam bak getireceğim biraz sonra. Şimdi tamam burada,
5: şey
1: burada kimse yok.
5: Yok yok bak ben bir şey söyleyeyim.
1: Müftüoğlu sen biliyor musun?
5: Yani
1: bilmiyor.
5: Bu bak bu iş...
1: Evet.
5: Türk siyasetinin maalesef geldiği acınası durumu ortaya koyar.
1: Bütün olarak biz, Türk siyasetinin mi?
5: Bak biz koskoca milletin teveccühünü...
1: Bütün olarak
5: evet,
1: Türk siyasetinin
5: evet,
1: mi?
5: Evet, evet, evet. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin millet tarafından seçilmiş isimlerini tahtaya yansıtmışız. Hain kim yarışması oynuyoruz. Yani bizle ilgili değil, Türkiye. Hain kim? Herkes şu an hain kim yarışması oynuyor. Ya böyle bir siyasi atmosfer olabilir mi ya? Ya oturun bir şapkanızı önünüze koyun ya. Ey İmamoğlu, ey Özgür Çelik, ey Özel. Nereye geldik ya? Biz nereye geldik? Sayın Kılıçdaroğlu. Şu anda Türkiye sizin partinizin amblemi altında hain kim yarışması yapıyor ya. Bunu nasıl yediriyorsunuz kendinize? Ben vatandaş olarak Türkiye'ye bunu yediremiyorum ya. Yakıştıramıyorum bunu ya. Ne demek ya? Çok ayıp bir şey bu ya.
4: Yarın...
5: Biri de millet, bakın, ya, genel başkan yardımcısı diyor ki emin değiliz.
4: Ama emin olamaz.
5: Abi biz bunu kabul etmiyoruz deyip geçmeniz lazım. Kapatması lazım.
4: Hayır, bir dakika, şimdi bu adam...
5: Çok ayıp bir şeydi
4: adam,
5: ya.
4: Oy vereceği ismi havaya kaldırıp vermiyor ki zaten ya. Olamaz ki. Sistemi. Çok doğru bir yanıt verdi.
5: Hayır, bilemez. Şunu söylüyorum.
6: Müslüm
5: Sarı mı? Şunu söylüyorum.
4: Evet, bilemezler.
5: Bilemeyiz demeyeceksin. Biz partimize bunu yakıştırmıyoruz. Böyle bir konu yoktur diyeceksin.
4: Onları
5: ya
4: zaten söylediler. Şey anda... Basın toplantısında gerekli tepkiyi gösterdiler. Ama burada şimdi emin olmadıkları bir konuda kimseye hedef yapmaz bir siyasetçi.
5: Zaten yapmasın onu, evet, diyorum.
4: Şimdi şu Faruk Bey bir şey
5: Türkiye
4: söyleyeyim.
5: Türkiye CHP'de hain kim yarışması Faruk oynuyor. Bey, çok kötü şey ya. Söyleyeyim.
6: Buyurun, buyurun efendim.
4: Ben yarın CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümüne ben davet edildim. İki kez beni aradılar. Yani başkanımızı da aradı özel kalemde. Mansur Yavaş'ı 50 kişi aramıştır. Ya benim gibi, evet, gazeteci arıyorlarsa, eski ben PM üyesiyim. Mansur Bey oraya gider. Mansur Bey CHP'nin belediye başkanı. Resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile %60'la Vahap Seçer'le birlikte %60'la çok yüksek bir oyda seçilmiş bütün CHP tabanının ve diğer partilerdeki yurttaşların da oy verdiği bir belediye başkanı, öyle bir lüksü olamaz. Bu yeni parti CHP ayrışması tartışmaların içerisinde kendine bir rol biçemez, yanlış olur. Kendisinde siyasi olarak ayağına kurşun sıkmasından farklı olmaz bu tavır. Ben Sayın Mansur Yavaş'ın yarın bir partili gibi oraya gideceğine inanıyorum. Doğrusu da budur. Bunun aksi olamaz zaten. Ters olur. Kendisine de büyük zarar vermiş olur. Bu doğru bir davranış değil. Ben halen Sayın Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından ya da basın bürosundan biz yarın oraya gitmeyeceğiz diye bir açıklamasını görmedim.
6: Yani ben bu akşam ana haberde, şimdi arıyorum. Ben bu akşam ana haberde, arkadaşlar gün boyu haber merkezi çalışıyor. Bütün yani
2: ilk haberi yapan benim.
6: Efendim?
2: İlk haberi yapan benim.
6: Haberi yapan
2: 12,
6: burada.
2: 12-10 geçe.
6: Yani haberi yapan gazeteci zaten arkadaşımız Aytunç burada.
4: Tamam. Belediye Aytunç kardeşimiz, belediye başkanının haberi? Böyle söyle, bir açıklaması var
6: söyle,
4: mı?
6: Söyle söyle, şunu bir bilelim artık.
4: Evet, bilelim ya.
2: Mansur Başkan katılmayacak. Biraz daha önceki pozisyonunu, evet, muhafaza ediyor. Bir taraf olmayacak.
6: Heh, tam bunu söylüyor.
4: Yani kim söylüyor?
6: Kim söylüyor bunu?
2: Mansur Bey'in yakın çalışma çevresi.
4: Bakın ben buna bir şey söyleyeyim mi? Tamam, ben Aytunç Bey'in haberciliğine bir şey söylemiyorum.
6: Ya şimdi Aytunç isim vermiyor hani.
4: Efendim
6: ama...
4: tabii ki vermesin, haber kaynağı demiştir. Ama ben Mansur Yavaş'ın,
6: evet,
4: böyle bir siyasi hata yapacağına inanmıyorum. Ya kendi bu ne demek biliyor musun? Oğlum evleniyor, ben düğüne gitmiyorum. Kızım nişanlanıyor, nişanına gitmiyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir de bu eski konumunu korumak nedir? Ne konumuymuş bu? Ne konumu yani? Arada kalmak konum mu olmuş? Arada kalmak konum değil ki. Ya sağda olur ya solda olursun. Ya önde olursun ya arkada olursun. Bu konum dediğin ne? Bak şuradan konum gönder, konum gönderiyor. Nedir Mansur Bey'in konumu, anlamadım şimdi. Konum sözcüğü bile hatalı burada.
5: Sağda hayır
4: eski...
5: var.
4: Eski efendim.
5: Sağda hayır var.
4: Peki. Efendim. Peki. O yüzden çok yarın orada ben oradayım, göreceğim. Herkes de orada olacak.
5: Bence
6: açacağım. Mansur Yavaş
5: ya
6: konusunu hemen açacağım.
2: Özgür Çelik bugünkü açıklamasında bir ismi açıklamış.
6: Ne demiş?
2: Halit Onur Bayav. Baytav diye, ha, ismini, evet, açıklamış.
6: Evet. Onur yani, Bayav. Kim? Ne tesadüftür, evet, ki Onur Bayav'ın işte patronu, savcı falan falan falan bir sürü iddia, bu mu?
2: Evet.
6: Ya işte bunlar çok ciddi iddialar. Bunların hepsinin gerçekten ispatlanması, delillendirilmesi yani gerekiyor. Ben başta sorduğum soruyu tekrar sorayım. Biz burada mahkeme kurmuyoruz ama iddiaları da konuşuyoruz.
4: Gizli oy.
6: Ama burada kalkıp
4: sisteminde
6: gerçekten bu kadar açık medya dünyası, bir sürü hani Salt Cumhuriyet Halk Yeni Parti'yi, CHP'yi destekleyen, açıktan destekleyen kanallar var. Alırsınız gidersiniz, o isimleri alırsınız, açıklamanızı yaparsınız. O isimler yapar hatta.
5: Bravo. İşte
6: yani bu önemli bir şey. Çünkü buradaki iddialar önemli. Bu iddiaların ispatlanması gerekir. Vardır ya da yoktur demiyorum ama ispata muhtaç şeyler.
4: Yarın şimdi, yapılacak iş Faruk Bey, yarın bu iki şahıs,
6: evet,
4: biraz siyaseti ahlaklı biçimde yapıyorlarsa yarın istifa etsinler. Doğru. O partiden, gitsinler AK Parti saflarına, bu kadar net yani.
6: Doğru.
4: Bu şimdi, saatten sonra Truva atı gibi CHP'nin içerisinde kalmaları da ahlaklı değil yani.
6: Kerem, çok özür dilerim. Bunu bir al, hemen getireceksin ama AK Parti'nin seçim sonucunu görme şeklini bir böyle bir görelim biz de. AK Parti il teşkilatı. Bu değil bu. Evet. AK Parti İstanbul. Diyor ki AK Parti şeyi koyuyor, işte seçilen başkan vekilini Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekili.
1: Ve orada işte biyografisi var. 83 yılında doğuyor, Üsküdarlı. Falan falan falan devam ediyor ve bitiyor. Onun yanına diyor ki kazanan Üsküdar oldu. Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine Dündar Ziya Gültekin seçildi. Dündar Ziya Gültekin 23, Sibel Tan Çetinkaya 19, Üsküdar ve İstanbul'umuza hayırlı olsun. Kazanan Üsküdar oldu. Müftüoğlu?
7: Sade bir açıklama.
1: Normal.
7: Burada yani Aytunç işte sevinç şeyleri gösterdiler falan diye bahsetmişti ama.
5: Yok yok.
7: Burada bir sevinç ifadesi yok. Sadece normal bir haber verilmiş. Evet.
1: Ya kazanan gayet, Üsküdar oldu.
7: Evet gayet diyor. Üsluplu bir şekilde. Hani biz kazandık filan da denmedi. Kazanan Üsküdar oldu peki, şeklinde.
1: Peki. Peki efendim.
7: Hizmetin devam edeceği yönünde de bir mesaj verilmiş.
1: Peki. Oldu. Bunu da gördük. Herkesi her açıklamayı görmeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye bu meseleyi konuşuyor. Hatta İBB üzerinden konuşuyor. Az sonra hızlıca biz de konuşacağız. Yani İBB'de olası bir başkan vekilliği seçimi, eğer o ahmak davası sonuçlanırsa ne olur ne biter? Herkes Üsküdar'a bakarak bir projeksiyon yapıyor. Yani acaba Üsküdar gibi mi olur diyor. Şimdi CHP yeni parti işbirliği artacak mı? Bu önem kazanıyor İstanbul İBB'deki olası ihtimaller karşılığında. Şimdi Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği burada tamam. Bak arkadaşlar yeşil çeltik atmışlar tamam diyorlar. İkincisi Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği. Ankara'da bir seçim yapıldı Meclis Başkan Vekilliği için. CHP ve Yeni Parti birlikte hareket etti ve başkan, meclis başkan vekilini seçtiler. Şimdi olası İBB başkan seçimi ve tabii sonra esas büyük mesele Cumhurbaşkanlığı seçimi. Olası İBB başkan seçimi. Nihal Bengisu Karaca burada CHP ve Yeni Parti İstanbul'da hani fire vermeden bir ittifak yapabilirler mi?
3: Yapabilirler bence. Peki. Yani yapabilmek zorunda olduklarını kendileri adına herhalde görmüşlerdir diye düşünüyorum. Yani adam adama markaj falan da uygulamaları gerekiyor. Eğer gerçekten kaptırmama gibi yani bir belediye, yani bu belediye sınırları içerisinde halk bize oy verdi. Bunu tutmalıyız yani, bu yetki bize halk tarafından verildi. Ve bu iradenin bizde tecessüm etmesine millet tarafından karar verildi. Biz bunu bir şekilde tutmak durumundayızın farkındalığı. Eğer pratize edebilirlerse, pratiğe dökebilirlerse bu ittifakı gerçekleştirebilirler. Aslında Üsküdar'da da ittifak yoktu denemez. Ama işte tepelerin arasındaki ittifak, yani hani elitler, parti, yani Yeni Parti ve CHP elitleri arasındaki ittifakın tabana, partinin tabanına, belediye meclislerine sirayetinde bir sorun var. Onlar sanırım parti disiplini konusunda kendilerini daha iyi yerde görüyorlardı. Ama CHP'de de bir parti disiplini meselesi var. Bu başka yerlerde de ortaya çıktı. Karar alınmasına rağmen uygulanmayan yerler oldu. Ayrıca bir taraftan da iddialara göre diyelim yeniden dışarıdan zaten hani o belediyeyi kazanmak, kendi tarafına kazanmak kelimesinde doğru gelmiyor bana. Çünkü bir seçime girmiyorsunuz, bir yarışa girmiyorsunuz. Belli enstrümanlar, aparatlar kullanarak oluyorsa. Birden kafasına saksı düşüp aydınlanmaya yaşayıp transfer olanlar eliyle oluyorsa veya tutuklanma, gözaltı gibi devreye devlet gücünün girdiği şeyler eliyle oluyorsa, dolayısıyla burada kazanma demiyorum ama kazanmadan kastım şu: ele geçirme, tekrar kendi tarafına geçirmek isteyen, müdahalelerde bulunan tarafa karşı birlikte duracağız farkındalığıyla hareket edeceklerini, en azından işi daha sıkı tutacaklarını düşünüyorum ben. Çünkü hani öbür türlü mevzu artık çok daha farklı okumalara gebe hale gelir. Yani hani ısrarlı beceriksizlik diye bir şey ortaya çıkar. Yani beceriksizlikte istikrar diye bir şey ortaya çıkar. Kendilerini ne CHP, Yeni Parti herhalde üzerlerine yapışacak böyle bir algıyı istemezler. Ve peki, biraz daha safları sık tutma yönünde giderler. Kopmaları engel olacak bir takım diplomasi, parti, iki parti arası diplomasiyi geliştirirler diye düşünüyorum.
1: Peki Aytunç, şimdi İBB'de böyle bir şey ortaya çıkarsa
7: şöyle,
3: çünkü mesela ABB'de olmadı. Ha, o örneği sen verdin. Onu,
1: tabii yani o bir dava var. O davanın sonuçlarını
3: ABB'de olmayabiliyorsa, yani İBB'de de evet, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde olmayabiliyorsa vekili, İstanbul'da hani... da olmamasının yolu bulunmak zorunda.
2: Orada da adalet
1: o bir gösterge kalkınma... mi yani? Hayır. Ankara'da mesela meclis başkan vekilliği için artık klimayı kapatalım arkadaşlar. Ankara'da yani meclis başkan vekilliği için yapılan bir seçim ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili yani.
2: Şimdi
1: yani
2: orada...

0: Ama
1: Ankara'da da şöyle bir durum oldu.
0: Ama bir göstergedir.
1: Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın kalemler, iktidara yakın gazeteciler orada ciddi bir şekilde başkan. Değişiklik yaşanacağını.
0: Tabii canım, uğraşanlar oldu yani.
1: İkinci başkan vekilinin seçiminde çok ciddi bir değişiklik ya yaşanacağını söylediler.
2: Bizim, özür dilerim yani Kerem, hatırlatıyorsun da böyle deli post sayar yani bir tabir vardır. Hani neyi nereye koyacağımızı artık başkan, vekil, vekilin başkanı. Hani karıştırdık, özür dilerim. Herkes bazen başkan. Başkan vekiline başkan diyorum.

0: vekili, tutuklu da olsa eski belediye başkanı diyorum. Yani beni de hoş görün, karıştı, çarşı karıştı yani. Benimle alakalı evet. Bir durum değil. İBB'de başkan seçimi olacak. Buyur.
1: Evet, pardon. Şimdi Ankara'daki
0: bu ittifak olayda sağlanır mı burada? Yani ısta İBB'de eğer olursa.
1: Şimdi şöyle bir durum var. Bu Üsküdar seçiminden sonra Cumhuriyet Halk Partisi yöneticiler de, yeni parti yöneticiler de birbirlerini suçlayan açıklamalar yaptılar. Sayın Zeynep Emre, Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmalı gibi bir cümle kurduğu iddiasıyla Mustafa Balbay üzerinden bir soru soran gazeteciye, mutlak butlanı kabul ederek zaten Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmıştır. Bize göre sarayın partisidir cümlesini kurdu bugün. Sayın Necdet Saraç da yeni partililer öz eleştiri vermek zorundadır. Hı. Bu sürecin sorumlusu onlardır. Üsküdar'la ilgili açıklama yapıyor.
0: Üsküdar'la ilgili.
1: Şimdi bu önümüzde İBB seçimi olma ihtimali, ki umarım ahmak davası sonuçlanmaz olumsuz anlamda ve Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelmez. Onu etkileyecek, ittifakı etkileyecek cümleler kuruluyor. Şimdi bu yani şimdi siz önümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 157 belediye meclis üyeniz var. Hatta bunun 12'si de DEM grubundan. Hani DEM'i de oradan çıkarttığın zaman 145 kişi kalıyor. 138 kişi Cumhur İttifakı'ndan, 7 kişiden bahsediyoruz biz burada.
2: Peki şeyi de ekleyebilir miyiz buna?
3: 19.
2: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama, Ekrem İmamoğlu oraya çok geliyor. Önemli bir açıklama.
1: Evet. Oraya geleceğiz. Oraya da geleceğiz.
4: Geliyor.
2: Olayı geleceğiz. Bugünden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde her şey beklenebilir.
1: İttifak kurmak artık çok zorlaşacak.
0: Bir şey diyeceğim.
4: Zorlaştırdı bu ifade.
2: Kesinlikle.
0: Adli yeni yıl.
1: Ama yeni partilerin de mutlak putlan ve sarayın yargısıyla sarayın partisinin cümleleri de zorlaştırıyor. Evet.
0: Kısa sürede ahmak davası hemen bu yeni adli yılda sonuçlanır mı?
1: Tabii açıklanacak.
0: Yani ne kadar bir süre öngörüyorsun? Var mı bilgi?
2: Bir ay açıklanır.
1: Bir ay içinde açıklanır.
0: Ha biz bir ay içinde
1: devlet onayladı.
2: Ya estağfurullah. Yani
1: kafa salladı.
0: Ne diyor? Devlet onayladı diyor.
1: Takılırız olabilir öyle. Ya biz sevgili Müftüoğlu da takılıyoruz öyle.
0: Biz tarihi olarak Müftüoğlu ile aynı köydeniz. Yani bizim köy mü devlet
4: oldu? Ona devlet diyorsanız bana da diyeceksiniz
0: yavrum. Yani böyle tek taraflı olmaz yani.
1: Sonuçta karşılıklı yapılan bu sert açıklamalar kopuşu sağlayan ve kopuşu yani birlikteliği engelleyecek sürecin kilometre taşlarını oluşturuyor. Evet. O yüzden hele bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sert açıklamasıyla birlikte, Euronews'e verdiği röportajla birlikte de artık çok geri dönülecek bir şey değil yani bu. Yani sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Ama zaten şöyle bir durum da var. Birkaç belediyenin daha Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmesi bekleniyor. Hmm. Onlar geçtiği zaman zaten belediye meclis üyesi sayısında bir değişiklik olabilir. Olma ihtimali de yüksek. O zaman hani
0: andaki şeyi bir görelim mi rakamları?
4: Hangi belediyeler oldu da?
0: Bir rakamları versene Kerem bize. Rakamları bir görelim. Rakamları görelim. Aytunç teşekkürler. Tamamladın mı? Şu anda Cumhur İttifakı AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi 138 meclis üyesi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 154 meclis üyesi var. Bugünkü tablo.
3: 17.
0: Şimdi AK Parti'nin 130, MHP'nin 6 yani ittifak içinde, Büyük Birlik Partisi'nde 2 var. Bu arada CHP'nin 154 meclis üyesi var. Fakat bu 154'ün 17'si demli.
1: O 17'nin 5'i tutuklu olduğu için oy kullanamıyorlar. 12 demli kalıyor.
0: 12 demli. Evet. O zaman 154'ten 12 çıkınca kaç kalıyor?
1: 142.
0: Güzel. Şimdi 142. Bu 142'nin kaçı yeni partili?
3: Böyle bir rakam yok.
0: Biliyor musun? Bilemeyiz.
3: Yok. Somut olarak yeni partiye geçmiş belli biri değil. Yok.
0: Belli değil. Peki. Şimdi bağımsız da 3 var. O 5'i çıktık. 12'yi çıktık değil mi? Kaç kaldı? 142.
1: 138'e 142.
0: 138'e 142. Bu tablo Nihal Bengisu Karaca değişir mi değişmez mi? İhtimali
4: yani
0: konuşuyoruz.
4: 4 kişi falan kalıyor arada ama yani 4 kişi kalıyor arada diyorsunuz ama hani demlilerin hepsini AK Parti'ye transfer olacak ya da gizli oyda aleyhte oy verecek gibi görmek

0: ne kadar doğru? Hani onu altını bir çizmek isterim ben. Yukarıda, şimdi bakın yukarıdaki siyaset
1: Sadece demliler mi acaba?
0: ittifakları tabii yani değil ama hemen tabana yansımadığını biz görüyoruz.
2: Tamam.
0: Yukarıda insanlar ittifak kararı veriyor ya da işte bir süreç yürüyor,
2: Evet.
0: uyumlu hareket edin falan gibi mesajlar veriliyor ama bu belediyeler yerel bazına o kadar da hemen hızlı bir biçimde sirayet etmiyor. DEM o 12 üyeyi tamamen kontrol edebilecek diyemeyiz. Bir kere yani kafadan o 12'liyi tamamen DEM tarafından kontrol edecek ya da DEM onlara talimat verecek şeklinde bir iddiayı da DEM'e şimdiden yakıştırmak çok da doğru değil. Orada yaşanacak başka gelişmeler bunu değiştirebilir.
2: Tamam, DEM tarafını bıraktık. CHP içinden şimdi Üsküdar'da bir şey gördük değil mi? 6 tane
0: evet.
2: Meclis üyesi.
0: Şimdi şunu
2: işte 4'ü saf değiştirdi. İkisi tutuklandı. Şu bu.
0: Evet,
2: yani
0: geriye
2: bunu
0: kalıyor 142 diyorsunuz.
2: Göremez miyiz?
0: Diğerlerdi diyelim
2: böyle
0: sizin
2: bir
0: dediğiniz. Hadi o hesap
3: Acem
0: doğru.
3: 154-138 kalsa 16
0: evet,
3: arada fark
0: ikna
3: var ama burada neler olacak?
0: Evet,
2: onu diyorum,
0: ikna
2: evet.
0: edilme, işte
2: evet.
0: yine yol, şey yapılma yoluyla denenecektir. Bunlar denenecektir ama herhalde yani artık bir zahmet yeni partililer ve CHP'liler oturup Game of Thrones'u izlesinler en azından yani. Hani kriz zamanlarında nasıl bir araya gelinir, geçmişten gelen kavgalar ya da mevcut kavgalar nasıl göz ardı edilmek zorunda kalınır. Yani artık hani bu kadar bir siyasi öngörüsü olmayacaksa, beraber hareket edilemeyeceklerse ya da ranta veya kendilerine teklif edilen bazı şeyleri gönül indireceklerse aynı şeyi İBB meclisinde de yaşamak işten bile değil.
2: Peki.
0: Fakat ben şunu varsayıyorum. Hani bakın o Sinem Hanım'ın mesajında da mesajındaki o sistemin de bir hedefi var. O kadar boş değil yani. Yani birden edebidir. Edebi doğru. Biraz edebiyat parçalama diye eleştirildi olabilir. Ama edebi olduğu kadar da siyasi bir mesaj o.
2: Hmm.
0: Bu insanlar kendi mahallelerinde, kendi sosyolojilerinde hatta ailelerinde bile bir tepkisellikle karşılaşacaklar, bir refleksle karşılaşacaklar, bir toplumsal reddedilme ile karşılaşacaklar. Dolayısıyla o toplumsal reddedilme meselesi siyasetin veya kabul görme meselesi, toplumsal reddedilme ya da kabul edilme meselesi siyasetin çok temel aksılarından biridir. Ve gerek CHP gerek Yeni Partili artık hani kim burada zayıf halkaysa bu burada siyasi bir enstrümandır.
2: Peki.
0: Bunu üzerinde duracaklardır diye düşünüyorum.
2: Peki, peki.
0: Eğer kör değillerse.
2: Peki. Mehmet Faraç, bu burada bir ittifak yani İBB şey konuşuyoruz yani bu ahmak davası sonuçlandı. Yani İmamoğlu'nun aleyhine sonuçlandı ve siyasi yasaklı oldu. Buradaki tablo, rakamlar ortada, işte 138'e 142'ye düşüyor hesaplamalar sonucu. O oraya bu buraya dağıtıyorsun, böyle oluyor. Burada belediye CHP'den AK Parti'ye geçer mi İBB'de?
4: Geçer.
2: Neye dayanarak söylüyorsunuz?
4: Üsküdar gibi 45 tane meclis üyesi içerisinde 4 kişi saf değiştirmişken 142 kişi içerisinde
2: 10 kişi olmaz mı?
4: 10 kişi niye olmasın? Olacak. Bir de şu demli olayı Nihal'ın dikkat çekti. Bakın DEM olayının İBB içerisindeki hareket tarzını okumak için şu anda DEM'in Cumhur İttifakı ve devlet düzeyinde PKK konusundaki açılımı göz önünde bulundurmak lazım.
0: Onu göz önünde evet. bulundurarak yine evet. de buna rağmen eldedir, ceptedir
4: denilmez.
0: Gözüyle bakmamak lazım.
4: Ben büyük bölümünün çekimser kalacağını düşünüyorum. Yani bu tartışmanın kavganın
2: çekimsel
4: içerisine...
2: Yani oy vermeyecekler.
4: Yani...
2: Oy vermediklerinde
4: katılmayabilirler. Evet.
2: Öyle değil
4: ama
2: mi?
4: Bakın bu yukarıdaki şu anda devletin yürüttüğü bir çalışma var. Bu çalışma içerisinde DEM Parti'de bu hareket tarzının bir parçası.
2: Evet.
4: Burada Cumhur İttifakı büyük risk almışken özellikle MHP kendi düzeyinde Sayın Devlet Bahçeli bir risk almışken bu açılımın önünü açmışken AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet
2: evet.
4: böyle bir risk almışken burada yerel düzeydeki demlilerin kendi kafalarına göre hareket edeceğine inanmıyorum.
0: Ama bu kent uzlaşısı sayesinde
2: evet.
0: girdiler ya hani o meclise.
4: Evet tabii tabii ondan girdiler.
0: Yani
4: ama şu CHP bizi aldı, biz meclis üyesi yaptı, orada öyle işlemez o iş. Demin öyle bir inisiyatif alamaz yerel düzeyde. DEM başka
2: yani,
4: bir parti.
2: Yani tam olarak ne diyorsunuz?
4: Şunu
2: DEM'e,
4: söylüyorum.
2: DEM'e bir yerden bir talimat gelir ve onu
4: evet.
2: mu uygular diyorsunuz?
4: Aynen öyle olur.
2: Nereden
4: Hep
2: gelir?
4: Öyle olmuş.
2: Hayır nereden gelir?
4: DEM'den gelir, partiden gelir. Daha üst
2: ya
4: taraftan
2: partiden...
4: gelir. Yani partiden gelince

0: çekimser kalın diyebilir genel merkezleri. Bakın burası İstanbul. Burası kilis değil. Ya Pötürke'yi, Malatya'nın bir ilçesini tartışmıyoruz. AK Parti ve öncesindeki muhafazakar partinin milli görüş çizgisinin 30 yıl aşkın süre yönettiği bir yeri, evet, CHP aldı burada. Yani... Bir handikap var şu an, şurada. Bir handikap da şu. Niye şu anda başkan vekili CHP'de duruyor? Efendim kendisinin başkanı şu anda Ekrem İmamoğlu yeni partiye geçti. Bu ayrıma dikkat çekmek lazım. Odaklanmak lazım buraya. Yani Nuri Aslan niye şu anda yeni partide değil? Ekrem İmamoğlu'nun belediye teslim ettiği bir
1: zat. Niye değil? Sizde
0: Ekrem İmamoğlu'nun...
1: Sayın Faraç, sizde bir cevabı var mı?
0: Var cevabı. Tampon görevi görüyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu da biliyor ki CHP'nin İstanbul'da belediyeyi kaybetmesi zaten risk, büyük oranda riske girmiş siyasi hayatını tamamen yok edeceğinin farkında. Bir tampon görevi olarak Nuri Aslan orada duruyor, dengeyi tutuyor. Evet. Meclis üyelerinin dağılmaması için o tampon orada duruyor. Aslında geçen baktım Nuri Aslan, Sayın Aslan gitti. Atatürk Anıtı'na çelenk koyarken yani CHP'lerin yanında durmadı. Sayın Gürsel Tekin gitti orada. Partililerle çelenk koydu. Kendisi
1: peki bu
0: başka
1: göstermiyor
0: yerde.
1: Göstermiyor mu nerede olduğunu?
0: Birçok şehirde Mansur Yavaş'ta olduğu gibi belediye başkanının bazıları şu anda bu gidişat nereye? Yeni parti ne kadar başarılı olur? Bu anketler gerçekçi mi? Bu tırmanış olur mu? Geriye gidiş olur mu? Başaracak mı endişesiyle ve tabii ki tabandaki baskıyla, evet, birlikte arada durmayı yeğliyor. Ben şunu söyleyeyim. Eğer Güreğir'de, Bayrampaşa'da, Beykoz'da ve bugün Üsküdar'da olduğu gibi bir siyasi operasyon yapılırsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçme ihtimali az değildir.
1: Peki. Ertuğrul Akar. Ya bu mesele tamam, yani burada geçer mi bir kere bu el değiştirir mi? AK Parti'den CHP'ye geçer mi İstanbul Büyükşehir Belediyesi?
2: CHP'den AK Parti.
1: Pardon, CHP'den AK Parti'ye geçer mi?
2: Ya konuşmak erken ama... Yani gelişler oluşları belli eder diye bir laf vardır. Yani gelinen süreç, yaşanılan süreç ihtimal veriyor tabii bu duruma. Yani İzmir'de yaşananlar, Üsküdar'da yaşananlar.
1: İzmir'de Menderes'i kastediyorum.
2: Evet. Burada yaşananlar tabii bir yol haritası gösteriyor bize. Burada Cumhuriyet Halk Partisi...
1: Bu dosyayı kapatacağız şimdi. Reklama gidip geleceğim ama bir de şey de ekle bize. Mesela bu tamamen... Siyaset bilimi açısından masaya koydun. Yani Üsküdar'da olan biten falan. Şimdi hesap kitap yapıyorsun. Siyaset bilimci olarak toplumu okuyorsun falan falan falan. Yani bunca akıl, bunca okuma AK Parti. Hani çok kolay kurulmuş bir parti değil. AK Parti 1839 Tanzimat Fermanı'ndan bu yana, benim iddiamdır bu. Hani bu topraklardaki siyasi yapılanmaların, itirazların bir noktada toplandığı bir çatıydı. Yani AK Parti'nin içinde... Herkes vardı. Yani 1839'daki itiraz günümüz siyasetinde 2000'de AK Parti ile cisimleşti ve bir 100 yıllık, 150 yıllık yenilmişlik psikolojisini tersine çevireceğiz dediler. Yani hikaye oydu.
3: Ve şimdi bu seçimler meşruiyet, evet, değiştirilen yerdi.
1: Kaynaklı. Evet. Yani şimdi bu buraya
3: seçime
1: baktığında
3: çok önem verilirdi.
1: Evet. Buraya
3: milli
1: baktığında, burası mesela İBB CHP'den AK Parti'ye geçti. Üsküdar geçti, işte Menderes falan. Bu siyasi olarak AK Parti için yarın pozitif bir şeydir. Yarın seçimlerde AK Parti olumlu yansır diyor musun?
2: Yani bu
1: aşamada sadece siyaset
2: bakın,
1: bilim açısından soruyorum.
2: Şöyle, tecrübelerim bana şunu gösteriyor net bir şekilde. Siyasi refleksler anında sonuç doğurmaz.
1: Doğru.
2: Bu sürecin sonunda belli olacak. Bunun birçok parametresi var. Ekonomi, emekliler... Zam durumu, enflasyon durumu. Yani ekonomi biraz daha düzeldiğinde kimse bunları hatırlamaz. Üsküdar'da o 2 yıllık reklam arası hizmetsizlik, İstanbul'daki o hizmetsizlik, İstanbul çöp olmuş leş gibi. Bir hizmet görsün kimse bunları hatırlamaz. Çok şükür iki de değişmiş diyecekler. Hatırlayın. Bir zamanlar altılı masada olanların iyi ki de Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik.
4: Üsküdar'a çöp götürüyor ya?
2: İyi ki de bir şey söylüyorum.
4: Ertuğrul Üsküdar'a ne zaman gittin?
2: Bir şey söylüyorum.
4: Üsküdar'a ne zaman gittin en son?
2: Çok gidiyorum, sürekli gidiyorum. O
4: göçök mü var ya? Ben çok görmedim, gidiyorum.
2: AK Parti'nin yaptığını
4: ben
2: devam ettiriyorlar.
4: O da başarı sayılır.
3: Yani kötü falan değildi sayılır yani Üsküdar'daki.
0: Şimdi Üsküdar meydan falan güzel düzenlenmiş, ben temiz
1: diyor,
0: bence.
1: Daha çok Fenerbahçe stadını orada görüyorum diyor.
2: Kimi?
1: Senin.
4: Ertuğrul.
0: Ya Üsküdar, şimdi bir şey söyleyeyim.
3: Böyle, böyle bir başarısızlık.
0: Vicdanlı olmak lazım.
3: Sürekli bir başarısızlık hamletmenin de lüzumu yok yani.
0: İmamoğlu'nu...

0: Sayın İmamoğlu'nu belediye başkanı eleştirelim ama bakın meydan düzen. Ben son bir ay önce gittim.
1: Ya belediye başkanı işi meydan düzenlemek
0: bakın, orası
1: değil, proje yapmak.
0: Düzenli hale gelmiş. Allah var, söylemek lazım şimdi.
1: Ya bunu. Şimdi
2: ayrıca
1: şöyle,
2: sahillerden işletmeler değil, insanların, sivillerin yararlanmasını.
0: Ben bir şey katacağım ama sorunuza.
2: Bu şekilde açıldı.
3: Tamam. Ama şöyle, Ertuğrul bir tamamlarsa.
0: Evet.
3: Buyur.
1: Bu işler süreçlerin sonunda daha net hale gelecek. Göreceğiz neyin olduğunu. Zamanında Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bir İyi Partili milletvekili masada onunla beraber seçime girdikten sonra ben oy vermedim, İyi ki seçilmemiş, başımıza neler gelecekti, kurtulmuşuz demişlerdi. Şimdi siyaset böyle bir şey. Günü gelir her şeyi unutursun.
3: Bak,
1: ama yeter
3: partiden
1: ki...
3: partiden açıklama var sana.
1: Kim?
3: Yeni partiden. Ertuğrul Akar bunları söylüyor ama diyorlar.
1: Evet.
3: Mesela parti olarak Sayın Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında toplanan MYK'da bir karar çıkıyor. Ve diyorlar ki işte AK Parti'ye geçen Üsküdar'da 12 Eylül Cumartesi günü büyük bir miting yapacağız diyorlar. Şimdi bu mitinge mesela Faraç, CHP'liler katılacak mı?
1: Sen İyi Parti dedin
3: katılır
1: ama.
3: Katılır mı?
0: Katılır.
3: Hayır, yeni
1: o da karıştırıyor.
3: Parti
1: sen İyi Parti dedin.
3: Ya ortalık karıştı.
0: Yeni Parti. Katılır.
3: Yeni Parti. Genel Başkanı Özgür Özel tamam. Cumartesi günü
1: ya yeni partinin seçime girme yeterliliği bile yok. Millet alıştırmasınlar.
0: Bakın tekrar söyleyeyim. Bu
3: CHP'liler
0: iş,
3: katılacak.
0: Bu iş CHP Yeni Parti meselesi değil. Ne oradaki meselesi? Başkanı CHP seçmeni seçti. Bu kadar basit. Gider katılırlar. Protesto ederler.
4: Biz bir de sabahtan beri tartışıyoruz da ya kardeşim gerçekten yani %47'nin hakkını gasp edilmiştir ya. İşin özü
2: evet,
4: bu. Yani biz o oraya geçmiş ve bunu yapmış. Allah evet, aşkına giderler. Neyi tartışıyoruz ama sabahtan beri. Yani işte ben diyor onu gördüm, bunu gördüm diye Ertuğrul işte o seçildi diyor. Ya böyle bir şey olur mu? Gasp edildi ya.
1: Neyi gördün ya?
4: Ya Üsküdar'da %47 kazanmış. Halkın seçtiği Sinan Demirtaş'ın buna yerine seçilecek başkan vekilinin hakkı gasp edildi ya.
0: Şimdi bir de Faruk Bey.
4: Ya meclis üyeleri ayrıdır, belediye başkanı ayrıdır şimdi. Allah aşkına yapma
5: bir şey. Meclis üyelerini kim seçiyor?
4: Halk seçiyor.
0: Bir şey dikkat çekin.
4: Tamam ya neyse ya ne olduğunu görüyoruz ya.
5: Faruk Bey seçiyor.
4: Belediye başkanı seçiyorsun şu anda.
5: Meclis üyelerini niye seçiyor?
2: Yerel seçimden daha üstün değil ki belediye meclisindeki.
0: Aytunç kardeşimiz bir şey dikkat çekin.
2: Yerel seçim.
3: Ama bir kişi konuşurken.
5: Tamam yerel seçim.
2: Sandığın kurulduğu seçim odur. Belediye meclisindeki
3: bir
2: seçim
3: saniye
2: büyüktür, yerel seçim sandığı diyemeyiz yani.
5: Bir dakika.
3: Bir saniye.
1: Belediye, öyle yere, demiyor ama Mehmet.
5: Yerel seçim.
3: Bir şey bir saniye. Tamam. Faraç bir şey
0: buradaki,
3: söyle.
0: Bakın Aytuş Erkin kardeşim bir şey dikkat çekin.
3: Evet.
0: %47 ile seçilmiş bir belediye. Kim seçti bunu? CHP kitlesi. Dışarıdan diğer partilerden vermiş olabilir. Ama buradaki bu son olay.
5: Aynı anda meclis üyeleri seçilmedi mi ama?
0: Efendim?
5: Aynı anda meclis üyeleri seçilmedi mi?
0: Seçildi.
5: O zaman meclis üyelerini yok sayalım.
0: Madem hayır onu zaten dikkat çektim handikaplarını. Bakın bir şey söyleyeceğim. Burada Sinem Dedetaş CHP'li belediye başkanı olarak seçildi. Şu andaki bu operasyon Sinem Dedetaş'ın yönelik tutuklamayı geride bıraktı. Vatandaş orada rüşvet, yolsuzluk bilmem ne benzer 30 belediye başkanı yapıldığı gibi durdu gitti protesto etti. Sonucunu bekliyor mahkemenin. Ama burada ciddi bir şaibe toplumun zihnine bir algı olarak yerleşti. Bu tehlikelidir.
3: Peki.
0: Ona dikkat peki çekmek
3: peki
0: istiyorum.
3: Peki. Bir reklama gidip gelelim. Mesela Kılıçdaroğlu, İmamoğlu siyasi tutuklu değildir dedi. Bu ne demek? Bunu konuşacağız.
6: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda. Bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

Döndük ve devam ediyoruz. Araya gitmeden aslında ana cümleyi söylemiştim. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Bazen o kadar ilginç, enteresan demeçler veriyor ki yani birçok şeyi

0: Düşünüyorsunuz. Çünkü burada ne demek istedi? Ya da bir şeyin olurunu ya da olmazını söylerken tam aksini mi iddia ediyor? Siyasette bunlar her tarafa çekilebilecek işler. Mesela dedi ki Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değildir. Ankara'da İbrahim Uslu var, siyaset bilimci. İbrahim Bey, Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu siyasi tutuklu değildir derken ne kastetti, neden tutuklu olduğunu ima etti?
1: Sayın Kılıçdaroğlu çok açık bir biçimde bunu daha önce de zaten dile getirmişti. Ekrem İmamoğlu'nun yeni partinin ifade ettiği gibi ya da kendisinden önceki CHP üst yönetiminin ifade ettiği gibi siyasi gerekçelerle tutuklanmadığını, gerçekten dosyanın içeriğinin dolu olduğunu, dolayısıyla bunun bir ceza soruşturması, bir suç soruşturması olduğunu düşünüyor ve bunu da dile getiriyor net bir biçimde. Tabii bu böyle düşünebilir bir şey. İnsan bireysel olarak dosyayı inceler falan, okuduklarından, o gazete haberlerinden ortaya çıkan işte tanık ifadelerinden hareketle bu kanaatte olabilir. Yani nasıl böyle düşünürsün diyemeyiz kimseye. Ama burada tartışılması gereken şey biraz önce de konuşulduğu üzere, yani işte İstanbul'da belediye başkanlığının kaybedilme ihtimali ortaya çıkmışken ve siz el mahkum hem Yeni Parti ile hem DEM Parti ile ittifak aramak durumundayken acaba bu ifadeyi kullanıyor olmanız bir röportajınızda ve bunu deklare ediyor olmanız siyaseten ne kadar doğrudur ve sizin partinizin çıkarlarına ne kadar hizmet eder sorusunu burada sormamız gerekiyor. Ben o açıdan baktığımda yani bunun zamanlaması açısından, evet, ve stratejik açıdan yanlış bir ifade olduğunu değerlendiriyorum. Bu CHP'nin çıkarlarına zarar verecek bir şey. Yani böyle söylediği için İmamoğlu'nun kaybedeceği bir şey yok. Onunla ilgili yargısal süreç zaten sürüyor.
0: İbrahim
1: Sayın Kılıçdaroğlu
0: İbrahim
1: böyle
0: Bey,
1: düşündüğü için...
0: İbrahim Bey, özür dilerim. Tam olarak şey yapalım. Mesela buyurun. Kemal Bey ne dedi? Arkadaşlar onu kelime kelime koydular. Hem izleyicilerimiz de duysun. Yani biz söylemedik, Kemal Bey söyledi ve şöyle diyor. Bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz. Şimdi bu ilginç bir giriş. Bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz. Adaylık ayrı, bu davalar ayrıdır. İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyorum. O siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil. Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. Her kör kuruşun hesabını vereceğim demeli. Şimdi İbrahim Bey, şunu sormaya çalışıyorum. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na bu yolsuzlukları, bu yolsuzluk iddiaları doğrudur. Sen bunları yaptın mı diyor. Ne diyor?
1: Yaptın mı diyemez tabii ki. Sonunda masumiyet karinesi var. Sayın Kılıçdaroğlu sen suçlusun demedi. Ama senin artık hesap vermen gerekiyor. Git yargıda aklan gel dedi. Bunu daha önce ifade etmişti. Yani bu kelimelerle demedi belki ama aklanması gerektiğini ifade etti. Burada da aynı şeyi söylüyor. Hesabını verebilmelisin diyor. Dolayısıyla bu yargılama normaldir diyor. Senin hakkında iddialar var diyor. Ve sen fikirlerinden dolayı değil, bu iddialar, suç iddiaları, ithamları nedeniyle yargılanıyorsun diyor. Dedim ya, bir insan böyle düşünebilir. Burada bunu Sayın Kılıçdaroğlu ilk kez söylemedi, onun altını çizelim. Bunu daha önce de defalarca söyledi. Zaten Yeni Parti ile Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki mesafenin açılmasında bu yaklaşımının rolü de büyük. Şimdi ben başka bir şey sorguluyorum. Diyorum ki yani bunu ilk kez duymuyoruz. Zaten daha önce de söyledi. Bunu biliyoruz. Bu konudaki tavrı net. Zigzag da yapmadı bu konuda. Ama yani belki bir ay içerisinde, 1,5 ay içerisinde siz gidip Yeni Parti ile ittifak aramak zorunda kalacaksanız, bu ittifaka muhtemelen bir ay kalmışken siz bu lafı söylüyorsanız, siz aslında ne yapmaya çalışıyorsunuz diye ben başka bir soru soruyorum. Bunun sonuçlarını düşündünüz mü diyorum.
0: Sizce yani ne yapmaya
1: bu
0: çalışıyor
1: şeyden,
0: peki?
1: Süreçten
0: sizce ne
1: sonra
0: yapmaya
1: Yeni
0: çalışıyor?
1: Partiyle...
0: Sizde bir cevabı var mı bunun?
1: Yani bence bindiği dalı kesiyor. Bu yapılabilir şey çok açık yani CHP'de CHP kendi iç bütünlüğünü bile bu tavrıyla bile korumakta zorlanır. İstanbul Büyükşehir'deki belediye meclis üyelerinin

0: önemli bir çoğu yani CHP'de görünen, resmen CHP'de görünen ya da DEM Parti'de görünen meclis üyelerinin büyük çoğunluğu bu ifadeden çok rahatsız olmuştur. Şimdi siz daha sonra o insanlarla gidip aman sakın öyle yapmayın, böyle yapmayın, birlik olalım, beraberlik olalım falan diyeceksiniz. Yani bu sizin hedeflerinizle çelişen bir açıklama. Şimdi niye bindiğiniz dalı kesiyorsunuz diye bizim Kılıçdaroğlu'na buradan gerçekten sormamız gerekiyor. Çünkü o belediye meclis üyelerine ihtiyacınız var. Onların büyük çoğunluğu İmamoğlu ile ilgili bu kanaatte değil. Siz bunun farkındasınız. Bunu bile bile bunu söyleyip o insanları bir şekilde tahrik ediyorsanız, rencide ediyorsanız ya da size karşı kızgınlıklarını besliyorsanız aslında ne yapmaya çalışıyorsunuz diye bir soruyu sormamız gerekiyor. Bence bu soruyu sorma hakkımız var.
1: Peki. Aytunç ne diyor Kemal Bey? İmamoğlu'nu aslında İmamoğlu ile ilgili açılan davaları doğrular nitelikte bir açıklama.
2: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatı da Sayın Celal Çelik'te bir tweet attı.
1: Evet.
2: Yolsuzluk kapsamlı suçlar siyasi suç değildir. Dolayısıyla hırsızlık, zimmet, irtikap, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak suçları asla siyasi suç olarak görülemez. Bu suçlar dünyanın her yerinde adi suç kapsamında bulunmaktadır.
1: Ya bunu biliyoruz. Buradaki mesele şu.
2: Ya yok Celal Çelik söylüyor, avukatı tamam, söylüyor Sayın tamam. Kılıçdaroğlu'nun.
1: Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylerken, yani siyasi tutukludur değildirden öte aslında İmamoğlu'nun ne yaptığını söylüyor peki? Ne diyor? Yani ne anlamalıyız? Bunu niye hatırlatıyor bize? Siyasi tutuklu de tamam anladım. Peki neyim ben diye sorduğunda ne diyecek Kılıçdaroğlu?
2: Ya seni yolsuzlukla suçluyorlar. Sen mahkemede buna karşı savunmanı yap. Arın öyle çık diyor. Arınma zaten demedi mi Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nı kabul ettiğinde sloganı siyaset aracı olarak da ilk cümlesi neydi? Arınacağız. Arınacağız diyen isim arınmak nedir? Ve yeni parti kurulduktan sonra da İstanbul'da yaptığı açıklamada ne dedi? Partimiz arınmıştır dedi. Öyle değil mi? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu aslında net bir şekilde yeni partiyle ve Sayın İmamoğlu'yla arasındaki mesafenin ne kadar uzak olduğunu bu açıklamalarla çok net bir şekilde ifade ediyor. Ama aynı Kılıçdaroğlu 2025'te Sayın Dilek İmamoğlu'nu ziyaret ettiğinde evde daha farklı düşünüyordu.
1: Ne düşünüyordu?
2: Bak, CHP 100 yıllık çok parti.
1: Çok bak Dilek İmamoğlu'nu ziyaret ettiğinde söylediğini alacağım. Şimdi aynı Kılıçdaroğlu şunu da söylüyor. Bak şunu da söylüyor. Bir genel görelim isterseniz arkadaşlar. Şunu da diyor. İmamoğlu'nun önündeki engel kalkarsa onu destekler misiniz diye soruyorlar. Ondan sonra Kılıçdaroğlu bunun için temas kurulması, görüşülmesi lazım. %51'i nasıl bulacaksınız? İşbirliği yaparak %51'i bulabilirsiniz. İstişareye her zaman açığım. Siyasette 24 saat çok uzundur. Siyasette kin, düşmanlık, öfke olmaz. Bunu da söylüyor.
2: Evet.
3: Hacı CHP'nin adayı olması meselesine oy verdim de diyor.
1: Ya oy verdim diyor. Ama diyor ki şimdi ben anlamadım yani. Lütfen Faraç bize anlatsın
2: nereden,
1: ya da.
2: Nereden baksan tutarsızlık dediği bir şey bu. Çelişki
1: hayır, yani
2: bu.
1: Bak, şimdi her şeyi hakkaniyetle konuşalım.
2: Ya bak bak Faruk bir dakika.
1: Ya
2: Ekrem İmamoğlu,
1: diyor.
2: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu evet. Arkadaşları. Yeni parti, eski CHP'liler. Evet. Bu dava 19 Mart'tan bu yana süren bu operasyonların adını koymuşlar. Bu bir siyasi operasyondur. Şimdi değerlendirmeleri
1: bunu İmamoğlu diyor. O onun iddiası.
2: Özgür,
1: tamam.
2: Özgür Özel de öyle söylüyor.
3: Yeni partinin tamamı.
2: Yeni parti böyle bakıyor.
1: Tamam.
2: Ya bu bir siyasi davadır.
1: Tamam.
2: Ve bir siyasi operasyondur.
1: Ya onlar öyle İmamoğlu da öyle de kabul etmek zorunda değil.
2: Ya değil ben onların bakışını söylüyorum
1: evet.
2: Ben. Onların bakışı bu.
1: Evet.
2: Şimdi sen siyasi dava olarak bakan bu zihniyete karşı, bu çizgiye evet. Karşı dersen ki bu bir siyasi tutaklık değildir, siyasi bir dava değildir. Bu adli bir olaydır, rüşvet vardır, yolsuzluk vardır dersen karşı tarafa itmiş olursun o tarafı. Şimdi burada bir ittifak %51.
1: İmamoğlu'nun eşine ne diyor? Ne diyor o gittiğinde?
2: Bak CHP 100 yıllık parti.
1: Evet.
2: Geçmişte de genel başkanlarımız hapse atıldı. Tutuklamalar oldu. Bunların hepsini yaşadı CHP. Dolayısıyla böyle baskıların attığı her dönemde partimizin önemli aktörleri gözaltına alınıyor ya da tutuklanıyor ya da hapse atılıyor. Dolayısıyla şimdi de tek adam döneminde bir kişinin gelip yasamayı, yürütmeyi, yargıyı kontrol ettiği bir süreç yaşanıyor. Yapılan haksızlıklara karşı adalet mücadelemiz olmalıdır, ortak mücadele etmeliyiz, CHP bunları aşacaktır diyor.

0: Hani tarih ne zaman?
1: Şimdi 25, bakın 2025. Ortadaki...
2: Bir saniye özür dilerim. Farac inanmıyor.
3: Bir sene geçmiş ortadaki... abi, 10 sene geçmemiş.
1: Asıl buyur. Sıkıntıya dikkat çekelim.
2: Evet, nedir asıl?
1: Ekrem İmamoğlu'nun eşine yönelik de, söylüyor kendisine bunu. Yönelik de yaptığı konuşmalar birer tespitten ibaret. Ne orada Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkıyor, geçmişte de diyor CHP lideri atılmıştır, demokrasi diyor, hukuk diyor falan diyor. Orada... Burada da diyor ki...
2: Abi bu ne demek ya, bu savunma gibi geliyor bana.
1: Hayır, savunma gibi değil. Tespit yapmış.
2: Değil mi?
1: Tespit yapmış, savunma değil ki. Şunu mu söylüyor? Ekrem İmamoğlu suçsuzdur. O 196 suç, 143 eylemde yargılanamaz. Hmm. Bunun 73'ü rüşvet değildir. 58'i ihaleye fesat karıştırmak değildir. 31'i dolandırıcılık değildir. Demiyor ki. Bakın.
3: Ama şunu söylüyor Farac. Evet. Bak lütfen. Dolayısıyla şimdi de tek adam döneminde... Bir kişinin gelip yasama yürütmeyi, yargılayı, yargıyı kontrol ettiği bir süreç yaşanıyor.
1: Yani. Orada iktidara bir eleştiri getiriyor.
4: Çıkacağı, altını çiziyor yani. Evet.
1: İktidara bir eleştiri getiriyor. Evet. O da İmamoğlu'nu savunmak değil orada. AK Parti'ye Sayın Erdoğan'a bir eleştiri getiriyor. Şimdi şunu söyleyeyim bakın. Bir tespitte bulunmuş. Bu tespitin teoride, pratikte sorgulayalım. Burada Ekrem İmamoğlu 2430 yıla yargılanıyor. Bakın olaya bakalım.
2: Tamam.
1: 143 eylem, 196 suç. İçinde biraz önce Ayet Uç arkadaşımız saydı. Rüşvet, dolandırıcılık, ihale, fesat karıştırma, kişisel verileri yayma ve 93 kişiyle birlikte çıkar amaçlı suç örgütü kurup liderliğini yapma.
2: Tamam.
1: Şimdi burada bir tespit yapmış Sayın Kılıçdaroğlu. Diyor ki siyasi değil. Bence de siyasi değil. Ya pratikte de, siyasi değil.
2: Bu iddialara göre bence de değil.
1: Değil.
2: Ben başka bir yerdeyim. Benim sorum şu size.
1: Evet.
2: Şimdi... Diyorsunuz ki bu siyasi değil. Vallahi pratikte siyasi değil. Bu iddialar siyasi
1: olmadığını gösteriyor. Bunu bakarsak değil.
2: Ben şuradayım efendim. Evet. Soru şu.
1: Buyurun.
2: Şimdi gittim. Diyor ki Cumhurbaşkanı aday olunca ben de oy verdim diyor.
1: Evet.
2: Öyle demiyor mu?
1: Evet.
2: Diyor. Peki dönüyor şurada diyor ki bak burada diyor ki bir öncekini bir getirin arkadaşlar. Bir öncekini bir getirin. Getir. Hani burada bir mesele var yani.
1: Ona şimdi, dikkat çekeceğim şimdi niye söylediğini.
2: Ki, bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz de. Yani o kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edenlerden biri verdiğiniz oyla sizsiniz.
1: Şimdi bir defa...
2: Yok öyle değil mi yani? Kılıçdaroğlu'nu bağlayan mesele o. Ben CHP'nin kendi içindeki tutarsızlığı anlatmaya çalışıyorum.
4: Yani bana da söz hakkı var. Verecek misin?
1: İmamoğlu'nu...
2: Buyurun vereceğim.
1: İmamoğlu'nu...
2: Buyurun efendim.
1: CHP aday mı gösterdi? Ortada bir seçim mi var?
2: Ya kendi kendilerine yaptılar.
1: Efendim
2: ya,
1: o... 4 sene seçim, bakın 4 yıldan fazla seçime süre varken
2: evet.
1: Ekrem İmamoğlu toplumdaki algı ne? Hakkında davalar açılacağını biliyordu. Kamuoyunda kendine bir kaide yaratmak istedi. Bunu da Cumhurbaşkanı aday adaylığını gündeme getirerek kamufle etmeye, geri etmeye çalıştı.
0: Tamam. Kemal Bey neden oy verdi ama?
2: Efendim? Ama ben onu
0: Kemal
2: soruyorum.
0: Kemal Bey neden oy
2: bu
0: kullandı?
2: Bu tamam bak bunu kabul ettik.
1: Kemal Bey nasıl oy verdi?
0: Aday... Kemal Bey neden kullandı?
2: Mesela o zaman Kemal Bey çıkıp niye şunu demedi mesela? Gerçekten bunlar var mı var? O zaman aklan gel. Mesela az önceki kullandı. Şeyleri o zaman niye söylemedi? Onu sorguluyor. Yoksa
1: ama bakın bu operasyon...
2: durumunu yargı sonuçta...
1: İmamoğlu'nun aday adaylığının şey. Gündeme gelmesi kendisine evet. yönelik operasyondan önceydi. Bunu karıştırmayalım lütfen. Önceden çıktı. Toplum kitle o yüzden diyor ki aday oldu içeri attılar. Bakın olayın böyle bir ayrımı var ona dikkat edelim. O zaman tabii ki ortada bir operasyon yokken, tutuklama yokken CHP'nin liderliğini yapmış bir insan götürüp sandık kuruldu. 15,5 milyon insan oy kullandı öyle açıklandı. Orada zaten o para, şeye dikkat çekelim orada bir handikap var. Yani sanki içeri girdikten sonra aday ilan edildi götürüp oy vermeye diye bir şey yok ki. Bir defa evet. zaten aday şunu bir ayrımını yapalım ya. Ekrem İmamoğlu adayı. Hmm. Cumhuriyet Halk Partisi aday belirlemiş de meydana çıkmış. Bu zaten ne zaman açısından ne koşul yani, açısından imkansız bir şey. İmkansız bir şey.
2: Peki, peki. Peki anladım. Yani burada sadece yaptığı Kemal Bey'in yaptığı açıklamaların
1: nedenini söyleyeyim. Nedenini söyleyeyim. Nedeni
2: olması gerekir. Onu
1: Sayın Kılıçdaroğlu.
2: Evet.
1: Bakın hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdiği ilk gün bu mahkeme kararından sonra bayramlaşmada hep oradaydım. Bunlar hep dinledim. Neye dikkat çekti? Harama dikkat çekti. Rüşvete, yolsuzluğa dikkat çekti. Evet. Arınma stratejisinin ısrarla devam ettiğini bugün söylemiş oldu.
2: Ayrıca ve o bunu haram ve rüşvet meselesinde de haklı.
1: Bunu
2: yani
1: dakika,
2: Türkiye
1: söyleyeyim.
2: Siyaseti için haklı onu söylüyorum.
1: Arınma stratejisinin
2: sıkıntı yok orada.
1: Devam ettiğini evet. söyledi. Bu açıklamayla zirveye çıkardığını ve kararlı olduğuna dikkat çekti.
2: Hocam,
1: birkaç gün önce ne dedi?
2: Bir cümleyle bir cevap verin. Kemal Bey de inceden inceye bir siyaset yapıyor mu?

0: Yani hem CHP'yi, daha doğrusu eski CHP, yeni parti, hani o blok %25-30 ne derseniz deyin. O yapıyı bir arada tutabilmek için aslında alttan alta ne İmamoğlu'nu uçuruma yuvarlıyor, ne tutup yukarı çekiyor. Yani o da bir siyaset yapıyor diyebilir misiniz?
1: Evet, bakın.
0: Yapıyor değil mi yani?
1: Sayın Kılıçdaroğlu hesap uzmanı. Evet. Söylediği lafların birkaç gün önce kullandığı cümle bugünkü gelişin işaretidir. Ne dedi? Benim hırsızım iyidir, siyaseti olmaz dedi. Bakın 3-4 gün önce bu konuşmayı yaptı.
0: Evet, evet.
1: Arkasından bu geldi. Burada Ekrem İmamoğlu'na bir saldırı, bir taarruz yok. Tespitte bulunmuş. Şunu söylemeye çalışıyor. Aklanıp gelsin, dönsün siyasete. Altında bu da var. Çünkü tespit yapıyor. Bakın buna ısrarla dikkat çekiyorum. Siyasi operasyon Peki. olmadığı bir gerçek. Peki. Mesela şimdi Sayın Erdoğan niye cezaevine girdi?
0: Şiir okudu diye.
1: Hakkında rüşvet, yolsuzluk bir şey mi vardı? Hayır, bir operasyon mu vardı? Diye. Şiir okudu, evet. Girdi. 90 gün mü, 3 ay mı içeride kaldı? Evet. Ne oldu orada? Bir siyasi tartışma ortaya çıktı. Burada böyle bir şey yok ki.
0: 4 ay diyebilirim.
1: Evet, 4 aya yakın bir süreydi. Evet. Burada böyle bir olay yok. Şimdi ben burada Ekrem İmamoğlu suçlu, suçsuz, burada hiç kimse söyleyemez bir şey. Yargı, değil mi?
0: Tamam.
1: Yargı cevabını verir, kararını verir. Suçluysa cezasını çeker, yoksa çıkar. Kılıçdaroğlu bu Peki. tespiti yapmıştır.
0: Peki. Peki efendim. Ya bir şey söyleyeceğim. CHP bir şey hazırlamıştı. Nedir o? Bir videosu vardı değil mi? Efendim? Bir o videoyu bir göreyim mi?
2: Yeni video daha yapmışlar.
0: Yo, şimdi bir video vardı.
2: Yeni video
0: yeni daha işte. Şimdi
2: Altok videosu yapmış.
0: Evet.
2: Ha, o mu?
0: Evet, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı değil mi?
3: Evet. Bu.
0: İşte bak, ver bakalım, bir görelim, bir duyalım. Verin arkadaşlar. Biraz bir dinleyelim, az biraz dinleyelim Kerem. Tamam.
4: Bazı şeyler eşya değildir.
5: Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak mutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük.
6: Şimdi ne olacak?
7: Millet öyle istedi.
8: Millet kimi seçerse onlar vazife görecek. En büyük hezimetim, en büyük zaferimdir.
9: Biz aslında savaş için değil, barış için. Ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.
10: Sevgili kardeşlerim, biz milliyetçiliği sokak duvarlarına değil, Kıbrıs'ın topraklarına, Ege'nin deniz yataklarına yazmışız.
11: Silahlı kuvvetler, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
12: Sosyal Demokrat Halk Partisi seçimi kazandı.
13: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
1: Türk milleti çalışandır. Türk milleti zekidir.
2: Bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur. İsimler değişir, kuşaklar değişir. Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet.
3: Evet. Peki ne çok, dikkatinizi çok, çekti?
4: Baştan sona çok iyi bir video.
5: Çok güzel.
3: Özgür Özel
4: yok. Muhteşem bir video yani. Hatta
3: Ertuğrul nokta atışı. Ben gerçekten çok beğendim. Çok. Bak çok beğendim ama Ertuğrul'un nokta atışı yaptığı soruyu cevaplamak isteyen var mı?
4: Ne dedi ben?
3: Neden Özgür Özel
5: genel başkanlar
3: Atatürk var, ya? İnönü var, Ecevit var, evet. Deniz Baykal var.
5: Hepsi var.
3: Yani Özel yok. Erdal İnönü var. Aslında CHP genel başkanı değil, SHP
5: ama
3: genel
5: başkaları
3: başkanı.
5: Da yok.
3: Kim yok? Aydın Güven
5: Necdet Çalp yok.
3: Kim?
5: Necdet Çalp yok.
3: O ayrı bir şey. Necdet yani... Çalp olmaz. Neden
5: sonuçta
3: olmaz?
5: CHP.
3: Neden olmaz Faraç? Biliyorsunuz yani neden olmaz?

0: Yani burada
1: Öğmen yok.
0: Sivil
1: Öğmen
0: siyasetçilerden
1: yok.
0: Bahsediyorum.
1: Altan
0: mesela
1: Öğmen.
0: Özgür Özel niye yok?
1: Altan Öğmen yok. Özgür Özel'in olması zaten bu...
0: Beklenemez.
1: Yani bu mümkün değil. Bir defa bir şey söyleyeyim. Bakın evet. Ben sinema eğitimi aldım. Bu çok güzel bir çalışma
0: bunu
1: olmuş.
0: Kim hazırladıysa yani sinematografik olarak evet, çok, çok güzel bir çalışma. Allah söyleyeyim.
1: Allah yani
0: gerçekten çok, çok izlerken doğru. Etkilendim. Mesela Ecevit'in biz milliyetçiliği Ege'nin sularına, beş parmak dağlarına falan Atatürk'ü iyi koymuşlar.
1: Orada en vurucu sözü Baykal'ın cümlesini kullanmışlar. Mustafa Sarıgül'le kavga ettiği kurultayda.
0: Ha, senin ağababaların benimle
1: evet,
0: baş edemez.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Satın almamış olacak. Bu laf bu son dönemdeki tartışmalara bir vurgudur.
0: Onun için mi koydun?
1: Kesinlikle.
0: Nihal Bey'in bir
1: kesinlikle.
2: Epeydir.
0: Efendim?
2: Evet. İsmet İnönü'nün sözü bence burada çok vurucu.
0: Çok özel.
2: Tabii. İsmet İnönü'den alıntılanan mesele yani bir şekilde hani Atatürk'ün kurduğu parti vesaire ama seçim kaybedildiğinde bırakırız yani koltuğu. En evet. Büyük zaferim. En büyük hezimetim, en büyük zaferimdir. Ha,
0: çocuk
2: ifadesi.
0: Babasına diyor ya şimdi ne olacak diyor.
2: Tabii.
0: Millet ne karar verdiyse
2: orada
0: olacak diyor.
2: Sandığa ve demokrasiye atıf vardır İsmet İnönü nezdinde.
1: Evet,
2: anlatabiliyor muyum? Seçimlere atıf da. Vardır. Ne yazık ki hani o anlamda gerçekten bir öncekinde de. Konuşulan şey misal ki İmamoğlu siyasi işte İBB siyasi dava değildir vesaire deniliyor. Şimdi ben orada da bir tenakuz gördüm. Ve video çok güzel. Şey çok
0: bence
2: güzel.
0: De çok güzel.
2: Ama hani
0: yani çok iyi bir çalışma bu.
2: CHP'nin çok, çok. En temel kurmaylarından biri İsmet İnönü'nün yaptığı demokrasi atfıyla bir şekilde bu belediyelerin sandıktan çıkarak sandıktan çıkan oy sonuçlarına muarız bir biçimde belediyelerin tek tek geri alınması mesela bunun sandıkla ilgisizliğini vurgulamak bu videoya çok daha yakışan bir tavır olurdu.
1: Hmm. Nihal Hanım'ın dikkat çektiği
2: yani
1: İnönü.
2: Çünkü İnönü, ya orada kolay bir şey değil o İnönü'nün. O ifadesi de kolay evet. Bir şey değil. Ya seçim kaybediyoruz sandıkta ama tam da olması gereken halk ne derse o duru insanların kalbine yerleştirmek. O yüzden bugünkü bu hezimet aslında bizim kurduğumuz cumhuriyetin zaferidir diyor.
0: Evet.
2: Tam olarak bu anlayışla bakıyorsanız olaya CHP olarak altı oka sahip çıkmak, buna da sahip çıkmaksa eğer burada milletin oyuyla, reyiyle bir yerlere gelmiş bazı belediyeler olur veya işte belki başka bir zaman genel seçimlerde olacaktı bu seçim kazanma meselesi. Dolayısıyla bu seçimlerde çıkan iradeyi sabote etme ya da bir şekilde geri alma yani onu ben seçim benim için risk teşkil ediyorsa görmezden gelinebilir canım gibi bir algı oluştu bugün millette. Bu algı Faraç'ın dediği gibi daha sonra AK Parti'nin ayağına dolanacak. Evet. AK Parti'yi zor duruma düşürecek ona
0: tabii,
2: katılıyorum.
0: Tabii.
2: Yani seçimler ben kazandığım sürece iyidir mantığına insanların zihinlerine bu algının yerleşmesi AK Parti de zor durumda
0: bırakacak. Peki teşekkür
2: bırakacak.
0: Ederim. Teşekkür
2: dolayısıyla
0: ederim.
2: Kılıçdaroğlu'nun İronize verdiği röportajda keşke o milli iradeye demokrasiye sandıktan çıkan iradeye saygıya daha çok vurgu olsaydı. Şunu diyebilirdi CHP'de olmayan bir kültürü getirdi mesela Ekrem İmamoğlu. Bunları açık açık söyleyebilirdi açık röportaj. CHP kültürüyle bağdaşmıyor. Bir takım paralı işler bilmem ne. Yargıda aklanması gerekiyor. Denilebilirdi. Bunlar normal. Hı hı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu yargılanmadığı bir vasatta Kılıçdaroğlu'nun mesela o cümleleri son derece geçerli olur. Kimse yargılanmasın demiyor.
0: Yani
2: kimse yargılanmasın
0: yani,
2: demiyor. Ama burada tutuklu bir büyükşehir belediye başkanı olduğu için cümleler... Bir ikiye bölme yani yarın ittifak peki. Yapacaksanız şimdi bu lafları söylememelisiniz yorumlarına bu nedenle yol açıyor.
0: Teşekkürler.
1: Nihal
0: bu arada Bey. Hani Aytunç da tartışma pahasına şimdi olmaz tabii anti parantez iki cümle söyleyeyim iki cümle. Yani hani İsmet Paşa'nın demokrasi çok partili hayat falan. Hani dünyadaki konjonktürü de biz çok hesaplamadan...
2: O zamanki konjonktür
0: cümleyi,
2: çok mu iyi?
0: Yani İkinci Dünya Savaşı,
2: zamanki,
0: Amerika Birleşik Devletleri... Zaten hani NATO'ya doğru giden ülkelerde bir ikili parti öngörülüyordu. Hani bu biraz da küresel bir dayatmaydı aslında.
2: Ben bugünkü videoya alınmasından
0: buradan,
2: bahsediyorum
0: yolu
2: ama...
0: Yolu açtı, onu da söyleyeyim.
2: Ben kalkıp Paraç İsmet İnönü övgüsü yapmıyorum. Ben
0: yok,
2: bugünkü konjonktürde...
0: Ben yaparım, İsmet Paşa çok özel bir asker, özel bir devlet adamıdır. Çok
2: bugün
0: saygı
2: bu video çekilmiş...
0: Biraz farklı
2: bakın
0: yani.
2: Bugün bu video çekilmiş ve İsmet İnönü'nün o özlü sözünü alma gereği duymuşsanız...
0: Evet. Tabii.
2: O tavrı sürdürmelisiniz. Doğal söylemeye çalışıyorum.
0: Hiç tartışma götürmez.
3: Yani şimdi o tartışma, tartışmaları çok geçmişe dönük tartışmaları
0: gerek yok.
3: Gerek yok tabii, açma. Sen de açma.
4: Abi adamların genel başkanı gayet doğal yapmış.

0: Bir Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimciliği, Cumhuriyet devriminin ilericiliği ve o dönemin şartlarına, o dönemin şartlarındaki Türkiye'deki şartlar ve Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış, emperyalizme karşı büyük savaş vermiş ve bir kuruluş yaşayan Cumhuriyet'in mutlaka bu şekilde yönetilmesi çok doğru bir yöntemdi.
1: Doğru.
0: Ve hiç orada bir şey yok. İkincisi, Mustafa Kemal Serbest Fırka Partisi bilmem ne, bunların hepsinin demokrasi deneyimlerini yapmaya çalıştı. Fakat başka türlü sonuçlar oldu, olmadı. Ve sonrasında da geçildi. 1946 Demokrat Parti geldi. Hayrını gördük. İşte küçük Amerika olduk, şu olduk, bu olduk. Cumhuriyet Halk Partisi, işte, Cumhuriyet işte, Halk Partisi, Cumhuriyet, bak, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet, tabii tabii, yani baktığın zaman
2: oraya
0: öyle. Sait Nursi'nin elini öpen, Sait Nursi'lere destek veren, tarikat cemaatlerinin önünü açan,
2: halk yere
0: çizgi
2: işte,
0: bir çizgi.
3: Halk Nursi, şey, ben o gün Adnan Bey'in seçilmesini nasıl destekliyorsam, bugün de halk eşliğine o oy verdi.
1: Bütün düğmelere bastı.
3: Buna saygı duyuyor.
0: Hayır, şunu söyleyeceğim, bak. Kılıçdaroğlu, bence Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özüne dönme çağrısı yapıyor. Kendisi de öze dönüyor. Kendisi de yıllardır liberal bir çizgi izleyen, çok ciddi bir şekilde ikinci cumhuriyetçilerin kapısını açan, taraf gazetesine özgürlük isteyen, Ahmet Altanlar'ın azılacakları Adana'da alkışlatan, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra düşmanımın düşmanı dostumdur çizgisine savrulan ama sonrasında bugün geldiği nokta itibariyle de doğru yerde, çizgi anlamında söylüyorum, evet, eylem anlamında mutlak mutlak, bunların ayrı tartışma konuları. Evet. Ama burada durduğu yer altı ok ve altı okun gerçekten uygulanma süreci yaşanacaksa bunu tüm Türkiye'de bütün Kemalistler kabul eder.
1: Faraç buyur.
4: Yarın CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü.
1: Kuruluş yıl dönümü, evet.
4: Sayın Kılıçdaroğlu yarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir sayfa açacak. Kurultay takvimini açıklayacak. O kurultay toplantısında ise CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıklanacak. Bu konuda belirlenmiş bir isim olduğunu da Sayın Gürsel Tekin açıkladı.
1: Şimdi belli mi?
4: Evet.
5: Hayır, büyük kurultayda.
4: Büyük kurultayda.
2: Yarın adayları belli bak.
1: Yarın mı açıklıyor bunu?
4: Hayır. Hayır. Yarın kurultay takvimini açıklayacak.
5: Bir sene sonra
4: kurultayda da
5: bir sene sonra
4: 8 ay sürecek o kurultay. Mahalle seçimlerinden başlıyor, tabii, biliyorsunuz. Büyük kurultaya kadar. Orada da Cumhurbaşkanı açıklayacak. Şimdi dikkatlerden kaçmasın.
1: Ama Gürsel Tekin aday belli dedi.
4: Evet, Gürsel Tekin.
1: Şu an aday belli mi?
4: Sayın Kılıçdaroğlu
1: ya, adayı. Sayın Faraç, iki kişinin bildiği sır değildir derler. Yani o aday belliyse o aday sızar. Eğer belli, ama bence hani Gürsel Tekin
5: dün akşam burada sızdır.
4: Biz dün akşam
1: burada. Yani.
4: Bakın biz dün akşam TGRT'de karşımızdaydı Sayın Gürsel Tekin Taksim Meydanı'nda. Orada adayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından isim olarak bilindiğini açıkladı orada. Biliyor. Aday
1: Gürsel
4: var.
1: Gürsel Tekin biliyor mu?
4: O da biliyor bence.
1: Siz sormadınız mı kim?
4: Sorduk bayağı ama isim vermekten kaçındı. Olur şimdi bu akşam bu akşam bir açıklaması, biraz önce arkadaşlarımız İnönü'nün, rahmetli İnönü'nün demokrasi konusundaki vurgusuna dikkat çektiler. Evet. Bir parti içi mesele var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu akşam bir tweet attı. Bakın, bu kurultayda neler yaşanabileceğini, CHP'nin önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyeceğini işareti. Demiş ki, her sabah güne yakamdaki altı okun ağırlığıyla başlıyorum. O mirası korumak, hakkıyla taşımak ve bir sonraki nesle emanet etmekten başka bir gayem yok.
5: Anladım.
4: Emanet etmek. Çünkü bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur. Yaşa, var ol, fırka.
1: Peki.
4: Çok dikkat, bakın bir şey var. Hep Sayın Kılıçdaroğlu geçmişte eleştirildi altı ok konusunda ama CHP aslına hızla dönmeye devam ediyor.
1: Peki. Peki.
4: Filmde de dikkat ettiniz mi? Altı ok.
1: Esra
4: dikkat çekiyor.
1: Ettim efendim.
4: Evet.
1: Müftüoğlu, bu kadar güzel bir film.
2: Evet.
1: Yani Faraç film dediği için ben de film.
4: Film diyorum. Bence. Kısa film. Bir film bu.
1: Yani kısa metraj bir film. Gerçekten ben de başarılı buldum. Çok iyi. Yani bu işleri AK Parti daha iyi yapıyordu. Yani eskiden hele daha iyi yapıyordu. Evet. Yani böyle duygusal temalı, halka dokunan, insan izlerken böyle hani gerçekten bir tarih okuması rahmet, yapan, bir yerlere gidip gelen filmler.
0: Erol Olçok döneminde
1: evet, özellikle bunu çok daha çok böyle iyi, dokunaklı ve özel yapıyorlardı. Şimdi bu da iyi bir, kim yapmış bilmiyorum ama ona da bir bakılması lazım, kim yapmış. Ama soru şu, mesela böyle bir hazırlık, böyle bir kısa metraj film, CHP tarihi falan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı resepsiyonda yok.
2: Şimdi filmle gerçek arasında
1: filmle gerçek arasında var diyor.
2: Çok dağlar kadar

0: fark var evet. maalesef. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu filmi yapıyor da bu filmin şimdiki Cumhuriyet Halk Partisi neresinde duracak? Ya da daha önce neresinde duruyordu, bundan sonra neresinde duracak? Şimdi Aytunç'un en son söylediklerine katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi altı oktan biri olan milli çizgisine bugün itibariyle yani mutlak butlan sonrasında tekrar bir dönüş yaptı. Bu çok net olarak görünüyor.
1: Dönüş yaptı.
0: Dönüş yaptı. Herkes tarafından gözüküyor. Yani Misak-ı Milli'nin neredeyse tanınmadığı, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından tanınmadığı bir dönemden geçtik. Yani sınırlarımızın adeta kevgire dönüştürülmek istendiği bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınır ötesi operasyon düzenlerken YPG'ye, PYD'ye hani terör örgütü ifadesinin kullanılmadığı dönemlerden geçtik. Ha bugün Terörsüz Türkiye kapsamında bunlar çok şükür geride bırakıldı, ayrı bir mesele. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu filmleri yaparken gerçekte de yüzleşmesi gerekir. Eğer bugün bir ayrışma yaşandı, bu ayrışmanın temelinde yatan sebepler eğer bütün Cumhuriyet Halk Partileri, yönetenler bu filmin gerçek hayata yansıtmaya çalışsalardı, bırakın filmin tamamını yarısı kadar yansıtmaya çalışsalardı, şu anda bir parçalanmayla karşı karşıya kalmayacaklardı. Şimdi İBB'nin kaybedilip kaybedilmeyeceğini konuştuk. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin şemsiyesi altında hizmet yapmaya çalışıyor ve devam ediyor. Ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan Kemal Bey'in yanında CHP'nin yanında durmadığını söylemiştiniz değil mi protokollerde?
2: Taksim'deki çelenk koyma evet. töreninde.
0: Şimdi ben takip ediyorum. Sayın Nuri Aslan sürekli Vali Bey'in yanında il jandarma komutanının yanında duruyor. Emniyet müdürünün yanında duruyor. Siyasi kimliğinin olmadığının mesajını veriyor. Ben bunu görüyorum bu fotoğrafta. Doğru mu yapıyor? Evet doğru yapıyor. Sadece Nuri Aslan değil, iyi tanıdığım, dün yine TV100'de ifade etmiştim. İyi tanıdığım, dostum da olan İBB Genel Sekreteri Volkan Demir. Siyasi kimliğini hiçbir şekilde yansıtmıyor. Yani biri sorsa siyasi kimliğin ne diye gerçekten anlaşılmayacak bir durumda. Bütün bürokratik kişilerle resmi görüşmelerde baktığınız zaman hep devlet erkanıyla hareket ediyor. Devlet nerede duruyorsa orada duruyorum diyen bir anlayışla İstanbul'u kucaklamaya çalışıyorlar. Doğru bir yaklaşım mı? Bana göre doğru bir yaklaşım. Çünkü herkesin korktuğu şöyle, yani acaba bir şey yapsak buradan bir şey mi çıkar? Herhangi bir usulsüzluk mu ortaya çıkar? Çünkü bir gözden bir göze güven olmadığı için kimin ne yaptığını çok bilemezsiniz.
1: Mansur Yavaş.
0: Oraya da geleceğim. Şimdi bu durumda nerede duruyor sorusunun cevabını ben ortada duruyorum mesajını güzel bir mesaj verirken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak ki biliniyor ki İBB Başkan Vekili Sayın Ekrem İmamoğlu'nun neredeyse gölgesi gibi. Böyle bir durumda iken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu siyasi bir dava değildir ifadesi ki bana göre de siyasi bir dava değildir. Onun altını çizmek istiyorum. Böyle bir yaklaşımı sergilemesi parti içinde ve yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki kopuşun tam anlamıyla araya mesafe koymasını da sağlayacaktır. Yani ip kopar ama yakın mesafede durur. Hani yine de bir düğümleri böyle birleştirmeye çalışırsınız. Bir şekilde birleştirirsiniz. Bu artık mesafeyi açmak...
1: Ya Kemal Bey'in bu söylediği, mesafeyi... Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değildir açıklaması. O mesafeyi açtı mı artık?
0: Mesafeyi açtı. Düğüm atmak için o ipleri bir araya getirmek çok da mümkün gözükmüyor.
1: Peki. Mansur Yavaş'a...

0: Mansur
1: Evet.
0: Yavaş'a gelince,
1: Evet.
0: Sayın Mansur Yavaş yine bu ekranlarda senin programında iddia etmiştim. Mansur Yavaş'ın parti değiştirmeyeceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanlığını tamamlayacağını ifade etmiştim.
1: Evet.
0: Senin programındaydı.
1: Evet.
0: Şimdi aynı durumu yine söylüyorum. Herhangi bir siyasi tartışmalara alet olmamak ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmetine devam etmek için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Sayın Özgür Özel'in arasındaki çekişmelerin arasında ezilmek istemediğinin görüntüsüdür. Yarın eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümüne katılmıyorsa bu sebeptendir. Bu arada belki de bana tekrar söz hakkı gelmeyecek. Aynı zamanda yarın İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü.
1: Evet.
0: Dolayısıyla İzmir'in Türk İzmir olarak yoluna devam etmesi ve özgür bir şekilde İzmir'in geleceğe dönük hizmetlerle beraber varlığını sürdürmesinin de önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Çünkü İzmir bugünlerde sürekli tartışma konusu. Bunun şu partiye geçecek, bu partiye geçecek belediye başkanı için minvalinde söylemiyorum.
1: Bir cümle söyleyin. Geçecek mi?
0: Ya mümkün çok değil. Tartışılıyor.
1: Bir cümle.
0: Bana göre geçecek.
2: Ya mümkün değil. Bakın bunlar...
1: Diğer cümle alayım
2: bunlar
1: buradan.
2: Sosyal
1: geçecek
2: medya,
1: mi İzmir?
2: Bunlar sosyal medya asparagastır. Ya orası İzmir ya. Kaç yıldır CHP'nin ayakta tuttu. Oradaki kitleye bir dikkat eder misiniz? Ya Cumhuriyet'e, layıklığa, Atatürk'e, partiye, altı oka duyarlılığın zirve yaptığı bir yerde... Oradaki inisiyatif belediye başkanları
3: Aydın
2: değil.
3: Geçti
2: parti
3: ama.
2: Değiştirdim. Öyle şey olur.
3: Aydın geçti abi.
2: Efendim?
3: Aydın için.
2: Aydın orası.
3: Ama Aydın'da da
2: Aydın. İzmir'de
3: aynı
2: 29.
3: Aynı kitle ama Aydın'da da var.
2: 29. Hayır yok. İzmir Aydın dediğin yer ya Demokrat Parti'nin kalelerinden biriydi yapma.
3: İzmir de öyleydi 29 abi. Tane... ANAP'ın sürekli kazandığı yerde.
1: Tabii buranın üst fatura vardı.
2: Buranın evet. Üst fatura dediğin ANAP döneminde.
4: Sağ, evet. Merkez sağcıydı yani.
3: Evet, evet. Öyleydi.
2: O 30 sene önceydi. Türkiye bu Türkiye değil.
1: İzmir 30 yıldır CHP'li oldu.
2: 28-29 tane ilçeyle birlikte alınan bir şehirde.
1: Geçmez diyor.
2: Yani kendisinin inisiyatifinde olamaz tek başına.
1: Yani Cemil Tugay, Doktor Cemil Tugay AK Parti.
2: CHP'ye geri dönecektir.
1: CHP'ye geri dönecek.
2: Evet.
1: Peki yine bir cümlelik bir cevap. Çünkü vakit çok dar ya onun için.
2: Evet.
1: Yani nasıl oluyor? Orası İzmir.
2: Evet.
1: Orada daha laik, seküler. Ben İzmir'de, Aydın'da yaşadım 6 yıl. Evet. Yani oradaki halkı da bilirim, iyi biliyorum yani. Köyüyle, kasabasıyla, her tarafıyla. Yani o zaman öyleyse İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den niye ayrıldı?
2: CHP içerisindeki tartışmalar.
1: Ya iyi de az önce söylediğiniz şey, halk orada işte, o halktan oy alıyor. O partiden niye ayrılıyor? CHP'nin içindeki tartışmalar biter.
2: Buradaki
1: niye
2: sorun,
1: mesela?
2: Buradaki sorun şu anda CHP'ye kızgın ayrılması değil. Tepkinin doğuracağı eylem... AK Parti'ye geçme ihtimalinin tartışılması. Ben bunun olamayacağını %100
1: mümkün değil
2: söylüyorum.
1: Diyorsun. Peki,
2: mümkün değil.
1: Peki efendim. Peki. Peki. İbrahim Uslu, Sayın Uslu, Melih, ya özür dilerim Melih Gökçek nereden? Mansur Yavaş.
5: Seni anlar.
1: Mansur yok beni niye ansın? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş, Sayın Yavaş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resepsiyonuna gitmeyecek yönünde bir iddia var. İddianın
5: değil,
1: sahibi
5: ya,
1: de
5: iddia
1: haber yapan gazeteci ya, Aytunç ya. Burada. Sevgili dostum
0: iddia
1: Aytunç
0: değil,
1: burada.
0: İddia değil. Aytunç'un haberi bence doğrudur.
1: Doğrudur tabii. Ben gene de iddia diyorum. Yani Aytunç ya, haberi
5: iddia
1: yaptı.
5: İddia tabii canım. Ya, olur yarın Mansur Yavaş der ki Mehmet Saraç'ın dediği
1: bu
5: gibi.
1: Bu ne anlama
5: belki
1: geliyor?
5: Belki de Kemal Bey arar.
1: Evet, evet.
5: Gelmeni istiyorum Sayın
1: İbrahim
5: Mansur Yavaş.
1: Uslu,
5: görmek
1: Sayın
5: var
1: Uslu bu ne anlama
5: değişim
1: geliyor?
5: Fikri, bilmiyorum.
1: Mansur Yavaş'ın CHP ile yol yürümeyeceği ya da bir denge kurduğumu ne anlıyorsunuz bundan?
6: Şimdi Mansur Yavaş'ın Özgür Özel CHP'siyle sorunu vardı. Niye? Çünkü Özgür Özel net bir biçimde Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır koydu. Ve hatta o yüzden Mansur Yavaş bu ön seçimde, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde aday bile olmadı hatırlayacağınız gibi.
1: Evet.
6: Ve orada bir açıklama yaptı. Dedi ki yani bugünden sonra bu konuda konuşmayacağım ama Cumhurbaşkanlığı seçim takvimi belli olduğunda da tavrımı ilan edeceğim. Göreceksiniz falan anlamına gelen cümleler söyledi. Sonra butlan kararı geldi. Butlan kararı geldiğinde

Mutlak kararının da yanlış olduğunu, CHP'nin mahkeme kararıyla yönetilmemesi gerektiğini söyledi. Dolayısıyla aslında her iki partiden de kendisini uzaklaştıran olaylar, hadiseler yaşadı kendince. Yani biri bu Cumhurbaşkanı adaylığı yüzünden yeni partiden uzaklaşmıştı ya da o yeni parti zihniyetinden. Ama mutlak kararı nedeniyle de Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ve mevcut CHP'den

0: bu tartışmaların parçası olmak istemedi. O yüzden kendini biraz partiler üstü tuttu, tutuyor. Yani bu CHP'nin parçalanma süreciyle birlikte kendini partiler üstü, partiler dışı tutmaya gayret ediyor. Tartışmaların içine girmemek için istifa etti, oradan oraya geçti, bağımsız kaldı falan. Çünkü İzmir'de yaşananları biliyor. İşte bakın biraz önce de yine biz İzmir'i konuştuk, CHP'den ayrıldı, yeni partiye de gitmedi falan. Biz bu sefer her gün işte ne yapacak İzmir diye konuşmak durumunda kalıyoruz. O yüzden kendini tabiri caizse bir süre unutturmak istiyor. Bu tartışmaların parçası olmak istemiyor. Ne zamana kadar? Seçim takvimi belli oluncaya kadar. Seçim takvimi belli olduğunda da biz Sayın Mansur Yavaş'ın hamlelerini göreceğiz. Peki. Ama o güne kadar herhangi bir hamle yapmadan partiler üstü ve partiler dışı kalarak bu şeyini bağımsız tutumunu sürdürmek istiyor.
1: Çok teşekkürler Sayın Usta. Ertuğrul Akar. Şimdi Kerem içeriden diyor ki bak oradaki KJ Mansur Yavaş ne orada ne burada. CHP'de ama CHP'de değil. Yeni partiye yakın ama değil. Sonra diyor ki Kerem diyor ki yani taraf olmayan bertaraf olur. Hani bir yerde durmak da bir yere kadar, bir zamana kadar.
2: Ya Faruk Bey istifa mı etti Mansur Yavaş CHP'den?
1: Hayır.
2: CHP'li evet. Şu anda.
1: Ya CHP'li ama ya şimdi...
2: Bu tartışılacak bir şey değil şu anda.
1: Hocam bugün ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Faruk Aksoy olsam...
2: Evet.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümüne smokinimi giyerim. Çünkü CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü.
3: Mecbur mu ya smokin giymeyi?
1: Efendim? Mesela yani.
2: AK Partili yani olsaydı...
3: Hep böyle bir roller
2: olsaydı,
3: vermeye çalışılıyor
2: Mansur Yavaş
3: yani,
2: bugün AK Partili olsaydı... Evet. Yarın Sayın Kılıçdaroğlu... Efendim sizi de aramızda görmek istiyor. Ya da hiç çağırmasaydı. Nezaketten oraya gitmez miydi? Bence giderdi.
1: Hocam, sonuçta bak, CHP. Bak benim sorduğum yani, şu. Sonra bilmiyorum. Tabak biz gazetelerin başına patlıyor.
2: İstifa yani, etmiş gibi tartışıyoruz.
1: CHP'nin daha önemli bir günü olamaz. 103. kuruluş yıl dönümü. Şurada video yayınladık.
2: Bu karşısına.
1: Şimdi, bu resepsiyona bir belediye başkanı eğer gitmiyorsa, çağrıldığı halde gitmiyorsa. Faruk Bey. Çağrılmış mıdır? Peki gitmiyorsa Ertuğrul ne anlama geliyor?
2: Faruk Bey 50 sene karşısına çıkar bu. Öyle bir riski alamaz. Bakın Aytunç Bey yazmış söylemiş almış
1: ya
2: bir
1: duyum. Ama Faraç'ın bu söylediklerini ya, bir kaydedin bir
2: dakika,
1: konuşalım.
2: Bir şey söyleyeceğim. Siyasette rahmetli Demirel 24 saat çok uzun zamandır dedi ya. Bu koşullarda 5 dakika bile değişir. Akşam bir gider telefon sabah gider oraya.
1: Peki Ertuğrul Akar Yavaş nerede duruyor tam olarak?
4: Vallahi... Uçurumun kenarında durdu kesin.
2: Yani çünkü yok, siyasette... Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde duruyor şu anda yerinde. CHP'de duruyor.
1: Siyaset... Ya sen
2: ne uçurum adamı intihar ettirdin Aysin ya.
1: Otomatik olarak şöyle yapıyor.
3: Gayet sağlıklı ilkesel bir yerde durmaya çalışıyor. Ayrıca yani
1: öyle
3: bence
1: mi?
3: De.
1: Evet buyur uçurumun kenarında.
4: Şu anda uçurumun kenarında duruyor. Çünkü siyaset yaparken bu şekilde ortada duracağım diye uçurumun kenarında durulmaz. Yani... Ne etliye karışayım, ne sütlüye karışayım, hiçbir tavır almayayım, hiçbir irade göstermeyeyim. Ne Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyorum diyor, ne yeni partiye geçiyorum diyor, ne istifa ediyorum diyor, ne balığım, ne tavuğum diyor. Hiçbir şey demiyor.
1: Hayır, o örnekte hiçbir balık, şey, balık et, futbolcular balık için et. Tartışılır o.
4: Ya hiçbir şey demeyen adam siyaset yapamaz.
1: Evet.
4: Bu ülkede karşılık göremez.
1: Peki.
4: Türkiye'de iktidar olmuş, isim yapmış... Liderlik yapmış isimlerin en belirgin özelliği iradelerinin olması ve riskli zamanlarda tercihlerinin öngörüleri neticesinde doğru çıktığının millet tarafından test edilmiş, müşahede edilmiş olmasıdır.
1: Peki.
4: Sayın Yavaş'ın Ankara ile ilgili ne bir tutumu var, siyasetle ilgili bir tavrı var, ne yeni partiyle ilgili bir durumu söz konusu. Bu siyasetçi açısından uçurumun kenarıdır.
1: Çok
4: ben Mehmet Faraç'a katılmıyorum. CHP'de ya adam şunu söylüyor. Ben CHP'de kalacağımı ilan etmedim. Özgür Özel ama gidiyor Trabzon'da.
2: Ama giderim
4: Özgür
2: dedi mi?
4: Gidiyor, Trabzon'da
2: dedi mi?
4: Diyor ki,
1: demedi.
4: Özgür
1: demedi.
4: Özel giderim gidiyor. Demedi. Özgür Özel Trabzon'da gidiyor diyor ki size selam getirdim. Ben diyor öyle bir şey söylemedim. Ya bu Türk milletini bu şekilde oyalamayın.
1: Peki, teşekkürler. Süre bitti. Ekranda bütün konuklarım. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Aytunç, böyle bir şey bakıyorsun. Kötü
5: hayır,
1: bakıyorsun.
5: Yok canım, yok. Ben Mansur Yavaş'ın şu aşamada %35'lik bir kavganın içine girmeyeceğini,
1: peki,
5: o kavgada taraf olmayacağını,

0: ne Cumhuriyet Halk Partisi ne Yeni Parti olarak bir ortak adayın olmasını, İbrahim Uslu'nun dediği gibi seçim takvimi açıklandıktan sonra da o sürecin içine dahil olacağını düşünüyorum. Bu da ayrıca bu da Ertuğrul Akar öyle diyor ama hayır öyle diyor ama belki de Sayın Mansur Yavaş, Sayın Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na, Özgür Özel'e belki bir şeyler söylemiştir. Lütfen beni bir bırakın, bir rahat bırakın. Bir rahat bırakın demiştir, demişti olabilir ayrıca.
1: Çok teşekkürler. Ekrandaki bütün konuklarıma tek tek teşekkürler. Kısa bir ara, kapanış için geri geleceğim.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Bitti. Yayın sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Değerli konuklarıma bir kez daha teşekkür ederim. Yarın akşam tam 19'da Habertürk'te ana haberde birlikteyiz. Peki bize ne demek düşüyor? İyi geceler Türkiye. Yarın görüşmek üzere.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 32, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 28, Kayseri 27 derece. Doğu Anadolu'da gökyüzü açık, Erzurum 24, Van 23 derece. Güneydoğu'da da hava güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 9 Eylül Çarşamba sabahındayız. Saatlerimiz 5'e yaklaşırken yurttan dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. İran'ın Hürmüz'de bir denizaltıyı ele geçirmesini duyurmasının ardından bölgede tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD, İran'a ait 5 ham petrol tankerini vurduğunu açıkladı. Önce saldırı yapıldı, ardından uyarı geldi. ABD, son iki gündür süren saldırılara yanıt verdiğini söyledi. İran Devlet Televizyonu'nun aktardığına göre, Hark Adası ve Kask kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu. ABD'nin İran'a ait 3 petrol tankerini hedef aldığı aktarıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması uyarı yaptı. Bahreyn ve Kuveyt'teki limanlara yakın petrol tankerlerini hedef alacağız dedi. Tankerlerdeki personelin tahliye edilmesini istedi. ABD'li bir yetkili ise ülkesinin saldırılarının devrim muhafızlarının ABD donanmasını hedef alma girişiminin sonucu olduğunu açıkladı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait insansız denizaltı aracını ele geçirdiğini duyurmuş.

0: olmuştu. O denizaltına ait görüntüler de yayınlandı. Denizaltının bütün halinde ele geçirildiği, üzerinde ise hasar bulunmadığı görüldü. İddiaların ardından yanıt ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Devrim muhafızlarının son iki günde ABD donanmasına ait bir savaş gemisini iki kez hedef aldığını duyurdu. CENTCOM güçleri İran'a ait 5 ham petrol tankerini imha etti dedi. Yapılan açıklamada ABD savaş gemisinin İran'ın saldırılarından başarıyla kurtulduğu, devriye görevine devam ettiği vurgulandı. Hiçbir ABD askeri saldırıda zarar görmedi denildi. İran'dan misilleme gecikmedi. Ürdün'deki ABD üssüne hava saldırısı düzenlendi. Öte yandan Kolombiya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio da İran'a yönelik saldırıları değerlendirdi. Eğer İran ABD'ye ait gemileri vurur veya vurmaya çalışırsa tankerlerini kaybetmeye devam edecekler dedi. Antalya Aksu'da başlayıp Kepez'e sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü Aksu ve Kumluca'da süren yangınların enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Ekipler 5 mahallenin çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına müdahale etti. Çalışmalara 5 uçakla 10'dan fazla helikopter ve 1000'den fazla personel katıldı. Alevler yerleşim yerlerine yaklaştığı için 254 evden 720 kişi tahliye edildi. Yangından şimdiye kadar 8 kişi etkilenirken 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir orman yangını da Antalya'nın Kumluca ilçesindeydi. Rüzgarın etkisiyle alevler Güzören mahallesine sıçradı. Mahalledeki evler tahliye edildi. Yangına 4 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı havadan müdahale etti. Karadaki çalışmalara çok sayıda arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri katıldı. Havanın kararması nedeniyle çalışmalar karadan yürütüldü. Beklenen müjde ise Orman Genel Müdürlüğü'nden geldi. Aksu ve Kumluca'daki orman yangınlarının enerjisinin düşürüldüğü duyuruldu. Alevleri tamamen kontrol altına almak için mücadele ise sürüyor. Bir orman yangını haberi de Mersin'den geldi. Yangının enerjisi havadan ve karadan yapılan kesintisiz müdahale ile düşürüldü. Alevler Bozyazı ilçesinde Tekeli mahallesindeki ormanlık alandan yükseldi. Muz seralarının yakınındaki yangını görenlerin ihbarı üzerine söndürme helikopterleri ve arazözler bölgeye gönderildi. Çalışmalar kısa sürede ilk sonucunu verdi. Orman Genel Müdürlüğü yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde iki farklı noktada başlayan alevler orman yangınlarına dönüştü. Havadan ve karadan müdahale edildi ancak bazı evler küle döndü. Yangınlardan biri kontrol altına alındı, diğer yangın içinse mücadele sürüyor.
1: Çok büyük bir yangın, çok geniş bir yangın oldu.
2: İki farklı noktadan alevler yükseldi. Büyüyen orman yangınları evleri yaktı. Görüntüler Adana'nın Kozan ilçesinden. İlçede iki farklı noktadan alevler yükseldi.
3: Bir şey bilemedik ki, her tarafta yangın sardı bizi. Kaçmadı artık, bir şey yapamadık ki. Ben de zaten geri kaçtım. Çocuklar herhalde burada, çocuklar da zehirlenmiş.
2: Yangınlardan biri Doğan Alanı mahallesi kırsalında çıktı. Büyüyen yangın ormanlık alanda hızla ilerledi. Kısa sürede bölgedeki evleri tehdit etmeye başladı.
1: Hanımımı aldım, çocuğumu aldım. Aşağı mahalle indim, böyle sakin bir yere indim. Ondan sonra da oradan da baktım, evin yanıyor dediler. Geri döndüm.
2: O saatlerde Düzağaç mahallesinin daha alçak mevkiindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Havadan ve karadan iki yangına da müdahale edildi. Orman yangınında bazı evler zarar gördü.
3: Alt ev yandı, işte aşağıda da ara falan vardı biraz benim, onlar yandı. Bahçe yandı işte, ağırlıklar yandı hep. Yani hiçbir şey kalmadı abi, her taraf kül oldu.
2: Bölgede tedbir amacıyla 40 ev tahliye edildi. Alevlerle mücadele akşam saatlerinde de sürdü. Topaç mahallesinde alevler evlere kadar ulaştı. Mahalle sakinleri yangına kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti.
0: Günlerdir merakla beklenen, siyasette tartışmalara neden olan Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminde sonuç belli oldu. Dördüncü turda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı seçimi.

0: Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti.
1: 19, 20, 21.
2: Meclis kritik seçim için toplandı. İki grubun adayları sandıkta yarıştı. Son tura kalan seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı.
3: 23 oy Dündar Ziya Gültekin, 19 oyda Sibel Tan Çetinkaya almış oldu.
4: Allah'ın izniyle de Üsküdar'da bütün yurttaşlarımıza adil, eşit bir şekilde davranacağız.
5: Sandığa yansıyan sonuç Üsküdar'ımızda inşallah aydınlık bir geleceğinde işaretçisi oldu.
2: Üsküdar Belediye Meclisi, belediye başkan vekili seçmek için toplandı. CHP Yeni Parti grubu, CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı ise AK Partili meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi. 21 CHP'li ve Yeni Partili meclis üyesiyle 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi oy kullandı.
1: Bu turda herhangi bir oya itiraz edilmedi.
2: İlk 3 turda sal çoğunluğa ulaşılamadığı için en çok oy alanın başkan vekili seçileceği 4. tur oylamaya geçildi. Son turda Cumhur İttifakı'nın adayı 23 oy alırken CHP ve Yeni Parti'nin adayı 19 oy aldı. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Böylelikle Üsküdar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti.
5: Sayın Et, 23 Cumhur İttifakı, 19 Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu bir haftadır gürültü koparanların bir büyük soru işareti olarak zihinlerine yerleştirmelerini özellikle bekliyoruz.
2: Peki başkan vekili seçilen Dündar Ziya Gültekin kim? Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Gültekin, siyasi hayatına 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı. 2019-2025 yılları arasında Üsküdar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Serbest ticaretle uğraşan Gültekin, evli ve 3 çocuk babası. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti karara itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.
1: Dündar Ziya Gültekin.
0: Yeni Parti Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimine tepki gösterdi. Parti sözcüsü Zeynel Emre, bu tüm Türkiye siyasetinin, Türk siyasetinin sınavıdır. Herkesin problemidir dedi.
6: Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili oluyor. İtiraz ediyorlar usulsüzlük oldu diye. Nasıl bir usulsüzlük olduğunu söyleyen bilen yok. Nasıl bir usulsüzlük oldu? 20 gün sonra idare mahkemesi yürütme durdurma kararı veriyor.
7: Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimin sonucunda belediyenin AK Parti'ye geçmesini değerlendirdi, tepki gösterdi.
6: Gördüklerimiz sadece Yeni Parti'nin, bize oy veren seçmenlerin problemi değildir. Bu tüm Türkiye siyasetinin, Türk siyasetinin sınavıdır. Herkesin problemidir. Tüm siyasi partilerin problemidir. Bu haliyle seçimlerin anlamsızlaştığı, sıradanlaştığı bir döneme doğru gidilmektedir.
7: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Orta vadeli programa yönelik de eleştirileri vardı.
6: Bu iktidar döneminde hesaplanıp da açıklanan, tutan bir tahmini daha görmedik. Şimdi ben size rakamlar vereceğim. 2023'te ne demişlerdi? 2026 yılına geldiğimizde enflasyon %8,5 olacak. Çünkü memura, asgari ücretliye, emekliye bu rakamlara göre, bunları baz alarak zam veriyorlar. 2024'te revize ettiler. 9,7 oldu. 2025'te 16'ya çıkardılar. Bugün o hedefi 28,4 olarak güncellediler. 2026 hedefini.
0: Yeni Partili Özgür Çelik'in CHP'den AK Parti'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın tehdit edildiği iddialarına ilişkin harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılıktan yapılan açıklamada bir savcı tarafından tehdit edildiği iddia edilen Ayhan Aydın'ın iddialarla ilgili ifade vermek üzere savcılıkta hazır edilmesi talimatı verildiği kaydedildi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından açıklama yapmış, Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Oğlum ve eşim engelli. Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum demişti.

0: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Muhittin Böcek bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tutuklu olan Böcek ve oğlunun tahliye talebi reddedildi. Muhittin Böcek'in de aralarında olduğu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davanın 4. duruşmasında tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek salonda hazır bulundu. 15 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Muhittin Böcek tahliyesini talep etti. Suçsuz olduğunu savunan Mustafa Gökhan Böcek ise Muhittin Böcek'in oğlu olduğum için tutuklandım dedi. Mahkeme heyeti Muhittin Böcek'le oğlunun tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. Baba ve oğlu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örnek Köy Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. Hazırlanan 523 sayfalık iddianamede aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İzbeton AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 19 şüpheli hakkında birer yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Zimmet soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede Soyer'in 6 yıla kadar hapsi istendi.
1: Verdiğiniz için saygılarımı sunuyorum ve çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar var. Savcılık 6 dosya alımı için 125 milyon liralık para transferi yapıldığını tespit etti. Ancak dosyada ifade veren bir şüpheliye göre o dosyalar hiç teslim alınmamıştı. İşte detaylar.

0: 6 tır dorsesi için 125 milyon lira çıkış tespit edildi. Etkin pişmanlık ifadesi veren şüpheli, o tırlar hiç teslim alınmadı dedi. APAT soruşturmasında savcılık yeni detaylara ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturması genişliyor. Banka hareketleri, şirket kayıtları ve ele geçirilen tüm faturalar mercek altında. Şirketler üzerinden yapılan alımlar ve para hareketleri de tek tek inceleniyor. Dosyadaki mali incelemelerde özel bir şirket üzerinden 6 dorse satın alınması için anlaşma yapıldığı, dernek hesaplarından 8 ayrı işlemde toplam 125 milyon lira çıkış yapıldığı tespit edildi. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir şüpheli ise söz konusu dorse alım süreciyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Biz bu dorseleri hiç devralmadık dedi. Dorselerin derneğe fiilen teslim edilip edilmediğini araştıran savcılık başka belgelere de ulaştı. Dorseler için yaklaşık 12 bin liralık bakım faturaları vardı. Ancak faturaya konu bazı bakım işlemlerinin de fiilen yapılmadığı belirtiliyor. Savcılık, elde edilen yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda dernek kaynaklarının hangi işlemlerde kullanıldığı ve bu işlemler üzerinden herhangi bir kişisel menfaat sağlanıp sağlanmadığını araştırıyor.
1: İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın davasında karar açıklandı. 14 yaşındaki sanık 18 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum oldu.
2: Atlas Çağlayan için adalet!
0: Üzerlerinde Atlas'ın resminin olduğu tişörtler yüreklerinde acı vardı. Atlas'ın katilinin davasında ikinci duruşmada karar belli oldu.
3: 21 yıl 7 aydan 18 yıl 10 aya indiler.
4: Ne yazık ki en üst hattan ceza verilmedi. Her bir suç için üst hattın biraz altında cezalara hükmolundu.
0: 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki bir kafeden çıktığı sırada bir çocukla tartışmaya girdi. O kavgada aldığı birden çok bıçak darbesiyle ağır yaralandı, hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Tutuklu sanık Evçen'in yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Atlas'ın annesi, ikiz kardeşi, teyzeleri, okul arkadaşları, komşuları, onlarca kişi bir kez daha Bakırköy Adliyesi'ndeydi. Evlatlarını benzer saldırılarda kaybeden anneler, Yasemin Minguzi ile Zuhal Akman da destek için oradaydı.
5: Yarına kalır da yanına kalmaz.
0: Savcı 21 yıl 7 ay 15 güne kadar

0: hapis cezası istedi.
1: Duruşma sanığın yaşı küçük olduğu ve gizlilik kararı olduğu için basına ve izleyicilere kapalıydı. Mahkeme son sözlerin alınmasının ardından kararını açıkladı. 14 yaşındaki sanık için 3 ayrı suçtan 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
2: Biz cezada indirim istemiyoruz dedik. İndirim yaptılar. Bıçakla sadece katilim ve oğlumun kanı var. Onun dışında bütün deliller karartılmış durumda.
0: Anne Gülhan Ünlü cezayı yetersiz buldu. Atlas'ın ailesi karara itiraz edecek.
3: İsnaf taleplerimizi ileteceğiz. Sonuçta en üst hattan ceza verilmemesini gerektiren hiçbir sebep yoktu. Bu nedenle biz yasal hakkımızı kullanacağız. Bu konuda da biz gerekçeli kararı bekleyeceğiz.
4: Atlas'ın hesabı.
5: Eskişehir'de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Elif Mavi hızla gelen aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Hakkında ev hapsi kararı verilen sürücü itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Annesiyle yolun karşısına geçen Elif'e çarptı. 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Ev hapsi verilen o sürücü yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.
6: Baba uyuma, baba uyuma, uyuma.
0: Eskişehir'de yaşayan Elif Mavi Avli annesiyle birlikte Vişnelik Mahallesi'nde yolun karşısına geçiyordu. O sırada bir otomobil hızla anne ve kızına çarptı. Küçük kız metrelerce sürüklendi. 3 yaşındaki Elif Mavi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.
7: Mevcut bilirkişi raporunda kız çocuğumuzun 14 metre sürüklendiği şeklinde bir ibare geçiyor. Ve bu vahim kaza neticesinde şüpheli şahsın yüksek hızını da göz önünde bulundurularak aslında asli kusurlu olduğu dosyadaki bilirkişi raporunun nazarında kusurlu olması kanaatindeyiz.
0: Anne ve kızına çarpan sürücü gözaltına alındı. İfadesinde frene bastım ancak mesafe çok yakın olduğu için çarptım. Kusurlu olduğumu düşünmüyorum dedi. Taksiyle ölüme sebebiyet verme suçundan adliyeye sevk edilen sürücü ev hapsi kararıyla bırakıldı.
7: Adli kontrole itirazımızı sunmuş bulunmaktayız. Hukuki süreci de yakinen takip etmekteyiz. Bilirkişi raporu tamamen hukuka aykırı şekilde düzenlenmiştir. O konuda da itirazlarımızı yaptık.
0: Sürücü itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü taksiyle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
8: Doğum gününü kutladı.
9: Bir gün sonra da toprağa verdim. Kızım için adalet istiyorum.
10: Mavi, Mavi, Mavi.
5: Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından bir iz yok. Gemi 720 metre derinlikte olduğu için çalışmalar kısıtlı imkanlarla devam ediyor. Son olarak gemideki yaşam alanının kesilerek yüzeye yaklaştırılması gündeme geldi. Bunun için de uzman firmadan rapor bekleniyor.
0: Geminin enkazına ulaşıldı ancak kayıplar bir türlü bulunamadı. Acılı ailelerin bekleyişi sürüyor. Uzman bir firmadan hazırlanacak rapor, operasyonun nasıl yürütüleceğini belirleyecek.
11: Kaymakam Bey geldi sağ olsun. Toplantının sonucunda aldıkları karar, bir firmayla görüştükleri, o firmada batık geminin oradan çıkarılabileceği veya çıkarılamayacağı, o yaşam alanının oradan çıkarılabileceği konusunda bir çalışma başlattıklarını, bunu da en geç cuma günü kadar yetiştirmesini istediklerini söyledi.
0: Silivri açıklarında batan, içerisinde 10 gemicinin bulunduğu Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri kazanın 3. gününde tespit edilmişti. 720 metre derinlikteki batık geminin tamamının yüzeye çıkarılması mümkün görünmüyor. Ailelere yapılan açıklamaya göre özel uzman bir firma mürettebatın bulunabileceği yaşam alanını enkazdan çıkarmaya çalışacak.
11: 3 kişinin güvertede olduğu söylenildi. Baktığınızda gecenin 3'ü olduğu için tahminler 7 kişinin de istirahat halinde olduğu. 3 kişiyle alakalı bir söylenim yok ama 7 kişi için en azından o aşağıda birilerinin varlığının olduğunu düşünüyoruz. Yaşam mahallinin yukarı çıkarılabilmesi bir bot ve balon sisteminden bahsetti. Tamamıyla o firmadan gelecek olan analize bağlı. Bize açıklanan son bilgi bu.
0: 65 yaşındaki güverte reisi Nidai Duman da geminin kayıp olan 10 mürettebatından biri. Son seferini yapıp köyde yaşamayı planlıyordu.
11: Son seferiydi babamın. Yani herkese, tüm herkese aynısını söylemişti. Son konuşmamıza da aynısını demişti. Yani ben geliyorum, merak etme. Bütün telefonlarım da hep açık.

0: Ne zaman sen ara demişti.
1: Gözler şimdi TCG Akın'ın yürüttüğü çalışmalarda. Hem mürettebatın izi aranıyor hem de batık geminin yaşam alanının yüzeye çıkarılması ihtimali araştırılıyor.
2: Türkiye'nin meyve ve sebze sektöründeki tek uluslararası fuarı İzmir'de kapılarını açtı. Bu yıl fuarın partner ülkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Fuara KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Cumhurbaşkanlığı döneminde savunduğu iki devletli çözüm yaklaşımı yeni dönemde başlayacak Kıbrıs müzakerelerini nasıl etkileyecek? Kıbrıs'taki gemi kazasında ihmal var mı? Ersin Tatar hem müzakere sürecine hem de kazaya ilişkin sorularımızı yanıtladı.
3: Girne açıklarındaki gemi faciası, iki devletli çözüm önerisi. Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Habertürk'e konuştu. Gemi kazasıyla ilgili Türkiye'nin depremde olduğu gibi aynı acıda birleştiğini söyledi.
4: Burada bir ihmal ve bir sorumsuzluk ve dolayısıyla ödenen büyük bir bedel. Şimdi tabii devletimiz bunun soruşturmasını yapıyor.
5: Bir zafiyet olduğunu düşünüyor musunuz?
4: Yani bu açık ve nettir. Tabii soruşturma raporu neticede inşallah neyin olduğunu bizlere açıklayacak. Gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerek Türkiye Cumhuriyeti'ne. Çünkü orada birlikte bir kader yaşadık. Yani biz bu depremde de bu kaderi yaşadık. Bizim evlatlarımız bu İsyas Oteli'nde Adıyaman'da.
3: Tatar soruşturma sürecine vurgu yaptı.
4: Hava şartlarında bir sıkıntı vardı. Bir tehlike vardı. Bir de tabii geminin geçmişi vardı. Geçmişte bir takım hadiseler yaşanmış bu gemiyle alakalı. Tabii firma ve onun savunucuları işte şu kurumdan bu kurumdan bizlerin olumlu raporları vardır ki geminin durumu tamamdır şeklinde.
3: Kıbrıs müzakerelerinde Cumhurbaşkanlığı döneminde savunduğu iki devletli çözüm yaklaşımı da Tatar'ın gündemindeydi.
4: Ondan başka çaremiz yoktur. Çünkü Rum tarafının Tufan Bey'in yaklaşımlarına rağmen Kıbrıs Türk tarafına hek gönüllü olarak vereceği bir şey yok.
3: Ersin Tatar küresel dengelere dikkat çekti. İki devletli çözümün vazgeçilmez olduğunu savundu.
4: İsrail'in Güney Kıbrıs'a daha da fazla yerleştiğini görüyoruz. İttifaktan bahsediyorlar. İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail'den yapılan bazı açıklamalar bizi rahatsız etmektedir. Onun için ne Kıbrıs eski Kıbrıs'tır, ne Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz'dir, ne Türkiye Cumhuriyeti eski Türkiye Cumhuriyeti'dir. Denklemler değişmiştir, küresel dengeler değişmiştir, bölgedeki hassasiyetler değişmiştir. Şimdi gelinen aşamada bu yaşanmışlıklar da artık iki devletli çözüm vazgeçilmezdir, kaçınılmazdır. Bir Rumlarla bir ortaklık asla olmayacaktır. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet ayrı bir devlet olarak varlığını sürdürmesi gerekmektedir.
3: Tatar, İzmir'de Türkiye'nin yaş meyve sebze sektöründeki tek uluslararası fuarına katıldı. Avrupa, İngiltere, Rusya ve Balkanlar başta olmak üzere 100'den fazla ülkeden alım heyetinin katıldığı fuarda üreticiler, ihracatçılar, İthalatçılar, perakende zincirleri ve sektör profesyonelleri bir araya geldi. Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin standlarını tek tek gezdi.
4: 80 ülkeden temsilciler vardır. Türkiye'mizin yaş, meyve, sebze ve diğer gıda ürünlerinin burada temsilcilerin olması ve tabii bu yıl partner ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de burada. Özellikle narinciyemiz, kadın kooperatiflerimiz hepsi burada. Kendi ürünlerini burada sergiliyorlar. Buhar notlar ne yapılır? Betmez.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daniel Sayla görüştü. Kabul'e ilişki paylaşımı Dışişleri Bakanlığı yaptı. Görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler ele alındı. İran'la ABD arasında devam eden müzakere süreci, Suriye'de devam eden entegrasyon süreci ve bölgedeki savaşın Irak'a etkileri de masaya yatırıldı. Bakan Fidan daha sonra Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Ayrıca Fidan Ankara'da Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Al-Halbusi ile de görüştü. Son olarak Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle yargılandığı Lahey'de hayatını kaybeden Sırp komutan Ratko Mladic için ülkesinde resmi cenaze töreninin düzenlenmesine tepki gösterdi. Sözcü Keçeli paylaşımında soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından

0: olmasından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladic'in cenaze töreninin işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez ifadelerini kullandı. Söz konusu mahkeme kararlarının reddedilmesi ve hüküm giymiş faillerin kahramanlaştırılmaya çalışılmasının acıları derinleştirdiğine dikkat çekti. İngiltere'nin Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerine yönelik ticaret yasağı uluslararası bir adıma dönüştü. Fransa, İspanya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke yerleşimlerle ticareti yasaklama kararı aldı. İsrail ise İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıkladı.
1: İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki yerleşim politikasına karşı 12 ülkeden ortak adım geldi. İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu ülkeler yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacaklarını açıkladı. Açıklamada yerleşimlerin genişlemesinin iki devletli çözümü tehlikeye attığı ve Batı Şeria'daki şiddetin arttığı vurgulandı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, parlamentoda yaptığı konuşmada yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünlerin ithalatının yasaklanacağını açıkladı. Yerleşimlerin inşası, finansmanı ve genişlemesine destek veren şirket ve kişilere de yaptırım uygulanacağını söyledi. Miliband, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine sert tepki gösterdi.
2: Filistin'deki durum ahlaki bir acil durumdur. Netanyahu hükümetinin Gazze'de yaptıkları dünya vicdanında bir leke oluşturmaktadır. Savaş suçlarının işlendiğine dair kanıtlar giderek artmaktadır. Ve Batı Şeria'da eşi benzeri görülmemiş bir terör dalgasına tanık oluyoruz. Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilere yönelik etnik temizlik yerleşimci teröristler tarafından gerçekleştirilmektedir.
1: Türkiye'den de 12 ülkenin adımına destek geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada adımın memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Bölgede yerleşimci terörünün etnik temizlik boyutuna ulaştığına dikkat çekildi. Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da İngiltere'nin yerleşim ürünlerine ithalat yasağı doğru yönde atılmış bir adım denildi. Yaptırım kararına İsrail'den tepki gecikmedi. İsrail yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de karardan önce İngiltere'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulunmuş Batı Şeria'ya yönelik yaptırımların sonuçları olacağını söylemişti.
0: Yunanistan'ın İsrail'den alacağı 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı hava savunma sistemi bu kez kaynak kodu tartışmasıyla gündemde. İsrail'li yetkililerin Atina'nın sistemin kaynak koduna erişemeyeceğini açıklaması Yunanistan'da muhalefetin tepkisine neden oldu.
1: Yunanistan'ın hava savunmasını yenileyecek Aşil Kalkanı'nda kontrol kimde olacak? İsrail Füze Savunma Teşkilatı Direktörü Moshe Patel, Yunanistan'ın sistemin komuta ve kontrol altyapısıyla bağlantılı kaynak koduna erişemeyeceğini açıkladı. Atina'da 3 milyar euroluk anlaşmanın ardından şimdi de kaynak kodu tartışması başladı. Muhalefetteki PASOK, Savunma Bakanı Dendias'ın daha önce kaynak koduna erişim sağlanmayan sistemlerin alınmayacağını söylediğini hatırlattı. Hükümetten sistemin kaynak koduna Yunanistan'ın erişip erişemeyeceğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi. PASOK milletvekili Mihalis Katrinis, kaynak kodu sonuçta Yunanistan'a mı ait olacak sorusunu parlamentoya taşıyarak hükümetten açıklama istedi. Katrinis, İsrail Füze Savunma Teşkilatı Direktörü Patel'in Aşil Kalkanı'nın ulusal komuta ve kontrol altyapısının İsrailli Rafael şirketi tarafından geliştirileceğini açıkladığını hatırlattı. Patel, Katimerini gazetesine verdiği röportajda Yunanistan'ın kaynak koduna erişemeyeceğini söylemişti. 31 Ağustos'ta imzalanan 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı anlaşması, Yunanistan'a çok katmanlı bir hava ve füze savunma ağı kurulmasını öngörüyor. Sistemde Davut Kapanı, Barak MX ve Spider hava savunma sistemlerinin yanı sıra İsrail'i Rafael tarafından geliştirilecek ulusal komuta ve kontrol altyapısı da yer alıyor. Muhalefet kaynak kodunun İsrail'in kontrolünde kalmasının Yunanistan'ı savunmada teknolojik olarak dışa bağımlı hale getirebileceğini savunuyor.
0: ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Bir saatlik görüşmenin detaylarını Kremlin'de

0: Paylaştığı açıklamada Trump'ın Ukrayna krizini kendi başkanlığı döneminde çözmek istediği belirtildi. Putin ise görüşmede Avrupa'ya saldırma planlarının olmadığını açıkladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Bir saat süren görüşmenin yapıcı ve samimi geçtiği bildirildi. Açıklama Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov'dan geldi. Buna göre iki lider, Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova ve Kiev'deki temaslarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretler olumlu değerlendirildi. Trump, Ukrayna krizinin kendi başkanlığı döneminde çözülmesini istediğini dile getirdi. Bunun Rusya-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin tamamıyla iyileştirilmesine yol açacağını söyledi. Özellikle ticari ve ekonomik ilişkileri etkileyeceğini belirtti. Ushakov'un açıklamasına göre Putin de Amerika Birleşik Devletleri'nin krizin çözümüne yönelik girişimlerini takdir etti. Trump'a sahadaki durum hakkında bilgi verdi. Çatışmaların sonlanması için Amerika Birleşik Devletleri'nin neler yapabileceğini sıraladı. Putin ayrıca Avrupa'ya saldırma planları olmadığını vurguladı. İki liderin tutuklu takası konusunu da görüştükleri bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Witkoff ve Kushner'ın temaslarını değerlendirdi. Amerikan yönetiminin Ukrayna'da sahadaki gerçekleri kabul ettiğini belirtti. Bu gerçeğin halkın Kırım, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri, Zaporijya ve Herson bölgelerinde düzenlenen referandumlarda ortaya koyduğu iradedir dedi. Amerika Birleşik Devletleri ise Ukrayna'da uzun soluklu bir savaş konusunda uyarıyor. Savunma Bakanlığı yetkilisi savaşın ne zaman sona ereceğinin öngörülemediğini söylüyor.
0: Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin Saksonya-Anhalt'taki seçim zaferinin ardından binlerce kişi sokağa çıktı. Berlin başta olmak üzere ülke genelinde göstericiler aşırı sağa karşı demokrasi ve çeşitlilik mesajları verdi.
1: Almanya AfD Partisi'nin Saksonya-Anhalt'taki seçim zaferini konuşuyor. Ülke genelinde binlerce kişi aşırı sağ protesto için sokağa çıkıyor. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde oy kullanmış, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %43,8 oy oranıyla yarışı önde tamamlamıştı. AfD'nin seçim zaferi ülkenin pek çok bölgesinde tepkiyle karşılandı. Berlin başta olmak üzere pek çok şehirde AfD'ye karşı protestolar düzenlendi. Brandenburg kapısı önündeki gösteriye binlerce kişi akın etti. Organizatörler katılımcı sayısını 14 bin olarak açıkladı. Katılımcılar arasında 20 Eylül'de Berlin'de düzenlenecek eyalet seçimlerinde yarışacak olan Yeşiller ve Sol Parti'nin başbakan adayları da yer aldı. Göstericiler hep birlikte faşizme karşı sloganları atarken taşınan pankartlarda faşizm bir alternatif değildir gibi ifadeler kullanıldı. Yaklaşık iki hafta sonra eyalet seçimine gidecek olan ve kamuoyu yoklamalarında yine AfD'nin önde göründüğü Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde de pek çok kentte gösteriler vardı. Seçim sonuçları yalnızca Saksonya-Anhalt açısından değil, göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyerek AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Merz hükümeti açısından da siyasi bir darbe olarak değerlendiriliyor.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumunda konuştu. Türkiye'nin Gazze halkına insani desteği ulaştırmaya ve Filistin davasına destek vermeye her zaman devam edeceklerini vurguladı. Dünya genelinde yaşayan Yahudileri zor durumda bırakanın İsrail hükümeti ve Başbakanı Netanyahu olduğuna dikkat çekti.
2: Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bedeli ne olursa olsun hakkın, hakikatin ve mazlumların yanında yer almayı, Gazze halkına insani desteği ulaştırmayı ve Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdürecektir.
3: Bir kez daha Gazze'ye destek mesajı verdi. Antisemitizmin suistimal edildiğine dikkat çekti.
2: İsrail'in hükümetinin ortaya koyduğu zulümleri kapatmak için çıkan en küçük sesi antisemitizm olarak nitelendirmesi de hiçbir şekilde geçerli değildir. Yahudileri dünyada

0: durumda bırakan bir kişi varsa o da Netanyahu'nun bizzat kendisidir.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumu'nda konuştu. Dünya genelinde Müslümanlara yönelik ayrımcı söylemleri işaret etti.
0: Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Müslümanların karşı karşıya kaldığı diğer büyük bir mesele İslam düşmanlığı veya İslamofobi denen İslam korkusu. Bu da üzerinde hep birlikte dikkatle durmamız gereken bir mesele. Camilerimize ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar, kutsal kitabımıza yönelik saldırılar, Müslüman kimliğini hedef alan nefret söylemleri ve ayrımcı uygulamalar, İslam karşıtlığının bireysel ön yargılardan çıkarak siyaset, medya ve kamusal hayat üzerinde etkili olan yapısal bir tehdide dönüştüğünü gösteriyor. İsrail söz konusu olduğunda, Gazze söz konusu olduğunda ifade hürriyetinin sınırlarının nasıl daraltıldığını da hep birlikte görüyoruz.
2: Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'nın 2025 sonuçları açıklandı. 3 yılda bir uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın sonuçlarına göre Türkiye'nin sıralaması 11 basamak birden yükseldi. Türkiye, fen ve okumada ilk kez OECD ortalamasını geçti.
3: Türkiye'nin fen bilimleri, okuma ve matematiğin her 3 alanında da belirgin düzeyde hem puanlarını arttırdığı hem de dünyada ve OECD ülkeleri arasında sıralamasını arttırdığını söylememiz lazım.
1: Türkiye'nin eğitimde sıralaması 11 basamak yükseldi. Fen bilimleri ve okuma becerileri alanında OECD ortalamasının üzerinde yer aldı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın 91 ülkenin katılımıyla uyguladığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuçları açıklandı.
4: Formülü biliyor musunuz? Delta V bölü delta T formülünü.
1: Evet. PISA araştırması 12 bölgeden 56 ilde bulunan 203 okuldan 7702 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Fen bilimlerinde 2003'te 35. sırada bulunan Türkiye, 2025 yılında 19. sıraya çıktı. Okuma becerilerinde 33. sıradan 18. sıraya, matematikte ise 34. sıradan 28. sıraya yükseldi. PISA 2025'te bu yıl ağırlıklı alan fen bilimleri olarak belirlendi. Türkiye'nin puanında 2022 yılına kıyasla 18, 2018'e kıyasla 26 puan artış görüldü. 2025 sonuçlarına göre Türkiye, 494 puanla fen bilimlerinde en fazla puan artışı gösteren ülke oldu.
3: Bu, yani OECD genelinde nadir görülen bir eğilim.
1: PISA araştırması sonuçlarına göre Türkiye son 10 yılda her 3 alanda da performansını sürekli artıran tek OECD üyesi ülke oldu. Fen bilimleri ve matematik alanlarındaki ortalama ise PISA'da şimdiye kadar elde edilen en yüksek sonuçlar arasında yer aldı.
3: Okumada kızlar erkeklerden 22 puan daha önde. Bu da işte OECD ortalamalarındaki farktan daha düşük. OECD ortalaması 30 puan kızlarla erkek arasında.
2: Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan PISA 2025 sonuçları dolayısıyla eğitim camiasını tebrik etti. Erdoğan açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Türkiye 3 farklı alanda OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu diyen Erdoğan, eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha özgüvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Üniversite öğrencileri için Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak bu yıl başvuran öğrencilerden %90'ının yurtlara yerleştiğini duyurdu. İnceleme sürecinde gelir durumu ve akademik başarının dikkate alındığını da paylaştı.
5: 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını an itibariyle erişime açmış bulunuyoruz.
1: Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru yapan üniversite öğrencilerinin %90'ı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtlarına yerleşti. Sonuçları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak duyurdu.
5: İnceleme sürecinde gelir durumu, akademik başarı ve sosyal şartları birlikte dikkate alıyoruz. Şehit yakınları ile gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın yanı sıra mevzuatla belirlenen öncelikli grupların haklarını büyük bir hassasiyet

0: hassasiyetle gözetiyoruz. Yerleştirme işlemlerini güvenilir, veriye dayanan, nesnel ve güçlü bir dijital altyapıyla yürütüyoruz.
1: Bu yıl yerleştirme sonuçlarında bir rekora imza atılarak %90 oranında öğrenci yurtlara yerleşti. Aynı zamanda yurtlardaki yatak kapasitesi ise 81 ilde toplam 1 milyonu aştı.
2: Bakan Bak, ikinci üniversite öğrenimine başlayan öğrenciler için ayrıca başvuru sürecinin açılacağını da paylaştı.
0: Normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerimiz ile bir yüksek öğrenim programını tamamladıktan sonra ikinci üniversite öğrenimine başlayan öğrencilerimiz için de ayrıca başvuru süreci açacağız. Her öğrenci grubuna ilişkin takvimi üniversite kayıt süreçleriyle uyumlu biçimde planlıyoruz.
2: Yurt yerleştirme sonuçlarına Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden erişilebiliyor.
3: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Çocukların sağlığı için beslenme çantasının nasıl hazırlanacağı çok önemli. Peki beslenme çantası hazırlarken nelere dikkat edilmeli? Yiyecekler nasıl korunmalı? Yanıtlar Aslın Ömer Aktaş'ın haberinde.
4: Neler koyuyorsunuz çocuğunuzun beslenme çantası?
5: Peynir, zeytin, domates, salatalık olabilir. Öğlen yemeği için yemek işte makarna, köfte, pilav, köfte.
2: Artık yaz bitti. İlk ders zilinin çalmasına günler kaldı. Peki doğru beslenme çantası nasıl hazırlanır?
6: Veliler beslenme çantası hazırlarken şunu unutmasınlar. O çantanın içerisine sadece gıda koymuyorsunuz. Gıda güvenliğini de koyuyorsunuz.
7: Salatalık, domates, kuru yemiş. Genelde bu tarz şeyler yok. Çok iştahlı olmadığı için çocuklarım çok fazla bir şey koyamıyorum.
8: Sabah 7'de hazırladığımız bu beslenme çantası öğlen 12'de belki de 1'de açılacak. Yani içindeki yiyecekler saatlerce bekleyecek. İşte bu yüzden içine ne koyduğumuz kadar yiyecekleri nasıl muhafaza ettiğimiz de önemli.
6: Bazı gıdalar çabuk bozulabilir. Yumuşak peynirler biraz daha riskli. İşte süt, peynir, yoğurt gibi ürünler tabu koyduğu zaman benim için endişe verici bir durum.
2: Peki yiyeceklerin bozulmaması için çözüm ne?
6: Kapattığınız beslenme çantasının üzerine buz kapsülünü koydunuz. Termal çantanın içerisine yerleştirip ağzını kapattınız. Bu termal çanta bunu 2 saat kadar soğukta, soğuk zincirin kırılmadan muhafaza edilmesi konusunda koruyacaktır.
4: Nasıl muhafaza ediyorsunuz o koyduğunuz yiyecekleri?
5: Eğer sıcak değilse koyduğumuz yiyecekler, sıcak kalması gerekmiyorsa plastik BPA içermeyen gıdaya uyumlu plastik beslenme kapları var. Ona koyuyoruz.
4: Neye koyuyorsunuz bunları?
9: Sağlıklı plastik kaplar alıyoruz işte. Onların içine koyuyoruz. Orada da çocuk açıp yiyor.
2: Ve bir başka detay. Yiyeceklerin birbiriyle temasını da kesmek gerekiyor.
6: Mesela bir muz koydunuz. Muzu beslenme çantasına koyarken bu kabuğundaki mikropların diğer gıdalara yapışarak bulaşmamasını önleyin. Şöyle poşete koyup bunu beslenmenin içine koyabilirsiniz.
3: Süresiz nafakanın kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin yer aldığı 13. yargı paketi Ekim ayında meclise sunulacak. Düzenleme ile evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Boşanma davalarına ilişkin süreçler hızlandırılacak. Peki paketle başka hangi düzenlemeler hayata geçecek, ayrıntılara birimizde?
2: Kadınlara evlilik süresine göre nafaka verilecek. Süresiz nafaka Ekim'de kaldırılacak. Boşanma davaları uzun sürmeyecek. Mecliste yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Meclise sunulacak ilk kanun teklifi ise nafaka düzenlemesinin yer aldığı 13. yargı paketi olacak. Pakette evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek.
10: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
2: Peki düzenleme yasalaşırsa nafaka uygulaması nasıl olacak? Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısına kadar nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç bir yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. 13. yargı paketi genel kurulda kabul edilip yasalaştıktan sonra daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenecek. Aile hukukundan kaynaklanan davalar ve işler adli tatilde de devam edecek. Malların bölüşümünden doğan davalarda zaman aşımı

0: da 10 yıldan 5 yıla indirilecek. Boşanma davalarının uzun sürmemesi ve çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek.
1: Adana'da boşanma davası çıkışında iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Ortalığın birbirine girdiği o kavgada bir kişi canından oldu.
0: Kimi tabanca çekti, kimi sopa kullandı, kimi döner bıçağı. Boşanma davası sonrası çıkan kavga can aldı. Adana Adliyesi'nde bir çiftin boşanma davası vardı. Adliye önünde iki aile arasında tartışma çıktı. Sonra herkes araçlarına binip yoluna devam etti. Ancak trafikte yine sinirler gerildi. Bulvarda duran taraflar araçlarından inerek kavgaya tutuştu. Tabanca, döner bıçağı, sopa, taraflar eline ne geçirdiyse birbirine saldırdı. Kısa süre sonra polis ekipleri devreye girdi. Silahla vurulan Cemal Timi hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı.
1: İstanbul merkezi 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 24 şüpheli gözaltına alındı. 3.1 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TPOS ödeme kuruluşunu incelemeye aldı. Hazırlanan MASAK raporuna göre şirket yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık ediyordu. 2024-2005 yılları arasında 3.1 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi. Toplanan delilleri sonrasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi. 4 kentte düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. 3 sandığının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şirket yönetimine TMSF kayyum olarak atandı. Şüphelilere ait 245 banka ve kripto hesap tespit edildi. Ayrıca 247 milyon lira değerindeki mal varlıklarına da el konuldu. Nida Nur Nergis, 3 yıl önce Mersin'de tıp fakültesi öğrencisiyken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrası bacağının birini kaybeden Nida, eğitimini tamamlayarak doktor oldu. Genç hekim, Erzincan 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi'ne başhekim olarak atandı.
2: Nasılsın? Hayırlı uğurlu olsun.
0: Öğrenciyken silahlı saldırıya uğradı. Bacağını kaybeden Nida Nur tıp eğitimini tamamladı. Genç hekim görev yaptığı Erzincan'da 112'ye başhekim oldu. Nida Nur Nergis 3 yıl önce Mersin'de tıp fakültesi öğrencisiyken silahlı saldırıya uğradı. Hastanede görevli teknisyenin saldırısı sonrası sağ bacağını kaybetti. Yıllar içinde hem sağlığına kavuştu hem de mezun oldu.
3: 3 yıl kadar önce yaşadığım bir olay sonucunda zorlu bir süreci atlattım. Çok şükür okulumu bitirdim.
0: Doktor olan Nida Nur Erzincan'da göreve başladı. Başarılı hekim 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi'ne başhekim olarak atandı.
3: Bir amacım vardı. Hayattan bir beklentim, insanlara yardımcı olmak ve yani evet zorlu olaylar yaşayabiliriz, zorlu süreçler atlatabiliriz ama yani ne olursa olsun sonuçta hani bir hayalimiz, isteğimiz var. Bu hayata devam ediyoruz.
0: Başhekim olan Nida Nur Nergis, İl Sağlık Müdürü ile birlikte Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu tarafından kabul edildi.
2: Nasılsın? Hayırlı uğurlu olsun.
3: Teşekkür ederim.
0: Vali Aydoğdu genç hekime yeni görevinde başarılar diledi.
1: Avrupa'nın en büyük spor giyim üreticisinin ampute bireylere özel tek ayakkabı satış kampanyasında eski bir İsrail askerini oynatması tepkilere neden olmuştu. Boykot çağrılarının ardından şirket özür diledi.
0: Alman spor ürünleri firması Adidas tepkilerin ardından geri adım attı. Kimseyi incitmek istemedik diyerek özür açıklaması yaptı. Şirkete yönelik tepkiler bir reklam kampanyasıyla başlamıştı. Spor firması ampute olan kişilere yönelik başlatılan tek ayakkabı kampanyasının İsrail'deki bölümünde eski bir İsrail askerini reklam yüzlerinden biri olarak kullandı. Shalev Bitun isimli eski asker 2021'de Gazze yakınlarında yaralanmış ve sol bacağını kaybetmişti. Reklamın ardından şirkete en güçlü tepki Filistin'den geldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Elberş, İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılarda 3000'den fazlası çocuk olmak üzere 8000'e aşkın Filistinlinin uzuvlarını kaybettiğini belirtti. İsrail ablukası nedeniyle protez yapımında kullanılan ham maddelerle tıbbi malzemelerin bölgeye

girişine izin verilmediğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler de Gazze'nin dünyada kişi başına düşen en yüksek çocuk uzuv kaybı oranına sahip bölge olduğuna dikkat çekti. Sosyal medyada da boykot çağrıları yükseldi. Tepkilerin üzerine spor giyim şirketinin Orta Doğu'daki bölge

0: protesto gösterisi düzenlendi. Yaklaşık 30 robot, yapay zeka ve robotlaşmanın iş gücü piyasası üzerindeki etkilerini dikkat çekmek için eylem yaptı.
1: Dijital İşler Bakanlığı önünde toplandılar, pankartlar açtılar. Robotlar yapay zekaya karşı protesto gösterisi düzenledi. Görüntüler Polonya'nın başkenti Varşova'dan. Yaklaşık 30 robot, yapay zeka ve robotlaşmanın iş gücü piyasası üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve yasal düzenleme çağrısında bulunmak amacıyla Polonya Dijital İşler Bakanlığı önünde eylem yaptı. Demokratizm adlı girişim tarafından düzenlenen protestoda iki ayaklı insansı robotlardan dört ayaklı robot köpeklere kadar farklı modeller yer aldı. Ellerinde bayraklarla bakanlık binası önünde turlar atan robotlar, hoparlörlerden iş yerlerini koruyun, kurallar koyma zamanı, beklemeyin, düzenleyin sloganları yayınladı. Eylemin amacını da gösteriye katılan bir insansı robot anlattı.
2: Buradaki robotlar bu teknolojinin artık uzak bir gelecek değil, hali hazırda bir gerçeklik olduğunu göstermeyi amaçlıyor.
1: Protestoyu organize eden girişimin lideri ise insansı robotlar ve yapay zekanın insanların yerini alma riskine odaklandıklarını belirtti.
3: Şimdi tepki vermezsek yakında büyük bir sorunla karşılaşabiliriz. Çalışanların haklarını koruyacak, bir kalkan görevi görecek kurallara ve düzenlemelere ihtiyacımız var.
1: Polonya'da geçtiğimiz Temmuz ayında Avrupa Birliği yapay zeka yasasını ülke genelinde uygulamaya geçirecek kanun tasarısı onaylanmıştı.
0: Gaziantep'te tarladan toplanan kırmızı biberlerin pul bibere dönüşme yolculuğu başladı. Biberler temizlenerek kurutulmaya bırakıldı.
4: Şimdi bunlar pul biber olacak. Pul biber işlenecek bunlar. Pul biber olarak servis edilecek.
1: Tarlada hasat bitti. Sıra temizleyip kurutmaya geldi. Pul biber yolculuğunda mesai başladı.
4: Biberler tarladan toplanıp sonra burada bir işlem görüyor. Parçalama işlemi oluyor burada.
1: Türkiye'nin kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kollar sıvandı. Toplanan biberler güneşte kurumaya bırakıldı.
4: Yarım saatte bir, saatte bir içinde işçilerimiz gezerek bunun şey olmasını sağlıyor, kurumasını sağlıyor.
1: İki gün boyunca güneşte bekletilen biberler daha sonra fabrikalara gönderiliyor. İşlenip parçalanan biberler sofraya pul biber olarak geliyor.
0: Fransa henüz Louvre Müzesi'nde yaşanan soygunu atlatamadan bir soygunla daha sarsıldı. Ülkenin güneyinde ünlü empresyonist ressam Renoir'a adanan müzeden yaklaşık 10 milyon dolar değerinde 4 sanat eseri çalındı. Siz haberimizi izlerken biz ara verelim. Sonrasında saat başında yeniden birlikte olacağız.
1: Fransa'da aylar sonra bir müze daha soyuldu. 5 dakikada 10 milyon dolar değerinde 4 sanat eseri çalındı. Fransa'nın güneyinde ünlü empresyonist ressam Pierre-Auguste Renoir'a adanan müzeye giren iki hırsız yaklaşık 10 milyon dolar değerinde sanat eserlerini çaldı. Güvenlik kameraları sayesinde tespit edilen şüpheliler kaçmayı başarırken çaldıkları eserlerden birini kaçış sırasında geride bıraktı. Hangi eserlerin çalındığına ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı. Soygunun sabahın erken saatlerinde gerçekleştiği belirtilirken, müzenin alarmının yerel saatte 5.48'de çaldığı kaydedildi. Polisin 5 dakika sonra olay yerine ulaştığı, ancak şüphelilerin kaçtığı belirtildi. Kaçan iki şüphelinin yakalanması ve çalınan eserlerin bulunması için çalışma başlatıldı. Renoir Müzesi'ndeki hırsızlık, Paris'teki Louvre Müzesi'nde yaklaşık 100 milyon dolar değerinde 8 eserin çalındığı büyük soygunun üzerinden bir yıl bile geçmeden yaşandı. Müzenin koleksiyonunda Renoir'a ait kişisel eşyalar ve mobilyaların yanı sıra ressamın şövalyesi ve tekerlekli sandalyesi de bulunuyor. Koleksiyonda ayrıca Renoir'ın portreleri, manzara resimleri ve nü çalışmalarından örnekler yer alıyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 32, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 28, Kayseri 27 derece. Doğu Anadolu'da gökyüzü açık, Erzurum 24, Van 23 derece. Güneydoğu'da da hava güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.
1: Haberin ve hayatın içinde.
2: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
1: Gündemin sıcak başlıkları.
2: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
1: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
2: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
1: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te. Saygıdeğer vatandaşlarımız, kira sözleşmelerinizi artık E-Devlet kapısı üzerinden de yapabilirsiniz. Türkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak kira sözleşmesi işlemleri hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bu hizmetle sözleşmenizi zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilir, doğrulanmış şeffaf bilgilere erişebilir, uyuşmazlıklarda belge sunumu kolaylığından faydalanabilir, sözleşmelerinizin kurumlara dijital olarak iletilmesini sağlayabilir, kiralamalarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla

Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 9 Eylül çarşamba sabahındayız. Saatlerimiz 6'ya yaklaşırken dünyadan ve yurttan gelişmelerle karşınızdayız. Antalya Aksu'da başlayıp Kepez'e sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü Aksu ve Kumluca'da süren yangınlarının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Ekipler 5 mahallenin çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına müdahale etti. Çalışmalara 5 uçakla 10'dan fazla helikopter ve 1000'den fazla personel katıldı. Alevler yerleşim yerlerine yaklaştığı için 254 evden 720 kişi tahliye edildi. Yangından şimdiye kadar 8 kişi etkilenirken 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir orman yangını da Antalya'nın Kumluca ilçesindeydi. Rüzgarın etkisiyle alevler Güzören mahallesine sıçradı. Mahalledeki evler tahliye edildi. Yangına 4 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı havadan müdahale etti. Karadaki çalışmalara çok sayıda arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri katıldı. Havanın kararması nedeniyle çalışmalar karadan yürütüldü. Beklenen müjde ise Orman Genel Müdürlüğü'nden geldi. Aksu ve Kumluca'daki orman yangınlarının enerjisinin düşürüldüğü duyuruldu. Alevleri tamamen kontrol altına almak için mücadele devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. Yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım. Bugün de aynı görüşteyim dedi. Kılıçdaroğlu, özelle görüşür müsünüz sorusuna ve

0: CHP'nin oy oranına dair de mesajlar verdi.
1: Ekrem İmamoğlu için siyasi tutuklu değil dedi, tutuklama kararını doğru bulmadığını söyledi.
2: Siyasi tutuklu değil. Siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil. Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz. Zaten gidip adaylığı için oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım. Bugün de aynı görüşteyim.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Euronews'a konuştu. Yeni partinin kurulmasıyla CHP'nin kemik oyunu kaybetmediğini söyledi. CHP'li CHP olarak yerinde duruyor. Altı oka gidecek, mührünü basacak, bu kadar basit dedi. Kılıçdaroğlu yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ise elbette Özgür Bey görüşmek isterse otururuz, konuşuruz yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu büyük kurultayda aday olacak mısınız sorusunu da cevapladı.
2: İlk seçildiğim tarihten bu yana hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayıyım demedim. Niyet göstergem de hiç olmadı. Ben bunu söylemediğime göre nasıl bir niyet olabilir? Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
1: Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılan çerçeve yasaya, CHP'nin attığı imzalar içinse tarihi imza değerlendirmesi yaptı. Bir siyasal iktidar projesi olarak düşünülmemesi gerektiğini, bunun devletin bir projesi olarak düşünülmesi gerektiğinin de altını çizmek isterim dedi.
0: CHP 9 Eylül'de 103. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın resepsiyona katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Yavaş'ın resepsiyona katılmayacağı öğrenildi.
3: Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül'de resepsiyon düzenlenecek. Merak edilen noktalardan birisi de resepsiyona kimlerin katılım göstereceği. Kuruluş yıl dönümü programı Anıtkabir'deki törenle başlayacak. Gün içerisindeki toplantı ve programlarla devam edecek. CHP Genel Merkezi'nde resepsiyon düzenlenecek. CHP'li tüm belediye başkanlarına davetiye gönderildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın resepsiyona katılım durumu merak ediliyordu. Yavaş'ın resepsiyona katılmayacağı öğrenildi. CHP'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kadın kolları tarafından genel merkezde Cumhuriyet bir kadın devrimidir adlı panel düzenlendi. Panelde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dört ayaklı stratejiye dikkat çekti.
4: Kadınlar her eve, her ortama rahatlıkla girer ve kabul görürler. Çünkü kadının yüzü sıcaktır, kadının anlatımı daha sevecendir. O nedenle yüklendiğiniz görev sıradan bir görev değildir. Bundan sonra ne yapacağız? Dört ayaklı bir hedefi hafızamızın bir yerinde hep tutacağız. İster ev ziyaretinde, ister komşu ziyaretinde hep şunu savunacağız. Hukukun üstünlüğü. Birinci ilkemiz bu. İkinci hedef üreten Türkiye. Üçüncüsü güvenliği sağladınız, ekonomiyi sağladınız ama önemli bir konumuz daha var. Sosyal devlet.
0: Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı yaklaşık 7 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Selçuk Mızraklı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra 2019'da görevden uzaklaştırılmış ve terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık 7 yıldır cezaevinde olan Mızraklı tahliye edildi. Eski başkanı son 5 yılını geçirdiği Edirne F tipi kapalı cezaevi çıkışında eşi ve DEM Parti yöneticileriyle milletvekilleri karşıladı. Selçuk Mızraklı İstanbul'a hareket etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin bütün bölgeye tesirini en kısa sürede şahit olacağız dedi. Irak'taki grupların silahlarını Ekim ayından itibaren Irak Merkezi Hükümeti'ne devredecek olmasının da çok önemli olduğunu değerlendirdi.
5: Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesi, terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız.
1: Terörün tümüyle geride bırakıldığını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinin bölgeye etki edeceğinin mesajını verdi.
5: Terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK

0: bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor. Suriye sınırları içerisinde PYD, YPG ve KCK'nın da süratli bir şekilde yeni Suriye yönetimine entegre olmasını takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Albusi ile önce baş başa ardından heyetler arası görüşme yaptı. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, Irak'taki sürecin önemine dikkat çekti.
0: Silahlı milis gruplarından Irak temizlenecek, arındırılacak ve inşallah terörsüz bir Irak'ta inşa edilecek. Önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak merkezi hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Ümit ediyorum Irak'ın her yeri, her şehri, her kasabası barış ve esenliğin hakim olduğu bir coğrafya olur.
1: Irak Temsilciler Meclis Başkanı Albusi de terörsüz bölgeye ilişkin mesajlar verdi.
2: Bu konu çok önemli. Hem Türkiye hem bölge için hem de Türkiye'yi çerçeveleyen ülkeler için bütün siyasi grubu olan parti başkanlarıyla birlikte herkes hemfikir. Biz istiyoruz ki bütün bölgemiz terörsüz bir bölge olsun.
3: Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözümsüzlüğünü korurken bölgede tansiyon yeniden yükseldi. ABD İran'a ait 5 ham petrol tankerini vurduğunu açıkladı. İran devrim muhafızları yanıtı misilleme saldırısıyla verdi. 2 ABD gemisi ve 8 petrol tankerini vurduğunu açıkladı. Ayrıca Ürdün'deki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi. Önce saldırı yapıldı, ardından uyarı geldi. ABD son iki gündür süren saldırılara yanıt verdiğini söyledi. İran Devlet Televizyonu'nun aktardığına göre Hark Adası ve Kask kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu. ABD'nin İran'a ait 3 petrol tankerini hedef aldığı aktarıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması uyarı yaptı. Bahreyn ve Kuveyt'teki limanlara yakın petrol tankerlerini hedef alacağız dedi. Tankerlerdeki personelin tahliye edilmesini istedi. ABD'li bir yetkili ise ülkesinin saldırılarının devrim muhafızlarının ABD donanmasını hedef alma girişiminin sonucu olduğunu açıkladı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait insansız denizaltı aracını ele geçirdiğini duyurmuştu. O denizaltına ait görüntüler de yayınlandı. Denizaltının bütün halinde ele geçirildiği, üzerinde ise hasar bulunmadığı görüldü. İddiaların ardından yanıt ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Devrim muhafızlarının son iki günde ABD donanmasına ait bir savaş gemisini iki kez hedef aldığını duyurdu. CENTCOM güçleri İran'a ait 5 ham petrol tankerini imha etti dedi. Yapılan açıklamada ABD savaş gemisinin İran'ın saldırılarından başarıyla kurtulduğu, devriye görevine devam ettiği vurgulandı. Hiçbir ABD askeri saldırıda zarar görmedi denildi. İran'dan misilleme gecikmedi. Ürdün'deki ABD üssüne hava saldırısı düzenlendi. Öte yandan Kolombiya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio da İran'a yönelik saldırıları değerlendirdi. Eğer İran ABD'ye ait gemileri vurur veya vurmaya çalışırsa tankerlerini kaybetmeye devam edecekler dedi. İsrail merkezli Haaretz gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Bin Zayed'in 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 10 gün önce İsrail Başbakanı Netanyahu'yu uyardığı öne sürüldü. Habere göre Bin Zayed dönemin Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'e yönelik büyük bir operasyon hazırlığında olduğu yönünde uyarıda bulundu.
4: Birleşik Arap Emirlikleri 7 Ekim'den günler önce Netanyahu'yu uyardı iddia İsrail basınından. Haaretz gazetesinde yayınlanan bir araştırma dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Habere göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Bin Zayed 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 1,5 hafta önce İsrail Başbakanı Netanyahu'yu aradı. İddiaya göre Bin Zayed 45 dakika süren görüşmede Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'e karşı büyük bir operasyon hazırlığında olduğu konusunda açıkça uyarı yaptı. Habere göre Bin Zayed'in uyarısının kaynağı Hamas'la İsrail arasında yürütülen dolaylı temaslarda yer alan Filistinli bir aracıydı. Sinwar'ın Eylül 2023'te bu aracıya İsraillilerin müzakerelerde ilerleme sağlamaması halinde

0: de büyük bir sürpriz hazırladığını söyledi. İsraillilere söyleyin, bir deprem hazırlıyorum dediği aktarıldı. Habere göre 15 Eylül 2023'te Sinvar'ın mesajı Shin Bet'e iletildi. Dönemin Shin Bet Başkanı Ronen Bar, Netanyahu'yla acil bir telefon görüşmesi yaptı ve Sinvar'ın deprem tehdidini aktardı. Habere göre İsrail'in uyarıları ciddiye almadığını düşünen Bin Zayed ise Netanyahu'yu doğrudan aramaya karar verdi. Eylül ayının son günlerinde yapılan ve yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Bin Zayed, Sinvar'ın büyük bir operasyon hazırlığında olduğunu Netanyahu'ya söyledi. Araştırmanın en kritik iddiası ise Bin Zayed'in doğrudan yaptığı bu uyarının İsrail güvenlik kurumlarının tepe yönetimiyle paylaşılmamış olması oldu. Ronen Bar ve eski Genelkurmay Başkanı Herzi Alevi, Bin Zayed'in uyarısının kendilerine iletilmediğini söyledi. Netanyahu'nun ofisi ise iddiaları sert bir dille yalanlıyor. Haberin temel iddiası tamamen reddedilirken, Netanyahu'nun o dönemde Bin Zayed'le konuşmadığı belirtiliyor. İsrail muhalefetindense Netanyahu'ya tepki büyüyor. Yasar Partisi lideri Eisenkot, Netanyahu İsrail'i kör şekilde felakete sürükledi ancak sorumluluktan kaçmak için uyarılmadım yalanına sığınıyor diyerek başbakanı eleştiriyor. Demokratlar Partisi lideri Golan da Netanyahu'nun hapishanede olması gerektiğini savunuyor.
1: ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri bölgeden ayrıldı. Rusya-Ukrayna saldırılarına yeniden başladı. Gece boyunca süren saldırılarda başkent Kiev ana hedefti. Saldırılarda en az 2 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı.
0: Diplomasi nedeniyle ara verilen saldırılar yeniden başladı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok bölgeyi vurdu. Hava savunma alanında sorunlar yaşayan Ukrayna, dronlar ve balistik füzelerle hedef alındı. Kiev Belediye Başkanı en az 14 binanın hasar aldığını duyurdu. Öğrenci yurtları, okullar ve depolarda saldırılarda hedef oldu. Saldırıların ardından çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti. Bazı Ukraynalılar saldırılar nedeniyle geceyi metro istasyonlarında geçirdi. Saldırılar nedeniyle Polonya alarma geçti. Polonya Hava Kuvvetleri olası hava sahası ihlallerine karşı operasyon başlattıklarını duyurdu. Sabah saatlerinde yapılan açıklamada hava sahası ihlali yaşanmadığı belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kritik altyapının Rusya tarafından hedef alındığını duyurdu. Sumi, Zaporijya, Odessa ve Harkov bölgelerinde de saldırılar yapıldığını açıkladı. Zelenski, aralarında drone ve füzelerin olduğu 175 hava hedefinin vurulduğunu belirtti. Balistik füzeleri durdurmanın zor olduğunu kaydeden Zelenski, bu konudaki yardım talebini yineledi. Rusya ve Ukrayna arasındaki saldırılar ABD Başkanı'nın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'ın ziyaretleri nedeniyle durdurulmuştu. Zelenski, Witkoff ve Kushner'la yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Görüşmede bazı iyi fikirlerin gündeme geldiğini söyledi. Zelenski ayrıca bir sonraki Ukrayna-Rusya-ABD görüşmesinin Türkiye, İsviçre veya Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılabileceğini açıkladı.
1: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ile Danimarka merkezli Kopenhag Atomics arasında mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan anlaşmaya göre nükleer teknoloji üretiminde Türkiye'de yoğun bir şekilde bulunan toryum maddesinin yakıt olarak kullanılması hedeflendi. İmza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.
0: Nükleer üretimde çeşitlilik artırılacak. Toryum yakıtı yeni nesil nükleer teknolojide kullanılacak. Nükleer teknoloji üretiminde Danimarkalı şirketle işbirliği yapıldı.
2: Bu işbirliği ümit ediyorum netice verecek ve bu alandaki çalışmalar ileride ticarileşebilecek bir ürüne dönüşecek.
0: Türkiye, nükleer enerji hammaddesi olan toryumun yenilikçi teknolojilerde kullanılmasını sağlayacak bir adım attı. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu olan TenMark'la Danimarka merkezli Kopenhag Atomics arasında mutabakat saptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da imza törenine refakat etti. Bakan Bayraktar törenin ardından anlaşmanın önemini paylaştı.
2: Burada attığımız imzalar tabii farklı bir özelliği var. Çünkü bu küçük modüler reaktörlerde Kopenhag Atomics'in teknolojisinde toryum yakıtı öne çıkıyor. Ve tabii toryum yoğun bir şekilde ülkemizde bulunan, dolayısıyla bu anlamda yakıtın dışa bağımlılığının olmayacağını düşündüğümüz bir teknoloji olduğu için ayrı bir önemi var.

0: Yeni orta vadeli programa göre gelecek 3 yılda toplam 71.6 trilyon lira vergi toplanması hedefleniyor. Devletin iç ve dış borç faiz ödemeleri ise projeksiyonlara göre 2027 ila 2029 dönemi toplamında 13.9 trilyon lirayı bulacak.
1: Gelecek 3 yıl hem vergi yükü hem de faiz yükü artacak. 71,6 trilyon lira vergi toplanacak. 13,9 trilyon lira faiz ödemesi yapılacak. Orta vadeli programa göre 2027-2029 döneminde toplam 71 trilyon 597 milyar liralık vergi tahsilatı hedefleniyor. Aynı dönemlerde devletin iç ve dış borçları için ödeyeceği faiz ise 13 trilyon 914 milyar liraya ulaşacak. Yani 3 yılda toplanması planlanan her 100 liralık verginin yaklaşık 19 lirası faize gidecek. 2026'da ise vergi gelirinin 14 trilyon 586 milyar lira, faiz ödemelerinin ise 2 trilyon 825 milyar lira olması bekleniyor. İlk 7 ayda faiz ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre %43,7 artarak 1 trilyon 791 milyar liraya çıktı. Vergi tahsilatı da %37,3 artışla 7 trilyon 855 milyar liraya ulaştı. Yeni OVP'de vergi gelirlerinin 2027'de 19 trilyon 906 milyar, 2028'de 23 trilyon 973 milyar, 2029'da ise 27 trilyon 719 milyar liraya yükselmesi öngörülüyor. Faiz ödemeleri de aynı dönemde artacak. 2027'de yaklaşık 4 trilyon, 2028'de 4,7 trilyon, 2029'da ise 5,2 trilyon liralık faiz ödemesi bekleniyor.
0: Hazine nakit dengesi Ağustos'ta 49 milyar 816 milyon lira fazla verdi. Faiz dışı denge ise aynı dönemde 209 milyar 597 milyon lira fazla kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Verilere göre geçen ay hazinenin nakit gelirleri 1 trilyon 677 milyar 104 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 627 milyar 288 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 1 trilyon 467 milyar 507 milyon lira, faiz ödemeleri ise 159 milyar 781 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 209 milyar 597 milyon lira fazla verdi. Moskova'da Türkiye ve Rusya arasında gübre anlaşması imzalandı. Anlaşmayla Rusya, Türkiye'ye yönelik bazı gübre ham maddelerindeki kısıtlamalarını kaldırdı. Mineral gübre sevkiyatı alanındaki mutabakat zaptına imzaları Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ve Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Maxim Markovich attı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmalar sebebiyle gübre tedariğinde oluşabilecek risklere karşı kaynak çeşitliliğini artırıyoruz. Rusya Federasyonu ile imzaladığımız mineral gübre sevkiyatı mutabakatıyla gübre ve gübre ham maddesi tedarikini daha da güvence altına alıyoruz ifadelerini kullandı. ABD ile İran arasında savaş sürerken petrol ve Hürmüz Boğazı üzerinden karşılıklı mesajlar sertleşiyor. ABD Başkanı Trump savaşı kazandıklarında petrol fiyatlarının sert şekilde düşeceğini savunuyor. Tahran ise Basra Körfezi'nde abluk hattı boyunca yasak bölge tehdidinde bulunuyor.
1: ABD Başkanı Trump, İran Savaşı'nın ardından petrol fiyatlarında sert düşüş vaat etti. İran Savaşı'nı kazandığımızda petrol fiyatları diğer fiyatlar gibi hatta daha da hızlı düşecek dedi. Trump, Truth Social'dan, ABD'de benzinin galon fiyatının önce 3 dolara, ardından kademeli olarak 2 doların altına ineceğini savundu. Trump, bunların hepsi hızlı bir şekilde gerçekleşecek ve İran asla nükleer silaha sahip olamayacak dedi. Tahran'dansa açıklamalar peş peşe geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, saldırganlar pişman olana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD'nin 17 Haziran'da imzalanan İslamabad mutabakatındaki taahhütlerini uygulaması halinde bölgedeki durumun normale döneceğini belirtti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rıza'yı, ABD'nin abluka ve yaptırımlarına karşılık Basra Körfezi'nde ve abluk hattı boyunca yasak bölge oluşturacaklarını açıkladı.

0: Cezayi, ABD savaş gemileri ve bölgedeki Amerikan üslerine yönelik operasyonel yaklaşımında köklü biçimde değiştirildiğini söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibafsa, ABD'nin İran petrol ihracatını engelleme girişimlerine ya herkes ya hiç kimse, biz petrol satamazsak bölgede kimse petrol satamayacak sözleriyle tepki gösterdi. Rızai de daha önce bölge ülkelerinin ekonomik savaşta ABD'ye destek vermesi halinde Basra Körfezi'ni kapatacaklarını ve bir damla petrolün bile geçişine izin vermeyeceklerini söylemişti.
1: ABD ile Kanada arasında tarife gerilimi tırmandı. Washington'ın gümrük vergisine karşı Kanada hükümeti misilleme tarifelerini yürürlüğe koydu. Trump ise Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'a üretim tesislerini ABD'ye taşıması çağrısında bulundu.
0: ABD ile Kanada arasında tansiyon yükseldi. Kanada hükümeti Washington'ın gümrük vergisine misillemeyle karşılık verdi. İki ülke arasındaki ticaret müzakereleri Washington'da yürütülen temasların ardından kesintiye uğramış, Kanada Başbakanı Carney, ABD tarafının son dakika masaya getirdiği şartların kabul edilemez olduğunu belirterek müzakerelerden çekildiklerini duyurmuştu. Kanada hükümeti, ABD Başkanı Trump'ın Kanada mallarına uyguladığı %50'lik gümrük vergisine yanıt olarak hazırladığı misilleme tarifelerini yürürlüğe koydu. ABD'den ithal edilen 20 milyar dolar değerindeki ürünleri kapsayan yatırımlar %15 ile %50 arasında değişen oranlarda uygulanacak. Çelik, süt ürünleri, ev aletleri, tarım ekipmanları, kağıt ve elektronik gibi ABD kısıtlamalarından en çok etkilenen sektörler hedef alınacak. Yürürlük tarihinden önce sevkiyatı başlamış Amerikan malları ise tarifelerden muaf tutulacak. Okay. ABD Başkanı Trump ise gerilimi tırmandıracak bir karara daha imza attı. Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'a çağrıda bulunan Trump, üretim tesislerini ABD'ye taşımaması halinde şirketin ABD pazarındaki uçak satışlarının engelleneceğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada ise üretimin nerede yapılacağına kimse karar veremez ifadesi kullanıldı. Kamuoyu araştırmaları Kanada halkının büyük bölümünün Carney'nin sert tutumunu desteklediğini gösterirken ABD halkının sadece %20'sinin Kanada'ya yönelik ek gümrük vergilerini onayladığını ortaya koyuyor.
1: Temmuz ayında İspanya'nın Ceuta bölgesinde yaşanan göç akınının ardından Avrupa'da göç politikası yeniden gündemde. Roma'da bir araya gelen İtalya ve Belçika liderleri Schengen'in sürdürülebilmesi için Avrupa'nın dış sınırlarının korunması gerektiğini savunuyor.
0: İtalya Başbakanı Meloni Schengen konusunda uyardı. Schengen bölgesinin korunması Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının güvenliğinin sağlanmasına bağlı ifadelerini kullandı. Meloni, Belçikalı mevkidaşı Bart de Wever'la Roma'da bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında Avrupa'nın göç politikasını ve sınırlarda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Meloni isim vermeden, yaz aylarında İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan düzensiz göçmen akınına değindi.
2: Schengen alanının en iyi şekilde korunmasının ancak birliğin dış sınırlarının korunmasıyla mümkün olabileceğine inanıyorum. Ve bunun için de tüm üye devletlerin insan kaçakçılarıyla mücadelede ve kitlesel düzensiz göçle mücadelede üzerlerine düşeni yapmaya devam etmesi gerekiyor.
0: Belçika Başbakanı da Avrupa düzeyinde bir göç paketi önermeye çalışmalıyız dedi. Avrupa'nın güney sınırını koruma sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyledi. Temmuz ayının sonunda Ceuta'da yaşanan ani göç dalgası sonrası İtalya, İspanya'dan gelenler için Schengen serbest dolaşım sistemini geçici olarak askıya almıştı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 5 ülkenin büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada büyükelçilerini kabul etti. Beştepe'de gerçekleşen kabulün ardından büyükelçiler, aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları Erdoğan'la hatıra fotoğrafı da çektirdi. Kabul sonrası büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başladı. 29 ila 30 Ekim'de Ankara'da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi öncesinde üye ülkeleri

0: Rusya'nın etkinlik dizisi Kazakistan'da başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen programda Türk dünyasındaki güncel konu başlıklarına mercek tutuldu.
1: ...ile başlayan Türk Devletleri Teşkilatı vizyonu...
2: Zirve hazırlıkları masaya yatırıldı. İşbirliği fırsatlarına işaret edildi. 29-30 Ekim'de Ankara'da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından üye ve gözlemci ülkelerle planlanan panel serisinin ilk etkinliği Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapıldı. Program kapsamında ilk olarak Türk Dünyası Diyalogları, Ortak Gelecek, Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlendi.
3: Ortak tarih, dil ve kültürden beslenen ilişkilerimizin...
2: Programın açılış konuşması, Türkiye'nin Kazakistan Büyükelçisi Mustafa Kapucu tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katılımcılara video mesajla hitap etti. Türk dünyasının ortak tarih, dil ve kültür mirası temelinde dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekilen mesajda, küresel krizler karşısında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki ortak çalışmaların geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.
1: Kriz dönemlerinde hızlı ve güvenilir iletişim kurmak.
2: Panelde Türk devletleri arasındaki çok yönlü işbirlikleri, karşı karşıya kalınan güncel sınamalar, teşkilatın geçmişten bugüne kat ettiği mesafe, ortak alfabe konuları ele alındı. Ayrıca ekonomik ve siyasi alandaki gelişmelerin yanı sıra iletişim ve yapay zeka meselelerine ilişkin görüşlerde Türk devletleri özelinde tartışıldı.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Slovenya'da katıldığı toplantıda PISA 2025 sonuçlarını değerlendirdi. Mevkidaşlarına ve eğitim dünyasına Türkiye'nin yakaladığı başarıyı anlatan Tekin, Türkiye'nin 2002'den bu yana bütçeden en yüksek payı eğitime ayırdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da eğitim camiasını başarılarından dolayı tebrik etti.
4: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA 2025 sonuçlarını değerlendirdi. Fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının üçünde de puanını artıran tek OECD ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı, Slovenya'nın başkenti Bratislava'da yapılan PISA 2025 bölgesel toplantısına katıldı. Türkiye'nin başarısını değerlendiren Tekin, 2002 yılından itibaren Türkiye'de genel bütçeden en yüksek payın eğitime ayrıldığını belirtti.
5: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle OECD ortalamasının çok gerisinde idik. Şu anda hem derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle OECD ortalamasının üzerine çıkmış durumdayız.
4: Tekin, Türkiye'nin 2022-2025 döneminde her üç alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi olduğunu vurguladı.
5: Türkiye aynı dönemde hem en başarılı öğrencilerin oranını artıran hem de asgari düzeyin altındaki öğrencilerinin oranını aynı şekilde azaltan iki OECD ülkesinden bir tanesi oldu. Yani hem zirvedeki öğrencilerimizi daha yukarıya taşıma çabası içerisinde olduk, hem de en geride kalan çocuklarımızın ellerinden tutup onların yukarıya doğru taşınmasına yardımcı olduk.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.
6: Eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha özgüvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın Başkanlığı'nda İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde yurt güvenliği konulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya 81 ilin valisi, ilgili il müdürleri video konferans yöntemiyle katıldı. Kampüsler, öğrenci yurtları ve çevrelerinde risk analizine dayalı güvenlik tedbirlerinin planlanmasıyla okul ve yurt çevrelerindeki denetim süreçleri değerlendirildi. Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okulların ve üniversitelerin açılışını göz önünde bulundurarak özel denetimlere bu konuları da ilave edecek, okul ve yurt çevrelerindeki denetimlerimizi sıklaştıracak.

0: dedi. İstanbul'da arkadaşlarıyla havuzda oyun oynayan 5 yaşındaki Kara'nın sırtına havalı tüfek mermisi isabet etmişti. 16 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme yetkisizlik kararı verip dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
1: Havuzda oynarken sırtından vuruldu. Mermi akciğerini parçaladı, kalbe giden ana damarın hemen yanında durdu. 5 yaşındaki Kara'nın ölümden döndüğü olayda mahkeme 16 yaşındaki sanığın ağır cezada yargılanmasına karar verdi.
2: Bence kimse senin kadar güzel kahramanlık yapamazdı.
1: İstanbul'da yaşayan 5 yaşındaki Karan Aydınlısoy 7 Temmuz günü arkadaşının evinde havuzda oynuyordu. Çocukların havuzdaki eğlencesi dakikalar içinde kabusa döndü. Havalı tüfekten çıkan mermi Karan'ı ölümle burun buruna getirdi.
3: Kalbine yalnızca 1 milimetre kalan, 1 milimetre kala duran bir mermiden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir olaydı bizim için ve ailesi için.
4: Çok büyük bir risk varken Karan o ameliyattan canlı ve sağlam çıktı. Bu bizim için şükür.
1: Karan'ın yaralanmasına neden olan kişi ise komşunun 16 yaşındaki oğluydu. Babasına ait havalı tüfekle ateş ettiği tespit edilen çocuk tutuklandı. İddianamede kemik kırığına neden olacak ve yaşamı tehlikeye sokacak şekilde olası kastla silahla kasten yaralama suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
3: Bir silah kullanılıyor ve bu kullanılan silah dürbünlü bir silah ve bu kullanılan silah neticesinde bir çocuğun hayati tehlikesi söz konusu.
1: Davanın ilk duruşması Büyükçekmece 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme sanık hakkındaki suçlamanın kasten öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek görevsizlik kararı verdi. Dosya Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanığın tutukluluk hali devam edecek.
0: Yaya geçidinden bisikletiyle geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Güneş'in ölümüyle ilgili dava başladı. Yaya geçidine hızla giren sürücü bir anda karşıma çıktı diyerek kendini savundu. Kırmızı ışıkta geçen çocuk bilirkişi raporunda asli kusurlu bulundu.
1: Güneş kırmızı ışıkta geçiyordu. Yaya geçidinde hızını alamayan sürücü 12 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı. Ölümlü kazayla ilgili dava başladı. Bilirkişiler kusurları sıraladı.
5: Güneşimizi güvenli olması gereken bir yaya geçidinde trafik kazasında kaybettik.
1: Güneş uçak Samsun'un Atakum ilçesinde yaşıyordu. 6 Haziran'da bisikletiyle yaya geçidinden geçmek istedi. Güneş yayalara kırmızı ışık yanarken yola çıktı. Saniyeler sonra da güvenlik kamerası açısına hızla gelen bir otomobil girdi. 24 yaşındaki Mustafa Furkan yönetimindeki otomobil Güneş'e çarptı.
5: Sürücüler yaya geçitlerine yaklaşırken hızlarını azaltmak, gerekli güvenli mesafeyi korumak zorundadır.
1: Tutuksuz yargılanan sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, Güneş bir anda karşıma çıktı. Frene bastım ama olmadı ifadeleriyle kendini savundu. Bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda Güneş asli, sürücü talih kusurlu gösterildi. Bilirkişiye göre Güneş yayalara kırmızı ışık yanarken yola çıktığı için asli kusurluydu. Duruşma ertelendi.
0: Elazığ'dan yürek yakan bir haber var şimdi sırada. Karakoçan ilçesinde çıkan yangında bir çift hayatını kaybetti.
1: Müstakil evde çıkan yangın can aldı. Elazığ'daki yangında iki kişi hayata veda etti.
6: Korkunu çek, korkunu çek.
1: A ve Hayriye Ülkü çifti Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Ürünlü Mezrası'nda yaşıyordu. Çiftin evinde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler itfaiye ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldüğünde acı gerçek ortaya çıktı. Evde bulunan A ve Hayriye Ülkü çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Yangının nasıl çıktığı araştırılıyor.
0: Van'da sanal medya ünlüleri Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalı'nın düğünü takılan altınlar nedeniyle bir hayli konuşuldu. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tançalan tutuklandı.
7: Evet.

0: altın bilezikler, kolyeler, kemerler. Gören gözlerine inanamadı. Sosyal medya ünlülerinin düğünü mali incelemeye takıldı. Yeni damat gözaltına alındı. Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla tanınıyor. Van'da hafta sonu yaptıkları düğünse günlerdir konuşuluyor. Özellikle de geline takılan altınlar. Bu görüntülerle gündeme gelen düğün sonrası yeni gelişmeler yaşandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak yeni damat hakkında soruşturma başlattı. Mehmet Fatih Tançalan, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı. Sanal aleme yansıyan düğün görüntüleri de incelemeye alındı. Altınlar ve diğer mal varlığı unsurlarının kaynağının belirlenmesi amacıyla mali araştırma başlatıldı. MASAK'tan rapor talep edildi.
1: İstanbul'da kaldırımda yürüyen yaya ölümle burun buruna geldi. Binadan kopan beton parçası yayanın başına düştü.
2: Kaldırımda yürüyordu. Başında hissettiği acıyla yere yığıldı. Binadan kopan beton parçası yayayı hastanelik etti. İstanbul Bahçeli Evler'de 6 katlı bir binanın 4. katındaki balkondan beton parçaları koptu. O parçalar kaldırımdan geçen bir yayanın başına isabet etti. Yaralanan yayayı görenler hemen sağlık ekibine haber verdi. Başından yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belediye ekipleri binada inceleme yaptı. İtfaiye balkondan sarkan beton parçalarını temizledi.
1: Adana'da trafik polisleri yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik uygulama yaptı. Yayalara yol vermedikleri drone'la tespit edilen 64 sürücüye ceza kesildi. Sürücülerden biri görüntüyü izlemesine rağmen ikna olmadı, yayayı suçlayan sürücü cezadan kurtulamadı.
3: Bugün yayalara yol vermeyen araç sürücülerle ilgili bir çalışma yapıyoruz.
2: Önceliğin yayalarda olduğu geçitlerde denetim yapıldı. Yayalara yol vermeyen sürücüler kendilerini savunsa da cezadan kaçamadı.
4: Yaya yol vermediğiniz drone'un çekimleriyle tespit edildi.
2: Trafik polisleri Adana'daki yaya geçitlerinde denetime çıktı. Drone'la yapılan denetimlerde yayalara yol vermeyen sürücüler tek tek tespit edildi.
5: Adam burada duruyor. Yola adım atarsa ben dururum. Adım atmamış.
2: Geçitlerde yayalara yol vermedikleri drone'la tespit edilen 64 sürücüye toplam 362 bin lira ceza kesildi. Bazı sürücüler görüntüye rağmen ikna olmadı.
3: Yayalar bekliyor. Doğru mu?
5: Hangi yaya bekliyor? Orada yaya yok.
3: Solda yayalar var.
5: Yok. Bekliyor zaten.
3: Bir daha göster. İşte yaya beklemeyecek.
5: Adam atan yaya
3: siz
5: yok.
3: Siz duracaksınız. Yaya
5: olmaz. Arada duruyor adam. Tamam, ben niye durayım?
2: Hatasını kabul eden sürücüler de vardı.
6: Üzgünüm. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Bir anlık dikkatsizlik.
2: Uygulama yaklaşık 2 saat sürdü. 175 sürücüye farklı maddelerden toplam 901 bin lira ceza kesildi. İki araç da trafikten men edildi.
3: Aracınızın ön camında film var. Dışarıdan içerisi görüyorsak yasak.
1: Yol verme tartışması yine kavgaya döndü. İstanbul'da otomobil ve motosiklet sürücüleri birbirine girdi. Gel.
2: Yolu paylaşamadılar. Durup kavgaya tutuştular.
5: Kimin anasına küfür ediyor lan? Kimin anasına küfür?
2: İstanbul Beylikdüzü'nde motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Motosiklet sürücüsü önce yol verdi, ardından da gaza basıp yol verdiği aracı geçti. Peşinden gelen otomobil sürücüsü bağırmaya başladı. Otomobil sürücüsü aracından inip motosikletlinin üzerine yürüdü.
5: Ne oldu? Erkeklik yapıyorsun oğlum.
7: Abi ya.
5: Ne fren yapıyorsun? Elimde araba var. Ne fren yapıyorsun?
7: Aldım ben plakanı, sıkıntı yok.
2: Tam ortalık sakinleşti derken taraflar bir kez daha birbirine girdi.
7: Kimin anasına küfrediyorsun lan? Kimin anasına küfrediyorsun?
2: Otomobil sürücüsünün yanındaki kadın da tartışmaya dahil oldu.
7: Yok gitme, polis gelecek.
2: Çevredekilerin araya girmesiyle kavga ayrıldı. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
7: Merhaba, bir şoför tarafından darp ediliyorum.
1: Hatay'da memur olan 28 yaşındaki genç kafa dinlemek için tarihi Titus Tüneli'ne gitti. Turistik yeri gezdiği sırada dengesini kaybederek düşen genç baygınlık geçirdi. Cep telefonu yanında olmayan gence ulaşmak kolay olmadı.
2: Taşa takılıp tarihi tünele düştü. Telefon yanında olmayınca iki gün kimseye haber veremedi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde memur olan 28 yaşındaki genç dolaşmak için tarihi Titus Tüneli'nin bulunduğu bölgeye gitti.
8: Hafta sonunu orada dinlenmek için, kafasını dinlemek için gittiğini, gezintiye çıktığını söyledi.
2: Genç adam tarihi yeri gezerken ayağa takılıp düştü.
8: Taşa değdikten sonra düşüyor, yuvarlanıyor. Düştükten sonra biraz baygınlık, yarı baygınlık geçiriyor.
2: Yarı baygın halde tünelde mahsur kalan genç, cep telefonunu araçta bıraktığı için yakınlarına haber veremedi. Ailesi ondan haber alamayınca durumu 112'ye bildirdi. Arama kurtarma ekipleri iki gün boyunca genç adamdan biri zaradı.
8: Oradaki turistlerin gezerken kendisinin baygın halde olduğunu görmüşler.
2: Yaralandığı için tünelden çıkamayan genç adam turistler sayesinde kurtarıldı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hadi gelin.
1: 28 ilde uyuşturucu madde satıcılarını ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan 140 şüpheliden 80'i tutuklandı. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanlığı paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde 260 narkotik ve asayiş ekibi ile 6.285 personelin katılımı ile operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda yakalanan 140 şüpheliden 80'i tutuklandı. 60'ı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. 548 kilogram uyuşturucu madde ile 2.788.000 adet uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlara dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Milletimizin huzuruna, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğine uzanan zehirli elleri kırmakta kararlıyız, dedi. İstanbul'da çalıştığı şirketi dolandıran muhasebeci ve onunla bağlantılı 19 kişi gözaltına alındı. Muhasebecinin hesabına geçirdiği milyonlarla kız arkadaşına 5 milyon liralık estetik yaptırdığı belirlendi.
2: Çalıştığı şirketi dolandırdı, 122 milyonla kumar oynadı, kız arkadaşına estetik yaptırdı. Yakayı ele veren dolandırıcı muhasebeci pişman değilim dedi. Mesut A. bir firmada muhasebeci olarak çalışıyordu. İş yeri sahibi evrakları inceleyince muhasebecinin zimmetine para geçirdiğini tespit etti. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Çalıştığı şirketin ödemelerini kendi ve yakınlarının hesaplarına geçirdiği belirlendi. 2021-2026 yılları arasında şirketi 122 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi. İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Muhasebeciyle birlikte 19 şüpheli yakalandı. Mesut A'nın hesaplara aktardığı paralarla ne yaptığı da polisin çalışmasıyla ortaya çıktı. Boşanma aşamasındaki şüpheli sevgilisinin estetik operasyonlarına 5 milyon lira harcadı. Kıbrıs ve Gürcistan'da oynadığı kumarla 60 milyon lira kaybetti. Şüpheliler arasında muhasebecinin annesi, babası, boşanma aşamasındaki eşi, sevgilisi ve şirkette birlikte çalıştığı arkadaşları da var. Adliyeye sevk edilen muhasebeci ifadesinde pişman değilim dedi.
1: Trabzon'da meydana gelen heyelanda bir evde büyük hasar oluştu. Neyse ki evde yaşayan anne ve kızı o sırada fındık toplamaya gitmişti. Köylülerin anlatımına göre heyelan günler öncesinde geliyorum dedi.
9: İçeri girildi. Evde bir şey, sadece burası.
10: Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları faciaya neden oluyordu. İki kişi neyse ki o sırada fındık bahçesine gitmişti.
11: Çok yağmur yağdı.
10: Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki heyelan korkuttu. Köylülerin iddiasına göre bu korku yeni başlamamıştı.
11: Gelecek olduğu da belliydi.
12: Daha önceden ayrıldıydı sayın.
11: Daha önceden sayın. Kimse bizimle ilgilenmedi.
10: Yeşilköy mahallesinde yaşanan olayda toprak kütlesi ve dev kaya parçaları evin üzerine düştü. Evde yaşayan anne ve kızı o saatlerde fındık toplamaya gitmişti. Evde büyük hasar meydana geldi. İki ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.
1: Bitkisel ve hayvansal üretimde destek tutarları yükseltildi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla bitkisel üretim destek katsayısı dekar başına 367 lira oldu. Ürün bazında en yüksek artış mercimek ve nohut desteklerinde gerçekleşti. Hayvancılık desteklerinde de artış yapıldı.
2: Bölgedeki gelişmeler dolayısıyla artan girdi maliyetleri dikkate alındı. Bitkisel ve hayvansal üretimde temel destek ve planlı üretim desteği tutarlarında artışa gidildi.
13: Büyük baştan küçük başa, arıcılıktan balıkçılığa kadar kapsayıcı şekilde üreticimizin yanında oluyoruz. Stratejik ürünlerimizi koruyan, aile işletmelerimizi güçlendiren ve verimliliği merkeze alan bu destekleme modeliyle üreten Türkiye'nin gücüne güç katacak, çiftçilerimizi her koşulda desteklemeye devam edeceğiz. Tarladan sofraya emeği geçen tüm çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun.
2: Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 2026 üretim yılı için bitkisel üretim destek katsayısı %18,4 oranında artırılarak dekar başına 310 liradan 367 liraya yükseltildi. 2027 üretim yılı desteklemeleri için destek katsayı değeri ise 442 liraya çıkarıldı. Ürün bazında en yüksek artış mercimek ve nohut desteklerinde gerçekleşti. Mercimek ve nohutta planlı üretim desteği %141 artırılarak dekar başına 884 liraya yükseltildi. Mercimek ve nohut üreten üretici temel ve planlı üretim desteği ise 2026 için dekar başına 734 lira, 2027 için dekara 1326 lira destek verilecek. Buğday, arpa ve dana mısırda 2026 yılı desteği 954 lira olurken 2027'de bu rakam 1149 liraya yükselecek. Ayçiçeği, kuru fasulye, soya ve kanolada ise dekar başına destek 1101 lira olarak belirlendi. Pamukta destek tutarı da netleşti. Hayvancılıkta da destekler artırıldı. Buzağı başına ödeme 1400 liradan 2000 liraya, malak desteği 2800 liradan 4000 liraya yükseltildi. Kuzu ve oğlak desteği de 300 liradan 430 liraya çıkarıldı. Sığır ve mandalarda uygun şartlarda yaşanan yavru kayıpları içinse hayvan başına 20 bin liraya kadar destek verilecek.
1: Denizleri koruma çalışmaları için önemli bir adım atıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fethiye'de deniz ekosisteminin korunması amacıyla hayata geçirilen yeni MAPA Şamandıra sisteminin ayrıntılarını anlattı. Sistemden önce denize atılan çapaların deniz çayırlarına verdiği zarara dikkat çeken Bakan Kurum, bu sistemin COP31 gündeminde de yer alacağını söyledi.
14: Denizlerimizin, o eşsiz koylarımızın kirletilmesine tek bir saniye dahi tahammülümüz yok. Bu güzel zenginliği pervasızca yok etmeye çalışanlara da asla izin vermedik ve bundan sonra da vermeyeceğiz.
10: Deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda net mesaj verdi. Çapa zincirlerinin deniz çayırlarını tahrip ettiğine dikkat çekti.
14: Biliyorsunuz bir çabanın suya inmesi birkaç saniye alıyor. Fakat zincirinin deniz tabanında sürüklenmesi orada yıllar içinde oluşmuş deniz çayırlarını tahrip ediyor.
10: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla Fethiye'de MAPA Şamandıra sistemi ve Fethiye Dip Çamuru Temizliği lansmanına katıldı. Bölgede hayata geçirilen yeni sistemin ayrıntılarını paylaştı.
14: Fethiye, Göcek özel çevre koruma bölgesinde Göcek ve Dalaman koylarını kapsayan yaklaşık 90 kilometrelik devasa bir sahil şeridinde yepyeni bir düzen başlatıyoruz. Öyle koylarımıza rastgele atılan ve deniz tabanını tahrip eden ağır demirlerin yerine bugün 926 adet sabit bağlama mapası ve 906 adet tonoz yerleştirdik. Bunlar o deniz çayırlarına, doğamıza, denizlerimize, deniz canlılarımıza asla zarar vermiyor.
10: Bakan kurumun gündeminde Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim değişikliği zirvesi de vardı.
14: Dünya artık eylemi bekliyor. Dünya artık taahhütlerin bırakıldığı, eylemin, neticenin alındığı bir COP sürecini görmek istiyor. Biz de COP sürecinde Fethiye Körfezi'mizi anlatacağız. İç Körfez'de yürüttüğümüz

0: dip çamuru temizliğimizi anlatacağız.
1: Türk savunma sanayi şirketleri Mısır'daki havacılık fuarında boy gösterdi. Makine ve kimya endüstrisi Tolga Hava Savunma Sistemi ve yeni mühimmatlarını sergiledi.
2: Türk Hava Savunma Sanayi Şirketleri Mısır'daki havacılık fuarına katıldı. Makine ve kimya endüstrisi ürünleriyle fuarda boy gösterdi.

0: Makine ve Kimya Endüstrisi El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi'ni sergiledi. MKE Tolga, farklı hava tehditlerine karşı komple bir çözüm sunuyor. Sisteme lazer silah sistemi ve Enfal 17 füzesinin de entegre edildiği belirtiliyor. Bu kabiliyetlerle Tolga'nın farklı menzil ve nitelikteki hava tehditlerine karşı etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Makine ve Kimya Endüstrisi fuar çerçevesinde piyade ve keskin nişancı tüfekleriyle çeşitli mühimmatları sergiliyor. Tolga kapsamında geliştirilen gökbörü radarı, sinyal karıştırıcı, araçüstü revolver silah sistemi ve kulesi de yer alıyor. Makine ve Kimya Endüstrisi'nin yeni işbirliği alanlarının oluşturulmasına yönelik temaslarda bulunması bekleniyor. Mısır Askeri Üretim Bakanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi arasında geçtiğimiz günlerde çeşitli savunma ürünlerinin ortak üretimine ilişkin mutabakat zaptı da imzalanmıştı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Amirli Kadın Voleybol takımını kabul etti. Kabulde konuşan Erdoğan, spor alanında yaptığımız yatırımların karşılığını görmekten memnuniyet duyuyoruz dedi ve şampiyonluktan dolayı da mutluluğunu paylaştı.
2: Oynanan finalde İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A milli kadın voleybol takımımızı gönülden tebrik ediyorum.
0: Avrupa şampiyonu Filenin sultanlarını bu sözlerle tebrik etti. Yaşadığı mutluluğu paylaştı.
2: 3 yıl sonra bu kez kendi evimizde hem de tarihi bir geri dönüşle elde ettik. Bayrağımızı göndere yeniden çektik. İstiklal marşımızı tüm dünyaya yeniden dinlettik. Kararlılığınızdan taviz vermeyerek şampiyonluğa ulaştınız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, A milli kadın voleybol takımı sporcularını ve Akdeniz oyunlarında şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti. Kabulle konuşan Erdoğan, sporda yapılan yatırımlara dikkat çekti.
2: Bir dönem kısıtlı imkanlarla antrenman yapmak zorunda kalan takımlarımız artık modern tesislerde maçlara hazırlanıyor. Voleybol başta olmak üzere spor yaptığımız bu devasa yatırımların karşılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum.
0: Beştepe'deki kabulde A milli kadın voleybol takımın baş antrenörü Daniele Santarelli ve şampiyon sporcular yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da kabulde hazır bulundu. Erdoğan'la milli takım kaptanı Eda Erdem arasındaki diyalog da dikkat çekti. Erdem'in sakatlık durumunu sordu.
2: Sakatlık falan kalmadı değil mi?
3: Yok, çok şükür iyiyim. Hele madalya ve kupadan sonra çok çok daha iyiyim. Teşekkür ederim. Bu başarıyı, gururu bizimle paylaştığınız için takım adına çok teşekkür etmek istiyorum.
0: Erdoğan'a sporcuların imzaladığı forma hediye edildi. Hatıra fotoğrafı çektirildi.
1: Bültenimizi noktalıyoruz ve bizler veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Semiha Şahin sizlerle olacak. Yayında emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.

Epi Topu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu.

zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 32, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 28, Kayseri 27 derece. Doğu Anadolu'da gökyüzü açık, Erzurum 24, Van 23 derece. Güneydoğu'da da hava güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.

0: FM Haber Türk ekranlarından herkese merhaba, günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 9 Eylül günlerden çarşamba, saatlerimizde 7'yi gösteriyor. Önümüzdeki 3 saat boyunca birlikteyiz. Ben Semiha Şahin. Şimdi gece oldukça hareketliydi. Hürmüz'de sular ısındı. İran'ın petrol ihracat merkezi Hark Adası'yla kask açıklarında peş peşe patlama sesleri duyuldu. CENTCOM, ABD ordusunun ham petrol taşıdığı belirtilen İran'a ait 5 tankeri yok ettiğini açıkladı. İran devrim muhafızları ise bir misilleme yaptı ve 10 gemiye saldırdı. Trump da tehditlerini sürdürdü bir taraftan. İran'a çok sert bir ders verdik diyor. Bütün bunların ayrıntılarına birazdan bakmaya başlayacağız. Maalesef Türkiye'nin yangınla o amansız mücadelesi de sürüyor. Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınına müdahale devam ediyor. Evler tahliye edildi. 2000'e aşkın hane elektriksiz. Bakacağız detaylarına. Bölgeye canlı bağlantılarla uzanacağız. Ve Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Yeni partiden de açıklamalar var. Kim ne söyledi? Onların da detaylarına bakacağız. Bir taraftan bugün CHP 103. yaşını kutluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o bölünmeden sonra sessizliğini koruyan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın verilecek olan resepsiyona katılıp katılmayacağıysa belli oldu. Yeni sıcak gelişmeler, yine yoğun bir gündemle haydi başlayalım. Şimdi o gerilimle başlayalım. Gece boyunca sıcaktı dedik. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm hala çözümsüzlüğünü koruyor. Bir taraftan savaş başlayalı 6,5 ay oldu yaklaşık. ABD İran'a ait 5 ham petrol tankerini vurduğunu açıkladı. İran devrim muhafızları bu yanıtı misilleme saldırısıyla verdi. 2 ABD gemisi ve 8 petrol tankerini vurduğunu açıkladı. Ayrıca Ürdün'deki ABD üssüne de füze saldırısı düzenlendi.
1: Önce saldırı yapıldı, ardından uyarı geldi. ABD son 2 gündür süren saldırılara yanıt verdiğini söyledi. İran Devlet Televizyonu'nun aktardığına göre Hark Adası ve Kask kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu. ABD'nin İran'a ait 3 petrol tankerini hedef aldığı aktarıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması

0: uyarı yaptı. Bahreyn ve Kuveyt'teki limanlara yakın petrol tankerlerini hedef alacağız dedi. Tankerlerdeki personelin tahliye edilmesini istedi. ABD'li bir yetkili ise ülkesinin saldırılarının devrim muhafızlarının ABD donanmasını hedef alma girişiminin sonucu olduğunu açıkladı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait insansız denizaltı aracını ele geçirdiğini duyurmuştu. O denizaltına ait görüntüler de yayınlandı. Denizaltının bütün halinde ele geçirildiği, üzerinde ise hasar bulunmadığı görüldü. İddiaların ardından yanıt ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Devrim muhafızlarının son iki günde ABD donanmasına ait bir savaş gemisini iki kez hedef aldığını duyurdu. CENTCOM güçleri İran'a ait 5 ham petrol tankerini imha etti dedi. Yapılan açıklamada ABD savaş gemisinin İran'ın saldırılarından başarıyla kurtulduğu, devriye görevini devam ettiği vurgulandı. Hiçbir ABD askeri saldırıda zarar görmedi denildi. İran'dan misilleme gecikmedi. Ürdün'deki ABD üssüne hava saldırısı düzenlendi. Öte yandan Kolombiya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio da İran'a yönelik saldırıları değerlendirdi. Eğer İran ABD'ye ait gemileri vurur veya vurmaya çalışırsa tankerlerini kaybetmeye devam edecekler dedi.
1: Şimdi burada kritik soru tarafların nasıl duracağı, ne zaman duracağı, masaya ne zaman geleceği. Çünkü Hürmüz'deki her yeni saldırı enerji fiyatlarından küresel piyasaya kadar geniş bir etki yarattı ve yaratmaya devam ediyor. Ama ABD Başkanı Trump da bir taraftan savaş değil askeri bir çatışma olarak tanımlıyor. Ve İran savaşı için bizim için önemsiz bir mesele diyor. Ama dünya için önemli. Fiyatlar ortada. Petrol fiyatları, altın fiyatları. Dün akşam yaşanan Hürmüz'deki gerilim içinde eğer bölgede gelişmeler olursa Kazma Dağı'nı yakında vurabiliriz dedi. ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Gündeminde İran vardı ABD Başkanı. Şu anda savaşıyoruz çünkü nükleer silah elde etmek isteyen bir ülke var. Buna çok yaklaşmışlardı ama artık bunu elde etme şansları kalmadı. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak diyor. İran'a yönelik deniz ablukasının çok başarılı olduğunu savunan Trump, İran çok ağır bir şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten sert bir ders verdik dedi. Trump, abluka o kadar güçlü ve etkili oldu ki kimse bu kadar iyi işleyebileceğini düşünmemişti yorumunu yaptı. Trump, Hürmüz Boğazı ve etraftaki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini vurgulayarak Kazma Dağı civarındaki hareketliliği izlediklerini söyledi. Eğer o bölgede gelişmeler olursa Kazma Dağı'nı yakında vurabiliriz dedi. Ve maalesef yangın devam ediyor. Antalya Aksu'da başlayıp Kepez'e sıçrayan orman yangını dün sabah da ekranlarınıza getirmiştik. Orman Genel Müdürlüğü Aksu ve Kumluca'da süren yangınların enerjisinin de düşürüldüğünü açıkladı. Ekipler 5 mahallenin çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına müdahale etti. Çalışmalara 5 uçakla, 10'dan fazla helikopter, 1000'den fazla personel katıldı. Alevler yerleşim yerlerine yaklaştığı için 250 evden 720 kişi tahliye edildi. Yangından şimdiye kadar 8 kişi etkilenirken 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir orman yangını da Antalya'nın Kumluca ilçesindeydi. Rüzgarın etkisiyle alevler Güzören mahallesine sıçradı. Mahalledeki evler tahliye edildi. Yangına 4 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı havadan müdahale etti. Karadaki çalışmalara çok sayıda Arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri katıldı. Havanın kararması sebebiyle çalışmalar karadan yürütüldü. Beklenen müjde ise Orman Genel Müdürlüğü'nden geldi. Aksu ve Kumluca'daki orman yangınlarının enerjisinin düşürüldüğü duyuruldu. Alevleri tamamen kontrol altına almak içinse o mücadele hala devam ediyor. Maalesef birkaç saniyelik ihmalin bedeli işte yüzlerce insanın tahliyesi ve binlerce hektarlık alanın maalesef kül olmasına sebep oluyor ama gözümüz kulağımız o noktada takip ediyoruz. Kontrol altına alın.

0: yandı haberi geldiğinde hemen sizlerle paylaşacağız. Şimdi bir orman yangını haberi de maalesef Mersin'den. Yangının enerjisi havadan ve karadan yapılan o kesintisiz müdahaleyle düşürüldü. Alevler Bozyazı ilçesinde Tekeli mahallesindeki ormanlık alandan yükseldi. Muz seralarının yakınındaki yangını görenlerin ihbarı üzerine söndürme helikopterleri ve arazözler hemen bölgeye gönderildi. Çalışmalar kısa sürede ilk sonucunu verdi. Orman Genel Müdürlüğü yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Ekiplerin alevlere müdahalesi ise devam ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde iki farklı noktada başlayan alevler orman yangınlarına dönüştü. Havadan, karadan müdahale edildi ancak bazı evler küle döndü. Yangınlardan biri kontrol altına alındı, diğer yangın içinde mücadele sürüyor.
1: Çok büyük bir yangın, çok geniş bir yangın oldu.
2: İki farklı noktadan alevler yükseldi. Büyüyen orman yangınları evleri yaktı. Görüntüler Adana'nın Kozan ilçesinden. İlçede iki farklı noktadan alevler yükseldi.
3: Bir şey bilemedik ki, her tarafta yangın sardı bizi. Kaçmadı artık, bir şey yapamadık ki. Ben de zaten geri kaçtım. Çocuklar herhalde burada, çocuklar da zehirlenmiş.
2: Yangınlardan biri Doğan Alanı mahallesi kırsalında çıktı. Büyüyen yangın ormanlık alanda hızla ilerledi. Kısa sürede bölgedeki evleri tehdit etmeye başladı.
1: Hanımımı aldım, çocuğumu aldım. Aşağı mahalle indim, böyle sakin bir yere indim. Ondan sonra da oradan da baktım, evin yanıyor dediler, geri döndüm.
2: O saatlerde Düzağaç Mahallesi'nin Dağalacak mevkiindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Havadan ve karadan iki yangına da müdahale edildi. Orman yangınında bazı evler zarar gördü.
3: Altı ev yandı, işte aşağıda da ara falan vardı biraz benim, onlar yandı. Bahçe yandı işte, ağırlıklar yandı hep. Yani hiçbir şey kalmadı abi, her taraf kül oldu.
2: Bölgede tedbir amacıyla 40 ev tahliye edildi. Alevlerle mücadele akşam saatlerinde de sürdü. Topaç Mahallesi'nde alevler evlere kadar ulaştı. Mahalle sakinleri yangına kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti.
0: Efendim, gazetelerimiz de yandı. Gelin bir bakalım bugün gazeteler hangi manşetlerle çıkmış, kim ne söylüyor? Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Hemen hemen her gazetenin manşetinde PISA'daki başarı var. Rekor böyle geldi diyor Hürriyet gazetesi de. OECD'nin öğrenci değerlendirme programı PISA 2025 sonuçlarında puanını en fazla Türkiye yükseltti. Türkiye son 10 yılda 3 alanda da performansını sürekli arttıran tek ülke. 2025'in ağırlıklı alanı fen bilimlerinde Türkiye'nin puanı 2022'ye göre 18, 2018'e göre 26 puan arttı. Türkiye 494 puan ulaşarak OECD ortalamasının 12 puan üzerine çıktı ve 29'dan 14. sıraya yükseldi. Okuma becerilerinde Türkiye'nin puanı 2022'ye göre 16 puan arttı. Bu alanda 3 yıl önce OECD ülkeleri arasında 30. olan Türkiye 13.'lüğe yükseldi. Milli Eğitim Bakanı Tekin, kısa vadeli çabaların değil uzun vadeli sabırla sürdürülen bir eğitim siyasetinin, eğitime bakış perspektifinin kalıcı bir sonucu olarak huzurlarınızdayız diyor. Bakmaya devam edelim Hürriyet gazetesine. Devletten kiralık daireler haberi var. Kiralık sosyal konutlar için düğmeye basıldı. İlk etapta İstanbul'da 1071 konut kiralanacak. Başvurular 14 Eylül'de başlıyor. Yeni modelin detayları da paylaşılmış. 3 yıllıkta sözleşme yapılacak. Organize çetelere şafak baskını İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep başta olmak üzere 12 ilde bahis ve uyuşturucu çeteleriyle usulsüz döviz getirenlere şafak baskını yapıldı diyor gazete. Ve Üsküdar artık AK Parti'nin, Üsküdar Belediyesi'nde yapılan başkan vekilliği seçimini Cumhur İttifakı adayı AK Partili Dündar Ziya Gültekin kazandı. CHP'nin adayının Sibel Tan Çetinkaya olduğu bu seçimde 21 CHP'li ile 21 AK Parti ve MHP'li meclis üyesi oy kullandı. İlk 3 turda salt çoğunluk sağlanamadığı için 4. tura geçildi. Çetinkaya'nın 19 oy aldığı bu turda Gültekin 23 oyla başkan vekili seçildi diyor Hürriyet gazetesi bugün. Akşama bakalım Hürriyet'in ardından PISA karşımızda. PISA'da

Bu farkı manşetiyle çıkmış. Türkiye Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'da 10 yılda 3 alanda da puanını arttıran tek OECD ülkesi oldu. Bir çıkış var sıralamada. Milli Eğitim Bakanı Tekin de bu tarihi bir başarı diyor. Manşetten yerini almış. Ve 7 Ekim'i bilerek yaşattı. İsrail gazetesi 7 Ekim'den 10 gün önce Netanyahu uyardığını yazdı BAE liderinin. Haaretz gazetesinin haberine göre Zayed Alnahyan Eylül 2023 sonunda İsrail Başbakanı Netanyahu ile 45 dakika telefonda görüştü. Hamas'ın İsrail'e karşı büyük bir saldırı planladığını söyledi. Netanyahu bu bilgiye rağmen İsrail'i güvenlik yetkililerini bilgilendirmedi ve hiçbir önlem almadı. Alnahyan her senaryoya hazırız diyen Netanyahu'nun bu uyarıyı hafife almasına da şaşırdı diyor. Katili 25 yaşında aramızda. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren Efe Ç'ye 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Atlas'ın katil zanlısı Efe Ç'ye ki 14 yaşında daha, çocuğa karşı kasten öldürmeden 14 yıl 9 ay, silahlı tehditten 3 yıl 9 ay, 6136 sayılı kanuna muhalefeten 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme zanlı 15 yaşından küçük olduğu için cezada indirim uyguladı. Avukat Ali Rıza Dizdar 10 yıl sonra tahliye olabilir. 25 yaşında aramızda olur dedi. Tabii ki ailesi isyanda, o eski yasa olduğu için yine kahretti. Hatırlayacaksınız, Güngören'de 14 Ocak'ta iki genç grup arasında çıkan bu yan bakma kavgasında daha 14 yaşındaki Elçe Atlas'ı göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürmüştü bu güzeller güzeli çocuğu. Ve ardından aslında suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir yeni düzenleme yapıldı. Fakat işte dünkü duruşmada suç tarihi dikkate alındı. 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Evet, akşam gazetesine bakmaya devam edelim. Her kuruşun hesabı verilmeli. İmamoğlu siyasi tutuklu değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için siyasi tutuklu değil. Cumhurbaşkanı adayı ilan ettik diye siyasi dava diyemeyiz dedi. Siyasetçi cebini dolduramaz, karanlık işlerle uğraşamaz. Her kuruşun hesabı verilmeli. Hesap vermekten korkuyorsanız bir şeyler yapmışsınızdır demektir ifadesini kullandı. Evet, akşamın ardından şimdi gelin Milliyet'e gidelim. Eğitimde başarı tescillendi diyor gazete. Türkiye PISA 2025 sonuçlarına göre her alanda puanını en fazla arttıran OECD ülkesi oldu. Üst düzey öğrenci arttı. 3 alandaki performans değerlendirildi ve OECD ortalamasını geçti. Şimdi OECD ülkeleriyle arasındaki puan farkını kapatan Türkiye bu farkı kendi lehine 12 puan yükseltti. Türkiye'deki fiziki ve sosyal öğrenme ortamlarındaki iyileşme oranı OECD ülkelerinin ortalamasından yüksek. Eğitim personeli eksikliği ve niteliğindeki iyileşme oranı da yine OECD ortalamasını geçti diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da tebrik var. Ve sultanlar, Atatürk'ün kızları, gururumuz, yüzümüzü güldüren kızlarımız Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan sultanları kabul etti. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı Akdeniz Oyunları şampiyonu milli voleybolcularla bir araya geldi. Erdoğan kabulde takımın yıldız ismi Vargas'la sohbet etti. Erdoğan'ın niye Malatyalı olduğunu sorusuna Vargas, federasyon başkanını gösterip baba Malatyalı cevabını verdi. Erdoğan sert smaçları içinse Malatyalısın kayısının gücü yorumunda bulundu. Böyle bir sohbet de aralarında gerçekleşti. Ve sosyal medyada 1,5 milyon takipçisi olan Çağla Öz, 16 yaşındayken Tan Çalan'ın cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla gündeme gelmişti. 3 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti. Sosyal medya fenomeni Çağla Öz'le Van'da yaptığı nişan ve düğün töreninde kilolarca altın, milyonlarca lira para takılmasıyla gündeme gelen Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tan Çalan da dün tutuklandı. O düğüne bir masak incelemesi gelmişti. Yeni Parti'den Üsküdar için tepki var. Yeni Parti MYK dün Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda parti genel merkezinde toplandı. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi değerlendirildi. Parti sözcüsü Emre bu haliyle seçimle

Anlamsızlaştığı, sıradanlaştığı bir dönem, öyle bir döneme doğru gidilmektedir. Üsküdar Belediyesi işgal edilmiş durumdadır diyor. Ve Trump yine sınır tanımadı. Bülten başında da paylaşmıştık. Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri ABD toprağı olarak gösteren bir harita paylaştı Trump, diyor Milliyet gazetesi. Milliyet'in ardından şimdi Karar gazetesine bakalım. Akademisyene garip yasak. YÖK, kamuda çalışan bilim insanlarının dijital mecralarda içerik üretmesini esnaflık sayarak yasakladı. Bunun üzerine pek çok akademisyen YouTube kanallarını askıya aldı. Kirli bilginin yaygınlaştığı günümüzde üniversite ile toplum arasında doğru ve güvenilir bilgi akışının kesilme kararı da tartışma yarattı diyor Karar gazetesi. Ve beklendiği gibi Üsküdar'da iptal, erteleme, tutuklama, transferler gölgesinde yapılan başkan vekilliği seçimi tamamlandı. Sandıkta CHP'nin kazandığı Üsküdar'da yönetim AK Parti'ye geçti diyor Karar gazetesi. Eşim siyasi rehine, aksini söyleyeni Allah'a havale ediyorum. Butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yönelik siyasi tutuklu değil sözlerine Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki geldi. 14 yaşındaki kızımın ve iki oğlumun babası sevgili eşim Ekrem İmamoğlu tam 18 aydır siyasi bir rehine olarak tutuluyor dedi. Bu gerçeği görüp bildiği halde kirli oyunların peşinden giderek hakikati çarpıtmaya çalışan, gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah'a havale ediyorum dedi. Sabaha bakalım bugünkü manşetine. Eğitimdeki mucizeye uluslararası onay diyor. Türkiye 24 yılda eğitime yaptığı yatırımların karşılığını aldı. Dünyanın eğitim karnesi olarak kabul edilen PISA'dan tarihi yazan Türkiye başarısıyla Fende Almanya'yı solladı. Okumada Finlandiya'yı yakaladı. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçları Slovakya'da açıklandı. Türkiye tarihi bir başarı yakaladı. Fende Almanya ve Fransa'yı geride bırakan öğrencilerimiz okuma becerilerinde Finlandiya ile arasındaki puan farkında 2'ye indirdi. Fen, okuma ve matematikte büyük sıçrama yapan Türkiye, OECD ülkeleri arasında puanını en fazla arttıran ülke oldu. Mezarı açılacak, sır ölüm aydınlanacak, FETÖ kumpası mağduru MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümünden 15 yıl sonra mezarın açılmasına karar verildi. Sabah Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevinde ölümündeki soru işaretlerini gündeme getirmişti. Şüpheli ölümde firari FETÖ'cü gardiyanın izlerine ulaşılınca savcılık Fethi Kabir kararı verdi. Kozinoğlu el yazısıyla kaleme aldığı savunmasında kendisine kurulan FETÖ'cü kumpası da anlatmıştı diyor Sabah gazetesi. Sabahın ardından Türkiye gazetesine gidelim şimdi. Matematikte 11, fen bilimlerinde 15 sıra yükseldik. Eğitimde PISA başarısı yine Türkiye gazetesinin de manşetinde. Türkiye 91 ülkeyi kapsayan PISA 2025'te tarih yazdığı fen bilimleri, matematik ve okuma becerilerinde puanını arttıran tek ülke oldu diyor. İmamoğlu davası siyasi değil diyen Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye gazetesinin birinci sayfasında Ekrem İmamoğlu için neler söylemişti. Asrın yolsuzluk davasının bir numaralı sanığı İmamoğlu için siyasi tutuklu değil diyor Türkiye gazetesi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini alarak siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil, kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip sonra bu oldu diye siyasi dava diyemeyiz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Bu davalar ayrıdır dedi. Kılıçdaroğlu kişi her yerde hesap vermeye hazır olmalı sözleriyle de yolsuzluk davasına atıfta bulundu diyor Türkiye gazetesi ve Atlas'ı öldüren 12 yılda çıkacak ailesini kamu vicdanı kahreden o karar da yine gazetenin birinci sayfasında. Atlas henüz 16 yaşındaydı. Yan baktın bahanesiyle katledildi. Cani E.Ç. kasten öldürme, silahla tehdit ve bıçak taşımaktan iyi hal indirimsiz 18 yıl 10 ay 15 güne mahkum edildi diyor Türkiye gazetesi. Şimdi hızlıca gazetelerin manşetlerine ve birinci sayfa haberlerine ekranlarınıza taşıdık. Ve gelelim o tartışmaya,
Üsküdar meselesi. Günlerdir merakla beklenen, siyasette de tartışmalara sebep olan Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi.

0: Dün sonuç belli oldu. Dördüncü turda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı ve Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti.
1: 18, 19, 20, 21.
2: Meclis kritik seçim için toplandı. İki grubun adayları sandıkta yarıştı. Son tura kalan seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı.
3: 23 oy Dündar Ziya Gültekin, 19 oyda Sibel Tan Çetinkaya almış oldu.
4: Allah'ın izniyle de Üsküdar'da bütün yurttaşlarımıza adil, eşit bir şekilde davranacağız.
5: Sandığa yansıyan sonuç Üsküdar'ımızda inşallah aydınlık bir geleceğinde işaretçisi oldu.
2: Üsküdar Belediye Meclisi belediye başkan vekili seçmek için toplandı. CHP Yeni Parti grubu CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı ise AK Partili meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi. 21 CHP'li ve Yeni Partili meclis üyesiyle 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi oy kullandı.
1: Bu turda herhangi bir oya itiraz edilmedi.
2: İlk 3 turda sal çoğunluğa ulaşılamadığı için en çok oy alanın başkan vekili seçileceği 4. tur oylamaya geçildi. Son turda Cumhur İttifakı'nın adayı 23 oy alırken CHP ve Yeni Parti'nin adayı 19 oy aldı. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Böylelikle Üsküdar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti.
5: Sayın Et, 23 Cumhur İttifakı, 19 Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu bir haftadır gürültü koparanların bir büyük soru işareti olarak zihinlerine yerleştirmelerini özellikle bekliyoruz.
2: Peki başkan vekili seçilen Dündar Ziya Gültekin kim? Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Gültekin, siyasi hayatına 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı. 2019-2025 yılları arasında Üsküdar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Serbest ticaretle uğraşan Gültekin, evli ve 3 çocuk babası. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti karara itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.
1: Dündar Ziya Gültekin.
0: Elbette Yeni Parti'den buna tepki var, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimine. Parti sözcüsü Zeynel Emre, bu tüm Türkiye siyasetinin, Türk siyasetinin sınavıdır, herkesin problemidir dedi.
6: Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili oluyor. İtiraz ediyorlar usulsüzlük oldu diye. Nasıl bir usulsüzlük olduğunu söyleyen bilen yok. Nasıl bir usulsüzlük oldu? 20 gün sonra idare mahkemesi yürütme durdurma kararı veriyor.
7: Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimin sonucunda belediyenin AK Parti'ye geçmesini değerlendirdi, tepki gösterdi.
6: Gördüklerimiz sadece Yeni Parti'nin, bize oy veren seçmenlerin problemi değildir. Bu tüm Türkiye siyasetinin, Türk siyasetinin sınavıdır. Herkesin problemidir. Tüm siyasi partilerin problemidir. Bu haliyle seçimlerin anlamsızlaştığı, sıradanlaştığı bir döneme doğru gidilmektedir.
7: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Orta vadeli programa yönelik de eleştirileri vardı.
6: Bu iktidar döneminde hesaplanıp da açıklanan, tutan bir tahmini daha görmedik. Şimdi ben size rakamlar vereceğim. 2023'te ne demişlerdi? 2026 yılına geldiğimizde enflasyon %8,5 olacak. Çünkü memura, asgari ücretliye, emekliye bu rakamlara göre bunları baz alarak zam veriyorlar. 2024'te revize ettiler. 9,7 oldu. 2025'te 16'ya çıkardılar. Bugün o hedefi 28,4 olarak güncellediler. 2026 hedefini.
0: Efendim, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı yaklaşık 7 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Selçuk Mızraklı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra 2019'da görevden uzaklaştırılmış ve terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık 7 yıldır cezaevinde olan Mızraklı tahliye edildi. Eski başkanı son 5 yılını geçirdiği Edirne F tipi kapalı cezaevi çıkışında eşi ve DEM Parti

0: yöneticileriyle milletvekilleri karşıladı. Selçuk Mızraklı İstanbul'a hareket etti. Ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin bütün bölgeye tesirine en kısa sürede şahit olacağız dedi. Irak'taki grupların silahlarını Ekim ayından itibaren Irak merkezi hükümetine devredecek olmasının da çok önemli olduğunu söylüyor.
1: Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesi, terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız.
2: Terörün tümüyle geride bırakıldığını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinin bölgeye etki edeceğinin mesajını verdi.
1: Terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor. Suriye sınırları içerisinde PYD, YPG ve KCK'nın da süratli bir şekilde yeni Suriye yönetimine entegre olmasını takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Albusi ile önce baş başa ardından heyetler arası görüşme yaptı. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, Irak'taki sürecin önemine dikkat çekti.
1: Silahlı milis gruplarından Irak temizlenecek, arındırılacak ve inşallah terörsüz bir Irak'ta inşa edilecek. Önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak merkezi hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Ümit ediyorum, Irak'ın her yeri, her şehri, her kasabası barış ve esenliğin hakim olduğu bir coğrafya olur.
2: Irak Temsilciler Meclis Başkanı Albusi de terörsüz bölgeye ilişkin mesajlar verdi.
3: Bu konu çok önemli. Hem Türkiye hem bölge için hem de Türkiye'yi çerçeveleyen ülkeler için bütün siyasi grubu olan parti başkanlarıyla birlikte herkes hemfikir. Biz istiyoruz ki bütün bölgemiz terörsüz bir bölge olsun.
0: Şimdi gazete haberiyle devam edelim. Türk Gün gazetesi emperyalistlere tarihi tokat diyor başlıkta. MHP lideri Devlet Bahçeli 9 Eylül 1922'nin emperyalizmin kanlı esaret hesabının İzmir'in masmavi semalarında boğulduğu kutlu bir zafer günü olduğunu açıkladı. Mazlumlar için umut ışığı. İzmir'in kurtuluşu sebebiyle bir mesai yayımlayan Bahçeli 9 Eylül Anadolu'nun parçalanabileceğini, Türk milletinin tarihten silinebileceğini, devletimizin prangalara mahkum edilebileceğini düşünenlere verilmiş tarihi bir cevap. Türk'ün vatansız bırakılabileceğini vehmedenlere indirilmiş bir tokat, mazlum milletler için bir umut ışığı ifadesini kullandı MHP lideri Devlet Bahçeli. Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla devam edelim. Gazetelerde de ekrana getirmiştik. İmamoğlu için yapmış olduğu açıklamaları, kendisine, İmamoğlu'na siyasi tutuklu olmadığını söyledi. Yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım. Bugün de aynı görüşteyim dedi. Kılıçdaroğlu Özel'le peki görüşür müsünüz sorusuna ve CHP'nin oy oranına dair de bir takım mesajlar verdi.
2: Ekrem İmamoğlu için siyasi tutuklu değil dedi. Tutuklama kararını doğru bulmadığını söyledi.
4: Siyasi tutuklu değil. Siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil. Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz. Zaten gidip adaylığı için oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım. Bugün de aynı görüşteyim.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Euronews'a konuştu. Yeni partinin kurulmasıyla CHP'nin kemik oyunu kaybetmediğini söyledi. CHP'li CHP olarak yerinde duruyor. Altı oka gidecek, mührünü basacak, bu kadar basit dedi. Kılıçdaroğlu yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ise elbette Özgür Bey görüşmek isterse otururuz, konuşuruz yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu büyük kurultayda aday olacak mısınız sorusunu da cevapladı.
4: İlk seçildiğim tarihten bu yana hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayıyım demedim. Niyet göstergemde hiç olmadı. Ben bunu söylemediğime göre nasıl bir

0: niyet olabilir. Delege derse ki, şu kişi bize gelsin genel başkan olsun, nasıl reddedeceksiniz?
1: Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılan çerçeve yasaya, CHP'nin attığı imzalar içinse tarihi imza değerlendirmesi yaptı. Bir siyasal iktidar projesi olarak düşünülmemesi gerektiğini, bunun devletin bir projesi olarak düşünülmesi gerektiğinin de altını çizmek isterim dedi.
2: Ve CHP bugün 9 Eylül'de 103. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın resepsiyona katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Yavaş'ın resepsiyona katılmayacağı öğrenildi.
3: CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül'de resepsiyon düzenlenecek. Merak edilen noktalardan birisi de resepsiyona kimlerin katılım göstereceği. Kuruluş yıl dönümü programı Anıtkabir'deki törenle başlayacak. Gün içerisindeki toplantı ve programlarla devam edecek. CHP Genel Merkezi'nde resepsiyon düzenlenecek. CHP'li tüm belediye başkanlarına davetiye gönderildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın resepsiyona katılım durumu merak ediliyordu. Yavaş'ın resepsiyona katılmayacağı öğrenildi. CHP'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kadın kolları tarafından genel merkezde Cumhuriyet bir kadın devrimidir adlı panel düzenlendi. Panelde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dört ayaklı stratejiye dikkat çekti.
4: Kadınlar her eve, her ortama rahatlıkla girer ve kabul görürler. Çünkü kadının yüzü sıcaktır, kadının anlatımı daha sevecendir. O nedenle yüklendiğiniz görev sıradan bir görev değildir. Bundan sonra ne yapacağız? Dört ayaklı bir hedefi hafızamızın bir yerinde hep tutacağız. İster ev ziyaretinde, ister komşu ziyaretinde hep şunu savunacağız. Hukukun üstünlüğü. Birinci ilkemiz bu. İkinci hedef üreten Türkiye. Üçüncüsü güvenliği sağladınız, ekonomiyi sağladınız ama önemli bir konumuz daha var. Sosyal devlet.
2: Efendim şimdi gelin Takvim Gazetesi'yle devam edelim. Pisvalt manşeti var. İmamoğlu suç örgütü davasının itirafçısı eski İsvalt Genel Müdürü Burak Korzay para trafiğini Fatih Keleş'in yönettiğini söyledi. Sadece Cebeci'de 80 milyar TL'yi bulan kaçak döküm vurgunu yapıldığını anlattı diyor Takvim. Burak Korzay İBB'deki tüm ihale işlerini hiçbir resmi yetkisi olmayan Fatih Keleş'in yürüttüğünü iddia etti. Silivri'de görülen davada ifade veren eski İsvalt Genel Müdürü Burak Korzay resmi yetkisi olmadığı halde tüm ihale bütçelerinin Fatih Keleş'e gönderildiğini söylüyor. Keleş İmamoğlu'nun sağ koludur. Her şeyi o yönetti. Beni de hiç sevmezdi dedi. İsvalt'ın kendi imkanlarıyla iş yapmasının bilinçli olarak engellendiğini ileri süren Korzay, Cebeci'de 80 milyar liralık kaçak döküm yapıldığını itiraf etti. Bölgeyi Fatih Keleş, İbrahim Bülbül ve Murat Gül İbrahimoğlu'nun yönettiğini söylüyor. Takvim gazetesinde bugünkü manşet haber Pisvalt başlığıyla verilmiş. Ekranlarınıza getirdik. Tabii yine Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu çıkışı da dava siyasi değil açıklaması manşetin hemen altında. Şimdi Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından maalesef bir iz yok. Gemi 720 metre derinlikte olduğu için çalışmalar tabii kısıtlı imkanlarla devam ediyor. Son olarak gemideki yaşam alanının kesilerek yüzeye yaklaştırılması gündeme geldi. Bunun için de uzman firmadan bir rapor bekleniyor.
1: Geminin enkazına ulaşıldı ancak kayıplar bir türlü bulunamadı. Acılı ailelerin bekleyişi sürüyor. Uzman bir firmadan hazırlanacak rapor, operasyonun nasıl yürütüleceğini belirleyecek.
5: Kaymakam Bey geldi sağ olsun. Toplantının sonucunda aldıkları karar, bir firmayla görüştükleri, o firmada batık geminin oradan çıkarılabileceği veya çıkarılamayacağı, o yaşam alanının oradan çıkarılabileceği konusunda bir çalışma başlattıklarını, bunu da en geç cuma günü kadar yetiştirmesini istediklerini söyledi.
1: Silivri açıklarında batan, içerisinde 10 gemicinin bulunduğu Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri kazanın 3. gününde tespit edilmişti. 720 metre derinlikteki batık geminin tamamının yüzeye çıkarılması mümkün görünmüyor. Ailelere yapılan açıklamaya göre özel uzman bir firma mürettebatın bulunabileceği yaşam alanını enkazdan çıkarmaya çalışacak.
5: 3 kişinin güvertede

0: olduğu söylenildi. O baktığı zaman gecenin 3'ü olduğu için tahminler 7 kişinin de istirahat halinde olduğu. 3 kişiyle alakalı bir söylenim yok ama 7 kişi için en azından o aşağıda birilerinin varlığının olduğunu düşünüyoruz. Yaşam mahallinin yukarı çıkarılabilmesi bir bot ve balon sisteminden bahsetti. Tamamıyla o firmadan gelecek olan analize bağlı. Bize açıklanan son bilgi bu.
1: 65 yaşındaki güverte reisi Nidai Duman da geminin kayıp olan 10 mürettebatından biri. Son seferini yapıp köyde yaşamayı planlıyordu.
0: Son seferiydi babamın. Yani herkese tüm herkese aynısını söylemişti. Son konuşmamıza da aynısını demişti. Yani ben geliyorum, merak etme. Bütün telefonlarım da hep açık. Ne zaman istersen ara demişti.
1: Gözler şimdi TCG Akın'ın yürüttüğü çalışmalarda. Hem mürettebatın izi aranıyor hem de batık geminin yaşam alanının yüzeye çıkarılması ihtimali araştırılıyor.
2: KKTC'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisinin de enkazında arama çalışmaları sürüyor. KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü'nün görevine son verilmesiyle bu olayla ilgili görevden alınanların sayısı 6'ya çıktı. Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 554 metre derinlikteki enkazda robotik cihazlarla yürütülen çalışmalara 9 gemi ve 11 hava aracına ek olarak TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ediyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, derin su aramalarında uzman ve gerekli teknik kapasiteye sahip özel bir şirketin de arama çalışmaları için yetkilendirildiğini duyurdu. Facia hakkında soruşturma sürüyor. KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınmasıyla başlayan süreçte KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş'in de görevine son verildi. Böylece görevden alınanların sayısı 6'ya yükseldi. Girne Mersin Taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmıştı. Şimdi Posta Gazetesi'ne bakalım. Bas bas paraları Şeyma'ya diyor. İstanbul'daki bir bilişim şirketinin muhasebecisi Mesut Açıköz 5 yıl boyunca üzerine 122 milyon TL geçirdi. 100 milyon lirasını harcadı. Lüks otomobiller, evler aldı. Sevgilisi Şeyma'ya 5 milyon TL tutarında estetik operasyonlar yaptıran Açıköz yakalanınca pişman da değilim dedi. Büyük vurgun şirketinin sahibinin dolandırıldığından şüphelenerek şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. Mesut Açıköz 2011'den itibaren şirketin paralarını zimmetine geçirmeye başladı. Parayı yakın çevresine aktardı. Otomobil ve ev aldı. Eşiyle boşanma aşamasına gelince evini önce annesinin sonra sevgilisinin üzerine geçirdi. Ayrıca defalarca estetik operasyon geçiren Şeyda Y'nin masraflarını karşıladı. KKTC ve Gürcistan'a gidip kumarda 60 milyon TL kaybetti. Açıköz annesi, babası, eşi ve sevgilisinin aralarında bulundu. 19 kişi gözaltına alındı. Açıköz'le birlikte 16 kişi tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi de serbest kaldı diyor Posta Gazetesi. Polis baskınından sonra Mesut Açıköz'ün sevgilisinin hesabındaki 10 milyon TL'ye de el konuldu. Bu parayı nereden bulduğunu soran polise Şeyma Y'nin cevabı borsada işlem yaptım, oradan kazandım oldu. Evet, şimdi devam edelim Posta Gazetesi'nin manşet haberinin ardından. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları Mısır'da gerçekleştirilen El Alemin International Air Show kapsamında Mısır piramitlerinin üzerinde bir gösteri uçuşu yaptı. Onu getirelim ekranlarınıza. Şimdi o görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından dikkat. Bu görüntüler yapay zekanın değil gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür notuyla paylaştı. Hakikaten şahane bir an. Paylaşımın devamında Mısır'da gerçekleştirilen El Alemin International Air Show kapsamında gökyüzüne yükselen Türk Yıldızları akrobasi timimiz dünyanın en görkemli tarihi miraslarından Mısır piramitlerinin üzerinde unutulmaz bir gösteri uçuşunu gerçekleştirdi. Şu anda izliyoruz hep birlikte. Binlerce yıllık tarihin semalarında ay yıldızın izini bırakan Türk Yıldızları eşsiz gösterileriyle Mısırlı kardeşlerimizi de selamladı. Tarih yerde, Türk yıldızları göklerde sözlerine de yer verildi.

0: Şimdi Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'yla Danimarka merkezli Kopenhag Atomics arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu imzalanan anlaşmaya göre nükleer teknoloji üretiminde Türkiye'de yoğun bir şekilde bulunan toryum maddesinin yakıt olarak kullanılması hedeflendi. İmza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.
1: Nükleer üretimde çeşitlilik artırılacak. Toryum yakıtı yeni nesil nükleer teknolojide kullanılacak. Nükleer teknoloji üretiminde Danimarkalı şirketle işbirliği yapıldı.
2: Bu işbirliği ümit ediyorum netice verecek ve bu alandaki çalışmalar ileride ticarileşebilecek bir ürüne dönüşecek.
1: Türkiye, nükleer enerji hammaddesi olan toryumun yenilikçi teknolojilerde kullanılmasını sağlayacak bir adım attı. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu olan TenMark'la Danimarka merkezli Kopenhag Atomics arasında mutabakat zaptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da imza törenine refakat etti. Bakan Bayraktar törenin ardından anlaşmanın önemini paylaştı.
2: Burada attığımız imzalar tabii farklı bir özelliği var. Çünkü bu küçük modüler reaktörlerde Kopenhag'ın Atomics'in teknolojisinde toryum yakıtı öne çıkıyor. Ve tabii toryum yoğun bir şekilde ülkemizde bulunan, dolayısıyla bu anlamda yakıtın dışa bağımlılığının olmayacağını düşündüğümüz bir teknoloji olduğu için ayrı bir önemi var.
0: Efendim, sosyal kiralık konut dönemi başlıyor. Hürriyet gazetesinin haberiyle devam edelim. Evi olmayana ucuz kiralık fırsatı diyor gazete. Şimdi kiralık sosyal konutlar için düğmeye basıldı. 15 bin konutluk hamlede. İlk etapta 1071 konut kiralanacak. Evi olmayan, dar gelirli ve evli çiftler bölge raicinin çok altında rakamla devletin kiracısı olacak. Başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Kuralar Ekim ayında çekilecek. Bu modeldeki yeni detaylarda aktarılıyor. Kimler başvuracak? Şimdi kuraya katılım için ilk dört kriter belli oldu. Evi olmayacak, 18 yaşından büyük olacak, evli ve TC vatandaşları bu kuraya girecek. Katılım için diğer şartları 10 Eylül tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklayacak. TOKİ eliyle yapılacak konutlardan alt gelir grubunun faydalanması, bunun için bir gelir şartı açıklanması bekleniyor. Satılık konutu olduğu gibi özel kontenjanlar ayrılması da yine beklentiler arasında. Memurlar, emekliler, engelliler, şehit gazi aileleri ve evi kentsel dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan belirlenmesi de planlanıyor. 14 Eylül itibariyle başvurular alınacak. Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak. Evler 3 yıllığına kiralanacak. Bu süreçte yönetim, bakım ve denetimi TOKİ üstlenecek. 3 yılın ardından kiracı tahliye edilecek. Evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni hak sahibine kiralanacak. Böylece daha çok kişinin bu fırsattan faydalanması sağlanacak. Peki önemli bir soru, kira bedeli ne olacak? Kira bedelleri evin büyüklüğüne ve bölgeye göre değişecek. Bakan kurum evlerin bölge raicinin altında, kimi yerlerde yarısı ve altında bedelle kiralanacak demişti. Örneğin bölge raicinin 50 bin TL olduğu yerde vatandaş yeni depreme karşı güvenli bir konutta 25 bin TL bedelle devletin kiracısı olacak. Hedef 500 bin kiralık konut diyor Hürriyet gazetesi. Şimdi devam edelim. Gazete haberinin ardından aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin Saksonya-Anhalt'taki seçim zaferinin ardından binlerce kişi sokağa çıktı. Berlin başta olmak üzere ülke genelinde göstericiler aşırı sağa karşı demokrasi ve çeşitlilik mesajları verdi.
3: Almanya AfD partisinin Saksonya-Anhalt'taki seçim zaferini konuşuyor. Ülke genelinde binlerce kişi aşırı sağ protesto için sokağa çıkıyor. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde oy kullanmış. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %43,8 oy oranıyla yarışı önde tamamlamıştı. AfD'nin seçim zaferi ülkenin pek çok bölgesinde tepkiyle karşılandı. Berlin başta olmak üzere pek çok şehirde AfD'ye

0: karşı protestolar düzenlendi. Brandenburg kapısı önündeki gösteriye binlerce kişi akın etti. Organizatörler katılımcı sayısını 14 bin olarak açıkladı. Katılımcılar arasında 20 Eylül'de Berlin'de düzenlenecek eyalet seçimlerinde yarışacak olan Yeşiller ve Sol Parti'nin başbakan adayları da yer aldı. Göstericiler hep birlikte faşizme karşı sloganları atarken taşınan pankartlarda faşizm bir alternatif değildir gibi ifadeler kullanıldı. Yaklaşık iki hafta sonra eyalet seçimine gidecek olan ve kamuoyu yoklamalarında yine AfD'nin önde göründüğü Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde pek çok kentte gösteriler vardı. Seçim sonuçları yalnızca Saksonya-Anhalt açısından değil, göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyerek AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Merz hükümeti açısından da siyasi bir darbe olarak değerlendiriliyor.
1: Yunanistan'ın İsrail'den alacağı 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı hava savunma sistemi bu kez kaynak kodu tartışmasıyla gündeme geldi. İsrail yetkililerin Atina'nın sistemin kaynak koduna erişemeyeceğini açıklaması Yunanistan'da muhalefetin tepkisine sebep oldu.
0: Yunanistan'ın hava savunmasını yenileyecek Aşil Kalkanı'nda kontrol kimde olacak? İsrail Füze Savunma Teşkilatı Direktörü Moshe Patel, Yunanistan'ın sistemin komuta ve kontrol altyapısıyla bağlantılı kaynak koduna erişemeyeceğini açıkladı. Atina'da 3 milyar euroluk anlaşmanın ardından şimdi de kaynak kodu tartışması başladı. Muhalefetteki PASOK, Savunma Bakanı Dendias'ın daha önce kaynak koduna erişim sağlanmayan sistemlerin alınmayacağını söylediğini hatırlattı. Hükümetten sistemin kaynak koduna Yunanistan'ın erişip erişemeyeceğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi. PASOK milletvekili Mihalis Katrinis, kaynak kodu sonuçta Yunanistan'a mı ait olacak sorusunu parlamentoya taşıyarak hükümetten açıklamayı istedi. Katrinis, İsrail Füze Savunma Teşkilatı Direktörü Patel'in Aşil Kalkanı'nın ulusal komuta ve kontrol altyapısının İsrailli Rafael şirketi tarafından geliştirileceğini açıkladığını hatırlattı. Patel, Katimerini gazetesine verdiği röportajda Yunanistan'ın kaynak koduna erişemeyeceğini söylemişti. 31 Ağustos'ta imzalanan 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı anlaşması, Yunanistan'a çok katmanlı bir hava ve füze savunma ağı kurulmasını öngörüyor. Sistemde Davut Kapanı, Barak MX ve Spider hava savunma sistemlerinin yanı sıra İsrail'i Rafael tarafından geliştirilecek ulusal komuta ve kontrol altyapısı da yer alıyor. Muhalefet kaynak kodunun İsrail'in kontrolünde kalmasının Yunanistan'ı savunmada teknolojik olarak dışa bağımlı hale getirebileceğini savunuyor.
1: İsrail merkezli Haaretz gazetesi de dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Bin Zayed'in 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 10 gün önce İsrail Başbakanı Netanyahu uyardığı öne sürüldü. Habere göre Bin Zayed, dönemin Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'e yönelik büyük bir operasyon hazırlığında olduğu yönünde uyarıda bulundu.
2: Birleşik Arap Emirlikleri 7 Ekim'den günler önce Netanyahu'yu uyardı, iddia İsrail basınından. Haaretz gazetesinde yayınlanan bir araştırma dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Habere göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Bin Zayed, 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 1,5 hafta önce İsrail Başbakanı Netanyahu'yu aradı. İddiaya göre Bin Zayed, 45 dakika süren görüşmede Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'e karşı büyük bir operasyon hazırlığında olduğu konusunda açıkça uyarı yaptı. Habere göre Bin Zayed'in uyarısının kaynağı Hamas'la İsrail arasında yürütülen dolaylı temaslarda yer alan Filistinli bir aracıydı. Sinwar'ın Eylül 2023'te bu aracıya İsraillilerin müzakerelerde ilerleme sağlamaması halinde büyük bir sürpriz hazırladığını söyledi. İsraillilere söyleyin bir deprem hazırlıyorum dediği aktarıldı. Habere göre 15 Eylül 2023'te Sinwar'ın mesajı Shin Bet'e iletildi. Dönemin Shin Bet Başkanı Ronen Bar, Netanyahu'yla acil bir telefon görüşmesi yaptı ve Sinwar'ın deprem tehdidini aktardı. Habere göre İsrail'in uyarıları ciddiye almadığını düşünen Bin Zayed ise Netanyahu'yu doğrudan aramaya karar verdi. Eylül ayının son günlerinde yapılan ve yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Bin Zayed, Sinwar'ın büyük bir operasyon hazırlığında olduğunu Netanyahu'ya söyledi. Araştırmanın en kritik iddiası ise Bin Zayed'in doğrudan yaptığı bu uyarının İsrail güvenlik kurumlarının tepe yönetimiyle paylaşılmamış olması oldu.

Ronen Bar ve eski Genelkurmay Başkanı Herzi Alevi, Bin Zayed'in uyarısının kendilerine iletilmediğini söyledi. Netanyahu'nun ofisi ise iddiaları sert bir dille yalanlıyor. Haberin temel iddiası tamamen reddedilirken, Netanyahu'nun o dönemde Bin Zayed'le konuşmadığı belirtiliyor. İsrail muhalefetindense Netanyahu'ya tepki büyüyor. Yasar Partisi lideri Eisenkot, Netanyahu İsrail'i kör şekilde felakete sürükledi.

0: Dün de aktarmıştık. Çok tepki çeken o kampanyayla devam edelim. Avrupa'nın en büyük spor giyim üreticisinin işte ampute bireylere özel tek ayakkabı satış kampanyasında eski bir İsrail askerini oynatması çok büyük tepkiye sebep olmuştu. Boykot çağrılarının ardından o şirket özür diledi.
1: Alman spor ürünleri firması Adidas tepkilerin ardından geri adım attı. Kimseyi incitmek istemedik diyerek özür açıklaması yaptı. Şirkete yönelik tepkiler bir reklam kampanyasıyla başlamıştı. Spor firması ampute olan kişilere yönelik başlatılan tek ayakkabı kampanyasının İsrail'deki bölümünde eski bir İsrail askerini reklam yüzlerinden biri olarak kullandı. Shalev Bitun isimli eski asker 2021'de Gazze yakınlarında yaralanmış ve sol bacağını kaybetmişti. Reklamın ardından şirkete en güçlü tepki Filistin'den geldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Elberş, İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılarda 3000'den fazlası çocuk olmak üzere 8000'i aşkın Filistinlinin uzuvlarını kaybettiğini belirtti. İsrail ablukası nedeniyle protez yapımında kullanılan ham maddelerle tıbbi malzemelerin bölgeye girişine izin verilmediğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler de Gazze'nin dünyada kişi başına düşen en yüksek çocuk uzuv kaybı oranına sahip bölge olduğuna dikkat çekti. Sosyal medyada da boykot çağrıları yükseldi. Tepkilerin üzerine spor giyim şirketinin Orta Doğu'daki bölgesel sosyal medya hesabı kampanya nedeniyle özür diledi. Şirket açıklamasında "Niyetimiz hiçbir zaman kimseyi rencide etmek değildi ve etkilenen herkesten özür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
0: Tam İngiltere'nin Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerine yönelik ticaret yasağı uluslararası bir adıma dönüştü. Fransa, İspanya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke yerleşimlerle ticareti yasaklama kararı aldı. İsrail ise İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıkladı. Bu haberi ekranlarınıza getirelim. Ardından çok kısa bir ara alacağız. Sonra buradayız. Devam edelim.
2: İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki yerleşim politikasına karşı 12 ülkeden ortak adım geldi. İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu ülkeler yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacaklarını açıkladı. Açıklamada yerleşimlerin genişlemesinin iki devletli çözümü tehlikeye attığı ve Batı Şeria'daki şiddetin arttığı vurgulandı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, parlamentoda yaptığı konuşmada yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünlerin ithalatının yasaklanacağını açıkladı. Yerleşimlerin inşası, finansmanı ve genişlemesine destek veren şirket ve kişilere de yaptırım uygulanacağını söyledi. Miliband, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine sert tepki gösterdi.
3: Filistin'deki durum ahlaki bir acil durumdur. Netanyahu hükümetinin Gazze'de yaptıkları dünya vicdanında bir leke oluşturmaktadır. Savaş suçlarının işlendiğine dair kanıtlar giderek artmaktadır. Ve Batı Şeria'da eşi benzeri görülmemiş bir terör dalgasına tanık oluyoruz. Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilere yönelik etnik temizlik yerleşimci teröristler tarafından gerçekleştirilmektedir.
2: Türkiye'den de 12 ülkenin adımına destek geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada adımın memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Bölgede yerleşimci terörünün etnik temizlik boyutuna ulaştığına dikkat çekildi. Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da İngiltere'nin yerleşim ürünlerine ithalat yasağı doğru yönde atılmış bir adım denildi. Yaptırım kararına İsrail'den tepki gecikmedi. İsrail yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de karardan önce İngiltere'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulunmuş Batı Şeria'ya yönelik yaptırımların sonuçları olacağını söylemişti.

Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 28, Kayseri 27 derece. Doğu Anadolu'da gökyüzü açık, Erzurum 24, Van 23 derece. Güneydoğu'da da hava güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 32, Muğla 34 derece.

Efendim yeniden merhabalar, hoş geldiniz. Habertürk'e devam ediyoruz. Gün başlıyor, saatlerimizde 8'i gösteriyor. Önce yangınla başlayacağız. Antalya Aksu'da başlayıp Kepez'e sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü Aksu ve Kumluca'da süren yangınların enerjisinin de düşürüldüğünü açıkladı. Ekipler 5 mahallenin çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına müdahale etti. Çalışmalara 5 uçak, 10'dan fazla helikopter ve 1000'den fazla personel katıldı. Alevler yerleşim yerlerine yaklaştığı için 254 evden 720 kişi tahliye edildi. Yangından şimdiye kadar 8 kişi etkilendi. 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir orman yangını da Antalya'nın Kumluca ilçesindeydi. Rüzgarın da etkisiyle alevler Güzören mahallesine sıçradı. Mahalledeki evler tahliye edildi. Yangına 4 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı havadan müdahale etti. Karadaki çalışmalara çok sayıda Arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri katıldı. Havanın kararması sebebiyle çalışmalar karadan yürütüldü. Beklenen müjde Orman Genel Müdürlüğü'nden geldi. Aksu ve Kumluca'daki orman yangınlarının enerjisinin düşürüldüğü duyuruldu. Alevleri tamamen kontrol altına almak için de mücadele devam ediyor. Çok üzücü tabii. Bir orman yangını haberi de Mersin'den. Yangının enerjisi havadan ve karadan yapılan kesintisiz müdahaleyle düşürüldü. Şimdi alevler Bozyazı ilçesinde Tekeli mahallesindeki ormanlık alandan yükseldi. Muz seralarının yakınındaki yangını görenlerin ihbarı üzerine söndürme helikopterleri ve arazözler hemen bölgeye gönderildi. Çalışmalar kısa sürede ilk son

0: sonucunu verdi. Orman Genel Müdürlüğü yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Ekiplerin alevlere müdahalesi ise devam ediyor. Birazdan canlı bağlantıyla yangınlara ilişkin son durumu da öğreneceğiz, bakacağız. Şimdi Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözümsüzlüğünü koruyor. Bölgede tansiyon yeniden yükseldi. ABD, İran'a ait 5 ham petrol tankerini vurduğunu açıkladı. İran devrim muhafızları yanıtı misilleme saldırısıyla verdi. 2 ABD gemisi ve 8 petrol tankerini vurduğunu açıkladı. Ayrıca Ürdün'deki ABD üssüne de füze saldırısı düzenlendi.
1: Önce saldırı yapıldı, ardından uyarı geldi. ABD son iki gündür süren saldırılara yanıt verdiğini söyledi. İran Devlet Televizyonu'nun aktardığına göre Hark Adası ve Kask kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu. ABD'nin İran'a ait 3 petrol tankerini hedef aldığı aktarıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması uyarı yaptı. Bahreyn ve Kuveyt'teki limanlara yakın petrol tankerlerini hedef alacağız dedi. Tankerlerdeki personelin tahliye edilmesini istedi. ABD'li bir yetkili ise ülkesinin saldırılarının devrim muhafızlarının ABD donanmasını hedef alma girişiminin sonucu olduğunu açıkladı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait insansız denizaltı aracını ele geçirdiğini duyurmuştu. O denizaltına ait görüntüler de yayınlandı. Denizaltının bütün halinde ele geçirildiği, üzerinde ise hasar bulunmadığı görüldü. İddiaların ardından yanıt ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Devrim muhafızlarının son iki günde ABD donanmasına ait bir savaş gemisini iki kez hedef aldığını duyurdu. CENTCOM güçleri İran'a ait 5 ham petrol tankerini imha etti dedi. Yapılan açıklamada ABD savaş gemisinin İran'ın saldırılarından başarıyla kurtulduğu, devriye görevine devam ettiği vurgulandı. Hiçbir ABD askeri saldırıda zarar görmedi denildi. İran'dan misilleme gecikmedi. Ürdün'deki ABD üssüne hava saldırısı düzenlendi. Öte yandan Kolombiya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio da İran'a yönelik saldırıları değerlendirdi. Eğer İran, ABD'ye ait gemileri vurur veya vurmaya çalışırsa, tankerlerini kaybetmeye devam edecekler dedi.
0: Efendim hemen bölgeye gidelim. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor. Bölgede Demirören Haber Ajansı Adana muhabiri Anıl Atar var. Bize son durumu aktaracak. Anıl Atar, nedir durum?
2: Semiha Şahin, an itibariyle yangın hala devam ediyor ve ekiplerinde hem karadan hem de havadan müdahalesi sürüyor. Senin de söylemiş olduğun gibi Kozan ilçesinde başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle 3 ilçeye birden sıçradı ve şu anda ekiplerin bu noktalarda yangına müdahalesi sürüyor. Kameraman arkadaşım Yusuf Yıldız ekranlarınıza getirsin. Şu anda bu noktada ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Neresi burası? İmamoğlu ilçesine bağlı Musulu Mahallesi. Gece saatlerinde bu mahalle tahliye edilmişti. Şu anda da ekiplerin yangına müdahalesi havadan yoğun bir şekilde devam ediyor. Benim saydığım 3 helikopter var şu anda bu noktaya yoğunlaşmış durumda. Az önce alevler ciddi şekilde burada etkisini sürdürüyordu. Ancak burada havadan müdahale ile birlikte alevlerin direnci de önemli ölçüde kırılmış durumda. Ekipler tüm hızıyla yangına müdahaleye devam ediyor. Kozan ilçesi Eniz Çakır'ın mahallesinde başladı önceki gün yangın. Saat 23 sıralarında şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede çok geniş bir alana yayıldı. Dün Doğan alanında devam ediyordu Kozan ilçesindeki yangın. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle alevler Aladağ ve İmamoğlu ilçelerine sıçradı. Daha önce Eniz Çakır'ın mahallesinde jandarma ekipleri önlem amaçlı tahliye gerçekleştirmişti. Dün gece İmamoğlu ve Aladağ ilçelerinde de Musulu ve Dağiler mahallelerinde tahliye edildi buradaki vatandaşlar jandarma ekiplerince. Şunu belirtelim, çevre illerden de buraya takviye gelen ekipler gece saatlerinde müdahaleyi tüm hızıyla sürdürdü. Havanın kararmasıyla birlikte ara verilen havadan müdahale de sabahın ilk ışıkları ile birlikte yeniden başladı. Şunu belirtelim, önceki yıllarda da meydana gelen orman yangınlarının ardından bölgede çok sayıda yapay gölet oluşturuldu. İşte helikopterler bu göletlerden aldıkları suları alevlerin tam kalbine bırakıyor. Rüzgar dün şiddet

0: Artırarak devam ettirmişti bölgede ve yangına müdahale oldukça güç durumdaydı. Sevindirici haber şu, bölgede rüzgar düne nazaran etkisini kaybetmiş durumda. Ekipler yangını farklı noktalara sıçramadan kontrol altına almak için canla başla müdahaleye devam ediyor. Dediğimiz gibi Adana'nın 3 ilçesinde adeta ateş çemberinde ekiplerin yangına yoğun müdahalesi devam ediyor. Diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Semiha.
1: Anıl Atar, çok teşekkür ediyoruz. Son durumu aldık Adana'daki yangınlara ilişkin. Dileriz en kısa zamanda da kontrol altına alınır ve artık son olur. Şimdi ABD Başkanı Trump savaş değil askeri bir çatışma olarak tanımladığı İran savaşı için bizim için önemsiz bir mesele dedi. Dün akşam yaşanan Hürmüz'deki o gerilim içinde eğer o bölgede gelişmeler olursa Kazma Dağı'nı yakında vurabiliriz diyor. De Başkanı Trump Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi ve gündeminde İran vardı. ABD Başkanı şu anda savaşıyoruz çünkü nükleer silah elde etmek isteyen bir ülke var. Buna çok yaklaşmışlardı ama artık bunu elde etme şansları kalmadı. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak dedi. İran'a yönelik deniz ablukasının çok başarılı olduğunu da savundu Trump. İran çok ağır bir şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten sert bir ders verdik dedi. Trump, abluka o kadar güçlü ve etkili oldu ki kimse bu kadar iyi işleyebileceğini düşünmemişti yorumunda yaptı. Trump, Hürmüz Boğazı ve etrafındaki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini vurgulayarak Kazma Dağı civarındaki hareketliliği izlediklerini söyledi. Eğer o bölgede gelişmeler olursa Kazma Dağı'nı da yakında vurabiliriz dedi. Trump her zamanki gibi tehdit dilini kullanmaya devam ediyor ama İran'ın da geri adım attığı yok. Bu arada Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir telefon görüşmesi yaptı. Bir saatlik bu görüşmenin detaylarını da Kremlin paylaştı. Trump'ın Ukrayna krizini kendi başkanlığı döneminde çözmek istediği belirtildi bir kere daha. Putin ise bu görüşmede Avrupa'ya saldırma planlarının olmadığını söyledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Bir saat süren görüşmenin yapıcı ve samimi geçtiği bildirildi. Açıklama Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov'dan geldi. Buna göre iki lider, Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova ve Kiev'deki temaslarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretler olumlu değerlendirildi. Trump, Ukrayna krizinin kendi başkanlığı döneminde çözülmesini istediğini dile getirdi. Bunun Rusya-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin tamamıyla iyileştirilmesine yol açacağını söyledi. Özellikle ticari ve ekonomik ilişkileri etkileyeceğini belirtti. Ushakov'un açıklamasına göre Putin de Amerika Birleşik Devletleri'nin krizin çözümüne yönelik girişimlerini takdir etti. Trump'a sahadaki durum hakkında bilgi verdi. Çatışmaların sonlanması için Amerika Birleşik Devletleri'nin neler yapabileceğini sıraladı. Putin ayrıca Avrupa'ya saldırma planları olmadığını vurguladı. İki liderin tutuklu takası konusunu da görüştükleri bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Witkoff ve Kushner'ın temaslarını değerlendirdi. Amerikan yönetiminin Ukrayna'da sahadaki gerçekleri kabul ettiğini belirtti. Bu gerçeğin halkın Kırım, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri, Zaporijya ve Herson bölgelerinde düzenlenen referandumlarda ortaya koyduğu iradedir dedi. Amerika Birleşik Devletleri ise Ukrayna'da uzun soluklu bir savaş konusunda uyarıyor. Savunma Bakanlığı yetkilisi savaşın ne zaman sona ereceğinin öngörülemediğini söylüyor.
1: Şimdi ABD Başkanı'nın özel temsilcileri de bölgeden ayrıldı. Rusya-Ukrayna saldırılarına da yeniden başladı. Gece boyunca süren saldırılarda başkent Kiev ana hedefti. Bu saldırılarda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
3: Diplomasi nedeniyle ara verilen saldırılar yeniden başladı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok bölgeyi vurdu. Hava savunma alanında sorunlar yaşayan Ukrayna, dronlar ve balistik füzelerle hedef alındı. Kiev Belediye Başkanı en az 14 binanın hasar aldığını duyurdu. Öğrenci yurtları, okullar ve depolarda saldırılarda

0: sebep oldu. Saldırıların ardından çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti. Bazı Ukraynalılar saldırılar nedeniyle geceyi metro istasyonlarında geçirdi. Saldırılar nedeniyle Polonya alarma geçti. Polonya Hava Kuvvetleri olası hava sahası ihlallerine karşı operasyon başlattıklarını duyurdu. Sabah saatlerinde yapılan açıklamada hava sahası ihlali yaşanmadığı belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kritik altyapının Rusya tarafından hedef alındığını duyurdu. Sumi, Zaporijya, Odessa ve Harkov bölgelerinde de saldırılar yapıldığını açıkladı. Zelenski, aralarında drone ve füzelerin olduğu 175 hava hedefinin vurulduğunu belirtti. Balistik füzeleri durdurmanın zor olduğunu kaydeden Zelenski, bu konudaki yardım talebini ineledi. Rusya ve Ukrayna arasındaki saldırılar ABD Başkanı'nın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'ın ziyaretleri nedeniyle durdurulmuştu. Zelenski, Witkoff ve Kushner'la yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Görüşmede bazı iyi fikirlerin gündeme geldiğini söyledi. Zelenski ayrıca bir sonraki Ukrayna-Rusya-ABD görüşmesinin Türkiye, İsviçre veya Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılabileceğini açıkladı.
1: Справедливо, справедливым миром для всех нас.
2: FEM Türkiye'nin meyve ve sebze sektöründeki tek uluslararası fuarı İzmir'de kapılarını açtı. Bu yıl fuarın partner ülkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Fuara KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Cumhurbaşkanlığı döneminde savunduğu iki devletli çözüm yaklaşımı yeni dönemde başlayacak Kıbrıs müzakerelerini nasıl etkileyecek? Kıbrıs'taki gemi kazasında da bir ihmal var mı? Ersin Tatar hem müzakere sürecine hem de kazaya ilişkin sorularımızı yanıtladı.
3: Girne açıklarındaki gemi faciası, iki devletli çözüm önerisi. Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Habertürk'e konuştu. Gemi kazasıyla ilgili Türkiye'nin depremde olduğu gibi aynı acıda birleştiğini söyledi.
4: Burada bir ihmal ve bir sorumsuzluk ve dolayısıyla ödenen büyük bir bedel. Şimdi tabii devletimiz bunun soruşturmasını yapıyor.
5: Bir zafiyet olduğunu düşünüyor musunuz?
4: Yani bu açık ve nettir. Tabii soruşturma raporu neticede inşallah neyin olduğunu bizlere açıklayacak. Gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerek Türkiye Cumhuriyeti'ne. Çünkü orada birlikte bir kader yaşadık. Yani biz bu depremde de bu kaderi yaşadık. Bizim evlatlarımız bu İSAS otelinde Adıyaman'da.
3: Tatar soruşturma sürecine vurgu yaptı.
4: Hava şartlarında bir sıkıntı vardı. Bir tehlike vardı. Bir de tabii geminin geçmişi vardı. Geçmişte bir takım hadiseler yaşanmış bu gemiyle alakalı. Tabii firma ve onun savunucuları işte şu kurumdan bu kurumdan bizlerin olumlu raporları vardır ki geminin durumu tamamdır şeklinde.
3: Kıbrıs müzakerelerinde Cumhurbaşkanlığı döneminde savunduğu iki devletli çözüm yaklaşımı da Tatar'ın gündemindeydi.
4: Ondan başka çaremiz yoktur. Çünkü Rum tarafının Tufan Bey'in yaklaşımlarına rağmen Kıbrıs Türk tarafına pek gönüllü olarak vereceği bir şey yok.
3: Ersin Tatar küresel dengelere dikkat çekti. İki devletli çözümün vazgeçilmez olduğunu savundu.
4: İsrail'in Güney Kıbrıs'a daha da fazla yerleştiğini görüyoruz. İttifaktan bahsediyorlar. İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail'den yapılan bazı açıklamalar bizi rahatsız etmektedir. Onun için ne Kıbrıs eski Kıbrıs'tır, ne Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz'dir, ne Türkiye Cumhuriyeti eski Türkiye Cumhuriyeti'dir. Denklemler değişmiştir, küresel dengeler değişmiştir, bölgedeki hassasiyetler değişmiştir. Şimdi gelinen aşamada bu yaşanmışlıklar da artık iki devletli çözüm vazgeçilmezdir, kaçınılmazdır. Bir Rumlarla bir ortaklık asla olmayacaktır. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet ayrı bir devlet olarak varlığını sürdürmesi gerekmektedir.
3: Tatar, İzmir'de Türkiye'nin yaş meyve sebze sektöründeki tek uluslararası fuarına katıldı. Avrupa, İngiltere, Rusya ve Balkanlar başta olmak üzere 100'den fazla ülkeden alım heyetinin katıldığı fuarda üreticiler, ihracatçılar, İthalatçılar, perakende zincirleri ve sektör profesyonelleri bir araya geldi. Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin standlarını tek tek gezdi.
4: 80 ülkeden temsilciler vardır. Türkiye'mizin yaş, meyve, sebze ve diğer gıda ürünlerinin burada temsilcilerinin olması ve tabii bu yıl partner ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de burada. Özellikle narinciyemiz, kadın kooperatiflerimiz hepsi burada. Kendi ürünlerini burada sergiliyorlar. Buhar notlar ne yapılır? Betmez.
2: Şimdi Akşam Gazetesi'nin bir haberini paylaşalım. Beyaz Saray'da kıskançlık krizi varmış. ABD Başkanı Donald

Trump'ın yanından ayırmadığı özel asistanı Natalia Harp, First Lady Trump'ı kıskançlık krizine soktu. İtalyan Oggi dergisine göre Melania birkaç hafta önce Trump ve Harp'ı Beyaz Saray'da görevlerin girmesinin yasak olduğu özel alanda evraklar üzerinde çalışırken yakalayınca bu kıskançlık krizi açık bir savaşa dönüştü. Ondan bıktım diyen Melania, yayınlanan fotoğraflarda kadrajı aldırmadığı ve Harp'ı Beyaz Saray'dan uzaklaştırmak için harekete geçtiği de öne sürülüyor. Melania eşini yalnız bırakmamak için bir aydır her yerde boy gösteriyor. İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 6 yıla kadar hapis sistemiyle bir iddianame hazırlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen bu soruşturmayı tamamladı. Tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. Hazırlanan 523 sayfalık iddianamede aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı, eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İzbeton AŞ Genel Müdürü Heval Savaşkaya'nın da bulunduğu 19 şüpheli hakkında birer yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Zimmet soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede Soyer'in 6 yıla kadar hapsi isteniyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Muhittin Böcek bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tutuklu olan Böcek ve oğlunun tahliye talebi reddedildi. Muhittin Böcek'in de aralarında olduğu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davanın 4. duruşmasında tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek salonda hazır bulundu. 15 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Muhittin Böcek tahliyesini istedi. Suçsuz olduğunu savunan Mustafa Gökhan Böcek ise Muhittin Böcek'in oğlu olduğum için tutuklandım dedi. Mahkeme heyeti Muhittin Böcek'le oğlunun tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. Baba ve oğul Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı. Efendim, Diyarbakır Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı da yaklaşık 7 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Selçuk Mızraklı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra 2019'da görevden uzaklaştırılmış ve terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık 7 yıldır cezaevinde olan Mızraklı tahliye edildi. Eski başkanın son 5 yılını geçirdiği Edirne F tipi kapalı cezaevi çıkışında eşi ve DEM Parti yöneticileriyle milletvekilleri karşıladı. Selçuk Mızraklı İstanbul'a hareket etti. Efendim, yeni partili Özgür Çelik'in CHP'den AK Parti'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis üyesi Ayhan Aydın'ın tehdit edildiği iddialarına ilişkin harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Savcılıktan yapılan açıklamada bir savcı tarafından tehdit edildiği iddia edilen Ayhan Aydın'ın iddialarla ilgili ifade vermek üzere savcılıkta hazır edilmesi talimatı verildiği kaydedildi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından açıklama yapmış. Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Oğlum ve eşim engelli. Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum demişti. Gelelim Ahbap Derneği soruşturmasına. Orada da yeni detaylar var. Savcılık 6 dorsi alımı için 125 milyon liralık para transferi yapıldığını tespit etti. Fakat dosyada ifade veren bir şüpheliye göre o dorseler hiç teslim alınmamıştı. Gelsin detaylar.

0: ifadesi için 125 milyon lira çıkış tespit edildi. Etkin pişmanlık ifadesi veren şüpheli, o tırlar hiç teslim alınmadı dedi. APAT soruşturmasında savcılık yeni detaylara ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturması genişliyor. Banka hareketleri, şirket kayıtları ve ele geçirilen tüm faturalar mercek altında. Şirketler üzerinden yapılan alımlar ve para hareketleri de tek tek inceleniyor. Dosyadaki mali incelemelerde özel bir şirket üzerinden 6 dorse satın alınması için anlaşma yapıldığı, dernek hesaplarından 8 ayrı işlemde toplam 125 milyon lira çıkış yapıldığı tespit edildi. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir şüpheli ise söz konusu dorse alım süreciyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Biz bu dorseleri hiç devralmadık dedi. Dorselerin derneğe fiilen teslim edilip edilmediğini araştıran savcılık başka belgelere de ulaştı. Dorseler için yaklaşık 12 bin liralık bakım faturaları vardı. Ancak faturaya konu bazı bakım işlemlerinin de fiilen yapılmadığı belirtiliyor. Savcılık, elde edilen yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda dernek kaynaklarının hangi işlemlerde kullanıldığı ve bu işlemler üzerinden herhangi bir kişisel menfaat sağlanıp sağlanmadığını araştırıyor.
1: Efendim, İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın davasında karar açıklandı. 14 yaşındaki sanık 18 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum oldu.
2: Atlas Çağlayan için adalet!
0: Üzerlerinde Atlas'ın resminin olduğu tişörtler, yüreklerinde acı vardı. Atlas'ın katilinin davasında ikinci duruşmada karar belli oldu.
3: Yazık ki en üst hakten ceza verilmedi. Her bir suç için üst hakten biraz altında cezalara hükmolundu.
0: 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki bir kafeden çıktığı sırada bir çocukla tartışmaya girdi. O kavgada aldığı birden çok bıçak darbesiyle ağır yaralandı, hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Tutuklu sanık Elçin'in yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Atlas'ın annesi, ikiz kardeşi, teyzeleri, okul arkadaşları, komşuları, onlarca kişi bir kez daha Bakırköy Adliyesi'ndeydi. Evlatlarını benzer saldırılarda kaybeden anneler, Yasemin Minguzi ile Zuhal Akman da destek için oradaydı.
4: Yarına kalır da yanına kalmaz.
0: Savcı 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istedi.
5: Duruşma sanığın yaşı küçük olduğu ve gizlilik kararı olduğu için basına ve izleyicilere kapalıydı. Mahkeme son sözlerin alınmasının ardından kararını açıkladı. 14 yaşındaki sanık için 3 ayrı suçtan 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
6: Biz cezada indirim istemiyoruz dedik. İndirim yaptılar. Bıçakla sadece katilin ve oğlumun kanı var. Onun dışında bütün deliller karartılmış durumda.
0: Anne Gülhan Ünlü cezayı yetersiz buldu. Atlas'ın ailesi karara itiraz edecek.
3: İstinaf taleplerimizi ileteceğiz. Sonuçta en üst hakten ceza verilmemesini gerektiren hiçbir sebep yoktu. Bu nedenle biz yasal hakkımızı kullanacağız. Bu konuda da biz gerekçeli kararı bekleyeceğiz.
2: Atlas'ın hesabı!
1: Efendim şimdi Sabah gazetesinden bir haberle devam edelim. Kozinoğlu'nun mezarı açılacak. Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada savcılık fetih kabir kararı verdi. Kozinoğlu'nun mezarının açılmasının ardından yapılacak inceleme sır perdesini kaldıracak. MİT'in Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu, FETÖ kumpası davasındaki ifadesine kısa bir süre kala tutukluluğunun 8. ayında 12 Kasım 2011 günü cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölüm sebebi ise kalp krizi olarak açıklanmıştı. Sabah Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma dosyasının 15 yıl sonra raftan indiğini geçtiğimiz 29 Ağustos'ta duyurdu. Devamındaysa olay gecesi acil durum alarmını radyo sesiyle boğan firari gardiyan Ferhat Veysi Gül'ün kilit rolü kamera kayıtlarıyla deşifre edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Gül'ün de olduğu 11 şüpheli hakkında 2 gün önce operasyon için düğmeye basıldı. Geçtiğimiz gün yapılan operasyonda firari Gül hariç 10 şüpheli

0: gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ebubekir F'nin yürüttüğü soruşturmada son olarak Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına ve Fethi kabir işlemi yapılmasına da karar verildi deniyor. İlaç incelemesi ayrıntısı var. Önümüzdeki günlerde Kozinoğlu'nun İstanbul Ümraniye Hekimbaşı Kozinoğlu mezarı açılması bekleniyor. Kozinoğlu'nun cesedinden alınacak doku örneklerinde yapılacak incelemeyle gerçek ölüm sebebi ortaya çıkarılacak. Kozinoğlu'nun ölümünden hemen önce talep ettiği koraspirin ve vitamin hapına yönelik detaylı toksikolojik ve kimyasal incelemelerin yapılacağı, Kozinoğlu'na farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak. O dönem cezaevi yönetiminden istenen vitamin ilacı ile ilgili otopsi sürecindeki yüzeysel geçilen incelemelerle ölümünün ardından avukata gönderilen ve kalp krizini yalanlayan gizemli e-posta iddiaları da Fethi Kabir kararıyla birlikte yeniden mercek altına alındı deniyor Sabah gazetesinde Kozinoğlu'nun mezarının açılacak olmasına ilişkin bu detaylı haberde. Ve İstanbul'da arkadaşlarıyla havuzda oyun oynayan 5 yaşındaki Kara'nın sırtına havalı tüfek mermisi isabet etmişti. 16 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme yetkisizlik kararı verip dosya Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
1: Havuzda oynarken sırtından vuruldu. Mermi akciğerini parçaladı, kalbe giden ana damarın hemen yanında durdu. 5 yaşındaki Kara'nın ölümden döndüğü olayda mahkeme 16 yaşındaki sanığın ağır cezada yargılanmasına karar verdi.
2: Bence kimse senin kadar güzel kahramanlık yapamaz.
1: İstanbul'da yaşayan 5 yaşındaki Karan Aydınlı Soy 7 Temmuz günü arkadaşının evinde havuzda oynuyordu. Çocukların havuzdaki eğlencesi dakikalar içinde kabusa döndü. Havalı tüfekten çıkan mermi Karan'ı ölümle burun buruna getirdi.
3: Kalbine yalnızca 1 milimetre kala duran bir mermiden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir olaydı bizim için ve ailesi için.
4: Çok büyük bir risk varken Karan o ameliyattan canlı ve sağlam çıktı. Bu bizim için şükür.
1: Karan'ın yaralanmasına neden olan kişi ise komşunun 16 yaşındaki oğluydu. Babasına ait havalı tüfekle ateş ettiği tespit edilen çocuk tutuklandı. İddianamede kemik kırığına neden olacak ve yaşamı tehlikeye sokacak şekilde olası kastla silahla kasten yaralama suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
3: Bir silah kullanılıyor ve bu kullanılan silah dürbünlü bir silah ve bu kullanılan silah neticesinde bir çocuğun hayati tehlikesi söz konusu.
1: Davanın ilk duruşması Büyükçekmece 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme sanık hakkındaki suçlamanın kasten öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek görevsizlik kararı verdi. Dosya Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanığın tutukluluk hali devam edecek.
0: Eskişehir'de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Elif Mavi hızla gelen aracın çarpmasıyla maalesef hayatını kaybetmişti. Hakkında ev hapsi kararı verilen sürücü itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Annesiyle yolun karşısına geçen Elif'e çarptı. 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Ev hapsi verilen o sürücü yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.
5: Baba uyuma, baba uyuma, uyuma.
1: Eskişehir'de yaşayan Elif Mavi Avli annesiyle birlikte Vişnelik Mahallesi'nde yolun karşısına geçiyordu. O sırada bir otomobil hızla anne ve kızına çarptı. Küçük kız metrelerce sürüklendi. 3 yaşındaki Elif Mavi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.
6: Mevcut bilirkişi raporunda kız çocuğumuzun 14 metre sürüklendiği şeklinde bir ibare geçiyor. Ve bu vahim kaza neticesinde şüpheli şahsın yüksek hızını da göz önünde bulundurularak aslında asli kusurlu olduğu dosyadaki bilirkişi raporunun nazarında kusurlu olması kanaatindeyiz.
1: Anne ve kızına çarpan sürücü gözaltına alındı. İfadesinde, "Frene bastım ancak mesafe çok yakın olduğu için çarptım. Kusurlu olduğumu düşünmüyorum." dedi. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan adliyeye sevk edilen sürücü ev hapsi kararıyla bırakıldı.
6: Adli kontrole itirazımızı sunmuş bulunmaktayız. Hukuki süreci de yakinen takip etmek talepteyiz. Bilirkişi raporu tamamen hukuka aykırı şekilde düzenlenmiştir. O konuda da itirazlarımızı yaptık.
1: Sürücü itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen

0: sürücü, taksinin ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Doğum gününü kutladı.
2: Bir gün sonra da toprağa verdim. Kızım için adalet istiyorum.
3: Mavi. Mavi. Mavi.
4: Kusurlu olduğumu düşünmüyorum ifadesi de nasıl bir vicdan acaba? Yaya geçidinden bisikletiyle geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Güneş'in de ölümüyle ilgili dava başladı. Yaya geçidine hızla giren sürücü bir anda karşıma çıktı diyerek kendini savundu. Kırmızı ışıkta geçen çocuk bilirkişi raporunda asli kusurlu bulundu.
0: Güneş kırmızı ışıkta geçiyordu. Yaya geçidinde hızını alamayan sürücü 12 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı. Ölümlü kazayla ilgili dava başladı. Bilirkişiler kusurları sıraladı.
5: Güneşimizi güvenli olması gereken bir yaya geçidinde trafik kazasında kaybettik.
0: Güneş uçak Samsun'un Atakum ilçesinde yaşıyordu. 6 Haziran'da bisikletiyle yaya geçidinden geçmek istedi. Güneş yayalara kırmızı ışık yanarken yola çıktı. Saniyeler sonra da güvenlik kamerası açısına hızla gelen bir otomobil girdi. 24 yaşındaki Mustafa Furkan yönetimindeki otomobil Güneş'e çarptı.
5: Sürücüler yaya geçitlerine yaklaşırken hızlarını azaltmak, gerekli güvenli mesafeyi korumak zorundadır.
0: Tutuksuz yargılanan sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, Güneş bir anda karşıma çıktı. Frene bastım ama olmadı ifadeleriyle kendini savundu. Bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda Güneş asli, sürücü talih kusurlu gösterildi. Bilirkişiye göre Güneş yayalara kırmızı ışık yanarken yola çıktığı için asli kusurluydu. Duruşma ertelendi.
4: İstanbul Çekmeköy'de aracıyla seyir halinde olan 26 yaşındaki bir genç de silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği olayda sürücü hayatını kaybetti.
6: Seyir halindeki araca hedef aldılar. Sürücüsüne kurşun yağdırdılar. 26 yaşındaki genç direksiyonda hayatını kaybetti. Fırat Yavşan, İstanbul Çekmeköy'de otomobiliyle seyir halindeydi. Bir anda kurşunların hedefi oldu. Aracına çok sayıda kurşun isabet etti. Çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Fırat Yavşan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Olay yerinde 18 boş kovan bulundu. Hakkında suç kayıtları bulunan Fırat Yavşan'ı hedef alan kişi veya kişilerse saldırıdan sonra kaçtı. Polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.
4: Şimdi Sözcü Gazetesi'nin haberine bakacağız. Kara Haydar'ın şovu ters tepti diyor başlıkta. Zaten ilk göze çarpan altınlar. Polis aracını adamlarıyla ablukaya alan Vanlı Kara Haydar devleti aşağılamakla suçlanıyor. 50 milyonluk altın takıldığı iddia edilen o düğün için MASAK devrede. Şimdi sosyal medyada Vanlı Kara Haydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan 6 Eylül'de yine sosyal medya ünlüsü olan Çağla Öz'le evlendi. Tançalan düğün görüntülerini sosyal medyada yayınladı ve hemen ardından dün sabah gözaltına alındı. 25 suç kaydı var. Tançalan'a TCK 301 kapsamında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan işlem yapıldı. 25 suç kaydı olduğu açıklandı. Van'ın Tuşba ilçesinde Parla Diex adlı salonda yapılan düğünde geline kilolarca altın ve döviz takıldığı görüldü. Takıların toplam değerinin 50 milyon liraya ulaştığı tahmin ediliyor. Düğün salonuna kontrol için gelen polis aracının yanına giden Kara Haydar etrafına da onlarca kişi aldı. Elinde tesbih sallayarak Kurtlar Vadisi oyuncularını andıran yürüyüşle aracın yanına geldi. Polis aracının etrafını onlarca kişi sardı. Tüm o anları kayda aldıran Kara Haydar bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Kullanıcılar videoda polise yönelik tavırlara sert tepki gösterdi. Sorgusu tamamlanan Tançalan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düğünde takılan altın ve dövizin hayatın doğal akışına aykırı olduğu ve kaynağının araştırıldığı da belirtiliyor. Ayrıca mal varlığı da incelemeye alındı. Mehmet Fatih Tançalan savcılık ifadesinde eşinin gelinliklerinden

0: İşte baklavaya, Maldivler tatilinden mekan organizasyonlarına kadar pek çok hizmetin reklam karşılığı ücretsiz yapıldığını söyledi. Tançalan düğünde ve nişanda takılan altınlar içinse maddi durumu el vermediği için altın alamadığını ve takılan altınları kuyumcudan emanet olarak aldığını, daha sonra kuyumcu tarafından da geri götürüldüğünü söyledi. Vay be, 50 milyon TL'lik altın, bu ne görgüsüzlük o halde. Devam edelim şimdi gazete haberinin ardından. İstanbul'da kaldırımda yürüyen yaya ölümle burun buruna geldi. Binadan kopan beton parçası yayanın başına düştü.
1: Kaldırımda yürüyordu. Başında hissettiği acıyla yere yığıldı. Binadan kopan beton parçası yayayı hastanelik etti. İstanbul Bahçeli Evler'de 6 katlı bir binanın 4. katındaki balkondan beton parçaları koptu. O parçalar kaldırımdan geçen bir yayanın başına isabet etti. Yaralanan yayayı görenler hemen sağlık ekibine haber verdi. Başından yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belediye ekipleri binada inceleme yaptı. İtfaiye balkondan sarkan beton parçalarını temizledi.
0: Dümdüz yolda yürüyorsunuz, başınıza gelene bakın. Nerede, neyle karşılaşacağınızı gerçekten bilemiyorsunuz. Adana'da boşanma davası çıkışında iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Ortalığın birbirine girdiği o kavgada bir kişi canından oldu.
1: Kimi tabanca çekti, kimi sopa kullandı, kimi döner bıçağı. Boşanma davası sonrası çıkan kavga can aldı. Adana Adliyesi'nde bir çiftin boşanma davası vardı. Adliye önünde iki aile arasında tartışma çıktı. Sonra herkes araçlarına binip yoluna devam etti. Ancak trafikte yine sinirler gerildi. Bulvarda duran taraflar araçlarından inerek kavgaya tutuştu. Tabanca, döner bıçağı, sopa, taraflar eline ne geçirdiyse birbirine saldırdı. Kısa süre sonra polis ekipleri devreye girdi. Silahla vurulan Cemal Timi hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı.
0: Efendim, Elazığ'dan yürek yakan bir haber var sırada. Karakoçan ilçesinde çıkan yangında bir çift hayatını kaybetti.
1: Müstakil evde çıkan yangın can aldı. Elazığ'daki yangında 2 kişi hayata veda etti.
2: Korkunu çek.
1: A ve Hayriye Üykü çifti Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Ürünlü mezrasında yaşıyordu. Çiftin evinde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler itfaiye ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldüğünde acı gerçek ortaya çıktı. Evde bulunan A ve Hayriye Üykü çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Yangının nasıl çıktığı araştırılıyor.
0: Tam 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için de Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Kılıç'ın naaşı, gözyaşları ve dualarla Karşıyaka Mezarlığı'nda da toprağa verildi.
3: 80'ler dizisinin Ergun plakıydı. Kış Uykusu filminde İmam Hamdi'ydi. Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazındı. Ekranların sevilen yüzlerinden biri oldu. Hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğunu uğurlandı. 51 yaşındaki Kılıç 5 Eylül'de Kağıthane'deki evinde ölü olarak bulundu. Kılıç için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ailesi, dostları, sanat dünyasından bazı isimler Kılıç'a son görevini yerine getirmek için törene katıldı. Dualar edildi, helallik istendi.
4: Çok üzgünüz yani. Çok yetenekli, genç yaşta kaybettiğimiz oyuncu bir arkadaşımız. Çok zamansız, çok genç. Yapabileceği çok şey vardı daha. Allah rahmet eylesin.
3: Namazın ardından naaşı omuzlarda taşındı. Gözyaşları ve dualarla Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: Efendim, üniversite öğrencileri için de Kredi ve Yurtlar Kurumu, yurt

0: Başvuru sonuçlarını açıkladı. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu yıl başvuran öğrencilerden %90'ının yurtlara yerleştiğini duyurdu. İnceleme sürecinde tabii gelir durumu ve akademik başarının dikkate alındığı da paylaşıldı.
1: 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını an itibariyle erişime açmış bulunuyoruz.
2: Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru yapan üniversite öğrencilerinin %90'ı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtlarına yerleşti. Sonuçları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu.
1: İnceleme sürecinde gelir durumu, akademik başarı ve sosyal şartları birlikte dikkate alıyoruz. Şehit yakınları ile gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın yanı sıra mevzuatla belirlenen öncelikli grupların haklarını büyük bir hassasiyetle gözetiyoruz. Yerleştirme işlemlerini güvenilir, veriye dayanan, nesnel ve güçlü bir dijital altyapıyla yürütüyoruz.
3: Bu yıl yerleştirme sonuçlarında bir rekora imza atılarak %90 oranında öğrenci yurtlara yerleşti. Aynı zamanda yurtlardaki yatak kapasitesi ise 81 ilde toplam 1 milyonu aştı.
2: Bakan Bak, ikinci üniversite öğrenimine başlayan öğrenciler için ayrıca başvuru sürecinin açılacağını da paylaştı.
1: Normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerimiz ile bir yüksek öğrenim programını tamamladıktan sonra ikinci üniversite öğrenimine başlayan öğrencilerimiz için de ayrıca başvuru süreci açacağız. Her öğrenci grubuna ilişkin takvimi üniversite kayıt süreçleriyle uyumlu biçimde planlıyoruz.
2: Yurt yerleştirme sonuçlarına Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden erişilebiliyor.
0: Efendim, okulların açılmasında sayılı günler var. Pazartesi günü zil çalacak. Tabii çocukların sağlığı için beslenme çantasının nasıl hazırlanacağı da çok çok önemli. Beslenme çantası peki hazırlarken neye dikkat edilmeli? Yiyecekler nasıl korunmalı? Yanıtlar Aslın Ömer Aktaş'ın haberinde.
4: Neler koyuyorsunuz çocuğunuzun beslenme çantası?
5: Peynir, zeytin, domates, salatalık olabilir. Öğlen yemeği için yemek işte makarna, köfte, pilav, köfte.
2: Artık yaz bitti. İlk ders zilinin çalmasına günler kaldı. Peki doğru beslenme çantası nasıl hazırlanır?
6: Veliler beslenme çantası hazırlarken şunu unutmasınlar. O çantanın içerisine sadece gıda koymuyorsunuz. Gıda güvenliğini de koyuyorsunuz.
5: Salatalık, domates, kuru yemiş... Genelde bu tarz şeyler yok. Çok iştahlı olmadığı için çocuklarım çok fazla bir şey koyamıyorum.
4: Sabah 7'de hazırladığımız bu beslenme çantası öğlen 12'de belki de 1'de açılacak. Yani içindeki yiyecekler saatlerce bekleyecek. İşte bu yüzden içine ne koyduğumuz kadar yiyecekleri nasıl muhafaza ettiğimiz de önemli.
6: Bazı gıdalar çabuk bozulabilir. Yumuşak peynirler biraz daha riskli. İşte süt, peynir, yoğurt gibi ürünler tabu koyduğu zaman benim için endişe verici bir durum.
2: Peki yiyeceklerin bozulmaması için çözüm ne?
6: Kapattığınız beslenme çantasının üzerine buz kapsülünü koydunuz. Termal çantanın içerisine yerleştirip ağzını kapattınız. Bu termal çanta buna 2 saat kadar soğukta, soğuk zincirin kırılmadan muhafaza edilmesi konusunda koruyacaktır.
4: Nasıl muhafaza ediyorsunuz o koyduğunuz yiyecekleri?
5: Eğer sıcak değilse koyduğumuz yiyecekler, sıcak kalması gerekmiyorsa plastik BPA içermeyen gıdaya uyumlu plastik beslenme kapları var. Ona koyuyoruz.
4: Neye koyuyorsunuz bunları?
7: Sağlıklı plastik kaplar alıyoruz işte. Onların içine koyuyoruz. Orada da çocuk açıp yiyor.
2: Ve bir başka detay, yiyeceklerin birbiriyle temasını da kesmek gerekiyor.
6: Mesela bir muz koydunuz. Muzu beslenme çantasına koyarken bu kabuğundaki mikropların diğer gıdalara yapışarak bulaşmamasını önleyin. Şöyle poşete koyup bunu beslenmenin içine koyabilirsiniz.
0: Efendim, şimdi Hürriyet gazetesinden bir haberle devam edelim. Hasta olmadan bu kapıdan girin. Diyetisyen de, psikolog da, kanser taraması da ücretsiz. 5 yıl önce meme kanseri tanısı aldıktan sonra sağlıkla ilgili öğrendiğim en önemli şeylerden biri şu oldu. Hasta olduktan sonra mücadele etmek çok zor. Hem maddi hem manevi açıdan. Üstelik ağır bir hastalığın maliyeti yabancı yalnızca hastaya değil sağlık sistemine de büyük yük. O nedenle artık ilk sorduğum şu oluyor, önleyebilir miydik? Kanserle tarama ve erken teşhis bunun için çok çok önemli. Ama mesele yalnızca kanser değil, fazla kilolarımız var, hareketsiz, sigara ya da benzeri bağımlılıkları bırakmak isteyen ama

0: Nereden başlayacağını bilemeyen var. Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan ama özellerin ücretini karşılayamayan var. Peki tüm bunlar için devletin ücretsiz hizmet verdiği merkezlerin bulunduğunu kaçımız biliyoruz? Sağlıklı Hayat Merkezleri Türkiye'nin 81 ilindeki 357 merkezden biri olan Bakırköy'deki Sağlıklı Hayat Merkezi'nde de bir gün geçirdim diyor Murat Saka, Hürriyet Gazetesi muhabiri. Ve işte ruhsal sağlığında ilk kapı burası olabilir. Kanser çok faktörlü bir hastalık. Burada araştırması yapılıyor. En çok 20-40 yaş arasındaki bağımlılıklara ilişkin işte alarmlar da hani veriliyor ve bunların da önlenmesi konusunda, tedavisi konusunda neler yapılıyor. Diyetisyen ve fizyoterapi hizmetinin de bir arada olduğu uzun uzun anlatılmış Hürriyet Gazetesi'nde. Şimdi bir havamıza bakalım. Haftayı ortaladık. Hüseyin yanımda. Hüseyin Öztel. Günaydın, hoş geldin Hüseyin.
1: Günaydın.
0: Nasıl olacak diyeceğim, artık soğudu. Artık ben üşümeye başladım. Otururken de, uyurken de. Sonbahar geldi galiba.
1: Gece saatleri artık insanlar evinde işte ince battaniyeler kullanıyorlar. Hatta Karadenizlilerden mesajlar var. Yorgana geçtik biz.
0: Öyle mi?
1: Kış havası geldi diye. Ama
0: psikolojik olarak buna hazır değilim. Henüz değilim.
1: İşte tesislerimiz var açılan. Az önce haberini okudum.
0: Evet.
1: Psikolojik destek alabiliriz gidip. Ama şu var, sıcak birkaç haberim
0: kötü
1: var.
0: Kötü müsün? Peki.
1: İstersen geçeyim detaylara.
0: Hemen.
1: Teşekkürler.
0: Kolay
1: sana.
0: Gelsin.
1: Sağ ol. Şöyle bakalım efendim, hava sıcaklıkları nasıl gidecek? Aslında konuştuğumuz gibi gece ve saatleri ve sabah saatleri epey serin. Bulunduğunuz semte göre İstanbul'da 18 ila 20 dereceye kadar düşüyor. Yani pencereleri açık bir şekilde bir gece geçirirseniz hasta olabilirsiniz. Dikkat edin. Gerçekten hava serinledi gece. Ama bu sıcaklık haritasının bakın renklerinden de anlayacağınız üzere Karadeniz'e yaz geliyor efendim. Yani bazı yerlerde hava serinlerken özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'de şu gelecek 4-5 gün 28 derece gölge sıcaklıkları, 33-34 derece hissedilen sıcaklıklar bekliyoruz. Samsun, Trabzon, Rize, Giresunlulara duyuralım. Bu bugünkü hali, mavi olan yerler. Tarih ilerledikçe animasyon ilerliyor bakın. Şu Balkanlar çevresindeki sıcak bizi biraz sıkıştırıyor. Bir de Basra çevresindeki sıcakların zaten etkisindeyiz. Ama Hazar, doğumuzda Bakü ve çevresi epey serin. Avrupa'da İtalya ve etrafında ya da Yunanistan'da ya da adalarda bulunacaksanız bu hafta sonu bol güneşli ve sıcak geçecek. Yani Türkiye'deki tabii kıyılarda da aynı şekilde ama biraz daha Yunanistan ve İtalya daha sıcak. Balkanlar, Orta Avrupa ve çevresindeki termometrelerde 33-35 derecelere çıkıyor. Mevsim için normalleri 22-23 derece olan yerler buralar. Yani yine bir sıcak hava, yine bir sıcak hava. Yedinci sıcak hava dalgası bu Avrupa'nın yaşadığı bu yaz. Biz de o kadar etkili değil. Az önce Semiha ile konuşuyorduk. Gündüzler sıcak, geceler serin diye. Aynen bu şekilde sürecek. Ankara'da geçtiğimiz günler serinlemişti hava. Bugünden itibaren farkı hissederseniz, sadece tişörtle ya da yazlık bir giysiyle hangisini tercih ediyorsanız dışarıda bulunabilirsiniz efendim. Başkent ve çevresinde üşütmez hava saati sabah 10'dan itibaren, 10-11'den itibaren öğlen saatleri özellikle. Ancak işte o sabah 07-08 var ya ya da gece 23-24'ten itibaren buralarda yine 10 dereceye 12 dereceye düşüyor sıcaklık. Sert bir hava. Sivas çevresinden itibaren doğuya doğru ise yüksek kesimlerde sıfırın altına düşen sıcaklıklar var artık. Yani mevsimin, kış mevsimine doğru adım adım gittiğini Anadolu'da gözleyebiliyoruz. Ama işte Akdeniz'de mesela orman yangınları var. Biz yüksek sıcaklıklar düştü diyoruz ama özellikle Antalya çevresinde, Aksu etrafında yerleşim yerlerinin içine giren bir yangın diye haberlerde görünüyor. Ama aslında insan ormanların içine giriyor. Yani yerleşimi gittikçe daha fazla yeşil alanda kurmak istiyoruz. Çeşitli sebeplerle. İnsanlardan kaçmak için, doğaya yaklaşmak için. Tamam, yaklaşalım ama buradaki faaliyetlerimize çok dikkat etmeliyiz. Basit sebeplerle orman yangınları çıkmasın. Meteorolojik olarak zaten çok sıcak bir ülkeyiz. Güney Ege'de, Akdeniz'de yaz boyu hani güya serin bir yaz geçirdik diyoruz ama bizim serin dediğimiz bile 40 derece neredeyse, 38 derece. Özetle buradaki yangın riskini rüzgar çok artırmayacak. Bugünden itibaren zayıflıyor. Antalya'dan itibaren batıya ve kuzeye doğru çıktıkça İzmir çevresinde de rüzgar geçtiğimiz günlere göre çok daha sakin esecek. Bugün ve Perşembe, Cuma aslında. Cumartesi, pazar biraz daha rüzgarlı olabilir ama şu 3 gün sakinleyecek. Bursa'da, Balıkesir'de, Çanakkale'de ve çevresinde asıl hava daha rüzgarlı ve İstanbul'da esen rüzgar kuzeydoğudan esiyor, Poyraz'dan esiyor ve böyle güneybatıya doğru inmeye çalışıyor. Ve burada da deniz üzerinde de şu maviliklerden de göreceğiniz gibi serin havayı bize taşımış oluyor. Ama şu 4-5 gün, hatta bir hafta tam bir yaz havası var. Geçtiğimiz haftaki tahminlerde de Hep size aktarıyordum. Eylül ayının ilk

13-15 gününden yaz tadı alırız diye. Peki sonra ne olacak? Bu yağış haritasına bakalım efendim. 5 günlük yağış toplama haritası bu. Yani pazar gününe, pazartesi sabahına kadar düşmesini beklediğimiz toplam yağış miktarı. Karadeniz'in yazı geldi, yaz geldi diyorum ya, işte bakın 5 gün boyunca pek bir yağış yok. Yani yaylalarda, iç kesimlerde zaman zaman yağabilir ama bunlar da sis ve pusla birleşiyor. Çok da fazla güneşi göstermiyor. Yaz tadı o yüzden alamıyordu Karadeniz. Şimdi kıyılarda

0: Çevresi İstanbul'un batısı pazartesi günü biraz yağmur görebilir ki pazartesi okullar açılıyor. Yağmurla birleşince şehir trafiğini şimdi bir hayal edelim. Bakacağız ama
1: etmeyelim,
0: o tahmini...
1: buna da hazır değilim.
0: Ona da hazır. Genel olarak bu Eylül bizi hazırlıksız yakalıyor. Ama Cuma günü yine bakarız ona.
1: Peki tamam. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Havamızı da dinledik, öğrendik Hüseyin'den. Senin de günün güzel olsun. Şimdi çok kısa bir ara verelim. O aranın ardından devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız.
2: İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var.
3: Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu.
1: Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

0: Yeniden merhaba, günaydın, iyi sabahlar, hoş geldiniz Habertürk'e. Devam ediyoruz, gün başlıyor, saatlerimizde 9'u gösteriyor. Şimdi Adana'nın Kozdan ilçesindeki o orman yangını maalesef devam ediyor. Havadan, karadan müdahale var. Alevler iki ilçeye daha sıçradı. Görüntüleri de ekranlarınıza getiriyoruz canlı olarak. Yangın Doğan Alanı mahallesinde başlamıştı. Rüzgarlı hava bu müdahaleyi bir hayli zorlaştırdı. Yangın İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere sıçradı. Hızlı önlem alındı. Musullu Köyü ile Aladağ ilçesi, Dailer Köyü tahliye edildi hemen. Havanın aydınlanmasıyla birlikte çalışmaların havadan ve karadan devam ettiğini, havadan tekrar başlatıldığında altını çizelim. Burası Adana, Kozan'da o yangın maalesef giderek büyüyor. Görüntüler de ekranlarınıza canlı olarak geliyor. Doğan Alanı mahallesinde ilk olarak başlamıştı. Rüzgar işi zorlaştırdı. İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere ardından sıçradı bu yangın. Önlemler alındı. Musullu Köyü ile Aladağ ilçesi, Dailer Köyü hemen tahliye edildi. Havanın aydınlanmasıyla tabii çalışmalar hızla tekrar havadan da başlatıldı. Karadan zaten devam ediyor. Şimdi bir Yasin'e gidelim. Türkiye'nin farklı noktalarında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Bakın Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde dün akşam başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına yine aynı şekilde havadan ve karadan müdahale var. Bize şimdi son durumu almak üzere bölgede bekleyen muhabirimiz Yasin Anzerli'ye hemen dönelim. Gelişmeleri kendisinden dinleyelim. Yasin, nedir son durum? Anladığımız kadarıyla şu an tişörtünden de bu anlaşılıyor. Çok ciddi bir rüzgar da var.
1: Evet Sema, maalesef rüzgarlı bir havaya uyandık Aksu'da. Şu an Aksu'dayız. Pazar günü öğleden sonra çıkan orman yangınına hala devam ediliyor. Hava araçları ve yine kara araçlarıyla müdahalenin devam edildiğini söyleyelim. Özellikle dün çok şiddetli bir günü geçirdik Aksu'da. Hava rüzgarlıydı ve araçların, ekiplerin müdahalesi orman yangınına çok zordu. Birçok köy boşaltıldı, birçok hane boşaltıldı. 800'ün üzerinde kişinin evlerinden çıktığını, başka farklı noktalara gittiğini söyleyelim. Tabii elektrik kesintisi de ciddi anlamda bu noktalarda var. 2000'in üzerinde haneye elektrik de verilemiyor.

0: Bir yandan da işte Kızılay'ın araçlarını görüyoruz. Onlar da bölge halkına, buradaki orman yangınından dolayı etkilenen vatandaşlara yardım etmek için, onların bir nebze yaralarını sarmak için onlar da bu noktadalar. Çok sayıda tankerler var. Arazözlere yardım için geliyorlar. Yangın biraz daha iç noktalara taşınmış durumda. Dün mesela bulunduğumuz noktanın hemen karşısındaydı yangının en fazla alevlerin yoğun olduğu bölge, o rüzgarla beraber. Hemen Mustafa, kameraman arkadaşı Mustafa Akpınar gösterecek, o yeşil alanın hemen sağında bulunan noktalardı. Ama biraz daha iç taraflara doğru rüzgarın etkisiyle birlikte yangının geçtiğini söyleyelim. O noktalarda elektrik yok, sinyal alamıyorsunuz. Tabii biraz iletişimin de zor olduğunu söyleyebiliriz o bölgedeki insanlar ve çalışan ekipler için. Bugün yine rüzgarlı bir havayı maalesef Antalya bekliyor olacak. Gün zaten sabah saatlerinde rüzgar başladı. Hava sıcaklığı da 30 derecelerin belki biraz altında, hani 27-28 derece seviyesinde. Öğleden sonra 30 seviyesine çıkması bekleniyor. Henüz böyle bir ciddi seviyede yaralanan ya da böyle sağlık durumunun ciddi seviyede etkilenen birinin olmayışı belki bu 2-3 günlük sürede verebileceğimiz en iyi haber. Onun dışında yanan evler, etkilenen, bu yangından etkilenen evler vardı. Ve yine bazı tarım arazileri de bu yangından maalesef etkilendi. Hayvanlar, maalesef telef olan hayvanlar oldu. Bölge halkının durumu ciddiyetini koruyor. Bu zorluk durumunda, özellikle işte orman yangınıyla mücadele konusunda. Jandarma karakolu vardı yine Yeşil Karaman'da. Jandarma karakolu da alevlerden bir nebze olsun nasibini aldı. Bazı yerlerinde zararlar oluştu. Evlerde de dediğimiz gibi bazı araçlarda, tarım makinelerinde zarar oluştu. Yine Antalya'nın Kumluca ilçesinde de orman yangını var. Orada da yine müdahale devam ediyor. Ama düne göre bugün biraz daha belki hani alevler şiddetini biraz daha düşürmüş olabilir. Çünkü dün çok şiddetli bir gündü. Bugün biraz daha az, dileriz ki tekrar şiddetli bir duruma geçmez diyelim Semiha Şahin. Ve sözü Antalya'dan tekrar size bırakalım.
1: Yasin Anzerli, çok teşekkür ediyoruz. Habertürk Akdeniz temsilcimiz aktardı son durumu. Rüzgar tabii burada en kritik unsur. Dilerim tekrar güçlenmeden tamamen kontrol altına alınır. Buna rüzgar sebebiyet vermez. Evlerin boşaltılması da zaten durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Takipteyiz. Aktarmayı sürdüreceğiz o noktayı. Şimdi gelelim ABD ve İran arasındaki son duruma. Yaklaşık 6,5 ay oldu bu savaş başlayalı. Ha masaya geldiler, ha gelecekler, ha bir müzakere olacak derken durum, yani bu düğüm daha doğrusu çözümsüzlüğünü koruyor. Bölgede tansiyon dün gece yine yükseldi. ABD İran'a ait 5 ham petrol tankerini vurduğunu açıkladı. İran devrim muhafızları tabii hemen yanıt verdi. Bir misilleme saldırı yaptı. 2 ABD gemisi ve 8 petrol tankerini vurduğunu açıkladı. Ayrıca Ürdün'deki ABD üssüne de füze saldırısı düzenlendi.
2: Önce saldırı yapıldı, ardından uyarı geldi. ABD son 2 gündür süren saldırılara yanıt verdiğini söyledi. İran Devlet Televizyonu'nun aktardığına göre Hark Adası ve Kask kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu. ABD'nin İran'a ait 3 petrol tankerini hedef aldığı aktarıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması uyarı yaptı. Bahreyn ve Kuveyt'teki limanlara yakın petrol tankerlerini hedef alacağız dedi. Tankerlerdeki personelin tahliye edilmesini istedi. ABD'li bir yetkili ise ülkesinin saldırılarının devrim muhafızlarının ABD donanmasını hedef alma girişiminin sonucu olduğunu açıkladı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait insansız denizaltı aracını ele geçirdiğini duyurmuştu. O denizaltına ait görüntüler de yayınlandı. Denizaltının bütün halinde ele geçirildiği, üzerinde ise hasar bulunmadığı görüldü. İddiaların ardından yanıt ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Devrim muhafızlarının son 2 günde ABD donanmasına ait bir savaş gemisini 2 kez hedef

0: aldığını duyurdu. CENTCOM güçleri İran'a ait 5 ham petrol tankerini imha etti dedi. Yapılan açıklamada ABD savaş gemisinin İran'ın saldırılarından başarıyla kurtulduğu, devriye görevine devam ettiği vurgulandı. Hiçbir ABD askeri saldırıda zarar görmedi denildi. İran'dan misilleme gecikmedi. Ürdün'deki ABD üssüne hava saldırısı düzenlendi. Öte yandan Kolombiya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio da İran'a yönelik saldırıları değerlendirdi. Eğer İran ABD'ye ait gemileri vurur veya vurmaya çalışırsa tankerlerini kaybetmeye devam edecekler dedi.
1: Efendim şimdi gelin piyasalar acaba güne nasıl başladı, hangi rakamlarla yükseliş, çıkış, iniş bir hepsine bakalım. Doları görüyoruz ilk olarak 48.47'den işlem görüyor, bir yükseliş var. Euro'ya baktığımızda ise 56.45, Euro dolar paritesi de 1.16 seyrinde çıkışını sürdürüyor. Altınla bakalım şimdi. Altının ons fiyatı 44, Brent petrol 98 civarında, 99'a yakın. ABD ham petrolün fiyatı ise 93.99, yani 94 civarında. Gram altının fiyatı 6856 lira. Yine altında ciddi bir sıçrama var. Çeyrek altına baktığımızda 11.208 liradan işlem görüyor. Yarım altının fiyatı 22.417 lira. Tam altının fiyatı da 44.698 lira. Piyasalardaki son durumda bu şekilde ekranlarınıza getirdik. Şimdi yeni orta vadeli programa bakalım. Şimdi bu programa göre gelecek 3 yılda toplam 71.6 trilyon lira vergi toplanması hedefi var. Devletin iç ve dış borç faiz ödemeleri ise projeksiyonlara göre 2027-2029 dönemi toplamında 13.9 trilyon lirayı bulacak.
2: Gelecek 3 yıl hem vergi yükü hem de faiz yükü artacak. 71,6 trilyon lira vergi toplanacak. 13,9 trilyon lira faiz ödemesi yapılacak. Orta vadeli programa göre 2027-2029 döneminde toplam 71 trilyon 597 milyar liralık vergi tahsilatı hedefleniyor. Aynı dönemlerde devletin iç ve dış borçları için ödeyeceği faiz ise 13 trilyon 914 milyar liraya ulaşacak. Yani 3 yılda toplanması planlanan her 100 liralık verginin yaklaşık 19 lirası faize gidecek. 2026'da ise vergi gelirinin 14 trilyon 586 milyar lira, faiz ödemelerinin ise 2 trilyon 825 milyar lira olması bekleniyor. İlk 7 ayda faiz ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre %43,7 artarak 1 trilyon 791 milyar liraya çıktı. Vergi tahsilatı da %37,3 artışla 7 trilyon 855 milyar liraya ulaştı. Yeni OVP'de vergi gelirlerinin 2027'de 19 trilyon 906 milyar, 2028'de 23 trilyon 973 milyar, 2029'da ise 27 trilyon 719 milyar liraya yükselmesi öngörülüyor. Faiz ödemeleri de aynı dönemde artacak. 2027'de yaklaşık 4 trilyon, 2028'de 4,7 trilyon, 2029'da ise 5,2 trilyon liralık faiz ödemesi bekleniyor.
1: Efendim şimdi Dünya Gazetesi'nden bir haber paylaşalım. Enflasyon hedefi değil, öngörülebilirlik önemli. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, enflasyonun 2029'da tek haneye indirilmesinin mevcut ekonomik şartlar dikkate alındığında daha gerçekçi bir hedef olduğunu söyledi. Bizim için birinci problem enflasyonun yüksek olması değil, öngörülemezlik diyor. Türkiye'de mevcut kapasitenin ne ölçüde kullanıldığının doğru analiz edilmesi gerekiyor demiş. Burhan Özdemir enflasyonun 2029 yılında tek haneli seviyelere indirilmesinin mevcut ekonomik şartlar açısından daha gerçekçi ve temkinli bir hedef olduğunu söylüyor. Türkiye ekonomisinin temel sorununun yalnızca yüksek enflasyon olmadığını, bizim için birinci problem enflasyonun yüksek olması değil, öngörülemezlik. 23-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı öncesinde bir basın toplantısı yaparak orta programın dezenflasyonla büyümeyi aynı anda yürütmeyi hedeflediğine dikkat çekiyor. Bununla birlikte bu iki hedefin hangi araçlarla ve nasıl aynı anda gerçekleştirilmesi

0: değiştirileceğinde önem taşıdığını ifade ediyor yaptığı açıklamada. Şimdi Dünya Gazetesi'ndeki haberin ardından devam edelim. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İçişleri Bakanlığı'nca düzenlenen 111. dönem kaymakamlık kursunun tecrübe paylaşımı bölümünde kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Kaymakamlığın devletin sahadaki temsil gücünü, milletle kurduğu doğrudan bağı ve kamu hizmetinin vatandaşlara ulaşan yüzünü ifade eden önemli bir sorumluluk dedi. Bu sorumluluğun merkezinde insanı önceleyen, sahayı doğru okuyan, vatandaşın talep ve beklentilerine duyarlı, çözüm odaklı bir yönetim anlayışı bulunuyor. Vatandaşlarımızla kurulan her temasın devletimize duyulan güveni güçlendiren bir zemine dönüşmesi, kamu yönetiminin etkinliği açısından da belirleyici bir değer taşıyor dedi. Çokça tartışılan bir meseleydi bu süresiz nafaka, onun kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin yer aldığı 13. yargı paketi Ekim ayında meclise gelecek. Şimdi bu düzenlemeyle evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Boşanma davalarına ilişkin süreçler de hızlandırılacak. Peki paketle başka hangi düzenlemeler acaba hayata geçmiş olacak? Gelsin ekrana.
1: Kadınlara evlilik süresine göre nafaka verilecek. Süresiz nafaka Ekim'de kaldırılacak. Boşanma davaları uzun sürmeyecek. Mecliste yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Meclise sunulacak ilk kanun teklifi ise nafaka düzenlemesinin yer aldığı 13. yargı paketi olacak. Pakette evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek.
2: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
1: Peki düzenleme yasalaşırsa nafaka uygulaması nasıl olacak? Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısına kadar nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç bir yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. 13. yargı paketi genel kurulda kabul edilip yasalaştıktan sonra daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenecek. Aile hukukundan kaynaklanan davalar ve işler adli tatilde de devam edecek. Malların bölüşümünden doğan davalarda zaman aşımı da 10 yıldan 5 yıla indirilecek. Boşanma davalarının uzun sürmemesi ve çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek.
0: Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla devam edelim. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. Yargılanabilir ama tutuklanmasını aslında doğru bulmadım dedi. Bugün de aynı görüşte olduğunu söylüyor. Kılıçdaroğlu peki Özgür Özel'le görüşür müsünüz sorusuna CHP'nin oy oranına dair de bazı mesajlar verdi. Hepsi gelsin ekrana.
1: Ekrem İmamoğlu için siyasi tutuklu değil dedi, tutuklama kararını doğru bulmadığını söyledi.
3: Siyasi tutuklu değil. Siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil. Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz. Zaten gidip adaylığı için oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım. Bugün de aynı görüşteyim.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Euronews'a konuştu. Yeni partinin kurulmasıyla CHP'nin kemik oyunu kaybetmediğini söyledi. CHP'li CHP olarak yerinde duruyor. Altı oka gidecek, mührünü basacak, bu kadar basit dedi. Kılıçdaroğlu yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ise elbette Özgür Bey görüşmek isterse otururuz, konuşuruz yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu büyük kurultayda aday olacak mısınız?

0: sorusunu da cevapladı.
1: İlk seçildiğim tarihten bu yana hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayıyım demedim. Niyet göstergemde hiç olmadı. Ben bunu söylemediğime göre nasıl bir niyet olabilir? Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
0: Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılan çerçeve yasaya, CHP'nin attığı imzalar içinse tarih imza değerlendirmesi yaptı. Bir siyasal iktidar projesi olarak düşünülmemesi gerektiğini, bunun devletin bir projesi olarak düşünülmesi gerektiğinin de altını çizmek isterim dedi.
2: Şimdi gelin Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Kılıçdaroğlu genel başkanlığa aday. Gürsel Tekin bunu açıklayan. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin TGRT Haber'de gündemi değerlendirirken kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını beklediğini ifade etti. Ocak'ta falan ilk kongreleri biter. Şubat ve Mart'ta büyük kongre yaparız. Büyük kongrede Sayın Kılıçdaroğlu aday olacak. Elbette başkaları aday olamaz gibi şeyim yok. Elbette herkes aday olabilir ama bu geçiş sürecinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında ve kongrede de kurultayda, büyük kurultayda da inşallah Cumhurbaşkanı adayımızı da açıklayacağız şeklinde konuştu. Tekin, Cumhurbaşkanı adayını Kılıçdaroğlu'nun bildiğini, kendisinin bilmediğini ifade etti. Adayın CHP üyesi olmadığını ancak CHP'li bir aileden geldiğini belirten Gürsel Tekin, mesela şu anda mevcut siyasi partilerimizin politikaları 5 yıl önceki aynı politikalar mıdır? Değil. Hepsi değişti. 5 yıl önce kim ne söylediyse çöpe attı. Şimdi yeni bir süreç başlamış. Ekonomik bilgisi konusunda cennet vaat edecek bir adaya ihtiyacımız var ve o adayımız var değerlendirmesinde bulundu. Gürsel Tekin'in açıklamaları da Türkiye Gazetesi'nde yerini bu şekilde aldı. Devam edelim şimdiki sıradaki haberle. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü, o programa katılmayacağı öğrenilmişti. Yavaş bir kutlama mesajı paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasını, Cumhuriyet Halk Partisi kökleri Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan kurumsal yapısı, geleneği ve bir asrı aşan siyasi birikimiyle Türkiye'nin en köklü siyasi partisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan, Cumhuriyet'in temel değerlerini ve çağdaş Türkiye idealini kuşaktan kuşağa taşıyan büyük bir siyasi mirasın temsilcisidir dedi. Mesajında CHP'nin Türkiye'nin siyasal yaşamında önemli sorumluluklar üstlendiğine vurgu yaptı. Yavaş, 103 yıllık bu köklü geleneğin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu büyük kurumsal mirasın oluşmasında ve bugünlere taşınmasında emeği bulunan herkesi de saygı ve minnetle anıyorum dedi. Mansur Yavaş 103. kuruluş yıl dönümü programına katılmıyor. Bu tabii dikkat çekici ama bu yıl dönümüyle ilgili hazırlanan videoda da Özgür Özel'in hiç yer almamış olması ayrıca dikkat çeken başka bir husus oldu. Çokça tartışılacaktır. Ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumunda konuştu. Türkiye'nin Gazze halkına insani desteği ulaştırmaya, Filistin davasına destek vermeye her zaman devam edeceklerini vurguladı. Dünya genelinde yaşayan Yahudileri zor durumda bırakanın İsrail hükümeti ve Başbakan Netanyahu olduğunu söyledi.
3: Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bedeli ne olursa olsun hakkın, hakikatin ve mazlumların yanında yer almayı, Gazze halkına insani desteği ulaştırmayı ve Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdürecektir.
0: Bir kez daha Gazze'ye destek mesajı verdi. Antisemitizmin suistimal edildiğine dikkat çekti.
3: İsrail'in hükümetinin ortaya koyduğu zulümleri kapatmak için çıkan en küçük sesi antisemitizm olarak nitelendirmesi de hiçbir şekilde geçerli değildir. Yahudileri dünyada zor durumda bırakan bir kişi varsa o da Netanyahu'nun bizzat kendisidir.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumunda konuştu. Dünya genelinde Müslümanlara yönelik ayrımcı söylemlere işaret etti.
3: Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Müslümanların karşı karşıya kaldığı diğer büyük bir mesele İslam düşmanlığı veya İslam

0: fobi deden İslam korkusu. Bu da üzerinde hep birlikte dikkatle durmamız gereken bir mesele. Camilerimize ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar, kutsal kitabımıza yönelik saldırılar, Müslüman kimliğini hedef alan nefret söylemleri ve ayrımcı uygulamalar, İslam karşıtlığının bireysel ön yargılardan çıkarak siyaset, medya ve kamusal hayat üzerinde etkili olan yapısal bir tehdide dönüştüğünü gösteriyor. İsrail söz konusu olduğunda, Gazze söz konusu olduğunda ifade hürriyetinin sınırlarının nasıl daraltıldığını da hep birlikte görüyoruz.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Slovenya'da katıldığı toplantıda PISA 2025 sonuçlarını değerlendirdi. Bugün bu konudaki başarı bütün gazetelerin manşetlerinde zaten. Mevkidaşlarına ve eğitim dünyasına Türkiye'nin yakaladığı başarıyı anlattı bakan. Türkiye'nin 2002'den beri bütçeden en yüksek payı eğitime ayırdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da eğitim camiasını başarılarından dolayı tebrik etti.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA 2025 sonuçlarını değerlendirdi. Fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının üçünde de puanını artıran tek OECD ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı, Slovenya'nın başkenti Bratislava'da yapılan PISA 2025 bölgesel toplantısına katıldı. Türkiye'nin başarısını değerlendiren Tekin, 2002 yılından itibaren Türkiye'de genel bütçeden en yüksek payın eğitime ayrıldığını belirtti.
3: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle OECD ortalamasının çok gerisinde idik. Şu anda hem derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle OECD ortalamasının üzerine çıkmış durumdayız.
2: Tekin, Türkiye'nin 2022-2025 döneminde her üç alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi olduğunu vurguladı.
3: Türkiye aynı dönemde hem en başarılı öğrencilerinin oranını artıran hem de asgari düzeyin altındaki öğrencilerinin oranını aynı şekilde azaltan iki OECD ülkesinden bir tanesi oldu. Yani hem zirvedeki öğrencilerimizi daha yukarıya taşıma çabası içerisinde olduk, hem de en geride kalan çocuklarımızın ellerinden tutup onların yukarıya doğru taşınmasına yardımcı olduk.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.
4: Eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha özgüvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz.
1: Şimdi Milli Eğitim Bakanı Tekin'in açıklamalarını izledik. Biraz daha detaylı bakalım. OECD tarafından yayımlanan PISA 2025 sonuçları ne anlatıyor? Tüm alanlarda bir kere sıralama yükseldi. Fen bilimleri, okuma becerileri alanında ortalamanın üzerinde yer aldı Türkiye. Fen bilimlerinde hemen şöyle grafikten de bakalım. Sıralama değişimine 2022'de fen bilimlerinde 29. sırada olan Türkiye 15 basamak bir yükselişle 2025 sıralamasında 14. sıraya geliyor. Okuma becerilerine baktığımızda 2022 sıralaması 30. sırada. Burada da 17 basamak bir yükseliş var ve 2025 sıralamasında 13. oluyor Türkiye. Matematiğe baktığımızda en sıkıntılı alanlardan biri aslında. 2022 sıralaması 32 iken 2025 sıralaması 23 oluyor. Yani 9 basamak birden bir yükseliş var. Fen bilimleri, okuma becerileri alanında OECD ülkeleri ortalamasının üzerinde bir performans gösterdiği görülüyor. Matematik alanında yine aynı şekilde OECD ortalamasının yakalandığı görülüyor. Ortalama puanlar, puan değişimi de yine karşınızda. Okuma becerileri -33'teyken +31'e geçiyor. Matematik yine aynı şekilde +39'da yerini buluyor. Fen bilimlerinde +60'lık bir puan değişimi var. Ortalama puanlara baktığımızda ise Türkiye

0: 494 tüm ülkeler ortalamasında, 482 OECD ortalaması şeklinde. Yine işte okuma becerileri, matematik ve fen bilimleri alanlarındaki o puan değişimi çok net bir şekilde görülüyor. Hem ortalamanın üzerinde bir performans var, hem de OECD ortalamasının özellikle matematikte yakalanmış olduğunu görüyoruz. Şimdi üniversite öğrencilerine bir bakalım. Bölümler kazanıldı, yerleştirmeler açıklandı. Tabii şimdi bir barınma, özellikle şehir dışından gelenler için nerede kalacak? Nasıl karşılanacak bütün bunlar? Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçlarını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bu yıl başvuran öğrencilerden %90'ın yurtlara yerleştiğini duyurdu. Tabii bu inceleme sürecinde bakılan iki şey gelir durumu ve akademik başarı.
1: 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını an itibariyle erişime açmış bulunuyoruz.
2: Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru yapan üniversite öğrencilerinin %90'ı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtlarına yerleşti. Sonuçları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu.
1: İnceleme sürecinde gelir durumu, akademik başarı ve sosyal şartları birlikte dikkate alıyoruz. Şehit yakınları ile gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın yanı sıra mevzuatla belirlenen öncelikli grupların haklarını büyük bir hassasiyetle gözetiyoruz. Yerleştirme işlemlerini güvenilir, veriye dayanan, nesnel ve güçlü bir dijital altyapıyla yürütüyoruz.
3: Bu yıl yerleştirme sonuçlarında bir rekora imza atılarak %90 oranında öğrenci yurtlara yerleşti. Aynı zamanda yurtlardaki yatak kapasitesi ise 81 ilde toplam 1 milyonu aştı.
2: Bakan Bak, ikinci üniversite öğrenimine başlayan öğrenciler için ayrıca başvuru sürecinin açılacağını da paylaştı.
1: Normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerimiz ile bir yüksek öğrenim programını tamamladıktan sonra ikinci üniversite öğrenimine başlayan öğrencilerimiz için de ayrıca başvuru süreci açacağız. Her öğrenci grubuna ilişkin takvimi üniversite kayıt süreçleriyle uyumlu biçimde planlıyoruz.
2: Yurt yerleştirme sonuçlarına Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden erişilebiliyor.
0: Şimdi biraz dünyaya bakalım. ABD ile Kanada arasında tarife gerilimi var. O iyice tırmandı. Washington'ın gümrük vergisine karşı Kanada hükümeti de bir misilleme yaptı. Tarifelerini yürürlüğe koydu. Trump ise Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'a üretim tesislerini ABD'ye taşıması çağrısında bulundu.
2: ABD ile Kanada arasında tansiyon yükseldi. Kanada hükümeti Washington'ın gümrük vergisine misillemeyle karşılık verdi. İki ülke arasındaki ticaret müzakereleri Washington'da yürütülen temasların ardından kesintiye uğramış. Kanada Başbakanı Carney, ABD tarafının son dakika masaya getirdiği şartların kabul edilemez olduğunu belirterek müzakerelerden çekildiklerini duyurmuştu. Kanada hükümeti, ABD Başkanı Trump'ın Kanada mallarına uyguladığı %50'lik gümrük vergisine yanıt olarak hazırladığı misilleme tarifelerini yürürlüğe koydu. ABD'den ithal edilen 20 milyar dolar değerindeki ürünleri kapsayan yatırımlar %15 ile %50 arasında değişen oranlarda uygulanacak. Çelik, süt ürünleri, ev aletleri, tarım ekipmanları, kağıt ve elektronik gibi ABD kısıtlamalarından en çok etkilenen sektörler hedef alınacak. Yürürlük tarihinden önce sevkiyatı başlamış Amerikan malları ise tarifelerden muaf tutulacak.
4: Okay.
2: ABD Başkanı Trump ise gerilimi tırmandıracak bir karara daha imza attı. Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'a çağrıda bulunan Trump, üretim tesislerini ABD'ye taşımaması halinde şirketin ABD pazarındaki uçak satışlarının engelleneceğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada ise üretimin nerede yapılacağına kimse karar veremez ifadesi kullanıldı. Kamuoyu araştırmaları Kanada halkının büyük bölümünün Carney'nin sert tutumunu desteklediğini gösterirken ABD halkının sadece %20'sinin Kanada'ya yönelik ek gümrük vergilerini onayladığını ortaya koyuyor.
0: Şimdi İsrail merkezli Haaretz gazetesi, ki muhalif bir gazete orada, dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Bin Zayed'in 7 Ekim 2020

0: 23'ten yaklaşık 10 gün önce İsrail Başbakanı Netanyahu uyardığı öne sürüldü. Ve habere göre Bin Zayed, dönemin Hamas lideri Yahya Sinwar'ın, ki o daha sonra öldürülmüştü İsrail tarafından, İsrail'e yönelik büyük bir operasyon hazırlığında olduğu yönünde uyarıda bulunduğunu söylüyor gazete. Ama Netanyahu'nun bu konuda sessiz kaldığı ve hiçbir güvenlik birimine bu iddiayı, uyarıyı taşımadığı söyleniyor.
1: Birleşik Arap Emirlikleri 7 Ekim'den günler önce Netanyahu'yu uyardı, iddia İsrail basınından. Haaretz gazetesinde yayınlanan bir araştırma dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Habere göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Bin Zayed 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 1,5 hafta önce İsrail Başbakanı Netanyahu'yu aradı. İddiaya göre Bin Zayed 45 dakika süren görüşmede Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'e karşı büyük bir operasyon hazırlığında olduğu konusunda açıkça uyarı yaptı. Habere göre Bin Zayed'in uyarısının kaynağı Hamas'la İsrail arasında yürütülen dolaylı temaslarda yer alan Filistinli bir aracıydı. Sinwar'ın Eylül 2023'te bu aracıya İsraillilerin müzakerelerde ilerleme sağlamaması halinde büyük bir sürpriz hazırladığını söyledi. İsraillilere söyleyin, bir deprem hazırlıyorum dediği aktarıldı. Habere göre 15 Eylül 2023'te Sinwar'ın mesajı Shin Bet'e iletildi. Dönemin Shin Bet Başkanı Ronen Bar, Netanyahu'yla acil bir telefon görüşmesi yaptı ve Sinwar'ın deprem tehdidini aktardı. Habere göre İsrail'in uyarıları ciddiye almadığını düşünen Bin Zayed ise Netanyahu'yu doğrudan aramaya karar verdi. Eylül ayının son günlerinde yapılan ve yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Bin Zayed, Sinwar'ın büyük bir operasyon hazırlığında olduğunu Netanyahu'ya söyledi. Araştırmanın en kritik iddiası ise Bin Zayed'in doğrudan yaptığı bu uyarının İsrail güvenlik kurumlarının tepe yönetimiyle paylaşılmamış olması oldu. Ronen Bar ve eski Genelkurmay Başkanı Herzi Alevi, Bin Zayed'in uyarısının kendilerine iletilmediğini söyledi. Netanyahu'nun ofisi ise iddiaları sert bir dille yalanlıyor. Haberin temel iddiası tamamen reddedilirken, Netanyahu'nun o dönemde Bin Zayed'le konuşmadığı belirtiliyor. İsrail muhalefetindense Netanyahu'ya tepki büyüyor. Yasar Partisi lideri Eisenkot, Netanyahu İsrail'i kör şekilde felakete sürükledi ancak sorumluluktan kaçmak için uyarılmadım yalanına sığınıyor diyerek başbakanı eleştiriyor. Demokratlar Partisi lideri Golan da Netanyahu'nun hapishanede olması gerektiğini savunuyor.
0: Dün ekranlarınıza getirmiştik, Avrupa'nın en büyük spor giyim üreticisi bir kampanya yaptı. Ampute bireylere özel tek ayakkabı satış kampanyası. Ama bunun için yanlış bir tutum sergiledi. İsrail askerini oynattı. Bu da tabii tepkilere sebep oldu. Boykot çağrıları geldi. Ardından da şirket özür diledi.
1: Alman spor ürünleri firması Adidas tepkilerin ardından geri adım attı. Kimseyi incitmek istemedik diyerek özür açıklaması yaptı. Şirkete yönelik tepkiler bir reklam kampanyasıyla başlamıştı. Spor firması ampute olan kişilere yönelik başlatılan tek ayakkabı kampanyasının İsrail'deki bölümünde eski bir İsrail askerini reklam yüzlerinden biri olarak kullandı. Shalev Biton isimli eski asker 2021'de Gazze yakınlarında yaralanmış ve sol bacağını kaybetmişti. Reklamın ardından şirkete en güçlü tepki Filistin'den geldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Elberş, İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılarda 3000'den fazlası çocuk olmak üzere 8000'i aşkın Filistinlinin uzuvlarını kaybettiğini belirtti. İsrail ablukası nedeniyle protez yapımında kullanılan ham maddelerle tıbbi malzemelerin bölgeye girişine izin verilmediğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler de Gazze'nin dünyada kişi başına düşen en yüksek çocuk uzuv kaybı oranına sahip bölge olduğuna dikkat çekti. Sosyal medyada da boykot çağrıları yükseldi. Tepkilerin üzerine spor giyim şirketinin Orta Doğu'daki bölgesel sosyal medya hesabı kampanya nedeniyle özür diledi. Şirket açıklamasında, "Niyetimiz hiçbir zaman kimseyi rencide etmek değildi ve etkilenen herkesten özür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
0: Efendim, Türk savunma sanayi şirketleri Mısır'daki havacılık fuarında boy gösterdi. Tolga Hava savunma sistemi ve yeni mühimmatlarını sergiledi.
2: Türk Hava Savunma Sanayi Şirketleri Mısır'daki havacılık fuarına katıldı. Makine ve kimya endüstri

0: Birisi ürünleriyle fuarda boy gösterdi. Makine ve kimya endüstrisi El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi'ni sergiledi. MKE Tolga, farklı hava tehditlerine karşı komple bir çözüm sunuyor. Sisteme lazer silah sistemi ve Enfal 17 füzesinin de entegre edildiği belirtiliyor. Bu kabiliyetlerle Tolga'nın farklı menzil ve nitelikteki hava tehditlerine karşı etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Makine ve kimya endüstrisi fuar çerçevesinde piyade ve keskin nişancı tüfekleriyle çeşitli mühimmatları sergiliyor. Tolga kapsamında geliştirilen gökbörü radarı, sinyal karıştırıcı, araçüstü revolver silah sistemi ve kulesi de yer alıyor. Makine ve kimya endüstrisinin yeni işbirliği alanlarının oluşturulmasına yönelik temaslarda bulunması bekleniyor. Mısır Askeri Üretim Bakanlığı ile makine ve kimya endüstrisi arasında geçtiğimiz günlerde çeşitli savunma ürünlerinin ortak üretimine ilişkin mutabakat zaptı da imzalanmıştı.
1: Şimdi Yeni Şafak'tan bir haberle devam edelim gazeteden. Suriye'de demografi normalleşiyor. Suriye'de Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan sonra başlayan yeniden yapılanma sürecinde çatışma döneminde yerlerinden edilen sivillerin asli yerlerine dönmesi için de çalışma sürüyor. Suriye'nin kuzeyinde Resulayn beldesinden daha önce çatışmalar sebebiyle çıkarılan 700 aile dün evlerine döndü. Resulayn'a gittiler. Esad rejiminin devrilmesinden sonra normalleşme sürecini de sürdürüyor Suriye. Savaş döneminde açılan toplumsal yaralarda sarılıyor. Ülkenin kuzeyindeki Türkiye sınırına yakın Resulayn beldesinden savaş döneminde çatışmalar yüzünden kaçmak zorunda kalan 700 aile dün evlerine geri döndü. Şam hükümetiyle SDG arasında imzalanan anlaşma sonrası hükümetin bölgedeki temsilcisi olarak atanan Mustafa Abdi, Suriye Resmi Haber Ajansı Sana'ya yaptığı açıklamada savaş döneminde Resulayn beldesi ve çevresindeki köylerden 12.500 aşkın ailenin kaçmak zorunda kaldığını hatırlattı. Rejimin devrilmesinden beri Resulayn'a 413 ailenin geri döndüğüne işaret ederek dönüşlerinde devam edeceğini söyledi. Resulayn Mülteciler Komitesi tarafından konuya ilişkin olarak bir açıklama yapıldı. Ailelerin çatışma döneminde yasa dışı milis gruplar tarafından yerinden edildiğine vurgu yapıldı. Acı tecrübelerin tekrarlanmamasını diliyoruz dendi. Açıklamada bölgeden zorla çıkarılan ailelerin tamamının geri dönmesi için çalışmaların da sürdüğüne dikkat çekiliyor. İnsanların asli vatanlarına dönme hakkının en temel haklarından biri olduğunun da altı çiziliyor. Şimdi devam edelim sıradaki haberle. İngiltere'de hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun yüzlerce uçuşu etkiledi. Birçok havalimanında iptaller, gecikmeler oldu. Sorun saatler sonra çözülebildi.
0: İngiltere hava trafik kontrol sisteminde aksaklık çıktı. Yüzlerce uçuş aksadı ve iptal edildi. Ülkenin hava trafik kontrol hizmeti sağlayıcısı NETS, sisteminde teknik sorun tespit ettiğini bildirdi. Açıklamada mühendislerin normal operasyonlara mümkün olan en kısa sürede dönülmesi için çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi. NETS, saatler sonraki açıklamasında ise sorunu çözdüğünü ve uçuş sisteminin toparlanmaya başladığını duyurdu. Saatler süren teknik sorun nedeniyle başkent Londra'daki Heathrow, Gatwick ve Stansted havalimanlarıyla Manchester Havalimanı'ndaki bazı kalkışlarda kısıtlama ve gecikmeler yaşandı. Gatwick Havalimanı'nda bir süre kalkışlar yapılamadı. Edinburgh ve Birmingham havalimanları başta olmak üzere ülkenin diğer noktalarında da bazı uçuşlar olumsuz etkilendi. Uçuş izleme verilerine göre yaklaşık 300 uçuş iptal edildi. Geçen yıl Temmuz ayında İngiltere'nin hava trafik kontrol sistemindeki radarla ilgili teknik sorun nedeniyle büyük havaalanlarında uçuşlar 4 saatten fazla süreyle aksamıştı.
1: Efendim, Temmuz ayında hatırlayacaksınız İspanya'nın Ceuta bölgesinde yaşanan bir göç akını vardı. Bunun ardından Avrupa'da göç politikası yine gündeme geldi, tartışılır oldu. Roma'da bir araya gelen İtalya ve Belçika liderleri Schengen'in sürdürülebilmesi için Avrupa'nın dış sınırlarının korunması gerektiğini savunuyor.
2: Da questo punto di vista io rimango fermamente convinta che
3: İtalya Başbakanı Meloni Schengen konusunda uyardı. Schengen bölge...

0: bölgesinin korunması, Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının güvenliğinin sağlanmasına bağlı ifadelerini kullandı.
1: Nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difende.
0: Meloni, Belçikalı mevkidaşı Bart de Wever'la Roma'da bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında Avrupa'nın göç politikasını ve sınırlarda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Meloni isim vermeden, yaz aylarında İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan düzensiz göçmen akınına değindi.
2: Schengen alanının en iyi şekilde korunmasının ancak birliğin dış sınırlarının korunmasıyla mümkün olabileceğine inanıyorum. Ve bunun için de tüm üye devletlerin insan kaçakçılarıyla mücadelede ve kitlesel düzensiz göçle mücadelede üzerlerine düşeni yapmaya devam etmesi gerekiyor.
0: Belçika Başbakanı da Avrupa düzeyinde bir göç paketi önermeye çalışmalıyız dedi. Avrupa'nın güney sınırını koruma sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyledi. Temmuz ayının sonunda Ceuta'da yaşanan ani göç dalgası sonrası İtalya, İspanya'dan gelenler için Schengen serbest dolaşım sistemini geçici olarak askıya almıştı.
3: Ekonomi politikaları, işte muhalefetin tavrı, Avrupa'da aşırı sağ tetikleyen, yükselmesine sebep olan unsurlar arasında, ama işte asıl bu mesele. Göç karşıtlığı da bu aşırı sağı tetikleyen, dün getirdik ekranlarınıza, Almanya'da bunun sonucunu gördük seçim sonucunda. Ve Fransa'ya bakalım, henüz Louvre Müzesi'nde yaşanan soygunu atlatamadan bir soygunla daha sarsıldı ülke. Güneyde ünlü empresyonist ressam Renoir'a adanan müzeden yaklaşık 10 milyon dolar değerinde 4 sanat eseri çalındı.
0: Fransa'da aylar sonra bir müze daha soyuldu. 5 dakikada 10 milyon dolar değerinde 4 sanat eseri çalındı. Fransa'nın güneyinde ünlü empresyonist ressam Pierre-Auguste Renoir'a adanan müzeye giren iki hırsız yaklaşık 10 milyon dolar değerinde sanat eserlerini çaldı. Güvenlik kameraları sayesinde tespit edilen şüpheliler kaçmayı başarırken çaldıkları eserlerden birini kaçış sırasında geride bıraktı. Hangi eserlerin çalındığına ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı. Soygunun sabahın erken saatlerinde gerçekleştiği belirtilirken, müzenin alarmının yerel saatte 5.48'de çaldığı kaydedildi. Polisin 5 dakika sonra olay yerine ulaştığı, ancak şüphelilerin kaçtığı belirtildi. Kaçan iki şüphelinin yakalanması ve çalınan eserlerin bulunması için çalışma başlatıldı. Renoir Müzesi'ndeki hırsızlık, Paris'teki Louvre Müzesi'nde yaklaşık 100 milyon dolar değerinde 8 eserin çalındığı büyük soygunun üzerinden bir yıl bile geçmeden yaşandı. Müzenin koleksiyonunda Renoir'a ait kişisel eşyalar ve mobilyaların yanı sıra ressamın şövalyesi ve tekerlekli sandalyesi de bulunuyor. Koleksiyonda ayrıca Renoir'ın portreleri, manzara resimleri ve nü çalışmalarından örnekler yer alıyor.
3: Gelelim robot teknolojisine. Her geçen gün hayatımıza dahil oluyor. Polonya'da sıra dışı bir protesto gösterisi düzenlendi. Yaklaşık 30 robot, yapay zeka ve robotlaşmanın iş gücü piyasası üzerindeki etkilerine dikkat çekmek için bir eylem yaptı.
0: Dijital İşler Bakanlığı önünde toplandılar, pankartlar açtılar. Robotlar yapay zekaya karşı protesto gösterisi düzenledi. Görüntüler Polonya'nın başkenti Varşova'dan. Yaklaşık 30 robot, yapay zeka ve robotlaşmanın iş gücü piyasası üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve yasal düzenleme çağrısında bulunmak amacıyla Polonya Dijital İşler Bakanlığı önünde eylem yaptı. Demokratizm adlı girişim tarafından düzenlenen protestoda iki ayaklı insansı robotlardan dört ayaklı robot köpeklere kadar farklı modeller yer aldı. Ellerinde bayraklarla bakanlık binası önünde turlar atan robotlar, hoparlörlerden iş yerlerini koruyun, kurallar koyma zamanı, beklemeyin, düzenleyin sloganları yayınladı. Eylemin amacını da gösteriye katılan bir insansı robot anlattı.
4: Buradaki robotlar bu teknolojinin artık uzak bir gelecek değil, hali hazırda bir gerçeklik olduğunu göstermeyi amaçlıyor.
0: Protestoyu organize eden girişimin lideri ise insansı robotlar ve yapay zekanın insanların yerini alma riskine odaklandıklarını belirtti.
5: Şimdi tepki vermezsek yakında büyük bir sorunla karşılaşabiliriz. Çalışanların haklarını koruyacak, bir kalkan görevi görecek kuralım.

0: kurallara ve düzenlemelere ihtiyacımız var.
1: Polonya'da geçtiğimiz Temmuz ayında Avrupa Birliği yapay zeka yasasını ülke genelinde uygulamaya geçirecek kanun tasarısı onaylanmıştı.
2: Akıl almaz bir gösteriş. Van'da sanal medya ünlüleri Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın o düğünü takılan altınlar sebebiyle, yani çokça konuşuldu, nasıl konuşulmasın, yaklaşık 50 milyon TL'lik bir altın takıldığı söyleniyor. Şimdi onlar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tançalan tutuklandı.
3: Altın bilezikler, kolyeler, kemerler. Gören gözlerine inanamadı. Sosyal medya ünlülerinin düğünü mali incelemeye takıldı. Yeni damat gözaltına alındı. Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla tanınıyor. Van'da hafta sonu yaptıkları düğünse günlerdir konuşuluyor. Özellikle de geline takılan altınlar. Bu görüntülerle gündeme gelen düğün sonrası yeni gelişmeler yaşandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak yeni damat hakkında soruşturma başlattı. Mehmet Fatih Tançalan, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı. Sanal aleme yansıyan düğün görüntüleri de incelemeye alındı. Altınlar ve diğer mal varlığı unsurlarının kaynağının belirlenmesi amacıyla mali araştırma başlatıldı. MASAK'tan rapor talep edildi.
2: Hatay'da memur olan 28 yaşındaki genç kafa dinlemek için tarihi Titus Tüneli'ne gitti. Turistik yeri gezdiği sırada dengesini kaybederek düştü, baygınlık geçirdi. Cep telefonu yanında olmayan gence ulaşmak da tabii hiç öyle kolay olmadı.
1: Taşa takılıp tarihi tünele düştü. Telefon yanında olmayınca iki gün kimseye haber veremedi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde memur olan 28 yaşındaki genç dolaşmak için tarihi Titus Tüneli'nin bulunduğu bölgeye gitti.
4: Hafta sonunu orada dinlenmek için, kafasını dinlemek için gittiğini, gezintiye çıktığını söyledi.
1: Genç adam tarihi yeri gezerken ayağa takılıp düştü.
4: Taşa değdikten sonra düşüyor, yuvarlanıyor. Düştükten sonra biraz baygınlık, yarı baygınlık geçiriyor.
1: Yarı baygın halde tünelde mahsur kalan genç, cep telefonunu araçta bıraktığı için yakınlarına haber veremedi. Ailesi ondan haber alamayınca durumu 112'ye bildirdi. Arama kurtarma ekipleri iki gün boyunca genç adamdan bir iz aradı.
4: Oradaki turistlerin gezerken kendisinin baygın halde olduğunu görmüşler.
1: Yaralandığı için tünelden çıkamayan genç adam turistler sayesinde kurtarıldı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hadi gelin.
2: İstanbul'da çalıştığı şirketi dolandıran muhasebeci ve onunla bağlantılı 19 kişi gözaltına alındı. Muhasebeci hesabına geçirdiği milyonlarla kız arkadaşına 5 milyon liralık estetik de yaptırdı.
1: Çalıştığı şirketi dolandırdı, 122 milyonla kumar oynadı, kız arkadaşına estetik yaptırdı. Yakayı ele veren dolandırıcı muhasebeci pişman değilim dedi. Mesut A. bir firmada muhasebeci olarak çalışıyordu. İş yeri sahibi evrakları inceleyince muhasebecinin zimmetine para geçirdiğini tespit etti. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Çalıştığı şirketin ödemelerini kendi ve yakınlarının hesaplarına geçirdiği belirlendi. 2021-2026 yılları arasında şirketi 122 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi. İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Muhasebeciyle birlikte 19 şüpheli yakalandı. Mesut A'nın hesaplara aktardığı paralarla ne yaptığı da polisin çalışmasıyla ortaya çıktı. Boşanma aşamasındaki

şüpheli sevgilisinin estetik operasyonlarına 5 milyon lira harcadı. Kıbrıs ve Gürcistan'da oynadığı kumarla 60 milyon lira kaybetti. Şüpheliler arasında muhasebecinin annesi, babası, boşanma aşamasındaki eşi, sevgilisi ve şirkette birlikte çalıştığı arkadaşları da var. Adliyeye sevk edilen muhasebeci ifadesinde pişman değilim dedi.

0: leriyle dezenformasyona karşı farkındalık oluşturdu. İzleyelim bu haberi, getirelim ekranlarınıza ve veda edelim. Günü birlikte karşıladık, başladık. Yaklaşık 3 saattir birlikteyiz. Hem memleketi hem dünyayı, olanı biteni aktardık. Birazdan Serap Belet karşınızda olacak. Yarın saatler 7'yi gösterdiğinde biz buradayız. Habertürk'ten ayrılmayın.
1: Her bilgiyi servis etme.
2: Doğrulamadan paslama.
3: Dezenformasyona dur de.
4: Bu kez hakikat için sahaya çıktılar. Dezenformasyona dur de kampanyasına omuz verdiler.
2: Yalanı değil, gerçeği smaçla.
1: Algıya, manipülasyona geçit verme.
4: Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımının yıldızları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kamu spotunda rol aldı. Filenin sultanları dezenformasyona karşı voleybol terimleriyle farkındalık oluşturdu.
1: Her bilgiyi servis etme.
2: Dur, düşün, sorgula.
5: Gerçeğin gücüne inan.
3: Dezenformasyona dur de.
4: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak yıldız voleybolculara teşekkür etti. Kampanyaya destek çağrısında da bulunan Duran, filede destan yazan şampiyonlarımıza kulak verelim ifadelerini kullandı.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 32, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 28, Kayseri 27 derece. Doğu Anadolu'da gökyüzü açık, Erzurum 24, Van 23 derece. Güneydoğu'da da hava güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.

0: İyi günler sevgili seyirciler. 9 Eylül Çarşamba günündeyiz. Ben Serap Belet. Para gündeme hoş geldiniz. Yangın haberleriyle başlıyoruz. Ne yazık ki bu yaz aslında görece önceki yazlara göre daha serin yaz yağmurlarıyla geçti. Yoğun orman yangınları yaşamadık ama ne yazık ki tam da Eylül başında Antalya, Adana ne yazık ki günlerdir yangınla mücadele ediyor. Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli'ye bağlanacağız şimdi. Antalya'daki yangınların son durumu ile ilgili bilgileri almak için. Yasin.
1: Teşekkürler Serap Belet. Antalya'da iki farklı ilçede yangına müdahalenin devam ettiğini söyleyelim. Birisi Kumluca, birisi de Aksu. Şu anda biz Aksu'dayız. Aksu yangınının üçüncü gündeyiz. Pazar günü öğle saatlerinde çıkan bu yangına hala müdahale devam ediyor. Ama yangın özellikle dün yerleşim alanlarını tehdit etmişti. Bazı evler yandı, bazı ahır ve yine seralar zarar görmüştü. Ki şu anda da o zarar gören evlerden bir tanesinin hemen yanı başındayız. Burada da hem ev hem ahır zarar gördü. İş makineleri geldi. İşte balya balya samanların olduğu bu nokta. Bunlar da işte vatandaşın mahsulü, ürünü de yanmış durumda. Şimdi biraz o noktaya doğru ilerleyeceğim. Bir yandan da yangının hangi aşamada olduğunu size söyleyelim. Aksu yangını yerleşim yerlerini şu an itibariyle tesis etmiyor. Ama zirvede alevler hala var. Az da olsa yangın devam ediyor. Oraya hava araçları ve yine kara araçlarının müdahalesi var. Ama yangının ciddi oranda enerjisi düşürülmüş durumda. Dün bir anda rüzgarla beraber zirvede olan alevler yerleşim yerlerine doğru yaklaştı. Ve orada işte bir canhıraş, bir mücadele başladı. Hem yangın söndürme ekiplerinin hem bölgedeki vatandaşların mücadelesi vardı. Ama maalesef o alevler o kadar şiddetliydi ki, rüzgar o kadar şiddetliydi ki bir anda işte evler, ahırlar zarar gördü. Buraya da iş makineleri geldi. Zarar gören yerlerin temizlik çalışmaları var. Antalya valisinden de bir açıklama gelmişti. Zarar gören vatandaşların hasar tespit çalışmaları da bölgede yapılacak. Ona göre de zararın boyutları ortaya çıkacak demişti. Tabii elektrik bölgeye verilemiyor. Şu anda bir elektrik şirketinin aracını görüyorum. Onlar da geldiler herhalde buradaki hasara bakacaklar. Tekrar bölgeye elektrik verilmesi isteniyor. Gerekiyor da zaten. Ama 254 hane boşaltılmıştı. Bu resmi rakamdı dün açıklanan. Ama ardından bu açıklamadan sonra yine boşaltılan yerler vardı. Yani rakam daha da fazlaya çıktı. Yaklaşık 1000 kişi evlerinden oldu tahliye işlemleri sırasında. Ve bazı vatandaşlar da maalesef o panikle, korkuyla ciddi şekilde hastaneye kaldırılacak hatta boyutta durumlar da yaşandı. Bir vatandaş hatta

0: o panikle, o yangının evlerine doğru yaklaşmasıyla birlikte kalp krizi geçirdiği bilgisi de elimizde. Yine yaralanan vatandaşlar oldu, bazı ufak tefek yanıklar oldu. Ama bölgedeki çalışmalarda hala devam ediyor. Hem yangın söndürme ekiplerinin çalışması, hem zarar gören yerlerin çalışmaları. Yine tarım arazileri dediğimiz gibi zarar gördü. Oradaki ıslah çalışmaları başladı. Ve internet, hani elektrik diyoruz ama işte GSM ya da telefon hatları ile ilgili de buralarda sorunlar yaşanıyor. Daha tam anlamıyla Aksu normale dönmüş değil. Alevler belki yerleşim yerlerinden uzaklaştı ama hayat normale henüz dönmedi. İşte vatandaş da orada bekleyişini sürdürüyor. Burası tarım ve hayvancılıkla özellikle uğraşan vatandaşların çokça yaşadığı bir mahalle, Yeşilkaraman Mahallesi. Maalesef dünkü yangında ya da dünkü işte o şiddetli alevlerin köye gelmesiyle birlikte, mahalleye inmesiyle birlikte hayvanlarda bir kısım hayvanlar telef oldu. İnsanlar, yine ekipler kurtarabildikleri hayvanları kurtarabildiler ama telef olanlar da oldu. Yangın şu anda biraz daha nasıl diyelim, güneyden kuzeye doğru biraz işte dik sarp yamaçlara doğru ilerledi. Alevleri de zaten o noktada görüyoruz ama hani ciddi bir alev ya da ciddi bir duman yoğunluğu da bölgede kalmadı. Zirvede de çok ciddi bir duman yoğunluğu yok. Aslında dün yine normalde bu saatlerde azalmıştı. Hani rüzgarın etkisiyle alevler yine azalmıştı ama hani bir anda gelince rüzgar, işte tekrar o alevler şiddetleniyor. Şiddetlendiğinde de ortalığı kasıp kavuruyor. Dileriz ki bugün böyle bir şey yaşanmaz. Ekipler bölgedeki bekleyişini sürdürüyor. Olası bir hani ciddi bir rüzgara karşı tekrar alevlenme olursa diye bekleyişlerini sürdürüyor. Kontrol altına alınan noktalarda da tıpkı burada olduğu gibi, nasıl burada işte su işlemi yapılıyor orada. Hani yanan yerlere su atılıyor. Yani buradaki ormanın içerisindeki noktalarda da yine soğutma çalışmaları şu an itibariyle de yapılıyor. Ama herkesin tabii tek bir duası var. Rüzgar şiddetini arttırmasın. Çünkü şiddetini arttırdığında dünkü manzarayı gördük, yaşadık, biliyoruz. Tekrarını da olmasın diye diliyoruz. Dediğimiz gibi bu bölgede biraz daha hayat hani normale dönmeye başlıyor. Tam anlamıyla normale dönmedi ama normale dönmeye başlıyor diyelim ve sözü tekrar Serap Belet Aksu'dan size bırakalım.
1: Yasin Anzerli, çok teşekkürler. Antalya'da durum böyle. Adana'da da ilçede yangın var. Kozan'da, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerinde, orada da yangına müdahale devam ediyor. Adana'ya da bağlanacağız son durumu almak için, yine para gündem içinde. Başkent'e gidelim şimdi. Habertürk muhabiri Mahir Kılıç orada bizi bekliyor. CHP'nin kuruluş yıl dönümü bugün. Programda neler var Mahir?
2: Serap Belet, Cumhuriyet Halk Partisi tam 103 yaşında ve bugünkü etkinliklerde de bu 103. yıl kutlanacak diye ilk durak Anıtkabir olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partililer ve gençlerle birlikte, kadınlarla birlikte önümüzdeki dakikalarda Anıtkabir'e gidecek. Atan huzuruna çıkacak. Gün içerisinde de yine genel merkezde etkinlikler olacağını ifade ederiz. Geçmişin değerlendirilmesi ve gelecek vizyon tespiti adlı bir toplantı gerçekleştirilecek. Saatler 15'i gösterdiğinde orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkmasını ve değerlendirmelerde de bulunmasını bekliyoruz. Yine saatler 17'yi gösterdiğinde ise 103 gencimizle 103 yıllık miras buluşmasında Kılıçdaroğlu Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle birlikte olacak. Akşam saatlerinde de genel merkezin bahçesinde 103. yıl dolayısıyla bir resepsiyon gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden de bir video paylaştı Kemal Kılıçdaroğlu. O videoyu şu notla paylaştı: her sabah güne yakamdaki altı okun ağırlığıyla başlıyorum. O mirası korumak, hakkıyla taşımak ve bir sonraki nesle emanet etmekten başka bir gayem yok ifadesini kullandı. Çünkü bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur. Yaşa, var ol, fırka ifadesini kullandı. Yaklaşık 2,5-3 dakikalık bir video söz konusuydu. O videoda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk ve sonrasındaki genel başkanları yer aldı. Dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Videoda İsmet İnönü, Bülent Ecevit, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü ve Deniz Baykal'ın ardından Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Özgür Özel'e o videoda yer verilmedi. Bir kez daha belirtelim. Cumhuriyet Halk Partisi ve o gelenekten gelen parti

0: Genel başkanları videoda da ancak Özgür Özel videoda yer almadı. Bugün vereceği mesajlar da önemli olacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Özellikle kurultay takvimine ilişkin tarihler açıklamasını bekliyoruz. İl ve ilçe kongreleri hangi tarihlerde yapılacak? Bunun kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Genel başkan ve parti mesleğinin seçileceği büyük kurultayın tarihi ise artık yargı süreci kesinleştikten sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Bunun için tedbir kararının kalkması gerekiyor. Onu da ifade edelim. Yine dikkat çeken bir ayrıntı bugüne ilişkin katılımcılar çok merak ediyor. Katılmayacak isimlerden bir tanesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ın bugünkü etkinlikleri resepsiyona katılmasını bekliyoruz. Kendisi sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve CHP'nin 103. yaşını kutladı. Bugün kurultay takvimine ilişkin bilgiler verecek dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Son bir not, 9 Eylül etkinliklerinden sonra Kılıçdaroğlu'nun il gezileri başlayacak, saha gezileri başlayacak ve ilk olarak da Doğu Güneydoğu illerinden başlayacağını ifade edebiliriz. Yine bu da dikkat çekici. Güneydoğu illeri bittikten sonra Akdeniz'de ve Ege'de özellikle temaslarda bulunmasını bekliyoruz diyelim ve sözü Ankara'dan tekrar size bırakalım.
1: Mahir Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz. 2024 yerel seçiminde CHP'nin adayı Sinem Dedetaş'ın kazandığı İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde günlerdir süren tartışmaların ardından dün belediye başkan vekili seçimi yapıldığı sonuç belli oldu. Dördüncü turda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti.
2: 8, 19, 20... 21.
3: Meclis kritik seçim için toplandı. İki grubun adayları sandıkta yarıştı. Son tura kalan seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı.
4: 23 oy Dündar Ziya Gültekin, 19 oyda Sibel Tan Çetinkaya almış oldu.
5: Allah'ın izniyle de Üsküdar'da bütün yurttaşlarımıza adil, eşit bir şekilde davranacağız.
6: Sandığa yansıyan sonuç Üsküdar'ımızda inşallah aydınlık bir geleceğinde işaretçisi oldu.
3: Üsküdar Belediye Meclisi belediye başkan vekili seçmek için toplandı. CHP Yeni Parti grubu CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı ise AK Partili meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi. 21 CHP'li ve Yeni Partili meclis üyesiyle 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi oy kullandı.
7: Bu turda herhangi bir oya itiraz edilmedi.
3: İlk 3 turda sal çoğunluğa ulaşılamadığı için en çok oy alanın başkan vekili seçileceği 4. tur oylamaya geçildi. Son turda Cumhur İttifakı'nın adayı 23 oy alırken CHP ve Yeni Parti'nin adayı 19 oy aldı. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Böylelikle Üsküdar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti.
6: Sayın Et, 23 Cumhur İttifakı, 19 Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu bir haftadır gürültü koparanların bir büyük soru işareti olarak zihinlerine yerleştirmelerini özellikle bekliyoruz.
3: Peki başkan vekili seçilen Dündar Ziya Gültekin kim? Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Gültekin, siyasi hayatına 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı. 2019-2025 yılları arasında Üsküdar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Serbest ticaretle uğraşan Gültekin, evli ve 3 çocuk babası. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti karara itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.
7: Dündar Ziya Gültekin.
1: Yeni Partili Özgür Çelik'in CHP'den AK Parti'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın tehdit edildiği iddialarına ilişkin harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılıktan yapılan açıklamada bir savcı tarafından tehdit edildiği iddia edilen Ayhan Aydın'ın iddialarla ilgili ifade vermek üzere savcılıkta hazır edilmesi talimatı verildiği kaydedildi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından bir açıklama yapmış. Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Oğlum ve eşim engelli. Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum dedi demişti. Bu açıklama üzerine, bu iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Ayhan Aydın ifadesinin alınması için. Türkiye'nin günlerce konuştuğu bir cinayet, bir genç kadın korkunç bir şekilde öldürülmüştü. Ayşe Tokyaz, eski bir

0: bir polis tarafından o konuyla ilgili dava sürüyor. Elif Yavuz'dan öğrenelim, acaba karar çıkacak mı? Nedir son bilgiler Elif?
1: Serap Bilet, günaydın. Bugün 5. duruşma görülecek. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 11 Temmuz'da Ayşe Tokyaz erkek arkadaşı tarafından canice, canavarca hisle öldürüldükten sonra cansız bedeni bir valize konulup daha sonra Eyüp Sultan'da yol kenarına atılmıştı. Geçtiğimiz yıl kamuoyunda da büyük yankı uyandırmıştı bu cinayet ve konuya ilişkin yakalanıp tutuklanan eski polis memuru ve Ayşe Tokyaz'ın erkek arkadaşı Cemil Koç müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor. Bugün bir karar çıkması bekleniyor, karar duruşması. Elbette 5. duruşma, 5. kez hakim karşısına çıkacak tutuklu sanıklar. 9'u tutuklu, 11 sanık bulunuyor bu davada. Ve konuya ilişkin olarak da özellikle Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi var. Öte yandan yine şantaj suçlaması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlamalardan da yine hapis talebi var hakkında. Duruşma saat 10'da başlayacak. İlerleyen dakikalarda başlaması planlanıyor. Duruşma öncesi kız kardeşi Esra Tokyaz zaten cinayet sonrasında da, olay sonrasında da epey bir kardeşine ulaşabilmek için mücadele vermişti. Kardeşi hakkında kayıp başvurusunda bulunmuştu ve sonrasında bu olayın bir cinayet olduğu ortaya çıkmıştı. Bu konunun asla peşini bırakmadı. Her duruşmaya birebir katıldım ve konuya ilişkin şüphelilerin yakalanması ve gereken cezayı alabilmesi için de kendisi kamuoyu oluşturmak için elinden geleni yaptı. Yine burada duruşma öncesi basın açıklaması yapıldı ve 4 duruşma oldu demiştik. Duruşmalar da katil zanlısı Cemil Koç mahkeme heyetiyle ve Esra Tokyaz'la, yani Ayşe'nin ikiz kız kardeşiyle dalga geçercesine ifadeler vermişti. Ben itmedim, merdivenden düştü, öldüğünü görmedim, hatırlamıyorum gibi sözler sarf etmişti. Aynı zamanda Esra Tokyaz'a hakaret ve küfür ettiği gerekçesiyle de bazı duruşmalarda zaman zaman mahkeme salonundan çıkarılmıştı. Bugün yine bir duruşma görülecek. 5. duruşma ve karar duruşması. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Duruşmayı takip edip ayrıntıları, detayları aktaracağız Serap Belet.
0: Elif Yavuz, çok teşekkür ediyoruz. Aynı kişinin, katil zanlısının, sanığın bir başka kadının ölümüyle ilgili şüpheli olduğunu hatırlayın. Ayşe Tokyaz cinayetinden birkaç yıl önce beraber olduğu bir kadın yine yüksekten balkondan düşerek hayatını kaybetmiş. Ardından çok ciddi iddialar çıkmıştı. O da yine yargıda. Deha muhabiri Anıl Atar'a gidelim şimdi. Az önce Antalya'ya bağlandık. Adana'da da yangınlar olduğunu söyledik. 3 ilçede yangın vardı. Acaba şu an itibarıyla durum ne? Hemen öğrenelim Anıl. Evet, bakalım Anıl Atar'ın sesini duyabilecek miyiz? Adana'da yangın bölgesinde geliyorsa sesimi
2: yangın
0: dinliyoruz.
2: Tüm hızıyla devam ediyor ve ekiplerin müdahalesi de sürüyor. Biz de Yusuf Yıldız'la birlikte, kameraman arkadaşım Yusuf Yıldız'la.
0: Evet, bağlantıda bir kopukluk var. Sahadan, yangın alanından arkadaşlarımız yayın veriyor. O yüzden internet bağlantısında da, canlı yayında da duraklamalar, aksaklıklar olabiliyor. Bir bakalım, kulak verelim, telefon hattından duyabiliyorsak eğer Anıl Atar'ı. Adana'da şu anda alevlerinde ne kadar canlı olduğunu görüyorsunuz. Ne yazık ki Kozan'da, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerinde yangın vardı. Antalya'da Aksu'da başlayan yangında tümüyle kontrol altına alınamadı o bölgede. Az önce Yasin Anzerli bize aktardı. Tam da sonbahara girdik ve ne yazık ki ülkemizin güneyinde Antalya'dan ve Adana'dan bu üzücü yangın haberlerini aldık. 3-4 gündür yangınlar sürüyor. Tahliye edilen evler, küle dönen evler, seralar, telef olan hayvanlar oldu. İnsanlar ne yazık ki hastanelere kaldırıldılar. Olumsuz etkiliyor tüm yaşamı, tüm bölgeyi. Anıl'ı duyabiliyor muyuz? Alabilecek miyiz sesini? Adana'da 3 ilçede yangına müdahale görüntüleri de şu anda ekrana geliyor Adana'dan. Geniş bir alanda olduğunu söyleyebiliriz. Biz Anıl'dan yine sağlıklı bağlantı aldığımızda son durumu öğreneceğiz ama yangın kontrol altına alındı diyemiyoruz. Ne yazık ki şu anda mücadele devam ediyor. Bütün orman işçileri, yangın söndürme ekipleri sahada, havadan ve karadan yangını söndürmeye çalışıyorlar. Ekonomiye geçelim şimdi. Yeni orta vadeli programa göre gelecek 3 yılda toplam 71,6 trilyon lira vergi toplanması hedefleniyor. Devletin iç ve dış borç faiz ödemeleri ise projeksiyonlara göre 2027-2029 dönemi toplamında 13,9 trilyon lira.

0: lirayı bulacak.
1: Gelecek 3 yıl hem vergi yükü hem de faiz yükü artacak. 71,6 trilyon lira vergi toplanacak. 13,9 trilyon lira faiz ödemesi yapılacak. Orta vadeli programa göre 2027-2029 döneminde toplam 71 trilyon 597 milyar liralık vergi tahsilatı hedefleniyor. Aynı dönemlerde devletin iç ve dış borçları için ödeyeceği faiz ise 13 trilyon 914 milyar liraya ulaşacak. Yani 3 yılda toplanması planlanan her 100 liralık verginin yaklaşık 19 lirası faize gidecek. 2026'da ise vergi gelirinin 14 trilyon 586 milyar lira, faiz ödemelerinin ise 2 trilyon 825 milyar lira olması bekleniyor. İlk 7 ayda faiz ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre %43,7 artarak 1 trilyon 791 milyar liraya çıktı. Vergi tahsilatı da %37,3 artışla 7 trilyon 855 milyar liraya ulaştı. Yeni OVP'de vergi gelirlerinin 2027'de 19 trilyon 906 milyar, 2028'de 23 trilyon 973 milyar, 2029'da ise 27 trilyon 719 milyar liraya yükselmesi öngörülüyor. Faiz ödemeleri de aynı dönemde artacak. 2027'de yaklaşık 4 trilyon, 2028'de 4,7 trilyon, 2029'da ise 5,2 trilyon liralık faiz ödemesi bekleniyor.
0: Ve Merkez Bankası yarın yılın 6. faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler ne bekliyor bakalım?
1: Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Yılın 6. faiz kararı açıklanacak. Piyasaların gözü faiz kararında. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan 25 ekonomisten 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi. Bir ekonomist, faizin 100 bas puan indirilerek %36'ya çekileceğini tahmin etti. Bloomberg HT'nin Eylül ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketine de 19 kurum katılım sağladı. Ankete göre Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de yapılacak toplantısında faizi %37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yılın ilk faiz kararında 100 bas puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul, Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında politika faizini sabit tuttu. Son Para Politikası Kurulu'nun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisinin takip edildiği kaydedilmişti.
0: Konuğumuza dönmeden önce piyasa ekranına bakalım. Borsa İstanbul'da bir yükseliş var. 14.443 puanda bu sabah. Dolar 48.47, Euro 56.48. İkisi de yukarı yönlü ve biraz yükseldi. Euro dolar paritesi de 1.16 9 Eylül sabahında. Faiz, gram altın 6.860 lira. Faiz ekranında görelim bu arada. Altının onsunda görelim bunun ardından. Çeyrek altın 11.215 lira. Yarım altın 22.433 lira. Tam altında 44.733 lira. Petrol ve altının onsunda görebilirsek arkadaşlarımdan rica edeyim üzerine hemen konuşalım. Faiz %39.67. Altının onsu 4.405 dolar. Tekrar 4.400 doların üzerinde. Brent petrolde 100 dolara dayandı. 99.50. ABD ham petrolde 95 dolar sınırında 94.69. Şimdi bu veriler üzerine ve son gelişmelerle orta vadeli planda açıklandı. Yarın da faiz kararı bekleniyor. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya bizimle. Hemen merhaba demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Serap Hanım. İyi günler diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Ben de öyle. Öncelikle sizin de tahmininizi alayım yarın için. Bir faizle ilgili bir indirim bekliyor musunuz yarınki toplantıda?
2: Tabii bir cümle ondan önce şuna değinmek isterim. Müsaade ederseniz.
0: Tabii ki.
2: 9 Eylül olduğu için İzmir'in kurtuluşunun 104. yılını kutluyorum. Büyük Atatürk'e ve tüm şehit ve gazilerimizi de minnet ve saygıyla anıyorum.
0: Saygıyla, tekrar. Rahmetle. Biz de öyle. Sağ olun hocam. Buyurun. Evet.
2: Merkez Bankası faiz kararına gelince tabii beklentiler değişimi olmayacağı yönünde. OVP'de de enflasyon oldukça yükseltildiği için 2027 yılında bunu yönetebilecek bir Merkez Bankası para politikası gerekiyor. O yüzden ben de açıkçası bir faiz indirimi kararı beklemiyorum ama bu şu demek değil. Yıl sonuna kadar indireceğini tahmin ediyorum. Hı hı. Açıkçası toplam 200 ya da 250 bas puan. Ama bunu

0: yarın yapıp yapmayacağı büyük ihtimalle yapmayacaktır henüz diye evet. değerlendiriyorum.
1: Şimdi az önceki habere ilişkin orta vadeli plandaki vergi toplama hedefi ve faizlerle bilmiyorum kulak verme fırsatınız oldu mu? 3 yılda orta vadeli programa göre 71,6 trilyon lira vergi toplanması hedefleniyor. Devletin iç ve dış borç faiz ödemeleri projeksiyonlara göre de 2027-2029 dönemi toplamı neredeyse işte 14-13,9 trilyon lirayı bulacakmış. Şimdi bunu sadeleştirerek bizlerine daha iyi anlayacağı şekilde ekonomimiz için bu 3 yıl için ne ifade ediyor bu rakamlar? Size sormak istedim.
0: Şu gözüküyor. Orta vadeli programın en dikkat çekici yanı açıkçası harcamaların yani kamu harcamalarının, hükümet harcamalarının artış hızının çok yüksek olması. Bu 2025-24 orta vadeli programlardan bugüne doğru baktığımızda hı hı. aslında beklenen bir harcama artışı değil. Gittikçe azalması gerekiyordu. Çünkü neden? Daha önce de kamu harcamalarının yüksek olduğunu ve enflasyon yarattığını konuşurken deprem yüzünden, deprem harcamaları nedeniyle ek bütçe gerektiğinden dolayı bunu bir kenara koyuyorduk. Ama şimdi önümüzdeki zaman diliminde bu da yok. Bu da gittikçe azaldı.
1: Şöyle deprem yapalım gibi. Mı hocam? Sizi biraz buyurun, bekleteceğim. Buyurun. Kaldığınız yerden yanıtınızı almak istiyorum. Ama şu anda bir program var. Bağımlılıkla ilgili, bağımlılığa dur de yasa dışı bahis ve kumara ilişkin bir panel. İletişim Başkanı Burhanettin Duran bir konuşma yapıyor.
2: Bağımlılığı tedavisi için başvuranların sayısının geçmiş yıllara göre keskin bir artış gösterdiği de dikkatlerden kaçmamakta. Maalesef yine bu verilere göre dijital kumar ve sanal bahis en büyük sermayemiz olan, en büyük gücümüz olan gençlerimizi de tehdit etmektedir. Elbette devletimiz gençlerimizi bu sanal tacirlerin dünyasında savunmasız bırakmayacak ve bağımlılığa dur diyecektir. Kıymetli misafirler, yasa dışı bahis ve kumar görece yeni bir alan olsa da çok iyi takip edilmesi, analiz edilmesi gereken bir meseledir. Biliyorsunuz bu sanal bahiste hep tek bir kazanan var. O da algoritmalarla bu sistemi hesaplayan, planlayan mecraların ta kendisi. Bu mecralar kişilerin hareketlerinden, felaketlerinden kendilerine yeni finans alanları açıyorlar. Bağımlılıktan yeni bir finans alanı açıyorlar kendilerine. Halbuki sonuç ne? Toplumsal yıkım. Yıkılan yuvalar, sönen ocaklar, kaybolan hayatlar. Bu sebeple yasa dışı bahis ve kumarın sadece bir maddi istismar konusu olduğunu düşünmemeliyiz. Toplumu topyekün hedef alan bir ahlaki çöküş işareti olarak değerlendirmeli. Bu alanın ortaya çıkardığı sınamalar karşısında dünyada 3 tane yaklaşım var. Birincisi tamamen yasaklamayı tercih edenler, ikincisi düzenleme ve lisanslama yoluna gidenler, üçüncüsü de bu alanı doğrudan devlet denetimi altında tutmayı tercih edenler. Tabii ki yasaklama ile devlet denetimi arasında şekillenen bu farklı yaklaşımların her biri kendi tartışmalarını da beraberinde getirmektedir. Neticede sonuç almak hedefleniyor. Ancak etkili metot hangisidir? Bunun üzerinde bütün dünyanın tartıştığını ve şimdi bizim burada yaptığımız gibi çeşitli panellerle bunu kamuoyunun gündeminde tuttuğunu biliyoruz. Yasaklar VPN kullanımı gibi yöntemlerle kolaylıkla aşılabildiği gerekçesiyle eleştirilirken devlet kontrolüne dayalı modeller ise söz konusu alanı devlet eliyle meşrulaştırdığı yönündeki eleştirilere tabi olmaktadır. Bu noktada şunu ifade etmek isterim ki bizim için yasa dışı olarak nitelendirdiğimiz bu alanda devletimiz tüm birimleriyle gerekeni yapmaktadır. Burada gerçekten özellikle son dönemde çok etkin bir mücadele yürütülmektedir. Lakin yasakların ötesinde sanal davranışların neden bağımlılığa dönüştüğünü anlamak ve bu yönde bütüncül politikalarda geliştirmek gerekiyor. Bu da devletin vazifesidir. İşte bugün burada bu panelde çok kıymetli katılımcılarla bu politikaların oluşması için hep birlikte gayret göstereceğiz. Zira hepimizin bildiği gibi bir bağlantıyı yok ettiğinizde aynı içerik başka bir bağlantıda zuhur ediyor. Yani hesapları kapatmakla bunun sonu gelmiyor.

sanal davranışlar hangi noktada bağımlılığa dönüşür? Bu davranışlara eşlik eden duygular nelerdir? Mesela yalnızlık mı? Aile bağlarının kopukluğu mu? Kolaycılık mı? Ödül mekanizması mı? Bütün bu soruları insan psikolojisinin derinliklerine inerek cevaplandırmak ve bir farkındalık oluşturmak zorundayız. Unutmayalım ki bağımlılık tek başına bireysel bir sorun olarak ortaya çıkmıyor. Bağımlılığın arkasındaki davranış kalıplarını görmeden ve iyileşme damarlarını canlı tutmadan etkin bir mücadeleyi gerçekleştiremeyiz. Değerli katılımcılar, uzmanlar bize bağımlılık biçimleri ister kimyasal, ister dijital davranışsal olsun, neticede bu bağımlılıkların nörobiyolojik yapısının birbirine çok benzediğini söylemekte. Bunun arkasında ise çağımızın metaya, imaja, ödül mekanizmalarına ve dopamine dayalı yaşam biçimi bulunmaktadır. Kısa yoldan zenginleşmeyi ve gösterişli yaşam tarzlarını sergilemeyi kendi profillerinde paylaşanlar ne yazık ki milyonlarca takipçi bulabiliyor. Bu da aslında başka bir tehlikenin tezahürü. Gençlere örnek gösterilen bu hayatların görünmeyen bedeli ise sanal bahis ve kumar bağımlılığı olmaktadır. Zira tabiat boşluk kabul etmez. Bu gerçekten yola çıkarak gençlerimizin kalplerinde ve zihinlerinde onlara üretken doğru davranışları göstermek durumundayız. Doğru alışkanlıkların edilmesini temin etmek durumundayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi pozitivist, maddiyatçı bir anlayışla yetişen nesiller için zararlı alışkanlıklar ve bağımlılık bir el uzatımı mesafesindedir. Halbuki biz gençlerimizi doğru alışkanlıklarla yönlendirmek durumundayız. Onları spordan eğitime ve üretken eğlence alanlarının hepsine yönlendirmek durumundayız. Gençlerimizin yapay zekadan kod yazmaya, kendi kültür ve medeniyetinin dijital ortamdaki temsiline gibi konulara odaklanması bizim yönlendirmemiz gereken alandır. Bunlar varken sanal bahis sarmalında yitip gitmelerine elbette gönlümüz müsaade etmez. Ülkemizin son yıllarda attığı adımlar, teröristli Türkiye sürecimiz, uluslararası alanda aktörleşmemiz, savunma ve enerji yatırımlarımız, bütün bunların hepsi gelecekte gençlerimiz için müreffeh bir Türkiye üretme amacına yöneliktir. İşte böyle bizim gibi dünyada yükselen bir güç olarak iddiası olan bir ülkede, dünyaya söyleyecek sözü olan bir ülkede, Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle dünya beşten büyüktür ve daha adil dünya mümkün diyen bir ülkede gençlerimizin, vatandaşlarımızın sanal bahis baronlarına kaptırmamız söz konusu olamaz. Onların bu bataklıklarını kurutmak için elimizden geleni yapmak durumundayız. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşturulan Türkiye yüzyılı vizyonunda bizler için sanal alanda oluşan bu riskler güvenlik mimarimiz içerisinde de önemli bir yer tutmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, saygıdeğer konuklar, 2025 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planı hayata geçirildi. Bildiğiniz gibi bu eylem planının koordinasyonu da bugün burada bizleri varlıklarıyla teşriflendiren, onurlandıran Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz tarafından yürütülmektedir. Bu eylem planı çerçevesinde devletin bütün birimlerinde koordineli ve sürekli mücadele için önemli bir dinamizm yakalanmıştır. Bu çalışmalar konuyu çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşımla ele almakta ve ayrıca mücadelede de ortak bir dil oluşturulmaktadır. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen Nisan ayında ifade ettikleri üzere eylem planımızın 6 aylık verilerine göre alınan idari, mali ve hukuki tedbirler sayesinde ciddi bir kontrol sağlanmıştır. Değerli misafirler, yasa dışı kumar ve bahis alanında farkındalığın arttırılması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi çok önemli. Başkanlığımız bu çerçevede özel bir faaliyet yürütmektedir. Bağımlılıkla ilgili bir konuyu ele alırken hikayeleri detaylandıran, yol yordam öğreten, adres gösteren, yaygınlığının altını çizen bir dil kullanmaktan kaçınmalıyız.

0: Zira bu yolla bazen ibret olsun diye yaygınlaştırdığımız hikayelerle normalleşmenin de yolunu açıyor olabiliriz. Bizler İletişim Başkanlığı olarak bu konuda farkındalığın artması için bir müddettir yayınlarımızla, programlarımızla ve etkinliklerimizle sahadayız. 21. yüzyılda Türkiye'nin bağımlılıklarla mücadele seferberliği eserimizle devletimizin tüm mekanizmalarıyla yürüttüğü topyekün mücadeleyi kayıt altına aldık. Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz sosyal medyada sorumluluk, özgürlük ve güvenlik paneliyle dijitalleşmenin imkanlarının yanı sıra bizim sorumluluklarımızı da hatırlattık. Sonrasında düzenlediğimiz uyuşturucuyla mücadelede kararlı devlet güvenli Türkiye paneliyle bağımlılıkların sosyal yapımıza ve geleceğimize olumsuz tesirlerine işaret ettik. Bugünkü panelimizle de bu bağlamda inanıyorum ki çıkacak sonuçlarla bağımlılığa dur deme amacıyla önemli bir katkı oluşacak. Yasa dışı kumar ve sanal bahisle mücadelede ortak bir dil, hassasiyet ve farkındalık oluşmasına katkıda bulunacağız. Saygıdeğer katılımcılar, doğru bilgiye dayanan, korkuyu değil farkındalığı arttıran, bağımlılığı teşhir etmek yerine bağımlılıkla mücadeleyi güçlendiren çalışmalarımızın ortak sorumluluk bilinciyle ve kararlılığıyla devam etmesini temenni ediyorum ve bu düşüncelerle sözlerime son verirken teşrifleriyle Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'e şükranlarımı sunuyorum. Var olun, sağ olun.
1: Sayın İletişim Başkanımız.
2: Evet, bağımlılığa dur de paneli kumar ve bahis alanında farkındalık artırılmalı diyor İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Gerçekten ülkemizin en önemli konularından biri. Son yıllarda ne yazık ki uyuşturucu kullanımının arttığına dair hem işte bugünkü konuşmada da gördüğümüz gibi hem resmi veriler, açıklamalar bu tehdidin boyutunu ortaya koyuyor. Çok önemli açıklamalar. Böyle canlı olarak ekrana getiriyoruz bağımlılığa dur de panelinden. Zaten yasa dışı bahiste son 10 yılda gerçekten çok arttı. Hemen her gün yasa dışı bahse ilişkin operasyon haberleri aktarıyoruz sizlere de. Bunlar tabii özellikle bağımlılığa karşı da tedavi olmak için bu konuda bağımlılıkla mücadele merkezlerine başvurularda da çok keskin bir artış olduğunu söyledi Burhanettin Duran. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gördüğüm kadarıyla kürsüye çıkıyor bu panelde bir konuşma yapmak için şu anda. Evet, sahneye doğru geliyor bağımlılığa dur de panelinde, o da kürsüde. Anladığım kadarıyla bir konuşma yapacak. Şimdi Ankara'dan canlı geliyor görüntüler ekrana.
3: Saygıdeğer İletişim Başkanımız, değerli YÖK Başkanımız, RTÜK Üst Kurulu Başkanımız, Strateji Bütçe Başkanımız, kamu kurumlarımızın kıymetli yöneticileri, değerli Yeşilay ailesi, camiası, çok kıymetli katılımcılar, hepinizi şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından düzenlenen bağımlılığa dur de yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadele paneli vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kamu kurumlarımızı, akademi, medya ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren bu panelin bireyin huzurunu, aile yapımızı ve gençlerimizin geleceğini tehdit eden yasa dışı bahis ve kumarla mücadelemize önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Kıymetli katılımcılar, dijitalleşme hayatın pek çok alanında önemli imkanlar sağlarken suç ve bağımlılık biçimlerini de dönüştürmektedir. Çevrim içi platformların yaygınlaşması, mobil erişimin kolaylaşması ve yeni ödeme araçlarının çeşitlenmesiyle yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri daha hızlı, daha geniş kitlelere ulaşabilen ve sınır aşan bir yapıya kavuşuyor. Kolay kazanç vaadi özellikle gençlerimizi oyun ve eğlence görüntüsü altında işleyen

büyük bir sömürü mekanizmasının hedefi haline getiriyor. Bir kişinin hesabında başlayan kayıp, aile içindeki güveni, çalışma hayatını, sosyal ilişkileri ve geleceğe dair umutları aşındıran ağır sonuçlara dönüşebiliyor. Yasa dışı bahis ve kumar ağları, kayıt dışı finansal yapılar ve organize suç örgütleriyle kesişerek kamu düzenini ve ekonomik güvenliği de tehdit ediyor. Karşımızdaki çok boyutlu tehdit, güvenlik, hukuk, finans, sağlık, eğitim, sosyal politika ve iletişim alanlarında koordineli hareket etmeyi gerektiriyor. Karşımızdaki sorun çok boyutlu, dolayısıyla mücadelemizin de çok boyutlu ve bütüncül olma gereği var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bağımlılıkla mücadeleyi insanı koruyan, aileyi güçlendiren ve suç ekonomisinin kaynaklarını kurutan kapsamlı bir anlayışla yürütüyoruz. Bu doğrultuda sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planı 2025 yılı Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yürürlüğe girmiştir. 7 öncelikli alan, 37 hedef ve 71 eylemden oluşan eylem planımız sanal ortamda tespit ve erişim engellemeden finansal tedbirlere, kolluk ve adli kapasitenin güçlendirilmesinden toplumsal farkındalığa ve uluslararası işbirliğine kadar uzanan bütüncül bir mücadelenin zeminini oluşturmuştur. Bu konuda eylem planımızın hazırlıklarında sekreterya görevini MASAK başkanlığımıza verdik. Özellikle yaptık bunu. Çünkü yasa dışı bahis kumar konusunda az önce de vurgulandı. Bir siteyi kapatıyorsunuz, başka bir site açılıyor. Uluslararası boyut var. Ancak parayı takip etmek daha kolay. Finansı takip ettiğiniz zaman, finansın üzerinden bu hadiseleri izlediğiniz zaman engellemek de daha kolay hale geliyor. Dolayısıyla biz başkanlığımda yapılan koordinasyon toplantılarında bu işin teknik sekreteryasını MASAK'a verme kararı verdik. Ve ben huzurunuzda MASAK'ı tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir çalışma yaptı. İki ayda bir MASAK bu gelişmeleri, eylem planını takip ediyor. Dört ayda bir de benim başkanlığımda bir izleme kurulumuz var. Bir araya geliyoruz ve yine tüm kurumlarımızın yaptığı çalışmaları izliyoruz. Sadece eylem planı yapıp bırakmadık. İyi bir izleme mekanizması da kurduk. Dolayısıyla gelişmeleri de periyodik bir şekilde izliyoruz. Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalarla teknik tespit ve erişim engelleme kapasitemiz geliştirilmiş, finansal denetim yoğunlaştırılmış, kiralık hesaplara ve yasa dışı ödeme altyapılarına yönelik ciddi tedbirler alınmıştır. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın çalışmalarıyla kurumlar arası veri paylaşımını güçlendirerek yapay zeka ile tespit imkanlarını daha etkili kullanma noktasında da çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. Birkaç kurumumuz tarafından bu çalışmalar yürütülüyordu. Bunları bir havuzda toplayıp bütün kurumların etkin kullanabileceği bir yapay zeka altyapısı da oluşturuyoruz. Bu da mücadelemize daha farklı bir etkinlik katacak inşallah. Böylece değişen suç yöntemlerini hızla belirleyen ve risklere büyümeden proaktif biçimde müdahale yeteneğimizi daha ileri seviyeye taşıyoruz. Değerli misafirler, mücadelemizde iki boyut var. Bir arz tarafı, bir de talep tarafı. Arz tarafında malum bu zehir tacirleri var, kumar baronları var. Bunlarla en etkili şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Arz noktasında özellikle İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız gibi kurumlar her türlü gayreti sarf ediyorlar. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz izliyorsunuz. İçişleri, Adalet bu konuda hakikaten çok güçlü.

0: mücadelenin içerisinde. Bu güzel. Ya yani arz tarafıyla, bu zehir tacirleriyle, kumar baronlarıyla mücadele güzel ama yetmez. İşin bir de talep tarafı var. Bu ikisi bir araya geldiğinde aslında bütüncül bir şekilde görmüş oluyorsunuz meseleyi. Sadece arzla uğraşmakla bu işin içinden çıkamayız. İşin talep tarafına da mutlaka bakmamız lazım. Böyle baktığımız zaman suç ağlarını, internet sitelerini ve finansal altyapıları hedef alan çalışmalarımızı bu mecralara yönelimi önleyecek sosyal politikalarla destekliyoruz. Bağımlılığın ortaya çıkmadan önlenmesi, risklerin erken aşamada belirlenmesi, gençlerimizin ve ailelerin dijital mecralardaki yönlendirmelere karşı bilinçlendirilmesi bu alandaki mücadelemizin temelini oluşturuyor. İşin özü risk analizi ve risklerle mücadele. Bağımlılık ortaya çıktıktan sonra onun sonuçlarıyla mücadele değil, çıkmadan önce bağımlılığı engelleyici bir anlayış içinde, riskleri azaltıcı bir yaklaşım içinde bu mücadeleyi yürütme. Bu amaçla toplumsal farkındalık ve eğitim, eylem planımızın temel öncelikli alanlarından biri olarak belirlenmiştir. Ailelere, öğrencilere, velilere ve gençlere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülmekte, dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık ve bağımlılıkla mücadele içerikleri geliştirilmekte ve yaygınlaştırılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlanan Kumar Bağımlılığıyla Mücadele Aile Rehberi, ailelerimizin risk işaretlerini tanımasına ve doğru destek mekanizmalarına ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Sağlık Bakanlığımız, TÜSEP ve Yeşilay işbirliğinde gerçekleştirilen saha araştırmalarıyla sorunun nedenleri ve toplumsal etkileri incelenmekte, elde edilen bulgular doğrultusunda farkındalık çalışmaları hayata geçirilmektedir. Eğitim kurumlarımızın yanı sıra akademik dünyamızı da burada çok önemli görüyoruz. Üniversiteler özellikle bu yaşadığımız meselelerin kök sorunlarını, nedenselliğini ortaya koyan çalışmalara yönelerek yine politikalarımıza çok ciddi bir altyapı oluşturuyorlar. Bu noktada şunun altını çizmek isterim. Hazır YÖK Başkanımız burada. Üniversitelerimiz elbette temel bilimlerle uğraşacak, evrensel konularla uğraşacaklar. Ama üniversitenin bir görevi de toplumun temel meseleleriyle ilgilenmek ve bunlara çözümler üretmek. Bu anlamda akademik dünyamızın ekonomiden sağlığa, teknolojiden bağımlılıkla mücadeleye, nüfus politikalarından İşte başka alanlara varıncaya kadar temel meselelerde çok daha fazla katkısını beklediğimizi ifade etmek isterim.
1: Bağımlılığa Dur de paneline döndük. Oradaki açıklamaları canlı yayına bir bölümünü izledik. Hemen öncesinde Profesör Doktor Ata Özkaya ile konuşuyorduk. Ekonomi üzerine hem yarınki faiz toplantısı hem de işte orta vadeli planın hedefleri, gelirler ve giderler üzerine. Biraz vaktimiz azaldı hocam. Ama hızlıca hemen değerlendirmelerinizi duymak isterim. Kaldığınız yerden tamamlarsanız bu vergi gelirleri, faiz giderleri üzerine bir değerlendirme yapıyordunuz.
2: Evet, şunu özellikle söylemek gerekiyor. 2027 yılı için hazırlanan planda, yani planın 2027 yılını kapsayan bölümü tahminlerinde kamu harcamalarının yüksek olması aslında şaşırtıcı. Çünkü daha önceki OEP'lerden gelen eğilim bu kadar yüksek bir artış beklememize engel oluyordu ama şu an için bu artış yüksek. Dolayısıyla bununla beraber vergi gelirleri de yüksek olmak zorunda. Çünkü böyle bir kamu harcaması yapmayı planlıyorsanız 2027 yılında bunu finanse etmek için daha çok vergi toplamanız lazım. O zaman şu soru ortaya çıkıyor. Yüksek harcama ve yüksek vergiler %21 enflasyon bunun sağlamasını gerçekleştiriyor mu sorusu ortaya çıkıyor. Bu da bize bu yüksek harcama temposu %25 oranında artacak vergi gelirleriyle beraber enflasyonun %21'de tahmin edilmesi iyimser kaldı.

0: almış oluyor. Bunu şu
1: Anladım.
0: açıdan tekrar ele alalım. Faiz giderlerinin 2027 yılında yüksek olacağını gözlemliyoruz. OVP'de bu var. Faiz giderleri artacak. Bununla beraber cari transferler oldukça yükselecek ve kamu harcamaları büyük ihtimalle destekler üzerinden bu şekilde %40'a yakın bir artış gösterecek. Bizim büyümemiz ise %3,3'e revize edildi. Yani aşağı yönlü revize edildi bu programda. Biz önceki plana göre 3,8 ya da 4 civarında büyüyecekken şimdi 2026'yı 3,3, 2027'yi 4,2 ile planlıyoruz. Dolayısıyla reel büyüme ve aynı zamanda nominal artış birlikte düşünüldüğünde %40'a yakın bir büyüme gerçekleşecek parasal anlamda ekonomimizde. %40'a yakın bir büyüme gerçekleşeceğine göre buradan toplanacak vergi belli zaten. Vergi gelirleri onu gösteriyor ama bu bize daha çok enflasyon getirecek. Dolayısıyla asıl soru şu. Bu harcamalar Sayın Azine, özür dilerim, Cumhurbaşkanı Yardımcısının açıklamalarında seçimi dahil etmedikleri anlaşılıyordu. Onu açıkça söylemedi. Biz seçime göre yapmadık OVP'yi dedi. Bu bana seçimi dikkate almadan hazırlanan bir OVP gözüyle yorumlamama sebep oluyor ama bu kamu harcamalarındaki yüksek artış eğilimi aynı zamanda seçimin bazı etkilerini de içinde barındırıyor. Bunu
1: Olabilir.
0: ayıklamamız çok zor. Bu şu anlama gelecek. Seçim de yaklaştığında bu harcamalarda daha fazla da artış görebiliriz.
1: Peki, şöyle bir buçuk dakikamız kaldı. Son petrolün tekrar Brent petrol varilinin 100 dolara dayanması üzerine ne söylersiniz? Yani kriz uzadıkça belki bunu tolere etmek de zorlaşacak. Bunu nasıl hissedeceğiz, nasıl yaşayacağız? Fed sizce bu arada faiz artıracak mı sonbaharda? Şu an son durumları ne gösteriyor size?
0: Şöyle söyleyeyim Serap Hanım, Fed faiz arttırmayacak ilk toplantıda. Buna gerek yok. Enflasyonları iyi gidiyor çünkü. İş gücü piyasası da sıkı ama bu faiz arttırmasını gerektirecek bir sıkılık değil. Sabit bırakacaktır. Petrol fiyatlarına gelince 100 dolara kadar olan kısmın piyasalar tarafından zaten beklenti içinde olduğunu daha önce de konuşmuştuk. Tırmandırıldığı zaman çatışmalar 100 dolara geçtiğinde sorun başlıyor. Bu bizim için de büyük sorun. Yani bu 100 doları aştığında veya 90 dolarlarda seyrettiğinde bizim de karşılamamız zor oluyor. Eşel Mobil'de biraz önce konuştuğumuz kamu harcamaları içinde bir gedik açmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu yüksek fiyatlar bizim ekonomimizi etkileyecek ve sonbaharda enflasyon üzerine yukarı yönlü etki yapacak. Yani enflasyonu arttıracak bu. Fiyatlardaki
1: Eylül
0: değişim hızını
1: tahmininiz varsa
0: yukarı yönlü
1: alabilir miyim bu
0: çekecek.
1: arada? Eylül ayı enflasyon tahmininizi.
0: Eylül ayı enflasyonun ben %2 civarında geleceğini düşünüyorum. Ağustos'tan bir miktar daha yüksek gelecektir. Ağustos %2'nin altında geldi. Eylül'ün %2'nin veya bir miktar üzerinde çıkabileceğini düşünüyorum ama Ekim-Kasım bir miktar daha yüksek çıkabilir. Büyük şehirlere dönüş Eylül'den sonra hızlanıyor bildiğimiz kadarıyla zaten. O yüzden ben %2'nin altında bir enflasyon beklemiyorum resmi olarak. Ama hane halkının hissedeceği enflasyonu biraz önce
1: Peki.
0: söyledim. Ekonomideki parasal genişleme ile beraber o %35'ler civarında büyük ihtimalle 30-35 civarında seyredecek.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam hızlıca değerlendirdiğiniz için. Sağ olun
0: Ben
1: Profesör
0: teşekkür
1: Doktor
0: ederim.
1: Ata Özkaya. Evet, veriler böyle. Eylül'ü, Ekim'i de yaşayacağız ve elbette konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımımızı kabul etti. Kabulde konuşan Erdoğan, spor alanında yaptığımız yatırımların karşılığını görmekten memnuniyet duyuyoruz dedi. Ve şampiyonluktan dolayı mutluluğunu paylaştı.
2: Oynanan finalde İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımımızı gönülden tebrik ediyorum.
3: Avrupa şampiyonu Filenin Sultanlarını bu sözlerle tebrik etti. Yaşadığı mutluluğu paylaştı.
2: 3 yıl sonra bu kez kendi evimizde hem de tarihi bir geri dönüşle elde ettik. Bayrağımızı göndere yeniden çektik. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya yeniden dinlettik. Kararlılığınızdan taviz vermeyerek şampiyonluğa ulaştınız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcularını ve Akdeniz oyunlarında şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti. Kabulde konuşan Erdoğan, sporda yapılan yatırımlara dikkat çekti.
2: Bir dönem kısıtlı imkanlarla antrenman yapmak zorunda kalmıştık.

0: olan takımlarımız artık modern tesislerde maçlara hazırlanıyor. Voleybol başta olmak üzere spor yaptığımız bu devasa yatırımların karşılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum.
1: Beştepe'deki kabulde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın baş antrenörü Daniele Santarelli ve şampiyon sporcular yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da kabulde hazır bulundu. Erdoğan'la milli takım kaptanı Ela Erdem arasındaki diyalog da dikkat çekti. Erdem'in sakatlık durumunu sordu.
0: Sakatlık falan kalmadı değil mi?
2: Yok, çok şükür iyiyim. Hele madalya ve kupadan sonra çok çok daha iyiyim. Teşekkür.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Para gündemden tekrar merhaba. Antalya'nın iki ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Aksu ilçesinde başladı yangın. Kepez ilçesine sıçradı daha sonra. İki mahallede 254 ev tahliye edildi. Dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Gece boyunca da yangına karadan müdahale devam etti. Önceki gün ne yazık ki yanan evler ve seralarda oldu bölgede. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte hava araçları da devreye girdi. Çalışmalara 3 uçak, 9 helikopter ve 165 arazöz katılıyor ve elbette binin üzerinde personel de sahada, bölgede

0: çalışıyor. Alevlerle mücadele aralıksız sürüyor. Bazı alanlarda biraz sakinleşti. Bir miktar kontrol altına alınabildi. Ama henüz Antalya'daki Aksu ve Kepez'deki yangınlar tümüyle kontrol altına alınabilmiş değil. Hemen yanı başında Adana'da da yangın var. Kozan ilçesinde başladı yangın. İki ilçeye daha sıçradı. Orada da yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Dün Kozan ilçesinin Doğan Alanı mahallesindeki ormanlık alanda başlamıştı yangın. Rüzgar da var bu arada. Rüzgar da en etkili sebeplerden biri. İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı yangın. Evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Tomalarda söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun bir mücadele var. O mahallelerde, riskli noktalarda yaşayanlar da tahliye ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Euronews'e verdiği röportaj dünden beri konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi bir tutuklu olmadığını söyledi Kılıçdaroğlu. Yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım. Bugün de aynı görüşteyim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu özelle görüşür müsünüz sorusuna ve CHP'nin oy oranına ilişkin de mesajlar verdi.
1: Ekrem İmamoğlu için siyasi tutuklu değil dedi, tutuklama kararını doğru bulmadığını söyledi.
2: Siyasi tutuklu değil. Siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil. Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip, ondan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz. Zaten gidip adaylığı için oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım. Bugün de aynı görüşteyim.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Euronews'a konuştu. Yeni partinin kurulmasıyla CHP'nin kemik oyunu kaybetmediğini söyledi. CHP'li CHP olarak yerinde duruyor. Altı oka gidecek, mührünü basacak, bu kadar basit dedi. Kılıçdaroğlu yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ise... Elbette. Özgür Bey görüşmek isterse otururuz, konuşuruz yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu büyük kurultayda aday olacak mısınız sorusunu da cevapladı.
2: İlk seçildiğim tarihten bu yana hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayıyım demedim. Niyet göstergemde hiç olmadı. Ben bunu söylemediğime göre nasıl bir niyet olabilir? Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
1: Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılan çerçeve yasaya, CHP'nin attığı imzalar içinse tarihi imza değerlendirmesi yaptı. Bir siyasal iktidar projesi olarak düşünülmemesi gerektiğini, bunun devletin bir projesi olarak düşünülmesi gerektiğinin de altını çizmek isterim dedi.
0: Bugün CHP'nin kuruluş yıl dönümü, elbette yıl dönümü programları da var. Mahir Kılıç Habertürk editörü takip ediyor. Ondan öğrenelim bugünkü program nedir? Dikkat çekici bilgiler, ayrıntılar var mı Mahir?
3: Serap, evet, artık hazırlıklar tamam diyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi 103. yıl kutlamaları için tamamen hazırlıkları tamamladı. Bugün de ilk durağı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anıtkabir olduğu atanın huzuruna çıktığı partilerle birlikte bu etkinliklere katılacak, törenlere katılacak isimler çok merak ediyordu. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanları onu ifade edelim. Öncelikle Mansur Yavaş'ın katılmayacağını ifade etmiştik. Öyle de oldu. Anıtkabir'e gitmedi. Mansur Yavaş buradaki programlara da katılmayacak. Peki hangi belediye başkanları Kılıçdaroğlu'na eşlik etti bu sabah Anıtkabir'de? Ona bakalım. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Anıtkabir'deydi. Yine Zeydan Karalar, o da Anıtkabir birdeki isimlerden bir tanesiydi. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da bu sabah Anıtkabir'de Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik ettiğini ifade edelim. Programlara dönecek olursak eğer öncelikle bugün saat 15'te geçmişin değerlendirilmesi ve gelecek vizyon tespiti toplantısı yapılacak ki o toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kameranın karşısında mesajlar vereceğini ifade edelim. Saatler 17'yi gösterdiğinde 103 gencimizi 103 yıllık miras buluşması olacak. Kılıçdaroğlu 81 ilden gelen gençlerle birlikte bir görüşme gerçekleştirecek. Onlar olacak. Şunu da belirtelim. Akşam saat 19'da ise burada Genel Merkez Bahçesi'nde bir resepsiyon olacak. Sahneyi de göstermesi istiyorum İbrahim'in. Buradaki hazırlıklar dediğim gibi tamam. Gün içerisinde Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşmada özellikle kurultay takvimine ilişkin bilgi vermesini bekliyoruz. İlçe ve il kongrelerin hangi tarihlerde gerçekleştirileceğini ifade edecek Kemal Kılıçdaroğlu. Büyük kurultay.

0: Kurultay yani genel başkan ve PM üyeleri seçileceği kurultay için yargı süreci henüz kesinleşmediği gerekçesiyle bir tarih verilemiyor. Ancak en azından o durum kesinleşene kadar il ilçe kongrelerin yapılması planlanıyor. Yine genel merkezin ön yüzüne asılan o dev pankart, yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli. 103 yıldır Atatürk'ün yolunda aydınlık yarınları yazılı dev bir Atatürk afişi, posteri asıldı diyebiliriz. Dediğimiz gibi kurultay başlığı da bugünkü önemli başlıklardan bir tanesi olacak. Son bir not Kılıçdaroğlu ilgezilerine dair olsun. 9 Eylül etkinlikleri yani kutlamaları bittikten hemen sonra belki de önümüzdeki hafta birkaç günlük sarkmayla Kılıçdaroğlu'nun yeniden ilgezilerine başlamasını bekliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı da Doğu ve Güneydoğu illeri olacak diyelim ve sözü CHP Genel Merkezi'nden tekrar size bırakalım.
1: Evet, Mahir Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz. 2011 yılında Silivri cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT müsteşarı Kaşif Kozinoğlu ile ilgili soruşturmaya ilişkin bilgiler geliyor. Ama şu an henüz birazdan bağlanacağız. Netlik kazanmış değil. Biz o nedenle önce Ankara'ya gidelim. Nasuh Güngör'e bir merhaba diyelim. Bu hem CHP'nin yıl dönümü hem siyasetteki sıcak başlıkları konuşalım. Hoş geldin Nasuh, merhaba.
2: Teşekkür ediyorum Serap. Günaydın, merhabalar.
1: Merhabalar. Öncelikle yani birkaç başlık var elbette soracağım ama en sondan Mansur Yavaş'ın katılmaması, bugünkü bu yıl dönümü kutlamaları programına katılan belediye başkanları, artık bunlara bakıyoruz özellikle partideki bölünmenin ve yeni partinin kurulmasının ardından nasıl değerlendiriyorsun?
2: Ya aslında bugün de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı bir mesaj var sosyal medyada. 103. yıl münasebetiyle işte her sabah yakamdaki altı okun ağırlığıyla güne başlıyorum diye. Bu bir emanettir ama diyor bunların bazı mirasların sahibi olmaz, sadece emanetçisi olur. Bu kısmı değil ama videoda yani hazırlanan videoda bu mesajla birlikte Özgür Özel yer almıyor mesela. Ya burada yavaş yavaş hem safların keskinleştiğini ve ayrıştığını ve artık da giderek netleştiğini görüyoruz bir yanıyla. Burada belki sadece farklı başlık açılması gereken isim Sayın Mansur Yavaş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin aktif programlarında yer almıyor. Mesela 103. kuruluş yıl dönümü fevkalade önemli bir program bir parti açısından. Yani bizde zaten böyle asrı aşan başka bir parti de yok, siyasi parti yok. Ama Sayın Mansur Yavaş orada değil. Bu tabii siyaseten başka anlamlar içeriyor. Yani kendisinin siyaseten geleceğini sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil, bu bir dışlama da değil ama tümüyle sahiplenme de değil. Yani çok böyle arada derede
1: bazı,
2: bir pozisyon.
1: Belli ki bazı itirazları var. Ya, yani bazı fotoğraflarda, bazı yerlerde evet, yer almak istemiyor, bunu gösteriyor. Burada mesela Özgür
2: ama
1: Özel olsaydı ne olurdu?
2: Yani
1: iki yıl genel başkan neredeyse. Genel başkanlık yapmış. Yani yıllardır evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlığı bir yana, bütün siyasi kariyer aynı partide olmuş bir isim. Mesela bu olmamasını nasıl değerlendiriyorsun bu genel başkanlar arasında yer verilmemesini?
2: Ya siyasette kavgalar keskinleştikçe bu tür mesajlarda daha tuhaf haller alıyor. Yani evet, orada olması yani bence Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu daha da iyi bir pozisyona taşırdı.
1: Tabii.
2: Benim kanaatim böyle.
1: Doğru.
2: Hani bu tabii partinin kendi kararıdır ama çünkü birlikte hareket ettiniz yıllarca. Yani 2009-2010 bandından sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in ayrıldığı bir tek an bile yok. Yani ne zamana kadar? O işte kritik kongreye kadar. Yani şimdi böyle bir durumda onu bırakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kurumsal kimliği içinde buna yer vermemek yani onu yok hale getirmiyor. Onun da bir genel başkanlık dönemi var. O bakımdan bunlar dediğim gibi, az önce ifade ettiğim gibi ayrılıkları da daha da keskinleştirecek, tarafları da daha da netleştirecek. Belki şunu söyleyebilir, yani tutumları, partiden ayrılmaları, çekip gitmeleri, parti içinde mücadeleyi bırakmaları nedeniyle böyle bir karar aldık. Ha, bilmiyorum hangi sahiplerle karar aldılar ama olması bence siyaseten daha estetik, daha şık olurdu. Bu benim kendi kanaatim elbette. Sayın Mansur Yavaş'la ilgili birkaç cümle
1: evet,
2: söyleyeyim
1: tabii,
2: size
1: tabii,
2: çok
1: lütfen.
2: Hızlıca. Evet. Ya şimdi orada da yine bence etik ve estetik açıdan bir sorun var. Şöyle ki, eğer bu çatı altındaysanız, yani ya eleştirilerinizi açık biçimde dile getirir, dersiniz ki evet Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili şunları eleştiriyorum, şunlar yanlıştır, şu yapılmasa daha iyi olurdu. O zaman bazı programlarda, bazı alanlarda görünmemenize bir anlam yüklenebilir. Ama şimdi tek kelime etmiyorsunuz bu konularla ilgili. Ya ben işlerime bakıyorum, Ankara'nın sorunlarıyla ilgileniyorum, mesajları veriyorsunuz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altındasınız fakat programlara katılmıyorsunuz. Bu da bence bu haliyle etik açıdan

0: çok şık durmuyor. Yani siyaset dediğim gibi bir yerde hani koptuğu zaman ipler bazı şeyleri tekrar bağlayabilmeniz, bir zemine oturtabilmeniz mümkün olmuyor. Anladığımız kadarıyla Sayın Mansur Yavaş siyasi hikayesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve özellikle muhalif alandaki hiçbir dengeyi, hiçbir siyasi ittifakı göz ardı etmemek için böyle bir strateji izliyor. Bakalım o burada kalabilecek mi bu zeminde? Yani bu nereye kadar
1: Ne
0: böyle
1: kadar
0: devam edebilir? Yani
1: sürdürülebilir?
0: orada değilsiniz, burada değilsiniz. Evet, ne kadar sürdürülebilir? Bunu da birlikte göreceğiz ama sürdürülebilir olmadığı öngörümü de ifade etmiş olayım. Çünkü dediğim gibi kurumsal kimlik bunları beraberinde getirir.
1: Kurultay bitene kadar sürebilir mi? Yani kurultay takvimi belli olacak. İşte orada genel başkan seçimi tekrar CHP'de. Böyle bir süreç mi acaba?
0: Şimdi bunun Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi açısından da bir tarafı var bunun aslında. Kurultaya kadar çok hani şöyle bir şey beklemiyorum. Mansur Yavaş'ın herhangi bir şekilde partinin kurultayına baktığını, kurultayda ne olacak, neler şekillenecek çok bununla ilgili olduğunu düşünmüyorum. O daha önceki mesajlarında da hep söyledi. O daha ayrılık başlamadan da daha büyük bir siyasi alana bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içinde yer aldığı bir iktidar yolculuğundan söz etti. Bu kısmı önemli. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi de benim anladığım kadarıyla Serap onu da dışlamak istemiyor. Hani bu da başka bir şey. Hani dedim ya bu tarafta kurumsal kültür bunu gerektirir. Diğer yanda da Mansur Yavaş'ın belki sahip olduğu o taban kitlelerden gördüğü ilgiyi de Cumhuriyet Halk Partisi kendi alanından kolayca koparmak istemiyor.
1: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Euronews röportajında ki cümleleri çok konuşuluyor dünden bu yana. Aslında sözcüğe ilk çıktığında da bu konuda yani böyle birbiriyle ters düşen açıklamalar yapmıştı. Soruşturmalar ve davalarla ilgili siyasi midir, değil midir? Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değildir dedi ama yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım. Aynı yerde duruyorum dedi. Orada bir de CHP'nin kemik oyunun aynı kaldığını söylediği bir cümle var. Yani tabii ki bu İmamoğlu ifadelerine yorumunu almak isterim ama CHP'nin kemik oyu aynı duruyor. Yine insanlar gidecekler, altı oka oy verecekler diyor. Bu değerlendirmesine nasıl bakıyorsun?
0: Ya şimdi tabii bunu seçimden önce sahih yani gerçek anlamda test etmek elbette mümkün değil ama şurası çok net. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan bir yeni parti var ve artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin o eski hani 25'lik mi diyebiliriz 24'lük çok tartışmalı bir rakam olabilir ama o oyunu koruyabildiğini söylemek elbette mümkün değil. Sahadaki gözlem de böyle daha gerçekçi sahayı iyi çalışan saha çalışmalarını diyeyim anket firmalarını ortaya koyduğu da böyle Serap. Ama şu tarafı var burada her iki tarafta hani iddialı yani yeni parti diyor ki o pasta o oy dilimi artık bende yani ben onun üzerine koyacağım. Kılıçdaroğlu da ilk defa bu kadar net bir biçimde onu koruyacaklarını söylüyor ama dediğim gibi bu ayrılık her iki taraf içinde kayıplara neden oldu. Hangisinin daha fazla oy alacağından ziyade bu bölünmenin getireceği sonuçlara odaklansalar zaten ayrılmazlardı onu söyleyebilirim. Çünkü 25 ya da 30, 28 tane farklı seçim sonuçlarından söyleyebiliriz. Bu bir şekilde paylaşıldı. Bu paylaşımın ne kadar olduğunu bilmiyoruz sadece. Ama dediğim gibi onlar burada ben tutarım elimde benim bu işte bu oylar var bir yere gitmezler demek yerine gerçekten bu ayrılığın sonuçları üzerinde yeterince kafa yormuş görünmüyorlar. Türkiye'de siyaseten bu tür ayrılıklar daima bir parçayı koparır Serap. Yani ya birinde olur ya ötekinde olur.
1: Evet,
0: Bu da
1: doğru.
0: sonuçta siyasi yolculuklarında kendilerine zarar verir. Evet.
1: Dünkü seçime ilişkin
0: Ekrem
1: neler
0: İmamoğlu konusu.
1: söylersin? Ekrem
0: Evet.
1: İmamoğlu konusu evet doğru. Bir de dünkü Üsküdar
0: Evet.
1: Belediyesi
0: Evet.
1: Başkan Vekili
0: Evet.
1: seçimi. Oradaki oylamada ortaya çıkan tablo, Ankara'da buna ilişkin siyasi tartışmaların boyutu.
0: 2024 yılında Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecinde bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem aslında kendisine çünkü biliyorsun 2023 seçimlerinin öncesinde hem Mansur Yavaş'ın hem Ekrem İmamoğlu'nun aday olup olmayacağı konuşulmuş. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bu arada ironik bir biçimde özellikle de Özgür Özel'in de desteğiyle partideki o kurmay kadronun desteğiyle gerçekleşmişti. Seçimi kaybettiler. Sonrasında 2024 yerel seçimlerine doğru gidilirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında Ekrem İmamoğlu'na yönelik ve İstanbul'da kendisinin belirlediği bazı ilçe belediye başkanlarına yönelik eleştirileri vardı. Hatta bir kısmının aday yapılmamasını istiyordu. Fakat davanın başından itibaren Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ile mesafesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesafesi hiçbir zaman aynı yerde olmadı. Fakat bu kadar net, bu kadar berrak yani bir siyasi tutuklu değil, düşüncelerinden dolayı değil, başka konulardan dolayı yargılanıyor.

0: Ama tutuklu yargılanmasını doğru bulmuyoruz ifadesi, o da kelimenin tam anlamıyla bir kopuş. Yani hani dediler ya işte arınma süreci, işte sonuçlar gelsin ondan sonra değerlendirelim. Artık Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında diyelim ki siyaseten bir imkan oldu. Bir araya gelmenin köprüleri tamamen atılmış görünüyor. Bir diğer yandan da bence siyasi strateji olarak Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki hattı da biraz kaşımış oluyor aslında bir yanıyla. Bakalım onlar nasıl bir duruş sergileyecekler diye. Onu da birlikte göreceğiz nasıl bir reaksiyon göstereceklerini.
1: Evet, Üsküdar üzerine de son cümlelerini alabilirim eğer varsa değerlendirmen.
0: Şöyle hani dün konuştuk ya aslında, daha doğrusu geçen haftadan beri konuşuyoruz. Hani kendi aralarındaki bir ittifak burada, mesela Cumhuriyet Halk Partisi Yeni Parti şöyle sağlam bir ittifakla Üsküdar Belediyesi'nin el değiştirmesine engel olabilirdi diye. Ve hatta bu acaba yeni ittifakların kendilerinin başka zamanlarda, zaman dilimlerinde ittifak yapmaların önünü açar mı diyorduk. Öyle olmayacağını gördük. Aslında yereldeki kayganlık, yani yerel düzeyde seçmen değil ama maalesef belediye meclisleri ve üyeler düzeyinde çok kaygan hale geldi Türkiye'de. Çok kolay yer değiştirilebiliyor Serap. Çok kolay transferler olabiliyor. Burada da Yeni Parti ve CHP beklenen ittifakı tam olarak sağlayamadığı için Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçmiş oldu. Ve bence daha büyük zeminlerde de ittifak yapmalarının son derece güç olduğunun tablosuydu bu. Benim değerlendirmem böyle.
1: Peki, teşekkür ediyorum nasıl değerlendirmeler için.
0: Ben
1: Yarın
0: teşekkür ederim
1: görüşmek
0: sana.
1: üzere. Tekrar
0: Görüşürüz.
1: şimdi İzmir'e gidelim mi? Arkadaşımız Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe orada. İzmir'in Kurtuluş Yıl Dönümü bugün. Kurtuluşun yıl dönümü 9 Eylül. Atamızı ve yani orada canını veren gazilerimiz, şehitlerimiz, herkesi rahmetle anıyoruz, minnetle anıyoruz. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe bugün yapılan etkinlikleri, İzmir'deki atmosferi bize aktaracak.
2: Yıl önce sadece bir şehir değil, bir milletin bağımsızlık zaferi de taçlandı. 15 Mayıs 1919'da direnişin ilk ateşi burada kurşunu sıkıldı Hasan Tahsin tarafından ve işte ondan sonra 26 Ağustos'ta kopan fırtına ve 30 Ağustos'ta düşmanın belinin kırılmasıyla birlikte 1 Eylül 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir emrinin ardından da 9 Eylül 1922'ye uzanan süreçte zafer taçlandı. İlk kurşundan nihai zafere uzanan büyük destanın yıl dönümünde şu anda atlı süvariler 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunu canlandırıyorlar. Bu noktada ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bugün güzel İzmir'in kurtuluş günü ve işte o anlar şu anda canlandırılıyor ve bir şehrin aslında simgesi olan hükümet konağına da o günün simgesi, al bayrağımız, şanlı bayrağımız bir kez daha göndere çekilecek ve o tarihi anlarda canlandırılacak. Atlı süvariler şu an Konak Meydanı'nda, hemen İzmir'in simgesi olan tarihi Saat Kulesi'nin önünde. 1919'da Yunan kuvvetlerine ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'in başlattığı bu simgesel an ve yüzbaşı Şerafettin Bey'in bu noktaya gelmesi, süvari komutanının buraya gelmesi şu anda canlandırılıyor. Yunan bayrağı gönderden indirildikten sonra yüzbaşı Şerafettin bu noktaya atlı süvarilerle birlikte geliyor. Ve hafızalardaki o kelimelerini, cümlelerini hatırlayalım. Baktım bayrağımın kırmızısına kanım bulaşmış. Ölsek ne gam, İzmir'e ilk girenler biz olmuştuk ya sözlerinin sahibidir. Ve işte bayrağımız, o şanlı bayrağımız bir kez daha o günü hatırlatan canlandırmayla atlı süvarilerle birlikte yüzbaşı Şerafettin'in buraya al bayrağımızı göndere çekmesiyle birlikte bir kez daha 9 Eylül'ü, yani İzmir'in kurtuluş mücadelesini, tüm ulusun kurtuluş mücadelesi bir kez daha hatırlandı. Bir kez daha diyoruz ki 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun.
1: Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe, çok teşekkür ediyoruz. Van'da sanal medya ünlüleri Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünü takılan altınlar nedeniyle çok konuşuldu. Hakkında

0: soruşturma başlatıldı Tan Çalan'ın ve Tan Çalan tutuklandı.
1: Altın bilezikler, kolyeler, kemerler. Gören gözlerine inanamadı. Sosyal medya ünlülerinin düğünü mali incelemeye takıldı. Yeni damat gözaltına alındı. Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tan Çalan sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla tanınıyor. Van'da hafta sonu yaptıkları düğünse günlerdir konuşuluyor. Özellikle de geline takılan altınlar. Bu görüntülerle gündeme gelen düğün sonrası yeni gelişmeler yaşandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak yeni damat hakkında soruşturma başlattı. Mehmet Fatih Tan Çalan, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen Tan Çalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı. Sanal aleme yansıyan düğün görüntüleri de incelemeye alındı. Altınlar ve diğer mal varlığı unsurlarının kaynağının belirlenmesi amacıyla mali araştırma başlatıldı. MASAK'tan rapor talep edildi.
0: Adana'da boşanma davası çıkışında iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Ortalığın birbirine girdiği kavgada bir kişi canından oldu.
2: Kimi tabanca çekti, kimi sopa kullandı, kimi döner bıçağı. Boşanma davası sonrası çıkan kavga can aldı. Adana Adliyesi'nde bir çiftin boşanma davası vardı. Adliye önünde iki aile arasında tartışma çıktı. Sonra herkes araçlarına binip yoluna devam etti. Ancak trafikte yine sinirler gerildi. Bulvarda duran taraflar araçlarından inerek kavgaya tutuştu. Tabanca, döner bıçağı, sopa, taraflar eline ne geçirdiyse birbirine saldırdı. Kısa süre sonra polis ekipleri devreye girdi. Silahla vurulan Cemal Timi hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı.
0: İstanbul Çekmeköy'de aracıyla seyir halinde olan 26 yaşındaki bir genç silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği genç hayatını kaybetti.
3: Seyir halindeki araca hedef aldılar. Sürücüsüne kurşun yağdırdılar. 26 yaşındaki genç direksiyonda hayatını kaybetti. Fırat Yavşan, İstanbul Çekmeköy'de otomobiliyle seyir halindeydi. Bir anda kurşunların hedefi oldu. Aracına çok sayıda kurşun isabet etti. Çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Fırat Yavşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Olay yerinde 18 boş kovan bulundu. Hakkında suç kayıtları bulunan Fırat Yavşan'ı hedef alan kişi veya kişilerse saldırıdan sonra kaçtı. Polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.
0: Yine bir yol verme tartışması, yine kavga. İstanbul'da otomobil ve motosiklet sürücüleri birbirine girdi.
2: Yolu paylaşamadılar, durup kavgaya tutuştular.
4: Kimin anasına küfür ediyorsun lan? Kimin anasına küfür?
2: İstanbul Beylikdüzü'nde motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Motosiklet sürücüsü önce yol verdi, ardından da gaza basıp yol verdiği aracı geçti. Peşinden gelen otomobil sürücüsü bağırmaya başladı. Otomobil sürücüsü aracından inip motosikletinin üzerine yürüdü.
4: Ne oldu? Erkekalık yapıyorsun oğlum. Abi ya, ne fren yapıyorsun? Elimde araba var, ne fren yapıyorsun? Aldım ben plakanı, sıkıntı yok.
2: Tam ortalık sakinleşti derken taraflar bir kez daha birbirine girdi.
4: Kimin anasına küfür ediyorsun lan? Kimin anasına küfür?
2: Otomobil sürücüsünün yanındaki kadın da tartışmaya dahil oldu.
4: Yok gitme yok, polis gelecek.
2: Çevredekilerin araya girmesiyle kavga ayrıldı. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
4: Merhaba, bir şoför tarafı.
0: Yaya geçidinden bisikletiyle geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Güneş'in ölümüyle ilgili dava başladı. Sürücü bir anda karşıma

0: çıktı diyerek kendini savundu. Kırmızı ışıkta geçen küçük çocuk bilirkişi raporunda asli kusurlu bulundu.
1: Güneş kırmızı ışıkta geçiyordu. Yaya geçidinde hızını alamayan sürücü 12 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı. Ölümlü kazayla ilgili dava başladı. Bilirkişiler kusurları sıraladı.
2: Güneşimizi güvenli olması gereken bir yaya geçidinde trafik kazasında kaybettik.
1: Güneş uçak Samsun'un Atakum ilçesinde yaşıyordu. 6 Haziran'da bisikletiyle yaya geçidinden geçmek istedi. Güneş yayalara kırmızı ışık yanarken yola çıktı. Saniyeler sonra da güvenlik kamerası açısına hızla gelen bir otomobil girdi. 24 yaşındaki Mustafa Furkan yönetimindeki otomobil Güneş'e çarptı.
2: Sürücüler yaya geçitlerine yaklaşırken hızlarını azaltmak, gerekli güvenli mesafeyi korumak zorundadır.
1: Tutuksuz yargılanan sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, Güneş bir anda karşıma çıktı. Frene bastım ama olmadı ifadeleriyle kendini savundu. Bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda Güneş asli, sürücü tali kusurlu gösterildi. Bilirkişiye göre Güneş yayalara kırmızı ışık yanarken yola çıktığı için asli kusurluydu. Duruşma ertelendi.
0: Adana'da trafik polisleri yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik uygulama yaptı. Yayalara yol vermedikleri drone'la tespit edilen 64 sürücüye ceza kesildi. Sürücülerden biri görüntüyü izlemesine rağmen ikna olmadı. Yayayı suçladı ama cezadan kurtulamadı.
3: Bugün yayalara yol vermeyen araç sürücülerle ilgili bir çalışma yapıyoruz.
1: Önceliğin yayalarda olduğu geçitlerde denetim yapıldı. Yayalara yol vermeyen sürücüler kendilerini savunsa da cezadan kaçamadı.
3: Yaya yol vermediğiniz drone çekimleriyle tespit edildi.
1: Trafik polisleri Adana'daki yaya geçitlerinde denetime çıktı. Drone'la yapılan denetimlerde yayalara yol vermeyen sürücüler tek tek tespit edildi.
4: Adam burada duruyor. Yola adım atarsa ben dururum. Adım atmamış.
1: Geçitlerde yayalara yol vermedikleri drone'la tespit edilen 64 sürücüye toplam 362 bin lira ceza kesildi. Bazı sürücüler görüntüye rağmen ikna olmadı.
3: Yayalar bekliyor. Doğru mu?
4: Hangi yaya bekliyor? Orada yaya yok.
3: Solda yayalar var.
4: Bir yok daha yok. Göstereyim. Bekliyor zaten.
3: Bir daha göster. İşte yaya beklemeyecek.
4: Adam atan yaya yok.
3: Siz duracaksınız. Yaya
4: olmaz olmaz. Arada duruyor adam. Tamam, ben niye duruyorum?
1: Hatasını kabul eden sürücüler de vardı.
5: Üzgünüm, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Bir anlık dikkatsizlik.
1: Uygulama yaklaşık 2 saat sürdü. 175 sürücüye farklı maddelerden toplam 901 bin lira ceza kesildi. İki araç da trafikten men edildi.
3: Aracınızın ön camında film var. Dışarıdan içerisi görüyorsak yasak.
0: Daha çok yolumuz var yaya geçitlerinde. Zaten yayanın geçmesi için yol vermek gerektiği hala bilinmiyor. Vermemek suç zaten. Bunun yasal yaptırımı var ama herhalde 10 sürücüden biri yapıyordur bunu. Biri ikisine yazık ki ülkemizde. Nida Nurceng Nergis 3 yıl önce Mersin'de tıp fakültesi öğrencisiyken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrası bacağının birini kaybeden Nida eğitimini tamamladı, doktor oldu. Genç hekim Erzincan 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi'ne başhekim olarak atandı.
6: Nasılsın? Hayırlı uğurlu olsun.
1: Öğrenciyken silahlı saldırıya uğradı. Bacağını kaybeden Nida Nur tıp eğitimini tamamladı. Genç hekim görev yaptığı Erzincan'da 112'ye başhekim oldu. Nida Nur Nergis 3 yıl önce Mersin'de tıp fakültesi öğrencisiyken silahlı saldırıya uğradı. Hastanede görevli teknisyenin saldırısı sonrası sağ bacağını kaybetti. Yıllar içinde hem sağlığına kavuştu hem de mezun oldu.
7: 3 yıl kadar önce yaşadığım bir olay sonucunda zorlu bir süreci atlattım. Çok şükür okulumu bitirdim.
1: Doktor olan Nida Nur Erzincan'da göreve başladı. Başarılı hekim 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi'ne başhekim olarak atandı.
7: Bir amacım vardı. Hayattan bir beklentim, insanlara yardımcı olmak ve yani evet zorlu olaylar yaşayabiliriz, zorlu süreçler atlatabiliriz ama yani ne olursa olsun sonuçta hani bir hayalimiz, isteğimiz var. Bu hayata devam ediyoruz.
1: Başhekim olan Nida Nur Nergis, İl Sağlık Müdürü ile birlikte Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu tarafından kabul edildi.
6: Nasılsın? Hayırlı uğurlu olsun.
1: Vali Aydoğdu, genç hekime yeni görevinde başarılar diledi.
0: Biz de tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Trabzon'da meydana gelen heyelanda bir evde büyük hasar oluştu. Neyse ki evde yaşayan anne ve kızı bu sırada fındık toplamaya gitmişti.
8: Bozuntu yok, içeri girildi. Hem de bir şey yok, sadece burası.
9: Yamaç'tan kopan toprak ve kaya parçaları facia.

0: Cahaya neden oluyordu. İki kişi neyse ki o sırada fındık bahçesine gitmişti.
1: Çok yağmur yağdı.
0: Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki heyelan korkuttu. Köylülerin iddiasına göre bu korku yeni başlamamıştı.
2: Gelecek olduğu da belli değil.
3: Daha önceden ayrıldıydı.
2: Daha önceden sayın yavaş yavaş açılıyor. Kimse bizimle ilgilenmedi.
0: Yeşilköy mahallesinde yaşanan olayda toprak kütlesi ve dev kaya parçaları evin üzerine düştü. Evde yaşayan anne ve kızı o saatlerde fındık toplamaya gitmişti. Evde büyük hasar meydana geldi. İki ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.
4: Evet, para gündemi burada noktalıyoruz. Birazdan Rahim Ak sigorta sayfası programıyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Sigorta sayfasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak. Efendim programda bu hafta çok özel bir konuyu ele alacağız. İklim değişikliği son yıllarda hayatımıza etkisini iyice göstermeye başladı. Bu olumsuz gelişmenin önünü alabilmek için duyarlı insanlar ve organizasyonlar çeşitli faaliyetler yürütüyor. Bunların başında da iklim konferansı geliyor. Biliyorsunuz 9 Kasım'da Türkiye'de COP31 konferansı başlıyor. İklim değişikliği söz konusu olduğunda hem hayatımızı olumsuz etkileyen bu gelişmenin finansmanı hem de sigortanın önleyici rolü söz konusu. Türkiye Sigorta Birliği de konferansta önemli bir rol oynamak için harekete geçti. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obay ile iklim değişikliği ve sigortacının bu anda neler yapabileceğini konuşacağız. Özgür Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Rahim Bey.
0: İklim konferansına çok önemli Türkiye'de düzenleniyor. Hepimiz için 9 Kasım'da başlayacak. Bütün odağımız orada olacak. Ama önce sigortacılığı şöyle bir kısaca toparlamanızı istesem sizden olur mu? Nedir sigortacılıkta durum? Daha sonra geçelim. Bu önemli konuyu konuşalım.
1: Çok teşekkürler Rahim Bey. Sigortacılık aslına bakarsanız kabuk değiştiriyor son yıllarda. Özellikle 2023'teki deprem sonrasındaki hasar ödeme performansı ve hızlı sigortalıların yanında olma refleksiyle beraber son derece pozitif bir aslında dönüşümü yaşadı. O zamandan bu tarafa

0: Fada sigortacılığa olan güvenin giderek arttığını çok ciddi anlamda görüyoruz. Zaten hani pozitif bir gelişme vardı.
1: Rakamlara da yansıyor.
0: Rakamlara da yansıyor. Dolayısıyla son 3 yıldır gayet pozitif bir ivme yakalamış durumda prim üretimi çerçevesinde. Bu sene de işte Ağustos ayı sonu itibariyle 1 trilyona neredeyse yaklaşan bir prim üretimi var. Bunun neredeyse yarısına yakınında hasar olarak, tazminat olarak sigortalılara ödeyen bir sigorta sektörü görüyoruz. Yoğun bir rekabet var. Fiyatları da bu anlamda hem ekonomi politikalarının desteklenmesi anlamında, enflasyonla mücadele anlamında son derece destekleyici bir tutum sergiliyor. Özellikle çok yaygın kullanılan motor branşında yoğun bir rekabet görüyoruz. Geçen seneye göre enflasyonu çok çok altında. Yani sigorta enflasyonu, manşet enflasyonu son derece altında bir seyir izliyor. Bu da gerçekten tüketicilerin lehine bir durum sergiliyor. Evet. İnşallah bunu sürdürülebilir kılmak son önemli derece değer bir. Tabii biraz, her evet. şeyin başında aslında onu sürdürülebilir kılmak lazım.
1: Kasko sigortasında
0: aynen.
1: Fiyatların enflasyonun çok altında arttığını görüyoruz. Hemen bu önemli konuya COP31 öncesi siz de çok orada önemli rol oynamak istiyorsunuz doğal olarak. Çünkü onu da anlatacaksınız şimdi nedendir, niçin. Ama şöyle başlayalım. Türkiye'de COP31'in Türkiye'de düzenleniyor olmasının önemi nedir sizce?
0: Aslında çok son derece önemli. Gerçekten Türkiye bu anlamda aldığı bayrağı son derece yüksek bir yere çıkarma hevesinde. Biliyorsunuz bundan önce yapılmış olan 30 tane COP'ta çok ciddi adımlar atılmış durumda. İklim değişikliğiyle mücadele, işte karbon ayak izinin azaltılması, salınımın kontrol altında tutulması gibi çok ciddi hedefler de kondu. Biz de ülke olarak bu uluslararası anlaşmaların hepsine Birleşmiş Milletler nezdinde imza koymuş. Bu konuda kararlılıkla ilerleyen bir ülkeyiz. Ama ilk kez elimize bir somut bu çerçevede yani ev sahipliği yaparak önemli bir fırsat geçmiş durumda. Türkiye'nin bunu son derece iyi kullandığını veya bunu iyi yönettiğini görüyoruz. Özellikle Çevre ve İklim Bakanlığımız öncülüğünde çok ciddi hareketler ve aksiyonlar alınıyor. Özellikle Türkiye'de düzenlenmesi ülkemiz açısından son derece önemli ve çünkü stratejik bir gelişme olarak biz bunu görüyoruz. İklim değişikliğini artık sadece bir çevresel mesele olarak görmeyin dışına çıkarmamız lazım. Özellikle görüyoruz bir sürü iklim riski, ekonomiyi, evet. Tarımı, işte gıda zincirlerini, hatta ciddi anlamda tedarik zincirlerine kadar sanayi etkileyen bir sürü sonuç doğurabiliyor. Dolayısıyla artık bunun bir finansal risk olarak da görmek durumundayız. Sigortada tam bunun merkezinde duruyor. Risklerin yönetilmesi ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi anlamında. Hı hı. Aynı zamanda da iklim diplomasisi anlamında da Türkiye açısından son derece önemli fırsat olarak görüyoruz. Biz de sigorta sektörü olarak burada sonuç bildirgelerini ve önemli belgelerin içerisine sigortayı önemli bir başlık olarak koymak ve burada belirgin hale getirmek, özellikle kanun koyucuların ve karar vericilerin gündeminde bu işi tutmak adına son derece değerli buluyoruz. Aynen öyle.
1: Ben de yani şöyle iklim ve sigortayı aynı başlık altında nasıl görürüz sorusunu soracaktım ama aşağı yukarı açıkladınız iklim ve sigortanın ilişkisi nedir. Ama sigortacılar açısından düşünürsek şimdiye kadar sigortacılar küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı nasıl bir politika izledi? Tüm belki hani dünya açısından değerlendirebiliriz, Türkiye açısından değerlendirebiliriz.
0: Dediğim gibi Rahim Bey, şimdi sigorta sektörü kabuk değiştiriyor dedik. Özellikle aslına bakarsanız geçmişte sigorta sadece hasar ödeyen bir mekanizma olarak görülürken artık son 10 yılda çok ciddi anlamda bir evrim geçiriyor. Özellikle önleyici sigortacılık kavramının son öne çıktığını görüyoruz. Burada üç tane temel rolü olduğunu düşünüyoruz sigortanın. Bir tanesi olaylar gerçekleşmeden önce gerekli önlemlerin alınması ve önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi konusunda aktif rol almak. Yani bir danışman edasıyla çalışması. Hı hı. Hem iş yerleri açısından hem bireyler açısından hem de kamu açısından. İkinci faktör, olaylar gerçekleştikten sonra yani kalıntı riski nasıl yöneteceğimiz konusunda orada da ödeyen taraftaki rolü, ama asıl orta uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesi konusunda aslında aktif rol alabilir.

0: bir döneme giriyoruz. Çünkü sigorta sektörünün elinde çok ciddi anlamda geniş bir veri havuzu var ve bu veri havuzundan ciddi anlamda besleniyor, modeller çıkartıyor. Bu modellere baktığımız zaman da zaten tam söylediğiniz perspektifte iklim değişikliği ve risklerinin yönetilmesi anlamında ciddi bir veri sağlayabilecek noktada olduğunu düşünüyoruz. Şimdi geçmiş hasar verileri, modeller, iklim senaryolarını değerlendirdiğimiz zaman özellikle resurans kapasitesinin kullanımı ve bu risklerin aslına bakarsanız doğru dağıtılması, yani finansal sistem içerisinde sigortanın zaten asli rolü biliyorsunuz. Yani bu büyük riskleri tek başına bir ülkenin yönetmesi ya da bir sektörün yönetmesi pek mümkün değil. Dolayısıyla bu büyük risklerin, büyük sayıların dağıtılması lazım. Sigorta sektöründe resurans kapasitesiyle, resurans rolüyle burada son derece önemli rol oynadığını görüyoruz ve göreceğiz de. Özellikle tarım, enerji, sanayi, ulaşım, konut gibi birçok alanda iklim risklerine yönelik teminatlar da giderek çeşitlenmekte. Bunu da izliyoruz. Buyurun.
1: Ben önce önleyici sigortacılıktan bahsettiniz. O yani dünyada hem ekonomiler açısından hem insanların hayatı açısından bu önleyicilik işte her alanda, işte tıpta, ekonomide ve sigortacılıkta önemli hale geldi ve yani olması gereken olay gerçekleştikten sonra, testi kırıldıktan sonra harekete geçmektense kırılmadan önce harekete geçmek tabii çok önemli. Önleyici sigortacılık açısından bakıldığında ne yapabilir sigorta sektörü, ne yapabilir sigortacılar, ne yapabilir bu iklim değişikliğinin etkilerinin en azından daha az görmemiz için, etkilerini daha az görmemiz için?
0: Biz bunu aslında dört tane ana başlıkta değerlendiriyoruz Rahim Bey. Birincisi iklim verilerinin dediğim gibi risk modelleme kapasitelerinin geliştirilmesi, yani doğru modellerle doğru tahminlerde bulunabilme kapasitesi. Bu konuda dediğim gibi elimizde veri var. Ayrıca da teknoloji de bizi bu anlamda son derece yoğun bir şekilde besliyor. Özellikle yapay zeka ve gelişmiş bilgisayarlarla milyonlarca datayı bunu önemli olan ülkeler arası ve sınır tanımadan kullanabiliyor olmak. Burada da işbirlikleri ön plana çıkıyor. İkincisi sel, kuraklık, orman yangınları gibi yeni gelişen risklere, aslında eskiden çok ekstrem olunan olaylar şu anda artık yeni normallere dönüşmeye başlıyor. Dolayısıyla bunlar için yeni ürünlerin geliştirilmesi gibi bir rolü olacak sigorta sektörünün, olmalı.
1: Finansmanı.
0: Aynen öyle. Değil mi? Yani bunları teminat altında koruma açıklarını kapatacak bir model geliştirmesi gerekiyor. Üçüncüsü, sigortalılık oranının arttırılması konusunda bir farkındalık, işte COP31'de sigorta bir birlik olarak bizim de yapmaya çalıştığımız bu farkındalığı aslında ajandaları taşımak. Bu farkındalığı arttırarak özellikle sigortalanma oranlarını arttırılmasını hedefliyoruz. Dördüncüsü de kamu ve özel sektör işbirliklerini arttıran bir mekanizma kurmak. Dolayısıyla bunun çok güzel örneklerini Türkiye'de görüyoruz. Bunun daha da arttırılması
1: lazım.
0: Nedir
1: örnekleri?
0: Ya mesela Tarsim, mesela DASK gibi, mesela işte bireysel emeklilik sistemi gibi, kamu özel sektör işbirliklerinin çok güzel örnekleri bunlar. Bu kurguları çoğaltmamız lazım, örnekleri çoğaltmamız lazım. Dediğim gibi artık bu büyük risklerle tek başına bir endüstrinin veya bir ülkenin veya sadece sigorta sektörünün ya da atıyorum işte enerji tarafının ya da ulaştırma tarafındaki endüstrilerin tek başına mücadele etmesi pek mümkün gözükmüyor. Bunu hem ülkeler arası hem endüstri arası işbirliklerine ve kamuyla özel sektör arasında işbirliklerine dönüştürmek ve bu alanları geliştirmek mecburiyetindeyiz.
1: Evet. Şimdi zirveyi konuşuyoruz. Bugünkü özel konumuz, zirvede nelerin öne çıkmasını bekliyorsunuz COP31'de?
0: Şimdi şöyle dört alanın öne çıkacağını düşünüyoruz. Yani dediğim gibi bu çerçevede bir tanesi, biz daha çok koruma açıklarını burada çarpıcı şekilde vurgulamayı planlıyoruz. Özellikle sektörel etkilerin sigorta ile olan işbirliği fırsatlarını daha çok vurgulamaya çalışıyoruz. Onun için de sigorta perspektifinden biraz daha sektörler arası bir platforma taşıyabiliriz.

0: taşımak amacındayız. Ağırlıklı olarak sadece Türkiye'yi konuşmayacağız orası. O çok ulusal, uluslararası bir platform. Dolayısıyla burada hem Türkiye'deki sigorta sektörü, uluslararası paydaşlar, kamu, özel sektör temsilcileri, farklı sektörden gelecek temsilcilerin bir arada sigortayı merkeze koyarak aslında çözüm üretecekleri ve bir takım çözüm deklarasyonları açıklayacakları bir yapı kurgulamaya çalışıyoruz. Organizasyon 9'u ile 20'si arasında, evet. Bizim organizasyonumuz ise aslında en kritik dönem olan 11 ile 14 arasında. Biliyorsunuz her gün bir tema işleniyor. Tarımla başlıyoruz. İşte 13'ünde finans günü mesela. Bugünlerin her birinde sigortanın mutlaka söyleyebileceği bir şey olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla oralarla entegre olacak şekilde hem mavi bölgede hem yeşil bölgede bir takım yan aktivitelerde hem paydaş olarak hem de ana yüklenici olarak roller alma hedefindeyiz. Ama orada bir aslında
1: sigorta evi,
0: sigorta evi oluşturmak temel hedefindeyiz.
1: Neden oluşturuldu? Yani ona da esasen neden ihtiyaç duyuldu? Ve o sigorta evinde şimdi bu söylediklerinizden farklı olarak bir şey geliştirilecek mi? Bir şey bekleyelim mi? Biz de geleceğiz, göreceğiz gerçi orada.
0: İnşallah. Şimdi sigorta evini aslında dediğim gibi bütün bu konuların aslında tartışmasının merkezi haline getirmek istiyoruz. Hı hı. Açıkçası en çok konuşacağımız konular neler olacak diye baktığımız zaman bunları aslında dört güne farklı panellere bölmüş durumdayız. Konu başlıklarını aslında COP31'in temelde önceliklendirdiği inisiyatiflerle eşlemeye çalıştık. Özellikle işte dayanıklı şehirler, sürdürülebilirlik, gıda politikaları, ondan sonra iklim dönüşümüne ilişkin alınacak önlemler gibi hem makro hem mikro birçok farklı konuyu orada işlemeyi hedefliyoruz. 9'unda başlayacak olan organizasyonda zaten dediğim gibi COP31'de bir akış olacak. Bir sigorta evini farklı bir mecrada burayla entegre ama bir yandan sadece sigortaya fokuslanmış bir gündemi ev sahipliği yapacak şekilde tasarlamaya çabaladık. Hı hı. Dolayısıyla burada yoğun bir şekilde tüm paydaşların sadece merkezi sigortayı koyarak birçok tartışmaya açıkçası ev sahipliği yapmasını hedefliyoruz.
1: Orada da tabii fikir fırtınaları olacaktır büyük bir ihtimalle.
0: Temel noktada buradan aslında çıkacak şeylerle Rahim Bey aksiyona nasıl dönüştürebileceğimiz aslında masaya yatırmak en önemli aslında amaçlarımızdan.
1: Yani uygulamada neler olacak?
0: Bu senenin COP'unun en kritik aslında ana fikri geçmişte alınmış olan kararların artık aksiyona dönüşme zamanı geldi. Biliyorsunuz mottosu bu. Evet. Dolayısıyla bu call to action'ı biz de sigorta sektörü olarak kendi perspektifimizde biraz daha vurgu yapmak istiyoruz. İklim gündemine ilişkin küresel buluşma günleri gerçekleştireceğiz. Ana hedefimiz yerli ve yabancı sigorta şirketlerinin yanı sıra dediğim gibi yine yerli ve yabancı diğer endüstrilerden. Yani özellikle dediğim gibi ulaştırma, enerji. Mesela geçen gün bir araştırma yaptık. Sigorta sektörü 35'ten fazla sektörle ciddi anlamda entegre. Hı hı. Sadece kendi ekosistemine hizmet etmiyor ya da iletişimde olduğu şeyken işte dağıtım kanalları, acenteler, brokerlar vesaireden çok çok öte bir yapı. Sağlık sektöründen kamuya, eğitim sektöründen ulaştırmaya, havacılıktan lojistiğe kadar bir sürü sektörü gerçekten iş paydaşı, iş ortağı olarak benimsemiş durumda. Herkesi aslında sigorta sektörü kaldığı yerden hayatını devam etmesine hizmet eden bir misyona sahip. Yani
1: o çark dönüyorsa bu çarkın dişlilerinin bir tanesi, en önemli dişlilerinden bir tanesi de sigorta. Şimdi Türkiye Sigorta Birliği'nin, siz de söylediniz, çok elinde çok önemli veriler var ve çok ciddi bir tecrübesi var. O anlamda Türkiye Sigorta Birliği'nin bu tecrübesinin ve elindeki verilerin COP31'de dünya sigortacılığına ya da iklim değişikliği anlamında orada alınacak önlemler anlamında nasıl bir katkı sunmasını bekliyorsunuz? Şimdi nedir yani nasıl bir katkı sunacaksınız daha doğrusu?
0: Rahim Bey şöyle açıkçası burada perspektifimiz biraz daha konuyu

0: modellemeler ve çıktılara dönüştürmek olduğu için biz hem akademik dünyayla hem de birçok danışman şirketle bu anlamda işbirliği içerisindeyiz. Ne demek bu? Orada konuştuğumuz konuların her birini aslında nasıl adapte edebiliriz? Bunların etki analizleri ne tür farklar doğurabilir? Bunları da aslında somut olarak orada ortaya koymak arzusundayız. Aslında veri dediniz, sigorta birliği dediniz. Sigorta birliğinin verisi değil bu, sigorta sektörünün verisi.
1: Sektörün verisi, evet.
0: Biz bu sektörün verisini tamamen hem sektör lehine kullanırken hem de aslında ülkenin ve hatta dünyanın iklimle ilgili alacağı bir takım önlemler için somut çıktılar üretmek adına kullanma amacındayız. Aslında bunu da çok net olarak belirtmek isterim. Dolayısıyla Türkiye Sigorta Birliği'nin misyonu sadece kendi temsil ettiği iş koluna hizmet etmekten öte sigortalılar ve kamu tarafına bir takım işbirliği veya geliştirme fırsatlarını da beraberinde sunmak aslında ana arzumuz. Biz de bu çerçevede özellikle mesela zorunlu afet sigortasının orada deklare edilmesini mesela örnek olarak söylüyorum.
1: Evet.
0: Çok değerli buluyoruz. Neden derseniz burada oluşacak fark dediğim gibi yeni normlar çerçevesinde oluşan ikinci risklerin artık bir koruma açığı olmaktan çıkıp Türkiye açısından özellikle bir modele dönüşmesi için çok önemli bir zemin hazırlayacak ve bunu da sonrasında tüm dünyadaki bu modeli örnek olmak isteyen ülkelere sunmak açısından da bizim için bir fırsat olacağını düşünüyoruz. Yani aslında tecrübeleri ve bilgi birikimini orada bu merkezde karşılıklı paylaşmak ve bunu daha çok çoğaltmak ana amaçlarından bir tanesi evet. COP31'in sigorta evinin.
1: Evet. Bu şimdi ZAS zorunlu afet sigortaları çalışması yapıldı. Yasası bildiğim kadarıyla hazır. Eğer COP31'e denk getirilip orada açıklaması yapılırsa tabii çok daha iyi olacaktır ama kısaca bunun tartışması da yapıldı geçtiğimiz yıllarda. Belki programlara da konu ettik ama değerli izleyenler için zorunlu afet sigortası bugünkü deprem sigortası dediğimiz DASK'tan farkı ne olacaktır? 2 dakikamız var. Bir de onu toparlarsanız çünkü hem COP31 ile ilgili hem de hayatımızı çok yakından ilgilendiren bir değişiklik olacak.
0: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Özellikle afet riskleri dediğimiz zaman Türkiye'de şu anda hani en önemli risk gibi gözüken deprem artık yavaş yavaş yerine diğer afet risklerini de bırakıyor. Niye? İşte bu arada bu vesileyle de Antalya, Adana ve Mersin'de
1: evet,
0: ciddi orman yangınları var. Türkiye bu konuda maalesef yalnız değil. Dünyanın tamamı yani Avrupa'da bu sene biliyorsunuz çok büyük yangınlar İspanya'da, Yunanistan'da, evet, Akdeniz'de maalesef. Ve Orta Avrupa'da da çok büyük yangınlar ve sel felaketleri oldu. Yani da şöyle demek lazım. Artık doğal afetler sadece bir koldan gelmiyor. Bir sürü koldan geliyor. Bunun içerisinde sel, su baskını, işte heyelan ve benzeri konuları da dikkate aldığımızda tüm doğal afetleri kapsayacak şekilde aslında DASK'ın, zorunlu deprem sigortası, yani ZDS'nin zorunlu afet sigortasına dönüşmesi için 2 sene önce biz hemen depremden sonra, Maraş büyük depreminden sonra kolları sıvadık. Bütün aktörler bu konuda ciddi çalışmalar yaptı. 2 yılı aşan bir süre çerçevesinde konuyu Sayın Bakanlığımızın onayına da sunduk. Bakanlıktan da konu çıktı. Şimdi artık meclisin konuyla yasama sürecinde diye söylemek lazım. Dediğim gibi bu artan iklim risklerinin tümüyle koruma altına almak için bu tarzda yeni ürünlere ve kapsayıcı ürünlere ihtiyacımız var.
1: Artık genişleyecek.
0: Zorunlu afet sigortası
1: daha önemli bir yer alacak. Umarız da COP31'e denk gelir, orada yasalaşır.
0: Harika olur.
1: Beklentilerimiz içerisinde herhalde. Özgür Bey çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Sağ olun. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Efendim sigorta sayfasının bu hafta sonuna geldik. Konuğumuz Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı'ydı. İklim ve sigortayı COP31'i konuştuk. Bir sonraki sigorta sayfasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 32, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 28. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Justy.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. 9 Eylül Çarşamba günlerden ben Sena Alkan. Hızla başlıyoruz gün ortasında en sıcak gelişmeleri aktarmaya. Antalya'nın iki ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangınına hem havadan hem karadan müdahale sürüyor. Maalesef dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti. Yangın Aksu ilçesindeki ormanlık alanda başladı. Kepez ilçesine sıçradı. İki mahallede 254 ev tahliye edildi. Dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangına gece boyunca karadan

0: müdahale de devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber hava araçları da devreye girdi. Çalışmalara 3 uçak, 9 helikopter ve 165 arazöz katılıyor. 1000'in üzerinde personel bölgede görev yapıyor. Yangınlarla, alevlerle mücadele aralıksız sürüyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 gündür süren söndürme çalışmalarına katılan mahalleli kalp krizi geçirdi. Hemen hızlıca Yasin Anzerli'ye gideceğiz. Şimdi bir can kaybı var. Dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti diyoruz. Yasin Anzerli bize en sıcak son gelişmeleri aktaracak. Yasin, söz sende.
1: Evet Sena Alkan, Aksu'da meydana gelen yangında bugün 3. gündeyiz. Dün bu az önce bahsettiğiniz elim hadise yaşandı. Ekiplerin müdahalesi sırasında ekiplere yardımcı olan 50'li yaşlarda olduğu bilinen bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Geçirdiği kalp krizi sonrası bölgedeki ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ama yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Kahya isimli vatandaşımız hayatını kaybetti. Bugün ise hayatını kaybeden vatandaşın defin işleminin gerçekleşmesi bekleniyor. Tabii söylediğimiz gibi Aksu'daki yangın dün hat safhaya çıkmıştı. Yerleşim yerlerini tehdit etmişti. Hasan Kahya da o mahallede oturan Yeşil Karaman, Aksu'ya bağlı Yeşil Karaman mahallesinde oturan bir vatandaştı. Yangın yerleşim yerlerine geldiği anda onun da evi tehdit altındaydı edindiğimiz bilgilerde. Ve canhıraş bir şekilde mücadeleye kendisi de katılmıştı. Bir yandan kendi araç gereçleriyle yangına müdahale ederken bir yandan da bölgedeki ekiplere yardımcı olmaya çalışıyordu o vatandaşımız. Ama işte panik ve korku hakimdi bölgede. Yeşil Karaman Mahallesi özellikle alevlerin en fazla ciddiyetle hissedildiği yer orasıydı. Ve o vatandaşımız da o panikle, o tedirginlikle müdahale sırasında fenalaştı. Bölgedeki ambulanslar ilk olarak kendisine peki müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri hastaneye kaldırıldı. Maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen bu vatandaşımız hayata tutunamadı ve hayatını kaybetti. Bugün ise o kişinin defin işlemleri gerçekleşecek.
0: Yasin Anzerli bize son durumu aktardı. Habertürk Akdeniz temsilcisi, Aksu'daki yangında bir can kaybımız var. Şimdi Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp iki ilçeye daha sıçrayan orman yangınıyla mücadele de sürüyor. Oradaki son duruma bir bakalım. Yangın dün Kozan ilçesinin Doğan Alanı mahallesindeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarla birlikte yangın İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı. Bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı, bunu biliyoruz. Yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bilgisi var. Tomalarda söndürme çalışmalarına ayrıca destek veriyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler yoğun bir mücadele veriyor. Onu da aktaralım. Ve maalesef bir orman yangını haberi de Mersin'den. Orman yangınıyla mücadelenin sürdüğü şehir Mersin Bozyazı'da. Dün başlayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bozyazı ilçesine bağlı Tekeli mahallesinde dün çıkan orman yangınıyla mücadele sürüyor. Gece boyunca karadan söndürme çalışmaları vardı. Hava aydınlanınca havadan müdahale de yeniden başladı. Enerjisi düştü orman yangınının ve büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi var. Yangın Aksat mevkiindeki muz seralarının üst kısımlarındaki ormanlık alanda başlamıştı. Bu görüntülerde oradan. Şimdi bugün gelen bir başka sıcak gelişme, 2011'de cezaevindeyken hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada soruyorduk acaba böyle bir karar gelir mi diye geldi. Fethi kabir kararı çıktı. Mezar ne zaman açılacak? Nasıl bir çalışma yapılacak? Neden böyle bir karar alındı? Hepsini Alihan Tok aktaracak. Alihan.
2: Sena Alkan, aslında burada Kaşif Kozinoğlu öldürüldü mü yoksa gerçekten kalp kriziyle doğal ölüm mi yaşadı? Tüm bunları aslında cevaplayacak çok önemli bir karar bu, Fethi Kabir kararı. Kaşif Kozinoğlu biliyorsunuz 12 Kasım 2011'de hayatını kaybetti Silivri cezaevinde. Ama tabii çok farklı şüpheler var. Mesela o dönem bir FETÖ parmağı.

0: Var mı ölümüyle alakalı? Çünkü kendisi devlete uzun yıllar hizmet etmiş bir görevliydi. Özellikle Orta Asya'da ve kendisiyle alakalı devam eden bu soruşturma kapsamında tutuklanmış, kumpasla tutuklanmış ve cezaevinde de kalp krizi denilerek hayatını kaybetmişti. Ama şüpheler var. Şimdi Ümraniye'de Kocatepe mezarlığında bulunuyor. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı. İşte bu mezar açılacak, örnekler alınacak. Ve bu örneklerle beraber yeniden bir rapor oluşturulacak. Amaç özellikle Kozinoğlu'nun mezarından örnek alınarak toksikolojik ve kimyasal inceleme yapmak. Yani burada kendisine farklı bir ilaç, ölümünden önce farklı bir ilaç veya madde verilip verilmediği araştırılacak. Özellikle Kozinoğlu'nun cezaevindeyken talep ettiği bazı ilaçlar vardı. İşte vitamin ilaçları vardı. Bu ilaçlar da incelemenin odağında olacak. Yani burada tabii birçok farklı şüphe vardı Sena Alkan. Acil durum butonuna bastığı, kendisi zaten çok zorlu coğrafyalarda görev yapmış biri olarak ki bazı iddianamede de yer alan bazı durumlar var. İşte kendisinin FETÖ'nün aslında hedefinde olan bir kişi olduğu. Dolayısıyla burada cezaevinde geçirdiği bir kalp rahatsızlığında geç cevap verildiği, geç karşılık verildiği, acil butona bastıktan sonra işte bir gardiyanın ki o gardiyan da firari zaten, firari bir gardiyanın işte butona geç bastığı, dolayısıyla bu ihmaller zincirinden dolayı da Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiğine dair ciddi şüpheler var. Yani ciddi bir Fethullahçı terör örgütünün parmağının olduğuna dair ciddi şüpheler var. Dolayısıyla burada kalp hastalığı bulunan Kozinoğlu'na kalp ritmini, tansiyonunu etkileyebilecek veya ölümünü kolaylaştırabilecek başka bir ilaç ya da kimyasal madde verildi mi? Kemik ve dişleri yine dokusu tüm bunlar araştırılacak, bir rapor oluşturulacak ve Kozinoğlu'nun ölümü hakkında burada yeniden rapor oluşturulacak. Faili Suçları Araştırma Dairesi Başkanlığı bunu tekrar ele aldı. Ve Fethi Kabir işlemi de şimdi henüz belli değil ama önümüzdeki günlerde yapılacak ve Kozinoğlu'nun ölümüne dair net bir rapor ortaya çıkmış olacak.
1: Alihan Tok aktardı. Ekranlarınıza getirdik. Sıcak gelişme oldukça bağlanmayı da sürdüreceğiz elbette. Şimdi bütün kamuoyunun yakından takip ettiği, kamuoyunda infial yaratan bir cinayet. Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar bekliyoruz. Sanık eski polis Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep edilmişti. Elif Yavuz takip ediyor. Elif, ne zaman çıkar karar? Ne bekleniyor? Duruşmada ne konuşuluyor? Hepsi için söz sende.
2: Sena Alkan, evet, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Ayşe Tokyaz'ı öldürüp daha sonra cansız bedenini bir bavula koyup ve yol kenarına atan katil zanlısı Cemil Koç'un ve diğer şüphelilerin bugün artık 5. duruşması, karar duruşması, bir karar çıkması bekleniyor. Saat 10.30'da başladı duruşma. Taraf avukatları, katılanların avukatları söz aldılar ve bugün artık bu duruşmanın sonlanmasını talep ettiklerini dile getirdiler. Öte yandan Ayşe Tokyaz'ın kız kardeşi her duruşmada olduğu gibi yine bu duruşmayı da yakından takip etti ama bugün karar duruşmasında hayatını kaybeden Ayşe Tokyaz'ın annesi de vardı. O da bir an önce bu davanın sonuçlanmasını, gereken cezayı, en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Avukatlar uzun tabii açıklamalarda bulundular. Avukatlara söz verilmesinin ardından sanık avukatlarına geçildi. En son sanık avukatlardan Cemal Ağa'nın avukatı konuştu. Cemal Arslan'ın avukatı konuştu. Ardından da Cemal Arslan konuştu. Cemal Arslan bu olayda Cemil Koç'un şoförlüğünü yapan, ona yardımcı olan isimlerden biriydi. En sonsa Cemil Koç'a söz verilecek. Uzun bir duruşma olması bekleniyor. Cemil Koç Segbis üzerinden bağlandığı duruşmaya. Bakımlı ve biraz da kendinden emin bir hali vardı Segbis bağlantısından gördüğüm kadarıyla. Elinde bir kalemle sürekli o kalemi çeviren, not alan bir hali vardı. Açıklamaları tek tek can kulağıyla dinledi. Ancak kendisinin oldukça bakımlı olduğunu ifade edebilirim. bu detayı paylaşabilirim. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi bulunuyor elbette. Ayşe Tokyazı canavarca hisle öldürme suçlamasıyla, öte yandan şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla da talep edilen hapis cezaları var. 9 tutuklu, 11 sanık bulunuyor. Diğer sanıklar hakkında da suça yardımcı olmak, yardıma yataklık etme suçlamasıyla çeşitli hapis cezaları talepleri bulunuyor. Esat

0: Yaz bugün mahkemeye iki yeni görüntü sundu. O görüntülerden birisi Cemil Koç, hatırlarsanız eski bir polisti. 2024 yılından meslekten ihraç edilmişti. Polis olduğu dönemde gözaltına aldığı bir kişiyi darp ettiği ve sinkaflı cümleler kullandığı, dövdüğü görüntüleri mahkemeye sundu. Ve Cemil Koç'un aynı zamanda 2023 yılında düzeltiyorum. Ecegül Özava'yı Diyarbakır'da ölümüne ilişkin olarak onun yine suçlu olduğu belirtiliyor. O konuya ilişkin de iddianame hazırlandı. O cinayetten de müebbet hapis talebi var Cemil Koç hakkında. Ancak bugün Ayşe Tokyaz cinayetiyle alakalı olarak bir karar çıkması bekleniyor. Cemil Koç'unsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi vardı. Dördüncü duruşmada savcılık makam mütalasını açıklamıştı ve canavarca hisle öldürmekten müebbet hapsi talep edilmişti. Bugün 9 tutuklu 11 sanık hakkında bir karar verilecek. O kararı da yakından takip edeceğiz ama uzun süreceğini tahmin ediyoruz. Gelişmeleri aktaracağız Sena Alkan.
1: Elif Yavuz aktardı son durumu. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen MFT hakkındaki soruşturmaya ilişkin bir açıklama yaptı. Hemen bir dönelim. Emre Aytekin bize o açıklamanın detaylarını paylaşacak. Ne diyor Adalet Bakanı Emre?
2: Sena Alkan, paylaşımın ilk kısmında sosyal medya hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir ifadesi yer aldı. Bakan Gürlek'in yaptığı paylaşımda vatandaşların huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlar ile suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamların gereken hassasiyeti gösterdiğinin altını çizdi Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bu kapsamda da son günlerde kamuoyunda meydana gelen, gündem oluşturan iki soruşturma ilişkin bilgi verdi. Bunlardan biri sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a ilişkin yürütülen soruşturma. Van Cumhuriyet Başsavcılığı bu şüpheli hakkında bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma düğünde takılan altınların sosyal medyada gündeme gelmesiyle birlikte başlatıldı ve bu şüpheli hakkında mali inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin sonrasında ise suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, yani kara para aklama suçundan Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Bir diğer soruşturma ise Ali Haydar Kurum hakkında yürütülen soruşturma. Bu soruşturmayı da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Şüphelinin sosyal medyada yayınlanan görüntüleri incelemeye alındı başsavcılık tarafından. Ve burada başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu işlediği tespit edildi. Ve bu kapsamda da şüpheli Ali Haydar Kurum'da gözaltına alındı. Yine şüpheli hakkında arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Bakan Gürlek bu iki soruşturma dışında bir mesaj da verdi açıklamasında. Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün ve benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku ve güvensizlik oluşturan, suç teşkil eden içerikler adli makamlarımızca titizlikle incelenecektir ifadesini kullandı. Tavrımız nettir. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasının detayları bu şekildeydi.
1: Emre Aytekin'den o açıklamanın detaylarını aldık. Şimdi devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi 103. yaşını kutluyor. Parti yönetimi ve bazı belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti. Kimler oradaydı? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü programı ne? Mahir Kılıç hepsini bize aktaracak. Kimler orada, kimler değil? Bugün ne bekleniyor Mahir?
3: Evet, Sena Alkan, Anıtkabir'le başlayalım dilersen. Büyükşehir Belediye Başkanları'ndan bazı isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı. Kim onlar? Hemen bakalım. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Zeydan Karalar, yine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. Ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın bu sabah saatlerinde Anıtkabir'e giden, Kılıçdaroğlu'na eşlik eden başkanlar arasındaydı. Olmayan isim ise, dikkat çeken, belki de en fazla dikkat çeken isim Mansur Yavaş'tı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugünkü etkinliklere katılmayacak. Bu sabah saatlerinde de 103. yaşını kutlayan bir sosyal medya paylaşımı gerçekleştirdi. Gün boyunca programlar var burada. Bizler şu an genel merkezin bahçesindeyiz. Burada da hazırlıklar artık

0: tamamlandı diyebiliriz. Bir sahne kuruldu burada. Akşam burada resepsiyon olacak. Yine saatler 15'i gösterdiğinde geçmişin değerlendirilmesi ve gelecek vizyon tespiti adlı bir toplantı yapılacak. Kılıçdaroğlu bu toplantıda kameraların karşısına geçecek ve açıklamalarda bulunacak. Kurultay takviminde açıklamasını bekliyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yargı süreci henüz kesinleşmedi. Dolayısıyla Büyük Kurultay'ın tarihi açıklanamıyor ancak il ilçe kongreleri ne zaman yapılacağını bugün Kemal Kılıçdaroğlu açıklayacak. Yine saatler 17'yi gösterdiğinde 103 gencimizi 103 yıllık miras adlı bir program olacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle buluşacak Kılıçdaroğlu. Bu arada partiler de genel merkezi gelmeye devam ediyor. CHP'nin 103. yaşını kutlamak için günün son programı ise saat 19'da olacak. Ve orada da bir resepsiyon olacak Kılıçdaroğlu. Yine partilerle ve belediye başkanlarıyla bir araya gelecek. Dediğim gibi kurultay takvimine ilişkin bugün net mesajlar bekliyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Yine bu etkinlikler bittikten sonra önümüzdeki günlerde de Kılıçdaroğlu'nun il gezileri başlayacak. Orada da özellikle Doğu ve Güneydoğu şehirlerinden gezilere başlamasını bekliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun kanaat önderleri, STK temsilcileri ve partilerle bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye süreci ve CHP'nin bundan sonraki yol haritası başta olmak üzere birçok konuya ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Toparlayacak olursak eğer Cumhuriyet Halk Partisi bugün 103. yaşını kutluyor. Etkinliklerin, törenlerin ilk adresi bugün Anıtkabir oldu. Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde oradaydı. Dikkat çeken isimler vardı Kılıçdaroğlu'nu eşlik eden. Ahmet Akın, Zeydan Karalar, Vahap Seçer gibi orada olmayan ve dikkat çeken isim ise şüphesiz Mansur Yavaş oldu. Mansur Yavaş Anıtkabir'e gitmedi Kılıçdaroğlu'yla birlikte. Bugün saat 15'te ve 17'de iki program olacak. Saat 15'teki törende programda Kemal Kılıçdaroğlu mesajlarını verecek ve kurultay takvimini açıklayacak diyelim. Sözü CHP Genel Merkezi'nden tekrar size bırakalım Sena Alkan.
1: Ve Mahir Kılıç'tan aldık CHP'deki programı. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü programına katılmayacağı öğrenilmişti. Mansur Yavaş'ın bir kutlama mesajı var. Bakalım detaylarına. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı Mansur Yavaş. Cumhuriyet Halk Partisi kökleri Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan kurumsal yapısı, geleneği ve bir asrı aşan siyasi birikimiyle Türkiye'nin en köklü siyasi partisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan, Cumhuriyet'in temel değerlerini ve çağdaş Türkiye idealini kuşaktan kuşağa taşıyan büyük bir siyasi mirasın temsilcisidir ifadelerini kullandı. Mesajında CHP'nin Türkiye'nin siyasal yaşamında önemli sorumluluklar üstlendiğine vurgu yaptı. Yavaş, 103 yıllık bu köklü geleneğin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu büyük kurumsal mirasın oluşmasında ve bugünlere taşınmasında emeği bulunan herkese de saygı ve minnetle anıyorum dedi. Şimdi Mansur Yavaş'ın mesajını da gördük. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e yer vermeden paylaştığı bir 103. yıl videosu var. Siyasetin gündeminde dün akşamdan beri bu video konuşuluyor. Hem o videoyu hem de CHP resepsiyonuna katılmama kararı alan Mansur Yavaş'ın tutumunu bir konuşalım. Konuklarımıza merhaba diyelim. CHP Ar-Ge ve üretim politikalarından sorumlu Başkan Yardımcısı Burhan Eptemli ile AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin. Hoş geldiniz.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Önce değerli arkadaşlar şu videoyu...
3: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz. Hoş geldiniz. Önce şu videoyu bir açalım. O videoyu da görürken ben size sorayım. Şimdi bu 103. yıl videosunu ve burada verilen mesajları... Bunda Özgür Özel'e yer verilmemesinin spesifik anlamı nedir, neden koyulmadı sizce? Burhan Bey, buyurun sizinle başlayalım. 7 genel başkan var, mesaj ne?
3: Şimdi Sena Alkan, videoya baktığımızda videoda Cumhuriyetimizin, Cumhuriyet Halk Partimizin 103 yıllık geçmişini anlatan bir video ve geleceği anlatan bir video. Sayın Özgür Özel'e yer verilmemesi, baktığımızda Sayın Özgür Özel'in zaten mahkeme kararıyla genel başkanlığı düşürülmüş. Burada genel başkan olarak yer verilmemesi gayet normal ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımız hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin Partisi'nde Özgür Özel'in resmini genel başkanlar içerisinde arasında bulunduruyor. Yargıtay'ın kararını bekliyor, mahkemenin kararını bekliyor. Ama buradaki video bizim hem geçmişimiz hem de geleceğimizi yansıtan bir video. Buradan Özgür Özel'in olmaması, yer verilmemesini farklı bir anlam çıkartılması gerekmiyor. Çünkü zaten Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi

0: partisinden kopup kendine yeni bir parti kurdu. Sayın Özgür Özel'in yapmış olduğu gibi kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı iken ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yaptı, milletvekili iken, üyeyken partisini kurmuş olduğu ya da kuracak olduğu partisiyle ilgili açıklamalar yapıyordu. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımız burada Sayın Özgür Özel'e yer vermemesi, burada çekip giden, partiyi bırakıp gidene yer verilmemesi gayet normal. Bundan dolayı biz zaten videoda Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişini ve geleceğini anlatan bir video. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da artık diğer partilerle veya farklı partilerle mücadele etme içerisine değil, Türkiye'nin geleceğine yönelik neler yapabiliriz? Onu önümüze bakacağız. Bu şekilde hareket edeceğiz.
1: Teşekkür ediyorum. Aslında sizdeyken hani bu soruyu da çok bu arada affedin değerli konuklarım, devam edeceğiz ama ekranda bir son dakika gelişmesi var. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde sebebi henüz bilinmeyen bir patlama yaşandı. Görüntüler ekrana geliyor. İdlib'de, Suriye'de bir patlama yaşandı. Sebebi henüz bilinmiyor. O patlama anlarının görüntüsü ekranlarınızda. Yerel kaynaklardan gelen bazı bilgiler var haber merkezimize. Onu paylaşalım. İdlib'in Sarmadağ ilçesi yakınları burası. Ve henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle güçlü bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulansın sevk edildiği bilgisi var. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberinde ise patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Suriye'nin İdlib kentinden gelen görüntüleri aktarıyoruz. Dakikalar önce haber merkezimize düşen bir son dakika gelişmesi. Suriye'de, İdlib'de sebebi bilinmeyen bir patlama yaşandı. Ve Suriye'den patlamaya ilişkin Suriye Devlet Televizyonu'ndan gelen bilgiler, patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı yönünde, çok sayıda ambulansın da yine bu bölgeye sevk edildiği bilgisi var. Burası İdlib'in Sarmadağ ilçesi yakınları. Görüntüler dakikalar önce haber merkezine ulaşan görüntüler, nedeni bilinmiyor. Bir patlama yaşandı İdlib'de ve çok sayıda kişinin yaralandığı ve çok sayıda ambulansın sağlık ekibinin de olay yerine sevk edildiği ifade ediliyor. Suriye basınından gelen bilgileri paylaşıyoruz. Görüntülerde de ekranlarınıza geliyor. Patlamanın ardından yoğun bir dumanın gökyüzüne yükseldiği, daha fazla sıcak bilgi elimize geldikçe son dakika gelişmesine ilişkin onları da paylaşacağız. Ama şimdilik eldeki bilgi, İdlib'in Sarmadağ ilçesinde sebebi bilinmeyen bir patlamanın yaşandığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı yönünde. Devam edelim konuklarımızla. Mehmet Hocam'a geçmeden Burhan Bey, Mansur Yavaş bir mesaj yayınladı ama resepsiyona katılmayacak. CHP olarak bu kararı nasıl görüyorsunuz?
0: Şimdi her belediye başkanının kararına elbette saygı gösteriyoruz. Fakat Sayın Mansur Yavaş şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı. Katılması, bu benim şahsi görüşüm, katılması gerektiğini düşünüyorum. Sosyal medyadan paylaşım yapması elbette önemli. Fakat burada baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkanı olarak orada bulunmaması, Anıtkabir'e gitmemesi ve resepsiyona katılmayacak olması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde yapılacak resepsiyona katılmayacak olmasını ben doğru bulmuyorum. Elbette Sayın Genel Başkan ve parti sözcüğümüz bununla ilgili açıklamalar yapacaktır. Yapabilir yani bununla ilgili, ama ben doğru bulmadığımı söyleyeyim. Çünkü burada baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi partiler üstü bir durumda. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi demek devletçilik demek, Cumhuriyet Halk Partisi demek milliyetçilik demek, Cumhuriyet Halk Partisi demek laiklik demek, Cumhuriyet Halk Partisi demek cumhuriyet demek, Cumhuriyet Halk Partisi demek Atatürk demek, Cumhuriyet Halk Partisi demek özgürlük demek, Cumhuriyet Halk Partisi demek demokrasi demek, Cumhuriyet Halk Partisi demek Türkiye demektir. Burada bunları kabul eden herkese Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısı açıktır. Sayın Mansur Yavaş da burada Anıtkabir'e gidip Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. yılını kutlamaya katılması ve yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılacak resepsiyona katılması Cumhuriyeti kabul ediyor anlamına geliyor. Ben çok doğru bulmuyorum. Sayın Mansur Yavaş hep bir arafta kaldı sürekli. Yani ne tarafta tam duracağını söylemedi ama şimdilik sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetini, amblemini taşıyor. Bunun

0: Bundan dolayı ben çok doğru bulmuyorum. Bununla ilgili de gerekli açıklamayı genel merkezimiz yapacaktır.
1: Peki, birazdan size acaba genel merkez nasıl bir harekete geçecek diye de sorarım ama Mehmet Hocam, bu bir arafta kalma hali mi sizce Mansur Yavaş'ın hali, yoksa bir tarafsızlık politikası mı? Siyaseten böyle bir tarafsızlık politikasının karşılığı ne olur? Yani mensubu olduğu parti CHP neticede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 103. yılını kutluyor. Anıtkabir'de de yok, resepsiyonda da yok ama sosyal medyada bir mesajla var.
2: Ya şimdi şunu söyleyeyim, açıkça söyleyeceğim, hiç böyle lafa eğip bükmeden. Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle ilgilenmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeniyle ilgileniyor. Yani kafasında bir planı var. Ve işte bir kariyer planı var. Belediye başkanı olurken de o şekildeydi, biliyorsunuz, hatırlayalım. Kendisini Cumhuriyet Halk Partisi olarak tanıtmadı genelde. Daha çok farklı bir kimliğinin olduğunu ortaya koyarak, anlatarak geldi. Ve belediye başkanlığı sürecinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin, biliyorsunuz, rozetini takmadı. Yani kastettiği şey şu: ben belediye başkanı olayım ama Cumhuriyet Halk Partili olmayayım. Zaman zaman da Cumhuriyet Halk Partiliyim dediği dönemlerde oldu. Ama ortaya koyduğu tavra baktığımız zaman hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinden uzak durmaya çalıştı. Şimdi de aynı tavrı gösterdiğini görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni beni sevsin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenine sıcak mesajlar vereyim ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel bagajıyla ilgilenmeyin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki tartışmalarla hiç ilgim olmasın tarzı bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Şimdi sosyal medyadan verilen mesaja bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi kimliğini taşıyan veya bugün işte Cumhuriyet, baktığınız zaman Ankara Büyükşehir Belediyesi hangi partide gözüküyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözüküyor. Peki bir belediye ait olduğu partinin kimliği, kurumsal kimliği üzerinden belediye başkanı seçilmiş birinin vermesi gereken mesaj bu değil. Bu mesaj şunu andırıyor: başka bir partinin siyasi lideri veya genel başkanının Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümünü kutlamak gibi bir şey bu.
1: Öyle mi
2: Yani
1: hissettirdi
2: siz
1: size?
2: aynen öyle. Şimdi bunu göreceksiniz. Bugün gün içinde diğer siyasi partilerin genel başkanları açıklama yapacaklar ki ben de buradan kutlayan bir AK Parti milletvekili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. yıl dönümü, kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Burada özellikle Harun Bey, Burhan Bey nezdinde de bunu söylemek istiyorum. Şimdi
1: Doğru.
2: diğer bir partinin mensubu
1: Geçiyorum.
2: imiş gibi, bir partinin mensubu imiş gibi, bir genel başkanı imiş gibi bir tavırla Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani ait olduğu, bugün resmi olarak ait olduğu, ruh olarak değil, kalben değil, bugün resmi olarak ait olduğu bir partinin 103. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya üzerinden kutlayarak bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş seçmenin gönlünü almaya çalışıyor.
1: Hocam, bir çok kısa, Burhan Bey de mi böyle hissetti, bir sorabilir miyim? Sonra sizinle devam edeyim. Siz de mi başka bir partinin mensubu, partinizin 103. yılını kutluyor gibi hissettiniz o mesajı okuduğunuzda? Yoksa daha mı farklı yaklaştınız? Bir iki cümle lütfen Mehmet Hocam'a
0: Sayın
1: döneceğim.
0: Alkan, Sayın Şahin'in, Sayın Vekilimizin söylediği gibi bugün çoğu partili, başka partilerden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. yılı ile ilgili kutlamalar gelecektir elbette. Sayın Mansur Yavaş'ın da bu tarz bir açıklaması şunu deseydi, Cumhuriyet Halk Partisi kökeninden sonra partimizin diye bir açıklama yapsaydı yine bir nebze olsun bir altını çizerdik. Yani partimizin kökleri diye başlasaydı Cumhuriyet Halk Partisi'ni belediye başkanı gibi hareket etmiş olurdu. Ama burada şunu net söyleyeyim, bir önce Sayın Vekilimizin söylediği gibi seçmeniyle, kurumsal kimliğiyle değil de seçmeniyle ilgilenmek demek şu anlama gelir. Şunu da söyleyebiliriz. Sayın Vekilim de eminim katılır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenlerinin bir özelliği vardır: kurumsal kimliğe, 6 oka Mustafa Kemal Atatürk'e oy verir. Kişiye oy vermez. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni. Burada sadece Sayın Mansur Yavaş'ın bu mesajıyla Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine mesaj gönderip ben buradayım mesajını, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni yarın bir gün seçim olduğunda bizimle ilgili bir mesaj attı. Bizim yanımızda durdu. Bunu kabul etmez. Bunu araştırmacı mantığıyla söyleyeyim. Bunu satın almaz. Bir kamu araştırmacısıyım aynı zamanda. Bunu satın almaz.

0: almaz. Bu yüzden Sayın Mansur Yavaş'ın attığı bu sosyal medya yazdığı bu tweet maalesef ki ben de aynı düşüncedeyim. Sadece ve sadece seçmene yönelik atılmış bir mesajdır. Peki. Kurumsal kimliğe yönelmemiştir. O yüzden bir tweet'i daha atmasını ya da bir açıklama yapması daha doğru olur diye düşünüyorum.
1: Mehmet Hocam, anlaşılan o ki Burhan Bey de sizin gibi hissetmiş. Partimizin koysaydı belki farklı olabilirdi diyor. Buyurun
2: şimdi, lütfen. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yani çünkü hiç lafa eğip bükmek istemedim. Hangi parti olduğu önemli değil. Türkiye'deki bir partinin içinde eğer varlığınızı sürdürüyorsanız o partinin ilkelerini benimsersiniz ve yönetiminin de yönetimiyle ilişkiniz olur ve o partinin ileriye gitmesi için çaba harcarsınız. Ben de bir parti mensubuyum. Yani bunu diyelim ki taraf işte olmak istemiyorum. Kulislere yazıyor. İşte ne bileyim bir taraf tutmak istemiyorum. Burada taraf falan kalmamış. Dikkat edin. Yani bir parti çıkmış Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden. Bir önceki genel başkanı ve bir ekip ayrılmışlar. Yeni parti isimli bir parti kurmuşlar. O artık yeni bir kurumsal kimlik. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği var. Eğer siz siyasi etik açısından bunu söylüyorum. Öyle sessiz durmak siyasi etiğe uyduğunuz anlamına da gelmez. Ben bunu siyasi etik açısından da çok yanlış buluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yönetimini, mahkeme kararıyla gelen yönetimini beğenmeyebilirsiniz. O zaman dersiniz ki kardeşim bunu yapan belediye başkanları da oldu ve bunu doğru bulabilirim. Ben yeni partiyle birlikte hareket etmek istiyorum dersiniz. Bir tavır ortaya koyarsınız. Ama hem kalbiniz yeni partide olacak, eliniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenliği içinde olacak. Olmaz mı ya? Yani bu başka partiler için de şey yapmıyorum. Ne onun ismi? Olmaz diye düşünüyorum. Tavır ortaya koymanız lazım. Siyaset tavırdır.
1: Seçmen sizce nasıl bakar? Yani CHP'de olup, yani eğer kalbi yeni partideyse, yeni partiye geçmeyen bir Mansur Yavaş, tarafsızlık politikası izleyen bir Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hadi bir parça bir noktada diyelim tamam, ama Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkacaksa Mansur Yavaş ilerleyen yıllarda, bugünden bu strateji doğru bir strateji mi, yoksa hayır benim tarafım bu deyip ortaya çıkması mı seçmen nezdinde daha kabul görür bir yaklaşım olur?
2: Mansur Yavaş bugüne kadar bu tavrının meyvesini yedi. Yani böyle bir şey oldu, nasıl söyleyeyim, bir sonuç aldı. Daha doğrusu o zaman parti ayrılmamıştı. Gelmiş olduğu kimlikle, biliyorsunuz gelmiş olduğu geçmişine baktığınız zaman farklı bir kimliğe sahip olduğunu biliyoruz. O kimlikle Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki ayrımı parti ayrılmadan, parti bölünmeden önce bunu sürdürebildi. Ama bugün baktığımızda ciddi bir ayrışmanın olduğunu gözüküyor. Şimdi Mansur Yavaş aynı tavırla seçmenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimiyle, şu anki yönetimiyle de hareket edecek seçmeni küstürmemek için bir tavır ortaya koyuyor. Ama geçmişteki sonucu alır mı? Ben de burada Burhan Bey'e katılıyorum. Bunun zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada insanlar şu şekilde bir tavır içindeler artık. Ya bir karar verir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği altında mı siyaset yapmak istiyorsun? Yoksa senin buradaki niyetin sadece kurumsal kimlik değil, ben geçici olarak Cumhuriyet Halk Partisi adını taşıyayım ama farklı partilerle de Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha fazla sıcak ilişkilere sahip olayım. Bak bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bugün kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı gibi gözükse de bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti yönetiminden daha çok başka siyasi partilerin genel başkanları ve siyasetçileriyle daha sık ilişkilerinin olduğunu kamuoyu görüyor.
1: Yeni partiyi kastediyorsunuz.
2: Ya yeni parti de olabilir, İyi Parti de olabilir, başka partiler de olabilir. İsterseniz bakın. Yani kendi kurumsal
1: hocam,
2: kimliği
1: siz Ankara'dasınız,
2: içinde
1: meclistesiniz, daha iyi biliyorsunuzdur dedim. Biz buradan baksak da siz daha yakından görüyorsunuz onu da.
2: Şimdi ben biraz, siz beni iyi tanırsınız Sena amcığım. Çünkü hassas, başka parti hakkında konuşuyorum. Başka bir partinin milletvekili olarak elbette ki hassasiyet taşıyorum. Bunu çok nazikçe yapmak isterim. Çünkü yorum yaparken o partili değerli arkadaşlar da incitmek istemem. Ama şöyle bir tavır var. Kendi kurumsal kimliği içinde olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yöneticileriyle gözükmek

0: istemeyen, 103. kuruluş yıl dönümünde dahi resim vermek istemeyen bir Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı başka siyasi partilerin temsilcilerine çok rahat görüntü verebiliyor. Peki bunu siyasi etik açısından doğru bulabiliyor musunuz?
1: Peki.
0: Bu burada Mansur Yavaş'ın işinin zor olduğunu, bir tavır ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu belki öyle zannediyorum ve Ankara'da da bu konuşuluyor. Madem siz Ankara'dasınız dediniz, ben de şunu söyleyeyim. Sanırım bu ay sonuna doğru bir tavır ortaya koymaları gerekiyor belediye başkanlarının. Yoksa ila nihaya, yani önümüzdeki sürece doğru. İşte senin bu şekilde tavrını biz kabul edebiliriz tarzı bir yaklaşımın Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi tarafından kabul edileceğini düşünmüyorum. Böyle
1: Peki.
0: bir şey var. Yani bu bir yerde dur denecektir.
1: Peki. Burhan Bey, bir disipline sevk, ihraç vesaire, bunlar yani burada konuşulanlar arasında mı sizin Mansur Yavaş'ın bu katılmama kararı, bu sosyal medya mesajıyla beraber okuduğunuz tabloda bunlar var mı? Bir de bu ay sonuna doğru Mansur Yavaş da dahil, acaba bir tarafınızı seçin artık gibi bir yaklaşıma doğru mu gidiyor CHP? Çünkü bu tarz kulis haberleri de var. Buyurun.
2: Sayın Alkan, Sayın Mansur Yavaş'ın ihracı ya da böyle bir gündeme gelip gelmeyeceği o partimizin vereceği bir karardır. Orada burada benim bir açıklama yapmam doğru değil. Böyle bir bilgim de yok. Onu ne söyleyeyim. Bir de baktığımızda belediye başkanların çerçevesinde belediye başkanları sadece hizmette tarafsız olur. Sayın Mansur Yavaş'ın da hizmetlerine baktığımızda siyasi parti seçmen ayırmadan hizmet yaptığını görüyoruz. Ama elbette şu da var. Parti durumunda kendi partisini, tarafını belli etmesi gerekiyor. Sayın Mansur Yavaş'ın da eminim açıklaması yapacaktır. Yaptığında da Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu partinin yanında duracağını düşünüyorum. Elbette tarafsızlık, hani deriz ya, en kötü karar bile kararsız olmaktan daha iyidir. Ya da taraf olmayan bertaraf olur sözümüz vardır, atasözümüz. Burada Sayın Mansur Yavaş'ın bir arafta kalması, bir tarafta durmaması siyasi olarak doğru olarak görmüyorum. Çünkü mutlak surette bir karar vermesi lazım. Bir tarafta durması gerekiyor. Siyasette biliyorsunuz cesaret işidir. Kararlılık işidir. Sayın vekilimizin de söylediği gibi bir karar vermesi gerekiyor. Doğru ya da yanlış. Ben Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında duracağını, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenin oyları sayesinde Ankara'yı kazandığını bunu biliyoruz. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin yanında kalacağını, Atatürk'ün partisinin yanında kalacağını düşünüyorum. Çünkü baktığımızda 103 yıllık bir parti, tüm partilerin kurucu partisi. Nasıl Türkiye'nin kurucu partisi ise tüm partilerin de kurucu partisi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, tüm partiler Cumhuriyet Halk Partisi'nden doğma bir partidir. Bundan dolayı Sayın Mansur Yavaş seçildiği yerden kalkıp başka bir yere destek vereceğini düşünmüyorum. Elbette seçmenini konsolide etmek istiyor. Bunun mücadelesini veriyor. Yarın bir gün bir adaylığı olur ya da olmaz, ya da belediye başkanlığına devam eder. Bundan dolayı seçmeni mutlak bir şekilde konsolide etmesi gerekiyor. Bundan dolayı bu hamleleri yaptığını düşünüyorum, ama ihraç edilip edilmeyeceği, sevk edip edilmeyeceği partimizin kararıdır. Ben böyle bir duyum almadım. Umarım da olmaz böyle bir durum.
1: Şimdi tüm partilerin kurucu partisi dediniz, Türkiye'nin kurucu partisi dediniz. 103. yılında o zaman CHP'nin içerisinde bulunduğu durumu da bir konuşalım. Mutlak butlan kararı sonrası partiden ciddi bir oy erimesi olduğuna dönük anketler, işte araştırmalar var. Siz de kendiniz araştırmacı olduğunuzu söylediniz. Bilmiyorum sizin elinizdeki veriler neyi söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin kemik oyu duruyor açıklaması yaptı. Ama anketlerde bunu göstermiyor. Aksine yeni partiye bir kayış olduğuna dair bazı anketler var. Ve hatta üye sayısını da kaybettiğine dair CHP'nin bazı veriler var. Bilmiyorum sizdeki veriler ne? Ve mutlak butlandan sonra CHP'nin durumu ne sizce?
2: Sayın Alkan, sayın vekilimiz bildiğim kadarıyla bir sosyolog, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bakın, bu tarz durumlarda yapılan araştırmaların çok fazla bir anlamı olmaz. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni 3-5'lerde gösteren de yanlış söylüyor. Çok yüksek gösteren de yanlış söylüyor. veya diğer partiyi

0: 3-5'lerde gösteren de yanlış söylüyor. %35-40'larda da söyleyen de yanlış söylüyor. Çünkü bu tarz durumlarda halkın, seçmenin bir anlık tepkisi olur. Bundan dolayı yapılan kamuoyu araştırmalarının bugün itibariyle çok fazla anlam taşıdığını düşünmüyorum. Neye benzer? Bir gazoz şişesini alırsınız, sallarsınız elinizde. O şişe bir anda köpürmeye başlar. Ama zaman geçtikçe yavaş yavaş durulur ve o köpük tamamen biter. Buraya baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz önce beyan ettiğim, dile getirdiğim gibi seçmeninin oy vermesi lidere, kişiye bağlı değildir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni lider olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü görür. Bundan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni oy kullanırken Mustafa Kemal Atatürk'e ve altı oka verir, kişiye vermez. Elbette biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak araştırmalar yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Peki. Ama bizim şu anki amacımız, düşüncemiz biz seçim olursa yüzde kaç oy alacağız değil. Normal zamanında yapılacaksa 14 ay gibi bir süre var daha. Çünkü araştırmalar bize bu hafta seçim olursa diye biz sorarız her zaman. Bu hafta seçim olursa değil, 2 ay sonra seçim olduğunda o sonuçlar tamamen ters düz olabilir. Biz şu anda yaptığımız araştırmalarda Peki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini, vizyonunu, stratejisini çizmeye çalışıyoruz. Halk ne istiyor, bunları yapıyoruz. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bizim elimizde olan verilerde Sayın Genel Başkan da açıkladığı gibi halk arasında kemik oy diyoruz. Biz araştırmacılar donmuş oy diyoruz. Bizim donmuş oyumuz sabit yerinde durmuş. Elbette seçmen kırgın, elbette seçmen kızgın. Ama şunu da seçmen net biliyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce şunu biliyoruz ki İzmir kaybedilmedi ya, çok iyi diyen seçmen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde iktidar olma hayalini gerçekleştirdi. Biz iktidar olacağız düşüncesine kavuştu. Bu yüzden seçmenimiz şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlılığıyla devam ediyor. Ve oyumuz da donmuş oy olarak yine 20-25 bandındaki oyunu koruyor.
1: Peki. Anlık bir tepki mi Mehmet Hocam? Bir de mesela hızlıca bir yanıt alayım sizden. Bir dönem şu dendi, CHP bir markadır. Vekillerin ayrılışıyla ilgili çok fazla iddialar ortaya atıldığı dönemde bu kadar çok vekil geçmez ama yeni partiye çok ciddi bir vekil geçişi oldu. Anlık bir tepkiyle mi yaklaşıyor CHP'li seçmen? Yoksa hakikaten bir kemik oy vardır ve bu buraya gitmez durur mu?
2: Cumhuriyet Halk Partisi bir marka yani. Bunu bir başka bir partinin milletvekili olarak söylüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk partisi, fırkası olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bunu kalkıp da yok sayma şansımız yok ortaya. Onu açık açık söyleyelim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde de ciddi bir tartışma ve hayal kırıklığı da var. Benim gördüğüm kadarıyla mesele şu. Cumhuriyet Halk Partisi bu ayrışmadan sonraki süreçte ben ilk ayrışmada ayrılan kitlenin daha fazla oy alma potansiyelinin olduğu gözüküyor. Yani bu anketlere de yansıyor. Ama bunun zamanla bir kısmının düşeceğini ve Cumhuriyet Halk Partisi markasının biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. Ama bu bölünmeyi ortadan kaldırır mı? Kaldırmaz. Bence bu yaşanan süreç, bir siyaset bilinci olarak söylüyorum. Açıkça net bir şekilde söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şeyi iyi takip etmesi lazım. O da şu. Bir partiyi genel merkez yönetir. Bir partiyi genel başkan yönetir. Bir partiyi parti meclisi yönetir veya MKK, işte karar alıcı organ yönetir. Demek istediğim net anlaşıldı. Belediye başkanı veya başkanları yönetmez. Evet, önceki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi de şöyle bir durum var. Belediye başkanları, parti kimliği, kurumsal kimliği içinde seçilmiş belediye başkanları biraz oy aldıklarında hemen genel merkeze bunu tahvil etmeye çalışıyorlar. Hemen bir siyasi tartışma başlıyor. Bunu Karayalçın döneminden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'ne var bu. Son dönemde İstanbul'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden sonra ortaya çıkan siyasiler de aynı tavrı ortaya koydular. Bir anlamda belediye başkanları, iki belediye başkanı kendilerine parti içinde otonom bir alan ilan ettiler. Burada var olmaya çalıştılar. Bugünkü Mansur Yavaş'ın tavrının ana nedenlerinden biri de bu. Peki. Böyle parti olmaz. Bu şekilde yönetilmez. Hatta şunu söyleyebilirim. Öyle bir noktaya geldi ki partinin belediye başkan adayları ve milletvekili adayları bile bir belediye başkanı tarafından belirlenmeye çalışıldı. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Türkiye'nin önemli partisi olarak

0: en azından bu yaşanan sorunu göz önünde bulundurarak karar almasında fayda vardır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. CHP Arge ve Üretim Politikalarından sorumlu Başkan Yardımcısı Burhan Eptemli ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin. Çok sağolunuz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Devam edelim şimdi haberle. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın diplomasi masasına oturup oturmayacağı belirsiz. Karşılıklı tehditlere yeni saldırı ve yaptırımlar eklendi. Amerikan ordusu İran'a ait 5 petrol tankerine imha etti. İran'sa Hürmüz'de 2 Amerikan gemisiyle 8 petrol tankerine misilleme yaptıklarını duyurdu.
2: Hürmüz Boğazı'nda tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD'nin saldırılarına karşılık İran'dan misillemeler peş peşe geldi. ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'ın ABD'ye ait savaş gemilerine yönelik başarısız saldırı girişimlerine yanıt verildi ifadesi kullanıldı. Umman Körfezi'nde 4, Hark Adası yakınlarında bir petrol tankeri imha edildi denildi. Devrim Muhafızları Ordusu da saldırılara karşılık Hürmüz'de 2 ABD gemisiyle 8 tankerin hedef alındığını duyurdu. ABD ordusunun desteğiyle Boğaz'daki yasaklı bölgeden geçmeye çalışan 10 geminin de hedef alındığı aktarıldı. İran misillemeleri ek olarak Ürdün'deki El Azrak üstünde konuşlu ABD güçlerine de çok sayıda balistik füzeyle saldırı düzenledi. Açıklamada F-35, F-16 ve F-15 savaş uçaklarının bakım tesisleri vurularak düşmana ağır hasar verilmiştir denildi. Sağda hareketlilik sürerken açıklamalar da peş peşe geldi. İran'a yönelik deniz ablukasının çok başarılı olduğunu savunan ABD Başkanı Trump, İran çok ağır şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten çok sert bir ders verdik dedi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da İran'ın ABD donanmasına ait gemilere hedef almaya devam etmesi halinde tankerlerini kaybedeceğini söyledi. İransa Hürmüz'de ele geçirilen ABD'ye ait insansız denizaltı aracının görüntülerini yayınladı. Dışişleri Bakanı Arakçı, yaptırımlar ya da savaş yoluyla hedeflerine ulaşamayan Washington'ın yeni çözümü daha fazla yaptırım ifadelerini kullandı. ABD Hazine Bakanlığı önceki yaptırımlara ek olarak İran'ın havacılık sektörüyle bağlantılı 36 hedefe de yaptırım kararı açıklamıştı.
1: Amerikan Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Bir saatlik görüşmenin detaylarını Kremlin paylaştı. Açıklamada Trump'ın Ukrayna krizini kendi başkanlığı döneminde çözmek istediği belirtildi. Putin ise görüşmede Avrupa'ya saldırma planlarının olmadığını söyledi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Bir saat süren görüşmenin yapıcı ve samimi geçtiği bildirildi. Açıklama Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov'dan geldi. Buna göre iki lider, Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova ve Kiev'deki temaslarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretler olumlu değerlendirildi. Trump, Ukrayna krizinin kendi başkanlığı döneminde çözülmesini istediğini dile getirdi. Bunun Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin tamamıyla iyileştirilmesine yol açacağını söyledi. Özellikle ticari ve ekonomik ilişkileri etkileyeceğini belirtti. Ushakov'un açıklamasına göre Putin de Amerika Birleşik Devletleri'nin krizin çözümüne yönelik girişimlerini takdir etti. Trump'a sahadaki durum hakkında bilgi verdi. Çatışmaların sonlanması için Amerika Birleşik Devletleri'nin neler yapabileceğini sıraladı. Putin ayrıca Avrupa'ya saldırma planları olmadığını vurguladı. İki liderin tutuklu takası konusunu da görüştükleri bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Witkoff ve Kushner'ın temaslarını değerlendirdi. Amerikan yönetiminin Ukrayna'da sahadaki gerçekleri kabul ettiğini belirtti. Bu gerçeğin halkın Kırım, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri, Zaporijya ve Herson bölgelerinde düzenlenen referandumlarda ortaya koyduğu iradedir dedi. Amerika Birleşik Devletleri ise Ukrayna'da uzun soluklu bir savaş konusunda uyarıyor. Savunma Bakanlığı yetkilisi savaşın ne zaman sona ereceğinin öngörülemediğini söylüyor.
1: Yunanistan'ın İsrail'den alacağı 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı hava savunma sistemi bu kez kaynak kodu tartışmasıyla gündemde. İsrailli yetkililerin Atina'nın sistemin kaynak koduna erişemeyeceğini açıklaması Yunanistan'da muhalefetin tepkisine neden oldu.
3: Yunanistan'ın hava savunmasını yenileyecek Aşil Kalkanı'nda kontrol kimde olacak? İsrail füze savunma teşkilatı.

0: Teşkilatı Direktörü Moshe Patel, Yunanistan'ın sistemin komuta ve kontrol altyapısıyla bağlantılı kaynak koduna erişemeyeceğini açıkladı. Atina'da 3 milyar euroluk anlaşmanın ardından şimdi de kaynak kodu tartışması başladı. Muhalefetteki PASOK, Savunma Bakanı Dendias'ın daha önce kaynak koduna erişim sağlanmayan sistemlerin alınmayacağını söylediğini hatırlattı. Hükümetten sistemin kaynak koduna Yunanistan'ın erişip erişemeyeceğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi. PASOK milletvekili Mihalis Katrinis, kaynak kodu sonuçta Yunanistan'a mı ait olacak sorusunu parlamentoya taşıyarak hükümetten açıklama istedi. Katrinis, İsrail Füze Savunma Teşkilatı Direktörü Patel'in Aşil Kalkanı'nın ulusal komuta ve kontrol altyapısının İsrailli Rafael şirketi tarafından geliştirileceğini açıkladığını hatırlattı. Patel, Katimerini gazetesine verdiği röportajda Yunanistan'ın kaynak koduna erişemeyeceğini söylemişti. 31 Ağustos'ta imzalanan 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı anlaşması, Yunanistan'a çok katmanlı bir hava ve füze savunma ağı kurulmasını öngörüyor. Sistemde Davut Kapanı, Barak MX ve Spider hava savunma sistemlerinin yanı sıra İsrail'i Rafael tarafından geliştirilecek ulusal komuta ve kontrol altyapısı da yer alıyor. Muhalefet kaynak kodunun İsrail'in kontrolünde kalmasının Yunanistan'ı savunmada teknolojik olarak dışa bağımlı hale getirebileceğini savunuyor.
1: Türk savunma sanayi şirketleri Mısır'daki havacılık fuarında boy gösterdi. MKE Tolga hava savunma sistemi ve yeni mühimmatları sergiledi.
0: Türk Hava Savunma Sanayi Şirketleri Mısır'daki havacılık fuarına katıldı. Makine ve kimya endüstrisi ürünleriyle fuarda boy gösterdi. Makine ve kimya endüstrisi El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Tolga yakın hava savunma sistemini sergiledi. MKE Tolga farklı hava tehditlerine karşı komple bir çözüm sunuyor. Sisteme lazer silah sistemi ve Enfal 17 füzesinin de entegre edildiği belirtiliyor. Bu kabiliyetlerle Tolga'nın farklı menzil ve nitelikteki hava tehditlerine karşı etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Makine ve kimya endüstrisi fuar çerçevesinde piyade ve keskin nişancı tüfekleriyle çeşitli mühimmatları sergiliyor. Tolga kapsamında geliştirilen gökbörü radarı, sinyal karıştırıcı, araçüstü revolver silah sistemi ve kulesi de yer alıyor. Makine ve kimya endüstrisinin yeni işbirliği alanlarının oluşturulmasına yönelik temaslarda bulunması bekleniyor. Mısır Askeri Üretim Bakanlığı ile makine ve kimya endüstrisi arasında geçtiğimiz günlerde çeşitli savunma ürünlerinin ortak üretimine ilişkin mutabakat zaptı da imzalanmıştı.
1: Bu haberle bu saatin sonuna geldik. Kısacık bir aradan sonra gün ortası devam edecek.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: kısa bir aranın ardından gün ortasının ikinci saatine başlıyoruz. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Görüntüler ekranlarda, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle güçlü bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından çok sayıda ambulansın bölgeye sevk edildiği bilgisi var. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre ise patlama sonucu çok sayıda kişi yaralandı ve ambulanslar bölgeye sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında yaşanan patlamadan görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Antalya'nın iki ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına katılan bir kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yangın Aksu ilçesindeki ormanlık alanda başladı. Kepez ilçesine sıçradı. İki mahallede 254 ev tahliye edildi. Dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangına gece boyunca karadan müdahale sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber hava araçları da devreye girdi. Çalışmalara 3 uçak, 9 helikopter, 165 arazöz katılıyor. Binin üzerinde personel de bölgede. Yeşil Karaman mahallesinde oturan Hasan Kahya, evlerinin yakınına gelen alevleri söndürmeye çalışırken fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kahya hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp iki ilçeye sıçrayan orman yangınıyla da mücadelenin devam ettiği bilgisini paylaşalım. Dün Kozan ilçesinin Doğan Alanı mahallesindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarla beraber İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere sıçradı. Üç ilçede 285 hane tahliye edildi. Yangın havadan ve karadan müdahale ediliyor yangına. Tomalarda söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler yoğun bir mücadele veriyor. Alevlere 2 söndürme uçağı, 9 helikopter ve 700'den fazla personelle müdahale sürüyor. Bir bağlantı yapalım şimdi. 2011'de cezaevindeyken hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada fethi kabir kararı verildi. Mezar ne zaman açılacak? Alihan Tok, Kozinoğlu'nun mezarının olduğu noktada yayına hazır. Alihan, söz sende.
1: Evet, mezarın aslında ne zaman açılacağı tam net değil ama açılacak, bu karar verildi. Neden? Çünkü Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra neden öldüğü, gerçekten bir kalp krizi riski mi, aldığı ilaçlar kalp krizini tetikledi mi, o ilaçlar kimin tarafından verildi, tüm bunlar aslında gün yüzüne çıkacak. Tabii çok önemli, 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti ve hayatını kaybettikten sonra kalp krizinden hayatını kaybettiğini ifade etmişlerdi hazırlanan raporda. Ama gerçekten öyle mi? Çünkü ilerleyen aşamada soruşturma devam ederken, ki soruşturma tekrar açıldı işte 15 yıl sonra, yeniden burada incelenecek. Mesela arkamızda hemen mezarı, Kaşif Kozinoğlu'nun Ümraniye'de Kocatepe mezarlığında bulunan mezarında gelecek görevliler. Burada mezar açıldıktan sonra alınacak örneklerle beraber yeniden bir rapor oluşturacaklar. Burada şimdi önemli olan soru şu, neler yapılacak? Tabii kemik, dişler, burada örnek oluşturulabilecek bütün örnekler alınacak mezar içerisinden ve daha sonra Kozinoğlu'nun mezarından alınacak örneklerle toksikolojik ve kimyasal inceleme yapılacak. Yani savcılık ölümünden önce kendisine farklı bir ilaç veya madde verilip verilmediğini araştırıyor. İşte bu ortaya çıkacak ki kendisinin orada kalp krizi geçirirken işte herhangi bir etken var mı? Eğer yoksa da kalp krizi geçirdikten sonra geç mi müdahale edildi? Aslında tüm bunlar da soruşturma kapsamında araştırılıyor. Bununla alakalı gardiyanların sağlık müdahalesini geciktirdiğine dair, ki işte acil durum butonuna bastı ama bu butonu, bu acil sinyali duyulmaması için

0: radyonun sesini arttırdığına dair şüpheler var ki o gardiyan da zaten FETÖ'den yargılanıyor ve darbe girişiminden sonra da zaten yurt dışına kaçtı, firari bir şekilde aranıyor. Yani Kozinoğlu'na ölümüne yol açabilecek bir maddi ilaç verildi mi? Sağlık müdahalesi geciktirildi mi? Bununla alakalı soruşturma devam ediyor. Eski otopsi örnekleri de çok önemli. 2011'de alınarak saklanmış kan, doku, organ örnekleri veya parafin blokları mevcutsa mezardan çıkarılacak kalıntılardan bile daha değerli olabilir. Yeni teknolojiyle yeniden analiz edilebilir. Bu çok önemli. Yani burada 2011'deki imkanlarla şu anki imkanlar çok daha gelişmiş. Dolayısıyla burada 15 yıl sonra yeni teknolojik imkanlarla, yeni teknolojik araştırma ve tetkik yöntemleriyle aslında burada Kozinoğlu'nun ölümüne dair daha net bir rapor oluşturulacak. Kalp hastalığı bulunan Kozinoğlu'na kalp ritmini, tansiyonunu etkileyebilecek veya ölümünü kolaylaştırabilecek başka bir ilaç ya da kimyasal madde verildi mi? Çünkü FETÖ parmağı var. Yani burada tabii ki bu çok bariz bir şekilde aslında ön plana çıkıyor. Çünkü 2011'de bir kumpasla aslında cezaevine alınmıştı. Daha sonra bir sene sonra hızlı bir şekilde kapatıldı. Bazı deliller mesela yok sayıldı. Çünkü işte avukatlarına gönderilmiş e-postalardan bahsediliyor Kozinoğlu'nun ölümüyle alakalı. Bunlar saklandı. Tüm bunlar işte FETÖ'nün parmağı var mı? Ölümüne doğal bir ölüm mü, dış müdahale oldu mu, tüm bunlar gün yüzüne çıkacak. FETÖ'nün bir işleminin de yakın bir zamanda yapılması bekleniyor diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Alihan Tok aktardı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili davada 4. duruşma devam ediyor. Duruşmanın ilk gününde belediye yetkilileri ve çalışanlar savunma yaptı. Eski belediye başkan yardımcısı ruhsatı imzalarken bina hakkında yıkım kararı olduğunu bilmiyordum dedi.
2: İmza için getirilen dosyayı inceleme sorumluluğum yok dedi. İmzayı atarken yıkım kararını bilmediğini söyledi. 7 kişinin öldüğü yangında belediye yöneticileri ve çalışanları suçlamaları reddetti. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde geçen yıl 8 Kasım'da yangın çıktı. 3'ü çocuk, 7 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Aralarında şirket ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 10'u tutuklu biri firari 23 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşması başladı. Duruşmada ilk olarak belediye yetkilileri savunma yaptı. Tutuklu sanık eski Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden sonra göreve geldiğini, söz konusu işletmeye eski belediye başkanı döneminde ruhsat verildiğini söyledi. Kendisinin işletmenin adres değişikliği nedeniyle yenilenen ruhsatı imzaladığını savundu. Eski belediye başkan yardımcısı Necati Temiz, imza için getirilen dosyanın içeriğini incelemek gibi bir sorumluluğunun olmadığını belirtti. İşletme sahiplerini tanımadığını, daha önce hiç aynı ortamda bulunmadığını belirtti. Ruhsatı imzalarken bina hakkında yıkım kararı olduğunu bilmiyordum dedi. Dönemin belediye başkan yardımcısı tutuklu sanık Hüseyin Öztürk ise belediyenin yıkımları karşılayabilecek ekonomik ve sosyal güce sahip olmadığını söyledi. Yangının çıktığı işletmeye ruhsat verildiği dönemde kaçak yapıyı tespit ettiklerini ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne bildirdiklerini belirtti. Yıkım kararını verdikten sonraki süreçten sorumlu olmadığını savundu.
3: Korkma, tamam, korkmayın.
2: Tutuklu firma yetkilileri Altay Ali Oransal ve kardeşi İsmail Oransal'ın da aralarında olduğu 4 sanık hakkında 7'şer kez müebbet, belediye yetkilileri ve çalışanları için bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şer aya kadar hapis cezası isteniyor.
1: İstanbul Sancaktepe'de 39 yaşındaki milli antrenör Funda Bakış eski çalışanı tarafından öldürülmüştü. Katil zanlısının savcılık ifadesi ortaya çıktı. Bıçağın yanlışlıkla saplandığını iddia etti.
2: Konuşmak için gittim, öldürmek istemedim dedi. Bıçağın yanlışlıkla saplandığını ileri sürdü. 39 yaşındaki antrenörün ölümünde zanlının ifadesi ortaya çıktı. Milli Cimnastik antrenörü 39 yaşındaki Funda Bakış ve eski çalışanı 21 yaşındaki Zehra G arasında bir süredir husumet vardı. 1,5 yıl boyunca Funda Bakış'ın spor salonunda çalışan Zehra G, iddiaya göre işten çıkarılınca tehdit mesajları atmaya başladı. İkili son olarak 30 Ağustos'ta İstanbul Sancaktepe'de karşı karşıya geldi.

0: Zehra G ve yanındaki arkadaşlarıyla Funda Bakış ve eşi arasında tartışma çıktı. Ardından taraflar kavgaya tutuştu. O sırada Zehra G çantasındaki bıçağı eline alıp Funda Bakış'ı yaraladı. Hastaneye kaldırılan antrenör kurtarılamadı. Tutuklanan Zehra G'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Çalıştığı dönemde kredi çekerek parayı Funda Bakış'a verdiğini ancak borcunu alamadığını söyledi. Olay sırasında bıçağı eline aldığını, Funda'nın kendisine saldırmak için geldiğinde yanlışlıkla saplandığını iddia etti. Savcılığın hazırlayacağı iddianame bekleniyor.
1: Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve düğünde takılan altınlarla gündeme gelen sosyal medya ünlüsü Mehmet Fatih Tan Çalan tutuklandı. Peki Tan Çalan ifadesinde ne söyledi? Düğünde takılan altınlar için ne diyor? Haberde bir izleyelim.
0: Altın bilezikler, kolyeler, kemerler. Bu görüntülerle gündem olan düğün sonrası gözaltına alınan Vanlı Kara Haydar için tutuklama kararı çıktı. Mehmet Fatih Tan Çalan, altınlar için kuyumcudan emanet aldık dedi. Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tan Çalan, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla tanınıyor. Van'da hafta sonu yaptıkları düğünse günlerdir konuşuluyor. Özellikle de geline takılan altınlar. Mehmet Fatih Tan Çalan daha önce yaptığı paylaşımlarla ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Peki ifadesinde düğünde takılan altınlar ve sosyal medyada paylaşılan lüks yaşamla ilgili ne ifade verdi?
2: 34, Rize, Urfa, 93.
0: Düğündeki tüm masrafların sponsorlar aracılığıyla karşılandığını iddia etti. Takılan altınları ise Muradiye ilçesinde tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ileri sürdü. Altınları düğünden sonra iade ettik dedi.
2: 06,
0: savcılığın yazısında şüphelinin mali profiliyle sosyal medyada görünen ekonomik yaşam standardının uyumlu olmadığı belirtildi. Dubai üzerinden kaynağı belirsiz gelirleri ülkeye soktuğu yönünde bilgiler olduğu öğrenildi. Düğünle ilgili görüntülerin incelemesi sürüyor. Altınlar ve diğer mal varlığı unsurlarının kaynağının belirlenmesi amacıyla mali araştırma yapılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturma ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler titizlikle incelenecektir ifadelerini kullandı. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır dedi.
1: Düğünü sosyal medyada gündem olan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tan Çalan tutuklandığı haberi de izledik. Bir gün sonra benzer şekilde sosyal medyaya yansıyan Ali Haydar kurumda gözaltına alındı. Sosyal medyada kendini Vanlı iş insanı olarak tanıtan Ali Haydar kurumun çevresindeki kalabalık bir grupla yürürken kayda alınan bu görüntüleri sonrası polis harekete geçti. Ali Haydar kurum polis tarafından İstanbul Pendik'te gözaltına alındı. Kurum hakkında uyuşturucu madde kullanımı, kasten öldürmeye teşebbüs gibi çeşitli suçlardan 11 olay kaydı bulunduğu tespit edildi. Türk milletini, devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan kurum emniyete götürüldü. İletişim Başkanlığı'nda bağımlılığa dur de yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadele paneli düzenlendi. Panele Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran katıldı. Sanal bahis ve kumarla mücadelede kararlılık mesajı verildi.
3: Bağımlılığı besleyen en tehlikeli unsurlardan biri bahis ve kumarın dijital mecralarda giderek normalleşmesi veya normalleştirilmesidir. Kolay kazanç vaadiyle sunulan oyun görüntüsü altındaki zararlı içerikler ve sosyal medya paylaşımları gençlerin risk algısını zayıflatmaktadır.
0: Yasa dışı bahis ve sanal kumar tehlikesine dikkat çekti. Mücadelede yeni bir döneme işaret etti.
3: Siber Güvenlik Başkanlığı'nın çalışmalarıyla kurumlar arası veri paylaşımını güçlendirerek yapay zeka ile tespit imkanlarını daha etkili kullanma noktasında da çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. Böylece değişen suç yöntemlerini hızla belirleyen ve risklere büyümeden proaktif biçimde müdahale yeteneğimizi daha ileri seviyeye taşıyoruz.

0: İletişim Başkanlığı'nda bağımlılığa dur de, yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadele paneli düzenlendi. Panele Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran katıldı. Yılmaz, hukuk devletinin tüm olanaklarını bağımlılıkla mücadelede kullandıklarını belirtti.
1: İnsanımızı bağımlılık tuzağına düşüren, gençlerimizi suç ağlarının içine çekmeye çalışan ve ailelerimizin geleceğini tehdit eden yapılara karşı merkezi ve yerel düzeyde topyekün mücadelemizden hiçbir taviz vermeden çocuklarımızı ve gençlerimizi korumayı, ailelerimizin huzur ve güvenliğini sağlamayı sürdüreceğiz.
0: Duran'ın da gündeminde sanal bahis tehlikesi vardı.
2: Gençlerimizin sanal bahis sarmalında yitip gitmelerine elbette gönlümüz müsaade etmez. Devletimiz gençlerimizi bu sanal tacirlerin dünyasında savunmasız bırakmayacak ve bağımlılığa dur diyecektir. Böyle bizim gibi iddiası olan bir ülkede, dünyaya söyleyecek sözü olan bir ülkede, gençlerimizin, vatandaşlarımızın sanal bahis baronlarına kaptırmamız söz konusu olamaz. Onların bu bataklıklarını kurutmak için elimizden geleni yapmak durumundayız.
3: Merkez Bankası yarın yılın 6. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Orta Doğu'daki tansiyon faiz kararına yansır mı? Nasıl yansır? Haber anlatıyor.
0: Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Yılın 6. faiz kararı açıklanacak. Piyasaların gözü faiz kararında. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan 25 ekonomisten 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi. Bir ekonomist faizin 100 bas puan indirilerek %36'ya çekileceğini tahmin etti. Bloomberg HT'nin Eylül ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketine de 19 kurum katılım sağladı. Ankete göre Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de yapılacak toplantısında faizi %37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yılın ilk faiz kararında 100 bas puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul, Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında politika faizini sabit tuttu. Son Para Politikası Kurulu'nun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisinin takip edildiği kaydedilmişti.
3: Orta vadeli programa göre artan yaşlı nüfus için uzun dönemli bakım sigortası devreye alınacak. Bunun için ilgili bakanlıklar altyapı oluşturacak. İleri yaşlardaki kişilerin evde ya da hastanelerde bakım desteği güçlendirilecek.
0: Artan yaşlı nüfusunun bakımı için önlem alınacak. Uzun dönemli bakım sigortası hayata geçirilecek. Sağlık hizmetleri güçlendirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı verilerine göre 5 yılda 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus %20,5 artarak 9.583.059 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı %11,1'e çıktı. Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde 8 bine aşkın insan yaşıyor. Artan yaşlı nüfus ve doğurganlıktaki düşüş eğilimi 2027-2029 dönemi orta vadeli programında da dikkate alındı. Programa göre uzun dönemli bakım sigortasının uygulamaya konulması için ilgili bakanlıklar altyapı oluşturacak. Prim ödeyen vatandaşlar ileri yaşlara geldiğinde sigortadan yararlanabilecek. Yaşlılık ve kronik rahatsızlıklar nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini tek başına gerçekleştiremeyen kişilere evde ya da kurumlarda sağlanan bakım desteği güçlendirilecek. Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetleri süreklilik arz eden hizmetler haline getirilecek. Artan yaşlı bağımlılık oranının ve aileler üzerindeki bakım yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.
4: Tansiyonunuzu şekerinize ölçmüş olacağız. Kalp krizinize bakarız.
0: OVP'ye göre sağlık hizmetlerinin geri ödemesine yönelik düzenlemeler de yapılacak. Geri ödemelerde risk analizi ve hizmet sunucularının davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek. Sağlık market uygulaması daha fazla ilaç ve medikal malzemeyi kapsayacak şekilde genişletilecek.
3: Şimdi birkaç yıldır ekonomi yönetiminin gündeminde olan tamamlayıcı emeklilik sistemi yeni açıklanan orta vadeli planda yok. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir sistemdi. Rafa mı kalktı yoksa tamamen mi iptal edildi? Bir revizyon olacak ve tekrar mı konuşulacak? Hepsini soracağız. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç bizimle. Hoş geldiniz.

0: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Şimdi neydi bu tamamlayıcı emeklilik sistemi? Neyi öngörüyordu ve ne oldu da bu sistem böylece orta vadeli programdan, plandan çıkıverdi?
0: Evet, Sena, tamamlayıcı emeklilik sisteminin oluşturulması konusu gerçekten de uzun süredir hükümetin gündeminde bulunuyor. Son haliyle de bu tamamlayıcı emeklilik sisteminin nasıl hayata geçirilebilir konusunda bu kez otomatik katılım sisteminin, yani OKS denilen sistemin tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülmesi planlanmaya başlanmıştı. Mevcut uygulamaya göre yeni işe başlayanlar otomatik katılım sistemine zorunlu olarak giriyor. Ancak çıkış serbest. İsteyen ertesi gün sistemden çıkabiliyor, otomatik katılım sisteminden. OKS tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştüğünde sistemden çıkış mümkün olmayacak. Belli koşulların, sürelerinin tamamlanması gerekecek. Sistemde kalmak zorunlu olacak çalışanlar açısından. Bir başka yenilik de şu öngörülüyordu. OKS'nin tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülmesiyle işverenin de zorunlu olarak sisteme katkıda bulunması, her ay prim ödemesi öngörülüyordu. 2024, senin dediğin gibi en son 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda girmişti. Orada daha sonra 2024 yılında yayınlanan orta vadeli programda yer almıştı. OKS'nin tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürmesi konusu. En son 2026 yılı, geçen yıl yayınlanan 2026 yılı Cumhurbaşkanlığı programında da bu konuda ilgili tarafların görüşlerinin alınarak mevzuatın hazırlanması öngörülmüştü. Bir çalışma da yürütüldü aslında. Bu yıl içerisinde bir çalışma yürütüldü. Ancak işçi ve işveren kesiminin bazı itirazları var sisteme yönelik. Dolayısıyla ilerleme sağlanamadı. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bir süre önce yaptığı açıklamada aslında bunun biraz ötelendiği sinyalini vermişti. Sayın Yılmaz o açıklamasında gündemlerinde henüz olgunlaşmış bir çalışma olmadığını belirtmişti. Tamamlayıcı emeklilik sisteminin bir ihtiyaç olduğunu, bunun bir gereklilik olduğunu ama bu yapılırken işletmelerin üzerine ilave bir yük getirilmesine sıcak bakmadıklarını, çünkü bir şu anda uygulanan bir dezenformasyon programı var. İşte bir taraftan işte savaş ortamının getirdiği belirsizlik var. İşte enflasyonda dünyada bir tırmanma eğilimi söz konusu. Dolayısıyla bu ortamda işletmenin rekabet gücünün azaltıcı bir düzenlemeye yapılması,
1: yani bir parça işverenle ilave bir yük getireceği gerekçesiyle biraz ötelendi bu tamamlayıcı emeklilik sistemi.
0: Evet, öyle görünüyor Sena.
1: Peki.
0: Ama bence bu tamamen bence tamamen gündemden çıkmış diyemeyiz. Yani bu konu, tamamlayıcı emeklilik sistemi konusu, Türkiye'nin gündeminde kalmaya devam edecek. Ama nasıl olacak? Yani öyle ya da böyle bir şekilde gelecek bu sistem. Yakın zamanda muhtemelen gelmeyecek. Neden tümüyle gündemden çıkmaz diyorum? Çünkü tamamlayıcı emeklilik sistemi hükümetlerin, önceki hükümetlerden beri sürekli Türkiye'nin gündeminde aslında. Dünyada gelişmiş ülkelerin hemen hemen tamamında sosyal güvenlik sistemi iki ayak üzerine kurulu durumda. Birisi devletin sosyal güvenlik kurumu, ikincisi ise işçi ve işverenin katkısıyla oluşturulan birey emeklilik sistemi olarak tasarlanıyor. Yani tamamlayıcı emeklilik sistemi olarak iki sütun. Yani birisi sosyal güvenlik kurumunun sistemi, ikinci olarak da onu tamamlayan sosyal güvenlik kurumundan bağımsız özel emeklilik şirketleri tarafından yönetilen bir sistem, tamamlayıcı emeklilik sistemi öngörülüyor. Türkiye'de uzun süredir bir bireysel emeklilik sistemi var biliyorsun, ama bu tamamen gönüllülük üzerine kurulu Sena. Yani orada bir zorunlu değil, isteyen katkıda bunu, isteyen istediği zaman çıkabiliyor. OKS'de 2017 yılından beri yürütülüyor. OKS'de yeni çalışmaya başlayan kişi

0: kişiler zorunlu olarak o kasayı almıyor, otomatik katılım sistemini almıyor. Çalışanlardan %3 oranında da prim kesiliyor. Ama isteyen sistemde kalıyor, isteyen ertesi gün çıkabiliyor. Giriş zorunlu ama çıkış serbest mevcut uygulamada, OKS'de. Yeni sistemde farkı ne olacak? OKS tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüldüğünde sistemde kalmak da zorunlu olacak. Giriş zorunlu, sistemden çıkış serbest olmayacak. Sistemde kalmak gerekecek. Ayrıca işveren desteği söz konusu olacak. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'de gönüllü BES kapsamında yaklaşık 10 milyonun üzerinde, 10,5 milyona yakın kişi var Sena. Ve bunlardan toplanan primler nemasıyla birlikte 2,5 trilyonluk bir meblağa ulaşmış durumda. 2017 yılından beri uygulanan OKS'de de işte yaklaşık 8 milyon kişi var ama henüz sistem çok benimsenmediği için burada biriken para çok düşük kaldı. 160 milyar lirada sınırlı kaldı Sena. Bunun daha böyle hem vatandaşın emekliliğini, gelecekteki yaşlarındaki ikinci bir, yani emekli aylığından, sosyal güvenlik kurumundan aldığı emekli aylığının dışında ikinci bir gelir güvencesine kavuşturulması amaçlanıyor bir taraftan. Bir taraftan da ulusal tasarrufların, yurt içi tasarrufların artırılması amaçlanıyor aslında bu düzenlemeyle. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu konu tekrar gündeme gelecektir. Yakın zamanda olmayacağı görünüyor ama Sena şu an için.
1: Çok teşekkür ediyorum Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç. Sağ olunuz. Bu sistem ne zaman gelir, ne olur, ne biter, hepsini konuştuk. Şimdi devam edelim haberleri aktarmaya. Norveç'te hayatını kaybeden Kral 5. Harald için cenaze töreni düzenleniyor ve görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Ciddi bir sağlık problemi yaşadığı ifade ediliyordu kralın. 17 Ağustos'ta yaşamını yitirmişti. 89 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Harald 35 yıl tahtta kalmıştı ve kraliyetin daha modern, toplumla bütünleşmiş bir yapıya kavuşması gibi konularda önemli rolleri olduğu çok ifade ediliyordu. Aynı zamanda başarılı bir yelkenci olduğu da söyleniyordu. 1964, 1968, 1972 olimpiyatlarında Norveç'i bizzat temsil etmişti. Norveç tahtı Harald'ın ölümünün ardından oğlu 8. Hakon'a geçti. 1 Eylül'de parlamentoda anayasaya bağlılık yemini yaptıktan sonra görevine de resmen başladı. Norveç kralına an itibariyle bir veda töreni düzenleniyor. Bu görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Bir ciddi hastalığı olduğu ifade ediliyordu 89 yaşındaki kralın. Özellikle Norveç kraliyetinin daha modern, daha topluma yakın bir hale dönüşmesinde rol oynadığına dair çokça haberler okumuştuk. Bugün de veda töreninden görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Norveç, Kral 5. Harald'a veda ediyor. ...11 Eylül saldırılarından 25 yıl sonra New York'ta yıllardır gizli kalan 170 binden fazla sayfalık arşiv açıldı. Belgeler yetkililerin Dünya Ticaret Merkezi çevresindeki toksik hava riskini bildiğini ancak kamuoyuna hala hava güvenli mesajı verdiğini ortaya çıkardı.
2: ...11 Eylül saldırılarının ardından New Yorklular aylarca toksik maddelerin bulunduğu havayı soludu. Üstelik yeni açıklanan belgelere göre yetkililer riskin farkındaydı. New York yönetimi, Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu Grand Zero ve çevresindeki hava kalitesine ilişkin 170 binden fazla sayfalık arşivi kamuoyuna açtı. 68 kutuda yıllarca bekleyen belgelerde hava kalitesi ölçümleri, kontaminasyon verileri ve yetkililerin yazışmaları yer alıyor. Saldırının hemen ardından halka havanın güvenli olduğu mesajı verilmişti. Ancak belgeler, saldırıdan 10 ay sonra bile bazı bölgelerde asbest tespit edildiğini, havada benzen gibi tehlikeli maddelerin de bulunduğunu gösterdi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 11 Eylül bağlantılı hastalıklar nedeniyle sonraki yıllarda ölenlerin sayısının saldırı gününde ölenleri geçtiğini söyledi.
3: Belgelerin bu ilk kısmı, aktivist ve savunucuların onlarca yıldır talep ettiği ve asbest ile kanser gibi onların istediği arama terimleri kullanılarak ulaşılan belgeleri içermektedir.

0: etmektedir. Bu sadece bir başlangıç. Önümüzdeki aylar boyunca bilgilendirmelere devam edeceğiz.
1: We will appoint dedicated personnel.
2: 11 Eylül 2001'de ABD'nin New York kentinde bulunan İkiz Kuleler'e terör saldırısı düzenlenmiş, yaklaşık 3000 kişi hayatını kaybetmişti.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki ticaret savaşı derinleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri Kanada'dan bazı ürünlerin ithalatını yasaklıyor. Yeni yasaklar 29 Eylül'de yürürlüğe girecek.
2: ABD'den Kanada'ya yönelik ticari baskıda yeni bir hamle geldi. ABD Başkanı Trump, Kanada menşeli bazı motosiklet, süt ürünleri ve alkollü içeceklerin ithalatına yasak getirdi. Washington yönetimi karara gerekçe olarak Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı ticaret uygulamalarını gösterdi. Bazı süt ürünlerinin ithalatı yasaklanırken peynirlere %50 gümrük vergisi getirildi. Kağıt, alüminyum, mobilya ve aydınlatma ürünleri de %50 ek vergi listesine eklendi. Yasağın 29 Eylül'den itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Ancak ABD'nin yeni hamlesi bununla sınırlı değil. Trump, Kanada ürünlerinin Amerikan kamu ihalelerinden çıkarılması talimatını da verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı, Kanada'nın Amerikan çiftçilerine ve küçük işletmelerine haksızlık yaptığını savunarak, "Mütekabiliyet yoksa erişim de yok," dedi. Trump göreve geldiğinden bu yana komşusu Kanada'ya vergi artışlarıyla baskı uyguluyor ve işgalle tehdit ediyor. Sık sık Kanada'dan ABD'nin 51. eyaleti olarak bahseden ABD Başkanı, Kanada Başbakanı Mark Carney için de vali ifadesini kullanıyor.
3: Birleşmiş Milletler yeni dönemini açtı. Dünya liderlerini bir araya getirecek genel kurul oturumu 22 Eylül'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oturumun ilk gününde 4. sırada söz alması planlanıyor.
2: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. dönemi açıldı. Dünya liderlerini bir araya getirecek genel kurul toplantısı 22 Eylül'de başlayacak. 81. dönem New York'taki genel merkezde Bangladeş Dışişleri Bakanı Halilur Rahman başkanlığında yapılan toplantıyla başladı.
4: Bugün sorumluluğumuz sadece bu kurumu savunmak değil, aynı zamanda güçlendirmektir. 81. dönem için taahhüdüm, nihayetinde ortak eylemlerimizin başarısının bağlı olduğu bu kuruma duyulan güveni yeniden tesis etmek adına yorulmaksızın çalışmaktır.
5: My pledge for the 81st session.
2: 22 Eylül'de başlayacak olan genel kurulun teması güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler olarak belirlendi. Türkiye'yi zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ilk gününde 4. sırada söz alması bekleniyor.
6: İsrail yönetimi yayılmacı bir politikayla...
2: Toplantıya 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması öngörülüyor. O isimlerden birinin İsrail Başbakanı Netanyahu olması bekleniyor. İsrail'in BM daimi temsilcisi Netanyahu'nun 23 Eylül'de New York'a gideceğini açıkladı. Netanyahu, 24 Eylül'de genel kurula hitap ettikten sonra ülkesine dönecek. Seçim öncesi yoğun programı nedeniyle ziyaretin kısa olacağı belirtiliyor. İsrail Başbakanı geçen yıl genel kurula hitap ettiği sırada katılımcıların büyük bir kısmı protesto olarak salonu terk etmişti. New York Belediye Başkanı Mamdani ise New York'a gelmesi halinde Netanyahu'yu tutuklayacağını açıklamış, ancak daha sonra yetkisi olmadığını söyleyerek Trump yönetimine çağrı yapmıştı.
1: Benjamin Netanyahu is a war criminal.
3: Şanlıurfa'da hafif ticari araç seyir halindeki kamyonu arkadan çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza Bozova ilçesinde meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla ilerleyen araç önündeki kamyonu arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurda yığınına döndü. Aynı aileden 41 yaşındaki Levent, 36 yaşındaki Fatma, 15 yaşındaki Mustafa ve 12 yaşındaki Müşra Çerçi hayatını kaybetti. İki kişinin de ağır yaralandığı olayla ilgili kamyon şoförü gözaltında, soruşturma devam ediyor. NATO Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Anka 3. 3 insansız hava savaş uçağı hakkında paylaşım yaptı. teslim ediliyor notu dikkat çekti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Anka 3'ün yer aldığı paylaşımda ittifakın Ankara'da yapılan son zirvesine işaret edildi. Ankara zirvesinde kararlaştırıldığı üzere Avrupalı müttefikler ve Kanada

0: yeni kabiliyetlerle öne çıkıyor ve ortak güvenliğimiz için daha fazla sorumluluk üstleniyor ifadeleri kullanıldı. Açıklamada NATO 3.0 kavramına da vurgu var. NATO 3.0 uygulamada Türkiye'nin yeni nesil hayalet insansız savaş uçağı mesajı verildi. 2025 yılında en çok Ar-Ge yatırımı yapan 500 şirket açıklandı. Bütçesinden Ar-Ge için en fazla kaynak ayıran Türk şirket 65 milyar lirayla Türk Havacılık ve Uzay Sanayi oldu. Geçen yıl Türkiye'deki 500 şirket araştırma ve geliştirme faaliyetleri için toplam 257 milyar 875 milyon 205 bin lira harcadı. Bu kaynağın 150 milyardan fazlası savunma sanayi şirketleri tarafından karşılandı. Ar-Ge harcamalarında zirvede 65 milyar lirayla TUSAŞ yer alırken Aselsan 48 milyar lirayla ikinci, Roketsan'sa 21 milyar 409 milyon ile üçüncü sırada yer aldı. Listenin ilk 5 sırasında yer alan şirketlerin toplam Ar-Ge harcaması 2025 yılında 500 şirketin yaptığı toplam harcamanın %59,19'unu oluşturdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul ve Antalya havalimanlarının 8 ayda 81,7 milyon yolcuyu ağırladığını duyurdu. Uraloğlu bu rakamın 2002 yılında Türkiye genelinde hizmet verilen yolcu sayısının 2 katını aştığını söyledi.
1: Ağustos ayında 28.794.764 kişi ulaşımda hava yolunu tercih etti. Ocak-Ağustos döneminde uçak trafiği 167.552.966'ya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Ağustos ayına ait hava yolu verilerini paylaştı. Buna göre Ağustos ayı boyunca havalimanlarında iniş kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 97.625, dış hatlarda ise 106.231 oldu. Toplam uçak trafiği ise üst geçişlerle birlikte 255.970'e ulaştı. Bu oran geçen ayın aynı ayına göre %1,5 artış gösterdi. Geçtiğimiz ay yolcu trafiğinde %4,1 artış görüldü. İç hatlarda 11.144.749 olarak gerçekleşen yolcu trafiği, dış hatlarda 17.643.496 oldu. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 28.794.764 kişi Ağustos ayında hava yolunu tercih etti. Ve en çok yolcuya hizmet verilen havalimanları. Ocak-Ağustos döneminde Türkiye genelinde en çok yolcu 56.648.965 ile İstanbul Havalimanı'nda yer aldı. Burayı sırasıyla Sabiha Gökçen, Antalya, İzmir Adnan Menderes ve Muğla'da yer alan Dalaman'la Milas-Bodrum havalimanları takip etti. Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre 2026'nın ilk 8 ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı 167.552.966'ya ulaştı. Bu dönemde uçak trafiği ise 1.619.476 olarak kaydedildi.
0: Özel okullarda forma bütçeyi zorlayabiliyor. Zira bazı özel okullar kendi anlaştıkları mağazalardan alışveriş yapılması telkininde bulunuyor. Çocuğunu okulun önerdiği mağazadan değil de daha uygun fiyata satan esnaftan almak isteyen veliler raflarda istediğini bulamaz oluyor. Çünkü daha ucuza satılan özel okul kıyafetleri marka hakkı ihlali iddiasıyla piyasadan toplatılıyor.
2: Buradan alışveriş yapıyoruz. En azından biraz daha aza indirmeye çalışıyoruz masrafları.
1: Kırtasiye, servis, kitap derken okul masrafı katlanıyor. Veliler en uygun fiyatlı ürünü alma telaşına düşüyor. Okul özel olunca bir de forma masrafı bütçeye ekleniyor.
2: Defter, kalem, öz okula gönderiyoruz. Burada işte kıyafetler hepsi üstüne binince yekün çabuk tok istiyor. Nereden kısabiliriz diye uğraşıyoruz.
1: Özel okul kıyafetinde marka, logo ve armanın öğrenciler açısından kısıtlayıcı bir unsura dönüşmemesi gerekiyor. Ancak bazı özel okullar bu kıyafetlerin kendi belirledikleri tek noktada satılmasını sağlıyor. Bir tişört o mağazada 1400 liraya satılırken başka esnafta yarı fiyatına düşüyor.
2: Aralarında ciddi bir rakam farkı var yani. Arada bir yani %40-%50'lik bir rakam var yani. O yüzden burayı tercih ediyoruz zaten.
1: Veliler okulun belirlediği yerden alışveriş yapmak yerine daha uygun fiyatlı alternatiflere yönelince sorunla karşılaşıyor. Esnaf okulun tescilli logosunu taşıyan ürünleri daha uygun fiyata sattığında hukuki işlemle karşı karşıya kalabiliyor. Tayfun Doğmuş da onlardan biri. Özel okul formaları

0: Kitaplarını satışa çıkarınca davalık oldu. Logosunu kullandığı özel okul kıyafetleri hakkında toplatma kararı alındı. O da davacı oldu.
1: Dava açtım. Kötü niyetli marka tescili yaptırıp velinin okul kıyafetini almak zorunda olduğu okul kıyafetini rekabeti engelleyerek tek yerden almaya zorladıkları için.
2: Özel okullar hukuken markalarını koruyor, tescilli okul kıyafetlerinin kendileri dışında esnaf tarafından satılmasını engelliyor. İşte bu noktada veliler rafta o ürünü bulamıyor. Çünkü her biri mahkeme kararıyla tek tek toplatılıyor.
3: Okulun belirlediği paket halinde böyle olunca siz istediğiniz kadar alamıyorsunuz aslında. İçine koydukları asorti gibi alabiliyorsunuz. Burada kendim istediğim kadar, istersem daha fazla yedekli bir şekilde alma şansına sahibim.
0: Bir yanda velinin bütçesi, diğer yanda esnafın ticareti. Karşısında ise özel okulların marka hakkı. Konunun tarafları çözüm arıyor.
4: Ürünün serbest piyasadan temin edilmesi gerekiyor ki fiyat rekabeti oluşsun ve bu noktada veli ucuz bulduğu yerden bunu temin edebilsin. Tam da burada yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılında çıkan ayrı düzenlemesi devreye giriyor. O şunu söylüyor bu düzenleme. Kesinlikle okulun özel kıyafetinin kolay erişilebilir olması gerekiyor. Lakin özel okul marka hakkını kesinlikle okul kıyafeti şeklinde okul kıyafetinin nezdinde kullanamaz diyor. Okulun tabii ki marka hakkı vardır. Fakat veliyi müşteriye dönüştürme hakkı kesinlikle yoktur diyor.
5: Sırada İstanbul'dan bir vefasızlık haberi var. Beyoğlu'nda Fatih Sultan Mehmet döneminde Ayasofya Camii'ne gelir sağlamak amacıyla inşa edilen tarihi Galata Bedesteni var. Günümüzde Fatih Çarşısı olarak bilinen bedestenin dış duvarına çizilen grafitiler tarihi dokuya zarar veriyor.
6: Yapının giriş kısmına yazılar yazılmış ve içinde de görüntü kirliliği var.
0: Geçmişi Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar gidiyor. Osmanlı mirası yapının son hali görenleri şaşkına çeviriyor. Görüntü İstanbul Beyoğlu'ndaki Tarihi Galata Bedesteni'nden. Tarihi tanıklık eden bedestenin geçmişi çok eski.
6: Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılıyor. Ayasofya Camii'ne gelir getirmesi amacıyla.
0: Galata Bedesteni adeta kaderine terk edilmiş durumda. Osmanlı döneminde kumaş ve değerli ürünlerin satıldığı çarşı olan Galata Bedesteni, şimdilerde hırdavatçıların bulunduğu bir sokak olarak biliniyor. Yaklaşık 1000 metrekarelik alana kurulan tarihi yapının 9 kubbesi var. Yığma taş mimarisiyle inşa edilen bedesten, zaman içinde bakımsızlık nedeniyle yıprandı. Bedestenin duvarlarına grafitiler çizildi.
6: Sıvalar dökülmüş, bazı yapıları çok kötü gözüküyor, taşlarında dökülmeler var. Buraya en kısa zamanda bir restorasyon gerekiyor.
0: Tarihi yapının son halini görenler bedestenin aslına göre restore edilmesini istiyor.
6: Yıllar içinde bu tarihi yapı aslını kaybediyor. Değerini kaybediyor. Çünkü zamanında kumaşların ve değerli ürünlerin satıldığı bir yerdi. Şu anda ise hırdavatçıların bulunduğu bir yer. Maalesef bu da hoş bir görüntü değil.
5: Manisa'daki bir çay bahçesinin erkekler tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu. Polis şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı. Şehzadeler ilçesindeki çay bahçesinin işletme sahibi erkekler tuvaletinde şüpheli bir düzenek olduğunu fark etti. İşletmecinin ihbarı üzerine çay bahçesine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Tuvalette detaylı inceleme yapan ekipler alana gizlenmiş ve görüntüleri uzaktan canlı olarak aktarma özelliğine sahip gizli kamera düzeneği tespit etti. Düzeneği alan ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Polis kamera düzeneğini yerleştiren kişi ya da kişileri tespit edip yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çanakkale'de kalp krizi geçiren Cem Yılmaz doktorların başarılı müdahalesiyle tehlikeyi atlatmıştı. O başarıya katkı sağlayan cihazlardan biri de yeni nesil anjiyo cihazı. Peki bu cihaz nasıl çalışıyor? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi rektörü ve kardiyolog anlattı bakalım.
7: Bir haftada orta çağ, 15 güne yeni çağ, yemin ediyorum bir aya kadar Fransız devrimine kadar götürürüz biz bu işi.
8: Cem Bey vakasında özel hızlı bir şekilde teknolojinin devreye girmesi çok çok önemli. Çok konforlu cihazlar bunlar. Özellikle yeni nesil.
9: Bu ülkemizde artık ilçeler bazında da yaygınlaşmış bir durumda.
0: O teknoloji yeni nesil anjiyo cihazı. Ayvacık'taki yazlığında kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın hayatını bu cihazın kurtardığı ortaya çıktı.
8: Hekim kabiliyetimiz ve tabii ki cihaz. Yani ikisini de ben ön plana çıkarmak istiyorum.

0: 12 marifetiyle ailesi ulaşıyor. Ayvacık devlete ve bize toplam ilk göğüs ağrısından itibaren hocalarımızın bize verdiği bilgi 1 saat 50 dakika.
1: Ünlü komedyen 29 Ağustos'ta Çanakkale'de kalp krizi geçirdi. Kritik dakikalarda önce ilçe sonra da üniversite hastanesine götürüldü. Hekimler Cem Yılmaz'ı ilk müdahalesinin ardından anjiyoya aldı. Hastaneye yeni alınan anjiyo cihazı da o müdahaleye eşlik etti.
2: Kullandığımız cihaz bütün üniversite ve kamu hastanelerinde kullanılan cihazımız. Bölgemize de ilimize de yeni aldığımız anjiyo cihazıyla hizmet verdik.
1: Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve desteğiyle alınan yeni nesil anjiyo cihazı klasik anjiyodan farklı bir teknoloji. Hasta için zor bir süreç olan anjiyo işlemi kasık yerine el bileğinden yapılıyor. Cem Yılmaz'a da bu şekilde anjiyo yapıldı.
2: Damar tıma yakın tıkalıydı. Bu sebepten oraya stent işlemi gerçekleştirildi. Tam açıklık sağlanınca, şikayetleri gerilince, EKG'si düzenince yatağında göğüs ağrısı geçmiş rahatlamış bir şekilde istirahate geçti. Bütün dünyada bütün güncel kılavuzların önerdiği ilaç salınımı dediğimiz stent takılıyor. Damara belli bir süre yaklaşık 3 ay boyunca salınım yapan stentler implant ediliyor. Üzerindeki ilaçlar maksimum 3 ay kadar ortalama salınım yapıyor. Bu da damarın stente tekrar tıkanmasını büyük oranda önleyemiyor.
3: Benim adım Arif. Bizde her şey olur, uzay konusunda yanlış olmaz. Ben yengeme en güzel yerden vereceğim abi.
4: İsrail'in bombardımanı altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze'liler seslerini dünyaya duyurmaya çalışıyor. Gazze'li Ahmet Hussein'in yönettiği Vatandaş Usame filmi de Oscar ödüllerine aday gösterildi. Film bir gazetecinin hikayesi üzerinden Gazze'de yaşananları anlatıyor. Habertürk muhabiri İrem Şimşek hem o gazeteciyle hem de filmin yönetmeniyle konuştu.

0: Günün birinde Gazze'den sağ çıkabileceğimizi hiç beklemiyorduk.
1: Savaşın ve soykırımın ortasında hayatta kalmaya çalışan bir gazetecinin, bir babanın hikayesi. Vatandaş Usama filmi. Gazze'li gazeteci Usama El Aşi'nin savaşın ortasında geçen hayatının bir yılını anlatıyor.
0: Savaşın ilk yılında yaşadığım anları belgeleyen bir kurgu belgesel kategorisinde değerlendirilebilecek bir yapım. Nitekim filmin geçtiği zaman aralığı, Gazze'ye ilk kurşununun atılmasından itibaren bugüne kadar geçen zaman.
2: Vatandaş Üsame, Gazze'den küçük bir hikaye. Ama umarım şu güzelliği hatırlatabilir. Her istatistiğin arkasında bir insan hayatı, bir aile ve bir hikaye var.
1: Savaş sırasında baba olan Usama El Aşi, sadece gazeteci olmanın değil, baba olmanın da zorluklarını yaşarken film tüm bu anları kayıt altına alıyor.
3: Savaşın ilk ayında eşimin hamile olduğunu öğrendim. Böyle bir dönemde karımın hamileliği, çevremdeki diğer gazetecilerin çektiği zorluğun kat kat fazlasını çekeceğim anlamına geliyordu. Çünkü bir yandan bu savaşı haberleştirirken, diğer yandan evimde ailemle birlikte karımın yanında kalıp onun ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamam gerekiyordu. Kelimenin tam anlamıyla iki ateş arasında kalmıştım.
1: Filistin Kültür Bakanlığı, Vatandaş Usama filmini Oscar ödül töreninde Filistin'i temsil etmesi için seçti.
2: Karmaşık duygular içerisindeyim. Bu hikayeyi büyük festivallerde gösterebileceğim için gerçekten çok mutluyum.
1: Film, dünya premierini Venedik Film Festivali'nde yaptı. Uluslararası birçok festivalde gösterime girecek olsa da film ekibi Gazze'deki zorlu şartlar sebebiyle gösterimlere katılamıyor.
0: Şahsen davet ettiler. Ancak geçiş noktalarındaki zorlu şartlar nedeniyle Gazze'den çıkamadım. Çıkarsam Gazze'ye geri dönemeyeceğimden de korktum.
1: Yönetmen Hassuna dünyaya şu sözlerle sesleniyor.
2: Lütfen haber başlıklarının ötesine bakın ve oradaki insanları görün. Gazze sadece bir yerden ibaret değil. Sevmeyi, hayal kurmayı, üretmeyi, aşkı ve normal bir yaşamı seven insanların yaşadığı güzel bir yer.
1: 99. Oscar ödül töreninde yarışmaya katılmaya hak kazanan filmler, Aralık ve Ocak aylarında

0: da açıklanacak.
1: Umarım bir gün savaşın dışında başka güzel hikayeler anlatabiliriz.
2: Bu haberle gün ortasını noktaladık. Bizden sonra Ayşe Süberker haber hattında karşınızda olacak. Akşam saatler 20'yi gösterdiğinde açık ve net var. Ben seni Alkan beklerim. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sevgili günlük. Bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
3: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 32, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 28, Kayseri 27 derece. Doğu Anadolu'da gökyüzü açık, Erzurum 24, Van 23 derece. Güneydoğu'da da hava güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.

Doğu Anadolu'da gökyüzü açık, Erzurum 24, Van 23 derece. Güneydoğu'da da hava güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.

Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 9 Eylül Çarşamba, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Evet, maalesef iki noktada da devam eden orman yangınları var. Antalya Aksu ve Adana Kozan'da birlikte görüyoruz şimdi, ekranlarınıza getiriyoruz. Antalya Aksu'da devam eden yangına müdahale sürüyor. Adana Kozan'da da müdahaleler devam ediyor. Her iki devam ediyor dedik. Antalya'nın iki ilçesinde 3 gün önce başlayan bir orman yangından bahsediyoruz. Aslında büyük ölçüde kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına katılan bir kişi panik sonucu kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Yangın Aksu ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp Kepez ilçesine sıçramıştı. İki mahallede 254 ev tahliye edildi. Dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangına gece boyunca karadan müdahaleye ise devam edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da devreye girdi. Çalışmalara 3 uçak, 9 helikopter ve 165 arazöz katıldı. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yeşil Karaman mahallesinde oturan Hasan Kahya evlerinin

0: Yakınına kadar gelen alevleri söndürmeye çalışırken korku ve panik sonucu fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kahya hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Peki Adana'da son durum ne? Deha muhabiri Anıl Atar bizi bekliyor son durumu aktarmak üzere. Seni dinleyelim Anıl.
1: Adana'da 3 ilçede önceki gün başlayan orman yangını an itibariyle devam ediyor ve ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi sürüyor. Biz de kameraman arkadaşım Yusuf Yıldız'la beraber şu anda haber nöbetindeyiz. Bu noktadayız. Burası neresi? İmamoğlu ilçesine bağlı Musulu Mahallesi. Görmüş olduğunuz gibi yangın şu anda bu noktada yoğunlaşmış durumda ve ekiplerin an itibariyle bu noktaya da müdahalesi hız kesmeden devam ediyor. Tabii ne demiştik? Önceki gün başladı Kozan ilçesine bağlı Eniş Çakırı Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler çok kısa sürede çok geniş bir alana yayıldı. Önce İmamoğlu'na ardından da Aladağ'a sıçradı alevler. Daha önce Eniş Çakırı Mahallesi'nde jandarma ekipleri önlem amaçlı tahliye gerçekleştirdi. Dün gece ilçelere bağlı 15 mahallede de toplam 265 hane boşaltıldı. Tahliye edilen 795 kişi bölgedeki yurt ve öğretmen evlerine yerleştirildi. Yine bu bölgede dumandan etkilenen 16 kişi de ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Şunu da belirtelim, çevre illerden de buraya takviye ekipler geldi. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale de sabahın ilk ışıklarıyla beraber başladı ve an itibariyle hız kesmeden devam ediyor. Tabii bölgede nem oldukça düşük. Hava sıcaklığı da artmış durumda. Bu da aslında yangının kontrol altına alınmasını önleyen etkenlerden bir tanesi. Ancak geçtiğimiz saat diliminde Adana Valisi Mustafa Yavuz da bölgedeydi ve o da çalışmaları yerinden takip etti. Yeni hava ve kara araçlarının yangına müdahaleye destek için bölgeye yönlendirildiğini açıkladı ve Aladağ'daki yangının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti. Aslında bu bölgede alevler zaman zaman oldukça yükseliyordu. Ancak son saatlere girildikten sonra buradaki alevin direnci de önemli ölçüde azalmış durumda. Şunu da söyleyelim, rüzgar dün şiddetini artırarak devam ettirmişti gün boyunca ve yangına müdahale oldukça güç durumdaydı. Sevindirici haber şu, bölgede rüzgar düne nazaran etkisini kaybetmiş durumda ve ekipler yangını farklı noktalara sıçramadan kontrol altına almak için canla başla çalışmaya, mücadele etmeye devam ediyor. Hemen yan tarafta birkaç kilometre uzaklıkta Yedigöze Barajı var ve o bölgeden aldığı suları helikopterler, uçaklar yangın bölgesine aktarmaya devam ediyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Pekala Anıl Atar, teşekkür ediyoruz. Bize Adana'daki son durumu aktardı. Mücadele devam ediyor. Şimdi çok önemli bir konu, günlerdir konuşuyoruz. 2011 yılında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden MİT görevlisi Kaşif Kozanoğlu için fethi kabir kararı verildi. Detayları alacağız. Alihan Tok'tan, ne zaman başlayacak bu işlem? Seni dinleyelim.
2: Ayşe Süberker, fethi kabir işleminin yarın başlaması bekleniyor. Tabii Kaşif Kozanoğlu uzun yıllar başta Orta Asya olmak üzere birçok bölgede devlet için, millet için, bayrak için ciddi mücadeleler vermiş bir kişi, istihbarat görevlisi. Ölümü Silivri cezaevinde yaşandı ve 12 Kasım 2011'de kalp krizi denilerek hayatını kaybetti. Ama tabii ki şüpheli bir ölüm. Çünkü hayatını kaybettikten sonra hızlı bir şekilde aslında deliller de göz ardı edildi. Hızlı bir şekilde kapatıldı ama 15 yıl sonra Faili Suçları Araştırma Dairesi Başkanlığı işte bu ölümü tekrar masaya yatırdı. Şimdi ne yapılacak? Öncelikle Kaşif Kozanoğlu'nun fethi kabir işlemi yapıldıktan sonra mezarından örnekler alınacak. Ve kalp rahatsızlığı bulunan zaten Kaşif Kozanoğlu'nun kemik ve dişlerinden... Burada kalan tabii ki alınacak, mezarından alınacak örneklerde toksikolojik ve kimyasal inceleme yapılacak. Savcılık ölümünden önce kendisine farklı bir ilaç veya madde verilip verilmediğini araştıracak. Yani burada Kozanoğlu'nun cezaevindeyken talep ettiği bazı ilaçlar vardı. O ilaçlar incelemenin aslında odağında. Hem o ilaçlar hem de ölümünden sonra tabii ki karartılan deliller... Evet, çünkü burada yapılacak araştırma sonucu hepsi ortaya çıkacak. Birçok farklı şüphe var ki bu şüphelerin başında aslında Fethullahçı terör örgütünün parmağının olduğu ki FETÖ'cü gardiyanların Hatta o dönem işte FETÖ'cü savcının bu işlemi yürüttüğü ve dolayısıyla bu ölümün nedenlerini örtbas ettiğine dair ciddi şüpheler var. Burada gardiyanlar sağlık müdahalesini geciktirdi mi? Çünkü Kozinoğlu Silivri'de cezaevindeyken, bakın, duruşmaya çıkmadan 10 gün önce hayatını kaybetti. Mesela duruşmada ne anlatacaktı? Tüm bunlar işte soru işareti. Aralanması gereken bir sır var. Dolayısıyla ekipler bunun için çalışacaklar. Şimdi bir diğer konu, evet, orada bir kalp rahatsızlığı sonucu acil durum butonuna bastı. Peki o butona bastıktan sonra müdahale geciktirildi mi? Yani orada firari bir FETÖ'cü gardiyan da var zaten. Darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçmıştı. Onunla alakalı da işte radyo sesini açtığı, acil durumu ertelettiğine yönelik iddialar var. Kalp rahatsızlığı olduğu biliniyordu. Çok sık spor yaptığı biliniyordu. Peki kalp rahatsızlığını tetikleyecek müdahaleler, bir dış müdahale yapıldı mı? Aslında tüm bunlar buradan alınacak örneklerle yeniden ele alınacak. FETÖ kabir işlemi burada yarın yapılacak. Ümraniye'de bulunan mezarlıkta, burada Kocatepe mezarlığında bulunuyor Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı. Burada FETÖ kabir işlemi yapılacak ve bu işlemden sonra yeniden Adli Tıp Kurumu'nda bir rapor oluşturulacak. Tabii kemik ve dişler, bazı ağır materyaller ve uzun süre kalabilen kimyasal maddeler burada araştırılabilir. Özellikle arsenik, kurşun, cıva gibi metaller yıllar sonra dahi saptanabiliyor. Ve aynı zamanda tabii ki yılların getirdiği gelişim var. Yani burada bazı tetkikler, yöntemler gelişti. İşte teknolojinin gelişmesiyle yeni araştırma yöntemleriyle bu rapor oluşturulacak. Dolayısıyla çok önemli olacak. Kozinoğlu doğal yolla mı hayatını kaybetti, yoksa bir dış müdahale var mıydı? İşte bunlar gün yüzüne çıkacak. Ümraniye'den sözü merkeze bırakalım şimdilik.
0: Pekala Alihan Tok, teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreci konuşacağız. Konuklarım var. Avukat Tarkan Erdal ve adliye tıp uzmanı Profesör Doktor Halis Tokgöz benimle birlikteler. Merhaba Tarkan Bey, çok hoş geldiniz. Halis Bey'i de gördüm karşımda. Siz de hocam hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Merhaba,
0: şimdi,
3: hoş bulduk.
0: Hoş bulduk.
3: İyi yayınlar Ayşe.
0: Teşekkürler. Ben içeride de duyabilirsem hocayı çok memnun olurum, yönetmenim. Şimdi Tarkan Bey, sizinle bir başlayalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek bundan yaklaşık birkaç ay önce bir açıklama yaptı. Dedi ki bu faili meçhul cinayetleri soruşturmak için özel bir birim kurduk. Ve devamında da birçok cinayete eğilmeye başladılar. Şimdi Kozinoğlu tabii çok tartışmalıydı. Aradan 15 yıl geçti. Sizce neden bugün bu soruşturma tekrar açılıyor?
4: Şimdi Ayşe Hanım, siz söylediniz zaten. Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve geldiği zaman kurmuş olduğu en önemli daire başkanlıklarından bir tanesi de faili meçhul suçları araştırma daire kurulu başkanlığı. Hı-hı. Bu neye bakacaktı? Bu özellikle faili meçhul kalmış suçları bir şekilde soruşturma ve kovuşturma aşamasının iyi yürütüp yürütülemediği ve neden faili meçhul kaldığı konusunda araştırma yapacaktı. Ve biz şu zamana kadar biliyorsunuz birçok da faili meçhul suç aslında çözülmüş oldu. Kaşif Kozinoğlu neden önemliydi? Çünkü özellikle Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında, zaten sizin o video duvarındaki haberlere de baktığımız zaman şüpheli bir ölüm söz konusuydu, evet. Ve FETÖ kabir neden yapıldı sorusu gündeme geldi. Zaten 2011 yılında özellikle 11 ve 12 yıl biliyorsunuz FETÖ'nün en kuvvetli olduğu tırnak maalesef içerisinde dönemlerdi ve birçok faili meçhul suçlar vardı. Bunlardan bir tanesi de Kaşif Kozinoğlu'ydu. Acaba gerçekten bu noktada o soruşturma evresi gereği gibi yerine getirildi mi? Eksiklikler var mıydı? Ve hı-hı, çok fazla şüphe vardı. O yüzden bu zaten devreye, evet, girdi ve FETÖ kabir de bu yüzden yapıldı. O şüpheli ölümde zaten belki detaylandırırız, evet, yine zaman geçtikçe, hı-hı, ama ilk etapta FETÖ kabir neden yapıldı? Ölüm sebebi neydi? Kalp krizi mi? Yoksa bir ilaç mı verildi? Yoksa kalp krizi geçirmiş olması dışarıdan bir etkiyle mi oldu? Velev ki
0: ya da yerinde müdahale edilmedi
4: mi? Onların hepsine bakılması şimdi için bunlar yapıldı.
0: Size bir hukukçu olarak orada ne gibi önemli noktalar atlanmış olabilir, onları soracağım. Bundan sonra kimlere gidecek, kimlere gitmesi gerekiyor onu soracağım. Ama bir hatırlatalım, seyircilerimiz de görsünler. 3 Mart 2011 tarihinde Kozinoğlu Oda TV soruşturması kapsamında tutuklandı. 12 Kasım 2011'de Silivri'de rahatsızlandı ki savunmasını yapmasından 10 gün önce rahatsızlandı kendisi. Hastaneye gittiğinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm nedeni kalp krizi akut koroner yetmezlik denildi.

0: 17 Kasım 2011'de ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı ama 10 Nisan 2012'ye gittiğimiz zaman işte sizin de söylediğiniz gibi kovuşturmaya yok yer olmadığı kararı verildi. 26 Ağustos 2026'ya geldiğimizde takipsizlik kararının kaldırıldığını görüyoruz ve bugün de işte 2011'de Silivri'de görevli 10 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu açıklandı. Halis Hocam, size de bir sormak istiyorum. Şimdi ne yapılacak? Biraz Tarkan Bey bahsetti ama işte hani bir ilaç zehirlenmesi mi var? Kalp krizi gerçekten var mıydı? Yerinde müdahale edildi mi, edilmedi mi? Fethi kabir yapılacak. Biz ne elde etmeyi bekliyoruz? Nereler, neler araştırılacak?
1: Evet, Tarkan Bey hukuksal olarak ortaya koydu aslında. Ceza muhakemesi kanunu çerçevesinde biz fethi kabir işlemini yapıyoruz. Aradan geçen bir 15 yıl gibi bir süre var. Tabii ki bu 15 yıllık süre içerisinde fethi kabirde saptayabileceğimiz bulgular biraz kısıtlı olacaktır. Çünkü yumuşak dokular kalmayacağı için, dokularımız, organlarımız kalmayacağı için, sadece geride kemik doku, diş dokusu gibi dokular kalacağı için buralarda bir inceleme yapılacak. Özellikle toksikolojik inceleme açısından önemli, kimyasallar açısından inceleme çok önemli. Sadece kemik dokudan, diş dokusundan değil, orada bulunabilecek yumuşak dokular, saç, kıl, kefen parçaları olabilir ve topraktan örnekler alınacak. Bir de burada şunun altını çizmek isterim. 15 yıl önce cezaevinde ölüm gerçekleştiği için cezaevi ölümlerinde mutlaka otopsi yapılır. Bu zorunludur. Bizim ceza muhakemesi kanunu çerçevesinde ve bu otopsilerde mutlaka kayıt altına alınır. Aynen Deniz Olgun davasında olduğu gibi burada da video kayıtları, otopsi kayıtları ve fotoğraflar vardır. Bunlarla birlikte bizim fethi kabirde elde edeceğimiz bulguların karşılaştırma olasılığı da olacak. Yani gerçekten bir kalp krizi sonrası doğal nedenle mi öldü, yoksa bir toksik materyal var mı yok mu, kimyasal bir zehirlenme var mı yok mu, ölüme etkilen başka faktörler var mı yok mu, bunlar da değerlendirilecek. Fethi kabir kararı verildiğine göre mutlaka buna ilişkin savcılığın elinde ciddi delil ve bilgi ve bulgu olması gerekir ki fethi kabir yapılsın.
0: Şunu soracağım şimdi.
1: Bu fethi kabir sonrası değerlendirme yapılacak.
0: Evet hocam, şimdi o dönemler çok korkunç dönemlerdi tabii. İnsanın aklına hani hep böyle kötüyü de düşünmek geliyor. Yani dediniz ki otopsi yapılıyor, bunlar kayıt altına alıyor, kamera altına alınıyor, yazılı çizili. Onların yok edilmiş olma ihtimali olmadığını görüyoruz ki bu yola başvuruyorlar, öyle mi? Yani duruyor o eski kayıtlar, dolayısıyla mukayese edilebilecek bir durum olacak umarım.
1: Mutlaka arşivleniyor. Çünkü Deniz Olgun davasında da hatırlarsanız video kayıtları yok, fotoğraflar yok gibi medyaya yansıdı. Hatta 3 kez yazılan yazıya bulunamadığı şeklinde yanıt verilmişti Adli Tıp Kurumu tarafından. Ama sonrasında o video kayıtları bulundu ve ilgili adli mercilere iletildi. Burada da hem video kayıtlar saniye saniye incelenecek, hem fotoğraflar incelenecek, hem otopsi kayıtları, hem de otopside özellikle doğal nedenli ölümlerde biz organlardan doku parçaları alıp mikroskobik incelemeler yaparız.
0: Evet. Hocam, onlar bir sıcak gelişme var. Mikroskobik inceleme, evet, dediniz, ne olur unutmayın çünkü sıcak bir gelişme var. Gürcistan'dan havalanan ve içinde iki kişinin bulunduğu bir uçak Rize'de denize acil iniş yaptı. Gürcistan'dan havalanan uçak Rize semalarına geldiğinde bilinmeyen bir nedenle alçalmaya başladı ve denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler uçakta bulunan iki kişiye ulaşmak için çalışma yürütüyor. Tekrar edeyim, Gürcistan'dan havalanan ve içinde iki kişinin bulunduğu uçak Rize'de denize acil iniş yaptı. Rize semalarına geldiğinde bilinmeyen bir nedenle alçalmaya başlayan uçak acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler uçakta bulunan iki kişiye ulaşmak için çalışma yürütüyor. Bu konuda gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız ama iki kişiyi kurtarmak için çalışmalar var. Ekranlarınıza da getirdik. Hocam, sözünüzü kesmiştim. Mikroskobik incelemeler diyordunuz. Orada kaldığınız yerden devam ederseniz sonra Tarkan Bey'e döneceğim.
1: Evet, yani adli tıp pratiğinde o dönemdeki yapılan işlemlerin hepsi kayıt altındadır. Laboratuvar incelemelerindeki o örnekler kayıt altındadır, koruma altındadır. Onlar yeniden incelenecek. Hem Deniz Olgun davasında olduğu gibi bu davada da ben bir adli tıp kurumunun birinci ihtisas kurulu var. şüpheli ölümlerde ölüm nedenini saptayan ihtisas kurulu. Hı hı. Bir de beşinci ihtisas kurulu var. Bu ihtisas kurulunda da toksikolojik zehirlenmelerle ilgili bulgular, kimyasal analizlerin yapıldığı kurul. Bu birinci ve beşinci ihtisas kurulunun birlikte çalışarak hem Fethi Kabir'de elde edilen bulguları, otopsi yapılacak çünkü Fethi Kabir'de de, hı hı, toprakta da inceleme yapılacak. Hem de kendi otopsi verilerini, video kayıtlarını hepsini gözden geçirip bir değerlendirme yapacak. Evet. Bu değerlendirmenin sonucunu ben bekliyorum açıkçası.
0: Devlet arşivini tutuyor diyebiliriz. Şimdi kaç dedik? 10 kişi gözaltına alındı. Bir kişi FETÖ'cü zaten. O da kaçmış.
2: Firavi.
0: Yakışır. Şimdi bundan sonra ne olacak? Şimdi 10 gardiyan tamam gözaltında. Onlar mutlaka sorgulanacak. Ama bu sadece gardiyanların işi olamaz.
2: Şimdi Ayşe Hanım, zaten olaya baktığınız zaman olayda FETÖ'den bahsediyorsanız zaten örgütten bahsedersiniz. Şimdi evet, bu örgüt içinde işlenen bir suçtan bahsedersiniz. Bu gardiyanların gözaltına alınmasının sebebi zaten bu soruşturmanın etkin yürütülmemiş olmasından kaynaklanıyor. Ve şüphelerin basit şüpheden çıktığı, artık kuvvetli suç şüphesi haline geldiğini biz anlıyoruz. Fethi Kabir kararının verilmesinin sebebi de o. Biraz önce konuştuğunuz üzere eski yapılan otopsi, video kaydı, resimlerle birlikte oluşturulan raporda bir eksiklik var mı? Bu raporu kim oluşturdu, nasıl verdi, nasıl yazdı? Doğru mu, yanlış mı? Bir, ona bakılacak.
0: İki, yani adli tıptaki uzmanlara,
2: evet,
0: bakılacak.
2: Evet, adli tıptaki tek, o tek, eski raporun usulüne uygun olup olmadığı bakılacak olan nokta bir bu. İkincisi, varılan sonuç doğru mu değil mi? Bir de Fethi Kabir'den bahsediyoruz. Yani yapıldıktan sonra yapılacak incelemede gerçekten bu incelemelere ilişkin olarak yeni çıkacak raporla eski rapor arasında acaba bir birliktelik mi, ayrışma mı, çelişki mi, neler var, onlar ortaya çıkacak. Hmm. Bu çıktıktan sonra 10 gözaltıyla beraber bir firari FETÖ'cüden bahsettiğiniz zaman, bu suç tiplerine baktığınız zaman bu alelade resmi evrakla sahtecilik ya da işte görevi kötüye kullanma değil, bu tasarlayarak insan öldürme suçu kapsamında olacak mı, olmayacak mı? Siz bunu baştan planladıysanız biz buna ne diyoruz zaten? Tasarlayarak insan öldürme suçu diyoruz. Veya dediğiniz gibi belki kalp krizi, bilmiyoruz. Ama ondan sonra acaba biraz önce konuştuğumuz gibi ilk bölümde gerekli bir şey sağlandı mı? Hemen müdahale edildi mi? Ya da bilerek mi edilmedi? Bunlar da o zaman kasten öldürme suçunun ihmali davranışla işlenme suçunu oluşturacak.
0: Onları nereden öğreneceğiz?
2: İşte burada bu ifadelerle bir, iki... Adli tıp raporundaki o kararlar, hani raporlar, hı hı, niçin öldürülmüş? Gerçekten bir zehir mi var? Hani konuşuyoruz ya, hı hı, acaba bu kalp krizi geçirmesi gerçekten doğal yollarla mı? Yoksa hayır, dışarıdan işte müdahale diyebileceğimiz başka maddelerle mi, etken maddelerle mi, toksikoloji maddelerle mi? Bunların sebebi işte birinci ve beşinci ihtisas kurulu zaten bunlara bakacağı için raporlar çok kıymetli. Çünkü onların görev ve iş bölümünde, evet, olan bir husus. Gözaltındakileri zaten soracaklar. Örnek veriyorum, ilk kim gördü? Ne zaman müdahale ettiniz? Mesela süreler varsa niçin bu süreye kadar beklediniz? Talimatları kimden aldınız? Emirleri kim verdi? Bu işi işte sevk yazı...
0: Varsa koğuş arkadaşları da sorgulanacak mıdır?
2: Mutlaka onları da tanık sıfatıyla belki dinleyebileceklerdir. Ama tabii dediğiniz gibi varsa kısmı, hı-hı, önemli. Hani neredeler bilmiyoruz ama eğer varsa onlar da dinlenecek. Zaten şunu da söyleyeyim ben Ayşe Hanım. Bence savcılık dosyasında biz tabii görmüyoruz ama... Var. Bence bunların olduğunu düşünüyorum. Çünkü savcılık, bakın... Hı-hı. Fethi Kabir kararını alıyorsa bu soruşturmayı, bakın şöyle bir şey var, şunu bir tespit edelim teknik olarak. Faili meçhul suçları araştırma kurulu faili meçhul dosyalara bakıyor, hepsini açıyor önce. Ama bu soruşturmaları biz neden görüyoruz? Donelerle, bilgilerle, belgelerle bir şekilde delil delil ortaya çıktıktan sonra biz bunları görüyoruz. Hı hı. Şimdi zaten bence dosyada savcının kuvvetli suç şüphesi haline gelecek bazı bilgiler, belgeler, doneler vardı. Şimdi bunları gidermeye çalışıyor. Evet. O kafasındaki o şüpheler delillerle ne kadar desteklenecek? Şüpheler ortadan, hı-hı, mı kalkacak? Tam tersine daha mı üzerine gidilecek? Ama burada örgüt, örgüt yöneticiliği, örgüt üyeliği, resmi evrakla sahtecilik, görevi kötüye kullanma, görevi ihmal,
0: yok yok,
2: tasarlayarak insan öldürme, evet, kasten insan öldürmenin ihmali davranışıyla işlenmesi, bu suç tiplerinin hepsini biz burada göreceğiz. Evet. Ama hangi birisi, ne kadar, kim sorumlu? İşte sizin de sorduğunuz, hı-hı, ilk sorudan şöyle bağlarsak 10 kişinin gözaltında olması, işte bunları soruyorlar zaten.
0: Hocam size sorayım, sizin hissiyatınız ne? Şimdi anladığım kadarıyla Tarkan Bey'in de söylediklerinden dolayı, yani böyle durup dururken Fethi Kabir kararı zaten verilmiyor. Dolayısıyla elde bir takım doneler var. Siz önceki adli tıp raporuyla bundan çıkacak olanın çelişeceğini en azından hissediyor musunuz? Yoksa bu işe zaten girişilmez miydi? Ne dersiniz?

0: Bir de herkesin merak ettiği, bu bir ikinci soru olarak da alırsanız, hani 15 sene önce evet teknoloji değişti, gelişiyor, farklı bir yere doğru gidiyor. Biz istediğimiz her türlü şüphe barındıran noktaya ulaşabilecek miyiz acaba?
1: Evet. Şimdi tabii ki eldeki verilerle, kamuoyuna yansıyan, açık kaynaklara yansıyan verilerle bu yorumu yapma şansım yok. Hani
0: Tabii.
1: bu bir, ama bir şüpheli bir ölüm söz konusu. Neden? Çünkü savcılık elinde hiçbir delil, veri, bilgi, belge olmadan fethi kabir kararını veremez. Demek ki bir ortada bir şüphe var. Şüpheyi güçlendiren etken var. O nedenle fethi kabir yapıldı. Ve bu fethi kabir sonrası özellikle tabii ki bilim ve teknolojideki gelişmelerle biz örneğin ağır metallerin eser miktarını bile saptayabiliyoruz. Yani varla yok arası madde miktarını bile saptayabiliyoruz. O nedenle toksikolojik inceleme, kimyasal inceleme önemli. Hem fethi kabir sonuçları, hem video kayıtları, hem fotoğraflar, hem otopsi kayıtları, hem doku örneklerinin yeniden incelenmesi, tanık ifadeleri, olay yeri inceleme bulguları. Çünkü olay yeri de cezaevinde de mutlaka savcılık nezaretinde bir inceleme yapıldı. Hepsini birlikte değerlendirmek gerekiyor. O nedenle şüpheli bir ölüm söz konusu ve hepsi birlikte değerlendirildikten sonra daha net yanıtlar verebiliriz.
0: Anlıyorum. Siz bu sürecin hocam bir de şunu soracağım. Bu Fethi Kabir süreci ve tabii bütün bu incelemeler aşağı yukarı ne kadar sürüyor?
1: Normalde aslında biraz uzun süre adli tıp pratiğinde, fakat bu tür kamuoyuna mal olmuş, toplumsallaşmış olaylarda süreç biraz hızlanır. Ben fethi kabir sonrası bu bahsettiğimiz tüm o sürecin 1. ihtisas kurulu, 5. ihtisas kurulu vesaire bir ay gibi bir süre içerisinde bu sorularımıza cevap verebileceğini düşünüyorum adli tıp
0: Bir
1: kurumuna.
0: ay sonra göreceğiz ve ondan sonra sizce nasıl ilerleyecek süreç son
2: Şimdi
0: olarak?
2: tabii belli, yani bir ay içinde bence geleceğini düşünüyorum raporun. Ama bir de tabii bu özellikle gözaltında olanların ifadeleri ne olacak? En çok bizim merak ettiğimiz o. Ondan sonra bence bu soruşturma birazcık daha derinleşeceğini düşünüyorum. Çünkü 10 kişinin gözaltına alınıyor olması, bir tane firari FETÖ'cünün oluyor olması, zaten bu işte FETÖ parmağına bir şekilde, hani ben yine hukukçu refleksiyle şüphe diyeyim ama sonuçta böyle şüpheler olduğu da belli olduğu için kuvvetle muhtemel biz başka bir, hani artık terminolojiye de girdi, dalga diyoruz ya artık, herhalde başka dalgaları da görüyor olacağız diye düşünüyorum.
0: Adalet Bakanı Sayın Gürlek ucu nereye giderse gitti demişti. Şimdi gardiyanlar bu işin aslında en zayıf ve en küçük
2: Kesinlikle.
0: halkasıdır diye düşünüyorum. Hani bir hukukçu değilim elbette ama dolayısıyla eğer bu raporla birlikte de bir takım şeyler yani o şüpheler artık iyice gün yüzüne çıkarsa bu işin yani bu hiyerarşik olarak nasıl ilerler onu merak
2: Şimdi
0: ediyorum.
2: Ayşem, zaten siz FETÖ'den bahsediyorsanız, FETÖ örgüt olduğunu söylediğiniz zaman gardiyanlar zaten bu işin, eğer varsa işlerin içinde yani gardiyanlarla ilgili bir sorun, zaten onlar sadece o işin aracıları,
0: Piyonları.
2: aparatları. Yani asıl üst akıl kim? Buna kim karar verdi? Nasıl verdi? Hani burada o emirleri kimden aldılar? İşte eğer müdahale edilmediyse neden edilmedi? Yani bu ifadelerle, delillerle, raporlarla önce savcı bir ortaya koyacak ki bunu. Sonuçta biz iddianameyi neye göre göreceğiz? Savcının zaten kafasında, çok net söyleyeyim ben, savcının kafasında bu olayın nasıl olduğuna ilişkin bir şüphe var zaten. Bu şüpheyi ne yapması lazım? İddianameyi delillendirip açması gerekeceği için bunları delillendirmeye çalışıyor. Delilleri toplamaya çalışıyor. Gerçekten zehirlenme mi? Değil mi? Kalp krizi mi? Kalp krizi geçildi, müdahale mi edilmedi? Bir de tabii şimdi hayatın olağan akışı diyoruz ya. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'yu unutmayalım, koyalım. Bir o zamanki görevini bir düşünelim.
0: Tabii.
2: Ergenekon kumpas davasıyla zaten tutuklu olduğunu hayal edin. Daha sonra işte siz de video duvarında okurken 10 gün sonra duruşması var. Ne söyleyeceği belli değil. Bazı mektuplardan, yani elektronik mektuplardan bahsediyorum. İşte bazı yerlere yazılan mektuplarda iddia ediliyor. Diyorlar ki eğer Kaşif Kozinoğlu mitin başına geçerse sorun olur FETÖ için diyor, örgüt için. Şimdi bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman zaten şüphenin, kuvvetli şüphe
0: Tabii.
2: olduğunda bir problem yok.
0: Evet.
2: Nereye gidecek? Ucu nereye giderse gidecek. Zaten Sayın Bakan'ın artık bu her yerde duyduğumuz bir şey. Hep de görüyoruz biz bunu. Nereye giderse gitsin. Ama ben dediğiniz gibi gardiyanların bir şekilde burada suçu var yok göreceğiz, ama FETÖ'nün
0: Konuşacaklar.
2: parmağı olduğu konusunda bir şüphe
0: Evet.
2: olduğu belli ve böyle olursa da zaten bu iş başka bir dalgayı da beraberinde
0: Beraberinde.
2: getireceği kanaatindeyim.
0: Evet, kendisi de zaten 37 yıllık devlet memuriyeti diyor o. Özel harekatçı, Türkiye'ye sınır ötesi operasyonların aslında konseptini de başlatmış. Çok kıymetli bir

0: insandı. Göreceğiz. Halis Hocam, son eklemek istediğiniz bir şey var mı? Toparlayacağım.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yani bundan sonraki süreç, son zamanlarda Fethi Kabir olaylarını da sık görmeye başladık,
0: evet,
1: çeşitli olaylar nedeniyle. Yani okur yazarlık yapmaya devam edeceğiz. Süreci hep birlikte izleyeceğiz.
0: Çok teşekkür,
1: teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. Tekrar belki bir ay sonra sizinle görüşürüz. Halis Tokgöz ve Tarkan Erdal. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, şimdi gelin bir Ankara'ya gidelim. Bugün çünkü CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü. Sabah Anıtkabir'e çıktı CHP yönetimi. İlerleyen dakikalarda neler olacak? Merkezden Mahir Kılıç arkamızda. Daha doğrusu karşı karşıyayız seninle Mahir. Neler aktarırsın? Bugün neler yaşandı, neler yaşanacak? Seni dinleyelim.
2: Evet Ayşe, süperker dilersen Anıtkabir'le başlayalım. Ziraat törenlerinin etkinliklerinin ilk adresi orası oldu. Sabah saat 10'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 103. yılı dolayısıyla atanın huzuruna çıktı. Kendisine kimin eşlik edeceği merak ediliyordu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katılmadan Anıtkabir'deki törene, bugün genel merkezdeki etkinliklere de katılmayacağını ifade edelim. Ancak Anıtkabir'e giden dikkat çeken isimler vardı. Büyükşehir Belediye Başkanları vardı. Vahap Seçer o isimlerden bir tanesiydi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı yine Zeydan Karalar'da Kılıçdaroğlu'na eşlik eden bir diğer isimdi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da Anıtkabir'de Kılıçdaroğlu'nun yanında hazır bulundu. Anıtkabir'deki törenin ardından buraya genel merkezi geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık yarım saat sonra burada bir konuşması söz konusu olacak. Saatleri 15 gösterdiğinde geçmişin değerlendirilmesi ve gelecek vizyon tespiti adlı bir toplantıda konuşacak. O toplantının toplantıda kameraların karşısında olacak CHP lideri. Yine saatleri 17'yi gösterdiğinde ise 103 gencimizle 103 yıllık miras buluşması gerçekleşecek. Bir yandan da genel merkeze partilerin gelişi devam ediyor. Kameram arkadaşım İbrahim'den rica ediyorum. Gelişler, gidişler söz konusu. Burada dev bir sahne kuruldu. Akşam saatleri 19'u gösterdiğinde burada bir resepsiyon verilecek. Yine genel merkezin ön yüzüne asılan dev bir Atatürk posteri var. Onu da göstermesini rica ediyorum İbrahim'den. Ve bu kuruluş etkinliklerin sloganı "Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli" oldu. O dev pankart genel merkezin girişine asıldı. Saat 15'te konuşacak dedik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Konuşmasında olan kurultay takviminde açıklamasını bekliyoruz. Henüz yargı süreci kesinleşmediği için genel başkan ve PM üyelerinin seçileceği büyük kurultayın tarihini açıklamayacak. Ancak ilçe kongreleri, il kongreleri ne zaman yapılacak, o tarihleri açıklamasını bekliyoruz. Bir diğer not, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin 9 Eylül etkinlikleri bittikten sonra muhtemelen önümüzdeki hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlaması bekleniyor. Nereden başlayacağı çok merak ediliyordur. Onu da belirtelim. Doğu ve Güneydoğu illerinden başlayacak Kemal Kılıçdaroğlu. O illerde kanaat önderleriyle, STK temsilcileriyle, il ilçe başkanlarıyla buluşacak ve terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere güncel konularda görüş alışveriş yapacak diyelim ve sözü CHP Genel Merkezi'nden tekrar size bırakalım.
0: Pekala, Mahir Kılıç aktardı CHP'nin bugünkü programını. Bu arada yeni partili Özgür Çelik'in CHP'den AK Parti'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın tehdit edildiği iddialarına ilişkin harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılıktan yapılan açıklamada bir savcı tarafından tehdit edildiği iddia edilen Ayhan Aydın'ın iddialarla ilgili ifade vermek üzere savcılıkta hazır edilmesi talimatı verildiği kaydedildi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminin ardından açıklama yapmış. Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı, beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Oğlum ve eşim engelli, onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum dedi, demişti. Ve aktarmıştık, Gürcistan'dan havalanan ve içinde iki kişinin bulunduğu bir uçak Rize'de denize acil iniş yaptı. Uçaktaki iki kişi kurtarıldı. Gürcistan'ın Batum kentinden havalanan iki kişilik özel uçak Ordu Giresun Havalimanı'na geliyordu. Uçak Rize semalarına geldiğinde teknik arıza nedeniyle alçalmaya başladı ve denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler uçakta bulunan iki kişiyi kurtardı. Kazazedeler Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kişinin Belçika vatandaşı olduğu öğrenildi. Ve Ayşe Tokyaz cinayeti davasında bugün karar bekleniyor. Habertürk ekibinden Elif Yavuz da takip ediyor duruşmayı. Seni dinleyelim Elif.
3: Ayşe Süberker, bugün 5. duruşma görülüyor ve karar duruşması, kararın çıkması bekleniyor. 4. duruşmada, bir önceki duruşmada savcılık tarafından mütalaa açıklanmıştı ve katil zanlısı Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Ayşe Tokyaz geçtiğimiz yıl Temmuz ayında öldürüldükten sonra cansız bedene bir valize konulup Eyüp Sultan'la yol kenarına atılmıştı ve olaya ilişkin de erkek arkadaşı Cemil Koç tutuklanmıştı. Onunla beraber 9'u tutuklu olmak üzere 11 şüpheli bu sorgulamada, bu davada yargılanıyorlar. Diğer şüpheliler ise yine sanık Cemil Koç'a yardımcı olan, cesedin saklanmasına yardım eden ve Cemil'in saklanmasına yardım eden kişilerdi. Şu sıralarda yine müebbet hapis cezası talep edilen, hakkında müebbet hapis cezası talep edilen Oğuz Kal ve avukatı savunmalarını gerçekleştiriyor. Yine Oğuz Kal hakkında da canavarca hisle öldürme suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep edilmişti. Bugün artık bir kararın çıkması bekleniyor. Saat 10'da başladı duruşma. Duruşmaya ilk olarak taraf avukatları ve ailesine söz verildi. Bugün duruşmada Ayşe Tokyaz'ın annesi de yer aldı. Kız kardeşi her duruşmada bulunuyor. Zaten kamuoyunun oluşturulmasında en büyük etkenlerden birisi ikiz kız kardeşi Esra Tokyaz'ın çabasıydı aslında. Bu cinayet de Esra'nın çabası sonucunda ortaya çıkmıştı. Onun altını çizebiliriz. Bugünkü duruşmaya annesi de katıldı Ayşe Tokyaz'ın ve de o da bir an önce bu davanın sonuçlanmasını, acılı da olsa kendi hayatlarına devam etmeyi istediklerini ifade ettiler. Çünkü her duruşma olduğunda, İstanbul'a geldiklerinde bir kez daha acıları yenileniyordu. Son olarak Cemil Koç'un ifadesi alacak. Sekbis'le bağlantıyı gerçekleştirdi Cemil Koç. Ben duruşma salonuna girdim. Cemil Koç'un Sekbis bağlantısından kendisine de baktım. Oldukça kendinden herhangi bir pişmanlık emaresi göstermediği bir halde mevcut ki taraf avukatları da Cemil Koç'un herhangi bir pişmanlık emaresi göstermediği, bu eylemi gerçekleştirdiği için pişman olmadığı, aksine dava sürecini uzatma çabası olduğu için herhangi bir indirimden yararlanmasını istemediklerini dile getirdiler. Gün boyunca aslında bu duruşmanın süreceğini tahmin ediyoruz. Gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor. Sanık avukatlarından da yine Cemil Koç'un uzun bir savunma yapacağı söylendi. Ancak tabii dosyaya sunulan deliller oldukça açık ve net. Bilirkişi raporları da oldukça açık ve net. Ayşe Tokyaz'ın canice, canavarca bir hisle öldürdükten sonra cansız bedeni bir valize konulduğu ve yurt dışına kaçma planlarının olduğu ifade ediliyor. Öte yandan bugün Esra Tokyaz yeni bir görüntü sundu mahkemeye. Cemil Koç'un polis olduğu dönemde gözaltına aldığı bir kişiye işkence yaptığının görüntüleri de yine mahkeme dosyasına sunuldu. Bir parantez açmak istiyorum. Cemil Koç eski bir polisti hatırlarsanız. 2024 yılında meslekten ihraç edilmişti. 2023 yılında Diyarbakır Bağlar'da Ecegül Özezova'nın ölümüyle alakalı olarak yüksekten düşme olarak kayıtlara geçmişti. Ancak sonra ortaya çıktı ki burada yine Cemil Koç'un Ecegül Özezova'yı öldürdüğü ve tırnak aralarında DNA'ların da olduğu ortaya çıktı. Bu cinayetten de müebbet hapis talep ediliyor sanık Cemil Koç hakkında. İlerleyen saatlerde de Sekbis bağlantısını yapan Cemil Koç'un savunmaları alınacak. Ancak bugün önemli bir duruşma günü çünkü karara bağlanması bekleniyor. İki kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi bulunuyor Ayşe Süberker.
0: Evet, bakalım ne çıkacak? Karar açıklanır açıklanmaz senden haberi alırız. Elif Yavuz aktardı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili davada 4. duruşma ise devam ediyor. Duruşmanın ilk gününde belediye yetkilileri ve çalışanlar savunma yaptı. Eski belediye başkan yardımcısı ruhsat imzalarken bina hakkında yıkım kararı olduğunu bilmiyordum dedi.
4: İmza için getirilen dosyayı inceleme sorumluluğum yok dedi. İmzayı atarken yıkım kararını bilmediğini söyledi. 7 kişinin öldüğü yangında belediye yöneticileri ve çalışanları suçlamaları reddetti. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde geçen yıl 8 Kasım'da yangın çıktı. 3'ü çocuk, 7 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Aralarında şirket ve belediye yetkililerinin de bulunduğu onu tutuklu biri firari 23 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşması başladı. Duruşmada ilk olarak belediye yetkilileri savunma yaptı. Tutuklu sanık eski Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden sonra göreve geldiğini, söz konusu işletmeye eski belediye başkanı döneminde ruhsat verildiğini söyledi.

0: Kendisinin işletmenin adres değişikliği nedeniyle yenilenen ruhsatı imzaladığını savundu. Eski belediye başkan yardımcısı Necati Temiz, imza için getirilen dosyanın içeriğini incelemek gibi bir sorumluluğunun olmadığını belirtti. İşletme sahiplerini tanımadığını, daha önce hiç aynı ortamda bulunmadığını belirtti. Ruhsatı imzalarken bina hakkında yıkım kararı olduğunu bilmiyordum dedi. Dönemin belediye başkan yardımcısı tutuklu sanık Hüseyin Öztürk ise belediyenin yıkımları karşılayabilecek ekonomik ve sosyal güce sahip olmadığını söyledi. Yangının çıktığı işletmeye ruhsat verildiği dönemde kaçak yapıyı tespit ettiklerini ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne bildirdiklerini belirtti. Yıkım kararını verdikten sonraki süreçten sorumlu olmadığını savundu.
1: Korkma, tamam korkmayın.
0: Tutuklu firma yetkilileri Altay Ali Oransal ve kardeşi İsmail Oransal'ın da aralarında olduğu 4 sanık hakkında 7'şer kez müebbet, belediye yetkilileri ve çalışanları için bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şer aya kadar hapis cezası isteniyor.
2: Ve Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde savaş kalıntılarının toplandığı bir depoda meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında savaş kalıntısı mühimmatın toplandığı bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı. Patlamada Savunma Bakanlığı çalışanlarından bazı kişilerin de yaralandığı bildiriliyor. Ve Yunanistan'ın İsrail'den alacağı 3 milyar euroluk Aşil kalkanı hava savunma sistemi bu kez kaynak kodu tartışmasıyla gündemde. İsrail yetkililerin Atina'nın sistemin kaynak koduna erişemeyeceğini açıklaması Yunanistan'da muhalefetin tepkisine neden oldu.
3: Yunanistan'ın hava savunmasını yenileyecek Aşil kalkanında kontrol kimde olacak? İsrail Füze Savunma Teşkilatı Direktörü Moshe Patel, Yunanistan'ın sistemin komuta ve kontrol altyapısıyla bağlantılı kaynak koduna erişemeyeceğini açıkladı. Atina'da 3 milyar euroluk anlaşmanın ardından şimdi de kaynak kodu tartışması başladı. Muhalefetteki PASOK, Savunma Bakanı Dendias'ın daha önce kaynak koduna erişim sağlanmayan sistemlerin alınmayacağını söylediğini hatırlattı. Hükümetten sistemin kaynak koduna Yunanistan'ın erişip erişemeyeceğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi. PASOK milletvekili Mihalis Katrinis, kaynak kodu sonuçta Yunanistan'a mı ait olacak sorusunu parlamentoya taşıyarak hükümetten açıklamayı istedi. Katrinis, İsrail Füze Savunma Teşkilatı Direktörü Patel'in Aşil Kalkanı'nın ulusal komuta ve kontrol altyapısının İsrailli Rafael şirketi tarafından geliştirileceğini açıkladığını hatırlattı. Patel, Katimerini gazetesine verdiği röportajda Yunanistan'ın kaynak koduna erişemeyeceğini söylemişti. 31 Ağustos'ta imzalanan 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı anlaşması, Yunanistan'a çok katmanlı bir hava ve füze savunma ağı kurulmasını öngörüyor. Sistemde Davut Kapanı, Barak MX ve Spider hava savunma sistemlerinin yanı sıra İsrail'i Rafael tarafından geliştirilecek ulusal komuta ve kontrol altyapısı da yer alıyor. Muhalefet kaynak kodunun İsrail'in kontrolünde kalmasının Yunanistan'ı savunmada teknolojik olarak dışa bağımlı hale getirebileceğini savunuyor.
2: Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde AfD'nin seçim zaferi ülkenin pek çok bölgesine tepkiyle karşılanıyor. Almanya'nın eski başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi üyesi Merkel de seçim sonuçlarını gerçek bir dönüm noktası sözleriyle değerlendiriyor. Amerikan Başkanı Trump ise AfD'den övgüyle söz ediyor.
0: Almanya, AfD partisinin Saksonya-Anhalt'taki seçim zaferini konuşuyor. Aşırı sağ karşı tepkiler büyürken Almanya'nın eski başbakanı Merkel seçim sonuçlarını dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde oy kullanmış, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %43,8 oy oranıyla yarışı önde tamamlamıştı. AfD'nin seçim zaferi ülkenin pek çok bölgesinde tepkiyle karşılanırken Almanya'nın eski başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi üyesi Merkel seçim sonuçlarını değerlendirdi.
4: Almanya Federal Cumhuriyet tarihinde yaşadığımız bir dönüm noktası. Gerçek bir dönüm noktası. Biraz daha duygusal bir şey söyleyecek olursam, bir Hristiyan Demokrat Birlik Partisi üyesi olarak kalbim kan ağlıyor. Bunu gerçekten söylemeliyim.
0: Merkel, siyasi adayların seçmenlerin karşısına daha hazırlıklı çıkması gerektiğini belirtti. Almanya Başbakanı Merz de göçmenlerin geri gönderilmesini isteyen AfD'ye meclis oturumunda yaptığı konuşma sırasında karşı çıktı.
5: O zaman Almanya'da zanaat sektörü artık çalışamaz. Tek bir huzur evi ve tek bir hastane bile çalışamaz. Tek bir restoran bile işletilemez. İşte bu geri göç politikalarınızın sonucu olacaktır. Geri göç gerçeğe dönüşürse bu zanaat ten rengi ve köken temelinde yapılan etnik temizlikten başka bir şey değildir.
0: AfD'nin seçim zaferi ABD Başkanı Trump'ın da gündemindeydi.
6: Almanya'daki popülist parti gerçekten büyük bir başarıya imza attı. Almanya'ya büyük zarar veren o son derece berbat göç kuralları ve düzenlemelerinden artık bıktılar. Yükselişteler ve artık buna daha fazla tahammül etmeyecekler.
0: Seçim sonuçları yalnızca Saksonya-Anhalt açısından değil, göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyerek AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Merz hükümeti açısından da siyasi bir darbe olarak değerlendiriliyor.
2: Az evvel aktarmıştık, Rize'de denize acil iniş yapan uçaktaki iki kişinin kurtarıldığı anların görüntüleri ulaştı haber merkezine, merkezimize. Gelin bir bakalım. Gürcistan'ın Batum kentinden havalanan iki kişilik özel uçak Ordu Giresun Havalimanı'na geliyordu. Ancak uçak Rize semalarına geldiğinde teknik arıza nedeniyle alçalmaya başladı ve denize acil bir iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Şu anda da görüyorsunuz sahil güvenlik ekipleri denize acil iniş yapan uçaktaki iki kişiyi kurtardı. Rize valisi Beydaş'tan bir açıklama geldi. O da Belçika vatandaşı iki erkek sağ olarak sahil güvenlik ekiplerimiz tarafından alındılar. Hayati tehlikeleri yok dedi. Kazazedeler kontrol amaçlı Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kişinin Belçika vatandaşı olduğu da öğrenildi. Ve İngiltere'nin Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerine yönelik ticaret yasağı uluslararası bir adıma dönüştü. Fransa, İspanya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke yerleşimlerle ticareti yasaklama kararı aldı. İsrail ise İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki Filistin nezdindeki konsolosluğunun kapatma kararı aldığını açıkladı.
3: İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim politikasına karşı 12 ülkeden ortak adım geldi. İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu ülkeler yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacaklarını açıkladı. Açıklamada yerleşimlerin genişlemesinin iki devletli çözümü tehlikeye attığı ve Batı Şeria'daki şiddetin arttığı vurgulandı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, parlamentoda yaptığı konuşmada yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünlerin ithalatının yasaklanacağını açıkladı. Yerleşimlerin inşası, finansmanı ve genişlemesine destek veren şirket ve kişilere de yaptırım uygulanacağını söyledi. Miliband, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine sert tepki gösterdi.
7: Filistin'deki durum ahlaki bir acil durumdur. Netanyahu hükümetinin Gazze'de yaptıkları dünya vicdanında bir leke oluşturmaktadır. Savaş suçlarının işlendiğine dair kanıtlar giderek artmaktadır. Ve Batı Şeria'da eşi benzeri görülmemiş bir terör dalgasına tanık oluyoruz. Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilere yönelik etnik temizlik yerleşimci teröristler tarafından gerçekleştirilmektedir.
3: Türkiye'den de 12 ülkenin adımına destek geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada adımın memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Bölgede yerleşimci terörünün etnik temizlik boyutuna ulaştığına dikkat çekildi. Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da İngiltere'nin yerleşim ürünlerine ithalat yasağı doğru yönde atılmış bir adım denildi. Yaptırım kararına İsrail'den tepki gecikmedi. İsrail yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de karardan önce İngiltere'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulunmuş Batı Şeria'ya yönelik yaptırımların sonuçları olacağını söylemişti.
2: İsrail'in bombardımanı altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazeliler seslerini dünyaya duyurmaya çalışıyor. Gazeli Ahmet Hasuana'nın yönettiği Vatandaş Üsame filmi de Oscar ödüllerine aday gösterildi. Film bir gazetecinin hikayesi üzerinden Gazze'de yaşananları anlatıyor. Habertürk muhabiri İrem Şimşek hem o gazeteciyle hem de filmin yönetmeniyle konuştu.

0: Günün birinde Gazze'den sağ çıkabileceğimizi hiç beklemiyorduk.
1: Savaşın ve soykırımın ortasında hayatta kalmaya çalışan bir gazetecinin, bir babanın hikayesi. Vatandaş Usama filmi. Gazze'li gazeteci Usama El Aşi'nin savaşın ortasında geçen hayatının bir yılını anlatıyor.
0: Savaşın ilk yılında yaşadığım anları belgeleyen bir kurgu belgesel kategorisinde değerlendirilebilecek bir yapım. Nitekim filmin geçtiği zaman aralığı, Gazze'ye ilk kurşununun atılmasından itibaren bugüne kadar geçen zaman.
2: Vatandaş Üsame, Gazze'den küçük bir hikaye. Ama umarım şu güzelliği hatırlatabilir. Her istatistiğin arkasında bir insan hayatı, bir aile ve bir hikaye var.
1: Savaş sırasında baba olan Usama El Aşi, sadece gazeteci olmanın değil, baba olmanın da zorluklarını yaşarken film tüm bu anları kayıt altına alıyor.
3: Savaşın ilk ayında eşimin hamile olduğunu öğrendim. Böyle bir dönemde karımın hamileliği, çevremdeki diğer gazetecilerin çektiği zorluğun kat kat fazlasını çekeceğim anlamına geliyordu. Çünkü bir yandan bu savaşı haberleştirirken, diğer yandan evimde ailemle birlikte karımın yanında kalıp onun ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamam gerekiyordu. Kelimenin tam anlamıyla iki ateş arasında kalmıştım.
1: Filistin Kültür Bakanlığı, Vatandaş Usama filmini Oscar ödül töreninde Filistin'i temsil etmesi için seçti.
2: Karmaşık duygular içerisindeyim. Bu hikayeyi büyük festivallerde gösterebileceğim için gerçekten çok mutluyum.
1: Film, dünya premierini Venedik Film Festivali'nde yaptı. Uluslararası birçok festivalde gösterime girecek olsa da film ekibi Gazze'deki zorlu şartlar sebebiyle gösterimlere katılamıyor.
0: Şahsen davet ettiler. Ancak geçiş noktalarındaki zorlu şartlar nedeniyle Gazze'den çıkamadım. Çıkarsam Gazze'ye geri dönemeyeceğimden de korktum.
1: Yönetmen Hassuna dünyaya şu sözlerle sesleniyor.
2: Lütfen haber başlıklarının ötesine bakın ve oradaki insanları görün. Gazze sadece bir yerden ibaret değil. Sevmeyi, hayal kurmayı, üretmeyi, aşkı ve normal bir yaşamı seven insanların yaşadığı güzel bir yer.
1: 99. Oscar ödül töreninde yarışmaya katılmaya hak kazanan filmler Aralık ve Ocak aylarında açıklanacak.
2: Umarım bir gün savaşın dışında başka güzel hikayeler anlatabiliriz.
4: Amerikan Başkanı Donald Trump bir kez daha 11 Eylül saldırılarının ardından sıfır noktasında olduğunu iddia etti. İki itfaiye eri tarafından kurtarıldığını söyleyen Trump'ın bu iddiasını doğrulayan bir kanıtsa yıllardır bulunamadı.
5: ...11 Eylül saldırılarının ardından New Yorklular aylarca toksik maddelerin bulunduğu havayı soludu. Üstelik yeni açıklanan belgelere göre yetkililer riskin farkındaydı. New York yönetimi, Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu Grand Zero ve çevresindeki hava kalitesine ilişkin 170 binden fazla sayfalık arşivi kamuoyuna açtı. 68 kutuda yıllarca bekleyen belgelerde hava kalitesi ölçümleri, kontaminasyon verileri ve yetkililerin yazışmaları yer alıyor. Saldırının hemen ardından halka havanın güvenli olduğu mesajı verilmişti. Ancak belgeler, saldırıdan 10 ay sonra bile bazı bölgelerde asbest tespit edildiğini, havada benzen gibi tehlikeli maddelerin de bulunduğunu gösterdi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 11 Eylül bağlantılı hastalıklar nedeniyle sonraki yıllarda ölenlerin sayısının saldırı gününde ölenleri geçtiğini söyledi.
6: Belgelerin bu ilk kısmı aktivist ve savunucuların onlarca yıldır talep ettiği ve asbest ile kanser gibi onların istediği arama terimleri kullanılarak ulaşılan belgeleri içermektedir. Bu sadece bir başlangıç. Önümüzdeki

0: aylar boyunca bilgilendirmelere devam edeceğiz.
1: We will appoint dedicated personnel.
2: 11 Eylül 2001'de ABD'nin New York kentinde bulunan ikiz kulelere terör saldırısı düzenlenmiş, yaklaşık 3000 kişi hayatını kaybetmişti.
3: İngiltere'de hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun yüzlerce uçuşu etkiledi. Birçok havalimanında iptaller ve gecikmeler yaşandı. Sorun saatler sonra çözülebildi.
4: İngiltere hava trafik kontrol sisteminde aksaklık çıktı. Yüzlerce uçuş aksadı ve iptal edildi. Ülkenin hava trafik kontrol hizmeti sağlayıcısı NETS sisteminde teknik sorun tespit ettiğini bildirdi. Açıklamada mühendislerin normal operasyonlara mümkün olan en kısa sürede dönülmesi için çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi. NETS saatler sonraki açıklamasında ise sorunu çözdüğünü ve uçuş sisteminin toparlanmaya başladığını duyurdu. Saatler süren teknik sorun nedeniyle başkent Londra'daki Heathrow, Gatwick ve Stansted havalimanlarıyla Manchester havalimanındaki bazı kalkışlarda kısıtlama ve gecikmeler yaşandı. Gatwick havalimanında bir süre kalkışlar yapılamadı. Edinburgh ve Birmingham havalimanları başta olmak üzere ülkenin diğer noktalarında da bazı uçuşlar olumsuz etkilendi. Uçuş izleme verilerine göre yaklaşık 300 uçuş iptal edildi. Geçen yıl Temmuz ayında İngiltere'nin hava trafik kontrol sistemindeki radarla ilgili teknik sorun nedeniyle büyük havaalanlarında uçuşlar 4 saatten fazla süreyle aksamıştı.
3: Ve böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 32, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 28, Kayseri 27 derece. Doğu Anadolu'da gökyüzü açık, Erzurum 24, Van 23 derece. Güneydoğu'da da hava güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü tebrik ediyor. Milli mücadelemizi büyük bir zafere ulaştıran, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum ifadelerini kullandı. Malumunuz orman yangınları sürüyor. Antalya'da da müdahaleler devam ediyor. Şimdi bir Antalya temsilcimiz Yasin Anzerli'ye dönelim. Son durumu almak üzere seni dinleyelim Yasin.
1: Evet Ayşe Süberker, pazar günü öğleden sonra Antalya'nın Latsu ilçesinde başlayan orman yangını 3. gününde de devam ediyor. Yangına karadan ve havadan müdahalenin devam ettiğini de söyleyelim. Bazı mahalleler biliyorsunuz tahliye edilmişti. Vatandaşlar bulundukları noktalardan çıkarılmıştı, tedbir amaçlı. Hem Aksu'da birkaç mahalle ve yine Kepez'in bazı bölgelerine de bu yangın sıçramıştı. Neyse ki Kepez'in olduğu noktalarda yangın kontrol altına alındı. Ama Aksu'daki yangın hala devam ediyor. Şimdi kameraman arkadaşım Mustafa Akpınar yangının olduğu, daha doğrusu en yoğun olduğu noktaya kamerayı çeviriyor. Ve bu nokta aslında sabah saatlerinde sakin bir görüntü vardı. Hani biraz bölgede duman tütüyordu ama yoğun bir alev, yoğun bir duman yoktu. Ama işte rüzgarın etkisiyle zaman zaman alevler de artabiliyor. Şu anda da o söylediğimiz olay aslında gerçekleşti. Yaklaşık bir saat önce yine bu noktada alevler yükselmeye başladı. Ciddi şekilde bölgeye yayıldı o alevler. Duman da şu an itibariyle bölgede ciddi seviyeye ulaşmış durumda. Tabii dün aslında çok hat safhadaydı yangının etkisi. Yeşil Karaman köyü başta olmak üzere bölgedeki bazı yerleşim alanlarını, evleri, yine tarım arazilerini tehdit ediyordu. İşte o noktada bazı evler hasar gördü. Yine ahırlar hasar görmüştü. Tarım arazilerinin de yine seralarında zarar gördüğünü söyleyelim. Ve maalesef bir vatandaşımız da dünkü yangında, dünkü aslında yoğun geçen alevlerin olduğu noktada yerleşim yerlerine yaklaştığında bir vatandaşımız panik ve korkuyla birlikte kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen o vatandaşımız kurtulamadı, hayatını kaybetti. Bugünse o kişinin defin işlemi gerçekleşti. Yani Aksu yangını aslında dolaylı olarak belki bir de can almış oldu. Şu an itibariyle yangın söndürme helikopterlerini bölgede çok fazla sayıda görebiliyoruz. Yine yangın söndürme uçakları da bölgeye geliş gidişlerini sürdürüyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde olduğu gibi yine Kumluca ilçesinde de dün başlayan bir orman yangını vardı. Bugün de devam etmişti. Ama o bölgede büyük ölçüde kontrol altına alındığını, hatta çoğu noktada da soğutma çalışmalarının gerçekleştiğini söyleyelim. Tabii Aksu'da çok geniş bir alana yayıldı yangın. Dediğimiz gibi birkaç mahalle tahliye edildi ve birkaç farklı noktada geniş

0: noktalarda alevler kendini gösterdi. Özellikle Antalya-Isparta karayolunun hem sağında hem solunda alevleri görmek mümkündü. Hal böyle olunca da günün belirli zamanlarında alevlerin ve yükseldiği ve yine dumanın bölgeyi kapladığı zaman da Antalya-Isparta karayolu trafiğe kapalıydı. Şu an itibariyle de o karayolundan yaklaşık olarak bir 5-6 kilometre içerideyiz ve hala işte üst noktalarda, zirve diye tabir ettiğimiz noktalarda alevler var, duman var. Sadece bu noktaya hani hava araçlarını çok görüyoruz, onlar geliyor ama kara araçları çok zor müdahalesi şansı onların. Yani iş makineleriyle, şimdi bir kez daha oraya göstereceğim. Dumanın alt tarafını görüyorsunuz. Tamamıyla yeşil bir alan, tamamıyla orman. Orada yol yok ama ne oluyor? İş makineleri o ağaçların olduğu noktaları temizliyorlar. Onların temizlediği noktalardan da yangın söndürme araçları geçiyor. Tabii bu da meşakkatli bir konu, meşakkatli bir iş oluyor. Böylelikle de zaman zaman hani müdahale kara araçları açısından hem zor oluyor hem de bölgeye ulaşmak, alevlerin olduğu noktaya ulaşmak güçleşebiliyor. Hava araçları çok, dediğimiz gibi sayısı fazla, yani 8-10 tane helikopter burada gördük. Yine yangın söndürme uçaklarını da bölgede görüyoruz. Yangın söndürme uçakları da buraya gelip onlar da saltolarını yapıp atışlarını gerçekleştiriyorlar. Yine elektrik hatlarında bir sıkıntı oldu. Bazı bölgelere elektrik verilmiyor. 2000'in üzerinde hane elektrik alamıyor. Bunu da söyleyelim. Tahliye olan bazı noktalara da tekrar yerleşime açık oluyor. Yani işte orada alevler ve yangının etkisi geçince tekrar vatandaşlar evlerine dönebiliyor. Ama evleri zarar gören insanlar da var Aksu'da. Maalesef hem yangın devam ediyor, bir yandan da müdahalenin devam ettiğini söyleyelim.
1: Pekala, Yasin Anzerli aktardı Antalya'daki son durumu. Peki Adana'da ne oluyor? Adana'nın Kozan ilçesine başlayıp iki ilçeye daha sıçrayan orman yangınıyla mücadele orada da sürüyor. Dün Kozan ilçesinin doğal alanı mahallesindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarla birlikte İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı. 3 ilçede 285 hane tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tomalar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler yoğun şekilde mücadele ediyor. Alevlere 2 söndürme uçağı, 9 helikopter ve 700'den fazla personelle müdahale ediliyor. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp 10 mürettebatı için çalışma da sürüyor. Diğer yandan Silivri sahilinde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan kriz merkezinde toplanan kayıp yakınları 8 gündür yetkililerden gelecek haberi bekliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı kurtarma gemisi TCG Akın da bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Geminin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı sualtı aracıyla enkaz çevresinde arama yapılıyor. Kayıp 10 mürettebattan iz aranıyor. 2 Eylül günü Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle Tuğberk İmamoğlu isimli gemi çarpışmıştı. Alsu gemisi hala Silivri açıklarında bekletiliyor. Ve Merkez Bankası yarın yılın 6. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Orta Doğu'daki tansiyon faiz kararına yansır mı? Gelin bir bakalım.
2: Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Yılın 6. faiz kararı açıklanacak. Piyasaların gözü faiz kararında. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan 25 ekonomisten 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi. Bir ekonomist faizin 100 bas puan indirilerek %36'ya çekileceğini tahmin etti. Bloomberg HT'nin Eylül ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketine de 19 kurum katılım sağladı. Ankete göre Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de yapılacak toplantısında faizi %37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yılın ilk faiz kararında 100 bas puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul, Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında politika faizini sabit tuttu. Son Para Politikası Kurulu'nun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyonu

0: enflasyona etkisinin takip edildiği kaydedilmişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın diplomasi masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken karşılıklı tehditlere yeni saldırı ve yaptırımlar eklendi. Amerikan ordusu İran'a ait 5 petrol tankerini imha etti. İran'sa Hürmüz'de 2 Amerikan gemisiyle 8 petrol tankerine misilleme yaptıklarını duyurdu.
0: Hürmüz Boğazı'nda tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD'nin saldırılarına karşılık İran'dan misillemeler peş peşe geldi. ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın ABD'ye ait savaş gemilerine yönelik başarısız saldırı girişimlerine yanıt verildi ifadesi kullanıldı. Umman Körfezi'nde 4, Hark Adası yakınlarında 1 petrol tankeri imha edildi denildi. Devrim muhafızları ordusu da saldırılara karşılık Hürmüz'de 2 ABD gemisiyle 8 tankerin hedef alındığını duyurdu. ABD ordusunun desteğiyle Boğaz'daki yasaklı bölgeden geçmeye çalışan 10 geminin de hedef alındığı aktarıldı. İran misillemeleri ek olarak Ürdün'deki El Azrak üssünde konuşlu ABD güçlerine de çok sayıda balistik füzeyle saldırı düzenledi. Açıklamada F-35, F-16 ve F-15 savaş uçaklarının bakım tesisleri vurularak düşmana ağır hasar verilmiştir denildi. Sağda hareketlilik sürerken açıklamalar da peş peşe geldi. İran'a yönelik deniz ablukasının çok başarılı olduğunu savunan ABD Başkanı Trump, İran çok ağır şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten çok sert bir ders verdik dedi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da İran'ın ABD donanmasına ait gemilere hedef almaya devam etmesi halinde tankerlerini kaybedeceğini söyledi. İran ise Hürmüz'de ele geçirilen ABD'ye ait insansız denizaltı aracının görüntülerini yayınladı. Dışişleri Bakanı Arakçı, yaptırımlar ya da savaş yoluyla hedeflerine ulaşamayan Washington'ın yeni çözümü daha fazla yaptırım ifadelerini kullandı. ABD Hazine Bakanlığı önceki yaptırımlara ek olarak İran'ın havacılık sektörüyle bağlantılı 36 hedefe de yaptırım kararı açıklamıştı.
1: İngiltere'nin 12 ülkeyle birlikte İsrail'e yönelik yaptırım kararının ardından Tel Aviv ile Londra arasında diplomatik kriz patlak verdi. Ramallah'taki İngiliz diplomatlardan 7 gün içinde ülkeyi terk etmeleri istendi. İngiltere Başbakanı Burnham yaptırım kararını savunurken Amerikan Başkanı Trump'ın da bu hamleye karşı çıkmadığı iddia ediliyor.
0: İngiltere Batı Şeria'da Filistinlilere hedef alan İsrailli işgalcilere bir dizi yaptırım kararı almıştı. Kararın ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Andrew Burnham, ülkesinin Gazze'deki duruma yanıt vermekte geç kaldığını söyledi.
2: Çok uzun süredir harekete geçmekte tereddüt ettik. İsrail karşıtı olmakla suçlanmaktan korktuk. Filistin halkının acısı dünyanın vicdanında bir yara. Gazze'de masum Filistinliler ölmeye devam ediyor. İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin hukuka aykırı olduğunu ilk kez söylüyoruz.
0: Burnham, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarından ticareti yasaklama kararının dikkatlice değerlendirilerek alındığını söyledi. Bu adamın İsrail halkını değil, Netanyahu hükümetinin kabul edilemez politikalarını hedef aldığını belirtti. İsrail yaptırımlara karşı harekete geçmiş, İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamıştı. İsrail basını, Ramallah'taki İngiliz diplomatlardan 7 gün içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini yazdı. Haberde konsolosluğun 30 gün içinde faaliyetlerini durdurması gerektiği belirtildi. Kararın ardından gözler ABD'ye çevrildi. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Burnham yaptırım kararını açıklamadan önce ABD Başkanı Trump'la görüşerek süreç hakkında bilgi verdi. Trump'ın herhangi bir itirazda bulunmadığı ve Burnham'dan bu hamleden vazgeçmesini talep etmediği iddia edildi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee yaptırım kararının mantık dışı olduğunu savunmuş, bu kararın sonuçları olacağı tehdidinde bulunmuştu.
1: Evet, bu 12 ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerleri nedeniyle İsrail'e karşı attığı bu adımı konuşacağız. Konuğum DİPAM Başkanı Tolga Sakman. Merhabalar, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
3: Hoş bulduk Ayşe Hanım, iyi yayınlar.
1: Ne denir, geç olsun güç olmasın mı? Yeterli bir karar mıdır? Önemli bir mesaj mıdır? Nasıl değerlendiriyorsunuz ilk bakışta?
3: Şimdi aslında İsrail Gazze'ye saldırmaya başladıktan sonra biz Avrupa'da Gazze'den çok Batı Şeria ile ilgili sözleri

0: duyuyorduk zaten. Yani Batı
1: Evet.
0: Şeria'daki bu yerleşimlerle ilgili
1: Evet.
0: orada keyfi tutuklamalar vesaire üzerinden insan hakları temelli eleştiriler yapılıyordu. Gazze çok görülmüyordu o dönemde ki İngiltere Başbakanı'nın söylediği de aslında biraz bu. Geç kaldık dediği yer aslında orası. Batı Şeria'da bu nispeten devam ediyordu. Ama şimdi şunu söylemek lazım. Bugün bu konu bir anda niye yükseldi? Aslında bu durduk yere olmadı. Yani yine Knesset'in yani İsrail Meclisi'nin aldığı bir karar doğrultusunda oldu. Bu yerleşim yerlerine yeni bir yerleşim yeri ekleme fikri, bunun kararı ve bunun İngiltere'de de duyurulması ve oradaki Yahudilere de gelin işte buraya yerleşim vesaire reklamlarının yapılması neticesinde bu biraz daha gündeme geldi, biraz daha ısındı konu. Ama şunu görüyoruz. Şimdi mesela bu konuşuruz herhalde bu E1 yerleşim mi nedir ne değildir, neden ona karşı gelindi vesaire ama şunu ortaya koymak lazım. Haberinizde de altı çizildi Amerika ile olan konu. Şimdi aslında sanki İngiltere burada biraz Avrupa merkezi bir hat oluşturmaya çalışıyor gibi görünüyor. İsrail konusunda. Çünkü Amerika'nın, Trump'ın bakışı, hareketi, hareket kabiliyeti, sınırlılıkları belli İsrail'in nezdinde. Doğal olarak burada Avrupa bazı şeyleri daha rahat hareket ettirebileceğini, daha rahat adım atabileceğini düşünüyor bazı Avrupalı devletler ki bu 12 devletin içerisinde Kanada ve Avrupalı devletler var. Ve gelinen noktada İsrail'i yine İsrail'in varlık hakkına bir şey demeden, güvenliğini savunarak vesaire onların hep altını kalın kalın çizerek söylüyorlar zaten. Ama hukuki zeminden ayrılmaması, insan haklarına aykırı hareket etmemesi vesaire gibi bir norm üzerinden de bir yere tutunmaya çalışıyorlar. Ben burada son söyleyeceğimi başta söylemiş olayım. Ben İsrail'in bu işte yaptırım kararı biliyorsunuz Batı Şeria'daki üretilen malların ithalatının yasaklanması. Bunu çok mümkün görmüyorum açıkçası. Yani
1: Neden?
0: zaten Batı Şeria içerisindeki yerleşim yerleri doğrudan İsrail'deki belediyelere bağlı yerlerdir. Yani orası ayrı bir belediye, ayrı bir yerleşim alanı olarak geçmiyor. Ayrı bir adres tanımıyla yapılmıyor bu yerleşim yerleri. Doğal olarak oradaki üretilenler de aslında İsrail toprağında üretilmiş olarak kabul ediliyor dünyanın her yerinde.
1: Tabii.
0: İsrail böyle lanse ettiği için. Şimdi bunun istihbari bir çalışmasını yapıp bunun fabrikası nerede, adresi verilen adres İsrail toprağında mı, Filistin toprağında mı vesaire diye araştırıp onun üzerinden bunun ithalatına izin vermek vesaire bunlar biraz bana zor görünüyor. Özellikle
1: Sembolik mi o
0: şu
1: zaman
0: anki
1: bu
0: durumda.
1: karar, ne dersiniz?
0: Yani biraz siyaseten sıkıştırma gibi geliyor bana. İsrail yönetimini, İsrail'den ziyade İsrail yönetimini
1: Evet.
0: biraz sıkıştırmak adına alınmış bir karar. Biraz da az önce söylediğim gibi bir Avrupalı merkez oluşturma. Yani şimdi İsrail karşısında bir adım atacaksanız veya Orta Doğu'da şu anda halihazırdaki şartlarda bir adım atacaksanız şu anda Batı Şeria Avrupa normlarına en uygun adım atılacak yer. Çünkü İngiltere'de işte hem Dışişleri Bakanı hem Başbakanı'nın söylediği artık bu yerleşimler yasa dışı deniyordu önceden.
1: Tabii.
0: Şimdi bunun bir işgal ve hukuksuz olduğu söyleniyor. Şimdi bu kelimeler çok kıymetli ve gelinen yer tam bir Avrupa normları çerçevesinde bakılarak söylenen yer aslında. Yani işgal tanımının yapılması ve tamamen hukuksuz olarak belirtilmesi Avrupa'nın elini rahatlatıyor.
1: Biraz geç oldu ama İngiltere
0: Tabii.
1: Başbakanı da kabul etti. Yani biz İsrail düşmanı olarak yaftalamalarından korktuk dedi. Şimdi bu Avrupa geneliyle ayrı ama İsrail-İngiliz ilişkileri açısından da bir kırılma noktası, bir test noktası diyebilir miyiz? Ne dersiniz?
0: Açıkçası biraz öyle görünüyor. Yani özellikle İngiltere biraz farklı bir yerde de duruyor İsrail'le
1: Evet.
0: ilişkilerde. Yani iki devletli çözüme tam sahip çıkıyor. Bunu istiyor. 67 sınırlarını kabul ediyor. Müzakereye açık olmakla birlikte. Oslo Anlaşması'nın geçici hükümlerinin geçici olduğunun üstünde duruyor. Yani aslında bakarsanız orada bir Filistin devletinin varlığını isteyen, bunu kabul eden bir İngiltere var. Şimdi bu doğal olarak İsrail için çok kabul edilebilir değil çünkü diğer Avrupalı devletleri de etkileme olasılığı var. O yüzden burada bir böyle tepki oluşturmaya çalışıyor. Hatta hatırlarsanız İslam Devleti, Müslüman Devlet dedi zannediyorum Netanyahu'ydu İngiltere'den bahsederken. Bunları boşuna

0: söylemiyor. Bu eleştiri tabanını o karşıtlık üzerinden kurmaya çalışıyor. Ve tabii İngiltere'nin de şu anda mevcut durumda İsrail'i en rahat sıkıştırabilecek yerden girmesinin ve bunun uluslararası hukuk vesaire noktasında da kendi durduğu yerden de güçlü olduğu yerden de girmesinin önemi var. Evet. Yani biz bunu mesela İspanya'dan vesaire duyuyorduk. Evet, o da İspanya Sanchez çok net politik bir duruşu vardı İsrail'in eylemlerine karşı. Ama İngiltere'nin yaptığı gibi İsrail'in yumuşak karnından tutup bunun üzerinden gidecek adımı atmamıştı. Şu anda İngiltere mesela tam onu yapıyor. O yüzden evet. de zaten gördüğümüz kadarıyla İsrail'de Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, hatta Amerika'nın İsrail Büyükelçisi hepsi İngiltere'ye yaptırım, İngiltere'ye bunu ödetmekle tehdit ediyorlar. Bu da biraz aslında bam teline basıldığını gösteriyor.
1: Şimdi şöyle haberler de geliyor. İsrail bu ticaret yasağı kararı alınmasının ardından Batı Şeria'da binden fazla birimin bulunduğu yasa dışı Yahudi yerleşimi kurmak için 1665 dönümlük araziyi gasp etmiş. Bu aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de demiş ki Batı Şeria'nın orta kesiminde Ramallah ve Nablus arasındaki kaçak yerleşim yerlerini genişleteceğiz demiş. Dolayısıyla bu İsrail'e geri adım attırmıyor. Tam tersine işgali büyütme çabalarını görüyoruz biz burada. Peki bu yani İsrail kamuoyunda sizce nasıl algılanıyordur? Yani hükümeti hedef aldığını söyleyebiliriz. İsrailler buna karşı mı çıkar yoksa destekler mi? Özellikle bu seçimler öncesi çok tartışmalı olacak. Öyle gözüküyor. Nasıl bir yankı bulur sizce?
0: Yani bu yerleşim dedikleri ki bunun aslında adını da artık literatüre başka şekilde sokmak gerekiyor. Çünkü bunlar o zamanki yani Oslo Anlaşması ve öncesindeki zamanda geçici sıfatla belirlenmiş yerleşimler değil. Buralar artık işgal edilmiş topraklar. Evet. İngiltere de bunun altını çiziyor zaten. Evet. Yani hatta şu rakamı da vermiş olayım yeri gelmişken. 95'te Oslo 2 Anlaşması imzalanırken 270 bin yerleşimci var Batı Şeria'da. Bugün 770 bin yerleşimci ve bunun da çok hızlı şekilde artacağını öngörüyor İngiltere tepkisinin nedenlerini sıralarken. Şimdi bu yerleşim üzerinden İsrail şu propagandayı yapıyor. Bu yerleşimler biliyorsunuz ücretsiz veriliyor. Evet. Özellikle yurt dışından getirilen Yahudilere buralara alanlar açılıyor. Buraların büyük duvarlar içerisindeki büyük mahalleler gibi düşünelim. Buralara ulaşacak yolları bile Filistinlilerin kullanması yasak. Tabii. Buranın güvenliği İsrail askeri polisi tarafından sağlanıyor vesaire. Şimdi doğal olarak burayı bir hayatlarında çıkış noktası olarak gören, bir refah noktası olarak gören grupları da göz ardı etmemek lazım. Yani buraya yerleşmeye gelecek olanlar var. Buna karşı durduğu zaman batıda bir grup, yani bu yerleşim yerleri kaldırılsın, yeni yerleşim yerleri yapılması vesaire dendiği zaman tabi Netanyahu hükümeti bunu propaganda aracı haline getirebiliyor. İşte ben kendi vatandaşlarıma alan açıyorum, onlara hizmet sağlıyorum, bunu engellemeye çalışıyorlar diye bunu kendi toplumuna satabilir. Bunun da açıkçası şu anda İsrail toplumu çok zehirlenmiş olduğu için bunu satın alan da olacaktır İsrail toplumu. Evet. Yani zaten gittikçe şahinleşmiş bir siyaset var. Toplumla bunun iç içe zaten birbirini besliyor. O yüzden bu söylemler İsrail toplumunda Avrupa karşıtlığı, İngiltere karşıtlığı ve Netanyahu'nun yanında durma olasılığını artırabilir.
1: Yani onlar da en çok tatile oralara gidiyorlar. Bilemedim. Şimdi bu
0: hepsinin ikinci vatandaşı oralar zaten biliyorsunuz.
1: Yani şimdi bu sıradan İsrail vatandaşlarını da çok kötü duruma düşüren bir yönetim maalesef. Şimdi geçen hafta evet. da haberini vermiştik. Geçen hafta mıydı? Dündü galiba. Ya da bir önceki gündü. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Netanyahu'yu bu 7 Ekim Hamas saldırıları öncesinde uyardığı da var. Yani hani bu da gündemden eminim düşmeyecektir. Özellikle muhalefet açısından baktığımızda. Çünkü 7 Ekim yani İsrail. Çünkü Netanyahu ne diyor? Ben sizi güvende tutuyorum. Güvende tutmak için işte bu yasa dışı kaçak yerleşim yerlerini işte genişleteceğim diyor. Dolayısıyla böyle bir anlamda da birbirini tutmayan bir durum var. Diğer yandan bu Falkland adaları ile ilgili İngiltere karşısında Arjantin'i destekleme çabası var. Malumunuz bu sözde Ermeni soykırımını da gündeme getirmişti Netanyahu. Ermenistan Başbakanı arşivlere, tarihe bakarız. Onun üzerine

0: konuşuruz demişti. Dolayısıyla böyle biraz böyle bir son çırpınışlar gibi mi sizce? Nasıl?
1: Yani burada ilk söylediğiniz konuda yani 7 Ekim olaylarıyla ilgili olan konuda bir kere İsrail siyaseti yani İsrail muhalefeti Netanyahu'yu zaten yumuşak kalmakla suçladığı için burada da bu konuda sıkıştıracaklardır bu aşikar. Ama şu noktadan sıkışmayacak Netanyahu. Ya işte ne kadar fazla zarar veriyorsun, toplumu şiddete eğilimli hale getirdin vesaire değil. Yani sen ne kadar yumuşak davranıyorsun, güvenliğimizi sağlayamadın diye eleştirilecek ve doğal olarak da yeni gelecek olan
0: Daha
1: hükümetin veya en
0: sert.
1: azından siyasetin daha sertleşme ihtimali var.
0: Evet.
1: Şimdi diğer Avrupa ülkelerini biliyorsunuz işte savcı Amerikan eli vasıtasıyla sıkıştırılıyor Netanyahu aleyhine karar veren savcı veya karar isteyen savcı veya işte bahsettiğiniz ülkeler başka yumuşak karınlar aranıyor ki bir parantez açalım. Türkiye ile ilgili bu Ermeni soykırımı vesaire konusu açıldığında Paşinyan'ın sen bu işe karışma dediğini hatırlatalım
0: Tabii
1: Netanyahu'ya.
0: tabii.
1: Yani
0: Tabii.
1: burada attığı adımların da karşılığı olmuyor ama
0: Boşa düşüyor
1: deniyorlar. Evet.
0: aralarda, evet.
1: Yani deniyorlar. Bunu söylemek mümkün. Netanyahu elinden geleni yapıyor. Tabii burada yine şunu da söyleyelim. İngiltere mesela bunu söylerken hani işte başbakanın söylediği biz başta tepki vermeye korktuk çünkü işte yaftalanırız İsrail karşıtı
0: Evet.
1: vesaire diye korkudu. Açıkçası bugün hala dünyanın birçok yerinde bu korkunun olduğunu göz ardı etmemek
0: Tabii
1: lazım.
0: tabii. Tabii.
1: Yani hala İsrail aleyhinde bir şey söylemekten böyle söylerken 40 cümleyle
0: Evet.
1: bahsediliyor. Hatta bu son yapılan açıklamalarda bile Dışişleri Bakanı Miliband mesela ben de bir Yahudiyim, devletin kurulma hakkını tanıyorum vesaire diyerek bir girizgah yaptı. Ondan sonra yaptırımlardan vesaire
0: Evet.
1: bahsedebildi. O yüzden de yani bu bütün dünyadaki nüfuzunu da hala bir şekilde korumaya çalıştığını da görüyoruz.
0: Evet. Şimdi bu karar tabii Batı Şeria üzerinden alındı. İsrail Dışişleri Bakanı diğer yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde kurulan bu gaz emisyonundan İngiltere'yi de attıklarını söyledi, katılamayacak dedi. Bakalım yani şimdi burada Gazze'yi de konuşmadık ama oradaki durum da hiç iç açıcı değil. Bakalım nasıl sonuçları olacak. Çok teşekkür ediyorum DİPAM Başkanı Tolga Sakman.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Devletin kara kutusu olarak anılan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada fethi kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun mezarı açılıp örnekler alınacak. Mezarın yarın açılması bekleniyor.
2: Eski MİT görevlisinin ölümü aslında bir cinayet miydi? Bu şüphe 15 yıllık dosyayı raftan indirtti. Mezarının açılmasına karar verildi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Ergenekon soruşturmasından tutuklanan Kozinoğlu'nun sadece birkaç gün sonra duruşması vardı. O dönem ölümünün kalp damar hastalığı kaynaklı olduğu belirtilip dosyada takipsizlik kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın raftan indirdiği 15 yıllık dosyada kritik bir gelişme yaşandı.
3: Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı Ümraniye'de Kocatepe Mezarlığı'nda bulunuyor. İşte ekipler burada fethi kabir işlemi için mezarını açacaklar ve alacakları örneklerle Kozinoğlu'nun ölümü hakkında yeniden bir rapor oluşturulacak.
2: Kozinoğlu ölümünden önce cezaevi yönetiminden kan sulandırıcı ilaç ve vitamin hapı istemişti. Peki cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verildi mi? Kozinoğlu'ndan alınacak örnekler üzerinde bu yönden de inceleme yapılması bekleniyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 cezaevi görevlisinin de sorgu işlemleri sürüyor. FETÖ firaresi olan bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
0: Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'den AK Parti'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın tehdit edildiğini iddia etmiş ve başsavcılık re'sen soruşturma başlatmıştı. Tehdit edildiği ileri sürülen Aydın savcılıkta ifade verdi. Özgür Çelik, Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildi demişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddia üzerine Ayhan Aydın'ın ifadesini aldı. Aydın ifadesinde Özgür Çelik'in sözlerini yalanladı. Ayhan Aydın CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılmasından sonra Özgür Çelik

0: ile görüşmediğini söyledi. Çelik'in ricasıyla aradıklarını söyleyen kişiler tarafından üzerine baskı kurulmaya çalışıldığını iddia etti. Savcı tarafından tehdit edilmediğini de söyledi. İstanbul Sancaktepe'de 39 yaşındaki milli antrenör Funda Bakış eski çalışanı tarafından öldürülmüştü. Katil zanlısının savcılık ifadesi ortaya çıktı. Bıçağın yanlışlıkla saplandığını iddia etti.
1: Konuşmak için gittim, öldürmek istemedim dedi. Bıçağın yanlışlıkla saplandığını ileri sürdü. 39 yaşındaki antrenörün ölümünde zanlının ifadesi ortaya çıktı. Milli Cimnastik antrenörü 39 yaşındaki Funda Bakış ve eski çalışanı 21 yaşındaki Zehra G. arasında bir süredir husumet vardı. 1,5 yıl boyunca Funda Bakış'ın spor salonunda çalışan Zehra G., iddiaya göre işten çıkarılınca tehdit mesajları atmaya başladı. İkili son olarak 30 Ağustos'ta İstanbul Sancaktepe'de karşı karşıya geldi. Zehra G. ve yanındaki arkadaşlarıyla Funda Bakış ve eşi arasında tartışma çıktı. Ardından taraflar kavgaya tutuştu. O sırada Zehra G. çantasındaki bıçağı eline alıp Funda Bakış'ı yaraladı. Hastaneye kaldırılan antrenör kurtarılamadı. Tutuklanan Zehra G.'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Çalıştığı dönemde kredi çekerek parayı Funda Bakış'a verdiğini ancak borcunu alamadığını söyledi. Olay sırasında bıçağı eline aldığını, Funda'nın kendisine saldırmak için geldiğinde yanlışlıkla saplandığını iddia etti. Savcılığın hazırlayacağı iddianame bekleniyor.
0: Şanlıurfa'da hafif ticari araç seyir halindeki kamyona arkadan çarptı kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza Bozova ilçesinde meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla ilerleyen araç önündeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurda yığınına döndü. Aynı aileden 41 yaşındaki Levent, 36 yaşındaki Fatma, 15 yaşındaki Mustafa ve 12 yaşındaki Büşra Çerçi hayatını kaybetti. İki kişinin de ağır yaralandığı olayla ilgili kamyon şoförü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve düğünde takılan altınlarla gündeme gelen sosyal medya ünlüsü Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Peki Tançalan ifadesine ne söyledi? Düğünde takılan altınlar için nasıl bir açıklama yaptı? Gelin bir bakalım.
1: Altın bilezikler, kolyeler, kemerler. Bu görüntülerle gündem olan düğün sonrası gözaltına alınan Vanlı Kara Haydar için tutuklama kararı çıktı. Mehmet Fatih Tançalan, altınlar için kuyumcudan emanet aldık dedi. Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla tanınıyor. Van'da hafta sonu yaptıkları düğünse günlerdir konuşuluyor. Özellikle de geline takılan altınlar. Mehmet Fatih Tançalan, daha önce yaptığı paylaşımlarla ilgili olarak, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Peki ifadesinde düğünde takılan altınlar ve sosyal medyada paylaşılan lüks yaşamla ilgili ne ifade verdi?
2: 34, Rize, Urfa, 93.
1: Düğündeki tüm masrafların sponsorlar aracılığıyla karşılandığını iddia etti. Takılan altınları ise Muradiye ilçesinde tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ileri sürdü. Altınları düğünden sonra iade ettik dedi.
2: 06 Trabzon.
1: Savcılığın yazısında, şüphelinin mali profiliyle sosyal medyada görünen ekonomik yaşam standardının uyumlu olmadığı belirtildi. Dubai üzerinden kaynağı belirsiz gelirleri ülkeye soktuğu yönünde bilgiler olduğu öğrenildi. Düğünle ilgili görüntülerin incelemesi sürüyor. Altınlar ve diğer mal varlığı unsurlarının kaynağının belirlenmesi amacıyla mali araştırma yapılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmayla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler titizlikle incelenecektir ifadelerini kullandı. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır dedi.
0: Evet, Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan tutuklu. Bir gün sonra benzer şekilde sosyal medyaya yansıyan Ali Haydar kurumda gözaltına alındı. Sosyal medyada kendini Vanlı iş insanı olarak

0: tanıtan Ali Haydar kurumun çevresindeki kalabalık grupla yürürken kayda alınan görüntüleri sonrası polis harekete geçti. Ali Haydar kurum polis tarafından İstanbul Pendik'te gözaltına alındı. Kurum hakkında uyuşturucu madde kullanımı, kasten öldürmeye teşebbüs gibi çeşitli suçlardan 11 olay kaydı bulunduğu tespit edildi. Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan kurum emniyete götürüldü. İstanbul Çekmeköy'de aracıyla seyir halinde olan 26 yaşındaki bir genç silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği olayda sürücü hayatını kaybetti.
1: Seyir halindeki araca hedef aldılar. Sürücüsüne kurşun yağdırdılar. 26 yaşındaki genç direksiyonda hayatını kaybetti. Fırat Yavşan, İstanbul Çekmeköy'de otomobiliyle seyir halindeydi. Bir anda kurşunların hedefi oldu. Aracına çok sayıda kurşun isabet etti. Çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Fırat Yavşan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Olay yerinde 18 boş kovan bulundu. Hakkında suç kayıtları bulunan Fırat Yavşan'ı hedef alan kişi veya kişilerse saldırıdan sonra kaçtı. Polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.
0: Kocaeli'de yaşayan 63 yaşındaki Gülbiter Duman, Şubat ayında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş, kolundaki bilezikler ise çalınmıştı. Olaya ilişkin sanık komşu ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanığın olay öncesinde kuyumcuya giderek bileziklerin nasıl kesileceğini sorduğu da ortaya çıktı.
2: Cebinden çıkardığı altınları tek tek kuyumcuya verdi. İddiaya göre cinayet sonrası çaldığı bilezikleri böyle sattı. Olay 27 Şubat'ta Kocaeli'de yaşandı. 63 yaşındaki Gülbiter Duman mutfakta yere yığıldı. Sesleri duyan 82 yaşındaki annesi kızını yerde kanlar içinde görünce yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Boynu ve kolunda kesikler olan Gülbiter Duman'ın öldüğü belirlendi. Kadının kolundaki 3 burma bilezik de yoktu. Öldürülen kadının komşusu Salihçe şüpheli olarak tutuklandı. Hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, konutta silahla yaralama suçundansa 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İlk kez hakim karşısına çıkan sanık suçlamaları reddetti. Olay günü binaya hoşlandığı kadını görmek için gittiğini, bileziklerin eşine ait olduğunu iddia etti. Duruşmada altınların bozdurulduğu kuyumcu da dinlendi. Kuyumcu Y'de sanık Salih Çey'nin olay öncesi dükkana gelerek bileziklerin koldan nasıl keserek çıkarıldığını sorduğunu söyledi. Sanık Salih Çey'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.
0: Bursa'da evini kiracılara göstermeye giden ev sahibi büyük bir şok yaşadı. Komşusunun bahçesinden evine uzanan dev tüneller gördü. Ev sahibi şikayetçi oldu ama o tünellerin gizemi halen çözülemedi.
3: Buradan şöyle bir baktığımda buranın anormal şekilde kazılmış olduğunu gördüm.
2: Evini yeni kiracıya göstermeye gitti. Neye uğradığını şaşırdı. Bahçede evine uzanan tünellerle karşılaştı.
3: Kazan kişileri de azıttılar. Daha fazla kazmaya başladılar. Her gelişimizde malzemenin arttığını görüyoruz. Tünelin daha fazla kazıldığını görüyoruz.
2: Salih Gürsoy, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşıyor. Boş evini kiracılara göstermek için mahalleye gitti. Bahçeye girdiğinde evin altından uzanan tünelleri gördü.
3: Anormal bir şekilde kazılmıştı. Bizim evimizin temeline doğru kazılmıştı.
2: Gürsoy'un iddiasına göre tüneller define için kazıldı. Komşuları da kazan kişileri gördü.
3: Define kazıyorlar, ne olabilir başka? Çevreye komşulara karşı su kazıyoruz falan demişler. Kepçe falan kullanmışlar. Böyle su kazılır mı?
2: Ev sahibi kazı yapanlarla ilgili şikayette bulundu. İncelemeler sürüyor.
3: Hatta öyle oldu ki yani güzel bir yağmur yağsa evin göçeceği şüphesi uyanmaya başladı bizde. Endişeye kapıldık yani.
0: Çanakkale'de kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, doktorların başarılı müdahalesiyle tehlikeyi atlatmıştı. O başarıya katkı sağlayan cihazlardan biri de yeni nesil Angio cihazıydı. Peki bu cihaz nasıl çalışıyor? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi rektörü ve kardiyolog anlattı.
4: Bir haftada ortaça, 15 günde yeni çağ, yemin ediyorum bir aya kadar

0: Siz devrime kadar götürürüz biz bu işi.
1: Cem Bey vakasında özel hızlı bir şekilde teknolojinin devreye girmesi çok çok önemli. Çok konforlu cihazlar bunlar. Özellikle yeni nesil.
2: Bu ülkemizde artık ilçeler bazında da yaygınlaşmış bir durumda.
3: O teknoloji yeni nesil anjiyo cihazı. Ayvacık'taki yazlığında kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın hayatını bu cihazın kurtardığı ortaya çıktı.
1: Hekim kabiliyetimiz ve tabii ki cihaz. Yani ikisini de ben ön plana çıkarmak istiyorum. 112 marifetiyle ailesi ulaşıyor. Ayvacık devlete ve bize toplam ilk göğüs ağrısından itibaren hocalarımızın bize verdiği bilgi 1 saat 50 dakika.
3: Ünlü komedyen 29 Ağustos'ta Çanakkale'de kalp krizi geçirdi. Kritik dakikalarda önce ilçe sonra da üniversite hastanesine götürüldü. Hekimler Cem Yılmaz'ı ilk müdahalesinin ardından anjiyoya aldı. Hastaneye yeni alınan anjiyo cihazı da o müdahaleye eşlik etti.
2: Kullandığımız cihaz bütün üniversite ve kamu hastanelerinde kullanılan cihazımız. Bölgemize de ilimize de yeni aldığımız anjiyo cihazıyla hizmet verdik.
3: Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve desteğiyle alınan yeni nesil anjiyo cihazı klasik anjiyodan farklı bir teknoloji. Hasta için zor bir süreç olan anjiyo işlemi kasık yerine el bileğinden yapılıyor. Cem Yılmaz'a da bu şekilde anjiyo yapıldı.
2: Damar tama yakın tıkalıydı. Bu sebepten oraya stent işlemi gerçekleştirildi. Tam açıklık sağlanınca, şikayetleri gerilince, EKG'si düzenince yatağında göğüs ağrısı geçmiş rahatlamış bir şekilde istirahate geçti. Bütün dünyada bütün güncel kılavuzların önerdiği ilaç salınımı dediğimiz stent takılıyor. Damara belli bir süre yaklaşık 3 ay boyunca salınım yapan stentler implant ediliyor. Üzerindeki ilaçlar maksimum 3 ay kadar ortalama salınım yapıyor. Bu da damarın stentin tekrar tıkanmasını büyük oranda önleyemiyor.
0: Benim adım Arif. Bizde her şey olur, uzay konusunda yanlış olmaz. Ben yengeme en güzel yerden biri.
4: OECD'den Türkiye'nin PISA başarısına övgü geldi. OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andrea Shilyaka, Türkiye'nin PISA'da gösterdiği performansı değerlendirdi. Türkiye'nin başarısının uluslararası ölçekte dikkat çekici bir gelişme olduğunu da söyledi.
5: Türkiye'nin öğretmenlerini ve okul yöneticilerini en içten dileklerimle tebrik ediyorum.
3: Türkiye'nin PISA 2025'teki sonuçlarını değerlendirdi. Tüm dünyanın dikkatle incelemesi gereken bir başarı hikayesi dedi.
5: Türkiye, öğrenci performansının her üç alanda birden gelişim gösterdiği az sayıdaki ülkeden biri olarak ön plana çıkıyor.
3: OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andrea Shilyaka, Türkiye'nin PISA'da elde ettiği başarıyı tebrik etmek amacıyla video mesaj gönderdi. Türkiye'nin öğretmenlerini ve okul yöneticilerini tebrik etti.
5: Türkiye'deki her 10 öğrenciden 7'si öğretmenlerinin onların öğrenimiyle yakından ilgilendiğini, konuyu anlayana kadar anlatmaya devam ettiğini ve en çok ihtiyaç duyduklarında ek destek sağladığını ifade ediyor. Bu sadece başarılı bir yılın sonucu değil, karşımızda gerçekten harekete geçmiş, ilerleyen bir okul sistemi var. Eğitim bir ülkenin geleceğinin taslağını yazdığı yerdir.
3: PISA sonuçlarına göre Türkiye fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte ise 11 basamak birden yükselerek her alanda en fazla yükseliş kaydeden ülke oldu. Shilyaka, yapay zeka ve dijital teknolojilerin eğitimdeki artışına da dikkat çekti.
5: PISA sonuçları Türk öğrencilerin yapay zekada dahil olmak üzere dijital teknolojileri hevesle kullandığını gösteriyor. Bu potansiyelin farkında olan hükümet, cihaz eksikliklerini gidermeyi bir öncelik haline getirdi. Bu durum gelecek için muazzam bir kazanım sağlayabilir.
4: OpenAI matematik dünyasının yaklaşık 90 yıldır çözmeye çalıştığı problemi çözdüğünü duyurdu. Ancak bu duyuru OpenAI'nda aralarında Türk kökenli bilim insanı Levent Alpögen'in de olduğu matematikçilerin çalışmalarını izinsiz kullanma iddialarını gündeme getirdi.
3: Yapay zeka şirketi OpenAI, matematiğin en önemli problemlerinden birini çözdüğünü duyurdu. Navier-Stokes adlı 90 yıllık problem 10 bin yapay zeka ajanıyla yaklaşık 88 saatte çözüldü. OpenAI, problemi çözdüğünü sosyal medya üzerinden duyurdu. Çözümde, henüz kamuya açılmayan ve en son modelleri GPT-6 Astra'dan çok daha güçlü olduğu belirtilen bir model kullanıldığı kaydedildi. Ayrıca bilim insanları Levent Alpöge ve Tristan Buckmaster'a teşekkür edildi. Ancak Buckmaster, OpenAI'ın kendisiyle Alp Ögen'in önemli bir sonuç açıklamaya hazırlandı.

0: öğrenmesinin ardından bu alandaki çalışmalarını hızlandırdığını söyledi. Buckminster'ın açıklamasına göre yaklaşık bir yıldır Levent Alpöge ile bu problemi çözmek için çalışıyorlardı. Bunun için aralarında OpenAI'nin kodeksi ile Anthropic'in Claude modelinin de olduğu yapay zeka uygulamalarını kullandılar. Problemi çözdüğünü duyuran OpenAI'dan "Bizim komutlarımızı kullandınız mı?" sorusuna yanıt alamadılar. Bu açıklama OpenAI'nin bilim insanlarının verilerine erişmiş olabileceği iddiasını gündeme getirdi. Buckminster ayrıca OpenAI'nin Alpöge'nin ismini çalışmadan çıkarmayı da teklif ettiğini fakat bunu kabul etmediğini açıkladı. Türk kökenli ABD'li matematikçi Levent Alpöge, OpenAI'nin rakibi Anthropic şirketinde çalışıyor. Clay Matematik Enstitüsü problemlerin çözümü için 1 milyon dolar ödül koymuştu. Problemin çözülmüş kabul edilmesi için enstitünün onay vermesi gerekiyor.
1: Böylece bugünlükte Haber Hattı'nın sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Gürdayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Akşamın maçıyla başlayalım. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak. Başkent Lizbon'daki José Alvalade stadında yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak.
1: Galatasaray'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi macerası Portekiz'de başlıyor. Sarı Kırmızılılar organizasyonun ilk haftasında Sporting ile deplasmanda karşılaşacak. 9 Eylül Çarşamba günü başkent Lizbon'daki José Alvalade stadındaki karşılaşma 22'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Espan Eskas yönetecek. Sarı Kırmızılı ekip Devler Ligi'nde ilk hafta maçına 3 önemli eksikle çıkacak. Başakşehir Futbol Kulübü ile yapılan müsabakada kasığından sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina bu maçta forma giyemeyecek. Antrenmanda sakatlık geçiren Wilfred Tsingo da bu karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği görev yapamayacak. Ev sahibi Sporting ise Portekiz Ligi'ne iyi bir giriş yaptı. Lizbon ekibi oynadığı ilk 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sporting geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı göstermişti. Lig aşamasında çıktığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Yeşil Beyazlı ekip 7. sırada yer alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Portekiz ekibi bu turda Bodo Glimt'i eleyerek çeyrek finale adını yazdırdı. Sporting çeyrek finalde ise finale çıkan İngiliz ekibi Arsenal'a elendi.
0: Düne dönelim. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ve yeni transfer Leo Sporting karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu.
2: Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sene çeyrek final oynamış. Kendi sahasında 4 tane maçı kazanmış. Son 16'da Bodo Glimt maçı var yine kazandıkları. Arsenal dışında kazanmadıkları kendi sahalarında maçları yok. Tabii ki kadroda değişiklikler var. Önemli isimler kaybettiler ama bence yerlerine oynayacak isimler, oynayan isimler, bu sezon başlayan isimler yine çok iyi bir kadro, çok iyi bir oyun. 5 tane maç oynadılar. Bu maçlar üzerinden tabii ki analizlerimizi yaptık ama rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunu, ne kadar hareketli olduğunu, oyun içerisinde kaliteleri, hücum kaliteleri, ne kadar rakip kaleye çabuk gittiklerini görebiliyoruz. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Biz de iyi bir takımız, iyi oyunculara sahibiz. Eksiklerimiz var, önemli eksiklerimiz var ama hep onu söylüyorum. Bir 11 ile çıkacağız, kulübeden gelecek oyuncularımız olacak. O yüzden oyuncularıma her zaman olduğu gibi çok güveniyorum. Yarın çıkıp maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
3: Sporting'i takip ediyorum. Çok iyi futbol oynuyorlar, çok kaliteli oyuncuları var. Takım arkadaşlarıma da zor bir maç olacağını söyledim. Rakibe saygı duyarak kendi kalitemizi göstermek istiyoruz. Geçen sezon çok iyi işler yaptık. Çok büyük takımlara karşı kazandık. Yarın da kazanmak için oynayacağız. Farklı bir maç olacak. İlk defa Sporting'e karşı oynayacağım. Çok sevdiğim, gelişmeme ve bu seviyeye gelmeme yardımcı olan bir kulüp. Sporting benim çok sevdiğim bir takım ama bugün onlara odaklanamam. Galatasaray'ın futbolcusuyum. Giydiğim forma Galatasaray forması. Buraya kazanmak için geldik. Kazanmayı deneyeceğiz.
0: Beşiktaş'a bakalım. Siyah beyazlı ekipte teknik direktör Vincenzo Italiano tüm takımla bir konuşma yaptı ve zorlu bir fikstüre gireceklerini, takımdaki herkese ihtiyacı olduğunu vurguladı.
1: Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano derbi zaferinin ardından tüm takıma önemli bir mesaj verdi. İtalyan çalıştırıcı milli araya kadar zorlu 3 maça çıkacakları için bütün oyunculara ihtiyacı olduğunu belirtti. Özellikle orta saha hattına dikkat çeken tecrübeli teknik direktör, Endidi ve Kartal Kayra Yılmaz'dan performanslarını yukarı çekmelerini istedi. Italiano'nun yeni transferlerden Ernest Pocu'yla hafif sakatlık yaşayan Fabio Miretti başta olmak üzere son dönemde fazla şans bulamayan isimlere daha fazla şans vermesi bekleniyor. Italiano sezon başından bu yana resmi maçlarda 25 oyuncuya süre verdi. İtalyan teknik direktör mevcut kadroda yalnızca yedek kaleci Doğan Alemdar'ı şu ana kadar kullanmadı. 10 maçın tamamında forma giyen isimler Alexander Nübel, Vaslav Černý ve Salih Özcan oldu.
0: Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir yönetiminde gelen 5-0'lık Gençler Birliği galibiyeti yüzleri güldürdü. Bordo Mavili yönetim yeni teknik direktör arayışında acele etmeme kararı aldı.
1: Süper Lig'in ilk 3 haftasında sadece 4 puan toplayabilen ve UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne geçiş yapan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırmıştı. Tekke sonrası kritik eşikte göreve gelen Hüseyin Çimşir, kısa sürede takıma aşıladığı enerji ve özgüvenle dikkat çekti. Trabzonspor, Çimşir yönetimindeki ilk maçında Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Bu galibiyet Bordo Mavili kulübe aradığı özgüven ve morali getirdi. Takımın bu performansı Trabzonspor yönetiminin elini güçlendirdi. Bordo Mavili idareciler teknik direktör arayışında aceleci davranmayacak. Hüseyin Çimşir'in en az milli araya kadar takımın başında olması bekleniyor. Trabzonspor yönetimi bu süreçte yeni teknik direktör konusunda rahat bir şekilde arayışlarını sürdürecek. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü saat 20'de Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.
0: Avrupa'dan gelen ama Türk futbol severleri çok mutlu eden, gururlandıran bir haberle devam edelim. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülüne layık görüldü. Şampiyonlar Ligi sezonunun çıkış yapan futbolcusu ödülünü Arda sahada aldı.
1: Real Madrid'in genç yıldızı Arda

0: Güler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde onurlandırıldı. Milli futbolcu UEFA tarafından geçtiğimiz sezon için Şampiyonlar Ligi sezonunun çıkış yapan futbolcusu ödülüne layık görüldü. Arda Güler Real Madrid-Inter maçı öncesi ödülüne kavuştu. Genç Yıldız'a ödülünü Real Madrid efsanesi Luis Figo takdim etti. Santiago Bernabéu tribünleri Arda Güler'i dakikalarca ayakta alkışladı. 21 yaşındaki futbolcu geçen sezon Real Madrid formasıyla Devler Ligi'nde 14 maç oynadı. Bu maçların 13'ünde ilk 11'de sahaya çıkan Arda 2 gol 4 asist üretti. Arda Güler kart cezası sebebiyle Inter'e karşı forma giyemedi. Bu sezon Real Madrid'le 4 maça çıkan Arda Güler 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon 15 golle gol kralı olan Kylian Mbappé'ye de ödülü takdim edildi.
1: Arda'dan gelen bir başarı haberi daha diyerek bültenimizi noktalayalım ve az sonra HT360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 32, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 28, Kayseri 27 derece. Doğu Anadolu'da gökyüzü açık, Erzurum 24, Van 23 derece. Güneydoğu'da da hava güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.

Erzurum 24, Van 23 derece. Güneydoğu'da da hava güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.

0: Ve saatlerimiz 16'yı gösteriyor artık. Habertürk'te HT360 zamanı. Ben Dilek Gül. Editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber hazırladığımız HT360'ın manşetleriyle şöyle hızlıca bir başlayalım. Cezaevindeki şüpheli ölümünden 15 yıl sonra MİT görevlisi Kaşif Kozin olduğu için Fethi Kabir kararı alındı. Bu karar neden alındı? İddialar ne? Soruşturmanın ayrıntılarına bakacağız. Ve Atina'nın hava savunması için İsrail ile yaptığı askeri anlaşma komşuda bir tartışmayı başlattı. Yunan mitolojisine atfen Aşil Kalkanı adı verilse de füze sisteminin İsrail'in kontrolünde olacağı iddiaları söz konusu. Bu tabii aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi de. Tartışmalar biraz bunun üzerinden de şekilleniyor. Ama elbette bu anlaşmanın bizi ilgilendiren tarafları da var. Konuşacağız, konuklarım var. Soracağız, öğreneceğiz. Futbolda Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğu bu akşam itibariyle başlıyor. Portekiz deplasmanında Sporting'le karşılaşacak olan sarı kırmızılılara dair son gelişmeleri de yine HT360'da bulacaksınız. Hadi başlayalım. Şimdi Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangınıyla mücadele tam 3 gündür sürüyor. Son durumu çalışmaları yerinde takip eden Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli'ye soracağız. Dün oldukça bir zor yayın verdin Yasin bize. O bulunduğun noktada insanların evlerinden kaçışını izledik senin kamerandan, aktarımından. Ve bugün neredesin? Durum nasıl?
1: Evet Dilek Gül, yangının, Aksu yangının 3. günündeyiz. Dün yerleşim yerlerine çok yaklaşmıştı alevler. Hatta bazı evler zarar gördü ki bazı insanlar da alevlere müdahale ederken ufak tefek yaralanmalar yaşadı. Ve işte o dün yayın yaptığımız noktada da maalesef bir vatandaşımız panik ve korkuyla evine yaklaşan alevlerden etkilendi o da. Ve bir kalp krizi geçirdi. Ardından hastaneye kaldırıldı bölgedeki sağlık ekipleri tarafından ama maalesef kurtarılamadı. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti Aksu'da. Şu anda yerleşim yerlerine uzak bir noktada alevler. Rüzgarın etkisiyle biraz da

0: Isparta, Antalya karayolundan kuzeye doğru ilerledi. Şimdi kameraman arkadaşım Mustafa Akpınar o noktayı size gösterecek. Alevler ormanlık alanda ve ulaşılması da bir güç, ya bir hayli güç bir noktada. Kara araçlarının yaklaşması zor oluyor. Bunun için iş makineleriyle o noktalara açılan yollardan yangın söndürme araçları geçiş yapıyor ve yangına müdahale ediyor. Ama hani gösterdiğimiz gibi geniş bir alana yayılmış durumda zirvedeki alevler. Böyle olunca da hem ekiplerin işleri zor oluyor, hem de maalesef işte tabiatın, ormanın karşılaştığı durumda, işte ağaçların karşılaştığı durumda bir aile zor oluyor. Yani çok sayıda ağaç kül oldu. Maalesef hayvanların da telef oldu bazı noktalarda. Tahliye edilen evler vardı. O evlerden uzaklaşınca alevler, evlerine geri dönüş yapan insanlar da oldu. Bölgeye elektrik verilemiyor. Elektrik hatlarında da bir malumunuz yangından kaynaklı arızalar oluştu. Böylelikle 2000'in üzerindeki haneye elektrik verilemiyor. Hava araçları sürekli olarak saltolarıyla yangının olduğu noktaya su boşaltmaya devam ediyor. 8 yangın söndürme helikopteri ve 4 de yangın söndürme uçağı bu noktada. Arazözlerin sayısı arttı. Çok sayıda arazöz geldi bölgeye. Hani yangının ilk günü ve ikinci günü 110 civarındaydı ve o ikinci günün öğleden sonra ise bu sayı 180'lere ulaşmış durumda. 1000'in üzerinde personel burada görev yapıyor. Tabii sadece yangın söndürme ekipleri değil, burada sağlık personeli, Kızılay, AFAD gibi birçok resmi kurumun personeli, kolluk kuvvetleri falan, kolluk kuvvetleri de, onlar da halihazırda buradaki mücadeleye destek veriyor. Tabii ki bölge vatandaşı da, onlar da ellerinden ne geliyorsa bu yangını söndürmek için mücadele ediyor diyelim. Aksu yangınında durum bu şekilde, henüz kontrol altına alınmadı, yangın sürüyor diyelim.
1: Yasin, çok teşekkür ederiz. 3 gündür devam eden yangındaki son durumu Yasin Azerli aktardı bize. Cezaevinde rahatsızlanıp ölmüştü Kaşif Kozinoğlu'ndan bahsediyorum. Tam 15 yıl sonra yeni bir soruşturma başlatıldı. Bu ölüme dair mezarı açılacak ve örnekler alınacak.
2: Eski MİT görevlisinin ölümü aslında bir cinayet miydi? Bu şüphe 15 yıllık dosyayı raftan indirtti. Mezarının açılmasına karar verildi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Ergenekon soruşturmasından tutuklanan Kozinoğlu'nun sadece birkaç gün sonra duruşması vardı. O dönem ölümünün kalp damar hastalığı kaynaklı olduğu belirtilip dosyada takipsizlik kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın raftan indirdiği 15 yıllık dosyada kritik bir gelişme yaşandı.
3: Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı Ümraniye'de Kocatepe Mezarlığı'nda bulunuyor. İşte ekipler burada fethi kabir işlemi için mezarını açacaklar ve alacakları örneklerle Kozinoğlu'nun ölümü hakkında yeniden bir rapor oluşturulacak.
2: Kozinoğlu ölümünden önce cezaevi yönetiminden kan sulandırıcı ilaç ve vitamin hapı istemişti. Peki cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verildi mi? Kozinoğlu'ndan alınacak örnekler üzerinde bu yönden de inceleme yapılması bekleniyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 cezaevi görevlisinin de sorgu işlemleri sürüyor. FETÖ firaresi olan bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
1: Üniversite öğrencisiydi Ayşe Tokyaz. Katledildi. Kötü bir ölüm izledi tüm Türkiye maalesef. Buna ilişkin görülen davada artık karar bekliyor ve savcı mütalasında katil zanlısı eski polis memuru Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Duruşmadan notlar Elif Yavuz'da olacak. Elif, hem kaç sanık yargılanıyor onu merak ediyorum. Aynı zamanda sanık ifadelerine dair senin böyle dikkat çekmek istediğin neler var?
4: Dilek, bu soruşturmada, bu davada 11 sanık yargılanıyor. 9'u tutuklu olarak yargılanıyor ve hepsi de bugün burada ifadelerini veriyor, sorgularını veriyorlar. Saat 10'da başladı duruşma ve ilerleyen saatlerde sondan başlanmak üzere tüm sanıklar, tutuklu sanıklar, hem avukatlar hem sanıklar ifadelerini verdiler. Şu sıralarda Cemil Koç beyanlarını

0: vermeye başladı. Bugün 5. duruşma, artık karar davası, karar duruşması, bugün bir kararın çıkması bekleniyor. Bu duruşmaya bugün aile yakınlarının yakınları da katıldı. Esra Tokyaz, Ayşe'nin ikiz kız kardeşi, aslında her duruşmada yer alıyordu ama bugün Ayşe Tokyaz'ın annesi de buradaydı. O da bir an önce kararın çıkmasını, karara bağlanmasını ve şüphelilerin gerekli cezayı almasını talep etti. Çünkü her İstanbul'a geldiklerinde acılarının yeniden depreştiğini ve hayatlarını acılı da bir şekilde olsa cezalarını almış bir şekilde devam etmek istediklerini söylediler. Cemil Koç ve Cemil Koç'un yanındaki arkadaşı Oğuz Kal hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi bulunuyor Dilek Gül. Öncelikli olarak tabii baş sanık Cemil Koç, sanıklardan birisi o. Ayşe'yi katleden isim o ve cansız bedenini bir valize koyup Eyüp Sultan'da yol kenarına atılmasını organize eden kişi Cemil Koç. Şunu söyleyebilirim, tabii ki duruşmaya girdik, yakından takip etmeye çalışıyoruz. Oldukça kalabalık, hem basın mensuplarının hem de kadın sivil toplum örgütlerinin yakından ilgisi mevcut. Cemil Koç'un rahat, kendinden emin tavırları dikkat çekici. Oldukça da kendi bakımına dikkat eden, saçı, sakalı, yani çok bir pişmanlık emaresi görebildiğimizi söyleyemem açıkçası ki taraflar avukatlarından da aynı şekilde beyanlar geliyor. Pişman olmanın yanı sıra dava sürecini uzatacak yanlış bilgiler, yanlış beyanlar, yanlış bilirkişi raporları dosyaya her seferinde sunuluyor. Cemil Koç'un bırakın pişman olmaktan ziyade yargı sürecini etkileyebilecek halleri, tavırları ve beyanları oldu. Bu yüzden herhangi bir indirim istemiyoruz Cemil Koç'un cezasında ifadelerine yer verdi taraf avukatları. Yine diğer şüpheler, üzerine atılı suçların hepsini reddediyorlar elbette, ancak bilirkişi raporları, olayın meydana geliş şekli ve güvenlik kameraları, deliller açık ve net bir şekilde ortada. Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi bulunuyor. İlerleyen dakikalarda da aslında Cemil Koç'un ifadesinin, beyanlarının uzun süreceğini söyledi avukatları. Yani gece yarısını bulacağını tahmin ediyoruz ama tabii ilerleyen saatlerde takip edeceğiz. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi bulunuyor Dilek Gül.
1: Elif, çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Bir kadın cinayeti davasının detaylarını, Ayşe Tokyaz davasının detaylarını Elif aktardı bize. Karar çıkınca da elbette paylaşacağız. Bu arada Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'den AK Parti'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın tehdit edildiğini iddia etmişti ve başsavcılıkta resmen soruşturma başlatmıştı. Tehdit edildiği ileri sürülen Aydın savcılıkta ifade verdi. Başsavcılık Özgür Çelik'in şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verdi. Özgür Çelik, Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildi demişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddia üzerine Ayhan Aydın'ın ifadesini aldı. Aydın ifadesinde Özgür Çelik'in sözlerini yalanladı. Çelik'in ricasıyla aradıklarını söyleyen kişiler tarafından üzerine baskı kurulmaya çalışıldığını iddia etti. Savcı tarafından tehdit edilmediğini söyledi. Başsavcılık Özgür Çelik'in şüpheli sıfatıyla ifadesini almaya karar verdi böyle bir durumda. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Üsküdar Belediye Meclis Üyesi 3 kişinin şikayeti üzerine Özgür Çelik ve ilçe başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. 3 meclis üyesi tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldığını ifade etti. Tabii bu arada Üsküdar tartışmalı, devam ediyor o tartışmalarda. Yeni Parti Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçim sürecine bir tepki amacıyla 12 Eylül'de Üsküdar'da miting yapma kararı aldı. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini söyledi.
2: Seçim yapıldı. Seçimi yine biz kazandık ama araçsallaştırılmış yargı yine tarihe geçecek bir ibretlik vesikasıyla seçimi iptal etti. Şunu söylüyorlar, bu belediye meclis üyelerini kim seçti? Bu belediye meclis üyeleri içerisinde 40 yıllık CHP'li olanlar var. 40 yılda CHP'yi satmamış olan adam bugün havuç ve sopa ilişkisine kanıp o tarafa doğru gidiyor ise, mazereti olmadan gitme onursuzluğuna kendisini yakıştırabiliyor ise, bunu o seçti, bu seçti meselesi, elbette burada da bir öz eleştiriye ihtiyaç vardır. Hiç kuşkusuz Üsküdar'daki seçimlere itiraz edilecek.
1: Yunanistan'ın İsrail'den alacağı 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı hava savunma sistemi bu kez kaynak kodu tartışmasıyla gündemde. İsrailli yetkililerin Atina'nın

0: sistemin kaynak koduna erişemeyeceğini açıklaması Yunanistan'da tabii muhalefetin tepkisine neden oldu.
1: Yunanistan'ın hava savunmasını yenileyecek Aşil Kalkanı'nda kontrol kimde olacak? İsrail Füze Savunma Teşkilatı Direktörü Moshe Patel, Yunanistan'ın sistemin komuta ve kontrol altyapısıyla bağlantılı kaynak koduna erişemeyeceğini açıkladı. Atina'da 3 milyar euroluk anlaşmanın ardından şimdi de kaynak kodu tartışması başladı. Muhalefetteki PASOK, Savunma Bakanı Dendias'ın daha önce kaynak koduna erişim sağlanmayan sistemlerin alınmayacağını söylediğini hatırlattı. Hükümetten sistemin kaynak koduna Yunanistan'ın erişip erişemeyeceğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi. PASOK milletvekili Mihalis Katrinis, kaynak kodu sonuçta Yunanistan'a mı ait olacak sorusunu parlamentoya taşıyarak hükümetten açıklama istedi. Katrinis, İsrail Füze Savunma Teşkilatı Direktörü Patel'in Aşil Kalkanı'nın ulusal komuta ve kontrol altyapısının İsrailli Rafael şirketi tarafından geliştirileceğini açıkladığını hatırlattı. Patel, Katimerini gazetesine verdiği röportajda Yunanistan'ın kaynak koduna erişemeyeceğini söylemişti. 31 Ağustos'ta imzalanan 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı anlaşması Yunanistan'a çok katmanlı bir hava ve füze savunma ağı kurulmasını öngörüyor. Sistemde Davut Kapanı, Barak MX ve Spider hava savunma sistemlerinin yanı sıra İsrail'i Rafael tarafından geliştirilecek ulusal komuta ve kontrol altyapısı da yer alıyor. Muhalefet kaynak kodunun İsrail'in kontrolünde kalmasının Yunanistan'ı savunmada teknolojik olarak dışa bağımlı hale getirebileceğini savunuyor.
0: Şimdi haberde de biraz vermeye çalıştık. Ne dedik? Yunanistan'la İsrail arasında bu son dönemde hızla derinleşen askeri ve stratejik işbirliği Atina'da tartışma konusu. Eski Maliye Bakanı'nın açıklamalarıyla başlayalım efendim. Dedi ki Yunanistan'ın İsrail uydusu haline gelmesi dönüşümü baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Dolayısıyla bunun tehlikeli olduğunu ifade etti. Ekonomist Vatikiotis ne söyledi bu anlaşmayla alakalı? Özellikle eleştiriyi aslında ifadeleriyle birlikte daha derine taşıdı diyebiliriz. İsrail'in Yunanistan'ı Türkiye ile karşı karşıya gelmeye teşvik ettiğini ve olası bir çatışmada da Atina'yı bir anda ortada bırakabileceğini savundu. Merkez siyasetten gelen bir uyarı da var. Bu daha temkinli diyebiliriz. Eski Başbakan Yardımcısından gelen bir uyarı. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim hemen o sözleri de bir görelim. Özellikle İsrail'le işbirliğinin Türkiye karşıtı olmadığını vurguladı. Ama Türk-Yunan ilişkilerinin ritminin üçüncü ülkelere bırakılmaması gerektiğini de vurguladı. Tabii Yunanistan'daki bu ortak tartışmanın, daha doğrusu tartışmanın ortak noktası özellikle İsrail'le yakınlaşmanın Atina'nın Türkiye politikasını ne ölçüde etkileyeceği. Bu önemli sorulardan biri ama hem bu anlaşmanın biraz detaylarına bakacağız hem de tabii sadece Türkiye demişken biraz da sularda olan meseleleri konuşacağız. Profesör Doktor Mehmet Özkan stüdyoda eski diplomat Gürü Gezer uzaktan bağlantıyla yayınımıza destek verecek. Hoş geldiniz, merhabalar, selamlar. Gürü Hocam merhabalar. Gürü Hocam çok vaktiniz yok ama ben izninizle stüdyodan başlayacağım her zamanki gibi. Sonra hızla size döneceğim, olur mu?
2: Elbette.
0: Çok mersi. Şimdi İsrail tarafının önce Yunanistan'ın bu Aşil Kalkanı kaynak koduna erişemeyeceğini açıklaması. Sonra da şöyle bir ifade var. Yunan kaynak kodu geliştirilecek ve bunun kontrolü Yunanistan'da olacak ifadeleri daha sonra dolaşmaya başladı. Dolayısıyla ben bunun teknik ve hukuki boyutunu ve elbette milli güvenlik boyutunu sorarak başlayayım. Ne kadar tehlikeli Yunanistan
3: açısından? Çok basit şunu söyleyeyim. Ben bu ittifakın güvenlik gibi gözükse de bir siyasi ittifak olduğunu düşünüyorum net bir şekilde. Çünkü güvenlik,
0: siyasi ittifak.
3: Siyasi bu da şu İsrail'in bölgedeki yaşadığı yalnızlık meselesi ve bir şekilde de Yunanistan'ı daha bölgeye çekme meselesi. Siyasi bir şey. Bunun güvenlik boyutunun bir günde olacağını tahmin etmek zaten kolay değil. Ve şunu da Yunanlılar herhalde şunu fark ettiler bu süreçte. Yani sanki İsrail bir günde bütün kodları verecek ve kendilerine kurduğu bu Aşil Kalkanı kuracak algısına gidiyor. Böyle bir şey mümkün değil ki zaten.
0: Bunu zaten her ülke yapmaz öyle yani.
3: Bir
0: öyle
3: de İsrail'in Yunanistan'a yapacak bir gerekçesi yok. Yani şimdi düşünün. Yunanistan'da böyle bir sistem kime karşı kurulacak? Yunanistan NATO üyesi. NATO dışındaki herhangi bir ülkenin bir tehdidi mi var Yunanistan'a? Yani dolayısıyla bu zaten bence başından beri bir siyasi anlamda yani gösteri amaçlı, PR amaçlı ve seçime de yönelik biraz İsrail'deki seçime yönelik bir ittifaktı, bir anlaşmaydı. Bunu muhtemelen zamanla bu bahsettiğin şey Yunan kodu üretilecek vesaire vesaire bu süreçlerle beraber çok işlemeyeceğini göreceğiz zaten. Yani bu ittifakın güvenlik tarafı, güvenlik

0: tarafını ben çok görmüyorum. Yani gözükse de öyle anlaşma gözükse de operasyonel anlamda çok kolay gözüken bir şey değil. Burada tamam belli paralar alınabilir, ticari ilişki sürecek ama ya bizim onların Yunanların hayal ettiği gibi %100 bir güvenlik şemsiyesi bir böyle bir şeyin ben mümkün olacağını düşünmüyorum.
1: Ama çok ciddi paralardan ve hedeflerden bahsediliyor.
0: Şimdi ilk başta PR için, görüntü için bunların hepsi yapılır ama bunlar ne kadar gerçekleşecek? Ne kadar nasıl gelecek? Biz 2 sene bakın 2-3 yıl önce bölgede denklem çok farklıydı. 2 yıl sonra bölgede denklem nasıl olacağını bilmiyoruz. Şu an yani Yunanistan meselesinde İsrail'in yaptığı aynen 10-15 yıl öncedir İran'a Hindistan'a yaptığı aynı mesele. Yani önce algısal anlamda bölgenin parçası yapmak Yunanistan'ı ve aslında bir taraftan da tabii çok tehlikeli bir şey yapıyor. Yani Türk-Yunan ilişkilerini Orta Doğu'nun parçası yapıyor ve daha çetrefilli. Onun için Venezuela'nın açıklaması çok doğru. Yani bu ilişkilerin ritmi iki ülkede kalmalı. Üçüncü ülkeye geçerse başka bir sürece geçer. Yani ben bunun çok... Yani bütün bu söyleme rağmen tamam büyük bir şey İsrail'in biraz daha iç politik seçim, biraz daha İsrail'in bölgedeki kısmen yalnızlaşma şeyine yapılıp bir siyasi bir şey olarak görüyorum.
1: İttifak
0: görüyorum. Yani güvenlik tarafının daha çok gidecek yolu var.
1: Öyle mi? Gürrü Hocam siz ne diyorsunuz bu siyasi ittifak ve güvenlik boyutuna dair fikrinizi merak ederim. Bir de bu 3 milyar avroluk aşil kalkanının resmi hedefi çok böyle katmanlı hava ve füze savunması olsa da Yunanistan'ın savunma doktrininde Türkiye önemli bir tehdit olarak tanımlanıyor. Bu sistem Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Yunanistan askeri dengesini fiilen değiştirir mi? Tabii Ankara ne yapar?
2: Şimdi ben hocama katılıyorum. Yani bu daha ziyade siyasi bir denklem. Çünkü İsrail böyle bir Türkiye paranoyası olduğu için son dönemde Türkiye'yi ben nasıl çevrelerim? Türkiye'yi bölgesinde nasıl, o artan nüfuzunu nasıl kırarım? Böyle bir niyet içerisinde tabii burada Rum-Yunan ikilisini adeta kelimenin tam anlamıyla kullanıyor. Yani biz savunma sanayi alanında milli ve yerlik oranımızı bakın Dilek Hanım arttırdıkça %80'in üzerine çıkartmış vaziyetteyiz. Yunanistan da bir giderek bir o kadar başka ülkelere bağımlı hale geliyor zaten. Şu anda Yunanistan'daki tepkinin yani bu İsrail'le yapılan son anlaşma artık o bardağı taşıran son damla oldu. Yani bu kaynak kodu meselesi evet zaten hani birçok ülke o kaynak kodlarını uçakların füzelerin paylaşmıyor ama orada mesele şu Dean Diaz paylaşacak diye açıklama yapmış. Evet. Onun üzerine bunu paylaşıp yani şeffaf bir süreçte işletilmemiş verilen tepkinin bir nedeni de yani siz bize şeffaf bilgi vermiyorsunuz, doğru bilgi vermiyorsunuz, halkı yanıltıyorsunuz tepkisi. Şimdi bu dengeleri değiştirir mi? Şimdi tabii bu 2030 gündemi diye bir şey var. Evet. Yunanistan'ın bu çok işte sizin de bahsettiğiniz katmanlı hava savunma sistemi, elindeki envanterin modernizasyonu çerçevesi bu da bu Aşil Kalkanı bunun bir parçası. Ana katmanlarından, ana unsurlarından biri. Tabii İsrail bunu yapar, düzeltiyorum Yunanistan dolaylı olarak İsrail tabii. Yunanistan bunu yaparken Türkiye boş durmuyor. Türkiye bir kere kendi füzelerini üretiyor. Bizim kendi zaten hava savunma, çok katmanlı hava savunma sistemimizi oluşturma yönünde önemli adımlar attık. Paniklerinin bir nedeni de bu. Çünkü bakıyorlar ki Türkiye Tayfun füzesinden tutun da ciddi anlamda artık işte o kaynak kodu meselesinin artık mesele olmaktan çıktığı tamamen milli ve yerli imkanlarla yapılan hava savunma sistemini kendisi geliştiriyor. Şimdi burada tabii hani bunu yakından takip edeceğiz. Bunlar bu hani Aşil Kalkanı projesi nerede konuşlandırmayı öngörüyorlar vesaire. Bunların hepsi tabii ki yakından takip edilecek.
1: Bu arada Gürrü Hocam ekte vereyim. Yunanistan İtalya'dan şeyler de aldı. Savaş gemileri de aldı. 2 tane. Böyle bir gelişme daha var.
2: Tabii tabii yani süratle silahlanıyor. Çünkü biz kendi gemilerimizi kendimiz üretiyoruz bakın. Onlar da başka yani İtalya'dan oradan buradan Fransa ile işbirliklerine askeri işbirliğini biliyorsunuz geliştiriyorlar. İşte Amerika ile bir anlaşma imzaladılar filan. Çünkü şunu anlamıyor Yunanistan. Bizim bölgemizde çok başka meselelerimiz var. Ve bizim caydırıcılığımızı ve ulusal güvenliğimizi sağlayabilmemiz için tabiatıyla ordumuzu, savunma sanayimizi geliştirmemiz lazım.
1: Evet.
2: Yunanistan ise tek derdi Türkiye. Türkiye hiçbir zaman bölgesinde belirli bir ülkeye yönelik olarak silahlanmıyor. Caydırıcılığını arttırmak için bunu yapıyor. Çünkü siz üç şekilde caydırıcı olursunuz. Siyasi olarak güçlüyseniz, ekonomik olarak güçlüyseniz ve askeri olarak güçlüyseniz. Türkiye aslında bunu yapmaya çalışıyor. Fakat attığı her adım sanki biz Yunanistan'a karşı bunu yapıyormuşuz gibi algılanıyor. Yani İsrail'deki paranoyanın çok benzeri geçmişten bu yana Yunanistan'da da var. Bu aslında baktığımız vakit maalesef bir çaresizliğin tezahürü. O yüzden Fransa olmadı, İsrail. İsrail olmadı. Oradaki çok şükür harika bir bol yapmışsınız. Sağduyulu siyasetçiler ve düşünürler var. İktisatçı hocanın söylediği çok önemli. Yani sen sanıyorsun ki İsrail'den bütün bu işte silahları alıyorsun, askeri işbirliğini geliştiriyorsun. Bir şey olursa durmaz arkanda. Ben de geçenlerde yine galiba ya sizin programınızda ya başka bir programda bunu söyledim. Yani böyle bir beklenti içerisine giriyorlarsa hayal kırıklığına uğrarlar.
1: Peki Türkiye'yi çevreleme dedi ve tabii ki özellikle bu sistemin nereye konuşlandırılacağı da önemli dedi Gürrü Hanım. Ne dersiniz? Özellikle bu sistem Ege ve Doğu Akdeniz'deki bu askeri dengeyi nasıl etkiler Türkiye açısından?
0: Şimdi Dilek Hanım şöyle, bu tür hamleler diğer hamlelerle birleştirildiği zaman biliyorsunuz ortada bir silahlanma yarışını artırmış durumda. Hı. Ve özellikle 7 Ekim sonrası süreçte bu daha da devam ediyor. Yani Yunanistan vesaire aslında bu ateşe daha fazla odun taşıyan konumunda şu an. Normal şartlarda çok fazla parçası olmamasına rağmen. Hı hı. Dolayısıyla bu silahlanma yarışının gideceği yer önünde sonunda daha fazla silahlanma, daha fazla silahlanma nükleere gider. Yani başka boyuta gider. Yani ülkeler, yani çünkü bu silahlanmanın bir limiti var. Belli bir süre sonra ülkeler diyecek ki artık ben buna sahip olmam lazım. Ki İran meselesi, evet, aslında bütün çatışmanın merkezindeki gördüğümüz bir nükleer meselesi var yani. Evet. Nükleer engellemeye çalışırken bir taraftan bütün ülkeleri hızlı silahlanmaya ve nükleere teşvik eden bir süreç var. Çünkü artık dost düşman kavramının karıştığı ve bir sürece giriyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu aşırı silahlanma şu değil. Yani elbette Yunanistan kendince nereye konumlanacağını göreceğiz ama yani temel mesele şu, Yunanistan bunu kime karşı kuracak? Yani nihayetinde yani şu bütün bir tartışmalara rağmen mesela yani Türkiye ve Yunanistan arasında bir çatışma ihtimalini ben çok düşük görüyorum. Böyle bir şey yani küçük şeyler olabilir ama yani çok
1: İsrail
0: düşük görüyorum.
1: Sebebiyet verebilir açıklamaları
0: İsrail
1: var
0: zaten
1: mesela.
0: Temel meselesi o. İsrail yani Türkiye'yi
1: seni buraya çekebilir
0: Türkiye
1: diyor.
0: Bir taraftan Suriye üzerinden bir taraftan Yunanistan üzerinden Türkiye'ye güvenlik riskleri oluşturmak istiyor. Yani temel mesele bu. Çünkü daha
1: bir
0: önce
1: çevreleme aslında
0: bir çevreleme yapmaya çalıştı. Ama burada yani İsrail'in kurduğu oyun planına Yunanistan'ın dahil olması Yunanistan lehine değil. Bu ya Güney Kıbrıs Rum kesiminden Ege'ye kadar birçok yerde aşırı silahlanma en sonunda Yunanistan'a lehine döner.
1: Şunu merak ediyorum. İlişkileri biraz daha normalleştirdiğimiz bir süreçteydik Yunanistan'la. Öyle değil mi? Yani
0: 2020 sonrasında.
1: Yani evet, bazı anlaşmalar da yapıldı. Dolayısıyla niye böyle bir tehlikeli suda yüzsün ki? Üstelik İsrail'le.
0: Şimdi Yunanistan'da şöyle bir algı var. Hem iç politik meselesi hem de bu Doğu Akdeniz'de yani bölge dönüşüyor. Doğu Akdeniz'de en kârlı çıkan ülkelerden birisi olmak istiyor. Hı hı. Fakat Yunanistan şunu kaçırıyor. Bakın Doğu Akdeniz'deki bir hatırlayın 2019-20'lerde de bunu gördük. Doğu Akdeniz'deki temel tartışma şu. Eğer o bölgedeki bütün ülkeler işbirliği yaparsa herkes kârlı çıkar. Tabii. İşbirliği yapmazsa hiç kimse kârlı çıkmaz. Yani bir ülkenin bile karşı çıktığı bir süreç hiç kimse kazanamaz. Hı hı. Yunanistan hala biraz da muhtemelen yani o İsrail belki biraz daha lobi başka etkiler de var. Hı hı. Bir sıfır toplamda oyuna girdi. Yani Yunanistan hiç girmemesi gereken bir oyuna kendisini gereksiz olarak giriyor. Bu backfire edebilir, bu ters tepebilir ve bu sağlıklı bir süreç getirmeyebilir. Artı en temelde ki en temelde şu yani Yunanistan'ın Orta Doğu'nun parçası, Orta Doğu'daki çatışmaların parçası olmasının Yunanistan'a hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Yani aksine Arap-Yunanistan ilişkilerinden başka boyuta kadar birçok ilişkilerine zarar verecek bir sürece gider. Kuzey Afrika'da bir dönüşüm var. Yani Mısır'dan, Libya'dan başka yere kadar. Dolayısıyla yani ben Yunanlıların niye böyle bir yani aşırı ileri giden bir hamle yaptıklarını hala anlamış değilim. Muhtemelen iç yani anti böyle Türkiye kaçtığının kaşıdığı bir süreç. Ama ne kadar rasyonel ciddi şekilde tartışmaya açık.
1: O da tutuyor mu? O da bu açıklamalardan. O
0: kendileri
1: da,
0: zaten farkında var yani bunun rasyonel olmadığını.
1: Gürrü Hocam bu İsrail Yunanistan savunma ortaklığı ileride Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki üçlü güvenlik mimarisinin daha ileri bir askeri ittifaka dönüşmesine yol açabilir mi ya da hedef bu mu? Bunu merak ediyorum. Bir de şunu da sormak isterim. İsrail'in bu çevreleme hamleleri bir yerde nasıl durdurulacak?
2: Şimdi sondan başlayayım. Bir kere yani bu çevreleme gayreti diyelim biz buna hakikaten. Çünkü bir gayret içerisinde. Şöyle çünkü Hocam da vurgu yaptı. İsrail artık izole oldu bakın Dilek Hanım. Tüm dünyada izole oldu.

0: Kimse Netanyahu'yla fotoğraf çektirmek istemezken, işte bu Mitsotakis olsun,
1: Evet.
0: GKR'ye lideri Christodoulidis olsun falan, bunlar böyle ilişkilerini geliştiriyorlar. Yani tarihin yanlış tarafında ısrarla yer alıyorlar. Bu dönüp dolaşıp ileride büyük sıkıntı da yaratacak bu kişiler için. Ve işte ülkeleri demeyeceğim, GKR ülke değil ama bu iki taraf için diyelim. Şimdi dolayısıyla bu çevreleme politikası bir işe yaramaz. Herhal vekalde. Bir de şunu unutmayalım. Yani Türkiye ve Yunanistan NATO ülkesi.
1: Tabii.
0: NATO Türkiye'yi hem NATO dışı aktörlerden korur, hem de baktığımız vakit NATO içindeki aktörlerden korur. Yani bu önemli bir husus. Bunu unutmamamız lazım. Şimdi gelelim Akdeniz, Doğu Akdeniz. Şimdi buradaki hatırlatalım izleyicilerimize. Zaten Rum-Yunan ikilisi ve İsrail bu askeri ve savunma işbirliğini geliştirme yönünde işte yok bir ortak güç kuracaklardı. Bilmem 1000 kişilik mi, 1500 kişilik mi Doğu Akdeniz'i kursanız ne olur, kurmasanız ne olur. Yani bunların hepsinin hocamın başta söylediğine gelmek istiyorum. Daha ziyade siyasi, Türkiye'yi kışkırtmaya yönelik olarak, Türkiye'yi kendilerince rahatsız etmeye yönelik olarak. Ama baktığımız vakit yani Sayın Dışişleri Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı zaten hani biz olan bitenin farkındayız. Her şeyi görüyoruz, takip ediyoruz. İsrail bölgedeki istikrarsızlaştırıcı hamlelerin en başta kendisine büyük bir zararı var demelerin altında yatan sebeplerden biri de bu. Bizler bunu görüyoruz, devlet büyüklerimiz bunları görmüyor mu? Gerekli tedbirleri almıyorlar mı? Yani Yunanistan'ın bakın bu noktada İsrail'e ya da GKR'in İsrail'le hareket etmesinin kendileri açısından hiçbir stratejik çıkarı, bir kazancı yok, kazanımı yok. GKR'ye de aynı şekilde halk ne diyor? Ya, geldiler topraklarımıza yerleştiler ve kalıcı olarak yerleşiyorlar. Evler satın alıyorlar.
1: Tabii.
0: Ondan sonra efendim işte kendi ibadethanelerini, kendi okullarını inşa ediyorlar. Biz bundan rahatsızız. Parsel parsel siz onlar açısından ülkeyi satıyorsunuz diyorlar Rumlar. Şimdi dolayısıyla hani hem Christodoulidis hem de Mitsotakis çok sıkışmış vaziyette. Şunu da ekleyeyim hani neden şimdi, neden böyle bir şey? Normalde biliyorsunuz Temmuz 2027'de seçimler gerçekleşecek Yunanistan'da. Fakat Mitsotakis'in partisi Yeni Demokrasi Partisi o önde gözükse de şu anki anketlerde kimse bir daha Mitsotakis'in başbakan falan olmasını istemiyor. Bir kere birinci sırada olsa da koalisyona gitmek durumunda kalacak. Kimse Mitsotakis'le koalisyon da yapmak istiyor. Zaten yapmak istemiyor. Zaten tepkileri görüyoruz. Erken seçime gitme ihtimalinden bahsediliyor. Yani bütün bu tırmanmanın
1: Gürru hocam, bu şeyin
0: arkasında
1: alıcısı var mı hala? Hakikaten bunu bilmediğim için soruyorum. Yunanistan'da hala işte Türkiye, Yunanistan
0: var.
1: karşıtlığı var mı?
0: Maalesef var. Vallahi maalesef var. Yani ben bunu diplomaside yıllarca gördüm. Halkın bir kesiminde de var. Çünkü pompalanıyor bu düzenli bir şekilde bu nefret. Okullarda, eğitim kitaplarında, programlarda, yani askeriyede, onların işte bağımsızlık günlerinde, ondan sonra tutumlarından vesaire, kullandıkları ifadelerden. Bunların hepsinden o toplum tabii yönlendiriliyor bu şekilde ve bunun maalesef de bir tabanı
1: Var.
0: hala ve hala var.
1: Çok çok teşekkür ederim. Sizin vaktiniz bu kadar. Sizi uğurlayalım. Katkılarınız için bir
0: Çok
1: kez daha çok
0: teşekkürler.
1: teşekkür ederim. Gürrü Gezer.
0: Rica
1: Sağ olun.
0: ederim.
1: Sizinle devam
0: Sağ olun.
1: edelim Mehmet Bey. NATO ülkeleri olması benim biraz dikkatimi çekti. Bu ifadede özellikle Gürrü Hanım'ın söylediği. İki NATO ülkesinin ortak, yani daha doğrusu şöyle, Türkiye karşıtı bir düşman tarafından bu şekilde karşı karşıya getirilmek, ki açıklamalarda böyle çok böyle şey sinsice bir oyunun çizildiği görünüyor. Ama NATO çıkıp bir şey diyemez mi? Ya da AB ülkeleri çıkıp bir şey diyemez mi? Ya da bu silahlanma yarışı artarsa Yunanistan için, ya da bu işbirliği artarsa, ki öyle görünüyor. Birileri çıkıp ya kardeşim senin karşındaki de NATO ülkesi, bir dur bakalım, komşuyu rahatsız etmeye başladın diyemez mi? Derse ne olur mesela?
2: Şimdi şöyle Dilek Hanım, eğer bir çatışma riski olursa NATO elbette söyler. Yani NATO içinde bir çatlak istemez. Ama şu gözle bakıyorum, muhtemelen NATO şu an girmiyor. Herhangi bir NATO üyesi ülke, bu Türkiye için de geçerli, başka ülkeler için de geçerli. Eğer silahlanıyorsa, işte ki Türkiye savunmasını ilerlemeleri, bunu şu gözle görüyor NATO. NATO'nun ittifak üyesi ülkelerin güçlenmesi ve dolayısıyla NATO'nun güçlenmesi olarak
1: En çok
2: görüyor.
1: ihtiyacı olduğu dönemde bir de bu.
2: Dönemdir.

0: Tabii. Dolayısıyla o gözle görür. Ama herhangi bir çatışma, üye ülkeler arasında herhangi bir sorun ihtimali olduğu zaman NATO elbette müdahale eder. Çünkü bu başka bir boyuta gider. Yani ya sistemler ayrı, birçok mesele, çünkü aynı sistem içerisinde birçok ülkeyi farklı boyuta götürür. Dolayısıyla orada o müdahale. Ama onun için baştan beri söylüyorum. Yani burada büyük bir yani siyasal söylem üzerinden üretilmeye çalışan bir güvenlikleştirme
1: Ama
0: politikası var.
1: sonuçta bu anlaşmalar da yapılıyor, öyle değil
0: Anlaşma
1: mi?
0: yapılıyor. Şimdi bakın, bu güvenlik anlaşmaları yapıldığı zaman bu anlaşmalar yarın geçecek değil. Bu anlaşmalar yapılıyor, zaman alıyor, sürece gidiyor. 2 sene sonra şartlar değişiyor. Bakın şimdi bu kriz çıktı. Daha bir hafta olmadı imzalanalı, ne çıktı? İşte kodları vermeyeceğiz. Belki yarın ertelenecek, başka bir süreç olacak. Şimdi bu bölgesel jeopolitiğin şekillendirdiği bir taktiksel hamle. Bu taktiksel hamleyi İsrail elbette jeopolitik olarak yapmak istiyor. Ama Yunanistan şimdi taktiksel hamle. Bakın işin özü şu. Aslında 2020 yılından beri Türkiye için değişen bir jeopolitik var bölgede. İşte Karabağ zaferiyle beraber başlayan, daha sonra işte Zengezur koridoru, daha sonra işte yani Irak Kalkınma Koridoru ve Kalkınma Koridoru ve en son Suriye işte 2024, 8 Aralık 2024. Türkiye'nin sınırlarının ötesinde sosyolojik ve siyasi doğrudan bağlantı arttığı bir süreçten geçiyoruz. İşte Zengezur Koridoru'nun Asya'ya, işte Kalkınma
1: Sonra Mekke
0: Koridoru
1: Anlaşması.
0: üzerinden Irak üzerinden Basra'ya ve şimdi Suriye üzerinden Orta Doğu'ya. Şimdi İsrail'in temel meselesi artık yani sınırlarını aşan ve fiili olarak yani bu güvenlik, ticari vesaire yani tekrar bölgeyle bütünleşen yani bir Türkiye'yi durdurma meselesi. Biz zaten bu yani zincirlerini kırma meselesinde bir engel Avrupa var. O da bize uyguladığı için biliyorsunuz zaten
1: Evet,
0: temel mesele bu.
1: evet, evet.
0: Dolayısıyla tekrardan Türkiye'nin etrafında düşman var algısı ki bu Suriye üzerinden bunu yapmaya çalışıyor. Bir de Yunanistan üzerinden bunu körüklemeye çalışıyor. Yani yapmaya çalıştığı bu. Ama bunun bölgesel dinamikten ayrı okumamak lazım. Bir de siyaseten şu, İsrail iç siyasetinde bu yani Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na karşı bir yanıt nihai olarak görmek lazım siyasal anlamda. Yani en azından siyasal diskur anlamında söylüyorum. Dolayısıyla ama bunların ne kadar operasyon olacağı, ne kadar süre gideceği ayrı bir tartışma konusu. Yani bu onlar çok muğlak konular ama elbette yani 2 sene sonra başka bir denge olabilir. Ben siyasal olarak okuyorum. Şu ama her halükarda Yunanistan'a muhtemelen Türkiye'de diyordur hem Amerika Birleşik Devletleri hem diğer ülkelere Yunanistan'ın bu kadar aşırı silahlanması, bu kadar yani bir tehdit algı sanki bir ontolojik tehdit varmış gibi başka bir yerde kendisi konumlandırması Akdeniz jeopolitiği için sağlıklı bir şey değil. Bu da yani hem sorun hem de maliyet üretir, sağlıklı bir sürece götürmez.
1: O zaman Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki bu yani daha doğrusu bu ortaklığın ileride nasıl bir güvenlik mimarisine dönüşeceğini sorayım. Yani ne olacak? Daha ileri bir askeri, şu andan zor belki de bunu söyleyebilmek diyorsunuz. Hani denklem değişebilir ama hamleler de ciddi.
0: Şimdi İsrail'in yapmaya çalıştığı şu, İsrail bu ittifak üzerinden Güney Kıbrıs'ı fiilen kendisi kontrol etmek istiyor.
1: Evet.
0: Yani ki
1: yerleştirmeler,
0: bahsettiğiniz yerleştirmeler, okullar, ev satın almalar vesaire vesaire. Yani aslında şey yapmaya çalıştığı o. Bu ittifak üzerinden kendisini Akdeniz'de merkezi bir konuma getirmek
1: işgal
0: istiyor. Yani
1: etmek aslında.
0: Artık yani dolayısıyla işin özü bu. Yani Yunanistan'ın bunu görmesi lazım. Yani buradan Yunanistan'ın karlı çıkma şansı yok. Jeopolitik anlamında da şansı yok. Yani çünkü Yunanistan o bölgeye girdiği zaman, Orta Doğu bölgesi o bölgeye girdiği zaman ki Akdeniz'i tek başına çok aşırı güçlü bir aktör değil. Yani tek başına olayları şekillendirebilecek bir aktör
1: değil.
0: Ben
1: yiyeyim bu pastayı diyor tek başına. Yani.
0: İşte
1: değil mi?
0: Bu Yunanistan, şey ya Yunanistan siyasi ilginç bir şey. Yani bir taraftan böyle aşırı milliyetçi ekiple bir taraftan işte sizin de ekran yansınız bu rasyonel arasında gidip geliyor. Ama bir şekilde bir sosyolojik taban var. Bunu hala Türkiye karşı üzerine satın alan bir taban var. Halbuki mesele değil. Yani Yunanistan'ın belki hiçbir sorunu olmadığı için bugün biraz hala hep böyle Türkiye karşı üzerinden dünya siyasetini okuyor. Halbuki Türkiye için bir Yunanistan sorunu yok. Yani Türkiye'nin bir sürü başka meselesi var. Bir sürü gündem var. Yunanistan yani küçük gündemlerden bir tanesi yani bizim bir küçük komşumuz. Sıkıntı yok. Yani nihayetinde 12 milyon nüfustan bahsediyoruz. İstanbul'a koysak hepsi azınlık olur. Yani bunda bu gerçeği de görmek lazım. Yani dolayısıyla yani Türkiye'nin dünyaya bakışıyla Yunanistan'ın dünyaya bakışı arasında ciddi bir fark oluştu. Türkiye daha geniş, daha boyutlu bakarken Yunanistan hala ikili, dar koridorlardan bakıyor. Bu da Yunanistan'ı yani bir çıkmaz sokağa sürüklüyor. Yani sağlıklı değil. Muhtemelen bunlar konuşuluyordur. Yani muhtemelen yani Türk diplomatlar da Yunanlara söylüyorlardır. Belki Avrupalı Türklerde konuşulur. Ama en nihayetinde bu aşırı silahlanma sağlıklı değil. Yani.
1: Bu işbirliği çerçevesi içerisinde mesela Yunanistan'ın sadece istediği savunma sanayini güçlendirmek mi?
0: Şimdi şöyle,
1: hedeflediği daha doğrusu.
0: Atılan adımlar bunun ötesinde bir şey. İşte Aşil Kalkanı, kodlar, başka meseleler. Şimdi siz savunma sanayi işbirliğini geliştirirseniz ne yaparsınız? İlk olarak

0: NATO üyesi ülkelerle işbirliği yaparak oradaki güçlendirirsiniz. Bu İtalya olabilir, Fransa olabilir. Hadi Türkiye ile yapmıyorsunuz, başka ülkeler olabilir.
1: Çok yapıyor normal. Onlarla zaten.
0: Yapıyor. Ya oraya yoğunlaşırsınız en nihayetinde. Yani. Ama burada bir yani İsrail'in know-how transfer değil, yani bir ürünü satma hikayesi var. Ve bu ticaret üzerinden İsrail bir etki satın almak istiyor. Ve bu etkiyi de hem Yunanistan siyasetini kısmen, yani dış politikası, bölge jeopolitiğini şekillendirme eğilimlerini, hem de Güney Kıbrıs yani Rum kesiminde farklı şekillerde kendine kazanç çıkaracak bir politikaya eğmeye çalışıyor. Bir tabii en temelde İsrail'in, yani ben bölgede yalnız değilim diye hem iç hem küresel kamuoyuna hem de kendi iç ve iç kamuoyuna verdiği bir mesaj. Yani işte İsrail hakikaten bölgede yalnızlaştı yani net bir
1: şekilde. Peki Türkiye ne yapmalı, nasıl izlemeli?
0: Türkiye şöyle, Türkiye bunu tabii yakinen takip ediyor, takip etmeli. Fakat çok aşırı reaksiyon gösterecek bir durum yok. Ama bunları yakinen takip edip oradaki herhangi bir meselenin, yani bunu şeye götürmek lazım. Herhangi bir konu Türkiye aleyhine dönmeye başladı, bunu NATO vesaire farklı minvalleri dile getirmek lazım. Nihayetinde bu NATO içi bir meseleye dönmemesi ve Türkiye'nin çıkaran tehditten bir şeye dönmemesi için konuşmak lazım. Nihayetinde yani ama şu an için takip etmek lazım. Bir bölge, şimdi işte İsrail seçimleri var Ekim'de vesaire, biraz Amerikan seçimleri var Kasım ayında. Birçok denklemin bir anda değişebildiği bir şeyden geçiyoruz. Yakından takip edip gerekli mesajları verip, ki verildiğini tahmin ediyorum, bu süreci götürmek lazım. Ama biz de bir kendi politikamızı yapmamız lazım. Yani Türkiye için zaten birilerine karşı bir anti politika yapma durumu yok. Türkiye'nin zaten kendi bir güvenlik politikası var. Çok boyutlu, işte yani Suriye'den birçok bölgeye kadar. Bunları devam ettirmesi lazım ama bunları da yakından takip etmesi lazım.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun Profesör Doktor Mehmet Özkan. HT360'ın konuydu efendim. Çok sağ olun katkınız için. Teşekkürler. Devam edelim dünyaya bakmaya. ABD ile İran'ın diplomasi masasına oturup oturmayacağı belirsiz. Karşılıklı tehditlere yeni bir saldırı ve yaptırımlar etkilendi bu arada. ABD ordusu İran'a ait 5 petrol tankerini imha etti. İran'sa Hürmüz'de 2 Amerikan gemisiyle 8 petrol tankerini misilleme yaptıklarını duyurdu.
2: Hürmüz Boğazı'nda tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD'nin saldırılarına karşılık İran'dan misillemeler peş peşe geldi. ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'ın ABD'ye ait savaş gemilerine yönelik başarısız saldırı girişimlerine yanıt verildi ifadesi kullanıldı. Umman Körfezi'nde 4, Hark Adası yakınlarında bir petrol tankeri imha edildi denildi. Devrim Muhafızları Ordusu da saldırılara karşılık Hürmüz'de 2 ABD gemisiyle 8 tankerin hedef alındığını duyurdu. ABD ordusunun desteğiyle Boğaz'daki yasaklı bölgeden geçmeye çalışan 10 geminin de hedef alındığı aktarıldı. İran misillemeleri ek olarak Ürdün'deki El Azrak üstünde konuşlu ABD güçlerine de çok sayıda balistik füzeyle saldırı düzenledi. Açıklamada, F-35, F-16 ve F-15 savaş uçaklarının bakım tesisleri vurularak düşmana ağır hasar verilmiştir denildi. Sağda hareketlilik sürerken açıklamalar da peş peşe geldi. İran'a yönelik deniz ablukasının çok başarılı olduğunu savunan ABD Başkanı Trump, İran çok ağır şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten çok sert bir ders verdik dedi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da İran'ın ABD donanmasına ait gemilere hedef almaya devam etmesi halinde tankerlerini kaybedeceğini söyledi. İransa Hürmüz'de ele geçirilen ABD'ye ait insansız denizaltı aracının görüntülerini yayınladı. Dışişleri Bakanı Arakçı, yaptırımlar ya da savaş yoluyla hedeflerine ulaşamayan Washington'ın yeni çözümü daha fazla yaptırım ifadelerini kullandı. ABD Hazine Bakanlığı önceki yaptırımlara ek olarak İran'ın havacılık sektörüyle bağlantılı 36 hedefe de yaptırım kararı açıklamıştı.
1: Şimdi Almanya'nın doğusunda biliyorsunuz Saksonya-Anhalt eyaletinde bir seçim yapıldı. AfD'nin seçim zaferi zaten günlerdir konuşuluyor. Merz çıktı, dedi ki çok şaşkınım, inanılmaz bir değişim. Bu arada tabii Almanya'nın eski başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi üyesi Merkel de bir açıklama yaptı. Gerçek bir dönüm noktası ifadeleriyle bu değişimi değerlendirdi. ABD Başkanı Trump da AfD'den övgüyle söz ediyor.
2: Almanya, AfD Partisi'nin Saksonya-Anhalt'taki seçim zaferini konuşuyor. Aşırı sağ karşı tepkiler büyürken Almanya'nın eski başbakanı Merkel seçim sonuçlarını dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde oy kullanmış, aşırı sağcı Almanya için alternatif parti.

0: partisi %43,8 oy oranıyla yarışı önde tamamlamıştı. AfD'nin seçim zaferi ülkenin pek çok bölgesinde tepkiyle karşılanırken, Almanya'nın eski başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi üyesi Merkel seçim sonuçlarını değerlendirdi.
1: Almanya Federal Cumhuriyet tarihinde yaşadığımız bir dönüm noktası. Gerçek bir dönüm noktası. Biraz daha duygusal bir şey söyleyecek olursam, bir Hristiyan Demokrat Birlik Partisi üyesi olarak kalbim kan ağlıyor. Bunu gerçekten söylemeliyim.
0: Merkel, siyasi adayların seçmenlerin karşısına daha hazırlıklı çıkması gerektiğini belirtti. Almanya Başbakanı Merz'de göçmenlerin geri gönderilmesini isteyen AfD'ye meclis oturumunda yaptığı konuşma sırasında karşı çıktı.
2: O zaman Almanya'da zanaat sektörü artık çalışamaz. Tek bir huzur evi ve tek bir hastane bile çalışamaz. Tek bir restoran bile işletilemez. İşte bu geri göç politikalarınızın sonucu olacaktır. Geri göç gerçeğe dönüşürse bu zanaat, ten rengi ve köken temelinde yapılan etnik temizlikten başka bir şey değildir.
0: AfD'nin seçim zaferi ABD Başkanı Trump'ın da gündemindeydi.
3: Almanya'daki popülist parti gerçekten büyük bir başarıya imza attı. Almanya'ya büyük zarar veren o son derece berbat göç kuralları ve düzenlemelerinden artık bıktılar. Yükselişteler ve artık buna daha fazla tahammül etmeyecekler.
0: Seçim sonuçları yalnızca Saksonya-Anhalt açısından değil, göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyerek AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Merz hükümeti açısından da siyasi bir darbe olarak değerlendiriliyor.
4: İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamaları, katliamları, işgali İngiltere ile beraber 12 ülkede dahil olmak üzere bir yaptırım kararı getirmişti, hatırlayacaksınız. Bu yaptırım kararının ardından belki de Tel Aviv ile İngiltere arasında ilk defa bu kadar büyük bir diplomatik kriz söz konusu. Neden söylüyoruz bunu? Çünkü Ramallah'taki İngiliz diplomatlardan 7 gün içinde ülkeyi terk etmeleri istendi.
0: İngiltere Batı Şeria'da Filistinlilere hedef alan İsrailli işgalcilere bir dizi yaptırım kararı almıştı. Kararın ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Andrew Burnham, ülkesinin Gazze'deki duruma yanıt vermekte geç kaldığını söyledi.
5: Çok uzun süredir harekete geçmekte tereddüt ettik. İsrail karşıtı olmakla suçlanmaktan korktuk. Filistin halkının acısı dünyanın vicdanında bir yara. Gazze'de masum Filistinliler ölmeye devam ediyor. İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin hukuka aykırı olduğunu ilk kez söylüyoruz.
0: Burnham, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarından ticareti yasaklama kararının dikkatlice değerlendirilerek alındığını söyledi. Bu adamın İsrail halkını değil, Netanyahu hükümetinin kabul edilemez politikalarını hedef aldığını belirtti. İsrail yaptırımlara karşı harekete geçmiş, İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamıştı. İsrail basını, Ramallah'taki İngiliz diplomatlardan 7 gün içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini yazdı. Haberde konsolosluğun 30 gün içinde faaliyetlerini durdurması gerektiği belirtildi. Kararın ardından gözler ABD'ye çevrildi. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Burnham yaptırım kararını açıklamadan önce ABD Başkanı Trump'la görüşerek süreç hakkında bilgi verdi. Trump'ın herhangi bir itirazda bulunmadığı ve Burnham'dan bu hamleden vazgeçmesini talep etmediği iddia edildi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee yaptırım kararının mantık dışı olduğunu savunmuş, bu kararın sonuçları olacağı tehdidinde bulunmuştu.
4: OECD'den Türkiye'nin PISA başarısına övgü geldi. OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andrea Schleicha, Türkiye'nin gösterdiği performansı değerlendirdi ve başarısının uluslararası ölçekte dikkat çekici bir gelişme olduğunu belirtti.
6: Türkiye'nin öğretmenlerini ve okul yöneticilerini en içten dileklerimle tebrik ediyorum.
0: Türkiye'nin PISA 2025'teki sonuçlarını değerlendirdi. Tüm dünyanın dikkatle incelemesi gereken bir başarı hikayesi dedi.
6: Türkiye, öğrenci performansının her 3 alanda birden gelişim gösterdiği az sayıdaki ülkeden biri olarak ön plana çıkıyor.
0: OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andrea Schleicha, Türkiye'nin PISA'da elde ettiği başarıyı tebrik etmek amacıyla video mesaj gönderdi. Türkiye'nin öğretmenlerini ve okul yöneticilerini tebrik etti.
6: Türkiye'deki her 10 öğrenciden 7'si öğretmenlerinin onların öğrenimiyle yakından ilgilendiğini, konuyu anlayana kadar anlatmaya devam ettiğini ve en çok ihtiyaç duyduklarında ek destek sağladığını ifade ediyor. Bu sadece başarılı bir yılın sonucu değil. Karşımızda gerçekten harekete geçmiş, ilerleyen bir okul sistemi var. Eğitim bir ülkenin geleceğinin taslağını yazdığı yerdir.
0: PISA sonuçlarına göre Türkiye fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte ise 11 basamak birden yükselerek her alanda en fazla yükseliş kaydeden ülke oldu. Schleicher, yapay zeka ve dijital teknolojilerin eğitimdeki artışına da dikkat çekti.
6: PISA sonuçları Türk öğrencilerin yapay zekada dahil olmak üzere dijital teknolojileri hevesle kullandığını gösteriyor. Bu potansiyelin farkında olan hükümet, cihaz eksikliklerini gidermeyi bir öncelik haline getirdi. Bu durum gelecek için muazzam bir kazanım sağlayabilir.
4: OpenAI matematik dünyasının yaklaşık 90 yıldır çözmeye çalıştığı problemi çözdüğünü duyurdu. Ama bu duyuru OpenAI'ın aralarında Türk kökenli bilim insanı Levent Alpögen'in de olduğu matematikçilerin çalışmalarını izinsiz kullanma iddialarını gündeme getirdi.
0: Yapay zeka şirketi OpenAI matematiğin en önemli problemlerinden birini çözdüğünü duyurdu. Navier-Stokes adlı 90 yıllık problem 10 bin yapay zeka ajanıyla yaklaşık 88 saatte çözüldü. OpenAI problemi çözdüğünü sosyal medya üzerinden duyurdu. Çözümde henüz kamuya açılmayan ve en son modelleri GPT-6 Astra'dan çok daha güçlü olduğu belirtilen bir model kullanıldığı kaydedildi. Ayrıca bilim insanları Levent Alpöge ve Tristan Buckmaster'a teşekkür edildi. Ancak Buckmaster, OpenAI'ın kendisiyle Alpöge'nin önemli bir sonuç açıklamaya hazırlandığını öğrenmesinin ardından bu alandaki çalışmalarını hızlandırdığını söyledi. Buckmaster'ın açıklamasına göre yaklaşık bir yıldır Levent Alpöge ile bu problemi çözmek için çalışıyorlardı. Bunun için aralarında OpenAI'ın Codex'i ile Anthropic'in Claude modelinin de olduğu yapay zeka uygulamalarını kullandılar. Problemi çözdüğünü duyuran OpenAI'dan "Bizim komutlarımızı kullandınız mı?" sorusuna yanıt alamadılar. Bu açıklama OpenAI'ın bilim insanlarının verilerine erişmiş olabileceği iddiasını gündeme getirdi. Buckmaster ayrıca OpenAI'ın Alpöge'nin ismini çalışmadan çıkarmayı da teklif ettiğini fakat bunu kabul etmediğini açıkladı. Türk kökenli ABD'li matematikçi Levent Alpöge, OpenAI'ın rakibi Anthropic şirketinde çalışıyor. Clay Matematik Enstitüsü problemlerin çözümü için 1 milyon dolar ödül koymuştu. Problemin çözülmüş kabul edilmesi için enstitünün onay vermesi gerekiyor.
4: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşamki deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak. Başkent Lizbon'daki karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak.
7: Galatasaray'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi macerası Portekiz'de başlıyor. Sarı Kırmızılar organizasyonun ilk haftasında Sporting ile deplasmanda karşılaşacak. Başkent Lizbon'daki José Alvalade stadındaki karşılaşma 22'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Espan Eskas yönetecek. Sarı Kırmızılı ekip Devler Ligi'nde ilk hafta maçına 3 önemli eksikle çıkacak. Başakşehir Futbol Kulübü ile yapılan müsabakada kasığından sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina bu maçta forma giyemeyecek. Antrenmanda sakatlık geçiren Wilfred Singo da bu karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği görev yapamayacak. Ev sahibi Sporting ise Portekiz Ligi'ne iyi bir giriş yaptı. Lizbon ekibi oynadığı ilk 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sporting geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı göstermişti.
4: Efendim ben Dilek Gül, noktalıyorum ET360'ı. Benden sonra manşet programıyla Zülfikar Ali Aydın sizlerle olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

AK Parti Üsküdar'da nasıl kazandı? İzmir AK Parti'ye geçerse ne olur? CHP'nin programına yavaş mı katılmayacağım dedi, davet mi edilmedi? Kılıçdaroğlu CHP tabanından nasıl bu kadar emin? Almanya'da aşırı sağcı AfD zaferi Türkleri ve

Türkiye'yi nasıl etkiler? Sena Alkan soruyor. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin, akademisyen Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, siyaset bilimci Doktor Sezin Öneyle, gazeteciler Gürkan Zengin ve Orhan Bursalı yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 32, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 28, Kayseri 27 derece. Doğu Anadolu'da gökyüzü açık, Erzurum 24, Van 23 derece. Güneydoğu'da da hava güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Bugün fenomen maskesiyle güç ve şöhret gösterisi yapan bir ismin kara paradan cezaevinde biten hikayesini anlatacağız. Adı Kara Haydar. Şöhretin şehvetine kapılıp videolarında devletin kurumlarını aşağılayan Kara Haydar bu sebeple de tutuklandı. Kara Haydar'ın kilolarca altın takılan düğünü ve cezaevinde biten ibretlik hikayesi yine ibretlik dersler içeriyor. Ayrıntılarına bakacağız. Gizli görevler ve 34 yıllık terörle mücadele. MİT Asya Bölgesi Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı tekrar açılacak. 15 yıl önce duruşmasına 9 gün kala koğuşunda şüpheli bir şekilde öldü. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı zehirlenme ihtimalini araştırıyor. Bu sebeple Fethi Kabir yapılacak. Mezarlığı açılacak savcılık nezaretinde. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde önemli bir figür var. Soğuk Savaş döneminden bu yana istihbarat dünyasında yer almış bir figür. Enver Altaylı'nın rolü bu ölümde tartışılıyor. İki mektup nedeniyle ona da bakacağız. Casusluktan halen tutuklu olan 83 yaşındaki Enver Altaylı'nın hikayesi de yine manşette olacak. Başlıyoruz. Evet, önce gündemin öne çıkan başlıkları arasındaki sıcak görüntülere bakacağız. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp iki ilçeye sıçradı. Dün yine yayında aktarmıştık. Antalya Aksu'da da var. Kozan, Doğan, Alan mahallesindeki yangın rüzgarla birlikte büyüdü. İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine yayıldı. Havadan müdahale görüntülerinde görüyorsunuz. Bu müdahaleler nedeniyle, yangının yayılması nedeniyle ve mahalleleri tehdit etmesi nedeniyle ilçelerde 285 hanenin tahliye edildiğini, farklı mahallelerde 285 hanenin tahliye edildiğini, havadan ve karadan müdahalelerin tıpkı bu görüntülerde gördüğünüz üzere devam ettiğini söyleyelim. Hemen helikopterin müdahalesini de görüyorsunuz. Yine Antalya Aksu'da da benzer bir görüntü var. O görüntüyü de izliyorsunuz. Dün yine manşette canlı yayında Yasin Anzerli'nin çok sıcak görüntüleriyle ekrana taşımıştık. Aksu ilçesinin ormanlık alanında başladı yangın. Kepez ilçesine sıçradı. İki mahallede yine 254 ev tahliye edildi. 8 yaralı var. Bu yaralılara da müdahale edildiğini söyleyelim. Yine yangın gece boyu devam etti ve bu yangına söndürme çalışmalarına katılan bir vatandaşımızın da kalp krizi geçirip hayatını kaybettiğini söyleyelim.
1: Kahraman oğlum, güle güle, güle güle.

0: üzerindeki sır perdesini aralamak için bir savcılık soruşturması ve bunu çözmek için bir oluşmuş bir irade var. Onu görüyorsunuz. Savcılık dün Kozinoğlu'nun kabrinin açılmasına karar verdi. O dönem FETÖ'nün Oda TV kumpasıyla tutuklanan gazeteci Nedim Şener ve eski savcı Alptekin Yıldırım konuğumuz olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Nedim Şener, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Şimdi o süreci başından sonuna bizzat hem Silivri süreciyle yaşamış bir isim olarak Nedim Şener'le başlamak istiyorum. Cezaevinde rahatsızlandığı ifadesiyle ya da bütona basmasıyla başlayan süreç ve bunun arka planı var. Konuşulacak çok şey var. Cezaevinden çıktıktan sonra ambulansta müdahale edildiği ve başka bir kimyasal maddeyle zehirlendiğine dair bir şüphe de var. O kısmıyla başlayalım. Enver Altaylı'nın rolü hakkında da size sorularım olacak. Buyurun.
1: Tabii şimdi şöyle, yani biz kalp krizi geçirdiğini, kalp rahatsızlığı olduğuna dair herhangi elimizde somut bir veri yok Zülfikar.
0: Evet.
1: Önce onu söyleyelim. Ve o şeye rahatsızlığı spor yaptıktan sonra rahatsızlığının neden kaynaklandığı basit bir darlık mı, bir ne bileyim bir sıkıntı olmadığı konusunda elimizde bazı veriler var ama o da şu, butona basılıyor ve sedyeyle, bakın sedyeyle görevliler geliyor.
0: Evet.
1: Sedye'de taşınırken Kaşif Kozinoğlu doğruluyor. Bunu raporlardan görüyoruz.
0: Evet.
1: Hatta yine cezaevi kapısına ulaştığında o 163 metrelik 7 kapıyı geçerek ulaştığında 15 dakikayı buluyor neredeyse o süreçte. Yine doğruluyor ve rahat nefes alıyor.
0: Evet, o sırada
1: fakat
0: şehadet getirdiğine dair bir bilgi de var.
1: Yok, yok, yok, yok, yok, yok. Yani şehadet falan filan öyle. Yani çünkü her gün düzenli sporunu yapan birinden bahsediyoruz. Zaten bizim kafamızı karıştırmaya çalışanlar,
0: evet,
1: o dönemden kaynaklı olarak söylüyorum, kalp damar rahatsızlığından vefat ettiğini söylüyorlar. Bütün savcılık raporu, adli tıp raporuna dayalı olarak hazırlanan raporlar.
0: Evet.
1: Yani kalp yapılan otopside evet bu bulgular direkt ölüme götürür, artık kalp krizi. Çünkü şöyle bir şey, cezaevi kapısından hastaneye gidiş süreci 20 dakika.
0: Evet.
1: Şimdi bakın şöyle, cezaevi kapısına bir ambulans çağrılıyor ve doktor yok. Fakat gelir gelmez damar yolu açıyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi niye yaparsın? Bir şey enjekte ediyorlar ama ne enjekte ediyorlar? Şimdi bütün o sürecin tahlil edilmesi lazım. Sonra ambulansa koyuyorlar. Bu bahsettiğim süre işte 18-37 civarı falan. Ambulansa koyuyorlar. Yolda bir ambulans değişikliği yapıyorlar. Yolda ikinci gelen ambulansta doktor var. O söyleniyor.
0: Evet.
1: Ve araç yolda sallantı yapıyor diye yol kenarında da bir 10 dakika müdahale ediyorlar.
0: Otoban kenarında.
1: 19-10'da yani 18-37'den, hatta bakın şöyle, 18-37'de cezaevi kapısından alıyorlar. Çünkü o sürede bir 10 dakikalık bir müdahale yapılmış cezaevi kapısında. 18-37'de alıyorlar. Özür dilerim, 18-37'de kapıya geliyor. 18-47'de ambulansa koyuyorlar ve yola çıkıyor. Yol çok kısa Silivri hastane. Yolda bekletiyorlar. Ambulans geliyor. 10 dakika orada müdahale ediyorlar. İkinci bir damar yolu açıyorlar.
0: Doğru.
1: Yine artık ne enjekte ediyorlarsa saat 19.10'da, bakın 19.10'da bütün bu olay 20 dakika içinde gerçekleşiyor. 19.10'da hastaneye vardığında Kaşif Kozinoğlu ölmüştü.
0: Evet.
1: Hastane başhekiminin verdiği bilgi bize geldiğinde eksi 19.10'da, sizin elinizdeki raporlarda vardır.
0: Evet.
1: 19.30'da da artık nihai olarak geri döndürme çabaları fayda etmeyince öldüğüne dair rapor hazırlanıyor.
0: Evet,
1: şimdi bu kişi tabii bakın bahsettiğim süreç toplamı, yani butona basılmasıyla 18.09 civarı galiba, 19.08-09'da şeye basılıyor, butona basılıyor. 19.10'da Kaşif Kozinoğlu ölmüş oluyor.
0: Evet.
1: Tamam mı? Şimdi bu elimizdeki tıbbi bilgileri, yani Kaşif Kozinoğlu'nun geçmişe dair sağlık bilgileri bir saat içinde bu insanın ölmesinin mümkün olmadığını gösteriyor. Peki ne enjekte edilmiş olabilir? Siz söylüyorsunuz bir şey, zehir veya bir şey. Şimdi bakın ben hocalarla konuşuyorum. Ne olabilir? En iz bırakmayacak şey potasyum.
0: Potasyum klorürden
1: bahsediyorum. Yüklemesi yaptığınız zaman kalp krizi belirtilerinin tamamını veriyorsunuz. Veriyor. Cenazenin otopsisi. Sonra cenaze çürümeye başlayınca yani ölümden sonra hücre parçalanmasıyla beraber yine potasyum açığa çıkıyor ve siz gerçekten bir potasyum zehirlenmesiyle bir kişinin öldürülmediğini bulamıyorsunuz. Şimdi dolayısıyla peki kalp krizi iddiası neye dayanıyor? 2004 yılında Kaşif Kozinoğlu bir sıkıntı yaşamış, kırık kalp sendromu. Şimdi kırık kalp sendromu, onu anlatmaya çalışıyorum insanlara. Bu duygusal bir durum. Kadın erkek de belli yaşlarda görülebilir. Üzüntüden kaynaklı olabilir. Biyolojik değil psikolojik bir, fiziksel değil psikolojik bir durum. Ama bu rahatsızlık damar tıkanıklığı falan yol açmıyor. Çünkü 2004 neresi, 2011 neresi? Adam o gün, o zaman da zaten Asya'ya gidiyor. Yurt dışında Afganistan'da çalışıyor. Bütün yurt dışı Pakistan'a gidiyor. Hiçbir rahatsızlığı yok. Elinizdeki raporlarda göreceksiniz 2005, 2008, 2009, diğer yıllara ait MIT'ten sağlık raporları
0: sağlık
1: da geliyor.
0: Sağlık raporları da istendi.
1: Kimsenin elinde Kaşif Kozinoğlu'nun kalp rahatsızlığı bir kronik sorunu olduğu ve kalp damar rahatsızlığıyla öleceğine dair bir şey yok. Eğer öyle olmuş olsaydı ben size bir şey söyleyeyim. Beraber cezaevinde biz bir koğuşta Ahmet Şık ve Doğan Yurdakul'la beraberdik.
0: Evet.
1: Doğan Yurdakul tam dediğiniz gibi çok ağır kalp rahatsızlığı olan birisiydi. Biz hatta Ahmet'le ara sıra nöbet tutardık yani bir şey olacak mı falan filan diye.
0: Evet.
1: O bile sağlıklı çıktı ve ki son zamanları çok kötüydü. Çıktıktan sonra da sağlıkça bir süre daha yaşadı, çok daha rahat yaşadı.
0: Evet.
1: Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun bu şekilde ölmesi yani doğal bir şekilde ölmesi çok anlamlı gelmiyor. Savcılığın o zamanki otopsi raporu açtığı soruşturmadan bahsediyorum. Otopsi raporu veya tanıkların ifadesi ne göre diyor ki cezaevi yönetimine söylemediği bir kalp rahatsızlığı varmış, bundan ölmüşmüş. Peki bu adam o süre içinde kaç defa revire çıkıyor? Herhangi bir sıkıntısı olsa
0: sıkıntısı yok.
1: Koğuş arkadaşlarına veya hastane yetkililerine söylemez mi? Ve istediği bir şey var, Korospin. Korospin istiyor, o kanı sulandıran bir biliyorsunuz herkesin kullandığı bir ilaç bile değil neredeyse. Bir katkı diyebilirsiniz. Bu onun rahatsız olduğu anlamına gelmiyor. Dolayısıyla ben Fethi Kabir'le beraber bulunabilir mi, bilinebilir mi bilmiyorum ama ambulansa konması, bakın tekrar söylüyorum, 18.47 ile 19.10 arasındaki o 20 dakikalık, 22 dakikalık arasında bir kişiye iki defa ayrı ayrı ambulanslarla damar yolu açılmasını ciddi şüpheli buluyorum. Ve uzmanlara sorduğun zaman da potasyum yüklemesi yaptığınız zaman da potasyum klorür kalp krizinin bütün etkilerini sonuçlarını görebiliyorsunuz o zaman cenaze üzerinde. Buna bağlı hazırlanırsa. Peki buraya bu kumpası kuranlar, bu suikasti yapanlar bu izlenime nereden kapılıyorlar? O da şu. Ekim ayında ailesiyle bir görüşme yapıyor. Bakın tarihinde söyleyeyim.
0: Kız
1: kardeşiyle sizin doğru. Elinizde de vardır.
0: Evet. Kız kardeşiyle bir görüşme yapıyor.
1: Kız kardeşiyle yaptığı görüşme var.
0: Orada kırık kalp sendromuna dair yaşadığı şeyi anlatıyor.
1: 19.10.2011'de. Bakın cezaevi yönetimi ki içinde FETÖ'cüler var. Gardiyanlar zaten FETÖ'cü. Müdür yardımcıları FETÖ'cü. Şimdi neyi keşfetmişler? Bir kişi bu kişiyi şüphesiz bir şekilde, kuşku duyulmayacak bir şekilde eğer bir öldürmek istiyorsanız, suikast yapmak istiyorsanız onun sağlık raporlarına bakar, oradan bir yola çıkarsınız ve onlar da şunu keşfetmişler. Ha, bu adamın bir kırık kalp sendromu yaşamış 2004'te. Mesela Kaşif Kozinoğlu şunu söylemiyor. Ya ben bu sendromu 2006'da, 2008'de, 9'da, 10'da bir daha yaşadım.
0: Evet.
1: Nüksetti bu. Yani kronik hale geldi, süreklilik arz ediyor. Bir sıkıntı yaşıyorum demiyor. Bir konuşma arasında diyor ki böyle böyle bir şey yaşadım ben diyor.
0: Evet.
1: Ama sonrasında ne diyor? Hatta anjiyoya sokmuşlar, gerek görme yaptırıp yapmayacaklar falan diyor.
0: Anjiyo koşu bandına çıkarıyorlar. Olmuş.
1: Sonra koşturmuşlar bunu bantta. Çıplak ayakla koştum diyor. Adamlar şaşırdılar diyor. Ve diyorlar ki buna anjiyoya gerek yok demişler. Şimdi bunlar yeterli şüphe üretiyor mu şeyle ilgili, bu ölümle ilgili? Bence üretiyor. Bunun yanında işte şeye butona basıldığında gardiyanın sesi yükseltmesi, olabildiği kadar gecikmesi. Mesela şu var, biz o

Evet, Kaşif Kozinoğlu MİT Asya baş müşaviriydi, bölge baş müşaviriydi. FETÖ'nün Oda TV kumpas davasında 2011 Mart ayında girdiği cezaevinde 8 ay sonra hayatını kaybetti. 15 yıl sonra şüpheli ölümün üzerine...

0: aynı cezaevlerinde kaldık ve havalandırmalar işte 7-8 metreye, 10 metre civarında,
1: evet,
0: aşağı yukarı 40 metrekare bir alandan bahsediyoruz. Şimdi buraya tek başına çıkıp yürüyüş yapıyor ama acaba mesela o bahsedilen firarı olan gardiyan yanına geldi mi gitti mi? Çünkü bazen
1: bir şey verdi
0: onu
1: mi?
0: Yaparken, evet, onu yaparken yanımıza geliyor. O sıkıntıyı üretecek herhangi, mesela içecek ikram etmesi, sigara ikram etmesi veya bir şey ikram ederek, evet, acaba o tetikledi mi sıkıntıyı, içinde yaşadığı o sıkıntıyı? Şundan dolayı söylüyorum. Ondan önce asla böyle bir sıkıntı yaşamamış. Yani Közünoğlu daha önce de benzer bir şikayetle revire kaldırıldı. Hatta şu ilaçlar verildi dense diyecek ki tamam, bir süreklilik var ama böyle bir şey yok. Bu, tekrar söyleyeyim, 12 Kasım günü şeyden çıkıyor. Saat saat söylediğimiz zaman
1: cezaevinden 18
0: koğuştan, evet, alınıyor. Sedyede doğruluyor Zülfikar. Yani şey yapmıyor. Yatıp baygınlık geçmiyor. Kendinden geçmiş bir hali yok.
1: İyi
0: kapıya
1: durumda
0: gittiğinde,
1: yani, evet.
0: Kapıya gittiğinde doktorun söylediği şey, yani orada başında olan başhekimin söylediği şey, diyor ki konuşuyordu. Yani şeye geldiğinde, cezaevi kapısına geldiğinde konuşuyordu bu adam.
1: Evet.
0: Şimdi bu adam 18.37'de oraya gelip 18.47'de ambulansa bindirildiğinde sadece 20-22 dakika içinde iki ambulans değiştirerek çift damar yolu açılmış halde nasıl eks oluyor? Nasıl ölmüş oluyor?
1: Evet, soracak
0: bence
1: çok soru.
0: Bence bundan çok ciddi şüphe konusu.
1: Şimdi Nedim Şener'in sözlerini kesmedim. Neden? Çünkü evet, Kaşif Kozinoğlu'yla aynı davada kurulan kumpasın mağduru bir nefeste anlattı. Anlatacak da çok şey olduğunu biliyorum. O yüzden kesmek istemedim. Şehadet ifadesinin iddiasını şundan dolayı sordum. Kozinoğlu cezaevine girmeden önce hedef alınacağını biliyordu. Belki oradan devam etmeden önce Nedim Şener'e bir nefes aralığı verelim. Savcı Bey'e soralım. Acaba bu potasyum klorür, Nedim, evet, Şener'in sözünü ettiği potasyum klorür, bu şekilde bir ölüme sebep olabilir mi? Bir de koraspinli bir vitamin apı var.
2: Evet.
1: Bunlarla zehirleme imkanı var mı? Adli tıp rapı incelemesiyle çıkar mı bu?
2: Zaten normal şartlar altında cezaevinde kullanılan ilaçların tamamının yapılan otopside incelenmesi gerekiyordu.
1: Evet.
2: Yani bunlar kanında gerçekten koraspin maddeleri mi var? Yoksa koraspin diye verilmiş başka bir ilacın maddeleri mi var? Çünkü, evet, cezaevinde ilaçlar böyle kutusuyla verilmez. İlaç şeklinde verilir. Yani tane, evet, tane verilir.
1: Tane, ihtiyaç
2: öyle
1: duyduğu kadar.
2: İhtiyaç, evet, duyduğunda verilir. Hani al bu koraspin şeklinde verilmez. Şimdi koraspin
0: doğrudur,
2: diye verilen...
0: Ben de ilaç aldığımda aynen, evet, dediğiniz gibi taneyle veriliyordu.
2: Evet. Koraspin, evet, diye verilen ilaç acaba koraspin miydi? Evet. Şimdi Nedim Bey'in söylediği şüphelerin tamamı şu anda savcılık makamında da var. Ve o nedenle hem takipsizlik kararını kaldırdı hem de FETİ kabir kararı verdi.
1: Evet.
2: FETİ kabir kararında tabii ki bu ortaya çıkar mı çıkmaz mı, bunu ancak yapılacak inceleme neticesinde göreceğiz. Ama bu kadar çok şüphenin ve Enver Altaylı ile ilgili detayları da birazdan konuşacağız.
1: Birazdan konuşacağız. Evet,
2: onları birlikte düşündüğümüzde mutlaka ki kamu vicdanı bu ölümün şüpheli bir ölüm olduğunu ve bunu soruşturmak için gerekli iradenin gösterilmesi gerektiğini
1: şimdi
2: ortaya koyuyor.
1: Silivri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ebubekir Efe'nin yürüttüğü bir soruşturma ve ilk kez Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın duyurduğu bu şüpheli ölüm ve arkasından gelen gözaltı. 10 gözaltı var. Şimdi bu kısmını da konuşmamız lazım. 15 yıl öncesi evet, Nedim Şener dün yaşamış gibi hem de mağduru olduğu için çok birçok bilgiyi aktardı bize. 15 yıl öncesinin ortamını da bir aktarmak lazım ki Kaşif Kozinoğlu neden hedefe konuldu, evet, onu bilmek lazım. Nedim Şener'e o soruyu sorayım. Oradan sözünün bitiminde benim de buradan aktaracaklarım var. Buyurun.
0: Şimdi, tabii Zülfikar, şimdi şöyle, yanılmıyorsam senin haberinde o. Kaşif Kozinoğlu'nun işte gözaltı ve tutuklama sonrası yine benim adımla Kaşif Kozinoğlu'nun adını bir belgede FETÖ'cüler geçirmişlerdi.
1: Evet,
0: telefon dinleme tapeleri
1: yaptığım haberlerden biri olabilir.
0: Evet, telefon tapeleri savcılık gönderiyor ve ilginç olan benim adım, yani benimle ilgili bilgiler ve Kaşif Kozinoğlu'nun bilgileri bir dokümanın içinde yer alıyordu ve çok hakikaten hayret vericiydi. Yani nasıl oldu bu diye. O da şöyle, 2009 kritik bir yıl. 2009 benim Fethullahçı terör örgütüyle ciddi ciddi kavga ettiğimiz o Hrant Dink suikasti üzerinden, evet, bir dönemdi ve telefonlarımın dinlenmeye aldığı bir dönemdi.

0: Evet,
1: istihbarat yalanları yazdığınız dönem. Evet.
0: Evet. Evet, Ali Fuat Yılmaz. İnşallah o haberi bulursan bana gönder. Arıyorum, hala bulamadım.
1: Peki, bakacağım.
0: Habertürk'te çıktı o haber. Şimdi dolayısıyla benim telefonlarımın dinlendiği tarihle Kaşif Kozunoğlu'nun telefonlarının dinlendiği tarih aşağı yukarı aynı. Ve işin başında da herkesin çok iyi bildiği Ali Fuat Yılmazer, İstihbarat Şube Müdürü, Ergenekon ve Balyoz dahil olmak üzere bütün kumpas davalarının başındaki İsim. Polis şefi. Şimdi bu kişiyi niye hedef alıyorlar? Şimdi aslında Enver Altaylı meselesine biraz gelelim. Şimdi ben o soruya şöyle cevap veriyorum. Aynı operasyonda ben niye hedef alındıysam Kaşif Kozunoğlu da ondan hedef alındı. Çünkü ben Hrant Dink suikastı içinde aslında Ergenekon terör örgütü işledi diye söylenen cinayetin arkasında Fethullahçı terör örgütünün istihbaratçılarının olduğunu yazıyordum. Dink cinayeti, evet. İstihbarat yalanı kitabı, Kırmızı Cuma kitaplarıyla falan. Ve bununla ilgili de mahkemeleşiyorduk, sürekli davalaşıyorduk. O sürede de beni hedef aldılar ve işte ben o katil o gün Samas'ta 20 yıl hapis istenirken hatırlayacaksın bana 32 yıl hapis cezasıyla 11 ağır ceza mahkemesinde ve 8 sulh ceza mahkemesinde davalar açılmıştı. Şimdi bu benim kendi mücadelemdi ama tanışmıyoruz. Kaşif Kozunoğlu da Orta Asya'da özellikle cemaat okulları denilen okullarda CIA yapılanmasını deşifre eden bir kişi. Şimdi dolayısıyla evet şimdi o davayı hatırlayacaksın Oda TV kumpasını. Ahmet Şık var, Yalçın Küçük var, Hanife Avcı var, Soner Yalçın var. Birbirini tanıyan veya birbiriyle ilişkisi olmayan hatta farklı düşünceli olan insanları bir örgüt yapısı içine soktular. Kaşif Kozunoğlu ne oradakileri tanıyor ne onlar tanıyor. Hiçbirimiz tanımıyoruz. Fakat dediğim gibi Kaşif Kozunoğlu cemaatle ya da Fethullahçı terör örgütüyle ciddi mücadele eden birisi. Ve onun MİT içerisinde yükselmesini istemiyorlar. Yani onu bir şekilde etkisiz hale getirmek istiyorlar. Bu kelimeyi niye kullanıyorum? Çünkü Ekim 2008'de FETÖ elebaşına Enver Altaylı isimli CIA casusu ve FETÖ casusu olan kişi, evet, ki eski MİT personelidir. Fethullah
1: bir mektup yazıyor.
0: Muhterem efendim falan diye.
1: Müsaadenle şöyle yapalım mı? Ben şimdi tam Nedim Şener'in geldiği yerden stüdyodaki grafik üzerinden anlatayım. Şimdi evet. Nedim Şener'in anlattığı isim 1944 Adana doğumlu, Adana Ceyhan doğumlu Enver Altaylı. Şimdi MİT'in en eski hali, bu konulara meraklı olanlar bilir. Asker kökenli Fuat Doğu'nun MİT'in başında olduğu dönemde, hatta MİT'in isminin daha mahvolduğu dönemde Enver Altaylı bu teşkilata giriyor. Özellikle de şu anda cezaevinde, neden cezaevinde? MİT'in İran masasında çalışan bir FETÖ yanlısı bir ismi yurt dışına çıkarmak için damadı ile birlikte hareket edip onu çıkarmaya çalışırken FETÖ üyeliği ve siyasi ve askeri casusluk suçlarından tutuklanmış bir isim. CIA ile çok ciddi bağlantıları var, tıpkı FETÖ ile olduğu gibi. Dolayısıyla bu operasyonda gözaltına alındı, tutuklandı, 23 yıl FETÖ üyeliğinden ve siyasi askeri casusluktan gözaltına alındı. Ekim 2008'de Enver Altaylı Fethullah Gülen'e bir mektup yazıyor. Diyor ki, Kozunoğlu üyelerimizi takip ediyor. Bizim 20 MİT görevlimiz var. Bunların çoğu okullardan olan MİT görevlileri. Evet. Bunları takip ediyor özellikle Asya ülkelerinde. Taşkent'teki okulları da bu kapattırdı. Kozunoğlu'nun durdurulması lazım diyor. Hatta mektuptaki ifadeyle kısaca...
0: Etkisiz hale getirilmesi.
1: Evet, mektuptaki ifadeyle de kısaca hemen söylemek isterim. Kozunoğlu ile ilgili MİT müsteşarı olmaya çalışıyor. Eğer böyle bir şey olursa felaket, Allah memleketi, devleti ve hani terör örgütü FETÖ'nün başındaki Fethullah isimli şahsı korusun. O kendi ifadesi başka. Cemaatin önde gelenlerini korusun diyor. Bu bir felaket olur diyor. Ondan sonra da ertesi yılda yine FETÖ içindeki başka bir isme, yine Kozunoğlu'nu şikayet eden, evet, başka bir mektup yazıyor. Hedefe konulması, evet, Savcı Zekeriya Öz'ün, evet, hedefine girmesinin özeti kısaca böyle. Evet. Dedim şeyler
0: orada,
1: kaldığı yerden
0: mi? Şöyle tabii, tam Emre Taner'in müsteşarlığından istifası, yani daha doğrusu emekli olması ve işte yeni Hakan Fidan yönetiminin iş başına gelmesi süreci. Çünkü Hakan Fidan bu işin için önemli adaylardan biriydi ve Kozunoğlu'yla da çalışacak bir isimdi zaten. Nihayet sonrasında atamasını yapıyor biliyorsunuz. Evet. Orta Asya bölgesine atamasını yapıyor. Dolayısıyla MİT içerisinde cemaate hedef alacak ya da FETÖ'ye hedef alacak bir yapıyı istemiyorlar. O Dilaver Azim isimli kişiye tam o Mart ayında, 2009 Mart ayı, bakın 2009 Mart ayını niye söylüyorum? 2009 Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan One Minute çıkışını yapmıştı İsrail'e karşı, hatırlayacaksınız. Evet, evet. Yani onlara katil terörist demişti, bebek katilisiniz falan demişti. Şimdi Mart ayına geliyoruz. Gitgide MİT, Mossad yetkilileri, Mossad'ın başındaki kişiler, isimler, hatta Ehud Barak dahil olmak üzere Hakan Fidan'ın İran ajanı olduğunu iddia ederek basına demeçler veriyor. Bu kişiden rahatsızlığını, oraya atanmasının şeyini söylüyor. Şimdi biz kimden bahsediyoruz? Fethullahçı terör örgütü. Kimdir bu? İsrail'in içimizdeki ajanı. Nitekim One Minute çıkışından sonra, Mavi Marmara olayından sonra doğrudan hükümete yönelik cephe almasının ana sebeplerinden birisi İsrail ajanı, İsrail istihbarat yapılanması olmasıydı zaten. Evet. Dolayısıyla Kaşif Kozinoğlu'nun hedefe konmasının arkasında böyle bir şey var, bir fotoğraf var. Ve sonra ne oluyor? Şubat ayında Enver Altaylı bir mektup daha hazırlıyor, bir yazı daha hazırlıyor. Dilaver, bu Özbek asıllı o da, hatta evet. Özbek Dilaver deniliyor. Önce Süleymancıların içine yerleştiriliyor, sonra FETÖ adına tahsilatlar falan yapıyor. Örgütte önemli yönetici, şöyle bir önemli birisi olduğunu şuradan anlıyoruz. Enver Altaylı FETÖ ile başından sonra buna mektup yazıyor ve orada diyor ki bakın Kozinoğlu göreve geliyor. Eğer böyle bir şey olursa Allah memleketi, devleti, Fethullah Gülen Hoca Efendi, cemaatin önünde gelenlerini korusun. Bu bir felaket olur diyor. Tam Şubat ayından bahsediyoruz. Mart ayına geliyoruz. Mart ayında bu sefer Zekeriya Öz'e o meşhur bilinen sahte ihbar mektuplarından biri gidiyor. Kozinoğlu'nun Danıştay saldırısından, Ümraniye'de çıkan el bombalarından, diğer bütün Ergenekon'la ilgili iddia edilen bütün suçlamaları içeren telefon dinlemeleri kararı alınıyor. İstanbul TEM Şube'deki o Mutlu Ekizoğullar falan vardı ya, FETÖ'cüler, Ali Fuat Yılmazerler, telefonlarını 3'er aylık dönemler içinde 4 kez dinliyorlar. Bir şey bulamıyorlar ama. Yani aslında 2009'da FETÖ'nün kararıyla hedefe konmuş telefonları dinlenmiş. Yani MİT mensubundan bahsediyoruz. Ev telefonu, eşinin, kendinin telefonları dinlenmeye alınıyor ve hiçbir şey bulunmuyor. Şimdi evet. Arkasından bir şey bulamayınca ne yapıyorlar? FETÖ'cü terör örgütünden bahsediyoruz. Oda TV kumpasına ekliyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Oda TV'deki bir bilgisayarın silinmiş dosyalar kısmına virüslü bir e-posta düşüyor. Burada bu e-postanın içinde bildiğin gibi nedim.doc, harfi.doc, aşık.doc, evet.
1: Aslında
0: kaşif.doc diye
1: Kaşif Kozinoğlu'yla Nedim Şener'in tutuklanmasında kullanılan yöntem aynı. Çünkü aynı. 3 saniye ile 7 tabii. saniye arasında oluşturulmuş hiçbir, Word dokümanları evet. belirli bilgisayarlara ulaştırılmış.
0: Hiçbir açılmamış. Evet. Yani o da TV'ciler silinmiş dosyalara doğrudan düşen. Çünkü bunlar virüslü postalar. Bilgisayar onu otomatik silinmiş dosyalara atıyor. Burada bugün de hala geçerli sistemden bahsediyoruz. Evet. Onlar açılmamış. Ne diyor orada Word dokümanda? Kozinoğlu'ndan gelen belgeler şey yapsın, değerlendirilsin. Neymiş bunlar? MİT kaynaklı veya TSK kaynaklı bir takım raporlar, görüşler, evet. analizler. İyi de hem MİT'ten hem de TSK'dan gelen raporlar dava dosyasına sonradan girdi. Hiçbir şekilde Kaşif Kozinoğlu'nun erişmesi mümkün olmayan, bilgisi olmadığı konular ki bunu zaten savunmasında da anlatmış. Diyor ki ben hani Afganistan, Özbekistan bununla ilgili çalışmalarım vardır ama anlatılan konular PKK mesela benim konum değildir diyor. Dolayısıyla diyor, bu evet. raporların bende olması mümkün değildir. MİT de bunu teyit ediyor. Ama hiçbir şekilde bunlar dikkate alınmıyor. Bizim de söylediklerimiz dikkate alınmadığı gibi.
1: Zaten Elias'ın notlarında da o var. Evet.
0: Tabii kritik olan şu, tam duruşmaya bir hafta 10 gün kala işte bu ölüm olayı gerçekleşiyor. Bu suikast olayı gerçekleşiyor. Niye önemliydi bu? Kritik bir tarih. Çünkü o davada Yalçın Küçükler, işte efendim ben, Ahmet veya işte Hanife Avcı ne dersek zaten kamuoyunun aşağı yukarı bildiği şeyler. Ama bütün bu kumpası çökertecek en önemli isimlerden birisi Kozinoğlu.
1: Kozinoğlu.
0: İsim Kozinoğlu'ydu. Onun söyleyeceği bir tek cümle bütün olayı alt üst edebilirdi. O yüzden ve bir suikaste bence susturmak yolunu seçtiler. Çünkü biz aşağı yukarı ne söylediği bilinen, tavrı açık olan insanlarız. Kamuoyuna yazdığımız kitaplar, haberler nedeniyle. Evet. Ama Kozinoğlu çok sürpriz bir şeyler söyleyebilirdi ki nitekim sonra hazırladığı rapor
1: savunmasında
0: da bunun bir kumpas olduğunu, ne aslında neyin hedef alındığını çok net ortaya koyacaktı. Böyle aslında bunu yaparak diğer operasyonların da önünü açmış oldular. Mesela neyi? Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de öldürüldükten sonra bir yıl sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan tutuklanmaya kalkıldı. 2011 özür dilerim. 7 Şubat 2012 birkaç ay sonra tabii 7 Şubat sonra MİT 2014'te MİT tırları durduruldu ve toplumun göz önünde oldu bunlar. Eğer Kozinoğlu o tarihte yaşayıp görüşlerini paylaşabilseydi kamuoyuyla bütün bu kumpas süreci duracaktı. Türkiye'ye yapılan bütün operasyonlar FETÖ'nün yaptığı yani 2011'den sonra 2012 hatta şunu söyleyeyim. Daha sonra internet andıcı diye bir kumpas yaptılar biliyorsunuz. İşte İlker Başbuğ tutuklandı 2012'nin
1: evet, bu arada
0: ocağında.
1: Müsaadenle yine İlker Başbuğ'la ilgili yine Enver Altaylı'nın Fethullah Gülen'e yazdığı ve şikayet ettiği ifadeleri de okuyayım müsaade edersen. Tabii. Diyor ki göreve gelince İlker Başbuğ yeni Genelkurmay Başkanı'nın zat-ı halinize ve yapılan hizmetlere bakışı son derece menfidir. Yani bize kötü bakıyor diyor. Yeni görevine başlar başlamaz bazı generallerin yakın takip ve dinlemeye alınmaları konusunda verdiği talimat son derece üzücüdür. Bu 7 generalin izlemeye alınmalarının gerekçesi sizin taraftarı olmanızdır diyor. Tıpkı 20 MİT'çi, Fethullahçı 20 MİT'çi evet. hikayesinde evet. olduğu gibi Tabii. fotoğrafın bütününü bu şekilde tamamladık.
0: Tabii. Yani dolayısıyla Kaşif Kozunoğlu'nun susturulması, suikastla susturulması FETÖ için hayati önemdeydi. Ne İlker Başbuğ'u tutuklayabilirlerdi, ne MİT müsteşarını tutuklama girişiminde bulunabilirlerdi, ne 17-25 Aralık'ı evet. yapabilirlerdi, ne MİT tırlarını durdurma girişiminden kalkışabilirlerdi. Çünkü hatırlayacaksınız o tarihte MİT personelini yani şey gibi böyle bir terörist muamelesi yaparak arkadan kelepçeyerek tutuklamışlardı ki Türkiye'nin gözü önünde oldu. Ne de 15 Temmuz sürecine gelmeyebilirdik. Yani evet. eğer devlet karşı cepheden FETÖ'ye karşı mücadele etseydi. Dolayısıyla Kaşif Kozunoğlu'nun öldürülmesi, FETÖ tarafından bence öldürülmesi onlar açısından hayati bir karardı. Zaten FETÖ elebaşına doğrudan mektup yazılması, arkasından Dilaver Azim'e bu bilginin gönderilmesi, Zekeriya Öz'ün telefon dinlemeleri buna işaret ediyor zaten.
1: Evet. Zaten Dilaver, Özbek Dilaver isimli FETÖ'cüye yazdığı mektupta da diyor ki Kaşif Kozinoğlu yönlendiriyor Ergenekon davasında. Biz buradan bir Ergenekon'la bir yola girdik ama Kaşif Kozinoğlu MİT'teki pozisyonunu kullanarak bu davayı MİT'i karşımıza çıkartacak şekilde yönlendiriyor diyor. Son cümle bir söz vereceğim Nedim Şener'e ama toparlayacağız artık. Bu tabloda Fethi Kabir'in bizim karşımıza çıkaracağı şey nedir?
2: Şimdi Fethi Kabir...
1: Deliller yerli yerine oturursa.
2: Evet, evet. Fethi Kabir işlemi neticesinde bir bulunan dokularda toksikolojik inceleme yapılacak. Tabii ki Nedim Bey'in söylediği potasyum vererek kalp krizi emareleriyle ölümüne yol açtılarsa bunu Fethi Kabir işlemiyle tespit etmek de çok zor. Onu da belirtelim. Evet. Çünkü bu özellikle... Bu tip suikastlerde kullanılan ve birebir kalp krizi sonuçlarını veren ve muayene eden kişi de baktığında evet ya bu adam kalp krizi geçirmiş diye yorumlayacağı bir yöntem. Ama o 20 dakikada söylediği gibi Nedim Bey'in iki kere ambulans geliyor, bir daha geliyor. Birinde doktor var, birinde yok. Müdahale ediliyor. Onlar
1: tutanaklı tespitli görüntüleri izledi savcı.
2: Bunların hepsi sabit zaten. Evet. Tabii ki bu ambulans görevlileri, doktorlar bunların hepsinin yeniden ifadelerinin alınması. O zaman kimlerle görüştüler? Bu firari FETÖ'cü gardiyan, onun oradaki eylemleri, bence HTS kayıtları, eğer duruyorsa kamera kayıtları. Bunların tamamını zaten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı alıp Fethi Kabir'den çıkacak sonuç. Yani Fethi Kabir'den bir sonuç almasak da bu soruşturma yine şüpheyle birlikte devam edecektir.
1: Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Nedim Şener'e savunmasını da kısaca aktaracak. Ben diyor MİT'ten aktaracağım. Kaşif Kozinoğlu, Elias notlarında da olduğu için, bunun yakınlarına da bahsettiği için diyor ki ben MİT'ten seçilmiş bir günah keçisiyim. Oda TV ile zaten ne organik ne de başka bir telefon irtibatına dair Olmaz. Tespit edilmiş bir şey de yok. Dosyada da yok yani. Fethullahçı savcıların hazırladığı dosyada da yok. Amaç beni hedef göstermekti diyor. Hard diskin incelenmesine fırsat verilmemiştir diyor. İlgili hard diskin yani suça konu edilen hard diskin. Benim dosyam 7 saniyede yüklenmiştir diyor. MIT'in diyor benim hakkımda verdiği, Nedim Şener de bahsetti, benim hakkımda lehime verdiği raporlar, resmi yazıların hiçbiri dosyaya konulmadı diyor. Tam bu hazırlığı, savunmasını yazarken 9 gün önce ölüyor. Nedim Şener son bir

0: değerlendirmeyle kapatalım.
1: Tabii o yani o bilgisayar hard diskinin incelenmesi ayrı bir muammadır. Lehimize çıkacak hazırlanan ön rapor mahkeme tarafından görüldüğü için hard diskin incelemesi geri alınıp onların lehine çıkacak bir şekilde, yanılmıyorsam TÜBİTAK mı ya başka bir kurum mu, oraya gönderilip aleyhimize çıkması sağlanmaya çalışıldı. Sonra yeniden bir başka yere gönderildi ama şu ortaya çıktı. Yani bu virüslü e-postaların hiç kimse tarafından görülmediği, işte benim aklımda işte Soner Yalçın'dan aldığım bilgileri ben efendim örgüte dağıtıyormuşum. Evet. O benim yöneticimmiş. Ne ben Soner Yalçın'la bir özel görüşmem var, karşılaşmam var, tanışıklığımız var. Ne bir böyle bir talimat almıştım var. Bir de mesela şimdi Ergenekon bir talimat verdi diyelim. Talimat şu: Kaşif Kozinoğlu'ndan gelen belgeleri değerlendirelim. Ya bu cümleyi herhangi bir örgüt yöneticisi aklında tutamıyor mu da Word'e yazıp da e-postayla gönderiyor? Allah'ını severseniz. Mesela benle ilgili Ahmet Şık'ı çalıştırsın, Hanifi'nin kitabını hızlandırsın. Ya böyle bir örgüt varsa şu cümleyi, şu kısacık üç kelimelik cümleyi aklında tutamıyor mu Soner Yalçın da bana söyleyip ben bunu yapmam gerekmiyor mu? Bunu illa Word dokümanı, ama niye? Belge üretmeye çalışıyorlar. Sahte doküman dediğimiz, fabrikasyon doküman dediğimiz şey bu. Bunu mesnet kılarak Kozinoğlu'nun ölümüne götürdüler. Bir A4 kağıdında yazılmış bir satırla adamı ölüme götürdüler. Ama tekrar söylüyorum, bu Milli İstihbarat Teşkilatı'na nüfuz etme çabasıdır. Milli İstihbarat, Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklanması daha sonra Hakan Fidan'a yapılacak operasyonun parçasıdır. Çünkü evet. 2009'dan itibaren, bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın One Minute çıkışından itibaren Erdoğan'a yakın isim olarak Hakan Fidan zaten Mossad tarafından hedefe konmuştu.
0: Evet.
1: Bunu lütfen arşive girin, göreceksiniz Hakan Fidan'ın nasıl karşı çıkıldığını, İsrail Başbakanı'nın devreye girdiğini, yani kamuoya açık röportajı da söylüyor. Türkiye, çünkü onlar Türkiye'yi içimizdeki hainler eliyle yönetmeye alışmışlar. Hakan Fidan yönetimi, Kaşif Kozunoğlu'yla FETÖ'ye ve onun bağlantılı olduğu emperyalist güçlere bir mücadele başlatabilirdi. Nitekim zaten bütün müsteşarlık hayatı boyunca da Hakan Fidan bunun mücadelesini verdi. Bugün dışarı bakan olarak da İsrail'e karşı tutumunu zaten görüyoruz. Evet. Keza Kozinoğlu'nun yaptıkları bu güce karşı, emperyal güce karşı Türkiye'nin menfaatlerini korumak amacıyla Fethullahçı terör örgütüne karşı savaş açmış insanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla onun öldürülmesi, FETÖ tarafından öldürülmesi Milli İstihbarat Teşkilatı'na yapılacak operasyonların yolunu açtı. Ama onlar da akamet ördü. Allah'a şükürler olsun 15 Temmuz darbe girişimine kadar geldik ama milletimizin ve devletimizin yönetenlerin sayesinde de ondan da kurtulmuş olduk.
0: Peki. Nedim Şener'e çok teşekkür ediyoruz. Aynı davanın mağduru olarak bambaşka bir çerçeveden konuyu konuşmaya, aktarmaya çalıştık. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Kaşif Kozinoğlu üzerinden nasıl hedef alındığını ve FETÖ'cü faaliyetlerin hangi seviyede olduğunu aktardı. Nedim Şener, çok teşekkürler. Alptekin Yıldırım'a Nedim Şener'i uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Alptekin Yıldırım, son bir değerlendirmeyle bu bölümü kapatacağız.
2: Şimdi Kaşif Kozinoğlu soruşturması, cinayet soruşturması, suikast soruşturması FETÖ'ye bir kararı ile birlikte bize şunu gösterdi. Savcılık gerçekten Kaşif Kozinoğlu'nun öldürülme ihtimalini çok kuvvetli şekilde düşünüyor. Evet. Şüpheler bir araya geldi ve bu kuvvetli şüphe oluştu. Bu nedenle de şu anda FETÖ'ye bir kararı verildi. Evet. Ve eminim şu anda gerekli HTS kayıtları, kamera kayıtları dosya arasında alınıyordur. Evet. FETÖ'ye ile birlikte bir değerlendirme yapılacak. Ve yine söylüyorum, bu kadar etrafında FETÖ'cü olan ve FETÖ'cüler tarafından bu kadar hedef gösterilen bir adamın hiçbir kalp rahatsızlığı yokken bu konuştuklarımızın hiçbiri olmasa bile bu ölüm şüphelidir benim kanaatime göre. Evet. Ve soruşturmaya muhtaçtır.
0: Evet, konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü evet, savcının önünde başka bilgiler de var. İşte bu işin Adli Tıp Kurumu boyutu var. Ve taşınan, o dönemin savcılarına bilgi taşıyanlar boyutu var.
2: Doğru.
0: İşte biraz önce aktardık, Enver Altaylı'nın yazdığı mektuplar var. O mektuplar çerçevesinde tabii FETÖ kullanılmış gibi görünüyor ama sonuç itibariyle buradaki bu sistemin, uluslararası sistemin bir aparatı olarak tabii kullanıldığını ve bu suikaste FETÖ'cü unsurların kullanıldığını görüyoruz. Biz bu soruşturmayı takip etmeye, detaylarını aktarmaya devam edeceğiz. Yine devam edelim, bir haberle devam edeceğiz. Biraz sonra yine fenomen görünümü altında kara paracı faaliyetlerin ayrıntılarına da bakacağız ama bir Elazığ'a gitmemiz lazım. Çünkü önceki gün, önceki akşam ajanslara bir haber düştü. Gece yarısı çıkmış bir köy evinde çıkmış bir yangından bahsediliyordu. A ve Hayriye Ülkü çifti Karakoçan ilçesine bağlı Ürünlü mezrasında yaşıyor. Çiftin evinde dediğim gibi gece saatlerinde bir yangın çıkıyor. Alevler söndürüldüğünde tablo tabii çok korkunç. Çiftin cinayete kurban gittiği de otopsi raporuyla ortaya çıktı. Şimdi bize bu cinayetin, çifti cinayetin detaylarını Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek aktaracak. Hemen görüntülerini de gördünüz, Veysi'deyiz.
3: Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Üründü aslında köyü burası. Koçyiğitlere bağlı Üründü mezrası burası. Gece saat 12 sularında yangın çıkmıştı. Nerede yangın derseniz Ülkü ailesinin evinde. A Ülkü ve Hayri Ülkü'nün yaşadığı bu iki katlı evde yangın çıkmıştı. Hemen yangının ihbarının ardından jandarma ve hemen ardından da itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Burada yangın söndürme çalışmaları bir taraftan gerçekleştirilirken A ve Hayri Ülkü'nün de hemen evin giriş tarafında bulunan noktada yerde yattıkları tespit edildi. Ardından da 112'ye bağlı ambulanslarla da hastaneye sevkleri gerçekleştirildi. Hemen ardından öldükleri belirlendi ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevkleri gerçekleştirildi. Burada adli tıp uzmanları tarafından otopsi yapılmaya başlandı. Aslında normal yangından öldükleri tespiti vardı. İlk aslında Karakoçan itfaiyesinin müdahalesi sırasında da ön raporda elektrik kontağında çıkmış olma olasılığı üzerinde duruluyordu. Ama Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında çok farklı bir durum ortaya çıktı. Çünkü Hayriye ve A çifti, Öykü çiftinin silahla vurularak öldürdükleri ortaya çıktı. Bu noktada Elazığ ve Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılıkları da soruşturmayı derinleştirildi. Tabii iki günden beri jandarma burada araştırmalarını sürdürüyor. JASAT ekipleri bir taraftan, diğer taraftan da yine Cumhuriyet Savcısı, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı da buraya geldi. Sabah saatlerinde Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Bey de buraya gelmişti. Burada incelemeler devam ediyor. Diğer taraftan da tabii bilgi sahibi olarak ifade işlemleri de devam ettiğini söyleyelim. A ve Hayriye Ülkü çifti tabii biri 70 yaşında, biri 62 yaşındaydı. Çok acı bir olay. Yangından öldükleri konuşulurken birden bir cinayete kurban gittikleri anlaşıldı. Aslında akşam saatlerinde çekilen bir fotoğraf vardı. Gece komşusuna gitmişti Hayriye Ülkü çifti. Kolunda bilezikler, yine boynunda kolyesi bulunuyordu. Elinde parmaklarında yüzükleri vardı. İşte bu yüzüklerin ve bileziklerin olmadığı tespit edildi diğer taraftan. Bununla ilgili de soruşturma aslında derinleştirildiğini söyleyelim. Cinayet olduğu ortaya çıktıktan sonra da çok yoğun bir çalışma hem köy merkezinde, Ürünlü köy merkezinde hem de Karakoçan etrafında güvenlik kameraları araştırıyor. Didik didik edildiğini ifade edelim. Diğer taraftan da Ülkü çifti yan yana aile mezarlığında da gözyaşları arasında toprağa verildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde Karakoçan Cumhuriyet Savcısı şu an itibariyle de içeride inceleme işlemlerini sürdürüyor. Cinayet şüphesi bulunan kişi veya kişiler de şu an itibariyle arandığını söyleyerek sözü size bırakalım.
0: Evet, Veysi İpek'e teşekkür ederim. Habertürk Diyarbakır temsilcisi olay yerinden bize bildirdi. İşte cinayete kurban giden iki isim. Hemen evi de görüyorsunuz. Hemen yakınında başka bir ev var. Gece 1.30 sıralarında yangın çıktı, tespit ediliyor, itfaiye çağrılıyor. Şimdi ziynet eşyalarının önemli bir kısmı bulundu. Hı hı. Şimdi biri 73, biri 60 küsur yaşında iki insan, evde yalnız yaşayan iki insan. Çok garip bir cinayet.
2: Evet.
0: Kimse duymamış silah sesini. Yangın ve dumanla birlikte çevredekiler olayı fark ediyor. Nasıl bir tablo görünüyor, ne demek lazım?
2: Şimdi şu burada dikkat çeken konu tabii ki öncelikle yangın süsü verilip bu cinayetin örtbas edilmeye çalışılıyor. Ancak tabii gerçekleşen hem ölü muayene işlemi hem de Fırat Üniversitesi'nde gerçekleştirilen klasik otopsi işleminde ölenlerin vücudunda kurşun yarası tespit edilince artık direkt olarak bir cinayet soruşturması haline geliyor. Burada tabii ki sorduğunuz sorular önemli. Bunları savcılık makamı da soruyordur. Kimsenin duymaması. Yani bu kişilerle arasında husumet bulunan, şimdi fotoğrafa bakıyoruz. 70 yaşında, 62 yaşında kendi halinde iki insan gibi görünüyorlar. Evet. Aralarında husumet bulunan kimse var mı? Etrafındakiler, çevredekiler, evet, köydeki diğer vatandaşlar. Bunların tamamının ifadesi alınacak. Komşular tanık olarak dinlenecek. Ve sonrasında ben bu cinayetin faillerinin mutlaka tespit edileceğini düşünüyorum. Çünkü bu tarz kompakt yerlerde bu tarz bir eylem gerçekleştiğinizde biri görmese köyden mutlaka biri görür. Öğretmeni yani, görür, imamı
0: devletin,
2: görür, biri
0: devletin
2: görür.
0: İmkanları da bunu tespit etmeye yeterli. Şimdi Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yiğin, Elazığ İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alparslan Doğan, Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığı, yine evet, başsavcılığın nezaretinde Karakoçan Cumhuriyet Başsavcısı, ki Aşkın Bey de sabah köye gitti, aileye de başsağlığı diledi. Bu işi devlet tüm yönleriyle, elindeki bütün imkanlarla takip ediyor. Kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz. Devam edeceğiz.

0: Evet, şatafatlı bir düğün, kilolarca altın, lüks hayat, korumalar, mafyatik görüntüler ve tüm bu rezilliğin video yoluyla sosyal medyadan yayılması. Peki tüm bu, biraz önce söylediğim gibi, şatafatın arkasında ne var? Biraz böyle deştiğiniz zaman şüpheli ticari fayaliyetler, kara para ve suç gelirlerini aklama ihtimali artık son dönemde çok öne çıkıyor, biliyorsunuz, izliyorsunuz. Kara Haydar olarak sosyal medyada ünü yayılan bir isim var bu görüntülerin arkasında. Mehmet Fatih Tançalan. Önce bir düğün, sonra tutuklama kararı. Tüm bu güç gösterisinin arkasından suç geliri çıktı. Savcılık tespit etti. MASAK tespit etti. Bu videoların amacı ne? Biraz onu konuşacağız. Acaba suç gelirlerini kontrol etmek ya da perdelemek, maskelemek için mi bu görüntüler yayılıyor? Sosyal medyada yayılıyor özel bir faaliyetle. Eski savcı Alptekin Yıldırım'la konuşacağız. Bu evet. Görüntüler o amaçla mı kullanılıyor? Hemen bir kısa değerlendirme. Çok önemli bir görüntü var. Onun üzerine konuşuruz.
1: Bu görüntüler, şimdi şunu bir belirtelim öncelikle. Burada işte arkanda bir sürü adamla, elinde tesbihle gidip kendini kameraya çektirip Türkiye Cumhuriyeti'nin emniyet mensuplarıyla konuşursan soluğu emniyet mensupları tarafından gözaltına alınırken bulursun. Bunun karşılığı bu bir kere. Bir de yani bu videolar çok sık artık karşımıza çıkmaya başladı. Hem böyle kendilerine önemli bir insanmış havası veriyorlar, hem sanki büyük bir lidermiş havası veriyorlar. Yani ondan sonra da karakola gidip, emniyete gidip diyorlar ki benim videonun çekildiğinden haberim yoktu. Ya arkadaş, poz veriyorsunuz videoda.
0: Özel prodüksiyon yapılmış. Şimdi o zaman şöyle yapalım mı? Bir video var. Bu videoyu sesiyle birlikte verebiliyor muyuz arkadaş? İzleyiciler duyabiliyor mu? Şu beyazlı olan. Şu. İlk isim yapmaya başladı. Video bu. Yanında işte koruma görüntülü isimler. Belli ki video özel olarak prodüksiyon stüdyosunda yapılmış. Çekimler de öyle. Tabii. Hareketli bir kamera kullanılmış. Onu da anlıyorsunuz. Yani bunu izlediğinizde sanki böyle hani teşbihte hata olmaz. Gitmiş Suriye'de özel ya da operasyonlar yapmış. Evet. Devlete hizmet etmiş. İşte arkasında korumaları olan
1: algı bu.
0: Bu güç gösterisi evet. Yapılıyor. Yani bunun arkasından çıkan şey ise kara para. Biz bunu nerede gördük? İlk Dilan ve Engin Polat, meselesinde gördük. Evet. Orada da yasa dışı bahis meselesi vardı. Çok etkili bir soruşturma yürütüldüğüne dair hala kamuoyu vicdanında tartışılan bir konu olduğunu da söylemek lazım. Bu görüntünün arkasından ne olmuş, ona bir bakalım. O arkadaşlarımız onu da bir versinler. Sonra konuşalım. Evet, bu görüntünün arkasından çıkan görüntü. Burada da Kara Haydar lakaplı kişi, işte hemen solda gördüğünüz düğün videosu ve bu videoları yayınladıktan sonra hem MASAK incelemesine hem savcılık incelemesine takıldı ve tutuklandı.
1: Ya biz hep yayınlarda, sizinle birlikte katıldığımız yayınlarda ne diyoruz? Bu sosyal medyaya bizim bir düzenleme, bir çeki düzen vermemiz şart. Çünkü ne oluyor? Bizim genç çocuklarımız işte bunları görüyorlar. Sanıyorlar ki bunlar çok menem şeyler, çok güzel şeyler. Aman altınlar takıldı, etrafında 30 tane adamla geziyor diye bunlara paye veriyorlar. 13-14 yaşında çocuklar. Ondan sonra onlara özeniyorlar ve sokak çetesi üyesi haline geliyorlar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bizim hem bunları hem bu şekilde yaşadıkları ne şekilde elde ederlerse etsinler, bu şekilde abartılı paylaşımların mutlaka önüne geçilmesi gerekiyor. Hep söylüyorum, Kara Haydar. Yani X, Y fark etmez. Bir kere herkes kendi ismiyle, kendi TC'siyle girecek sosyal medyaya. Herkes paylaşım yaparken dikkat edecek. Şu paylaşıma bakın. Takılan altınlar vesaireler. Sonra da emniyete gidiyorsunuz. Onlar borçlu. Yok kuyumcudan ödünç aldık. Takanlar kuyumcu görevlileri. Yani ben inanamıyorum. Ama şuradaki algıya baktığımızda çok güçlü, inanılmaz bu devlet için hizmet etmiş, hayatını bu millet uğruna mücadeleye adamış bir adam algısı veriliyor. Ama sonuçta emniyete geldiği zaman ifade onlar borçlu, yani öbürünü eşimin geliriyle aldım.
0: Yani alt üstü bir şirketiniz var. Evet. O şirket faaliyetleri çerçevesinde de kendinize sürekli Dubai'ye atmak isteyen birisiniz.
1: Doğru yani. Bir de hadi tamam kabul edelim kuyumcudan aldığınızı, kuyumcudan kiraladığınızı. Ya niye bunları böyle çekip gösteriyorsunuz o zaman?
0: Evet.
1: Madem senin bunu alacak bir gücün yok, O zaman niye bunu çekip de sosyal medyada ifşa ediyorsun?
0: Yani bir şeyi maskelemek işte.
1: Kesinlikle bir şeyi maskelemek.
0: Şimdi polis aracını ablukaya aldıran, böyle o görüntüyü veren, işte görüntüleri tekrar tekrar verip hani devletin manevi şahsiyetini tahkir anlamında bir suç. Kurum ve organlarını aşağılama suçundan da işlem gördüğü için söylüyorum. Şimdi bir düğün yapıyor. O düğün görüntülerini biz de hepiniz görmüşsünüzdür sosyal medyada. Çok ciddi bir şekilde yayıldı. O kadar çok altın var ki hani kişinin ya da sosyal çevresinin gelirlerinin de onu karşılıyor olması lazım. İşte 45 kiloluk bir altın. Masak inceleme yaptıktan sonra şöyle diyor. Şüpheli görünen ekonomik düzeyiyle nişan ve düğün merasimlerinde yapılan harcamalar arasında uyumsuzluk var. Ve bu durum kaynağı belli olmayan gelirini desteklediğini, yani bu yönüyle hani legalize ettiğine dair bir tespit yapıyor. Savcılığın sevk yazısında da bu var, yani tutuklamaya sevk ettiğinde. Diyor ki çok fazla yurt dışına da çıkıp gidiyor bu kişi. O yüzden bunun tutuklanması lazım. Eski bir savcı
1: hep
0: olarak
1: söylüyoruz. Zaten burada önemli olan şu. Sizin paranız olması, altınınız olması, döviziniz olması problem değil. Taşınmasınız olması problem değil. Bunlar suç değil. Savcılık açısından da herhangi bir önemi yok. Ama siz bunun kaynağını belirleyemiyorsanız, kaynağını ispat edemiyorsanız o zaman masaktaki tedbirlere takılıyorsunuz. Ve sonra da savcılık makamı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca kara para aklamadan hakkınızda soruşturma başlatıyor.
0: Evet, şimdi diyor ki Tançalan gözaltına alınınca altınlar sponsorların bir kuyumcudan ödünç aldım diyor. Polisin yanına da hani devletin kurumunu kolluk kuvvetlerini aşağıladığı suçlaması yöneltilince diyor ki ben polisin yanına teşekkür etmeye gittim. Düğündeki altınlar da emanetti.
1: Ne için teşekkür ediyorsun polise? Yani polise niye teşekkür ediyorsun? Teşekkürlük ne yaptı sana polis? Yani görüntü öyle bir görüntü veriliyor ki sosyal medyadan. Hani ben aynen Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen askeri ve emniyet teşkilatını aşağılama suçunun görüntüsünü izledik. Hepimiz izledik. Evet. Yani burada neden 30 kişiyle teşekkür etmeye gidiyorsan tek başına gidersin. Ya memur bey teşekkür ederiz. Buraya kadar hani gelmişsiniz siz de ama burada herhangi bir problem yok dersin gidersin. 30 kişiyle birden nereye gidiyorsun?
0: Evet. Yani ben tabii bir gazeteci olarak da kişisel olarak da şunu söyleyebilirim. Bu tip görüntüler çok fazla yayılıyordu internette. Şimdi orta sınıf işte ayakta durmaya çalışan, az bir gelirle hayatını idame ettirmeye, kirasını ödemeye çalışan milyonlarca insan var. Şimdi bu insanların da çocukları bu görüntülere bakıyorlar. Doğal olarak onların motivasyon ya da ideali olmaması lazım. O yüzden savcılığın verdiği karar muhteşem bir karar. Evet. Bu görüntülerin kaynağı belirli olmayan güç gösterilerinin ya da ekonomik göstergelerin ortadan kaldırılması adına da gerçekten önemli bir sonuç. Ama
1: aynı fikirdeyim.
0: Bizde unutma hastalığı var, belki bir süre sonra yeniden ortaya çıkabilir diye haber merkezinde konuşurken bu görüntünün arkasına yenisi geldi.
1: Doğru.

0: Onun adı da neydi arkadaşlar?
1: Ali Haydar.
0: Onun adı da Ali Haydar. Hemen onunla ilgili bilgileri de verelim isterseniz. O da bu şahıs. Yani bu da benzer görüntüler var. Gerçekten hani bakınca böyle. Bu da sonraki görüntüsü. Yani öncesi ve sonrası yapmış savcılıklar. Onu da söylemek lazım. Bu arada yine sosyal medyada oluşturulan bu algı ile ilgili.
1: Evet.
0: Tabi bu algı biz kısa bir sürede anlatıyoruz ama algı biraz önce hani toplum, halk kitleleri açısından, milletimiz açısından da bazı yarattığı sonuçlar var. Diyor ki Sayın Bakan Akın Gürlek, sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret ve suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde
1: Perde olmayacak.
0: olmayacak. Buna
1: Doğru.
0: izin vermeyeceğiz diyor. Sosyal medyada bu suça perdeleme hikayesi de yine muhtelif yöntemler var. Mail
1: Doğru.
0: order'la para kazanıp, kara para aklayıp bunu işte sosyal medyada sanki gelir elde
1: Gelir elde
0: ediyormuş
1: etmiş gibi
0: gibi
1: gösteriyor.
0: kullanma hali. Amaç da işte kara paranın kaynağını gizleme. Kuyumcu da altınlarını zaten geri almış, ifade vermiş Kara Haydar örneğinde. Diyor ki ben belli bir rakamla satış yaptım.
1: Doğru.
0: Bu kadar değildi diyor.
1: Evet.
0: Kapatacağız artık. Ne söylemek
1: Son
0: lazım bununla
1: cümle
0: ilgili?
1: şunu söyleyeyim. Yani bu tarz görüntüler bizim özellikle 12-18 yaş arasındaki çocuklarımızı kötü etkiliyor. Bunun suç boyutunu bir kenara bırakarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla bu görüntülere bizim cevaz vermememiz lazım. Yani şu görüntüde gördüğümüz 30 kişi etrafında bir adam sanki tırnak içinde bir suç örgütü lideri, çok parası var, her istediğini yapabiliyor algısı oluşuyor. Ondan sonra bizim çocuklarımız da bunlara heves ediyorlar. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak için sosyal medyada bu tarz paylaşımları yapan hesaplar mutlaka takip edilmeli. Zaten bu arkadaşın hesabı da kapatılmış. Artık bundan sonra da şu görüntüden biraz
0: Darısı
1: önceki
0: diğerlerinin başına diyelim.
1: inşallah.
0: Herkes için. Bu Kara Haydar. Bir de Ali Haydar'ı
1: Ali abi.
0: verelim arkadaşlar. Kara Haydar tutuklandı cezaevinde. Bu da Ali Haydar. Kendini iş insanı olarak tanıtıyor. Bu da Pendik'te gözaltına alındı. Umarız bir daha sosyal medyada bu tip görüntüler görmeyiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Mardin güneşli 27 derece.
1: AK Parti Üsküdar'da nasıl kazandı? İzmir AK Parti'ye geçerse ne olur? CHP'nin programına yavaş mı katılmayacağım dedi, davet mi edilmedi? Kılıçdaroğlu CHP tabanından nasıl bu kadar emin? Almanya'da aşırı sağcı AfD zaferi Türkleri ve Türkiye'yi nasıl etkiledi?

milletvekiller. Sena Alkan soruyor. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin, akademisyen Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, siyaset bilimci Doktor Sezin Öne ile gazeteciler Gürkan Zengin ve Orhan Bursalı yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

9 Eylül Çarşamba, 18'e geliyor saatler. Az var 2 dakika. Akşam haberlerindeyiz. Herkese iyi akşamlar. Hülya Hökenek ben. Şimdi başlıklara bakalım. Editörüm Yeliz'le birlikte 3 gündem maddesi hazırladık sizler için ve Ayşe Tokyaz cinayeti davasında artık karar bekleniyor gerçekten. 2025 yılında cesedi yol kenarında bir bavulun içerisinde bulunmuştu Ayşe'nin. Şimdi katili eski polis memuru Cemil Koç içinse ağırlaştırılmış müebbet de istendi. Davada bugün yaşanan gelişmeleri elbette sizlere aktaracağız. Aktararak da başlayacağız akşam haberlerine. İkinci gündem maddesi sosyal medyada düğün adı altında gösteriş yarışına da girildi. Ya günlerdir görüyorsunuz böyle denk geliyordur. İnanılmaz görüntüler. Şaşırıyor muyuz? Hayır. Çok uzun süredir böyle görüntüler var aslında. Ya böyle bu da yetmez. ...9 Eylül Çarşamba 18'e geliyor saatler. Az var 2 dakika. Akşam haberlerindeyiz. Herkese iyi akşamlar. Hülya Hökenek ben. Şimdi başlıklara bakalım. Editörüm Yeliz'le birlikte 3 gündem maddesi hazırladık sizler için ve Ayşe Tokyaz cinayeti davasında artık karar bekleniyor gerçekten. 2025 yılında cesedi yol kenarında bir bavulun içerisinde bulunmuştu Ayşe'nin. Şimdi katili eski polis memuru Cemil Koç içinse ağırlaştırılmış müebbet de istendi. Davada bugün yaşanan gelişmeleri elbette sizlere aktaracağız. Aktararak da başlayacağız akşam haberlerine. İkinci gündem maddesi sosyal medyada düğün adı altında gösteriş yarışına da girildi. Ya günlerdir görüyorsunuz böyle denk geliyordur. İnanılmaz görüntüler. Şaşırıyor muyuz? Hayır. Çok uzun süredir böyle görüntüler var aslında. Ya böyle bu da yetmezmiş gibi işte güç gösterileri sergileniyor. Böyle bu altınlarla nereden geldiği belli olmayan, nasıl kazanıldığı belli olmayan. Ama şöyle bir şey oldu. Şimdi bu görüntülere geçit verilmedi. Soruşturma da açıldı. Bu kişi gördüğünüz Vanlı Kara Haydar olarak biliniyor. Bir sosyal medya ünlüsü Mehmet Fatih Tançalan aslında ismi bu. Tutuklandı, ardından kendini Vanlı iş insanı olarak tanıtan Ali Haydar Kurum. O da gözaltına alındı. Bakacağız bu olay nedir ne değildir diye. Üçüncü gündem maddesi şöyle, biz gidelim dedik sınırların dışına bir Trump'a, Beyaz Saray, oradaki hareket.

0: Seviniriz. Akşam haberleri izleyicisi için Habertürk Akdeniz temsilcisi kendisi Yasin.
1: Teşekkürler Hülya Ökenek. Büyük ölçüde söylediğiniz gibi Antalya'daki orman yangınları kontrol altına alındı. Hem Aksu yangınından bahsediyoruz hem de Kumluca yangınında ki çok büyük bir alana yayılmıştı bu yangında alevler ve yerleşim yerlerini tehdit etmiş. Hatta bazı evler hasar görmüş. Yine hasar gören tarım arazileri vardı ama maalesef bir can kaybı da geldi. Bu can kaybının sırrı dün Aksu yangınının en yoğun günüydü. Alevler rüzgarla beraber şiddetini daha da arttırdı. Yeşil Karaman köyüne inmişti ve Yeşil Karaman köyünde yaşayan 52 yaşında bir vatandaşımız evine yaklaştığında alevler o anda korku ve panikle hem evinde yaklaşan alevlere alevlerle mücadele ederken hem de bölgedeki ekiplere yardım ederken işte o korkuyla panikle kalp krizi geçirdi. Bölgedeki ambulanslarla hastaneye kaldırılan o vatandaşımız maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şu anda da biz Aksu kırsalındayız ve Aksu'nun biraz daha zirve diye tabir ettiğimiz noktalardan bir tanesindeyiz. Burada yangınla mücadele devam ediyor ama söylediğimiz gibi ciddi anlamda kontrol altına alınmış bir yangın, enerjisi düşürülmüş bir yangın. Hem kara araçları hem de hava araçları müdahaleye devam ediyor. İşte önümüzden de bir tane bu bölgede yaşayan bir vatandaş geçti. Onlar da tarım arazilerinde çalışan vatandaşlarımız. Kendi işte su depolarıyla, tankerleriyle ellerinden ne geliyorsa onlar da ekiplere yardımcı oluyorlar. Hava araçları sayısı 8'de bugün. Helikopter sayısı 4'te uçak vardı, yangın söndürme uçağı. Toplamda 12 hava aracıyla bu yangına müdahale yapıldı. Kara araçlarının çalışması biraz daha zordu. Özellikle öğleden sonra çünkü alevler işte biraz zirve diye tabir ettiğimiz noktaya dayanınca oraya girmesi güçleşti. Böyle olunca iş makineleri devreye girdi. Ormanlık arazide iş makinelerinin açtığı o yollardan yangın söndürme araçları girdi ve büyümeye karşı en azından tedbir aldılar. Kontrol altına alındı ve söylediğimiz gibi an itibariyle hem Aksu'daki hem Kumluca'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları da büyük kısımda devam ediyor.
0: Evet, şimdi kontrol altına alındı büyük ölçüde diyor Yasin ama işte görüyoruz tarumar olmuş. Gerçekten çok kötü, çok üzücü. İşte orman yangınları deyince tabii ki elbette akşam haberlerine biz böyle başlayacağız. Bu arada yani Adana'nın Kozan ilçesinde başladı, iki ilçeye daha sıçradı orman yangını. Orada da mücadele var. Hemen görüntüleri getirelim yönetmenim Kadir'den rica ediyorum. Bakın Kadir, canlı değil mi bu görüntüler? Canlı görüntüler mi bunlar? Şimdi bakın 3 ilçede yangınla mücadele. Evet, son görüntüler bunlar. Çok sıcak. Kozan ilçesinin Doğan Alanı mahallesi alanında başlıyor bu yangın. Şimdi rüzgar olunca haliyle bu sefer ya başka yerlere de sıçrayabiliyor. Mesela burada öyle oldu. İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı yangın. 3 ilçede 285 hanede 835 kişi bakın tahliye edildi. Görüyorsunuz havadan müdahale ediliyor. Bir diğer taraftan bakın karadan da müdahale ediliyor. Tomalar söndürme çalışmalarına destek veriyorlar. Bu yangın yerleşim yerlerine gerçekten sıçramaması için ekipler yoğun şekilde mücadele ediyorlar. Ama şimdi 3 söndürme uçağı var, 12 helikopter var, 700'den fazla personel var. Hepsi müdahale ediyorlar ama yine de 3 ilçede tam 15 mahalle yangından etkilendi. Bu görüntüler çok sıcak. Anadolu Haber Ajansı'ndan geçen görüntüler, dediğim gibi 285 haneden bahsediyoruz. 835 kişi de tahliye edilmiş diyelim, devam edelim. Şimdi Gürcistan'dan havalanıyor özel bir uçak. Arıza yapıyor. Arıza yapınca da Rize açıklarında denize acil iniş yapıyor. İki kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Görüntüler var.
2: Gürcistan'dan havalandı. Rize semalarında arızalandı. İki kişiyi taşıyan hafif uçak denize acil iniş yaptı. Özel uçak Batum Havalimanı'ndan kalktı.

0: Varış noktası Ordu Giresun Havalimanı'ydı. Uçağın motoru Rize açıklarındayken arızalandı. İki kişilik uçak Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi. Uçaktaki iki kişi can simitleriyle kurtarıldı. Belçika vatandaşı iki kişi bilinci açık şekilde hastaneye kaldırıldı.
1: Her türlü acil tetkikleri yapıldı ve izlem amacıyla şu anda müşahedemizde takip etmekteyiz hastalarımızı.
0: Pazar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada uçağın motor arızası nedeniyle Rize Artvin Havalimanı'na iniş yapmak istediği belirtildi. Kule ile iletişime geçen iki kişinin daha sonra zorunlu olarak denize indiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
2: Ve Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde savaş kalıntılarının toplandığı bir depoda meydana geldi patlama. Tam 14 kişi yaşamını yitirdi bakın. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında savaş kalıntısı mühimmatlarının toplandığı bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle güçlü bir patlama meydana geliyor. Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu patlamada Savunma Bakanlığı çalışanlarından bazı kişilerin yaralandığı da belirtiliyor diyelim. Devam edelim. Ve şöyle devam edelim. Devletin kara kutusu olarak anılan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma. Bundan bahsedelim. 15 yıl sonra bakın mezarı açılacak. Yani bu ne demek? Fethi kabir kararıdır. Kozinoğlu'nun mezarı açılacak, örnekler alınacak. Bu arada mezarın yarın açılması bekleniyor.
3: Eski MİT görevlisinin ölümü aslında bir cinayet miydi? Bu şüphe 15 yıllık dosyayı raftan indirtti. Mezarının açılmasına karar verildi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Ergenekon soruşturmasından tutuklanan Kozinoğlu'nun sadece birkaç gün sonra duruşması vardı. O dönem ölümünün kalp damar hastalığı kaynaklı olduğu belirtilip dosyada takipsizlik kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın raftan indirdiği 15 yıllık dosyada kritik bir gelişme yaşandı.
4: Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı Ümraniye'de Kocatepe Mezarlığı'nda bulunuyor. İşte ekipler burada fethi kabir işlemi için mezarını açacaklar ve alacakları örneklerle Kozinoğlu'nun ölümü hakkında yeniden bir rapor oluşturulacak.
3: Kozinoğlu ölümünden önce cezaevi yönetiminden kan sulandırıcı ilaç ve vitamin hapı istemişti. Peki cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verildi mi? Kozinoğlu'ndan alınacak örnekler üzerinde bu yönden de inceleme yapılması bekleniyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 cezaevi görevlisinin de sorgu işlemleri sürüyor. FETÖ firarisi olan bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
2: Biz gündemin birinci maddesine yerleştirdik bu cinayet davasıyla ilgili Ayşe Tokyaz davasından bahsediyorum. Karar da bekleniyor. Elif'i de görelim. Bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? 11 sanık yargılanıyor bu dava. Bu davaya dair detaylar Habertürk muhabiri Elif Yavuz'da. Elif merhaba, iyi akşamlar.
5: İyi akşamlar Hülya Ökenek. Bugün 5. duruşma görülüyor. Artık karar davası. Bugün bir kararın çıkması bekleniyor. Başsanık Cemil Koç'un müebbet hapisle bile yargılanıyor. Öte yandan 9 tutuklu 11 sanık bulunuyor bu davada. Biraz önce, dakikalar önce başsanık Cemil Koç'un beyanları sona erdi. Sanık avukatı açıklamalarını yapacak, savunmalarını yapılacak. Daha sonra karar verilecek, karar arası verilecek. Karar arasından sonra da mahkeme heyeti kararını açıklayacak. Ancak Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi bulunuyor. Canavarca hisle kadını öldürme suçlamasıyla müebbet hapis talebinde bulunuldu. İfade ettiğim gibi 9 tutuklu sanık bulunuyor. 11 kişi hakkında da 11 sanık var. 9'u tutuklu olarak yargılanıyor. Yaklaşık 2,5 saat sürdü Cemil Koç'un ifadeleri, beyanları. Genel olarak en uzun 3 parça halinde kendisini savunacağını ifade etti. En uzun ifade ettiği, kendisini savunduğu taraftaysa adli tıp raporuna ilişkindi. Adli tıp raporunda hayatını kaybeden Ayşe Tokyaz'ın kanında uyuşturucu madde bulunduğu ve kafasında künt travma izi olduğu ifade ediliyordu. Bu künt travma izinde ise herhangi bir yarık olmaması, bir kesici delici alet izinin bulunmamasından kaynaklı olarak Cemil Koç kendisinin Ayşe Tokyaz'ı öldürmediğini, uyuşturucu madde etkisiyle dengesini kaybederek merdivenlerden düştüğünü, bu yüzden de beyin kanaması geçirdiğini ifade etti. En uzun savunması buradaydı. Adeta bir bilirkişi, adli tıp uzmanı tarzında açıklamalarda, savunmalarda bulundu. Detaylı olarak buna ilişkin ifadeler verdi. Birazdan da karar arası verilecek ve artık karar açıklanacak. Sabah saatlerinde hem ikiz kız kardeşi Esra Tokyaz hem de annesi buradaydı. Onlar da ilk olarak sözler onlara verildi ve burada annesinin söylediği tek şey şuydu: artık bir karara bağlanmasını istiyoruz. Şüphelilerin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Çünkü İstanbul'a her geldiğimizde bu acıyı yeniden yaşıyoruz ifadelerini kullandım. Toplamda 11 sanık var. 9'u tutuklu olarak yargılanıyor. Sanık Cemil Koç hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet talebi bulunuyor. İlerleyen saatlerde kararın çıkacağını tahmin ediyoruz. Onları da aktaracağız Hülya Ökenek.
2: Şimdi 11 sanık yargılanıyor. Bu cinayet önemli. Elif takip etti. Detayları da bize aktardı. 11 sanığın yargılandığı Ayşe Tokyaz cinayeti davası kararda bekleniyor. Bugünkü gelişmeleri aldık. İzmir'e bir gidelim. Solatürk. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. İzmir semaları Solatürk'le bakın çok kalabalık gerçekten. İzmir semalarında Solatürk diye böyle bir başlıkla hemen oraya uzanalım istedik. Çok güzel etkinliklerle, çok güzel bir törenle aslında kutlanıyor İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü. Resmi program da açıklanmıştı İzmir Valiliği tarafından. Gün boyunca aslında çeşitli organizasyonlarda gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye devam ediyor. Ve Solatürk de İzmir semalarında müthiş bir gösteri var. Bir taraftan hemen karada o fener alayı, onlar bir diğer taraftan havada. Düz sesi alalım. Hem Solatürk yaparken hem de gösteri yaparken hem de o kalabalık, bakın alkışlarla ellerinde Türk bayraklarıyla İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünde hem gökyüzüne, semalara bakarak hem bir diğer taraftan kalbi o coşkuyla kutlama yapıyorlar. Dediğim gibi gün boyu da devam edecek çeşitli etkinlikler. İlerleyen saatlerde de zira olacak bu etkinlikler diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Beştepe'de kabul etti. Kabulde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Bu görüşmede küresel ve bölgesel gelişmeler, Türkiye ve Irak arasındaki ikili ilişkiler de değerlendirildi. Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi dün de Meclis Başkanı Kurtulmuş'la bir araya gelerek terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölgeye ilişkin mesajlar vermişti. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'den AK Parti'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın tehdit edildiğini iddia etmiş ve Başsavcılık resmen soruşturma başlatmıştı. Tehdit edildiği ileri sürülen Aydın savcılıkta ifade verdi. Başsavcılık Özgür Çelik'in şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verdi. Özgür Çelik, Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildi demişti ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddia üzerine Ayhan Aydın'ın ifadesini aldı. Aydın ifadesinde Özgür Çelik'in sözlerini yalanladığı, Çelik'in ricasıyla aradıklarını söyleyen kişiler tarafından üzerine baskı kurulmaya çalışıldığını iddia etti. Savcı tarafından tehdit edilmediğini söyledi. Başsavcılık Özgür Çelik'in şüpheli sıfatıyla ifadesini alacak. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Üsküdar Belediye Meclis Üyesi 3 kişinin şikayeti üzerine Özgür Çelik ve ilçe başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. 3 meclis üyesi tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldığını söyledi.
6: Yine kara bir leke olarak geçecek bir gün yaşandı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi 103. yaşını kutluyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu beraberindeki ilk olarak Anıtkabir heyetle birlikte ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Ve Kılıçdaroğlu ardından parti genel merkezinde geçmişin değerlendirilmesi diyelim ve gelecek vizyonun tespiti

0: başlıklı bir toplantıda konuştu. CHP satın alınamaz, bu parti kimsenin mülkü değildir diyor Kılıçdaroğlu.
1: CHP yönetiminin 103. kuruluş yılında ilk adresi Anıtkabir oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle atanın huzuruna çıktı. Kılıçdaroğlu'na eşlik eden isimler arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve mahkeme tarafından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da vardı. Anıtkabir'in ardından Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki adresi CHP Genel Merkezi'ndeki geçmişin değerlendirilmesi ve gelecek vizyonunun tespiti toplantısıydı. Partililere seslendi. CHP satın alınamaz dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Rahmetli Baykal da söyledi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştür. Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Makamlar gelip geçer, isimler değişir ama vatan kalır, millet kalır, bayrak kalır.
1: Kılıçdaroğlu konuşmasında milliyetçilik mesajı da verdi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi milliyetçiliği sokak duvarlarına değil, Ecevit az önce söyledi, Kıbrıs'ın dağlarına, Ege'nin deniz yataklarına ve Türkiye'nin dört bir yanına yazmak demektir. Bağımsızlık hazır bekleyenlere değil, bedel ödemeyi göze alanlara nasip olur. Bizim devlet anlayışımız budur. Bizim için vatanın bir karış toprağı da, bir damla suyu da, bir karış mavi vatanı da, bir çocuğun geleceği de değerlidir.
1: Savunma sanayi için ayrı bir parantez açtı.
2: Bugünün bağımsızlığı savunma sistemini kurmaktır. Savunma sanayinde kazanılmış hiçbir birikimi küçümsemiyoruz.
1: Kılıçdaroğlu, bizim de hatalarımız oldu dedi. Kapılarının herkese açık olduğunu söyledi.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü programına katılmayacağı öğrenilmişti. Bu arada Mansur Yavaş bir kutlama mesajı da paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı Mansur Yavaş. Cumhuriyet Halk Partisi kökleri Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan kurumsal yapısı, geleneği ve bir asrı aşan siyasi birikimiyle Türkiye'nin en köklü siyasi partisidir. Gazi Mustafa Kemal, Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyet'in temel değerlerini ve çağdaş Türkiye idealini kuşaktan kuşağa taşıyan büyük bir siyasi mirasın temsilcisidir ifadelerini kullandı ayrıca mesajında. CHP'nin Türkiye'nin siyasal yaşamında önemli sorumluluklar üstlendiğine vurguda yaptı Mansur Yavaş. 103 yıllık bu köklü geleneğin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu büyük kurumsal mirasın oluşmasında ve bugünlere taşınmasında emeği bulunan herkesi de saygı ve minnetle anıyorum dedi Mansur Yavaş sosyal medya hesabından paylaştığı bu mesajı. Şimdi Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve düğünde takılan altınlarla gündeme gelen sosyal medya ünlüsü Mehmet Fatih Tançalan'dan bahsedelim. Tutuklandı kendisi. İfadesinde ne söyledi, düğünde takılan altınlar için ne açıklama yaptı? Bir haberimizden izleyelim.
3: Altın bilezikler, kolyeler, kemerler. Bu görüntülerle gündem olan düğün sonrası gözaltına alınan Vanlı Kara Haydar için tutuklama kararı çıktı. Mehmet Fatih Tançalan, altınlar için kuyumcudan emanet aldık dedi. Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla tanınıyor. Van'da hafta sonu yaptıkları düğünse günlerdir konuşuluyor. Özellikle de geline takılan altınlar. Mehmet Fatih Tançalan daha önce yaptığı paylaşımlarla ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Peki ifadesinde düğünde takılan altınlar ve sosyal medyada paylaşılan lüks yaşamla ilgili ne ifade verdi?
4: 34, Rize, Urfa, 93.
3: Düğündeki tüm masrafların sponsorlar aracılığıyla karşılandığını iddia etti. Takılan altınları ise Muradiye ilçesinde tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ileri sürdü.

0: Altınları düğünden sonra iade ettik dedi.
1: 06
0: Savcılığın yazısında şüphelinin mali profiliyle sosyal medyada görünen ekonomik yaşam standardının uyumlu olmadığı belirtildi. Dubai üzerinden kaynağı belirsiz gelirleri ülkeye soktuğu yönünde bilgiler olduğu öğrenildi. Düğünle ilgili görüntülerin incelemesi sürüyor. Altınlar ve diğer mal varlığı unsurlarının kaynağının belirlenmesi amacıyla mali araştırma yapılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturma ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler titizlikle incelenecektir ifadelerini kullandı. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır dedi.
2: Şimdi düğünü sosyal medyada gündem olan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalı'nın ardından benzer şekilde sosyal medya paylaşım yapan Ali Haydar Kurum tutuklandı bu sefer. Bakalım bir getirelim ekranlara. İşte bu kişi kendini Vanlı iş insanı olarak tanıttı. Ali Haydar Kurum tanıtıyor dahası. Çevresinde de bak kalabalık bir grup var. O grupla yürüyor. Bu görüntüler kayda alınıyor. İşte sonrası polis bu görüntüler sonrasında harekete geçiyor. Ali Haydar Kurum bakın böyle gözaltına alındı ve İstanbul Pendik'te. Kurum hakkında uyuşturucu madde kullanımı, kasten öldürmeye teşebbüs gibi çeşitli suçlardan bakın 11 kaydı var. Yani 11 olay kaydı bulunduğu da tespit edilmiş. Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan kurum sevk edildiği mahkeme tarafından da tutuklandı. Ve yarın faiz açıklanacak. Merkez Bankası yarın yılın 6. faiz kararını açıklayacak. Yani şimdi ekonomistlerin beklentileri var ama beklentileri ne yönde? Orta Doğu'daki tansiyon, işte faiz kararına ne kadar yansır, oradaki jeopolitik riskler, onların hepsi haberimizde, tüm ayrıntılar bakalım.
0: Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Yılın 6. faiz kararı açıklanacak. Piyasaların gözü faiz kararında. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan 25 ekonomisten 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi. Bir ekonomist faizin 100 bas puan indirilerek %36'ya çekileceğini tahmin etti. Bloomberg HT'nin Eylül ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketine de 19 kurum katılım sağladı. Ankete göre Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de yapılacak toplantısında faizi %37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yılın ilk faiz kararında 100 bas puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul, Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında politika faizini sabit tuttu. Son Para Politikası Kurulu'nun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisinin takip edildiği kaydedilmişti.
2: Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve önümüzdeki günlerde Batı Karadeniz'de petrol hedefli bir sondaja başlanacağını açıkladı. Bayraktar, Türkiye'nin doğalgaz ve elektrik alanındaki hedeflerini de anlattı.
0: Batı Karadeniz'de yakın zamanda yeni sondaj çalışmasının başlayacağını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgazdaki sondaj çalışmalarına dair hedefleri paylaştı.
3: Önümüzdeki günlerde Batı Karadeniz'de petrol hedefli bir sondaja başlayacağız. Karadeniz gazı en önemli projemiz. İnşallah bu yıl bitmeden orada üretimi iki katına çıkarıyoruz. Yani şu an 4 milyon haneye yetecek gazı 8 milyon haneye çıkarıyoruz. 2028'de ise bunu 4 katına çıkarma hedefimiz var. Yani 2028 yılında neredeyse Rusya'dan aldığımız gazın %80'i kadar gazı kendi sahalarımızdan, Karadeniz'den üretir hale geleceğiz.
0: Bakan Bayraktar, CNBC'ye yayınında soruları yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değindi, maden potansiyeline dikkat çekti.
3: Türkiye'nin çok büyük bir maden potansiyeli var. Önemli yerlerden biri de Hakkari ama malumunuz terörle uğraşan bir Türkiye o bölgelere hiç bakamadı. Nasıl Gabar'da, Şırnak'ta terörden sonra bugün 80-85 bin varile giden üretime geldiysek, benzer şekilde neden Hakkari'de madende yapmayalım? Terörsüz Türkiye başarılı oldukça o bölgedeki ekonomik kaynakları hayata geçirmemiz söz konusu olacak.
0: Bayraktar'ın gündeminde Türkiye'nin elektrikteki yol haritası da vardı. 2035 yılında %35 seviyesinde elektrikleşme hedefinin bulunduğunu söyledi. Elektrik alanındaki vizyonun COP31 iklim zirvesinde paylaşılacağını da aktardı.
2: Şöyle, Türk savunma sanayinde önemli bir adım daha atıldı. Makine ve kimya endüstrisi Mısır'da Zafer isimli bir şirket kurdu. Şirketin hedefi var ama hedef sadece Mısır değil. Körfez bölgesindeki o ticari faaliyetlere de katkı sağlaması bekleniyor. Hedef daha büyük.
1: %100 Mısır hukukuna göre kurulan, hisselerinin tamamı makine kimyaya ait olan Zafer adıyla bir şirket kurduk.
4: Türk savunma sanayisi uluslararası alanda yeni adımlar atmaya devam ediyor. Makine kimya endüstrisi Mısır'da Zafer isimli bir şirket kurdu.
1: Bu kurmuş olduğumuz şirket hem Mısır'daki bizim makine kimya adına ticari faaliyetlerimizi yönetiyor olacak, hem burada kuracağımız joint venture'larda ortak üretim tesislerini o firma üzerinden kuruyor olacağız. Makine kimyanın Mısır hukukuna göre hareket edebilme kabiliyetine sahip bir firması oldu. Makine kimya tıpkı Azerbaycan'da olduğu gibi Mısır'da da kendi tüzel kişilikleriyle var olmaya devam ediyor.
4: Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürü İlhami Keleş, Kahire'de kurulan şirketin hedefini de paylaştı.
1: Zafer şirketinin sermayesi, hisselerinin tamamı makine kimyaya ait bir şirket. Yerel firmalarla kuracağımız ortaklıkları bu firma kuruyor olacak. Yani Zafer ortak olacak o firmalara. Bu şekildeki Mısır'daki ticari süreçlerimize, hatta Afrika'daki, hatta Körfez bölgesindeki ticari faaliyetlerimize katkı sağlamak üzere böyle bir firmayı Kahire'de kurduk.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump'la ilgili dikkat çeken bir iddia gündemde. Yayının başında söylemiştik, o üç gündem maddesinden bir tanesiydi. Onu öne çektik çünkü Trump'ın böyle yakın çalışma ekibi görüyorsunuz. Üç kadın yakın çalışma ekibindeki. Ya böyle hepsine 45'er bin dolar nakit hediye veriyor. Dahası verdiği belirtiliyor. Bu ödemelerin Beyaz Saray'ın yayımladığı yıllık mali bildirimlerde yer aldığı, işte Trump'ın yanında sıkça görülen danışmanı Natalie Harp'ı biliyorsunuz. Bu isimler arasında bulunduğu da iddia ediliyor. Bakalım, ardından Ora Eğin'e soralım.
5: Beyaz Saray'dan 3 danışmanına 45'er bin dolar nakit hediye etti. Aralarında Natalie Harp'ın da olduğu kadın çalışanlarına hediye verdi. Washington Post gazetesinin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, aralarında yakın ilişkisi olduğu bilinen Natalie Harp'ın da olduğu 3 kadın danışmana 45'er bin dolar nakit hediye verdi. Ödemelerin Beyaz Saray'ın yayınlandığı yıllık mali bildirim formlarında ortaya çıktığı belirtildi. Habere göre Harp'la birlikte Oval Ofis Operasyonları Direktör Yardımcısı Chamberlain Harris'le iletişim danışmanı Margot Mardin aldıkları parayı resmi belgelerde tatil için nakit hediye olarak beyan etti. Haberde bahsi geçen 3 danışmanın yıllık maaşının 150 bin dolar olduğu belirtildi. Trump'ın uzun süredir yardımcılığını yapan Walt Nauta da başkandan tatil hediyesi alan isimler arasında yer aldı. Nauta, mali bildirimde Trump'ın kendisine 20 bin dolar hediye ettiğini açıkladı. Habere ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray basın ofisi ise Trump'ın uzun yıllardır çalışanlarına ve yakın çevresindeki isimlere Noel döneminde hediye verme alışkanlığı bulunduğunu belirtti. 35 yaşındaki Harp son dönemde Trump'a yakınlığıyla kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri oluyor. Harp'ın NATO zirvesi için Ankara'ya geldiği sırada da Trump'ın yanında olduğu belirtiliyor.
2: Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump'ın aralarında tabii özel asistanı Natalie Harp'ın da yer aldığı 4 Beyaz Saray görevlisine hediye olarak toplamda 155 bin dolarlık nakit hediye ettiğini biliyoruz. Ya şimdi şöyle bir şey var, yani bu dikkat çekici bir durum da. Tabii ki ben, Oray sen ne diyeceksin, çok merak ediyorum. Neden? Çünkü bu paranın tatil hediyesi olarak verildiği de söylendi. Başka şeyler de söyleniyor. İşte doğrusu ne? Orada konuşulanları sen daha iyi analiz edersin diye düşünüyorum. Habertürk yazarı Oray Eğin elbette.

0: Ya şöyle görüşler var. Ya tatil hediyesi işte veremez mi? Zaten Natalie Harp çok yakınında bulunuyordu. Öyle erişimi o kadar kolay ki onun hani ekibinin içinde. Ya işte sadakat ödüllendirilemez mi? Gibi ilginç ilginç öyle yorumlar var. Ama böyle oraya baktığında ne kadar yani yüksek bir miktar aslında yani bilemem maaşlarının...
1: Maaşın üçte biri.
0: Ya üçte biri böyle kişisel nakit hediye olarak vermek. Böyle bir kendini başkana karşı falan da böyle borçlu hissettiren bir şey değil mi bakıldığında?
1: Hülya hemen dedikoduya girelim istersen.
0: Tabii.
1: Çünkü biliyorsun Natalie Harp sadece bir asistanı olarak görülmüyor Donald Trump'ın. Ankara'dan bu gizli uçakla ayrılırken yanındaki tek kişiydi. Yani Dışişleri Bakanı'nı falan Air Force One'da bırakıp kendisi sadece Natalie Harp'ı yanına alıp o gizli uçakla o yemek konteynerinden başka bir uçağa aktarıp. Dolayısıyla bu da dedikoduları tabii kuvvetlendirdi. Niye bu kadar çok önemsiyor diye bunu. Natalie Harp'ın lakabı yürüyen yazıcı. Çünkü bir portatif printerla dolaşıyor yanında. Ve Trump hakkında çıkan olumlu haberleri kağıda basıp hemen Trump'a okutuyor. Öyle bir fonksiyonu var. Trump'ın hiç yanından ayrılmıyor. Ve Trump da etraftaki bütün danışmanlarına hep dedi ki siz hepiniz ileride zengin olacaksınız, kitaplar yazacaksınız, beni bırakacaksınız ama Natalie hiçbir zaman benim yanımdan ayrılmayacak dedi. Yani hakikaten gözü gibi bakıyor Natalie Harp'a. Diğerlerine de şimdi ona 45 bin dolar diğer işte Martin ve Harris'e de onların da farklı fonksiyonları var. Mesela bir tanesi Margot Martin. Sosyal medyada bu Trump'ın sürekli o komik videolarını görüyoruz biz yapay zeka ile paylaşılan. Onları hazırlayan kişi. Yani Trump'ın çok hoşuna gidiyor belli ki. Bir diğeri Harris şimdi hem evet normalde bir asistan ama şimdi Trump onu bu DC'de böyle uyduruk bir güzel sanatlar komisyonu kurdu. İnşaatlar yapıyor ya Donald Trump sürekli. İşte Zafer Talkın'ın temeli atıldı. Balo salonu yapıyor. Onu onay verecek bir mercinin başına getirdi. Önündeki engelleri kaldırmış. Bütün bunları yapıyor. Bunlar hep sadık çalışanlarına bir armağan. Trump'ın ben şahsen cömert olduğuna tanık oldum. Burada New York'ta Baltazar'ın kapısında kişiye böyle yüzer dolar hep dağıtıyordu. Gözümle gördüm daha o zamanla iş adamıyken. Öyle bir hani zengin bir iş adamı hali de var.
0: Tamam da mesela, oraya mesela şöyle yani soru cevap isterim. Yani hani şundan dolayı ya böyle sen analiz et istiyorum. Niye? Dedin ya hemen direkt dedikoduya gireyim. Ya bu çok böyle spekülasyona açık bir şey değil mi oraya? Yani zaten senin yakın çalışma ekibinin içinde yer aldığı biliniyor. Ayaklı yazıcı olduğu biliniyor. Bir de üstüne üstlük sen yani böyle büyük bir işte nakit maaşın üçte birini hediye edersen böyle patron ve çalışan ilişkisi işte başkan ve ekibi ilişkisinin dışında başka bir anlam yüklemeye açık bir şey olmaz mı dediğin gibi ya da öyle
1: Hülya konuşuyor. Bütün Amerika zaten bunu konuşuyor. Niye bu kadar yakın ilişkisi var Natalie Harp'la? Yani gerçekten ona gözü gibi bakıyor şimdi. Bu yani bütün Dışişleri Bakanı'nı uçakta bırakıp onunla özel olarak ayrılmak tabii ister istemez soru işaretlerini uyandırıyor. Bunu gündeme getiren de ileride bütün dünyanın adını çok sık duyacağı bir siyasetçi, bir senatör John Ossoff. İleride Amerikan başkanı bile olabilecek. O geçtiğimiz haftalarda dedi ki Trump'ın tek istediği şey balo salonunda Natalie ile vakit geçirmek demişti. Şimdi bu tabii çok net bir ima olduğu için bütün herkes de bunu konuşuyor yani soru işaretleri var. Şimdi bu tabii üzerine dediğim kreması oldu bu işin. Bir de şu var. 150 bin dolar bunlar vergi veren insanların, vergi mükelleflerinin cebinden çıkan maaşlar.
0: Ya.
1: Bu para Trump'ın kendi cebinden mi çıktı? Şimdi kendi cebinden de çıkmış olabilir. Çünkü Trump bu Beyaz Saray'da geçirdiği dönemde çok zengin oldu. Biliyorsun hisselerle zengin oldu, kripto paralarla zengin oldu. Ama tıpkı balas olanı gibi bir şeffaflık problemi de var. Hiç vergiler, yani vergi mükelleflerinin cebinden çıkmayacak diyordu balas olanı. Şimdi yüzlerce milyon dolar insanlar ödeyecek bunun faturasını. Acaba bu bonusları da hakikaten vergi verenler mi ödedi, Trump cebinden mi ödedi? Orada bir muğlaklık var. Ama bu Trump döneminde her şey muğlak zaten.
0: Aynen doğru bence kilit cümle bu aslında. Yani ama kapanış cümlesi olmasın Oray son bir soru. Ya niye 45 bin gerçekten maaşın üçte biri mi?
1: İşte 150 bin dolar,
0: 150 45 bin, dolar, bin 45
1: ona, 150 bin, şey 45 bin aşağı yukarı belki vergiden. Bir de galiba tam bundan emin değilim ama bağış olarak verince vergiye tabi olmayabiliyor. Dolayısıyla çünkü o 150 bin doların üzerinden bir de vergi kesiliyor. Burada biz biliyorsun biz çalışan olarak net alıyoruz maaşlarımızı. Amerika'da brüt olarak veriliyor. Daha sonra herkes vergisini üzerinden ödüyor. Yani 150 bin doların %30'unu vergiye vermiş olsa belki o aradaki farkı kapatmak için bir hesap yapılmış olabilir.
0: İlginç gerçekten. Peki.
1: Ya da rastgele seçmiş olabilir yani rakamı da. Trump bu sonuçta.
0: Trump ama müthiş bir malzeme değil mi siyaseten bakıldığında?
1: Senin de dediğin gibi.
0: Acayip bir malzeme yani. Baktığında hani %30'una denk gelen para.
1: Bir özel ilgisi olduğu kesin derdi Harper. Yani aralarında bir ilişki var mı onu hakikaten bilmiyoruz. Bu ima edilir bir dedikodu olabilir ama hakikaten gözü gibi bakıyor ve belki de sadece sadakatini ödüllendiriyor ama herkesten daha fazla kolladığı kesin Harper.
0: Evet ama sadakat kurumu olmaz böylelikle. Değil mi? Tabii. Yani sadakat kişiye olur.
1: Kişiye zaten. Özel olarak seçmiş. Evet, üçer kişiyi özel olarak seçmiş cımbızla. O kadar kişi çalışıyor Beyaz Saray'da.
0: Düşün artık yani. Oray çok teşekkür ediyorum. Habertürk yazarı.
1: Görüşmek üzere Hülya.
0: Sağ olasın, eyvallah. Biz bu arada devam edeceğiz. Şu haberle Körfez ülkeleri arasında seyahati kolaylaştıracak ortak vize projesinde de sona gelindi. Schengen modeliyle uygulanacak yeni sistemde tek vizeyle 6 Körfez ülkesine seyahat imkanı sağlanması planlanıyor.
2: Körfez'de tek vize dönemi başlıyor. Körfez İşbirliği Konseyi'nin ortak turist vizesi projesinde sona gelindi. Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni tek vize altında buluşturacak projede son aşamaya geçildi. Grand Tourist Visa adı verilen sistem Avrupa'daki Schengen vizesine benzer bir sistemle işleyecek. Turistler tek vizeyle 6 Körfez ülkesine giriş yapabilecek. Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Budevi'nin açıklamasına göre vize ücreti ve kalış süresi gibi detaylarsa yakında açıklanacak. Ortak vize projesinin yanı sıra Körfez ülkeleri arasında seyahat işlemlerini hızlandırmaya yönelik başka bir uygulama da devreye girdi. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında biyometrik veriye dayalı tek noktalı kontrol sistemi uygulanmaya başladı. Sistem ilk kez Abu Dhabi ve Bahreyn havalimanlarında uygulandı. Yeni sistemle birlikte yolcuların uçuştan sonra pasaport işlemlerinin hızlandırılması ve bekleme sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.
0: Şanlıurfa'da hafif ticari araç seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada anne, baba ve iki çocuk hayatını kaybetti. Ailenin taziyeden döndüğü öğrenildi.
2: Hızla geldi, kamyona arkadan çarptı. Burada yığınına dönen araçta aynı aileden 4 kişi can verdi. Kaza Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana geldi. Taziye ziyaretinde dönen Çerçi ailesi hafif ticari araçla seyir halindeydi. Sürme mahallesi yakınlarında Levent Çerçi direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla ilerleyen araç önündeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurda yığınına döndü. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Levent Çerçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Eşi Fatma Çerçi ile birlikte 15 yaşındaki oğlu Mustafa ve 12 yaşındaki Büşra da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazada 16 yaşındaki Fatma Özel ve 17 yaşındaki Ayşegül Çerçi ise ağır yaralandı. Kamyon şoförü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
0: Antalya'da 15 katlı binanın dış cephesini boyayan iki işçi iskele halatının boşalması sonucu 13. katta asılı kalıyorlar. Sonra ölümle burun buruna geliyor işçiler tabii. Emniyet halatına tutunarak hayatta kalabildiler çok şükür diyelim ama bakalım ne olmuş.
3: İskele düştü, adamlar asılı kaldı orada.
4: Pat küt. Şu apartmandan iskeleler yuvarlandı. Ay bir baktım, iki tane beyefendi asılı kaldı.
2: Boya yaparken iskelenin halatı boşaldı. 13. katta asılı kalan işçiler ölümden döndü.
5: Ama yine çok
2: İki işçi Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 15 katlı binanın dış cephesini boyuyordu. Bu sırada iskele halatın boşalması nedeniyle düşmeye başladı. İskeledeki işçiler savrularak emniyet kemerlerinden halatlara tutulu halde asılı kaldı.
4: Evet.
2: Büyük bir tehlike atlatan iki işçi kendi imkanlarıyla 13. kattaki dairenin balkonuna girdi. İskele ise apartmanın 4. katındaki klima ve balkon demirlerine takılı halde durdu.
4: Allah'tan canları kurtuldu, asılı kaldılar, itfaiye çağrıldı. Şimdi müdahale ediliyor.
2: Olay yerine gelen ekipler işçilerin balkonda olduğunu görünce ev sahibine ulaştı. Ev sahibinin gelmesiyle işçiler güvenli şekilde indi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
4: Abla dedi, bu ikinci sefer oluyor bu iskelenin böyle olması dedi. Ay dedim, neden dedim aynı iskeleyi bir daha kullanıyorlar. O kadar mı insanların canı az diye tepki verdim.
0: Şimdi İstanbul genelinde 15 plajda inceleme yapıldı. İnceleme sonucu Bakırköy'de 2, Sarıyer'de 1 tane plajın halk sağlığına uygun olmadığı belirlendi. Hem görüntülere getirelim hem biraz detaylandıralım. İstanbul Valiliği kent genelinde halk sağlığını korumak amacıyla 15 plajdan alınan deniz suyu numunelerinin sonuçlarını açıklamış. 4 Eylül'de yapılan incelemelerde Bakırköy, Yeşilköy'deki iki bölgeyle Sarıyer, Gümüşdere plajından alınan numunelerin halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı belirlendi. Söz konusu yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması için ilgili belediyelere talimat gönderildi diyelim. Şimdi Norveç son görevini yerine getirmiş. 28 Ağustos'ta vefat eden Kral 5. Harald'da. Kralın cenaze törenine binlerce Norveçlinin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki kraliyet aileleri mensuplarıyla devlet başkanları da katıldı.
2: Norveç Kralı 5. Harald son yolculuğuna uğurlandı. Kralın cenaze törenine binlerce Norveçli ve birçok kraliyet ailesi katıldı. 5. Harald'ın cenaze töreni 13 günlük yas sürecinin ardından yapıldı. Kralın Norveç bayrağına sarılı tabutu Kraliyet Sarayı'ndan alınarak Oslo Katedrali'ne götürüldü. Cenaze saraydan ayrıldığı sırada top atışı yapıldı. Norveç'in yeni kralı 8. Hakon'la ailesi babasının tabutunun ardından katedrale kadar yürüdü. Katedraldeki tören ülke çapında yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından başladı. Törene birçok ülke lideriyle kraliyet ailesi temsilcileri katıldı. İngiltere Veliaht Prensi William, İspanya Kralı 6. Felipe, Danimarka Kralı 10. Frederick, İsveç Kralı 16. Gustav, Hollanda Kralı William Alexander, Japonya Veliaht Prensi Akishino ve Ürdün Kralı 2. Abdullah törende hazır bulundu. Ayrıca Almanya, Ukrayna, Finlandiya ve Çekya gibi birçok ülke devlet başkanları seviyesinde temsil edildi. Kral 5. Harald'ın maaşı katedraldeki törenin ardından Akershus Kalesi'ne götürüldü. Buradaki şapelde aile üyeleri ve konuklar için özel bir cenaze töreni yapıldı. 5. Harald kalenin altında bulunan kraliyet mozolesine defnedildi. Kale Norveç kraliyet ailesi için mezarlık görevi görüyor.
0: Ve dünyanın en yüksek maaşlı ülke lideri olan Singapur Başbakanı Wong'un maaşına %64 zam yapıldı. Tepkilerin odağındaki Wong maaşındaki zam farkını önümüzdeki 5 yıl boyunca hayır kurumlarına başlayacağını açıklamış.
2: Dünyanın en yüksek maaşlı ülke liderine %64 zam yapıldı. Singapur Başbakanı Wong'un yıllık geliri yaklaşık 2,85 milyon dolara çıktı. Connect with one another. Singapur'da kabine üyelerinin ve siyasi makam sahiplerinin maaşlarına zam yapılacağı açıklandı. Artışla başbakanın yıllık geliri yaklaşık 2,85 milyon dolara çıktı.
5: Belirlenen tutarlar vatandaşlarımızın çoğunun kazandığından çok daha fazla. Bu nedenle güçlü tepkiler verilmesini anlıyorum. Bu durum sadece bir maaş meselesi değil. Ülkemizi ileriye taşıyacak siyasi liderliğe sahip olup olamayacağımızla ilgili.
2: Maaşındaki zam farkını önümüzdeki 5 yıl boyunca hayır kurumlarına bağışlayacağını duyuran Wong, maaşları sabit tutmanın doğru bir yaklaşım sayılmayacağını savunuyor. Singapur Başbakanı dünyada en yüksek maaşı alan devlet lideri konumunu koruyor. Onu yıllık 719 bin dolarla Hong Kong İdari Amiri ve 606 bin dolarla İsviçre Konfederasyonu Başkanı takip ediyor. Amerikan Başkanı Trump 400 bin dolar, İngiltere Başbakanı ise yıllık 230 bin dolar kazanıyor.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gönüllülük çalışmalarını dijital ortama taşıyor. 12 Eylül'de hayata geçirilecek İyilik Var platformuyla gönüllüler ilgi alanlarına uygun çalışmalara katılabilecekler ve platformun tanıtılması için 81 şehire üzerinde samimi teşekkür mesajları yazan billboardlar da yerleştirildi. Bakalım.
6: Sağ ol Ziya abi. Var ol Mehmet Usta. İyi ki geldin Nuriye teyze. Türkiye genelinde 81 ilde billboardlarda yer alan mesajların sebebi belli oldu. Gönüllülük çalışmaları İyilik Var'la dijital ortama taşınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllülük hizmetinin sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 81 şehir merkezindeki billboardlara üzerinde teşekkür mesajları ve QR kod yer alan ilanlar asıldı. QR kodu okutan vatandaşlar, İyilik Var dijital gönüllülük platformuna yönlendirildi. 12 Eylül tarihini işaret eden geri sayım sayacıyla karşılaştı. İşlek cadde ve meydanlardaki billboardlarda görülen "Sağ ol Ziya abi", "Var ol Mehmet Usta" ve "İyi ki geldin Nuriye teyze" gibi ifadeler ilgi çekerek sosyal medyada gündem oldu. 12 Eylül'de platformun açılmasıyla gönüllüler ilgi alanları ve yetkinliklerine uygun etkinlikleri görüntüleyerek katılım sağlayabilecek, gönüllülük eğitimlerine katılabilecek. Platformda yer alan iyilik kapısıyla bakkal, terzi, diş hekimi ve psikolojik danışman gibi farklı meslek gruplarından gönüllüler sahip oldukları imkan ve uzmanlıkları ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine sunabilecek.
0: Şimdi İstanbul'dan bir vefasızlık haberi var sırada. Beyoğlu'nda Fatih Sultan Mehmet döneminde Ayasofya Camii'ne gelir sağlamak amacıyla inşa edilen tarihi Galata Bedesteni var. Günümüzde Fatih Çarşısı olarak bilinen bedestenin dış duvarlarına çizilen grafitiler tarihi dokuya zarar veriyor. Bir bakalım.
7: Yapının giriş kısmına yazılar yazılmış ve içinde de görüntü kirliliği var.
6: Geçmişi Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar gidiyor. Osmanlı mirası yapının son hali görenleri şaşkına çeviriyor. Görüntü İstanbul Beyoğlu'ndaki Tarihi Galata Bedesteni'nden. Tarihe tanıklık eden bedestenin geçmişi çok eski.
7: Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılıyor. Ayasofya Camii'ne gelir getirmesi amacıyla.
6: Galata Bedesteni adeta kaderine terk edilmiş durumda. Osmanlı döneminde kumaş ve değerli ürünlerin satıldığı çarşı olan Galata Bedesteni, şimdilerde hırdavatçıların bulunduğu bir sokak olarak biliniyor. Yaklaşık 1000 metrekarelik alana kurulan tarihi yapının 9 kubbesi var. Yığma taş mimarisiyle inşa edilen bedesten, zaman içinde bakımsızlık nedeniyle yıprandı. Bedestenin duvarlarına grafitiler çizildi.
7: Sıvalar dökülmüş, bazı yapıları çok kötü gözüküyor, taşlarında dökülmeler var. Buraya en kısa zamanda bir restorasyon gerekiyor.
6: Tarihi yapının son halini görenler bedestenin aslına göre restore edilmesini istiyor.
7: Yıllar içinde bu tarihi yapı aslını kaybediyor. Değerini kaybediyor. Çünkü zamanında kumaşların ve değerli ürünlerin satıldığı bir yerdi. Şu anda ise hırdavatçıların bulunduğu bir yer. Maalesef bu da hoş bir görüntü değil.
0: Şöyle kısa bir ara verelim, soluklanalım, ardından buradayız.

Akşam haberleri noktalıyoruz. Her zaman olduğu gibi ben yayını Faruk Aksoy'a devrediyorum. Faruk tüm gelişmeleri aktaracak. Habertürk'te kalın, ana haberde. İyi akşamlar efendim.

0: AK Parti Üsküdar'da nasıl kazandı? İzmir AK Parti'ye geçerse ne olur? CHP'nin programına yavaş mı katılmayacağım dedi, davet mi edilmedi? Kılıçdaroğlu CHP tabanından nasıl bu kadar emin? Almanya'da aşırı sağcı AfD zaferi Türkleri ve Türkiye'yi nasıl etkiler? Sena Alkan soruyor. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin, akademisyen Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, siyaset bilimci Doktor Sezin Öne ile gazeteciler Gürkan Zengin ve Orhan Bursalı yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Mardin güneşli 27 derece.

0: Peki, şimdi başlayalım açık ve nette konuşmaya. Az önce biraz böyle bir parça giriş yapmıştım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü ve Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir'e gitti bugün. Beraberinde ona eşlik eden, aralarında bazı belediye başkanlarının da olduğu bir böyle kalabalık bir grup vardı. O görüntüler, sabahki görüntüler şimdi ekranda. Yani tabii bunun sayısı da çok tartışılıyor. Ortaya atılan iddialar var. 100 bin kişi gitti gibi iddialar ortaya atılıyor. Hatta gazeteci Sinan Burhan Kılıçdaroğlu'na demiş ki 100 bin kişi gitti deniyor. Ne diyorsunuz? Daha da artacak inşallah bu sayı diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ama bir yandan da bazı gazetecilerde, onlardan biri de Şaban Sevinç, 5 bin kişi var ya da yoktu diyor. Yine böyle bir sayı üzerinden tartışma aldı başını gitti. Kaç kişi gitti Anıtkabir'e bilinmiyor ama birazdan konuşuruz. Şu mesajı verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Arınma mesajı verdi Anıtkabir'de. Anıtkabir özel defterine de arınıyoruz ifadelerini yazdı. Oradan da ayrıca tartışılmaya başlandı. Kimler eşlik ediyordu bu yürüyüşte arkadaşlar? Erdem sen beni uyar, bazı belediye başkanları da vardı aralarında. Ama Gürkan Zengin, hadi buyurun Gürkan Bey, sizinle başlayalım. Ya bu görüntüler ya hakikaten böyle, bilmiyorum, binler on binler eşlik ediyor Kemal Kılıçdaroğlu'na 103. kuruluş yıl dönümünde CHP'nin ve Anıtkabir'e arınmak üzere yürüyorlar gibi bir görüntü mü veriyor size? Ne diyorsunuz?
1: 5 bin diyen var, 100 bin diyen var.
0: Ya evet, hakikat spektrumun iki ucu yani.
1: 5 bin diyen var, 100 bin diyen var diye başladım ama ben bu tarz işlerde, mitinglerde sayıların bir önemi olduğunu, siyaseten ciddi yorumlar, yorumlara zemin teşkil edecek bir veri olduğunu düşünmem. Yani Türkiye'nin meydanları tıklım tıklım dolar, şöyle olur böyle olur falan. İşte bak iktidara yürüyoruz falan. Biz neler gördük? Yani Cumhuriyet mitinglerinden efendim işte en son yapılan şeyde Muharrem İnce'nin işte bir iddiaya göre 3 milyon, 4 milyonluk Yenikapı mitingleri, mitinglere bakarak, böyle mekanlara doluşan insanlara bakarak bir partinin arkasındaki desteği ölçmek mümkün değildir. Çünkü bunlar pek çok yerde

0: Evet, hani bindirilmiş kıtalar denir. Çevre illerden, ilçelerden otobüsler kaldırılır, getirilir.
1: Başka partilerden gelenler
0: Başka
1: vardır.
0: partilerde, bütün partiler bunları yaparlar ve burada da bir görüntü vermeye çalışırlar. Bunlar algı yönetimleri. Sonuçta sandıkta seçmen iradesi kendini gösterir, oralarda bakılır. Ama Kemal Bey'in CHP'sinin bir bugün toplumsal meşruiyet arayışı içinde olduğunu biliyoruz. Yani mahkeme kararıyla oraya gelmiş bir genel başkandır, bir CHP genel başkanıdır. Olmaz böyle bir şey ama gelmiştir, duruyor, kalıyor. Ve bu toplumsal meşruiyet ihtiyacının görüntüsünün temin edilmesi için bunlar imkan. İşte geçenlerde biliyorsun İstanbul'da, İzmir'de toplaması gerekiyor. Ya ölmedik ayaktayız, bitmedik ayaktayız görüntüsünün verilmesi ihtiyacı. Öteki partilerde, yeni parti için de aynı şeyi söylerim. Onun da bakın büyük parça burada ki doğrudur. Ama ne kadar büyük bir parça tartışılır. Dolayısıyla bunlar o manada bir şey ifade etmez.
2: Ya şu görüntü anlamsız mı yani? Bir şey ifade etmiyor mu?
0: İnanın bir şey ifade etmiyor. Yani insanların 9 Eylül günü Anıtkabir'e gelmeleri, orada bir sürü
1: Şimdi
0: insan
1: burada
0: bir duyguyla geliyor.
1: tekrar var burada, sürekli olarak tekrarlanan bir görüntü bu aslında. Yani ben şu adama 5. keşfimi
0: görüyorum
1: orada. Yani
0: Cumhuriyet Halk Partisi tabanı,
1: Bir de
0: yeni
1: kim
0: partide.
1: seçti bunu? Kim çekti bunu? Onu da
0: Bilemiyorum.
2: Var mı devamı bunun? Erdem varsa bir devamını da aç da görelim. Aynı görüntüyü tekrar tekrar. Var mı devamı? Bakıyor şimdi Erdem. Varsa devamını da
0: Herhalde
2: görelim.
0: Orhan Bey kalabalık gördü.
2: Bu da devamıymış.
1: Hayır,
2: Tamam, görüntünün devamı da
1: aynı adamı
2: geliyor.
1: Görüyorum orada. Yani bir dakikada bir aynı adam çıkıyor böyle.
0: Ya,
2: Orhan Bey, görüntünün devamı da geldi.
1: İşte oradan bakmak lazım.
0: Şimdi,
2: karışık ajans görüntüleriymiş. Ajanslardan geçen görüntüler.
0: Bakın 5 bin kişi de gelse, 50 bin kişi de gelse değişen bir şey olmaz. Sonuçta bu partinin alacağı oy 3, 5, 7 bandında bir oy olacak. Bu belli. Yani büyük parçanın yeni partiye gittiğini de biliyoruz. Ama bu görüntülere ihtiyacı var CHP'nin. Onu da anlıyorum. 9 Eylül meselesi ayrı bir konu. 9 Eylül yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü, işte insanlar bir gönül borcu olarak, bir vefa olarak gelirler. Anıtkabir'e, mozoleye çelenk koyarlar. Bir tarihi bir şeydir. Hatta buraya yeni partilerin de gelmesi gerekir. Bunların ideolojik olarak veya sosyolojik olarak taban farkının olmadığı iki partidir. Bu partiyi kim yönetiyor, kim butlanla geldi, kim gelmedi meselesi üzerinden bir ayrım. Bir parti, bir idealler ayrımı anlamına gelmiyor. Aynı sosyolojiye hitap ediyorlar, aynı ideolojiyi taşıyorlar, aynı tarihi mirası paylaşıyorlar. Yani CHP'nin kuruluş yıl dönümü yeni partililer için bir şey ifade etmiyor mu yani? Yeni partililer için de ifade ediyor. Pekala,
2: var mıdır ki burada yeni partili yoktur diye tahmin ederim. Var mıdır?
0: Zannetmiyorum. Siz? Yani ben diyorum ki onlar da gelmeliydi. Yani Özgür Bey'le
2: beraber
0: çıkıp,
2: gitmeliler.
0: Beraber gelebilmeleri. Yani bu, en azından buraya gelebilmeleri. Bu CHP. Ya siz CHP'siniz, biz artık yeni partiyiz, tamam, bunu anlıyoruz da. Bunu anlıyoruz da görüntü olarak, ama esasen yeni parti ve CHP arasında ne fark varmış? Koltuğunda oturan kişi dışında ne fark varmış? Birinin koltuğunda oturan kişinin oraya mahkeme kararıyla gelmesinin dışında ne fark varmış? Bu parti için mücadeleyle halledilebilecek bir meseleydi. Evet, zaman meselesi olabilir ama delege tabanı yeni partiden, yani Özgür Bey'in çizgisindeydi. Taban onun çizgisindeydi. Bu mücadele pekala verilir ve bu parti bölünmeden bu işler halledilebilirdi. Bugün gerek Kemal Bey gerek Özgür Bey hatalı işler yaptılar kadrolarıyla beraber. Birisi ayrılmalarını istedi, ötekiler de ayrılmak istiyordu ve bölündüler. Şimdi birisi toplumsal meşruiyet arayışında partiyi, CHP gibi bir kurumsal partiyi, zaten 25 bandına sıkışık bir partiyi 3-5-7 bandına düşürdü. Ötekiler de ne umuyorlar bilmiyorum. Yani ne oy alacaklarını umuyorlar bilmiyorum. Ama muhalefetin bölünmesi gibi, momentum kaybetmesi gibi bir sonuç ortaya çıktı. El birliğiyle yayınlarda söylüyorum, bir seçimi daha iktidar blokuna armağan etmekteler. Böyle bakıyorum. Bu görüntülerin o bakımdan
2: Siz
0: çok bir anlamı yok.
2: Siz dediniz ki 3-5-7 bandında bir oy alacak ama evet. Yani daha
0: 10 alabileceğini düşünmüyorum.
2: 10 alacağını düşünmüyorsunuz. Ya. Ama bugün Kemal Kılıçdaroğlu şunu söyledi. Euronews'a bir röportaj verdi. Kemik oy duruyor ifadelerini kullandı. Taban bizde dedi. Buna katılmıyorsunuz.
0: Buna katılan kaç kişi var bilmiyorum. Yani bu inandırıcılığı olan bir şey değil.
2: Yani biraz vakit geçince halk gider yine 6 oka oyunu mührü vurur diyor Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Kaçı vuracak? Yani yeni parti ne olacak?
3: Şimdi vurmasınlar ki? Şimdi vururlar zaten yani, o zaman yani. Kılıçdaroğlu ne güzel geri döndü diye mutlulukla daha da heyecanla vururlar.
2: Hani vakit
3: diye.
2: Geçince biraz tansiyon düşünce, konular yatışınca, köprünün altından sular akınca yine
0: yani
2: 6 oka mühür vurur.
0: Bu partinin sorunu
1: vurmaz.
0: Sadece
1: vurmaz.
0: Genel başkanın Geliyoruz. Oraya mahkeme Bitti. Kararıyla gelmesi değil. Yani orada yaratılmış bir toplumsal meşruiyet sorunu var. Ama bir de Kemal Bey'in şahsında, yani siz 13 yıl genel başkanlık yaptınız, 7 genel seçim kaybettiniz. Yani CHP olarak söylüyorum. 7 genel seçim kaybettiniz.

0: 13 yıl partinin başındaydınız. Her seçim kaybettikten sonra kurultaylarda genel başkanlığı kazandınız. Kurultay kazanan, seçim kaybeden genel başkandınız. Bu muhalefet kitlelerine büyük bedeller ödettiniz. Değişmediniz, kendinizi yenilemediniz. Sol bir parti bile olamadınız. Ve yeni genel seçimi AK Parti'ye armağan ettiniz. Bu sicille bir de mahkeme kararıyla gelince insanlar bir bakıyorlar duruma yani. Peki. Öteki de yani yeni partide evet bir seçime girmiş. O bir mahalli seçim, onun altını kalın çizgilerle çiziyorum. Ve oradan birinci çıkmış. Şimdi onu gönderip bunu getirdiğiniz zaman bunun bir toplumsal karşılığı olur. Olacaktır da.
1: Niye vurmaz? Niye o yani niye çok emin?
2: Niye olsun?
1: Hani şey denir ya, Türkiye siyaseti de 24 saat uzundur. Vakit geçer, tansiyon düşer, ittifak bile olabilir. Bugünden böyle konuşuyoruz ama yarının ne olacağı belli
2: mesele
1: olmaz.
2: Mesele o değil ki. Mesele Kılıçdaroğlu. Tamam, onlar bitmiş bir olaydı. Yani burada Gürkan söyledi. Kılıçdaroğlu o kadar seçim kalmış vesaire falan. Gitmesini bilmeyen bir lider orada söz konusu ve kaybetmiş bir lider. Sürekli olarak bir lider var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar arzusu var. İktidara gelme arzusu var ve Kılıçdaroğlu'yla bu iktidar yürüyüşü yapamayacağı çok belli oldu. Ne zaman belli oldu? Bu yerel seçimlerde, 2024 yerel seçimleri çok net bir şekilde Özgür Özel ve arkadaşlarının yönettiği parti altında bu çok belli oldu bu. Ve 11 ay sonra yeni böyle bir kurultaydan 11 ay sonra bir şeyler yaratıldı yeniden ve mutlak butlara giden süreci izledik burada. Kılıçdaroğlu o süreç içinde bence yattı. Yani bekledi ve kendisine, partisini kendisine vereceğini biliyordu. Ve o yolda ilerledi, partiyi de aldı. Fakat bugün partide kalıp kalamayacağı, başkan olup olamayacağı, başkan kalıp kalamayacağı da bir belirsiz. Çünkü parti içinde kendisine sadık bir küçük bir grubu var. Fakat onun dışında bir sürü insan Kılıçdaroğlu'nun yerine gelmek için yani 2-3 tane sayılabilir aslında. Şimdi onları isimini vermek doğru olmaz. Kılıçdaroğlu'nun yerine gelmek için bir çaba içinde ve kurultayı sonuçlarını bekliyoruz. Kurultayı bekliyorlar. Bu kurultay bir yıl daha Kılıçdaroğlu orada kalır veyahut da kalmaz diye ben varsayıyorum. İkinci bir neden, bir iktidarın bir müdahalesiyle, bir mahkemelerinin müdahalesiyle bir partinin Özgür Özel'den alınıp Kılıçdaroğlu'na verilmesi. Buradaki yorumlar çok çeşitli oldu tabii. Yani tabii ki karşısında Özgür Özel'i mi ister, Kılıçdaroğlu mu ister? Seçimlere gidilen bir süreç var burada. Kılıçdaroğlu'nu ister. Her zaman için 13-7 genel seçim ve o 13 yıldır hep yendiği, yönettiği vesaire falan bir adam bahsediyor, liderden bahsediyoruz. Yani onu bu bakımdan bir böyle bir amacı vardı. İkincisi bir de partiyi bölmek, partinin bölünmesi burada söz konusu oldu. Bir kısmı orada kaldı. Ne kadar kaldı onu bilmiyorum. Yani %3-5-7 diyor Gürkan. Ben ilk seçimlerde, genel seçimlerde %3'ün üzerine çıkabileceğini düşünmüyorum. Çünkü
1: siz %5-%7 ihtimal dahi vermiyorsunuz.
2: Ha? Hayır.
1: Siz %3 vermiyorum. Üstüne çıkamazsınız.
2: Benim için çok sürpriz olur. Bunu göreceğiz. Çünkü bu konuda bir takım siyasi gerekçelerim var. Yani bunların hepsini saymam gerekmiyor ama burada seçim sürecini henüz daha yani mitingler olacak vesaire falan. Birincisi bu. Seçim sürecinin sıcaklığı CHP'deki oyları, bugün %4-5 gibi görünen oyları da eriteceğini ben varsayıyorum. İkincisi bir kamplaşma içinde Türkiye ve küçük siyasi partilerin iktidar olamayacağı varsayımıyla onların sadece %1 ile %5 arası bir ortalama oyla kalabilecekleri, kalmaya mecbur oldukları çok kesin yani. Bu hemen hemen bütün siyasi analizlerde bunu da gösteriyor. Geçmiş seçimlerde bunu gösteriyor. Dolayısıyla eğer iktidar değişikliği istiyorsa muhalefet, ben seçmenden bahsediyorum şimdi. O zaman bu konuda başarısını az çok kanıtlamış ya da kanıtlayacak olan bir partiye, bu da işte kurdukları yıldızı parlayan Özgür Özel.

0: ben ve arkadaşlarına yönelik olacağını, ona destek vereceğini,
1: Peki.
0: onu birinci partiye doğru kollayacağını ve sürükleyeceğini varsaymak aslında bugünün Türkiye'sinde siyasi analizi, doğru bir siyasi analiz ancak bu şekilde olabilir. Bu bakımdan Kılıçdaroğlu son şeylerini oynuyor burada. Bu kurultayda, kurultay işte bir yıl sonra bu odur. Oradaki muhalefette tabii ki bir an önce olması için, yani şey içindeki, CHP içindeki muhalefette bir an önce olması için çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun şimdiki yeni bir hamle, bir cesaret vermeye çalışıyor. Kitlesine, CHP tabanına vesaire falan.
1: Demiş ki, şimdi az önce konuştuk ya, bu 100 bin kişi gitti iddiası üzerine sorulunca işte Sinan Burhan'a, biz Cumhuriyet kuran partiyiz, köklü bir partiyiz, tabanımız bizi anlamaya başladı. Bu katılımlar çok daha artacak. Yakında herkes de çok şaşıracak.
0: Bu işte bir kaybetmiş bir liderin kendi tabanını yeniden cesaret ver. Yani kendi tabanını bugün işte %3 ile %5 arası, 5 ile 4-5 arası ve kimisi 7 falan diye gösterdi burada. Tam bilmiyoruz onları. O gün geçtikçe gelecek anketlerde bunu çok daha net bir şekilde görebileceğiz. Onları cesaret verip parti, kendi hem parti içinde liderlik kariyerini sürdürmenin olanaklarını, koşullarını duygusal olarak ve politik olarak yaratmaya çalışıyor. Öbür taraftan da kendi kitlesini, CHP tabanına bir mesaj vermeye, biz buradayız, ayaktayız ve yeneceğiz, iktidar olacağız diye de komik şeyler de söylüyor ayrıca da. Yani bugüne kadar en iyi durumlarda, en büyük seçimlerde iktidar olamamış ve kendini hep öne, 2023 seçimleri aslında, yani bir sürümüz destekledi tabii ama oradaki iktidar, muhalefetin iktidar olma fırsatını kaçırdığı bir zamandı. Kılıçdaroğlu kendisini dayatmasaydı belki de başka birisi seçimleri kazanabilecekti. Bu çok tartışıldı ondan
1: Çok
0: sonra
1: üzüldüm.
0: da.
1: Bir son
0: Dolayısıyla
1: dakika
0: bir
1: var
0: şey
1: ekranda.
0: daha söyleyeyim.
1: Buyurun,
0: 100 bin
1: hızlıca
0: kişi
1: söyleyebilirsiniz.
0: meselesi burada bir sürü insan olabilir. Yani 40-50 bin kişi bile olması olabilir. Onu da bilmiyorum. Yani 5-10 bin kişilik bir kalabalık gibi görünüyor bana. Hiç önemli değil. Burada Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek olan CHP'liler de aynı zamanda orada olduğunu varsayabiliriz. Gayet bir kalabalık var burada. Yani homojen bir kalabalık yok. Heterojen bir topluluk olarak ben bunu görüyorum.
1: Peki şimdi mesela bugün 103. yıl dönümü diyoruz CHP'nin. En çok sorulan soru Mansur Yavaş nerede sorusuydu. Neden Anıtkabir'e gitmedi? Bir mesaj paylaştı. Hatta Mehmet Hocam sizinle beraber öğle bülteninde beraberdiniz, dediniz ki sanki kendi seçildiği parti için değil de başka bir partinin yıl dönümünü kutlar bir mesaj gibi geldi bana, dediniz. CHP'nin genel başkan yardımcısı yine bizimleydi. Kendisi de dedi ki bir partimiz demesine en azından beklerdik. Neden bir görüntü vermedi? Akşam resepsiyon var. Gidecek mi derken ekranda bir son dakika gelişmesi var. O yüzden söylüyorum bunları. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş'ı kabul etti. Mansur Yavaş dakikalar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Bu akşam resepsiyona gidecek mi, gitmeyecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüntü verecek mi, vermeyecek mi derken Ankara'da Cumhurbaşkanı'yla bir görüntüsü geldi Mansur Yavaş'ın. Ya bir Ankara'ya gideyim Mehmet Hocam. Bu şimdi ne anlama geliyor? Niye gülüyorsun? Zor bir soru
2: Şimdi
1: sormuşum gibi
2: ben Cuhuriyet Halk Partisi'nin düğmeyi baştan yanlış iliklediğini düşünüyorum. Yani bu belediye başkanları konusunda bugün öğlen programında da zamanımız kısıtlı olduğu için tam böyle açamadım. Gerçekten belediye başkanları özellikle İstanbul ve Ankara konusunda düğmeyi yanlış ilikledi. Çünkü belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin üzerinde bir konum edindiler. Böyle bir fiili durum ortaya çıktı. İki belediye başkanı, normalde baktığınız zaman parti tüzüğüne de bakın, partinin genel merkezleri yönetir partiyi. Ve yönetim organları vardır. Onlar belirler her şeyi. Ama son birkaç yıldır Cumhuriyet

0: Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi, CHP genel merkezi bunu kaybetti. Bu sadece şeyde değil, onu söyleyeyim. Özgür Özel döneminde değil. Özgür Özel döneminde vesayet vardı. Hala devam ettiğini düşünüyorum. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun son döneminde de bu vardı. Yani 2023 seçimlerine giderken de bu görüntü vardı. Normalde bu bir partide olmaz. Kimse bana şunu söylemesin.
1: Bu
0: Ya
1: görüntüden
0: işte biz sol
1: kastınız, çok
0: partiyiz,
1: özür
0: biz Cumhuriyet Halk
1: dilerim
0: Partisi.
1: hocam. Şimdi mesela neden bu akşam, yani bu tarih seçildi, bunda acaba spesifik bir anlam var mı? Anlam atfetmek gerekir mi? Bir yandan CHP'de bir resepsiyon var. Mansur Yavaş oraya mı gidecek derken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğine dönük bir haber ve paylaşım geliyor. Bu bilmiyorum, ilginç gelmeli mi? Bana ilginç
0: Yok,
1: geldi.
0: yok
1: Size normal mi geldi?
0: yok, yok, yok. Normal geldi, şunu yapabilirdi. Ben diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olsam, olmam da sadece bir şey üzerinden yorum yapıyorum.
1: Peki.
0: Bugün ne yaparım? Bugün Anıtkabir'deki yürüyüşe giderim. Çünkü partinin kurumsal kimliği içinde faaliyet yürütüyorum. En azından öyle gözüküyorsun resmi olarak. Veya Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşme sağlandı. Ondan sonra gider yine partinin resepsiyonuna katılırım. Onun için şimdi kalkıp da birileri şunu demesin. Ya işte Cumhurbaşkanı ile görüşmesi vardı. O görüşmeye katıldığı için işte resepsiyona katılmadı filan. Bu herhangi bir bahane değil. Onun için ben bu görüntünün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde Mansur Yavaş'ın garip duruşunun, garip derken burada hani tırnak içinde söylüyorum, açıklaması olamaz bu resim. Yani orada bir izah edilemeyen siyasi parti kültürü dediğimiz, ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk partisi, Cumhuriyet Halk Fırkası Partisi, bunun içindeki, o bu kültürün içinde var olduğunu iddia eden ve resmi olarak var olan bir siyasetçinin şey olamaz, bahanesi olamaz, onu söyleyeyim. Yani bu resim onu anlatamaz. Şimdi bu resime cevap verdikten sonra
1: Buyurun.
0: baştaki konuya gelmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Biraz da alan açtı sanırım Cumhuriyet Halk Partisi 2023 seçimlerine giderken. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu ta 1990'lı yıllarda falan başladı. Öncesini tam şey yapmak istemiyorum. Millet hatırlasın diye bunu, milletimiz hatırlasın diye gündeme getiriyorum. Murat Karayalçın döneminde çok kendini göstermişti bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir siyasetçi Ankara veya İstanbul belediyesini kazandığında hemen bunu genel merkeze tahvil etmeye çalışıyor. Hemen oradaki durumu işte genel merkezde kendisine bir yer edinme ve genel başkanlık yarışına girdiğini görüyoruz. Burada da onu yaşadık. Hem Ankara'da farkındaysanız hem İstanbul'daki süreçte belediye başkanları kendilerini böyle bir anlamda işte biz karar veririz veya bizim farklı bir ağırlığımız var. Biz diğer belediye başkanları gibi bir belediye başkanı değiliz. Bizim farklı bir yerimiz var diye bunu bir baskı unsuru olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde kullandılar. Tabii ki ülkücü gelenekten geldiği ve Cumhuriyet Halk Partisi çizgisinden gelmediği için genelde ben seçildikten sonra şeyi çıkartıyorum. Yani isim aday olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi adayıyım ama rozeti çıkartıyorum. İşte halka eşit davranıyorum. Tamam, halka eşit davranabilirsiniz. Zaten bütün belediye başkanları seçildikten sonra halka eşit davranır. Benim seçildiğim ilde de öyle. Yani ben de milletvekili olarak seçildiğim zaman git biri bizi aradığında, bir talepte bulunduğunda sen hangi partiye oy verdi falan diye sormuyoruz. Biz de eşit davranıyoruz. Yeter ki sorumlu olduğumuz alanda bir talep gelsin. Bu başka bir şey. Burada
1: Peki.
0: ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde gözüküm. Ama kendi kimliğimi de koruyayım, sorumluluk almayayım. Ama yenecek bir şey varsa, meyve varsa bundan da faydalanayım tarzı bir tavır takındığını görüyorum Sayın Mansur Yavaş'ın. Şimdi doğru konuşmak lazım. Onun için ben bugün özellikle öğlen de konuştuğumuz gibi saat 12 programında işte sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Çok garipsedim. Yani sosyal, zannedersiniz ki bir siyasi, başka bir siyasi
2: Sesi arttırabilir
0: partinin
2: miyiz
0: genel
2: çünkü sesi?
0: başkanı
1: Sesi arttırabilir miyiz
0: ne yapıyor?
1: arkadaşlar
0: Cumhuriyet
1: video
0: Halk
1: için?
0: Partisi'nin Cumhuriyet Halk
1: Duyulamıyor.
0: Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Tavır o. Ya o parti sizin. Sen o partinin kimliği içinde faaliyet yürütüyorsun. O partinin seçmeniyle belediye başkanı yani kimliği altında belediye

0: Başkanı yapıyorsun.
1: Ama öyle değil de otonom bir alanı var. Cumhuriyet Halk Partisi içinde Sayın Yavaş'ın bu otonom alanda istediği şekilde hareket etme hakkının olduğunu düşünüyor. Bu iki dönemde de oldu. Hatırlayalım. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kurultayında Ekrem İmamoğlu'na konuşma verildi, bana verilmedi diye hatırlarsanız orada da bir sorun çıkmıştı. Ve o günkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özel, işte şeyde ne onun ismi sahnede bu gönlünü almaya
2: Evet.
1: çalışmıştı. Yani böyle bir durum. Yani bir genel başkanın iki belediye başkanı arasında düştüğü duruma bakın. Onun için Sayın Yavaş'ın tavrı şu. Ben yani hedefinin Cumhuriyet Halk Partisi olmadığını tekrar söylüyorum. Uzun süredir bunu yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninden faydalanmaya çalışıyor. Ben
2: Tabii
1: Cumhuriyet
2: ki.
1: Halk Partisi'nin seçmeninin bir kısmını yanıma çekeyim. Kurumsal kimliği benim için önemli değil tarzı bir tavır takındığını görüyorum. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içine düşmüş olduğu o bölünme, işte tartışma, hangi kavramla, kelimeyle açıklarsak açıklayalım. Burada şöyle bir tavır var. Bunu da bundan da faydalandığını düşünüyorum.
2: Pekala.
1: Ama güçlü bir genel merkez olsa şunu söyler. Gel bakayım kardeşim, sen hangi siyasi kültürün, partinin kimliğinin altında faaliyet yürütüyorsun derler insana. Yani veya o kimliğin kapatıyor, yani bitiriyorum. O kimliğin
2: Buyurun.
1: altında faaliyet yürüten ki ben de bir milletvekili olarak AK Parti'nin bugün milletvekiliyim. Elbette ki AK Parti'nin ilkeleri, duruşu, tavrı, aldığı kararlar beni bağlar. Ona göre hareket edersiniz. Der ki parti sizi filan yerde görevlendirdim filan. Şimdi bu dururken partinizi kamuoyu önünde tartışmaya açmak veya işte başka bir kimlikle hareket etmek, başka bir partinin genel başkanı veya işte temsilcisiymiş gibi kendi partinin kuruluş yıl dönümünü sosyal medya üzerinden kutlamak, ben bunların siyasi etik açısından sorunlu buluyorum. Yani bu kadar net. Bunu kullanırken de bir siyasi kimlikle yorum yapmıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı ve bir siyaset bilimci olarak yorum yapıyorum. Duruş biraz garip.
2: Valla ben de bugün acaba resepsiyonda mı görürüz Mansur Yavaş'ı diye sormuşken külliye de gördük. Bilmiyorum, bana da
3: Yani
2: garip geldi
3: yani çok
2: yani.
3: önemli bir temas. Yani
4: bence de.
3: hocanın sırasını çalmış gibi olmayayım ama bu
4: Yok.
2: Size
3: çok
2: de
3: şaşırtıcı.
2: soracağım. Hakikaten
3: Çok
2: şaşırdım
3: şaşırtıcı.
2: çünkü beklenen programda olan bir görüşme değildi. En azından Cumhurbaşkanı'nın programında
4: Tabii.
2: olan bir görüşme değildi. Öncesinde bile Tom Barak, Amerikan Büyükelçisini kabul etmiş. Sonra Mansur Yavaş'ı kabul etmiş. Sabahtan beri Mansur Yavaş neden Anıtkabir'de yok? Neden resepsiyona gitmiyor? Acaba resepsiyonda Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüntü olur mu? Çünkü mutlak kararından beri görüntü yok derken
3: Ya
2: külliyeden görüntü.
3: Muharrem İnce, hocam
4: resepsiyonda ararken
2: külliyede
4: külliyede
2: bulduk hocam. Öyle oldu.
3: Muharrem
2: Buyurun.
3: İnce aylarca saraya giden adam
2: diye
3: diye
2: evet çok
3: lanse edildi.
2: eleştirildi.
3: Adam saraya falan gitmediğini anlatmak için aylarca uğraştı, etti. Bu bir suçlama vesilesi oldu. Şimdi 9 Eylül günü Anıtkabir'e gitmeyip CHP'li bir belediye başkanı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak külliyeye gitmiş saraya giden adam olmak. Yani ben artık muhalefet blokunun Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali
4: O ikinizle de
3: görüşmeden sonra
4: bu ikinizle
2: kalmadı.
4: de olmayacak.
2: Ne hocam?
4: Bu iki tarafla da olmayacak. Bu ikinizle de olmayacak mesajı da alabiliriz burada.
2: İkinizle de olmayacak demek.
4: Yeni Parti CHP.
2: O zaman yani bunu böyle bu görüntüyle mi?
3: Hocam böyle bir görüntü ki bu Milliyetçi İttifak'ın adayı bile olamaz. Çok zor.
4: Tabii onu.
3: Onu da riske sokan bir görüntü bu.
5: Fakat şu bu randevunu ben çok önceden yani Mansur Bey tarafından yapıldığını ve Cumhurbaşkanı da herhalde bugünü denk düştü ve çağırdı. Ve belki de yani ani bir şey oldu,
3: Ne
5: çağrı
3: olursa olsun
5: yaptı ve
3: hocam.
5: getirdi
3: Siyaset
5: gibi
3: biraz
5: bana,
3: algı yönetimi değil midir?
5: benim yorumum o. Yani
2: Öyle
5: bunu
2: bile olsa o zaman
5: protokollerde bugün
2: mesela az
5: Sübürtay
2: önce
5: diye
2: Mehmet
5: yer
2: Hoca'nın dediği sonrasında belki resepsiyona giderek ya da sabah Anıtkabir'e giderek en azından bu
3: Mesela.
2: tartışmalar hakkında bu kadar almış gitmişken neden gitmiyor, neden
4: Sabah
2: görüntüler?
4: gitmedi.
2: Sabah
4: Bu
2: yok mu?
4: fotoğraf geldi.
3: Evet.
4: Şimdi resepsiyon bitmedi.
2: Bitmedi belki.
3: Buradan oraya
2: Yani ya
3: gidecek
2: çok
3: diyorsunuz.
4: Bir
2: uzakta
4: bakalım.
2: değil yani.
4: Ben sanmıyorum.
3: Gitse de kurtarır mı diyorsunuz?
5: Resepsiyona
4: Yok, kurtarmaz.
5: katılacağını ben düşünmüyorum.
2: Peki o zaman resepsiyona katılmadığı bir senaryoda Mansur Yavaş'ın
5: Çünkü
2: Cumhurbaşkanlığı
5: kendileri de
2: Cumhuriyeti'nin...
5: söyledi zaten. Yani basın sözcüleri falan açıklama yaptı. Resepsiyona katılmayacak konusunda.
4: Katılmayacağı.
5: Evet.
3: Evet, öyle bir şey
4: Bence
3: de var.
4: De katılmayacak.
2: Peki şu görüntüye
5: Yeni
2: ne
5: bir şey
2: diyorsun?
5: değil yani.
4: Yani Sabah Anıtkabir'e...
2: Şaşırdınız mı bir dakika?
4: Sabah

0: Anıtkabir'e gitmeyip resepsiyona gitmek de bir şeydi. Yani bir tuhaf. Yani tuhaf demeyeyim ama yani yine gitmesi gereken yer sabahki tören. Ha, resepsiyona gitmeye de bilirdi. Yani Anıtkabir'deki o törene katılmayıp resepsiyona da açıklama gelmese bile gitmeyeceğin anlamı çıkıyordu zaten.
1: Anıtkabir'e gitmeyip, resepsiyona gitmeyip, önceden planlı bir toplantıda yoksa külliye'ye gitmeyip.
0: Yani bu randevu hemen bu dakika olmuş değil.
2: Önceden planlanmıştır, acil bir gel demiştir Cumhurbaşkanı ve gitmek zorunda kalmıştır.
0: Öyle bir açıklama gelecek muhtemelen. Yani. Önceden alınmış bir randevu.
3: Ben normal şartlarda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'yla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bir konu vardır.
2: Görüşürüz.
3: Bir şey vardır filan ama. Tabii. Bugün
0: bu ilk görüşme de değil ayrıca. Görüşme
3: yani. Bugün biraz anlamlı yani.
0: Anlamlı.
3: Kolay tabii. Bir şey değil.
0: Tabii.
1: Anlamlı mı? Tabii anlamlı. 9 Eylül ve CHP ile ilgili herhangi bir şeye ben gitmesini Mansur Yavaş'ın beklemezdim. O yüzden bu işte ne resepsiyon ne de işte Anıtkabir ziyareti. Onlar da Kılıçdaroğlu'nun olduğu bir ortamda biz Mansur Yavaş'ı görmeyiz. Ya o bir Vahap Seçer gibi, bir Ahmet Akın gibi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı gibi öyle bir görüntü vermez. Çünkü Mansur Yavaş orada bir şeyin olmadığını biliyor. Orada bir gelecek yok. Orada bir herhangi siyasi kapital, herhangi bir şey yok. Ya toksik o taraf. O yüzden orayla beraber bir fotoğraf vermez. Ama şu aşamada yeni partiye de gitmiyor. Yeni partiyle ilgili de bir harekette bulunmuyor. Burada yapabileceği veya yöneldiği bağımsız kalmak bana kalırsa. Fakat bu fotoğrafla beraber o bağımsız kalmakla da ilgili bir başka soru işaretine giriyoruz. Mansur Yavaş'ın dördüncü yolu da çekilmek siyasetten. Siyasette olmamak. Yani herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı adayı olmamak. Herhangi bir şekilde bir siyasi iddia ortaya bundan sonra koyuyor olmamak. Ya zaten ne kadar koyuyordu veyahut da neydi ulusal siyasete dair bu tartışılır. Bana kalırsa çerçeve yasa ile ilgili attığı tweet bir ulusal siyaset iddiasıdır ne olursa olsun. Ki bağımsız kalma, herhangi bir harekette bulunmama bana kalırsa o zaten vardı. Ama diğer seçenek bu işte bir şekilde iddialı olmama, arka planda kalma veyahut da siyasetten çekilme hikayesi ası. O daha gündeme geliyor olabilir. Şimdi bu 9 Eylül'de görüşmeyi tabii ki bana kalırsa Cumhurbaşkanı tarafından bir hamledir. Çünkü çok şey üst üste, sembol üst üste geliyor. Dün Üsküdar konusu oldu. Hı hı. Üsküdar ne yapıldı, edildi, alındı. O semboldü. Üsküdar herhangi bir semt, herhangi bir seçim bölgesi bir yer değil yani. Hı. Bu çok net. Bunu hepimiz biliyoruz. Üsküdar bir şekilde alındı. Bugün 9 Eylül'de şimdi bakın yani CHP ile ilgili konuştuğumuz şey komik. Yani bunu herhangi bir şekilde CHP taraflarının da yok 100 bin kişi gitti, yok bilmem kaç kişi gitti. Ya siz partinizin kuruluş yıl dönümü ve bu kadar Cumhuriyet açısından kendi sözde temsil ettiğiniz ideoloji bakımından sembolik ve önemli bir günde kaç kişi gitti gitmedi tartışmasına giriyorsunuz. Ya bu düşük bir tartışmadır ve zaten oraya gerçekten bir gönülden, canlı gönülden kalabalık gidiyor olsa siz bu tartışmayı yapmak zorunda
4: çok
1: kalmazsınız.
4: Özür dilerim. Şimdi Özgür Özel'den şu görüşmeye ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mansur Yavaş kabulüne ilişkin bir açıklama var. Diyor ki, sorulmuş zannederim kendisine Koza TV'de, Mansur Bey çok net söyledi, Butlan'a karşı tutunduğu tavır ortada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesinden haberim var. Ya yatırımlarla ilgili randevu talep ettiğini söyledi. Son görüşmemizde bu buluşmanın olacağını bana söyledi ve bizim onayımızla yaptığı bir görüşmedir diyor.
0: Niye onun partisinden mi Mansur Yavaş?
4: Değil.
0: Ama
4: öyle ya yani Özgür Özel diyor, bizim
0: onayımızla. Ne tuhaf şeyler bunlar ya. Ne kadar tuhaf ya. Mansur Yavaş niye geçmiyor yeni partiye o zaman? Yani yeni partinin genel başkanıyla görüşerek gidiyor ama CHP'li.
4: Ama Müslüm Sarı'da geçen hafta dedi ki Mansur Yavaş bizimle yol yürüyecek.
3: O da cevaben sert bir açıklama yaptı.
4: Ağzından duymadığınız sürece gerçek değil.
1: Mansur Yavaş'ın ben bütün bu açıklamalardan kendisiyle ilgili yapılanlardan hiç hoşlandığını zannetmiyorum.
4: Peki şimdi Özgür Özel'in açıklaması da buna dahil. Bizim onayımızla yaptı bunu. Dahildir.
1: Ama Özgür Özel de bu açıklamayı yapmak zorunda. Çünkü tabanın bir beklentisi var. Çünkü bu aynı zamanda...

0: zamanda işte biraz önce onu söylüyordum. Yani 9 Eylül çok manidar bir tarih ve Cumhurbaşkanı bunu istemese, özellikle o sembolizmi mesajı vermek istemese, bu 9 Eylül tarihinde yapılmaz bu görüşme. Yok 10 Eylül yapılır, yok 8 Eylül yapılır. Ne zaman yapılıyorsa yapılır ama bu 9 Eylül çok başka bir şey.
1: Hani bir
0: bu,
1: de hakikaten mesela bir Büyükşehir Belediye Başkent'in Büyükşehir Belediye Başkanı'nın işte Cumhurbaşkanı'yla görüşmesi normalde çok da aslında anormal bir durum değil. Yani tabii yatırımları konuşursunuz, metro konusu, havalimanı ama tabii bu güne denk gelmesi, o zamanlaması manidar denilen durumu biraz yaratıyor.
0: Tabii ki bir de çok sorun, kutuplaşmış bir ülkeyiz biz.
2: Burada, yani şimdi burada bir sorun şu aslında, Cumhurbaşkanı yani yanıt alması gereken soru, Cumhurbaşkanı neden 9 Eylül'de akşama Mansur Yavaş'ı çağırdı?
0: Şimdi Cemil Tugay yani esas geçecek bu diye orada,
3: onu bilmiyoruz. Randevuyu 9 Eylül'e vermiş.
1: Neden randevu?
0: Asıl konu bu işte, ben de onu söylüyorum. Yani işin düğümlendiği nokta bu. Cemil Tugay bu tarihte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak AK Parti'ye geçilecek deniyordu. Ama Cemil Tugay kusura bakmasın küçük lokma. Ya o tam tersi AK Parti'ye zarar mı verecek, ne olacak, onun tartışması yapılır. Ama Mansur Yavaş da burada şimdi muhalif kitle ve ondan gerçekten onu bir sembol olarak görenler açısından bakın, yani o kitlenin algı dünyasına bir bakalım. Dün Üsküdar çok büyük bir, Üsküdarlı olmayanlar için de büyük bir şey. Darbe. Büyük bir darbe aldı o algı, muhalif algı. Bugün bu zaten Kılıçdaroğlu'nun demoralize edecek veya sinir bozacak açıklamaları, tavırları. Bu işte 100 bin kişiyle gittik gitmedik, şöyle oldu böyle oldu. Yani CHP'nin bu aslında bir cenaze töreni gibi bir şey, bu 9 Eylül kuruluş yıl dönümü değil de yani öyle bir his veriyor. Ondan sonra da bugün de Mansur Yavaş işte o özellikle çerçeve yasadan sonra pik yapan en popüler politikacı Cumhurbaşkanı adayı konusunda çıkışta olan Mansur Yavaş'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi. Bu bowling topu geçmiş gibi muhalif algının üstünden.
3: Özgür Özel de git görüş demiş ama.
0: Efendim? Ha?
3: Özgür Özel de git görüş demiş, bizim onayımız da oldu demiş.
0: Tabii Özgür Özel de işte onun mücadelesini veriyor. Her o demoralizasyonu tutma mücadelesi veriyor.
1: Cumhurbaşkanının programı çıkar ya, acaba dedim o programda var mıydı? Ya atlamış olmamız imkansız da var mıydı diye. Hayır, o programda da yok ve duyurulmamış.
0: Siz de
1: bu.
0: Gazeteci olarak en doğru soruları soruyorsunuz hakikaten. Vallahi
1: bilmiyorum. Yani bir sürpriz, yani bu doğru şuna, ya, buna bir sürpriz bir görüşme zaten diyebiliriz.
0: Sürpriz etkisi, bakın şok etkisi. Bu. Tabii. Diye.
2: Şimdi bu Özgür Özel'in bu açıklaması yani bu şekilde tam olmamalıydı. Aslında Mansur Yavaş'ın ben bağımsız kalma politikasının çok dikkatli bir politik olduğunu, gönlü nerede olduğu belli zaten. Bunun işaretlerini daha önce hep verdi. Hı hı. Yeni bir olay değil. Şimdi Özgür Özel'in burada bir rol çalma gibi böyle bir durumu söz konusu. Her ne kadar bir taban, yani yeni partinin tabanı da Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı adayı olarak görüyor olsa bile, yani bu tırnak içinde söylüyorum, Özgür Özel'in bunu bu şekilde ifade etmesi aslında biraz Mansur Yavaş'ı biraz zora sokuyor demeyeceğim ama çok da hoşlanmadığı bir durum ortaya çıktı gibi geliyor bana. Bunu daha farklı bir şekilde ifade edebilirdi Özgür Özel. Burada Mansur Yavaş yani bir apolitik bir insan değil. Hiçbir zaman olmadı zaten. Cumhurbaşkanıyla da görüşmesi aslında Ankara, yani hep şunu söyledi, ben Ankara'ya hizmet ediyorum. Hı hı. Hiçbir topa girmedi. Hatta Cumhurbaşkanı adayım falan bile hiçbir zaman ağzından çıkmadı. Ya yani 2 yıl içinde hiç bunu telaffuz etmedi.
4: Son daha dönem farklılaştı o değil
2: seçimlerde de bile, mesela önceki seçim, genel seçim, Cumhurbaşkanı seçimlerinde öyle bile öyle bir söz ağzından çıkmadı. Dolayısıyla bunu zamana ve bir oluruna bıraktı. Zaman, bu doğru bir politika aslında. Bir baktığı zaman zaman hangi zaman nasıl bir adım atacaksın ve neler söyleyeceksin, nasıl bir eylem ortaya koyacaksın, bu çok önemli bir
1: peki,
2: şey. Siyasetçi
1: için. Peki
2: zamana
1: bırakma taktiği ya da stratejisi içerisinde.
2: Daha çok erken
1: CHP
2: her şey.
1: CHP ve yeni parti tabanı bu görüntüyü bugün gördüğünde ne düşünür sizce?
2: Şimdi buradaki yani Özgür Özel'in açık

0: çıkmamasıyla tatmin olacaktır o. Yani Ankara'nın işlerini
1: halletmek üzere Özgür Özel'in talimatıyla
0: aslında yapılacak gerçekten de bir devletin, iktidarın bir desteğine de ihtiyaç var. Ankara'nın sorunu, su sorunu ve altyapı sorunları vesaire falan bir belediyenin tek başına altından kalkacağı sorunlar değil. Bunu söylüyordu zaten. İhtiyaç var diye. Mansur Yavaş bir de bu yani Cumhurbaşkanı adaylığını öne çıkması kendisi açısından yıpratıcı ve iktidarın şimşeklerini de sürekli olarak üzerinde toplayacak bir gelişme olacağının farkında. Bunun için belki de sizin dediğiniz gibi bir sonuç da olabilir. Ya ben gerekirse Cumhurbaşkanı adayı olmayabilirim bile imajını.
2: Bu aslında örtülü olarak o mesaj gibi de duruyor yani.
1: Neden?
2: Ya ben de katılıyorum yani.
0: Açık, her şeye açık bir durum. Bu bakımdan...
1: Çok özür dilerim. Nasıl o mesaj veriliyor buradan? Nasıl öyle gördünüz? Anlayamadım. Yani gerekirse Cumhurbaşkanı adayı olmam mesajını nasıl
0: burada,
1: vermiş olur?
0: Ben bu fotoğrafa bakarak söylemedim bunu oradan. Yani genel tutum itibariyle ve ben Ankara'da yoğunlaştım. Kendisine yapılan haksız ithamlara hep karşı çıktı. Bunların ve iktidar da onu epey de zorladı çeşitli açılardan. Fakat bir yerde bu daha önceki belediye başkanı konusunda bir sürü suç duyurusunda bulunmuştu. Şimdi
1: hepsi onlar var.
0: Gelinen noktada iktidar bu kapıyı açtı. Yüksek ailesi sorgulanıyor, soruşturuluyor. Paralar ne oldu diye deniyor vesaire, şirketler, kaynaklar vesaire falan. Bir de böyle bir ortamda Mansur Yavaş'ı kabul ediyor Cumhurbaşkanı. Ya yani bunu da söylemek
1: CHP'nin
0: lazım.
1: Aslında Cumhurbaşkanı yaklaşık 5-10 dakika uzaklıkta resepsiyon varken.
0: Evet. Çünkü Cumhurbaşkanı benim gördüğüm kadarıyla bir zedelenmiş bir şey var AKP'nin iktidarında zedelenmiş bir tarafı var. Yani hep bir suçlama var. Melih Gökçe 2 yıldır tartışılıyor kardeşim. 4 yıldır, 6 yıldır tartışılıyor. Yeni bir şey değil ki bu. Fakat hiçbir zaman bu konuda adım atmadı. Ne zaman attı? Yani şu seçim sürecine işte adım atıldığı şu sıralarda bu konuda bir adım. Yani bizim Murat Ağrel'in bir bu Almanya'daki yatırımlarını vesaire falan araştırıp gündeme taşıyınca ve başsavcılık bunu bahane ederek de soruşturma açınca bu konuda bir AKP iktidarının ihtiyacı olan bir tırnak içinde yani aslında şeyden borç alınmış bir sözü söyleyeyim, arınma yani Kılıçdaroğlu'ndan borç alınma bir arınma mesajı uzaktan da olsa veriyor çünkü sadece Gökçek araştırmıyor. Başka Binali Yıldırım vesaire falan söz konusu oldu burada. Ve bir takım bugüne kadar iktidarın çok yakınında olan iktidarın has adamları medyadan onlar sorgulanıyor, onlar içeri atılıyor vesaire falan bir sürü şey yaşıyoruz üst üste. Ben bu konuda belki de yani bu konuda biz kimseye şey yapmıyoruz. Bak hepsini soruşturuyoruz. Bu Adalet Bakanı bu mesajları veriyor aslında. Bir de hiçbir şey gizli kalmayacak vesaire falan diye. Bu açıdan ben iktidarın bir seçmen nezdinde, en azından kendi seçmeni nezdinde, kendi etrafında tutabilmek için seçmeni bu konulara el atıp buradan gerçekten de siyasi puan kazanma arayışı seziyorum veyahut da görüyorum diyeyim.
1: Şimdi bir izleyicimiz demiş ki CHP'de yeni partide ararken Mansur Yavaş'ı külliyede bulduk diye bir yandan da bir açıklama var. Mahir Kılıç hazır mı arkadaşlar? Hazır. Tamam. Mansur Yavaş'tan görüşme ilişkin gelen bir açıklama. Mahir ne diyor Mansur Yavaş?
3: Evet, az önce sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini, bu kabulde de Ankara'nın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları başta olmak üzere devam eden projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi arz ettiğini söyledi. Mansur Yavaş devamında şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO zirvesinin

0: Karada düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik dedi. Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o açıklamada aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttükleri çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladıkları adımlara, yatırımlara ilişkinde değerlendirmeleri paylaştığını söyledi. Mansur Yavaş, nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum dedi. Yaklaşık yarım saat önce bu bilgi kamuoyuyla paylaşıldı. Görüşme ait bir de fotoğraf paylaşıldı. O fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yan yanaydı. Aslında bugün gün boyunca en çok konuşulan isimlerden bir tanesiydi. Mansur Yavaş ve Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmadı Mansur Yavaş. Anıtkabir'deydi sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu. Atanın huzuruna çıktı. Orada yoktu Mansur Yavaş. Onun yerine Zeydan Karalar, Vahap Seçer, Ahmet Akın gibi isimleri, Büyükşehir Belediye Başkanları'nı gördük. Ancak Yavaş o törene katılmadı. Gün içerisinde genel merkezdeki törenlerde de yoktu Mansur Yavaş. Son olarak akşam saat 19.30'larında bir resepsiyon düzenlendi. Buraya da gelmedi. Bunun yankıları sürerken bu görüşme bilgisi, kabul bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Öyle ki Mansur Yavaş'ın etkinliklere, törenlere katılmaması Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu burada. Ancak Kılıçdaroğlu o soruya yanıt vermedi. Bu görüşme işine dair katılmamasına dair herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Sadece CHP'nin meclis grup başkanı Faik Öztürk bir cümlelik bir değerlendirme yaptı. Mansur Yavaş'ın kuruluş yıldönüm etkinliklerine katılmamasını yadırgadım dedi. Konu yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e de soruldu. Özgür Özel yaptığı değerlendirmede bu görüşmeden, bu kabulden haberi olduğunu ifade etti. Yatırımlarla ilgili bir randevu talep ettiğini söyledi Mansur Yavaş'ın ve son görüşmemizde bu buluşmanın olacağını bana söyledi. Bizim onayımızda yapılmış, gerçekleşmiş bir görüşmedir ifadesini kullandı. Bir kez daha belirtelim.
1: Mahir, biz burada kendi aramızda konuştuk. Bu soruya da yanıt aradık. Bilmiyorum Ankara'da bu soruya nasıl yanıt veriliyor. Mansur Yavaş neticede CHP'den seçilmiş. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Ama mesela CHP'nin acaba bu görüşmeden bilgisi var mıydı? Bilmiyorum ama mesela resepsiyona katılmamasını yadırgadıklarını söylemiş Faik Öztürk. Özgür Özel de diyor ki bizim bilgimiz vardı bu ziyaretten. Mansur Yavaş bunu bize söyledi diyor. Sen de öyle ifade ettin. Açıklaması da öyle. Bizim onayımızla yaptığı bir görüşme. Ya bu takdirde bakıldığında acaba siyaset kulislerinde bu durum garip gelmiyor mu? Yani yeni partiden onayla Cumhurbaşkanı ile görüşme gerçekleşiyor, kabul gerçekleşiyor. Ama Mansur Yavaş CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam ediyor.
0: Şöyle, bu aslında Mansur Yavaş'ın buradaki törenlere, etkinliklere katılmayacağı bilgisi bizlere ilk ulaştığında bizim görüşümüz kaynakları. Ama Mansur Yavaş'ın mevcut tavrını, mevcut pozisyonunu sürdürmeyi tercih ettiğini ifade eder. Nedir o? Biraz daha ortadan mesafeli bir tavır. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmedi. Hala CHP'li bir belediye başkanı, Müslüm Sarı imzasıyla bütün belediye başkanlarına giden davetiye Mansur Yavaş'a da gitti. Ancak Mansur Yavaş bu davete icabet etmedi. Fakat realitede gördüğümüzde, baktığımızda CHP'li bir belediye başkanı ancak yeni partiyle daha fazla iletişim içerisinde, genel başkan Özgür Özel'le sürekli bir diyalog hali söz konusu. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel Trabzon'a gittiğinde de Mansur Yavaş'ın selamlarını ile Trabzon'a gitmeden önce Mansur Yavaş'la görüşünü kaydetti. Çok çok kritik bir görüşme. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep ediyor. Bu randevu talebinden de yine Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olmasına rağmen CHP'nin değil, yeni partinin bilgisi var. Yeni parti lideri Özgür Özel'in bilgisi var. Öyle ki Özgür Özel bizim onayımızda gerçekleşen bir görüşme ifadesini kullanıyor. Bunu aslında çok fazla dile getirilmesi de bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir rahatsızlık yarattığını ifade edebiliriz. CHP rozetini taşımasına rağmen, CHP'li belediye başkanı sıfatını taşımasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkinliklerine katılmaması, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanla yan yana bir fotoğraf vermemesi içten içe yadırganıyor. Çok fazla kamuoyu önünde, basın önünde dile getirilmesi de buna yönelik bir rahatsızlık olduğunu belirtebiliriz. Ancak görüşümüz bazı Genel Merkez kaynakları Mansur Yavaş'ın kendisi için bir yol çizdiğini, tabiri caizse bir plan hazırladığını, bu plan kapsamında hareket ettiğini ifade ettiler. Bu plana göre Cumhuriyet Halk Partisi lideriyle çok fazla yan yana gelmenin de bu stratejinin, bu planın bir parçası olduğunu belirtiyorlar. Ancak CHP tabanında tepkisini çekmemiştir.

0: tamamen kopmamak adına böyle mesafeli bir tablo çizdiğini belirtiyor. Bizim görüşümüz bazı genel merkez kaynakları bunu kendi içinde, o strateji içinde tutarlı olduğunda ifade ediyorlar. Dediğim gibi bu konu Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Bütün gün aslında akıllardaki soru buydu. Kılıçdaroğlu'ndan kendisine Mansur Yavaş'a özel bir davet, özel bir telefon gitmedi, ancak genel merkezden bütün belediye başkanlarının olduğu gibi Mansur Yavaş'a da ulaşan bir davetiye söz konusuydu. E-posta yoluyla gönderilmiş bir davetiye, ancak Mansur Yavaş bu etkinliklere, törenlere katılmadı. Günü çok konuşuluyor tabii ki. CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı gün, 103. yaşını kutladığı gün CHP'nin törenlerine katılmayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi konuşuldu. Ancak edindiğim bilgi, bu randevunun çok önceden talep edildiği Mansur Yavaş tarafından. Günün görüşmenin bugün gerçekleşmesinin, kabulün bugün gerçekleşmesinin bir tesadüf olduğu belirtiliyor.
1: Görüşme randevusu uzun süredir talep ediliyor, onu biliyoruz. Evet. Bugüne verilmiş gelmesi de önceden planlı mı? Yani bugün görüşecekleri önceden planlı mıydı? Yoksa Ankara'da, yani hani sen de Ankara gazetecisisin, yıllardır biliyorsun. Cumhurbaşkanlığından bugün sizinle görüşecek deyip sabah mı haber gidiyor? Yoksa günler öncesinden planlı mı oluyor?
0: Ona dair net bir bilgi elimizde yok Sena Alkan. Yanlış bir ifade de kullanmayalım. Ancak emin olduğumuz, bildiğimiz bir şey var. Görüşme talebi çok önceden gidiyor. Randevu çok önceden gidiyor. Belki bir hafta 10 günlük bir geçmiş olduğu belirtiliyor. Ancak bugün Mansur Yavaş'la görüşecek Sayın Cumhurbaşkanı, onu kabul edeceğine dair hiçbir emare bilgilendirme söz konusu değildi. Sabah saatlerinde de böyle bir bilgi bizlerde, bir kulis dahi yoktu. Onun için sürpriz oldu. Çok dar bir ekibin, çok az kişinin belki de bildiği bir görüşmeydi diyebiliriz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Mahir Kılıç. Şimdi Ankara'ya da
2: bir nokta var. Buyurun, burada. Ankara'ya yani Özgür Özel'in ne dediğini ben de çok merak ettim. Bizim onayımızla oldu ifadesi. Hı. Benim okuduğum metinde mesela yok. Benim haberim var. Mansur Bey bir takım yatırımlar için randevu istemişti. Mansur Bey bu konularda çok hassas. Son görüşmemizde böyle bir görüşmenin olacağını söylemişti. Mansur Bey'den şüphem olmaz.
1: Benim önüme gelen metin o, ama bir aynı anda akıyor ya şu anda kendisinin ifadeleri. Tekrar bir bakalım. Erdem sen de bak. Ben de buradan bakayım. Orada bizim onayımız var, yok ifadesi var mı, yok mu? Bir tekrar dinleyelim orayı da. Eğer onayımız varsa siz bunu farklı değerlendireceksiniz anlaştan. Yoksa farklı. Ben bir diğer haber kanallarından düşenlere de bakayım. Oradan da düştüyse eğer diğerlerine bir... şey yapalım. Mansur Bey'den şüphem olmaz. Mesela Cumhuriyet, siz Cumhuriyet'ten mi okudunuz? Cumhuriyet'te bu kadarı var. Devamı varsa arkadaşlar bir bakın onlara da. Yaşar Hocam, şimdi ne bekliyorsunuz bundan sonra? Yani CHP'de mesela şu konuşuluyor. Anıtkabir'e gitmedi. Akşam resepsiyonda yoktu. Bu beklenmiyordu. Bir de bu geldi üstüne. Sürpriz oldu. Bizim haberimiz ve onayımızla yapılan bir görüşmedir demiş. Erdem şimdi tekrar dinlemiş. Bizim haberimiz ve onayımızla yapılan bir görüşmedir.
3: Atılmış tweet falan mesaj değil galiba. Yok, bir canlı yayında.
1: Canlı yayında soruluyor, görüntü gelince. Şu
3: an orada söylüyor. Evet, bir canlı yayında. Evet.
1: Orada sorulunca bizim neyimiz, onayımızla yapılan bir görüşmedir diyor. Evet. Haberimiz ve onayımızla yapılan.
3: Onay şeyi çok tuhaf yani. Bir başka partide şu anda.
1: Siz ne diyorsunuz? Buyurun, buyurun hocam.
3: Yani... Ben Sayın Mansur Yavaş'ın yeni partide bir cumhurbaşkanlığı adaylığının asla çıkmayacağına kesinlikle emin. O defter kapanmıştır Mansur Yavaş için. Mansur Yavaş'ı gündemde tutan şey bu cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesiydi. CHP'de o kararsız gibi görülen durum, CHP'deki durumu, belki Yargıtay'ın kararını bekliyor. Hı hı. O olabilir. Çünkü nihai bir karar değil bu. Geçiciliği olan bir karar. Ve dolayısıyla ondan sonra bir karar verecek. Ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinin yeni de değil bu. Epey bir zaman önce kırgınlıklarla beslenen Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ikilisinin...

dedi Orhan Bey. Son dönemde oldu. Konuşmayan Mansur Yavaş konuşmaya başlamıştı. Hatırlayın tüzük kurultayını. Sert bir çıkış yapmıştı. Özgür Özel kafasını göğsüne dayayarak herkesin önünde gönlünü almaya çalıştı. Kaldı ki bir şeye daha itiraz etmişti. Kemal Bey de dahil. O da bir sandık kondu. Buna ön seçim falan dendi. CHP tüzüğünde olmayan bir şeydi bu. Ekrem İmamoğlu o dönem, tutuklanma öncesinden söz ediyorum. Belde

0: bir kongre sürecine giderken genç birini genel başkan yapıp adayını da eş zamanlı cumhurbaşkanı adayım da Mansur Yavaş'tır diyebileceğini söylemişti. Sevgili Gürkan da karşı çıkmıştı buna. Bir parça Gürkan haklı çıktı çünkü sanki Kemal Bey tekrar aday olma niyetinde.
1: Ama ben şunu... Adayım mı? Yok canım herhalde.
0: Yok yok genel başkan. Ha, genel evet, başkan da olmaz tabii, diye
1: tabii.
0: Düşünüyorum.
1: Ha, tabii tabii.
0: Fakat şu var. Yani Kemal Bey'in Mansur Yavaş'a karşı ilgisini eksiltmediğini söylemeliyiz. Aslında Özgür Özel'e de açık kapı bırakmıştı. Gitmemesi için. Gençlik dedi. Aslında biraz ayrıştırdı. Genel grup başkanı seçildi. Tekrar hızlı bir seçimle onu kutladı falan. Dolayısıyla Özgür Özel buna da meyletmedi. Kısacası işte en sonki bu röportajında Ekrem İmamoğlu davasının bir siyasi dava olmadığını söylemekle de aslında son noktayı koymuş oldu. Mansur Yavaş açısından şimdi bir parça durumu bekleyerek görecek. Elbette Yargıtay kararı da önemli, o da çıkacak. Ondan sonra kararını verecek. Dediğim gibi belediye başkanlığıyla birlikte siyaseti sonlanabilir. Başka arayışlar, teklifler, kendi arayış içinde olmasa bile teklifler gelebilir. Bunları da değerlendirebilir. Buradan öyle zannediyorum ki Özgür Özel'in de ona itimadımız mı tam, güveniyor muyuz cümlesindeki saklı ifade şudur. Hani AK Parti'ye geçme gibi bir şey. Yani yoksa nedir? Hiç şüphemiz yoktur ondan. Evet. Neyin şüphesini duyacaksınız yani? Cumhurbaşkanı'yla görüşünce neyin şüphesini duyuyorsunuz?
2: Biz Mansur Bey'le kardeşlik hukukuna sahibiz. Evet. Evet. Ondan şüphem olmaz. Tamam. Mansur Bey bu konuda hassastır diyor Özgür.
3: Onay lafı yok. Burada tam metni görüyorum ben şimdi. Hı-hı. Benim onayımla diye bir laf etmemiş.
2: Ya Erdem sen de ben dinledim diyorsun.
3: Evet.
2: Erdem de diyor ki kulağım duydu diyor.
3: Koza TV'si, TV'deki sözleri ses, olduğu
2: ses
3: gibi
2: ses varsa bir kesebilir burada. Miyiz? Sesi keselim açalım Erdem. Tamam sen sesi kes hep ses beraber dinleyelim. Ses geliyor bir oradan bakalım
4: kendi
2: sesi, dinleyelim.
4: Kendi
2: sesinden dinleyebiliyorsak ben
3: dinleyelim. Burada, o zaman burada
2: bunu öyle çözebiliriz.
3: Çünkü ben önüme hiç gelmedi onay lafı.
2: Erdem de diyor ki ben dinledim bizzat öyle.
4: Montajdır.
2: Montajdır diyor Mehmet'im. Ne diyordunuz hocam tamamlayın evet. Aferin.
0: Fakat bir şey tespit etmek isterim. Bakın bugün 9 Eylül 1923'ün 103. yılı. Şimdi ona da yine sevgili Gürkan katılmalılar dedi de ben katılmaktan daha hafifini buna ilişkin en azından bir hak etmiyor muydu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulmasına ilişkin bir tebrik mesajı ya da anma mesajı Özgür Özel tarafından. Hiç yok. Bu kadar mı içselleştirilmemişti o partideki bugüne kadar ki ortaya koyduğunuz şey? Bu sahicilik mi? Rozetleriniz, Atatürk'e karşı bugüne kadarki söylemleriniz. Yani bizzat kendisinin 1923'te halk fırkası olarak kuruluş kararını verdiği gün bugün ya. Üstelik ilk kongresinde Sivas Kongresi saydığı gün. Yani demek ki bu kadar Atatürk ilgileri. Öyle mi? Onu mu anlayalım? Yani koltuk sizde değilse Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir önemi yok. Siz koltukta oturmuyorsanız 103 yıllık partinin hiçbir değeri yok. Üstelik işgal altında dediniz. Öyle ya. Gazi Paşa'nın ruhunu taşıyorsanız işgalden önce kurtarmanız gerekirdi. Niye ayrıldınız partiden? Yargıtay kararını bile beklemediniz. Niçin oldu bunlar?
3: Partiden atıldığını biliyoruz.
0: Atılmadı.
3: Ama.
0: Hiçbir şekilde atılmadı. Sonuna kadar Özgür Özel'in açık çek verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Kalırdınız. Ya onu ikna ederdiniz ya kongrede yenerdiniz. İnatlaşıyorsa Kemal Kılıçdaroğlu. Ben bu partiden baba ocağı diyorsunuz ya atı ocağı. Hiçbir yere hiçbir güç... Mahkeme kararı benim atılmama yol açmadı ki. Sadece koltuğumu, genel başkanlığımı aldı elimde. Üstelik geçici, Yargıtay'dan da dönebilir. Dönmesin, önemli değil, yine kazanırım. Bu değil midir? Buna hiç itibar etmiyoruz. Yani şu Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenlerin bir, gerçekten bir samimiyet sınavından geçmesi gerekiyor. 100 bini tartışıyoruz, 30 bini tartışıyoruz. Aslanlı

0: Yol bu kadar kaldırır zaten. Bence iyi yapmışlar işte, yeter o kadar.
1: 100 bin var mı sizce?
0: Yani yoktur büyük ihtimalle ama önemli değil ki, bayağı bir ciddi bir kalabalık var. Mesela bu...
1: 5 bin diyor Şaban.
0: Ya olabilir şimdi bak, onu bile 100 bin değil bu 5 bin demekle mesela Şaban Sevinç'in, benim elim gitmez böyle bir şey yazmaya. Niye biliyor musunuz? Eğer gerçekten Atatürk'e gönül vermişse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün başında mahkeme kararıyla da olsa kim oluyorsa olsun, manevi değeri açısından 100 bindir kardeşim. Orası Kemal Bey için değil, o Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi değeri için oradadırlar demesi gerekirdi değil mi? Öyle bir refleks yok.
1: Peki.
0: Gerçekten iş çok sahicilik sınavından geçiyor. Artık yani bu, yani bu gardrop Atatürkçülüğü müdür? Maskeli bir hal midir? Bu da bir netleşsin artık. Yani bizzat kutlayan yok ya. 100. yılını kutlayan yok.
1: Mansur Yavaş mesajla kutladı.
0: Mesaj mı atmış?
1: Dün, bugün sabah paylaşım yaptı ikisi de. Cumhurbaşkanlığı muhabirimiz Emre Karaca telefon attığımızda. Emre, bu bir sürpriz görüşme mi? Biz böyle gördük. Zamanlaması manidar dendi. Ne konuşulmuş? Ne kadar sürmüş?
2: Evet, bu bir sürpriz görüşme. Öncelikle gün itibariyle sürpriz görüşme olduğunu söyleyelim. Çünkü sabah saatlerinden itibaren aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün programına ilişkin olarak herhangi bir paylaşımda bulunulmamıştı, bir bilgi paylaşılmamıştı. Rutin kabuller gerçekleşti yani, düşünüyorduk. Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de olduğu gibi yine rutin bazı görüşmeler gerçekleştireceğini tahmin ediyorduk. Ancak şüphesiz ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bugün kabulünün bugün içerisinde gerçekleşmesinin sürpriz olduğunu söyleyelim. Ancak bir şart koymak gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde özellikle AK Parti kulislerine de yansıyan bir tahmin vardı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulünün olabileceği yönünde. Tabii bunun dayanak noktası da şu. Hatırlanacaktır, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da yine Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki o tebrikleri aldığı törene katılmıştı. Aslında her yıl katılıyor. Ancak buna benzer törenlerde Mansur Yavaş'ın hiç hemen hemen bütün törenlere katıldığının altını çizelim. Herhangi bir direnç koymadığını, herhangi bir muhalif tavır sergilemediğinin altını çizebiliriz. Ve yine geçtiğimiz günlerde bir Cumhurbaşkanı programının özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan uğurlamasının da ardından yakın zamanda böyle bir görüşmenin gerçekleşebileceğine dair aslında bir ortamın oluştuğuna dair bazı söylemlerin AK Parti kulislerinde gerçekleştiğini ifade edebilirim. Ancak bugün olması şüphesiz ki çok büyük bir sürpriz. Çünkü bugün olması, özellikle bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir etkinliğinin de gerçekleştiği bir günde gerçekleşmesinin beklenmeyen bir ziyaret olduğunu, beklenmeyen bir kabul olduğunun altını çizebiliriz. Tabii genel çerçevesi bu görüşmenin, onu da ifade edelim. Az önce Mahir Kılıç da aktarmıştı. Daha çok Ankara'nın kendi ulaşım altyapısı ve NATO zirvesinin yankıları olarak söylemek gerekiyor. Özellikle NATO zirvesinin de bu görüşmenin önemli vesilelerinden biri olduğunu altını çizelim. Çünkü NATO zirvesi kapsamında sizler de takip etmişsinizdir. Ankara'da birçok altyapı çalışması yapıldı, birçok düzenleme çalışması yapıldı. Ve bunların da bu görüşmenin en azından bu yapılan hizmetlerin, bu yapılan düzenlemelere ilişkin olarak çıktılarını da bugünkü görüşmede değerlendirildiğini ifade edelim. Daha çok buradaki nabız bugünkü görüşmenin kent düzeyinde gerçekleştiği yönünde. Ancak şüphesiz ki günü anlamıyla çok önemli. Bununla birlikte en son ne zaman görüştüklerine de baktığımızda 2020 tarihine kadar gidiyoruz. 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yine bir kabul gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Ancak Mansur Yavaş o dönem ilk dönemiydi. İkinci döneminin ilk Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü olarak da en azından şu anda elimizdeki verilerle birlikte kayıtlara geçtiğini söyleyelim.
1: Bir şey sorabilir miyim Emre? Da... Çok affedersin, devam edersin. Acaba şöyle mi olur? Yani sürpriz görüşmelerde biliyoruz ki Mansur Yavaş'ın bir süredir bir görüşme talebi vardı. Bu mesela dün mü belli olmuştur? Bugün sabah mı belli olmuştur? Öğlene doğru mu belli olmuştur? Cumhurbaşkanı ya şimdi müsaitim işte Tombarak Mansur Yavaş kabulünü 2 saat sonra mı yapalım? Nasıl oluyor? Burada şimdi, protokol ne?
2: Burada aslında çok net bir teamül, çok net bir program olduğunu söylemek zor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a herhangi bir bürokrat görüşme talep ettiğinde bu yaklaşık bir ayı da bulabiliyor. Bir ayı da geçebiliyor. Yani bu konuda çok net bir prosedürün işlediğini

0: söylemek zor. Konunun önemi burada ön plana çıkıyor. Şüphesiz ki gelen ziyaretçinin ne kadar Ankara'da olduğu da bir başka önemli kriter. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ekseriyetle zaten Ankara'da yaşayan ve Ankara'daki programlara katılan bir isim. Bu anlamda daha kolay programlanabildiğini, daha kolay randevunu verilebilecek bir kişi olduğunu hatırlatmasını yapabiliriz. Ancak şunu söylemek lazım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan herhangi bir şekilde ziyaret için gün almak isteyen bürokrat, devlet adamı ya da siyasetçi ya da sivil toplum kuruluşlarından herhangi birinin bu konudaki geri dönüş, bu kişilere yönelik olarak, bu randevu talebine yönelik olarak geri dönüşün herhangi bir çerçevesi çok net olarak çizilmiş değil. Daha çok duruma, koşula ve kişiye bağlı olarak belirlendiğini altını çizebiliriz. Dediğim gibi bugün randevu isteyen birinin, dediğim gibi herhangi bir sivil toplum temsilcisi olabilir, bürokrat olabilir. Onun programlanması bir ayı da bulabilir, iki ayı da bulabilir. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla da çok ilintili olarak gerçekleşebiliyor. Bu anlamda net bir ifade söylemek çok kolay değil. Ancak şunu net olarak söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabah saatlerinde zaman zaman yayınlanan, zaman zaman aldığımız bilgiler doğrultusunda bizlerin de kendi programımızı oluşturduğumuzda herhangi bir şekilde böyle bir görüşmenin olduğuna dair bir ipucu, bir bilgi paylaşımı gerçekleşmedi. Şimdi bir noktaya daha temas edeyim. Yarına gözler çevrilecek. Yarın AK Parti'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı var. MKYK olarak adlandırıyoruz. Bu AK Parti'nin tabii MKYK üyelerinin katıldığı, MYK üyelerinin katıldığı bir toplantı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu toplantıların başlangıcında kısa da olsa bir gündeme yönelik olarak açıklamalar yapıyor. Tabii içeride yapıyor bu görüşmeleri, bu konuşmayı. Yarın tabii bu toplantıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neler söylediğini konusunda bilgiye ulaşmaya çalışacağız. Bu anlamda bir mesaj verebilir. Tabii bu mesaj vermeyebilir. Ancak MKYK üyelerinin soruları da yöneltebilir. Yani MKYK üyeleri hem gündemlerine ilişkin hem geldikleri şehirlere ilişkin olarak, bölgelere ilişkin olarak sorular yöneltebiliyorlar katılımcılara. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak da böyle bir söylem, böyle bir soru gelebileceğini ifade edebilir. Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda bir mesaj vermek isteyebilir. Şimdi yarın Mansur Yavaş'ın da aslında olmasını beklediğimiz bir program var. Ankara'da, Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde geleneksel büyükelçiler resepsiyonu düzenlenir her yıl. Yarın düzenlenecek. Daha önce ben son 3 ya da 4'üne katıldığımı hatırlıyorum. Hemen hemen hepsine Mansur Yavaş katılmıştı ve bir konuşma da yapmıştı. Tabii bu geleneksel bir konuşmaydı. Şimdi yarın Mansur Yavaş'ın buna katılmasını bekliyoruz. Saat 18'de olacak bu geleneksel büyükelçiler resepsiyonu. Orada gazeteci arkadaşlar, basın mensupları şüphesiz ki buradaki bugünkü konu, bugünkü görüşmenin detaylarını da kendisine yönlendirecektir. Muhtemelen orada yapacağı konuşmada kısa bir söyle zaten bu konuya işaret etmeyecektir. Ancak konuya ilişkin olarak gelen soruları, en azından konuşma metni dışındaki soruları nasıl yanıtlayacağı da merak konusu olacak.
1: Teşekkürler Emre. Bakalım o toplantıda Mansur Yavaş bir açıklama yaparsa elbette Ankara'da ekibimiz de takip edecek. Emre Karaca Ankara'dan aktardı. Cumhurbaşkanı muhabirimiz. Şimdi Özgür Özel bizim onayımızla, benim onayımla görüştü dedi mi demedi mi? Bunu burada çok konuştuk. Sese bir bakalım dedik ya, ses hazırmış. Bir açalım arkadaşlar. Özgür Özel ne demiş görelim, üzerine konuşalım.
2: Mansur Bey, bir takım yatırımlar, projeler, belli şeylerle ilgili randevu istemek istediğini bana söylemişti. Son görüşmemizde de böyle bir şey olacak, bilginiz olsun demişti. Mansur Bey bu konularda çok hassastır, çok nettir. Yani randevu talep ettim, verilmesi durumunda gideceğim. Önce, talepten önce söylemişti. Böyle gerçek bir arkadaşlık, kardeşlik hukukuna sahibiz kendisine. Son görüşmemizde de böyle bir görüşmenin olabileceğini söylemişti. Hani haberiniz olmadan olur, bir şey olur diye. Benim ondan haberim var. O konuda bir sıkıntı yok. Mansur Bey'in hiçbir şeyinden de şüphem olmaz o konuda yani.
3: Anladım.
2: Ankara'nın menfaatleri için önceden beri planladığı ve bizim de haberimiz ve onayımızla yaptığı bir görüşmedir.
1: Bizim haberimiz ve onayımızla yaptığı bir görüşme diyor.
4: Demek ki varmış.
1: Onayı varmış. Tabii cümlede de varmış. Bu yani siz neden bu kelimeyi bu kadar önemsediniz?
4: Şimdi bunu daha önce de tartıştık ve sonra bir itirazda bulunmuştum ben. Onayı biraz sarf edilmemesi gereken bir sözcük olarak. Yani çünkü Mansur Bey bu konuda görüşmek istiyorsa bağımsız olarak görüşebilir. Bunun için de Özgür Özel'den veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka bir yerden bir izin almak durumunda olmadığını düşünerek ben bunu söyledim. Ve önümdeki şeyler de

0: böyle bir onay lafını görmeyince dedim ki yani böyle bir herhalde şey söylememiş. Ama yani ana konuşmasından sonraki cümlede onay öyle lafını orada kullanmış. Hı hı. Ben bunun için söyledim. Anladım. Yani Mansur Bey kendi onay meselesi bence hala yanlış olarak ben görüyorum. Burada Mansur Bey istediği zaman bağımsız bir belediye başkanı ve bağımsız bir kişi olarak da Ankara'nın belediye başkanı olarak da bir aynı zamanda bir siyasi figür olarak da bağımsız olarak Cumhurbaşkanı'na randevu alıp görüşebilir. Ama bunu söyler o başka mesele. Yani ben Cumhurbaşkanı'yla görüşeceğim de şu meselelerdir.
1: Bu bilgi verilmesi şey gayet doğal.
2: O tarihler de önemli biliyor musunuz?
3: Haberimiz yani bilgimiz ne zaman, gibi bir ifade olsaydı daha farklı olurdu diyorsunuz.
2: Randevu talebinden önce diyor bana bu konuyu söylemişti. Mesela o tarih ne zaman? Henüz yeni parti kurulmadan önce mi? Hala Cumhuriyet Halk Partisi dönemi mi? Özgür Özel dönemi mi? O da önemli. Ama ondan da önemli olanı bu onay kelimesinin Mansur Yavaş'ta bırakacağı etki. Bakalım nasıl bir cevap verecek? Ben onun onayıyla değil, doğru kendisine bilgi vermiştim. Son görüşmemizde de bunu tekrar bana söyledi. Bunlar söylenebilir elbette. Ama hı hı, onay başka bir yere gidiyor. Sonuçta bir
3: onay işin yani
2: siyasi partinin içinde hala. Mesela düşünün Cumhuriyet Halk Partisi üyesi bir belediye başkanı, bir başka partinin üstelik zıtlaşarak oradan kopmuş bir partinin genel başkanından onay alarak bir görüşmeye gidiyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti disiplini açısından oldukça yaralayıcı bir şey. Bu mu düşünülüyor? Yani Özgür Özel burada Mansur Yavaş'la Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşı karşıya mı getirmek istiyor? Bir ihraç süreci mi başlasın istiyor? Şu anda Mansur Yavaş'a ilişkin bu hassasiyet Özgür Özel tarafından tamamen bir güç elde etme çabasıdır. Yoksa onun için bir cumhurbaşkanlığı adaylığı projesi falan asla değildir. Mansur Yavaş da bunu görmektedir aslında.
3: Mehmet Hocam onayımla yani bizim onayımızla bu görüşmeyi yaptı Yavaş ifadesi bizatihi ne anlam taşır siyaseten?
4: Siyasetin açıklayacağım da açıklamaya çalışacağım daha doğrusu ama siyaset bilimi açısından hiçbir kavram Cumhuriyet Halk Partili bu siyasetçilerin davranışını açıklayamaz. Yani siyaset biliminde şu andaki resmi açıklayacak bir kavram yok. Yani kastettiğim şu, neyi kastettiğimi açık açık söyleyeyim. Bir belediye başkanı cumhurbaşkanımıza görüşebilir. Burada bir sıkıntı yok. Önce de görüştüğünü biliyoruz. Hı hı. Bu resmin tartışılmasının ana nedeni şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği kurumsal kimliği altında bir belediye başkanından bahsediyoruz. İşte cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen, bu konuda zaman zaman davranışlarıyla bunu gösteren, 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sunulan bir siyasetçiden bahsediyoruz. Bu siyasetçi diyor ki, gitmeden önce başka partinin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkmış olabilir, doğmuş olabilir. Genel başkanını da yapmış olabilir. Ayrılmış, kavgalı bir şekilde ayrılmış, şu anda farklı bir kimliğin altında faaliyet yürüten bir genel başkana diyor ki ben böyle bir randevu istedim, bu görüşüm olabilir. Yani cümle bu şekilde olmayabilir ama anlamı bu. Yani diyor ben Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşeceğim. Bu da gerçekleşebilir diyor. Kim diyor bunu? Cumhuriyet Halk Partisi kimliği altında siyaset yapan biri başka bir partinin genel başkanına söylüyor. Başka bir partinin genel başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliği altında siyaset yapan bir siyasetçiye gidebilirsin diyor. Ve ekranda sorulduğunda da bilgimiz ve onayımız dahilinde bu gerçekleşti diyor. Allah aşkına bunu içinizde açıklayacak biri var mı? Yani bu resmi siyaset bilimi kavramlarıyla açıklayacak biri varsa beri gelsin. Ben de diyeyim ki bravo. Bu müthiş bir şey diye.

0: Yani çok güzel bir açıklama diyeyim. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla Mansur Yavaş'ın, Sayın Yavaş'ın görüşmesinin, tartışılmasının ve şu anda sizleri de ekranda veriyorsunuz. Diğer televizyonlara da ben de bakıyorum değerli dostlar konuşurken. Oralarda da aynı konu tartışılıyor. Sayın Belediye Başkanı'nın kendi iliyle ilgili Cumhurbaşkanımızla bu konuşulduğu kendi tweetinde söylüyor. Bunu konuşmuyor kimse. Siyasi tavrını konuşuyor.
1: Ama hocam çünkü bugün 9 Eylül, eşanlı olarak CHP'de bir resepsiyon var. Sabah Anıtkabir'de bir yürüyüş oldu. Yani bütün bunlarla bir araya geldiğinde bir de Özgür Özel benim onayımla gitti deyince tabii siyaseten de yani ne konuşulduğundan ziyade görüntü konuşulur hale geliyor kaçınılmaz olarak.
0: Tabii ben bunu tartışılmasını doğal buluyorum. Tartışılır bu. Ama şeyi anlamakta yani bunu düşünsenize Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş veya işte yeni partiye gitmiş kitle açısından bunu değerlendirir. Bu tartışılır zaten, tartışılması doğal. Şimdi ben genelde çalıştığım alan ortada olduğu için ben de şu yerleşmişti artık. Bu bölgede olmaz olmaz diye bir kavram var. Hep öyle bakarım. Onun için bir gelişme olduğunda aa bu da mı oldu falan demem bölgede.
1: Hiçbir şeye şaşırmam diyorsunuz.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar veya Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler arasındaki ilişki tarzına baktığımda Orta Doğu'yu fersah fersah ileriye geçtiklerini görüyorum. Anlatılmaz bir şey var. Nasıl söyleyeyim? Bir durumun olduğunu görüyorsunuz. Peki geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi içinden şöyle bir açıklama geldi. İşte Mansur Yavaş'ın kendileriyle beraber olacağı konusunda. Yanılmıyorsam sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklamasıydı değil mi?
1: Evet. Müslüm Sarı dedi ki bizim ama Yavaş'ın ekibi onu yalanladı. Bizim ağzımızdan, Mansur Yavaş'ın ağzından bizzat duymadığınız sürece yani, geçerli sayın, değildir diye.
0: Evet. Sayın Yavaş tarafından gelen açıklama bunun doğru olmadığını açıklayan bir yapan bir açıklama yaptılar. Yani kendi partisinin sözcüsünü yalanlayan bir tavır ortaya çıktı. O zaman soru şu, bunu onun için açıyorum. Şimdi başka partinin genel başkanı siz bir görüşme yapar iken sizin bu görüşmenizi kendi bilgisi ve onayı dahilinde yaptığını söylediğinde siz bir açıklama yapıp ya ben şu anda Cumhuriyet Halk Partisi kimliği altında faaliyette bulunuyorum. Siz nasıl bu açıklamayı yaparsınız diyecek mi? Şimdi siyaset duruştur. Bakın hangi partide yaparsak yapalım. Duruştur. Kimse şunu söyleyemez. Yani dersiniz ki işte ben bir partide istifa edersiniz. Artık bu partinin kurumsal kimliği içinde siyaset yapamıyorum. Ayrılıyorum. Ya bağımsız olursunuz ya kendinize daha uygun bulduğunuz bir parti programının altında gidersiniz, siyasetinizi yaparsınız. Kimse size bunu ne yapıyorsun diye size hesap sormaz. Ama şimdi ortaya çıkan rakamı, yani resimleri baktığınız zaman, yani resim derken şu andaki Cumhurbaşkanımız da Sayın Yavaş'ın değil, işte genel başkan başka bir şey diyor, ait olduğu partinin başkanı başka bir şey söylüyor. Gidiyorsunuz işte tarafsız gibi ben taraf tutamam diyor, arkasından bakıyorsunuz yeni partinin işte mitinginde veya toplantılarında konuşma yapabiliyor filan. Bu resmin anlatılabilir değil. Hani kastettiğim şey şu.
1: Peki.
0: Siyasette ya tamam ben ayrılıyorum kardeşim. İşte bir önceki parti biliyorsunuz gelmiş olduğu parti ne yaptı? Milliyetçi Hareket Partisi'ne mektup yazdı. Ondan sonra ayrıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne varlık gösterdi. Dedi ki bu kimliğim bu. Şimdi buradan başka yere gidebilirsiniz ama bir partinin kimliği varken başka partinin genel başkanının bilgisi ve onayı dahilinde hareket etmeyi ben etik bulmuyorum.
1: Size bir soru soracağım hocam. Çok kısa bir yanıt alabilir miyim? Çünkü yavaş yavaş şöyle şeyler, iddialar ortaya atılmaya başladı. Mesela Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, Mansur Yavaş'ın yavaş yavaş bu tarafa yanaşması çok şaşırtıcı olmayacak diye AK Parti'ye doğru bir hamlesi olabileceğine dair böyle çeşitli iddialar, kulisler sosyal medyaya düşmeye başladı. Olabilir mi böyle bir şey? Bir AK Parti milletvekili olarak ne dersiniz merak ettim, oradan stüdyoya

0: Döneyim hızlı bir yanıtla.
1: Şimdi şöyle, böyle bir görüşme var mı? Yani bundan bir haberim yok. Ama benim kastettiğim şey şu. Bir partide artık orada kalben siyaset yapamayacağını düşünüp hangi partide olacağına karar veriyorsa o partinin kimliğinin dışına çıkıp hareket etmesini siyasetçiler açısından doğru olacağını düşünüyorum. Yani hepimizin siyaset geçici bir iştir. Yani siyaset geçici bir iştir. Bir mesleğimiz var. O geçici süre içinde iyi bir tat bırakmak, duruş bırakmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Geçebilir mi? Geçebilir. Ama şunu da ben doğru bulmam. Onu da söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya başka partinin kimliği altında faaliyet yürütür iken ne bileyim AK Partili bir karar alıcıdan bilgisi ve onayı dahilinde bu da şey gözükmez. Yani bunu söyleyebilmemiz lazım. Benim kastettiğim, eleştirdiğim taraf bu. Onun için Sayın Yavaş'ın eğer ben Cumhuriyet Halk Partisi kimliği altında faaliyet yürütmek istiyorum. Bu konu benim pozisyonum tartışılmaz diye bir açıklama yapabilir. Veya ben CHP içinden kurulan yeni parti içinde veya AK Parti veya bir önceki partisi bunu söyleyebilir. Bu konuda bir şey diyemem. Çünkü partiler arasında bu geçişleri görüyoruz hepimiz. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de diğer alanlarda meclis üyeliği, belediye başkanlığı neyse. Ama bunu böyle o kimlikten ayrıldıktan sonra yapılmasının doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Peki. Bu
1: şimdi buna bana bir şey farkındaysanız mi? Orhan Bey ya bu böyle bir cümle olamaz demeye getirdi aslında. Yani işte bana gelen bu işte görüntü yok, bende bu bilgi yok derken bizim bilgimiz ve işte onayımız dahilinde olamayacağını düşündüğü için o açıklamayı yaptığını düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
2: Aha. Bu bana galiba.
0: Evet, evet. Orhan Bey dedi.
2: Hayır, böyle bir şey olmaması gerektiğini düşünerek ben siyasi analiz yapıyorum bu konuda. Evet. Olmaması gerektiğini düşünerek. Fakat bu konu ilk gündeme geldiğinde yani onayıyla haberim var, benim onayımla yaptığı şeklindeki bir açıklamanın siyaset olarak yanlış olduğunu düşündüm. Yoksa yapmayacağı değil. Fakat ben daha sonra metinlere baktım. Hiçbir metinde bu cümleyi görmeyince üzerinde durdum. Yani burada bendeki metinlerde yok. Ama buradaki Koza TV'de sonra röportaj, canlı röportajdı bu. Hı hı. Hemen geldi. Ana metni alınmış sadece fakat arkasından bir ekleme yapıyor, bir cümle ekliyor. Bizim onayımız lafı orada geçiyor.
0: Ama o yani internet sitelerinde yok.
2: O evet.
0: O kısım girmiyor.
2: Olmayınca bu yeniden gündem. Yoksa inancım falan yok burada. Her politikacı hep bir şeyler söyler. Biz de bakarız, eleştiririz yanlış gördüğümüzü falan. Mehmet Şahit. Durum bu.
3: Kılıçdaroğlu
1: aynı şeyi söylüyoruz. Son cümlem olsun. O da şu. Bir parti genel başkanının da bir canlı yayında başka bir partinin kurumsal kimliği altında siyaset yürüten bir belediye başkanı için böyle bir cümle kullanması çok yanlış. Yanlış derken o kelimeyi seçerek söylüyorum. Yani çok yanlış.
0: Pekala. Evet. Az önce Mehmet Hocam dedi ki AK Parti'ye geçişle ilgili yani geçebilir ama ben bunu hani bu şekliyle doğru bulmam gibi bir ifadesi oldu. Bu çok konuşulmaya başladı şimdi. Mansur Yavaş yavaş yavaş AK Parti kanadına yakınlaşıyor.
3: Bu fotoğrafın üreteceği oydu zaten.
0: Olur
3: o tartışmayı.
0: Mu bu? Yani
3: elbette.
0: Bu
3: tartışmasız.
0: Siz bunu mümkün görüyorsunuz şimdi, yani.
3: Şu onaya bir şey söyleyeyim sonra buna geçeyim.
0: Tamam hadi buyurun.
3: Onay için az önce söylediğimi bir kez daha pekiştirmek isterim. Bence yani Özgür Özel şöyle bir şey de yapmış oluyor böylelikle. Benim onayımla gitti falan parti disiplini bir yana da Kılıçdaroğlu'na da bir gönderme bu. Diyordu ya müzakere edilmez kendi deyimiyle Kılıçdaroğlu'nun sarayla mücadele edilir. Hani o çok sevdiğiniz, partinizde bizimle paylaşamadığınız Mansur Yavaş bizim onayımızla gidiyor ama bak müzakere de ediyor, görüşüyor da. Yani Kemal Bey'in buna...

0: Hani cevapsız kalmış ya, Mahir söyledi, sorulmuş da Kemal Kılıçdaroğlu bu görüşmeye ilişkin hiçbir yorum yapmamış. Pekala diyebilirdi. Olabilir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Cumhurbaşkanı'na şehrin bir takım meselelerle ilgili görüşmüştür mutlaka. Yorumsuz bıraktı. Dolayısıyla orada da yine bir tabirin belki ağır kaçacak ama bir fitne çabası olduğunu görüyorum. Bunu peki, koyduk bir kenara. İkincisi, soru şudur. Sizin sorunuz şu soruyu üretir. Özgür Özel ve ekibi yeni partiye geçmeyecek Mansur Yavaş'ın CHP'de kalmasını mı yeğler? Bağımsız olmuyorsa. Gerektiğinde AK Parti'ye de geçmesini mi yeğler? Tersini de soralım. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de kalmayacak Mansur Yavaş'ın yeni partide olmasını mı yeğler? AK Parti'ye geçmesini mi yeğler? Böyle bir tercihte bulunsalar. Bence hepsinin cevabı bende çok net.
1: Ne?
0: O da şu. Bizde olmuyorsa varsın AK Parti'de kalsın.
1: Gerçekten cevap budur sizin.
0: Ben böyle görüyorum. Özgür Özel içindeki ama neden böyle biliyor musunuz? Çünkü bütün mesele güç mücadelesi, koltuk mücadelesi. Mansur Yavaş yeni partili olursa Cumhurbaşkanı ikinci forvetimizi yeniden forma giymesi üzere formasını da ütüledik, hazırladık. Ekrem Bey olamayacaksa seçimlere 1,5 yıl kaldı. Dolayısıyla onu hazırlıyoruz olmayacağını çok iyi bildiği için. Bir güç kazanımı Mansur Yavaş. Anketler bir yana somut %60 oy almış falan. İşte diğer sosyal demokrat seçmen dışındaki seçmenden de eğilim çekebilen bir aktör falan diye bakılıyor. Kemal Bey için de aynı şey geçerli. Ama Kemal Bey için artı şunu ekleyebiliriz. Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali orada daha yüksek. Orada da zayıf görüyor orayı Mansur Yavaş. Yani %10'u bulursa büyük bir başarı olacak Cumhuriyet Halk Partisi için. Son bir anket şimdi az önce önüme düştü. Hı hı. İki partinin 20 ildeki. Yani %10'la 7 aralığında bir %11-12'ye de çıktığı yerler var. Görülüyor. Yani o civarda. Buna da kuşkusuz meyletmeyecektir Mansur Yavaş.
1: Pekala.
0: O açıdan benim için de çok şaşırtıcı olmaz eğer öyle bir durum olursa.
1: Yani sizin için de mi şaşırtıcı olmaz? Mehmet Hocam için şaşırtıcı olmayabilir, anladım. Yaşar Hocam için şaşırtıcı olmaz. Gülkan Bey, sizin için ama marjım kalmamış. Reklamdan sonra Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye geçme ihtimalini öngörüyor musunuz? Sizin için de mi şaşırtıcı olmaz yoksa, merak ettim. Bir kısa reklam sonra buradayız.

0: Reklamdan önce konuşuyorduk. Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye geçme ihtimali üzerine yazılıp çizilmeye başlandı. Mesela Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal da demiş ki yavaş yavaş bizim tarafa yaklaşıyor. Mehmet Hocam Ankara'dan, yani şaşırmam, geçebilir gibi bir ifadesi oldu. Yaşar Hocam olabileceğine dair bir ifadede bulundu. Gürkan Bey?
1: İhtimal ifadesini kullandınız. İhtimal çok güçlü bir kelimedir. İhtimal birden yüze kadar, birden milyonlara kadar gider. İhtimal olarak bakınca mesela Aydın'ın, Afyon'un belediye başkanları, atadan babadan CHP'li belediye başkanlarının bile şu veya bu zeminde, şu veya bu şekilde, şu veya bu sebeple AK Parti'ye geçtiği bir zeminde hiçbir şey bir ihtimal olarak bizi şaşırtmaz. Şaşırmamalıyız yani, Türk vatandaşları olarak şaşırmamayı, hele hele siyaset mevzu bahis olduğunda Mehmet Hoca'nın da Orta Doğu örneğini verdiği bir zeminde, burası da iyi kötü biraz Orta Doğu ülkesidir yani, şarttır biraz, hiç şaşırmayız. Ama ben tahmin etmiyorum. Şu aşamada öyle bir şey tahmin etmem. Ama Mansur Bey'in bu resimle, yani sabah ve akşam verdiği iki resimle, Anıtkabir'e 9 Eylül günü gitmemiş olması, akşam resepsiyona da gitmemiş olması ama külliyeye gitmiş olması ve bu resmi vermiş olmasıyla ben kendisini oyunun dışına aldığını düşünüyorum. Yani bir adaylık düşünmediğini düşünüyorum.
2: Cumhurbaşkanlığı bir süre boyunca.
1: Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünmediğini, evet. Bir süre falan da değil. Yani şöyle, şu sebeple şöyle bir süre diyor, değil.
3: Şansının kalmadığını fark etti.
1: Şöyle bir süre değil. Bu siz daha iyi bilirsiniz o tabanı, daha iyi tanırsınız. Yani CHP tabanının, yeni parti tabanının, o birleşik olarak düşünün onu, o tabanların, hatta İyi Parti tabanının bu resimden hiç de haz etmeyeceğini, daha önce de hayal kırıklıkları yaşamış, en son Meral Hanım'ın külliyede verdiği resmi hatırlayın, işte Muharrem İnce'nin yapmadığı, gitmediği bir zeminde bile ne kadar eleştirildiğini düşünün. Siyasetin çok sert oynandığı, kutuplaşmanın keskin olduğu bir zeminde bu resimler o muhalif kesimler tarafından çok hoş karşılanmıyorlar. Bu saatten sonra ben bu resimden sonra aday olabileceğini düşünmem. Adaylığının kabul ettirilebileceğini düşünmem. Kendisinin de bunu bilecek kadar tecrübe sahibi olduğunu düşünüyorum. Yani tecrübesiz bir siyasetçi değil Mansur Bey. Bu resmin ne anlama geleceğini, ne tür etkiler yapacağını biliyordur. Sabah gitmeyip akşam böyle bir resim vermenin etkilerini biliyordur. Bu işi biz Cumhurbaşkanı'yla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gayet doğal bir görüşmesi. Evet doğal, ama Türkiye'de böyle bir doğallıklar, o kadar kolay doğallıklar olmuyor işte. Bunu bilir. Bile bile bunu yapmışsa 9 Eylül'de verilmiş bir randevuya, daha önce talep etmiş olabilir ama 9 Eylül günü verilmiş bir randevuya gitmemişse, sabah da Anıtkabir'e, akşam da resepsiyona gitmeyeceğini bile bile oraya gitmişse.
2: Ama o fotoğrafı verilmesini ve zamanını Cumhurbaşkanı belirliyor.
1: Tamam. O da kabul imkan veriyor. Zorla götürmediler onu oraya.
3: O da imkan veriyor.
1: Dolayısıyla
0: gitmeyebilirdi diyorsunuz. Cumhurbaşkanından randevu istemiş. Cumhurbaşkanı randevu vermiş.
1: Ben sizin Ankara'nın
0: gelmiyorum diyebilir mi?
3: Değil yani, rica ederim.
2: Mansur Yavaş'ın rica ederim. Yani
3: 9 Eylül bizim işte 103. yılımız.
2: Gelemem falan diye.
3: Dolayısıyla
1: onu bilmem. Ama sonuçta
0: diyemez.
3: Diyebilir mi?
0: Diyebilir mi?
3: Diyebilir, niye diyemezsin? Yani bunu özel kalemle irtibat kurulurdu. Yani bir gün sonra olsa, bir gün önce olsa, baştan zaten.
0: Ya da belki Anıtkabir'e sabahtan gidilip tabii en azından orada o görüntü verildikten sonra.
3: 9 Eylül için bir özel CHP şimdi planı yok mu?
1: Aydın, Afyon örneklerini dikkat etmek lazım.
3: Tabii.
1: Bu soruşturmaların yürüdüğü dönemlerde olan bir görüşmedir. Bu da önemlidir.
0: Nasıl bağdaştırıyorsunuz? Çok özür dilerim. Bu soruşturmayla devam eden
1: yani
0: nasıl
1: bağdaştı? İçinde soruşturma iddiaları var. Biliyorsunuz soruşturmalar açılacak, açılanlar var, açılabilecek olanlar var. Bunu da bir faktör olarak denkleme alabilirsiniz. Biz bunu düşünmek mecburiyetindeyiz. Siyasi değerlendirmeler yapan insanlar olarak. Ama ben bu zeminde mesela Musavat Bey'in, Milliyetçi Blok, Zafer Partisi'nin, Ümit Bey'in, işte Yavuz Ağralioğlu'nun bu resim karşısında nasıl tavır sergileyeceklerini, nasıl bakacaklarını da doğrusu görmek isterim. Daha geçen gün Özgür Özel'i uyardılar, eleştirdiler. Kendini aday gösterirsen, eğer Mansur Bey'i aday göstermezsen sana destek vermeyiz ha gibi mesajlar gelmişti biliyorsunuz. İYİ Parti'den, İYİ Parti kanadından. Dolayısıyla bu resimden sonra o İYİ Parti tabanı da sert bir tabandır, muhalif bir tabandır. Dolayısıyla şansını çok zayıflattığını ama bunu bilerek yapmış olduğunu düşünüyorum. Ben Mansur Bey'in siyaseti bırakmak dahil, sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı aday olmak dahil veya hiç siyaset topuna artık bundan sonra girmemek dahil bütün bu seçenekleri hiç de soğuk karşılamadığını artık düşünmeye başladı. Bunları duyuyorduk Ankara'da ama pek inandırıcı gelmiyordu. Yani bu kadar %60 almış ve muhalefetin ortak adayı olma kapasitesi, ihtimali yüksek bir aday olarak İYİ Parti'nin olsun, Mansur Şeyh'in olsun, işte yeni partinin olsun, CHP'nin olsun, ortak adayı paylaşılamayan bir aday görüntüsünde bir ismin bir anda böyle bir resim 9 Eylül günü vermiş olması normal değil. Hayatın tabii akışına uygun
0: olan
1: bir resim
0: akışına
1: değil.
0: Aykırı.
1: Bu bir karar da vermiş olabilir. Yani Mansur Bey, siyasette biz tabii ayrılmaları, istifaları, feragatları, fedakarlıkları görmediğimiz için şaşırıyor olabiliriz. Ama Mansur Bey böyle biri de olabilir pekala. Ben
2: peki
1: bu oyunda
2: bir
1: yokum
2: soru.
1: Artık.
2: İki gün sonra bu fotoğrafı verseydi aynı konuşmaları yapacak mıydık, yapmayacak
1: yapmazdık.
2: Mıydık?
1: Niye? Ama semboller önemlidir. Algılarla yapılıyor siyaset. Orhan Bey yani bugün böyle
2: yani
1: bir resim.
2: Fakat Mansur Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi ile doğrudan doğru bir ilişkisinin olmadığını, kurmadığını biliyoruz. Ve Özgür Özel bir yeni parti ile bir ilişkisi daha yakın olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan bu fotoğraf iki gün sonra verilmiş olsaydı yine şeye mi yaklaşıyor, AKP'ye mi yaklaşıyor? Bu Cumhurbaşkanı adayımız acaba yanlış mı gibi böyle çeşitli iddia ettiğin çeşitli tabanlardaki karşı görüşleri yine tartışıyor olacaktır.
0: Hiç bence tartışmaz. Bu kadar ağırlıklı belki tartışılmaz gibi geliyor. Çünkü niye? Bugün sabahtan beri neden Anıtkabir'de yok diye konuşuyoruz. Çünkü Anıtkabir'de yani mesela Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın. Bunlar Anıtkabir'de olan isimlerdi. Ama orada Mansur Yavaş'ın bir duruş gösterip orada olmadığı konuşuldu bütün gün boyunca. Ve bir mesaj da paylaşıldı. Cumhuriyet Halk Partisi kökleri Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan, kurumsal yapısı geleneği bir asrı aşan siyasi birikimiyle Türkiye'nin en köklü siyasi partisidir diye uzun bir mesaj paylaştı. Akşam resepsiyona gitmeyecek neden derken. Yani hakikaten bütün gün bunları konuşmamış olsaydık ve bu gelseydi belki etki gücü biraz
2: onları
0: daha
2: onları biz konuşuyoruz ama onun adına biz konuşuyoruz. Dikkat edelim orada. Onun adına biz konuşuyoruz bütün bunları.
0: Yani
2: Zeydan Karalar, Vahap Bey falan, ona Akın, bunların zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacakları konusunda hiç tartışması bir şey vardı ve orada olmaları normal bir şey. Ama Mansur Yavaş'ın öyle bir şey yok. Bunları biz konuşuyoruz.
0: Normal geliyor o zaman yani, size. Yani bu 9 Eylül'de buralarda olmayıp, yani CHP'de saymayalım, Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber görmeyelim Mansur Yavaş'ı, ama bu normaldir diyorsunuz. Öyle mi görünüyor?
2: Yani normal demiyorum. Burada Cumhurbaşkanı'nın bu yani ilk konuşmada bunun altını biraz da

0: Bizlik Cumhurbaşkanı'nın 9 Eylül'de yani bugün Mansur Bey'e randevu verip kabul etmesinin siyasi bir anlamı olduğunu ben düşünüyorum. Cumhurbaşkanı açısından. Mansur Bey'i de biraz zor durumda bırakan bir konu olarak da belki bakılabilir. Ama bunu çok buna çok şey vermiyorum ben. Önemli olan Mansur Yavaş işte su sorunu, metro bilmem ağır üzerinden altına kalkamayacağı belediyenin ağır işleri Cumhurbaşkanı'nın desteğiyle devletin veyahut da işte iktidarın desteğiyle yapmak istiyor ayrıca da. Bu hep bunu vurguladığı hep nokta şu. Ankara'ya ben hizmet etmek için varım dedi. Bunun ötesinde hiçbir şey söylemedi. Şimdi biz ise ona çok büyük şeyler, yorumlar yüklüyoruz. Mansur Bey evet yükünü üzerindeki siyasi baskıyı bir bu fotoğraf üzerindeki siyasi baskıyı azaltma yönünde biz yorum da yapıyoruz mesela. Bir yükleme yapıyoruz oraya biz. Ama bunların hepsi yorum orada.
1: Yaşar Bey'in verdiği örnekler var. Sergilediği tavırlar var. Hem Ekrem İmamoğlu'na karşı tavırları var. Hem Cumhurbaşkanlığı ön seçim meselesine itirazı var. Bir iddiası var da onun yani. Hiç yok değildi.
2: Bir de tabii çerçeve yasa en son o konuda çıkış yapması. Yani Ankara yani siz, yani diğer belediye başkanları mesela o konuda çıkış yapması.
3: Siz belediye başkanlığı dışında Cumhurbaşkanlığını falan hiç düşünmediğini mi söylemek istiyorsunuz?
2: Ben demiyorum.
0: Böyle bir açıklaması yok dedik bugüne kadar.
3: Orhan Bey siz kaçırmışsınız.
0: Açıklaması yok.
3: Şöyle dedi. Niye bu sandık geliyor dedi.
0: Ben Cumhurbaşkanı adayım diye bir...
3: Ya adayım, hayır, adayım şu an erken dedi. Oysa dedi %60 aldım ben dedi. Anketse bakın anketlere kim çıkıyor dedi.
2: Nerede yani renk vermiyor dedi bu konuda. Ha. Renk vermiyor ama...
4: Evet. Nerede dedi bunları?
3: Türkiye'de.
4: Yok Türkiye'de dedi tabii.
3: Türkiye'de söyledi. Geriye dönük. Daha 2023 Ekrem öncesi. İmamoğlu'nun o sandık koyma meselesiyle başladı giderek arttı. Tici evet. Kurultayındaki çıkışı onun bir eseriydi. Hı. Yapmayın.
2: Ya,
3: o yüzden de Özgür Özel iki forvet demeye başladı. Küstürmemek için. İki forvet. Sonra da unutulmuş.
1: Hiç düşünmedi diye bir şey yok.
3: Öyle bir şey
1: olabilir. Elbette düşündüm. Tavır da sergiledi. Ekip falan da var. Yani danışmanlar kadrosu falan da var. Mansur Bey siyaseti izliyor. Bakıyor. İşin içinde yani ama.
0: Tabii.
1: Bu gece itibariyle bir daha bakmak lazım Mansur Bey'in durumuna. Bu geceden sonra bir yeni karar vermiş olma ihtimali var.
3: Cumhurbaşkanlığı adaylığı şansının olmadığını görmüştür. Siyaseten belediye başkanı olarak devam edecektir. Siyasi tercihini AK Parti'ye geçer geçmez. Ben yine söylüyorum şaşırmam. Ama sonuç itibariyle nereden aday olacaktır? Şöyle bir bakın. Biz değerlendirelim onun yerine. Yani kim...
2: Ne adayı olacak?
3: Mesela yani... yeni partiden Özgür Özel olmayıp da Mansur Yavaş'ı gösterecek. Öyle mi düşünüyorsun?
2: Tabii ki. Ya o hayır, nasıl o tabii net, ki? Özgür Özel'in o konuda tereddütü olduğunu sanmıyorum.
3: Konuşuruz o zaman. Seçim gecesi konuşuruz.
2: Ya orada...
3: Bu nasıl bir okuma anlamadım yani.
2: Ya kendisi de hep bunu söylüyor ve siyasette şimdi kime ne güvenilecek, hangi söze güvenilecek onunla ilgili çok büyük soru işaretleri var ama bu konuda Özgür Özel bana kalırsa net. Ya benden çok daha iyi oy potansiyeli olan aday varken ben buna çıkmam. Yani sonuçta öyle bir iktidar değişikliği olduğunda herkese fazla görev var. Orada artık başbakanlığa doğru ilerleyebilir sistem değişikliğiyle vesaire vesaire. O konuda ben bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Fakat Mansur Yavaş da ayrıca yeni partine illa aday olmak zorunda değil. Bu kadar anketlerin gösterdiği gibi güçlü bir adaysa bağımsız aday da olabilir. Fakat buradaki hikaye bana kalırsa asıl önemli olan biz hep Mansur Yavaş'a bakıyoruz. O ne der, ne yapar, nasıl hareket eder gibi. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından bu çok büyük bir değişik bir görüşme bana kalırsa 9 Eylül tarihinin seçilmesi açısıyla. Niye diyorum? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel ve siyasi tarihinde bence alamet-i farikalarından bir tanesi çok kilit zamanlarda çok kilit görüşmeler yapması ve bununla Türkiye siyasetinin akışını değiştirmesidir. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı adım adım kendi istediği yolu açmasını sağlayan bunlar olmuştur.
4: Bu da öyle bir görüşme mi sizce?
2: İşte onu sorgulamak lazım. 2002'de o zamanın CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la Beyrut lokantasında işte meşhur gözleme toplantısı, o siyasi yasağının kalkmasına sebep olan sonra onun arka planını yaratan görüşmesi gibi. Şimdi bir o türde görüşmeler var. Yani kilit zamanlarda farklı taraftaki aktörlerle yeni dönemi kurmak için, yeni dönemin siyaseti, kendi döneminin kendi tahayyül ettiği yolu açmak için o görüşmeler yapabiliyor. Ki bunun aslında 2024'te bu Mayıs başındaki o yerel seçimlerden sonra Özgür Özel'le yaptığı görüşme de var. Yumuşama dönemi malum, normalleşme. O tartışmalar başlamıştı. Ama onun dışında da ya o kadar çok öyle kilit görüşmesi var ki birdenbire her şeyin aksını değiştiren, Türkiye siyaseti de ancak bizim geriye bakınca ya burada bu olmuştu ve böyle oldu bundan sonra. O dönem
4: mesela buradaki bu görüşme diye. Öyle sayıyor musunuz? Yani Cumhurbaşkanı mesela bu görüşmede Mansur Yavaş'a ya sen gel beraber siyaset yapalım demiş olabilir mi?
2: Şimdi işte iki tür görüşme tarzı var. Bana kalırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kilit görüşmeler diye adlandırdığım bir işte bu aksı değiştiren, Türkiye siyasetinin akışını değiştiren görüşmeler. Bir de işe alma görüşmeleri gibi adlandırabileceğimiz, yani tam İngilizcesi recruiting aslında. Yani bunun şey Türkçe'ye tekabül etmiyor işe almak ama ya bu daha önce baktığımızda Numan Kurtulmuş'la yaptığı görüşme, o da 2012 olması lazım. İşte şey Soylu'yla, Süleyman Soylu'yla yaptığı görüşme. O kilit isimleri bünyesine alıyor olma. Sonra onlar öyle devam etti. Yani o görüşmeler hep Sinan Oğan'a kadar da geldi. Şimdi bu o tarz bir bana kalırsa hem o tarz bir görüşme olabilir. Yani burada herkese yer var. Yeni dönemde Mansur Yavaş'ın da şöyle bir rolü olabilir gibi de bir geleceğe dair görev üstü kapalı veyahut da daha açık bir görev teklifi de olabilir. Veya en azından bunun olabileceğine dair bir işaret. Veyahut da gerçekten de yeni dönemde gene Mansur Yavaş'ın alabileceği bir rol. Ama bu sefer yani o siyasetin akışını değiştiren görüşmelerden. Mansur Yavaş gene muhalefette kalabilir. Ama yeni dönemde kurulacak yeni siyaset döneminde, yeni anayasada veya başka şeylerde üstlenebileceği muhalefetteki bir görev de olabilir. Yani bunu illa AK Parti'de bir görev olarak anlamamak lazım. Fakat her ne olursa olsun bu Mansur Yavaş'ın tabii ki o muhalefet adayı veya muhalefetin tamamen işte sistemi değiştirecek, Cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirecek, Erdoğan'ın yerine geçecek figür olma iddiasının da eğer kabul ederse veya ona doğru yönlenirse şu veya bu şekilde geride kalacağını gösterir. Ki ne olursa olsun, ne olursa olsun muhalif taban olarak adlandırılabilecek kesimde, yani genişletilmiş muhalif tabanda, ben parti genel başkanlarını kastetmiyorum veya parti üyelerini, partilileri kastetmiyorum. Genel olarak seçmen tabanında şimdi bu saatten sonra bu fotoğrafla beraber bütün bu yaşananlardan, parti değiştirmelerden vesaire vesaire sonra Kılıçdaroğlu vakasından sonra şu olacaktır, bir şüphe olacaktır Mansur Yavaş'a karşı. Bu ya gerçekten son dakikada artık Mansur Yavaş ya Cumhurbaşkanlığı adayı da olsa, şu da olsa, bu da olsa saf tam, değiştirir mi? Yani, bir Sinan Oğan olur
3: mu? Tam da burada bir şey söyleyeceğim. Şimdi
2: bu şüphe olacaktır.
1: Bunu kendisi düşünmemiş midir?
3: Sezin Hanım.
1: Efendim? Böyle bir şüphe olacağını kendisi düşünmemiş midir?
2: Düşünmüştür ama işte oradaki hikaye de şöyle şimdi, bir şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan baktığımızda hep bu görüşmenin kazananlar hanesini hep onun şimdi, tarafına yazıyoruz.
3: Yeni parti tarafından aday olacağı konusunda, aday yapılma ihtimalinin yüksek olması konusunda hiçbir şüphesi olmayan Mansur Yavaş'ın bu konuda da Özgür Özel tarafından her zaman o anlayışını ispatlayan, besleyen, illa kamuoyunda değil, görüşmelerinde de. Bak yani Ekrem Bey'i kurtaramazsak cezaevinden siz olacaksınız. Şu andaki görüntü budur gibi bir konuşmanın yapıldığı bir Mansur Yavaş. Zannediyor musunuz bu fotoğrafı verir ya da vazgeçer bu işte? Şimdi siz kendinizle çeliştiniz. Şimdi, yok işte onu yok. Yeni partide onu görmüyor.
2: Şöyle,
3: bu çok açık.
0: Şimdi
3: bu,
0: ben bir şey
3: yani siyasetin
0: miyim?
3: Doğasına aykırı ya. Son empati şey yapalım ben yapmam. Bir muhalefetin adayı olarak görülüyorum.
1: Emin olmayın.
3: Hayır muhalefetin adayı olarak görüyorum. Hayır kesinlikle.
4: Yani şunu mu diyorsunuz? Yeni parti... Özel, yani diyelim ki dedi ki size dendi ki bizim adayımız sizsiniz. Bu kabulle gidip bu görüşmeyi yapmam mı ya diyorsunuz?
3: Görüşme meselesi değil. Buradan çıkan anlamı söylüyorum. Bu anlamı yüklemez. Görüşür yine belediye başkanı olarak.
4: O, tamam yapmam dediğin şey da, ne hocam?
3: Onayını da alır. Ama şu görüntüyü yani buradan AK Parti'ye geçme yorumunu yaptırtmaz size. çok daha tedbirli olur, çok daha...

0: Ha, bu konuda titiz davranır. Çok bırakmış durumda şu anda. Bak bizi tartıştırıyor. Çok da doğal.
1: Tartıştırıyor da yani
0: biz,
1: ben...
0: Biz olmayan bir şeyi tartışmıyoruz ayrıca.
1: Bakın şimdi
0: yani,
1: şurada...
0: O açıdan ben yeni partide Özgür Özel eğer kendisine bu...
2: onayım var.
0: Garanti,
2: hassas bu konuda güvenim var dedi.
0: Sensin bu işin adayı. Bak sakın ola. Gönlünden bir şey geçmesin. Ekrem Bey'i kurtaramazsak tabii ki sensin ikinci forvet. Adayımız sensin. Demiş olsaydı...
2: Bu olmaz.
0: Mansur Yavaş'la ilgili bugün burada AK Parti'ye mi geçer? Öyle mi olur? Niye ortada duruyor? Niye şeyden CHP'den ayrılmıyor? Niye bir an evvel geçmiyor'yu tartışmazdık.
3: Size bir soru. Erdoğan için Mansur Yavaş mı daha güçlü adaydır? Özgür Özel mi?
0: Mansur Yavaş.
2: Niye bunu sordunuz?
3: Yani bu da siyaset değerlendirmelerinde anlamlıdır da o yüzden yani.
0: Tabii. Peki bunu Özgür Özel niye sormuyor kendisine? Şimdi, yenmek istiyorsa Erdoğan'ı.
1: Şimdi çok
0: niye sormuyor değil mi?
1: Farklı,
0: niye o garantiyi vermiyor?
1: Yani. Farklı odaklarda adakların ne düşündüğü konusunda çok merak ettiğim şeyler var. Ama yani onları bir tarafa bırakacak olursak. Şu hala ben şu noktadayım. Bu görüntüyü 3 gün sonra da verseydi aynı şeyi tartışacaktı. Hiç şüpheniz olmasın burada. Fakat bugüne verilmesi Mansur Bey'in şeyi değil. Ben bu, yani Mansur Bey bunları göze alarak çıkmış olabilir oraya. Hiç tartışma. Belki Cumhurbaşkanı adayı olmayabilir mi? Yahut da öyle bir mesaj mı vermek istiyor onu falan bilmiyoruz. Ama gelinen nokta şu. Bütün bu tartışmanın sonunda Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı'na hiç çıkmaması gerekir ve görüntü vermemesi gerekir. Bu tartışmaların olmaması için. O görüntüyü verdiği her an bu tartışma açılacaktır arkadaşlar.
0: Doğrusu
1: yapmayın
0: tabii,
1: oradan.
0: Doğal bir şey.
2: Elbette.
1: Şimdi
2: yani
1: bu bakımdan yani bugüne özel anlam yüksekse Cumhurbaşkanı seçimidir bu. Cumhurbaşkanı bugün onu gel diye mesaj göndermiştir ve gitmek zorundadır. Yapacak iş o konuda bir şey yok. Gidecektir Mansur Yavaş. Bütün bunlardan bağımsız olarak nesnel fotoğrafı ben görmeye çalışıyorum. Böyle bir durum var.
2: Şunu biz de diyemezdi bunun diyorsunuz yani. Özel kalemler bu Mansur, görüşmeleri
1: Mansur
2: organize
1: Yavaş,
2: eder ya.
1: Cumhurbaşkanı
2: ya
1: adayı,
2: bugün değil de
1: Cumhurbaşkanı
2: olsun,
1: adayı olduğunu
2: miydi?
1: Olacağını biliyor.
0: Yani, niye diyemez?
1: Yani.
2: Şimdi şöyle
1: Cumhurbaşkanı
2: zaten,
1: adayı olacağını biliyor. Bu konuda parti kimi gösterirse onun şeyindeyiz demiştir yani. Cumhurbaşkanı adayı geniş kitlenin yani diğer partileri, muhalif partilerine Cumhurbaşkanı adayı olacağını biliyor. Ama bütün bunların tartışılması kendisi için çok çok erken. Ancak 6 ay kala seçimlere, seçim tarihi netleşir 6 ay kala. Ondan sonra fotoğraf çok netmiş
3: belki
1: ortaya çıkar
3: vardır,
1: ve adaylıktan ben çekileceğine bir olasılıkla yani %50'nin üzerine bir olasılıkla eğer bir aday olması söz konusu olursa adaylıktan çekileceğini
0: mesela,
1: düşünmüyorum.
0: Bey, yani kendisi bir şey
4: Mansur Yavaş'a aday yapmazlar.
0: O imza toplayarak aday olmayacaksa.
2: Yeni parti için mi dediniz?
0: Nereden
2: için
0: kim
2: mi
0: aday
2: dediniz,
0: gösterecek yani onu? Kim gösterecek?
4: Yeni parti Mansur Yavaş adayı.
1: Yani
2: bağımsız aday
1: yeniden Refah
2: yani
1: Partisi
2: onun
1: bile
2: yolu tükenmez.
1: Cumhuriyet bizim adayımız olarak biz onu gösteririz falan dedi yani biliyorum. Oradan yani.
0: Zorlarsa yeni
1: Cumhuriyet
0: partinin
1: Halk Partisi tabii ki aday gösterir onu.

0: diye düşünüyorum. Yani ben Özgür Özel'in kendisi aday benim diye öne bir Kılıçdaroğlu rolünü
1: çıkmaz,
0: eskiden yaptığı Kılıçdaroğlu
1: Bey,
0: rolünü bu sefer üstleneceğini
1: Ekrem
0: ben hiç düşünmüyorum.
1: Ekrem İmamoğlu ismi dışında bir şey telaffuz edemez Özgür Özel.
0: Yapmayın çünkü, Allah aşkına.
1: Edemez yani. Çünkü diyor ki bizim adayımız odur. Onu diri tutacak.
0: Tabii ki.
1: Canlı tutacak.
0: Tutacak da o başka bir mesele. Ama hayır. Real durum
1: tutacak.
0: İmamoğlu'nun
1: ama seçim saati hali gelecek. Adaylar için süre belirlenecek.
0: Gösteriyor.
1: O zaman diyecek ki Ekrem İmamoğlu'nun adına benim aday. Ekrem İmamoğlu benim aslında. Ben o mağduriyeti ben gidereceğim diyecek. Mansur Yavaş'a mı verecek onu? Dem ne yapacak o zaman?
0: Sizin varsayımınız... Yok baştan yani. Beri bunu söylüyorsunuz zaten de ben...
2: Dem, şimdi Zeyne'ye Dem Parti üstüne hiç
1: adım adım oraya doğru
2: çünkü Dem Parti yakında yeni bir parti olarak doğacak. İşte Dem Parti diye bir şey artık yok. Yeni bir parti olarak doğacak. Demokratik Cumhuriyet Partisi. O ne olacak onu adı onu gördükten
1: değil.
2: Sonra. Adı önemli değil, içeriği değişiyor.
1: Sonuçta
2: her
1: bir
2: şey
1: seçmen
2: değişiyor.
1: Var orada, o seçmenin
2: yok,
1: eğilimi
2: önemli. Yok o seçmen
1: önemli.
2: Öyle, Orhan blok bir seçmen
3: siz
2: değil.
3: Siz yeni partinin Mansur Yavaş'a aday yapacağını, yapabileceğini...
1: Ya onu mu iddia ediyorsunuz?
0: Ne diyorsanız
1: bugün bunu konuşmuş yani, olalım kalsın
3: Yaşar
1: burada.
3: Yaşar Hocam olmaz dedim. Görürüz. Mehmet Hoca da tamam, diyor ki görürüz. Olmaz yeni parti Mansur Yavaş'a aday yapmaz. Az önce söyledim. Gideceğim soracağım. Tamam o zaman önce bir soralım.
0: Gerekçesi neden yapmaz?
3: Neden buradaki, Mehmet Hocam?
0: Ben, bir dakika ben söyleyeyim.
3: Peki buyurun bana, siz söyleyin sonra sordum. Mehmet Hocam.
0: Mehmet Hoca'dan daha sonra bir yarım saat sonra bize yanıtlanacak şey şimdi ancak gelir.
3: Ama o da Ankara'da şimdi, uzak
0: tabii. Şimdi buradaki...
3: Anladım ki siz ikiniz beraber programa çıkmayı özlemişsiniz para gündemden yani, sonra.
0: Mehmet Şahin'e çok
4: sabah,
0: birlikte program yaptık.
4: Sabahları bekliyorum
3: evet.
4: Oran Bey'in.
0: Milletvekili İnşallah. Olmadan önce de çok beraber
3: evet,
0: program yaptık.
3: Evet çok keyifli
0: yaptık.
3: Programlarla bir araya geldiniz. Buyurun.
0: Şimdi buradaki... tutumu şu oldu her zaman için. Önümüzde ben antrenörüm ve gol atacak insan benim için önemlidir. Ve onları seçerim ben dedi.
3: Evet. İki tane santraforum vardı.
0: İki tane santraforum var dedi. Son şeylerinde yani eğer İmamoğlu'nun aday olamayacağını kabul eden sözleri de var. Biz dedi eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa tabii ki biz bir yerde hep onu gönlünü de hoş tutmak da istemiyor değil yani. İmamoğlu da bunları biliyor. İmamoğlu da ben adayım şeklinde son şey duruma bakarak hiç zaman bir şey söylemedi orada. Buradaki bütün sorun Özgür Özel'in yeni partinin adaylık sürecini biz bunu seçmenimize soracağız demesi oldu. Seçmenimize soracağız. Kimi istiyoruz aday olarak? Seçmenimize soracağız, halka soracağız, partimiz üyelerine soracağız ve öyle belirleyeceğiz diye bir süreç, adaylık sürecini ortaya attı. Hı hı. Şimdi burada kendisi ne değil... Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını güçlendirecek bir politika izliyor orada. Yani halkın adayı hmm. olarak.
3: Hatta sizi destekleyen şu ifadesini attı şimdi Erdem bana. Beni de yüksek gösteren anketler var ama %60'la kazanan varken %51'le kazanırım diye yola çıkarsın. Sonra böyle yenilirsin. Orada ben kendimi o potanın içine sokmak istemem demiş.
0: Evet bunları son zamanda son açıklamalarından bir tanesi o. Yani.
3: Mansur Yavaş.
0: Şimdi yani. Buradaki değil Özgür Özel'in
1: bir daha cümle.
0: Belki de
3: hocam izin vermiyor. Diyor ki ben kendimi o potanın içine sokmak istemem. Benim iki tane güçlü adayım var. O hata geçmişte yapıldı. Genel başkan kendisiyle ilgili bir hevese kapılınca çevresi de gaz veriyor. Beni de yüksek gösteren anketler var ama %60'la kazanan varken %51'e kazanırım diye yola çıkarsan böyle yenilirsin. Kendi ifadesi, kendi röportajı.
0: Yani geçen seçimlerden çıkartılan derstir bu orada. Kim? Başkan, genel başkan kendini sürekli olarak seçtirmek üzerine bir altılı masa bir politika kurdu ve orada sürekli kargaşalıklara da neden oldu.
5: Bir de sadece CHP tabanından oy almak yetmiyor yani.
0: Yetmiyor tabii.
5: Başka tabanlardan oy alabilecek.
0: Çok tabandan oy alacaksınız burada. Burada önemli olan artık kimin seçimleri

0: alabileceği, kimin en yüksek oranda oyla Cumhurbaşkanı seçileceği meselesidir. Yani millet de bunu istiyor. Cumhuriyet Halk Partililerin hepsi de, yani yeni partililerin ağzımızda alıştı. Hem Cumhuriyet Halk Partili hem de ben de yeni partiyi de kastederek söylüyorum. Artık gönüllerinde, seçmen tabanından bahsediyorum. Bu iktidarın değişmesi var. Bunu bu doğrultuda bütün tavırlarını koyacaklardır. Mansur Bey aday gösterildiği zaman da hepsi ona oy verecektir. Yani sadece Mansur Bey değil, diğer partilerin de bu konuda, yani muhalefetteki partilerin demi bir tarafa koyarak
1: söylüyorum. Bu akşamki görüşmenin Mansur Bey için muhalefet tabanında o kadar da yıpratıcı olmayacağını düşünüyorsunuz.
0: Ben olmayacağını düşünüyorum, evet.
2: Yani ya bir orada oradaki, bir soru işareti
0: çünkü
2: olur.
0: Bu dediğim gibi bu fotoğrafı 5 gün sonra da verse, bir ay sonra da verseydi yine aynı tartışmaları biz burada yapıyor olacaktık.
2: Yönetilebilir bir şey mi bu? Yönetilebilir bir şey. Şöyle ki şimdi Zohran Memdani işte malum seçildikten sonra Amerika'da Trump davet etti ve Trump'la görüştü. Yani orada da çok kutuplaşmış bir toplum örneği olduğu için Amerika'dan bahsediyorum, Trump'tan bahsediyorum. Orada da o görüşme çok sert karşılanmıştı aslında Memdani'nin tabanı tarafından. Fakat bugün aradan geçen zamanda %65 yeni yapılan bir araştırmaya göre New York'ta Memdani'nin beklenenin çok üstünde performans gösterdiğini, şehre odaklandığını düşünüyor. Yani onun için şehre odaklanmak da tabii ki bir yöntem. Yani burada tabii şu soru da akla geliyor. Hızlı gelişmeleri düşündürdüğü şeyler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş'ın aday olmayacağını düşünse, bununla ilgili bir soru işareti olmasa Cumhurbaşkanlığında bu görüşmeyi de yapmaz bugün, tam da bugün. Bu sembolik bir görüşme. Şu an için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevhanesine bence onayına yazan bir ifade, şey, görüşme. Çünkü orada bir kere muhalif taban, şimdi bu fotoğrafla elbette ki bu tartışmalara savrulacak. Şimdi dediğim gibi Üsküdar oldu, ondan sonra bugün bu oldu. Sabah işte Kılıçdaroğlu ile ilgili tartışmalar, Kılıçdaroğlu röportajı var, var, var. Ya o muhalif tabanı demoralize edecek bir şey oluyor. Bir de üstüne bu geliyor. Ya ondan dolayı tabii ki hepsi alt alta yazıyor. Onun dışında da ya bu kadar yıldır Türkiye siyasetinde birçok şeyi yönlendiren birinci yönlendirici kişi olarak belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındakini de yoklamış oluyor. Nasıl bir tepki verecek? Mesela bizim bütün bu tartıştıklarımızın ötesinde 9 Eylül'de ben görüşmem deyip başka bir yol mu bulmaya çalışacak? Bunu tersine mi çevirecek? Bu görüşmeden sonra nasıl bir paylaşımda bulunacak? Bu eğer ki tamamen ön seziye dayalı şeyler ama bana kalırsa Türkiye'nin yeni döneminde Mansur Yavaş'ın olası rolleri de bu görüşmede konuşulmuştur. Sadece Ankara konuşulmamıştır. Tabii ki işte Memdani-Trump görüşmesi gibi biz her şey kameralar önünde olmadığı için ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Ama çok spekülasyon olacak. Her ne olursa olsun yani bu Türkiye siyasetini belirleyen o görüşmelerinden bir tanesi Erdoğan'ın bana kalırsa.
3: Peki. Mehmet Hocam. Az önceki soru size de, yani dediniz ki yeni parti Mansur Yavaş'ı aday yapmaz. Siz neden bunu böyle olduğunu düşünüyorsunuz? Az önceki açıklamalarını da okudum Özgür Özel'in. Bir de hakikaten bundan sonra siyaset sahnesindeki pek çok şeye sirayet edebilecek, siyasetin akışını etkileyebilecek bir görüşme mi?
4: Şimdi siyasetin teori tarafında değil, uygulama tarafında öğrendiğim bir şey var. Seçim konuşulmaya başladığında, yani siyasetin 3 ayları başladığında, öyle derler Ankara'da buna. Siyasetin 3 ayları başladığında ortalık gitgide mahşer yerine döner. Orada kimin kendine nasıl pozisyon alacağını bilemezsiniz. Öyle bir tavır ortaya çıkar. Bu Ankara'da konuşulur, onu söyleyeyim. Bunu bir defa bir tarafa koymak istiyorum. Mansur Bey'i yeni parti Cumhurbaşkanı adayı yapmaz. Yapmayabilir demiyorum. Yapmaz diyorum. Hani niye olduğunu da söyleyeceğim. Bir önceki seçimi hatırlayalım. Orada Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu çekişmesi vardı. Mansur Yavaş acaba bana da düşer mi tartışmasının içindeydi. Şimdi yeni parti ortaya çıkınca, hani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki önceki Kılıçdaroğlu

0: İmamoğlu tartışması yeni partide Özgür Özel İmamoğlu tartışması şeklinde ilerleyecek. Göreceksiniz. Bu parti kimin? Kimin kontrolünde olacak? Kim bu partide gerçek söz sahibi olacak tartışması o şekilde devam edecek. Yine Özgür Özel İmamoğlu tartışması içinde Mansur Yavaş yine acaba bana olur mu yaklaşımı? Bence Sayın Mansur Yavaş kendisinin hem Cumhuriyet Halk Partisi içindeki yerini gördü. Gördü diyorum. Hem de yeni parti içindeki yerini görüyor Sayın Mansur Yavaş. Niye böyle söylüyorum? Çünkü Mansur Yavaş'a bir parti milletvekili olduğum için elbette ki seçerek konuşuyorum. Türlü yaklaşımlarla bir partiyi ele geçiriyorsunuz. Bunu ben söylemiyorum. 2023 Kasım'ındaki şeyi kastederek söylüyorum. Ne onun ismi? Kurultayı. Bunu partinin şu andaki genel başkanı söylüyor. Tartışma da oradan çıktı. Şimdi türlü yaklaşımlarla o partiyi ele geçireceksiniz. Sonra o parti eski genel başkanınıza mahkeme kararıyla, eski yani yönetim butlan kararıyla gelmiş olacak. Siz buradaki elde etmiş olduğunuz aradan geçen 3 yıllık gücü yeni bir partiye tahvil edeceksiniz. Ciddi çaba harcayacaksınız. Onu da fazla maliyet ödemeden siyaset yapmak isteyen bir siyasetçiye teslim edeceksiniz, öyle mi? Bunu mu bekliyorsunuz? Şimdi onun için Sayın Mansur Yavaş'ı aday yapmazlar diyorum yeni parti. Çünkü hatırlayalım. Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi bölünmeden önceki süreçte Cumhurbaşkanlığı konusunda Sayın Yavaş'a yakın olduğu iddia edilen bazı siyasetçiler ve sosyal medya üzerinden tartışmalar yaşandığında İmamoğlu'na hangi açıklamayı yapmıştı? Bizim davalarımızdan faydalanarak veya mevcut durumdan yararlanarak kendisine pozisyon almak isteyenler ayağını denk alsın türlü açıklama, bu anlama gelecek açıklamayı ben yapmadım. İmamoğlu yapmıştı. Peki buradaki kastedilen neydi? O gün yine konuşmuştuk biz televizyonlarda, tartışmıştık. Açık ve net şekilde belliydi. Açık ve net şekilde orada Sayın Yavaş hedefe koymuştu İmamoğlu. İmamoğlu'nun hem Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hem de yeni partideki en gelebileceği nokta şudur diye düşünüyorum. Ki uygulama bunu gösterdi. İki dönemdir belediye başkanı. Sen muhafazakar ve milliyetçi kesimden bize oy getir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ol. Bu yeter bizim için. Senin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olman, Cumhurbaşkanlığının da konuşulması yeter. Olması değil, konuşulması. Bu resmeyi bakmak lazım. Bunu koyduğumuz zaman ben Sayın Yavaş'ın ki Beypazarı Belediye Başkanlığı, arkasından Ankara Belediye Başkanlığı, işte bugüne kadar almış olduğu pozisyonlara baktığımızda hem Cumhuriyet Halk Partisi içindeki hem de yeni partideki kendine biçilen, kendine gösterilen yeri biz yorumculardan daha iyi gördüğünü düşünüyorum.
1: Peki.
0: Ve bu resim konuşulacak, onu söyleyeyim. Bu resim konuşulacak. Önümüzdeki süreçte daha da artacağını, daha da fazla konuşulacağını düşünüyorum. Yani orada kastettiğim şey şu. Geçmiş döneme de bir atıp yapayım. Niye siyasette olmaz olmaz diye. Bir partinin, AK Parti'nin, iktidar partisinin başbakanlığını, dışişleri bakanlığını, cumhurbaşkanlığını yapmış birinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı olarak gösterilme çabasının olduğu yerde, Sayın Mansur Yavaş'ın herhangi başka bir partide faaliyet yürütecek olması, o kimlik altında olacak olmasının hiçbir anlamı yok. Olabilir. Onun için şaşmamak lazım diyorum. Biz bunu gördük. Hele siyaset süreci hızlandığında, 3 aylar daha da böyle ilerlediğinde...
1: Ya ama hakikaten orada, şu yönüyle yine de çok garip değil mi bilmiyorum. Yani buyurun siz de düşüncenizi söyleyin. Burada da konuşalım ama... işte yüzde, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani böyle anketlere baktığınızda, anketlerde...

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında aday gösterildiğinde en çok oy alacağı düşünülen pek çok anket şirketinin de üzerinde mutabık kaldığı bir isim ve şu an hani eğer aday gösterilirse en kuvvetli görülen isim ve şimdi burada AK Parti'ye katılmasından tutun bağımsız kalma ihtimali gibi yerleri konuşur hale geldik. Hakikaten siyasette olmaz
1: ben
0: olmaz
1: bir
0: da,
1: son cümle söyleyeyim.
0: O kadar da mı olmaz olmaz
1: en
0: yani?
1: En çok evet bir cümle kullanacağım.
0: Hadi hocam buyurun.
1: Cumhurbaşkanlığında çok oy olmak değil, 50 artı 1 oy alabilmek önemlidir. Yani herhalde demek istediğim anlaşıldı. Yani çok oy almak değil, 50 artı 1 alabilmek önemli. Onu aldığınız zaman Cumhurbaşkanı oluyorsunuz. Onun için ben önümüzdeki sürece yönelik siyaset arenasına, sürecine baktığımda karşıma çıkan durum şu. Süreci etkileyecek çok ciddi gelişmelerin olabileceğini hani şimdiden kestirmek gerekir diye düşünüyorum. Bu sadece biraz önce dostumuzun biri söyledi, yani değerli katılıcımızın. Yani bir terörsüz Türkiye'nin nereye gideceği de önemli. Nasıl evrileceği, işte bölgedeki gelişmeler önemli. Yani çok ciddi şeyler var, faktörler var. Onları göz ardı etmemek lazım. Ama benim gördüğüm Sayın Yavaş'ı yeni parti Cumhurbaşkanı adayı göstermez. Gösteriyormuş gibi seçime kadar sürdürür. Seçmen isteyebilir. Yani yeni parti seçmeni farklı yaklaşabilir. İçinden bir grup farklı yaklaşabilir. Bunu görebiliyoruz. O değil. Çünkü Cumhurbaşkanı kim olacağına işte parti meclisi karar veriyor. Buna baktığınız zaman bu karar çıkar mı? Zannetmiyorum. O tarafta yarışı veya o tarafta siyaset olarak var olmak isteyen ve karar sahibi olmak isteyen aktör kendini gösteriyor. Özgür Özel.
2: Ya bir kere Mansur Yavaş bir an evvel yeni partiye geçerdi ya. Yani ilk geçecek olandı. Yeni partinin en güçlü muhalefet adayı.
3: Ya orada belediye meclisiyle ilgili hepsi şimdi bütün büyük şehir belediye başkanları o dengeye bakıyor. Belediye meclislerinde ne oluyor, ne olabilir? O yüzden yani.
4: Yani istifa edip öbür tarafa geçtiğinde belediye başkanlığı kime geçiyor? O dengelerde bakarak kararlar veriliyor tabii. Yani
2: yeni partiye geçerse mi?
4: Kim nereye geçerse geçsin. Sonuçta bir belediye meclisinde seçim yapılıyor ve
3: belediye meclisi hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bu kadar kim nerede, hangi partiden, ismi nedir, cismi nedir bu kadar konuşulmamıştı ulusal siyasette.
5: Ama ya Üsküdar Belediyesi'nde çok çok anlamlı, gelecek için de çok anlamlı bir belediye meclisinin AKP'ye katılma sürecini izledik. Yani bu Türkiye tarihinde, yani evet. Bundan önce de oldu tabii de 9 tane belediye İstanbul'da AKP'ye geçti. Bir gazetemiz o konuda bir rakam toplaması yapmış, sayı toplaması yapmış. 980 bine yakın bir Cumhuriyet Halk Partili diyeyim, o zaman onlar vardı. Belediye başkanlarına ve belediyede verilen bir seçmen oyu yani işe sayıldı ve gasp edildi falan. Öyle bir şeyler rahatça da söyleyebiliriz. Dolayısıyla şimdi bu en yoğun bir şekilde Üsküdar Belediyesi'nde yaşandı. İddialar çok vahim.
0: Mesela bugün Özgür Çelik dedi ki transfer edilen üçüncü üye Ayhan Aydın. Rozeti taktıktan sonra bir telefon açıldı kendisine. Hüngür hüngür ağlayarak ben ve vekilimiz Suat Özçağdaş'ın duyacağı şekilde savcı beni tehdit etti. Engelli oğlum var. Onlara kim bakacak? Engelli eşim var. Onlara kim bakacak? Beni tehdit ettiler. Bunlara teslim oldum dedi. Ağlayarak telefonu kapattı diyor. Ama Ayhan Aydın'dan da bunlar benim tarafıma ait sözler değil, anlatılanlar gerçeği yansıtmamaktadır.
5: Fakat orada şöyle bir durum oldu. Tabii bu arada savcılık
0: soruşturma başlattı.
5: Soruşturma başlattı, çağırdı. Savcı ona sordu, sen böyle böyle demişsin. Yani ne demek istiyorsun soruları? Ben orada yoktur tabii, bilmiyoruz ama...

0: Orada bunları tabii ki gene hızasını alarak, siyasi şeyini alarak dışarı çıkıp onları öyle bir şey söylemediğini, yok olduğunu söylüyor. Fakat şahitleri falan var burada. Yani durup dururken de bunlar ortaya çıkmıyor. Bir iktidarın bütün güçleriyle birlikte Üsküdar Belediyesi'ne el koyduğu bir süreç yaşadık. Bu acı sandık hiçe sayıldı, seçmen hiçe sayıldı. Önce aslında Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasıyla birlikte başladı süreç. O belli ki yani Üsküdar Belediyesi şimdi topun ağzında, AKP'nin hedefinde adım adım. Cumhuriyet Halk Partisi o şeyler, üyeler, meclis üyeleri gözaltına aldı, tutuklandı, sorguya çekildi. Hatta bir iddiaya göre dört üye yani bir dört üye transfer edildi. Bir üyede işte oğlum benim terörden yargılanmıştı, kaçtı, Londra'da Türkiye'ye giremiyor. Adalet Bakanlığı bana oğlunu geri getireceğiz sözü verdi şeklinde de bir lafı var. Söylendiğine göre ve böyle bir takım yoğun baskı meclis üyeleri üzerinde yoğun baskıyla bugün olmaması gereken yani seçmen iradesi ne saygı sıfırlandı. Seçim sandık sonuçlarına saygı sıfırlandı. Ve en kötüsü gelecek için bunu burada yapıyorlarsa gelecekte seçim sandığında yani genel seçimler da söz konusu mu olacak, bunları mı yaşayacağız şeklinde geleceğe güvensizlik aşılandı. Millet artık bunu konuşuyor. Yani o
1: siz
0: zaman seçimler
1: bunun
0: niye?
1: İBB'de ya da
0: Seçimler niye
1: ABD'de
0: yapılacak?
1: ya da genel seçimlerde de böyle benzeri bir güvensizlik ortamı yaratacağını mı
0: Ya
1: düşünüyorsunuz?
0: yarattı zaten. Şimdi olay Üsküdar olayı gerçekten de büyük bir güvensizlik yarattı. Gayet bütün yazılara falan muhalif yazarlara, siyaset bilimcileri onların yazdıklarına falan bakıyorum ben. Bu dedi sandık
2: Mesela o
0: genel
2: güvensizlik
0: seçimler
2: daha çok
0: dedi.
2: siyasi partilerin kimi aday göstereceği konusunda daha titiz davranması gerektiğini ortaya çıkarıyor. Eğer bir partiye gönül veriyorsanız, sizin güvensizliğiniz önce, ya kimi aday gösterdiniz, yarın öbür gün yine çok kolay bizi bırakıp başka yere geçen bir insan mıdır diye sorgulamaya başlar herhalde. Bundan sonra onun da olması
0: Tabii bunu
2: gerekir.
0: Yapıyorlar,
2: Bu
0: bunu
2: olması
0: yapacaklar.
2: gerekir.
1: Yani, Çünkü iyi de yani sizin söylediğinize göre
0: AKP'liler
1: bir saniye
0: şöyle
1: bir şey söyleyebilir miyim
0: düşünüyor.
1: bu konuyla ilgili? O zaman yani bir kere parti değiştiren kaç defa parti değiştirebilir? O zaman AK Parti'nin de hiç almaması lazım bu parti değiştirenleri. Onlara kapıyı kapatması lazım.
2: Niye,
1: Orada aday göstermek...
2: CHP alınca bu cümleyi kurdunuz mu hiç?
1: Efendim? Tabii
2: CHP
1: kurarım.
2: Kurdunuz
1: kesinlikle
2: mu hiç?
1: Net. Yok şimdi
0: ya.
1: Yeni partiye...
0: CHP için de aynı şeyi ben de düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
2: Şöyle yani, değil. Öyle olmadığı
0: yeni
2: için bu oluyor. Öbür taraf alınca sorun olmuyor, bir taraf
1: Hayır,
2: alınca sorun oluyor.
1: Hep ben
2: de
1: ne
2: siyasi
1: zaman bu konuyu gündeme getirsem
2: kolay
1: böyle
2: yer değiştirilmesine
1: toptan,
2: her zaman karşı
1: yok,
2: çıktım.
1: Yok böyle bir şey yok.
2: Kim
1: böyle
2: beni
1: bir şey yok.
3: Yani benim bugüne kadar bu programlarda bir konuğum bile ben bunu destekliyorum demedi siyasilerin
2: tarafından.
3: Ama bu oluyor ve çok da
2: evet.
3: sık oluyor.
0: İlgi olarak buna karşı çıkıyorum.
2: Mesela
0: her
2: ben
0: zaman
2: siyasette vefayı... Kaç tane yazı yazdım. Vefayı o kadar önemseyen
3: ama
2: bir insanım ki.
3: Hocam,
2: en önemli şey seçmenle olan vefa borcunu.
3: Geldi. Çok özür dilerim.
2: Yani.
3: Affedin, af buyurun. Bu yani bu siyasi parti değişiklikleri bütünüyle Türk siyasetinde yani bir münferit olay değil. Bir
2: tabii,
3: genel pratiğe
2: genel.
3: Dönüştü. Herkes
2: bunu
3: bununla karşı duruyor ama bu çok sık yaşanıyor ve çok normalleşiyor sanki.
2: Evet. O yüzden seçmen
3: toplum
2: o zaman kendi partisini bu anlamda sorgulasın.
0: Toplum farklı.
1: Toplum için normalleşiyor yani. Ama toplumu takan yok.
0: Seçmen öyle düşünmüyor oradan. Öyle de bakmıyor.
1: Seçmende müthiş bir güvensizlik
2: ben bu,
1: var.
2: Bu adayları seçmekle çok büyük hata
0: oradan.
2: Etmişiz demesi gerekir. Seçmenin ne günahı var? Gitmiş oy vermiş. Bilmiyor bile kim olduğunu. Kimse orada
3: siyaseten
2: dahli olanın bir öz eleştiri yapması lazım.
3: Öyle
2: değil.
3: Değil
2: mi? Ama neye başvuruyor? Savcı baskı yaptı diyor. Yalanlıyor adam. Ne yapacağız şimdi? Çok ağır bir şeydi zaten.
0: Şey
2: bir savcının.
0: Ya, evet diyecek.
2: Hangi savcıysa
0: diyecek.
2: O savcıyı ben bilmek istiyorum ya. Hangi savcı bir siyasetçiyi arayıp da baskı yapmıştır. İsmiyle

0: Cismini bilmek istiyorum. Bilmek istiyorum ya, bu nasıl cürettir?
1: Şimdi AKP'liler
0: şöyle diyor. Adam da yalan diyor ki bana kimse baskı yapmadı. Ne diyeceğiz şimdi?
1: Yaşar Bey, Yaşar Bey.
2: Kullanabilir miyim?
1: Şimdi Yaşar Bey, demin şunu hemen dediniz ya. Hocam. Şunu dediniz ya. Yani partiler artık daha sıkı meclis üyelerini vesaire.
0: Herkesi.
1: Şey yapacaklar, evet. Tabii. AKP'liler şimdi şöyle bakıyor. Ya diyor, bir höt dedik, hepsi sapır sapır döküldü diye. Meseleye bakıp kıs kıs gülüyorlar arka planda. Yani bu doğru bir şey oradan.
0: Höt,
1: yani
0: höt buradaki direnç ilgili...
1: özellikle bugünkü koşullarda muhalefetin direnç gösteren ve olabilecek siyaset artık o noktada başına gelebilecekleri de dikkate alan ve bunları da kabul eden ve onlara direnç gösteren insanlara ihtiyacı var. Bu kadar net bir şekilde gelecek seçimlerde
0: siyasetin
1: herhalde
0: bütün bunlardan kirlilikten arınması gerekiyor.
1: Evet, bütün bunlardan
0: en ufak bir top yine başı kadar nasıl bir kanıksanma içindeyiz. Kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun. Daha ilerisini söyleyeyim, bu böyle gitmez. Yerel yönetimler siyasetin finans kaynağı olamaz. İmar yetkilerini almak gerekiyor. İmar yetkilerini almak gerekiyor belediyelerin elinde. Bu böyle gitmez. Yani çok açık. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz ya. Olanı var, olanı yokmuş gibi, olmayanı varmış gibi yapalım da devam edelim. Çok mu basit bu yaşananlar, bu süreçte ortaya atılanlar, bu yargılamalar falan?
3: Gideyim mi Ankara'ya? Mehmet Hocam ne diyecektiniz?
2: Şimdi şu çok kolay dilek kaçma olduğunu ve düşünüyorum ve haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ben şu anda AK Parti milletvekiliyim. Ve bir ilde milletvekiliyim. Kahramanmaraş'ta milletvekiliyim. Kahramanmaraş'ımızda muhalefetten seçilen milletvekillerimiz de var bizim. Belediye başkanlarımız da var. Şu anda belki beni izliyorlardır. Hem Cumhuriyet Halk Parti'den şeyler var. Ne onun ismi? Belediye başkanlarımız var ilçelerimizde. Yeniden Refah'tan var. İyi Parti'deydi. Bağımsız olanlar var. Bizim onlara yönelik en ufak kendiliğim örnek vereyim. Onun için bazen gerçekten ben bilmeden konuştuklarını veya bu şekilde konuşmanın iktidar baskısı var demenin kendi çıkarları olduğunu, yani çıkarlarına geldiği için konuştuklarını düşünüyorum. O muhalefet partisinin biz onlarla bir araya geliriz. Bazen ben onları ziyaret ederim. Ziyaret ettiğim belediye başkanları var. Bazen onlar beni mecliste ziyaret ederler. Bazen otururuz, sohbet ederiz. Biz siyasi partileriz. Yani rakibiz, düşman değiliz. Ve benden talepleri olur milletvekili olarak. Bazen de ki ya işte sayın vekilim bu konuyu siz söyleseniz. Daha geçen hafta tabii şimdi belediye başkanımıza ve belediyeye bir şey söylemek istemem. Geçen hafta muhalefet belediye başkanı olan bir başkanımız beni aradı. Sayın vekilim dedi, böyle böyle bir talebim var. Siz takip eder misiniz dedi. Açık söyleyeyim size. Takip ettim ve sonuç da aldım. Hiçbir zaman içinde ya sen niye böyle yapıyorsun, niye bu partidesin falan bunları konuşmadık. Bakın, evet, baskı nereden geliyor biliyor musunuz? Kendi partilerinden seçilen belediyelere çullanmak isteyen kesimden geliyor. Birilerinin belediyeleri siz seçilen, kendi partinizden seçilen belediyeleri kendi kariyer planınızın bir aracı, kendi geçim kaynağınızın bir aracı haline getirirseniz Gaziantep Şehit Kamil Belediye Başkanlığı'nda olduğu gibi çıkar feryat eder. Doyuramıyorum artık sizi der. Bir de bu şekilde bakmak gerekiyor. Çok basit. Yani adam konuşuyor işte çıkıyor diyor ki şu parti böyle yaptı, bu parti böyle yaptı. Peki yaşıyorum bunu. Yaşıyorum. Hiçbir belediye başkanı, beni her isteyen muhalefet kendi ilimdeki belediye başkanı arar, gelir, talepte bulunur, ben de takip ederim. Çünkü ne diye bakıyorum biliyor musunuz? Geçen bir belediye başkanım yine bir şey söyledi. Ben dedim ki bunun talebi kime gidecek? Kahramanmaraş'ımıza gidecek. Ben o şekilde bakıyorum. Ben onun talebini yerine getirdiğim zaman onun şahsi talebini değil, seçilmiş olduğum ile hizmet olacak. O şekilde bakıyorum. Ama şimdi siz, adam yaşıyor. Şimdi AK Parti'ye geçen bazı belediye başkanlarının veya işte meclis üyelerinden açıklıyor. Bunlara bir şey söylesinler. Diyor ki ben bunları doyurmaktan bıktım diyor adam. Siz seçtirmiş olduğunuz belediyeyi birilerinin kariyer...

0: aracı haline getirirseniz bir yıl dayanır, iki yıl dayanır. Ondan sonra yeter artık der ya. Ben taşıyamıyorum artık seni der. Peki niye böyle bakmıyorlar? Çıkıp adam açıklama yapıyor. Bir tanesi yaptı. Gaziantep Şehir Kamil Belediye Başkanı. Peki niye gidip mahkemeye vermediniz? Ya niye bize iftira atıyorsunuz demediniz? Niye bu konuda açıklama yapmadınız? Niye bir gazeteci olarak ya kardeşim bakın işte biz uzun süredir muhalefetteyiz. Sen bu açıklama yapıyorsun bu doğru mu diye. Niye bir gazeteci gidip de şu anda partisini değiştiren ve bu açıklama yapan belediye başkanıyla bir röportaj yapamazlar mı?
1: Birazcık kusura bakmayın çok ama yani toplumda güven olmuyor bu tip yer değiştirenleri de o yüzden ondan olmasın. Yani bir kere değiştiren ondan sonra değiştirdikten sonra her şeyi söyleyebilir. Yani o yüzden öyle bir güvensizlik oluyor.
0: Sezin Hanımcığım şöyle bakıyorum ben. Bak tekrar söylüyorum. Bir ilk konuşmamda ben duruşun ne kadar önemli olduğunu anlattım zaten. Yani burada kastettiğim şey şu. Adam diyor ki ben doyuramıyorum bunları diyor. Hiçbir gazeteci de gidip ya sen ne diyorsun? Bir röportaj bir konuş bakayım ya bir konuş. Oradan o zaman kimin baskı yaptığını göreceksiniz. Kolay olan şu. İktidar baskı yapıyor. Ben yapmıyorum kardeşim. İktidar Partisi milletvekili. Ben Kahramanmaraş'taki tüm seçilmiş belediye başkanlarıyla gayet de ilişkilerim iyi. Sonuna kadar kapım açık. İstedikleri talepte bulunabilirler. Kahramanmaraş için ben de onların taleplerini yerine getirmeye çalışırım. Gücüm yettiği kadar. Bunu diğer illerde de görebiliyorum. Mesela bir mecliste bakıyorum, başka partiden gelmiş milletvekili arkadaşımın başka partiden gelmiş belediye başkanıyla oturduğunu görüyorum. Hatta size bir şey daha söyleyeyim. Kendi ilimin dışındaki bir belediye başkanı inşallah beni izliyordur. O da bir talepte bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıydı. Ya hocam dedi böyle böyle bir şey var siz söyleseniz dedi. Söyledim. Baskının nereden geldiğine iyi bakın. Çığlığın nereden geldiğine iyi bakın.
1: Ya anlıyorum sizi gerçekten Mehmet Hocam ama burada meselemiz bütün bu düzenle zaten. Mesela sizden niye talepte bulunuyorlar? Zaten talepte bulunmadan işlerin işlemesi gerekmiyor mu? Vatandaş da talepte bulunmaktan yoruldu. İlla birilerinin bir tanıdığı mı olması gerekiyor? Bir iş halleden mi olması gerekiyor?
0: Çok güzel bir soru. Yani hemen açıklıyorum. Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Söyleyeceğim. Çok güzel bir soru. Sadece muhalefet parti belediye başkanları talepte bulunmaz. İnşallah siz de siyaset yapma fırsatınız olur. Kendi partinden yok, de belediye aman. Başkanı söylüyor, geliyor. Bizim sadece burada bulunduğunuz zaman şöyle düşünmeyin. Yani biz İsveç'te siyaset yapmıyoruz. Yani orada işte parlamentoya gidersiniz, sadece şey görürsünüz. Şu anda bile ben programdayım, bana gelen yani yazıyor adam. Şu gün şu var, bugün bu var. Onun için kastettiğim şey şu. Kendi partimden belediye başkanının da talepleri benim için önemli. Başka partiden gelen, çünkü ilime hizmet ediyor adam. İlime hizmet eden adama niye ben engel olayım? Ama oradan da bir feryat diyor ki ya bu bakın geçen belediye başkanlarla ilgili diyor ki ya ben bunları doyuramıyorum. Bakın birkaç belediye başkanını savunamaz duruma geldiler. Kitap yazdılar Uşak Belediye Başkanı hakkında değil mi? Şimdi savunamaz duruma geldiler. Antalya Belediye Başkanı'nı savunamaz duruma geldiler. Ya bunları göz önünde bulundurmak lazım. Baskının nereden geldiğini iyi görün.
1: Pekala.
2: Şimdi burada gelinen bu özellikle de bu Üsküdar olayı bu siyaset açısından kritik bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Bugüne kadar Türkiye'ye yani siyaset bilimcileri Türkiye'deki demokrasi ile ilgili gözlemi seçimli demokrasi idi. Yani sandık diğer halk nezdinde sandık demokrasisi idi. Bu siyaset bilimciler buna seçimli demokrasi diyorlardı. Şimdi ise bu tartışmaya açıldı. Artık yani seçimli demokrasi olmaktan da uzaklaşan bir otoriterliğin giderek seçimler ve sandık üzerinde de etkisini olabileceği bir ülkeye dönüşme manzarası vermesi bizim için hiç iyi bir şey değil. Türkiye için hiç iyi bir şey değil. Bunu bu siyasete olan güveni yerlerde süründürüyor aynı zamanda Türkiye'de. Bunun dışında yani dışarıdan bakış çok önemsemiyoruz onu diyelim. Yani o başka

0: bir tartışma konusu. Bizim Türkiye ile ilgili zaten uluslararası hangi şeyler, karnelerimiz vesaire falan genellikle zayıf basın özgürlüğü. Ve 3 yıl önce verdiği bir demeç yüzünden tutuklanan insanlar var şimdi içeride. 3 yıl önce. Bu nasıl oluyor? Bir iktidar yanlısı birisi ve arkeoloji çalışma yapıyor. 3 yıl önce bu şunu söylemiştir diye savcılığa ihbarda bulunuyor. Savcı da ona gel bakayım sen diyor bunu söylemişsinler diye tutuklama isteğiyle veriyor. Mahkemede tabii ki tutukluyor ve işe dağıtılıyor. Şimdi bir mizahçı, bir stand-upçı, bir genç, yani gerçekten başarılıyım da çok başarılı buldum ve güldüğüm bir saatlik bir stand-up'ta hükümeti eleştiren taraf sözler de orada söylüyor. Onu biraz komik bir şekilde dile getiriyor. Ama tutuklanıp içeri atılıyor. Hem de dipsiz kuyulu bir hapishaneye. Ne deniyordu ona anlamadım ama ben bunu bu şekilde yorumlamayı tercih ediyorum. Hapishaneye atılıyor ve serbest bırakılıyor. Sonra tekrar ikinci bir şeyle ay hakaret etti. İki seferde tutuklanıp içeri atılıyor. Ya mizah hiç tahammülü olmadı. Türkiye bunu yaşamadı. Mizahçılara karşı. Yani ne Demirel ne Özal döneminde hiç bunlar yaşanmadı. Hatta Özal biliyorsun çok büyük bir hoşgörüyle kendisini eleştiren karikatürcülerden o bantları isteyip evine asıyordu. Ya yani sağa sola asıyordu, gülüyordu vesaire falan. Kendisini eleştiren tiyatrolara giden liderler gördük biz bu Türkiye'de. Şimdi biz bunların artık tahammülsüz, sıfır tahammüllü eleştiriye karşı, mizaha karşı sıfır tahammüllü bir rejim içine girince, bak gelecek hakkında artık yani herkes çok farklı şeyler düşünmeye başladı. Yani buradan nasıl çıkacağız onu bilmiyorum ben. Çıkabilecek miyiz onu da bilmiyorum. Varsa evet biz buradan çıkarız diyen valla şapka çıkartırım. Gerekçelerini de duymak isterim doğrusu.
1: Buyurun.
2: Çıkarız yani diye düşünüyorum. Yani her şey kötü olacak ve kötüye gidecek diye bir şey yok. Türkiye bunları aşar. Orhan Bey'in söylediği her şeye katılıyorum bu arada. Yani bir durum yok. İşte bu Üsküdar olayında şöyle bir resim ortaya çıkıyor. Birilerinin bu resmi dert etmesi lazım. Seçmen bir belediye başkanını seçiyor. O görevden alınıyor olabilir. Hakkındaki iddialar öyle böyle haklı olabilir. İçeri de alınabilir. Bunlar mümkündür. İşte yargı bakıyor bu işlere ama hem yerine gelen başka biri geliyor yerine hem de seçmenin seçtiği parti de değişiyor. Yani seçmen iradesi diye de bir şey var değil mi? Yani hem parti hem başkan değiştiğinde şu parti ve şu başkan olsun diyorsun. Hayır, şu parti bu başkan olacak şeklinde mahkemeler üzerinden veya işte meclisteki, belediye meclisindeki seçimler üzerinden yapılan bir şey. Belediye meclisleri meşruiyet zemini olmayan yerler mi? Değil, tamam. Doğrudan sandıkta ortaya çıkmış irade o ne olacak? Böyle baktığınız zaman belki şöyle bir kural bilmiyorum siyaset bilimciler tartışır yani başkanı değiştirebilirsiniz ama en azından başka bir isim ama aynı partiden olsun. Hani seçmen iradesine hürmeten diye düşünüyorum. Veya makul bir zamanda mesela bir Üsküdar'da bir mahalli seçimin yenilenmesi makul bir zamanda böyle bir hem başkan değişiyor hem parti değişiyor ise Üsküdar'da bir seçimi Türkiye ne olacak? 6 saatte yapar. Yani o zaman seçmene geri gidilsin. Bakılsın edilsin yani şimdi o da yok bu da yok. Tabii. Hem başkanı değiştiririz hem partiyi değiştiririz. İrade ne oldu? Daha yeni yapıldı 2 sene olmuş. Seçim yapıladı.
1: Tekrar seçim mi yenilensin?
0: İrade deyince
2: daha makul mü? Tekrar seçmene başvurulabilir. Bu demokratiktir. Evet. Doğrudur. Hem de ilçe bazında zor bir şey de değildir. Hani buna bir yüksek yani seçim kurulu kararı verir.
1: Mesela Özgür Özel tam konuyla ilgili açıklama yapmış.
2: Seçmen sayısı 100 binin üzerinde olan bir yerde böyle bir şey olursa 2 ay

0: içinde, 4 ay içinde
1: seçim
0: orada seçimi yenilemek lazım gibi bir takım düzenlemeler olmalı ki demokratik teori, seçimli demokrasi tartışmasını yapmayalım. Bu ayıp oluyor çünkü.
2: Aynen öyle.
1: Özgür Özel şimdi demiş ki olur. Açık ara farkla kazandık. Ancak böyle alıyorlar. Üsküdar için söylüyorum.
2: Şimdi Seda Hanım şeyde...
1: Geleceğim hocam.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ne neden mutlak kararı verildi? Mahkemeler. Orada delegenin iradesi zedelendi.
1: Fesada uğradı.
2: Gerekçesiyle verildi değil mi? Yani zedelendi, alındı bilmem ne vesaire falan. Ya aynı şeyin burada olduğunu bu fazlasıyla hatta çok daha feci durumla burada da aynı şey oluyor. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aynı şekilde burada yapıldığı gibi böyle bir tuzakla gasp edilmiş oluyor Cumhuriyet Halk Partisi başkanlığı ve başka birisine Kılıçdaroğlu'na kendine en uygun rakip gördüğü ve Halk Partisi'ni bölmek için Kılıçdaroğlu'na verildiği gerçeği ortaya çıkmıyor mu? Ben soru olarak bunu ortaya
0: yani
2: atıyorum.
0: Bir ay kadar aynı bir şey. Zaman dilimi içinde hem görevden alma hem gözaltı hem tutuklama hem transfer olunca...
3: Bir şöyle bir durum var. Şimdi biz burada makro düzeyde konuşuyoruz. Ulusal siyaset çerçevesinde konuşuyoruz. Ama bir de Üsküdarlılar var. Bir de mikro düzeyde onlar zaten yaşadıklarını biliyorlar. Şimdi öyle bir durumla karşı karşıyayız ki... Ya orada Ekrem Baki gibi milli görüş geleneğinden gelmiş, sonradan parti değiştirmiş, tamam CHP'ye geçmiş ama ya yıllarca zaten Üsküdar Belediyesi'ne, Üsküdar tabanına hizmet etmiş bir isim. Gene Amina Cansu Çelik, o da AK Parti'nin en genç Üsküdar'da tanınan ve genç yıldızlarından bir tanesi. Sonra fikir değiştirmiş, parti değiştirmiş. Açıklamalarını da yapmışlar. Bakın parti değiştirmeye asla ben pozitif bakmıyorum ama orada o açıklamalarını yapmışlar. Neyse ne. Ve Üsküdar tabanı onları tanıyor. Şimdi onlar tutuklandı. Yani bu belediye meclisi üyesi yok. Onların tutuklanması, bütün bu yaşananları Üsküdar halkı birebir yaşıyor. Ve ben nabzı tutmaya çalıştım. Hakikaten çok objektif biçimde. Çok objektif biçimde. Ve özellikle AK Parti tabanından olan insanlara bir ulaşıp sormaya çalıştım. Ve onlarla arkadaşı, eşi, dostu olan... Bunlarla meşgul olan insanları ve onlar da AK Parti tabanında orada mutsuz. Elbette ki tabii ki daha parti
4: neden mutsuz?
3: Partizanlar parti, doğru bir yani, şekilde olmadığını
4: AK Parti'ye geçişin doğru şekilde
3: evet, bu şekilde olması doğru değildi diye düşünüyorlar. Ve hakikaten işte oylamaya gidilmeliydi bence böyle bir durumda.
2: Evet, kesinlikle.
3: Ve oradan çıksın ya AK Parti sandıkları patlatsın. Ya bu rezil yönetim, bu berbat, yolsuz yönetimden biz kurtuluyoruz diye mutluluk duysun o zaman insanlar. Evet. Niye bu olmadı?
2: Şimdi vicdan diye seni tamamlayan bir şey söyleyeceğim. Vicdan diye bir şey var. Niye AK Partililer de böyle düşünsün diye sordum ya. Vicdan diye bir şey var. Bunu biz çok daha önce gördük. Yani... Evet, AK Parti'ye...
1: Yok, niye böyle düşünsün demedim. Böyle mi düşünüyorlar?
2: Ha, böyle mi düşünüyor? AK Parti'ye oy verdi ama yani bu yapılanlar da kabul etmiyor, vicdanı isyan ediyor. Bunu İmamoğlu'nun ilk seçiminde çok net bir şekilde gördük. Yani 20 bin oy fark birdenbire 800 bin oy farka yükseldi orada.
1: Burada da böyle bir reaksiyon yani, oldu.
2: Tabii ki şimdi burada seçim yapılsa...
3: Belki
2: seçim yapılsa iki katı... oy alır diye ben
3: buna
2: varsayıyorum.
3: Bu şekilde sınansın. Belediye meclisi üyeleri oraya çekildi, buraya çekildi, oraya gitti, o tutuklandı. Bunları biz makro ölçekte ulusalda niye konuşalım? Üsküdar halkı niye bunu yaşasın veya böyle bir hissiyat içine girsin? Gerek yok. Gerçekten sandık orada hemen yenilenebilir bu seçimler.
1: Yaşar hocam, hem sizden sonra Ankara'ya gideceğim. Vaktim daralıyor.
5: Üsküdar'da mesele.
1: Sadece evet yani seçim yenilensin daha sağlıklı bu görüntüdense diyor.
5: Üsküdar'da mesele sandık atmosferi olduğu bir dönemde geçişler, tutuklamalar vesaire bu öne çıkıyor. Yoksa burada yasayı değiştirmeye gerek yok. Hepsi sonuçta seçimle geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oradaki meclis üyesi sayısı fazlaysa başka yerlerde de oldu. Hiç sorun olmadı. Şişli, Bakırköy, oralarda belediye başkanları tutuklanınca geçici olarak belediye meclis üyeleri içinden yine CHP'li üye başkan vekilliğini üstlendi. Yani Antalya'da öyle. Dolayısıyla Buradaki mesele, yani şimdi

0: Şimdi bu örnekte niye bu dört tane adam parti değişti?
1: Niye tutuklandılar?
0: Niye tutuklamalar oldu? Buraya odaklanmak gerekiyor.
1: Şimdi, belediye iş yapan birisinin şeyiyle benden rüşvet istediler. Bu kadar yetiyor. İspatı var mı? Bilmem yani, ne var? Hiçbir şey yok ortada.
0: Bunlara bakmak gerekiyor. Ama Özgür Çelik çıktı, zehir zembelek iddialarda bulundu. Ben dinledim o konuşmayı. Korkunç iddialardı. Yani bunlar gerçekse dedim, ne oluyoruz ya? Yani Üsküdar'ı kaybetseniz ne olur? Şimdi dolayısıyla bunların her birinin ispatlanması gerekiyor. Sonuçta bir partinin il başkanı bunları ortaya atıyor. Şimdi yalanlıyor o beyanını. Diğerleri de, bir de üstelik isim verin. Savcı, hangi savcı? Para aldı kimden? O zaman yani duruşmalarda çıkıyor, tanıklık yapıyor. Diyor ki ben sana para verdim. Ya gerçekten sen bana para mı verdin Cemal abi falan diyor. Ne olacak şimdi onlara da aynı şeyi mi söyleyeceğiz? Ona da itiraz ediyorsun, inanmıyorsun ona da. Olmaz bu, bak bu böyle olmaz. Çok önemli şeyler söyledi. Bir an evvel hepsinin ya kendisi ispatlayacak ya bunlarla ilgili de ortaya bütün gerçekler çıkacak. Yoksa yani Üsküdar'ı alsanız ne olur, almasanız ne olur?
2: Mehmet Hocam, son bir dakikammış. Bu Özgür Çelik'in ifadeleri, iddiaları ile ilgili ve bugün gelen yalanlama. Ama bu iddialar çok hakikaten vahim diyor Eşor Hocam da. Çıksın hangi savcı, kim kimden ne aldı, ne verdi?
3: Zaten hemen kısaca söyleyeyim. Ortaya bir şey attığınız zaman onun belgesini ortaya koyacaksınız. Veya yanında işte ne bileyim biraz önce size söylediniz. Bir iddia ortaya attı yeni partinin İstanbul İl Başkanı. İsmini verdiği kişi bunu yalanladı. Şimdi siz bir devlet görevlisi, bir savcısı hakkında iddiada bulunuyorsunuz. O zaman kardeşim bunu ispatlayın ama bir tarafta da bir şey var. Biraz önce Yaşar Hocam da dile getirdi. Diyor ki kardeşim aldım diyor, verdim diyor. Faturası bu diyor, belgesi bu diyor. Ya bu görülmüyor yani. Onun için ortaya koyduğunuz zaman kastettiğim İBB davasını kastediyorum. Ortada net bir şey gözüküyor. Adam diyor ki bu diyor. Farkındaysanız o ilk ortaya çıktığında bunu söylemişlerdi. İki, son cümlem olsun. Bugün Sayın Özel'in konuşmasını biliyorsunuz bir cümlesi. Bilgimiz ve kontrolümüz dahilinde. Yani bir başka parti genel başkanının, bir başka partinin kimliği altında siyaset yapan bir belediye başkanı hakkında bu kadar cümle kullandıktan sonra ötesini tartışmaya gerek yok zaten. Ötesini tartışmaya gerek yok. Bunun açıklanması lazım. Siz diyorsunuz ki meclis üyesi değişmiş, öbürüne gitmiş, meclis üyesi başka partiye geçirmiş. Bir partinin genel başkanı başka bir partinin belediye başkanını diyor ki benim bilgim ve kontrolüm dahilinde oldu. Buyurun. Bunu konuşun. Son cümlem olsun.
2: Pekala.
3: Teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Süremizin de böylece sonuna geldik. Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu, Gürkan Zengin, Doktor Sezin Öney, Orhan Bursalı ve Profesör Doktor Mehmet Şahin, çok sağ olunuz bu akşam bize katıldığınız için. Hadi bir reklam.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Mardin güneşli 27 derece.

0: Herkese iyi geceler. Habertürk burası. Türkiye'nin ve dünyanın gündemiyle huzurlarınızdayız. Sıcak ve hareketli bir geceden geçiyoruz. Güne yansıyan tüm önemli hadiselere yine birlikte tanıklık edeceğiz. Başkent Ankara'daki o sürpriz görüşmeden memleket gündemindeki kritik soruşturmalara, küresel meselelerden ekonomiye, bilmeniz gereken tüm önemli gelişmeler gece raporunda olacak. Hoş geldiniz, Evren Aydın ben. Hemen bakalım gecenin satır başlarına. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Yavaş, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik dedi. Bu önemli gelişmenin detaylarına hemen bakacağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi de 103. yaşını kutluyor. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından parti genel merkezinde geçmişin değerlendirilmesi ve gelecek vizyonun tespiti toplantısında konuştu. Peki neler söyledi? Birazdan gece raporunda olacak. Ve bir diğer önemli başlık, devletin kara kutusu olarak da bilinen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada da önemli gelişmeler var. Fethi Kabir kararı verildi, konuğumuz olacak. Tüm bu başlıkları değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. El yakan en sıcak başlıkla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Beştepe'de kabul etti. Yavaş, görüşmede Ankara'daki yatırımların konuşulduğunu açıkladı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da kabulleri için teşekkür etti.
1: Birbirini daha iyi dinledi ve ortak...
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Beştepe'deki görüşmede Ankara'da metro gibi yatırımların ele alındığı bilgisi verildi.
3: Nasıl yapıyorsun? Sen bunun içine neler koyuyorsun?
2: Beştepe'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan'ın Yavaş'ı kabulüne dair iki kare fotoğraf paylaşıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, görüşmede...

0: ile ele alınan başlıkları sosyal medya hesabından paylaştı. Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum dedi.
1: Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı

0: yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık.
1: Gündemi ısıtan Ankara'daki bu sürpriz görüşmenin hemen yansımalarına bakalım. Yeni Parti lideri Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden haberleri olduğunu söyledi. Özgür Özel, bizim onayımızla yapılan bir görüşmedir dedi.
2: Bu meclisin iradesine ve bu milletin...
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini değerlendirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bilgim var dedi.
4: Mansur Yavaş'ın Erdoğan'la görüşmesinden haberim var. Bir takım projelerle ilgili randevu istediğini söylemiş, bilginiz olsun demişti. Talepten önce söylemişti, son görüşmenizde de böyle bir görüşme olacağını söylemişti. Haberim var, bir sıkıntı yok. Biz Mansur Bey'le kardeşlik hukukuna sahibiz. Ondan şüphem olmaz. Önceden planladığı, haberimiz ve onayımız olan bir görüşmedir.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Koza Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Üsküdar'da yenilenen seçimleri değerlendirdi. Demokrasi adına olmaması gereken her şey oldu dedi. Kazandıkları seçimin iptal edildiğini belirten Özel, suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.
5: Bu seçimlerde bu şehir...
3: CHP ile ittifak olur mu sorusunuysa kesin bir dille reddetti. Asla ve asla mümkün değil ifadelerini kullandı.
4: Biz muhalefetle birlikte oluruz da meşru muhalefetle birlikte oluruz. Sağdan sola herkesle birlikte olurum. Sandıktan çıkanlarla birlikte olurum. Bizim butlan yönetimiyle birlikte yürüyecek bir santim yolumuz yok. Onlarla birlikte herhangi bir işbirliği yapmamız asla ve asla mümkün değil.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise yeni yaş heyecanı var. Cumhuriyet Halk Partisi 103. yaşını kutluyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bugün ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından parti genel merkezinde geçmişin değerlendirilmesi ve gelecek vizyonunun tespiti toplantısını verdi mesajlarını. CHP satın alınamaz, bu parti kimsenin mülkü değildir dedi.
3: CHP yönetiminin 103. kuruluş yılında ilk adresi Anıtkabir oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle atanın huzuruna çıktı. Kılıçdaroğlu'na eşlik eden isimler arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve mahkeme tarafından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da vardı. Anıtkabir'in ardından Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki adresi CHP Genel Merkezi'ndeki geçmişin değerlendirilmesi ve gelecek vizyonunun tespiti toplantısıydı. Partililere seslendi. CHP satın alınamaz dedi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Rahmetli Baykal da söyledi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştü. Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Makamlar gelip geçer, isimler değişir ama vatan kalır, millet kalır, bayrak kalır.
3: Kılıçdaroğlu konuşmasında milliyetçilik mesajı da verdi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi milliyetçiliği sokak duvarlarına değil, Ecevit az önce söyledi, Kıbrıs'ın dağlarına, Ege'nin deniz yataklarına ve Türkiye'nin dört bir yanına yazmak demektir. Bağımsızlık hazır bekleyenlere değil, bedel ödemeyi göze alanlara nasip olur. Bizim devlet anlayışımız budur. Bizim için vatanın bir karış toprağı da, bir damla suyu da, bir karış mavi vatanı da, bir çocuğun geleceği de değerlidir.
3: Savunma sanayi için ayrı bir parantez açtı.
5: Bugünün bağımsızlığı savunma sistemini kurmaktır. Savunma sanayinde kazanılmış hiçbir birikimi küçümsemiyoruz.
3: Kılıçdaroğlu, bizim de hatalarımız oldu dedi. Kapılarının herkese açık olduğunu söyledi. Akşam saatlerinde ise genel merkezde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Muharrem İnce, Engin Altay ve Gürsel Erol başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın törenlere katılmaması sorusunu yanıtsız bıraktı.
1: Efendim, açılışta sıcak ve hareketli bir geceden geçiyoruz ifadelerini kullanmıştım ki harareti arttıran bir açıklamada gece saatlerinin Amerikan Başkanı'ndan Donald Trump'tan geldi. İran'la savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimlerden hemen sonra biteceğini açıkladı.

0: Trump Dallas'a gitmek üzere uçağa binmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'la savaş seçimlerden hemen sonra sona erecek dedi. İran'la bir anlaşma aramadıklarını söyledi. Nükleer anlaşmadan çok daha fazlasını yapıyorum diye de belirtti. Ancak müzakerelerin gerçekleşebileceğini söyledi. Seçimden sonra petrol fiyatlarının da düşeceğini kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'nun üçte birinin belirleneceği ara seçimler Kasım ayında gerçekleştirilecek. Gecenin bu flash gelişmesini değerlendirmekte fayda var. Sıcak açıklamalar geldi Trump'tan. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver konuğumuz Habertürk'te gece raporunda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Evren Bey. İyi akşamlar.
0: Çok sağ olun efendim. Bir anda ABD-İran savaşında dengeleri değiştirebilecek bir açıklama geldi diyebiliriz Donald Trump'tan. Ne demişti savaşın ilk başlarında? Bu savaşı ben birkaç haftada bitiririm ifadesini kullanmıştı ABD-İran evet. savaşında ama gelip baktığımızda artık 7. ayına yaklaşıyor bu kritik savaş. Ama bu son açıklamaları değerlendirerek başlayalım. Ne dersiniz efendim? Güvenebilir miyiz Trump'ın bu evet. açıklamalarına ve aynı zamanda bu açıklamaların acaba perde evet. arkasında nasıl bir mesaj gizli olabilir ve bu açıklamalarla Tahran yönetimine İran'a bir mesaj mı vermek istiyor acaba Trump? Ne dersiniz hocam?
1: Valla Donald Trump'ın bugüne kadarki inişli çıkışlı söylemlerini biliyoruz. Yani hem de böyle çok şiddet içeren söylemleri de oldu zaman zaman.
0: Evet.
1: Bazen de birdenbire daha ılımlı işte bazı demeçler verdi. Fakat bu son bugünkü açıklaması da tamamen iç siyaset odaklı olarak değerlendirmek istiyorum. 3 Kasım'da ara seçim var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani seçimden hemen sonra ben bu işi bitireceğim diyor. Savaş sona erecek seçimde. Niye önce değil de sonra? İşte tabii Amerika'da özellikle bu yakıt fiyatlarının aslında tabii dünyayı da sarsacak şekilde Brent petrol bugün 100 doları aştı.
0: Evet.
1: Ciddi benzin fiyat artışı var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu tabii cumhuriyetçiler açısından da çok avantajlı bir durum değil. Yani seçim kaybetme ihtimali de artıyor. Şimdi bu söylemiyle halka bir güvence vermeye çalışıyor. Yani ben işte savaşları bitiren adamım zaten. İşte bunu da bitireceğim ve seçimden sonra bitireceğim diyor. Şimdi buna önceden de söyledi birkaç defa. İşte bir siyasi ve stratejik öngörüden ziyade bir pazarlık mesajı bence. Yani şey de tabii bu mesaj İran'a da gidiyor. Fakat İran bunu çok ciddiye almıyor anladığım kadarıyla. Ondan sonra bir de şimdi niye seçim sonrasını işaret ediyor tekrarlıyorum. İran'a çünkü seçim sonrasında bazı tavizler vermek mecburiyetinde kalabilir. Gerçekten savaşı bitirecekse yani bir takım işte o anlaşmanın bazı İran'ı da memnun edecek kısımları olabilir. Bunu seçim öncesinde yaptığı takdirde ciddi bir prestij kaybına yol açacaktır Trump için.
0: Yani bu da iç kamuoyuna verilen bir mesaj olduğunu söylediniz ve önemli evet. olan kıstas da Trump tarafından verilecek tavizler mi diyorsunuz hocam? Yani savaş öncesine vereceği tavizlerle sonrasında vereceği tavizler arasında bariz Tabii. ciddi farklılıklar olacağını Tabii. mı ifade ediyorsunuz? Doğru mu anladım?
1: Yani seçim öncesinde o tavizleri veremeyebilir de evet. o şekilde. Fakat yani iyice prestij kaybı da sebebiyet verebilir. Onun için aslında bir an evvel bitirmek istediğine inanıyorum ben. Savaş çünkü Amerika Birleşik Tabii. Devletleri de yıprandı yani. Gerçekten yıprandı ve dünya ekonomisini sarsıyor. Dünya ekonomisini sarsıyor. En çok da gelişmekte olan ülkeler bundan sıkıntı görüyor. Yani petrol akışının üçte biri henüz tamamen durmuş vaziyette. Ondan sonra bu şimdi genel stratejisi bir kere hep şey oldu, maksimum baskı. Baskı İran üzerinde. Ondan sonra işte müzakere, bir çeşit müzakere, işte ateşkes falan. Ama ondan sonra da anlaşmaya gidiş. Ve tabii o maksimum baskıdan edindiği işte ne bileyim avantajı anlaşma masasında kullanmak da istiyor. O güç kazanmış olarak oturmak istiyor. Yani işin merkezinde petrol var biraz da o, evet. o şekilde değerlendirmek lazım. Sonra bu anlaşma nasıl bir anlaşma olacak? Yani bence yani işte çok kesin sonuç getirici bir anlaşma olmaktan ziyade Hatta bazen bazı durumlarda düşük yoğunluklu savaşta devam edebilir diye düşünüyorum. Ama burada tamamen durmasa da, gerginlik devam etse de işte büyük ölçüde %30-40 ihtimal dahilinde bir anlaşma olacak. Ama bu kontrollü bir ateşkes olarak değerlendirilmeli. Yani
0: ama aynı zamanda periyodik olarak sanırım bu son zamanlardaki saldırılar Eylül ayının başında yaşadığımız gibi devam edecek. Hocam vaktimiz kısıtlı. Evet, şu soruyu da sormama müsaade edin. Şimdi Trump atıfta bulundu Amerikan seçimlerine ama tabii merak edilen bir diğer seçim İsrail'de. Netanyahu 27 Ekim'deki seçimlere hazırlanıyor. Yani adaylığını koyacak elbette. Evet. Seçim yenilgisini önlemek için hocam bugünlerde dikkatinizi çekmiştir. O parçalanan ülkede o sağ partileri de bir araya getirmeye çalışıyor. Peki bu İsrail seçimlerinin ABD-İran savaşına etkilerine dair kısaca neler söylersiniz? Hemen onu da alayım.
1: Vallahi tabii hepsi birbirine bağlı. Yani yalnız son zamanlarda birkaç gündür, belki bugün de hatta İsrail'e karşı tepkilerin arttığını görüyoruz İngiltere'den. Ondan sonra Amerika'dan da öyle ve başka ülkelerden de. Dolayısıyla böyle kesin kes İsrail yanlısı bir tutum izlemekten galiba yavaş yavaş Trump çekiliyor. Yani hatta yaptırımların önlenmesine dair de hiçbir girişimde bulunmadı. Şimdi tabii çok heyecanlı günlere gebedir dünya, yani bu seçimlerden dolayı. Tabii Netanyahu'nun bütün çabalarına rağmen aslında çok zemin kaybettiğini herkes biliyor. Ama yani bu seçimi öncesi bir takım yine böyle girişimlerde bulunup hatta Amerika'yı da yanına alacak şekilde bazı provokasyonlara girişebileceğinden de çekinirim doğrusunu isterseniz. İsrail'in fıtratında bu var çünkü.
0: Peki. Çok sağ olun hocam. Evet. Amerikan Başkanı Trump'ın son açıklamalarını konuştuk. İran'la savaş kısa süre içinde bitebilir dedi ve ara seçimleri işaret etti. Sağ olun hocam. Sizin üniversite öğretim üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver'le değerlendirdik bu sıcak gelişmeleri. Teşekkürler.
1: Devam edelim aktarmaya gelişmeleri.
0: Efendim İngiltere'nin 12 ülkeyle birlikte İsrail'e yönelik yaptırım kararının ardından Tel Aviv ile Londra arası diplomatik kriz var. Ramallah'taki İngiliz diplomatlardan 7 gün içinde ülkeyi terk etmeleri istendi. İngiltere Başbakanı Burnham yaptırım kararını savunurken Amerikan Başkanı Trump'ın da bu hamleye karşı çıkmadığı iddia ediliyor.
2: İngiltere Batı Şeria'da Filistinlilere hedef alan İsrailli işgalcilere bir dizi yaptırım kararı almıştı. Kararın ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Andrew Burnham, ülkesinin Gazze'deki duruma yanıt vermekte geç kaldığını söyledi.
3: Çok uzun süredir harekete geçmekte tereddüt ettik. İsrail karşıtı olmakla suçlanmaktan korktuk. Filistin halkının acısı dünyanın vicdanında bir yara. Gazze'de masum Filistinliler ölmeye devam ediyor. İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin hukuka aykırı olduğunu ilk kez söylüyoruz.
2: Burnham, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarından ticareti yasaklama kararının dikkatlice değerlendirilerek alındığını söyledi. Bu adamın İsrail halkını değil, Netanyahu hükümetinin kabul edilemez politikalarını hedef aldığını belirtti. İsrail yaptırımlara karşı harekete geçmiş, İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamıştı. İsrail basını, Ramallah'taki İngiliz diplomatlardan 7 gün içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini yazdı. Haberde konsolosluğun 30 gün içinde faaliyetlerini durdurması gerektiği belirtildi. Kararın ardından gözler ABD'ye çevrildi. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Burnham yaptırım kararını açıklamadan önce ABD Başkanı Trump'la görüşerek süreç hakkında bilgi verdi. Trump'ın herhangi bir itirazda bulunmadığı ve Burnham'dan bu hamleden vazgeçmesini talep etmediği iddia edildi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee yaptırım kararının mantık dışı olduğunu savunmuş, bu kararın sonuçları olacağı tehdidinde bulunmuştu.
0: Devam edelim. Türkiye'nin de aralarında olduğu 8 ülkeden İngiltere'nin İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklaması hakkında ortak açıklama yapıldı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün, İngiltere'nin İsrail'e yaptırım kararına ilişkin ortak destek açıklaması yayımladı. Açıklamada İngiltere'nin kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Bu kararın uluslararası toplumu benzer adımlar atmaya teşvik etmesi temenni edildi. Ayrıca İngiltere, Fransa ve Kanada'nın öncülüğündeki 12 ülke tarafından yayımlanan iki devletli çözüme ilişkin ortak bildiriyi de memnuniyetle karşılandı. 8 ülkenin bakanı İsrail'e işgal altındaki Filistin topraklarının coğrafi ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan tüm uygulamaları geri çekmesi yönünde çağrı yaptı.

0: Orman yangınlarında ne durumdayız hemen bakacağız. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp iki ilçeye daha sıçrayan orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Kozan ilçesinin Doğan Alanı mahallesinde alanda başlayan yangın rüzgarla birlikte İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere sıçradı. 3 ilçede 285 hanedeki 835 kişi tahliye edildi. Yangına karadan müdahale devam ediyor. Tomalarda söndürme çalışmalarına destek veriyor. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşık 2 kilometre kadar yaklaşması paniğe neden olurken ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangının ilerlemesi önlendi. Alevlere 3 söndürme uçağı, 12 helikopter ve 700'den fazla personelle müdahale ediliyor. Bu arada 3 ilçede 15 mahalle yangından etkilendi. Adana'daki durum böyleydi. Antalya'ya da bakalım. İki ilçede 3 gün önce başlayan orman yangını söndürme çalışmaları da sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü Kumluca yangınının tamamen kontrol altına alındığını, Aksu yangınının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Aksu ilçesinde başlayıp Kepez'e sıçrayan yangına müdahale 4 koldan sürüyor. 2 mahallede 254 ev tahliye edildi. Çalışmalara 5 uçak, 10 helikopter ve yüzlerce çalışan katılıyor. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken üzücü haber geldi. Yeşil Karaman Mahallesi'nde oturan Hasan Kahya evinin yakınına kadar gelen alevleri söndürmeye çalışırken korku ve panik sonucu fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kahya hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Orman Genel Müdürlüğü 2 gündür süren Kumluca yangınının ise tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Efendim, Ayşe Tokyaz'ın ölümüne dair görülen davada karar açıklandı. Sanık Cemil Koç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İndirim uygulanmadı. Küçükçekmece'de 13 Temmuz 2025'te eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüp Sultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davada karar çıktı. Zanlı Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 11 sanığın yargılanması sona erdi. Davada Cemil Koç hakkında kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verildi. Cezada indirim uygulanmadı. Devletin kara kutusu olarak anılan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada fethi kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun cuma günü mezarı açılarak örnekler alınacak.
1: Eski MİT görevlisinin ölümü aslında bir cinayet miydi? Bu şüphe 15 yıllık dosyayı raftan indirtti. Mezarının açılmasına karar verildi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Ergenekon soruşturmasından tutuklanan Kozinoğlu'nun sadece birkaç gün sonra duruşması vardı. O dönem ölümünün kalp damar hastalığı kaynaklı olduğu belirtilip dosyada takipsizlik kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın raftan indirdiği 15 yıllık dosyada kritik bir gelişme yaşandı.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı Ümraniye'de Kocatepe Mezarlığı'nda bulunuyor. İşte ekipler burada fethi kabir işlemi için mezarını açacaklar ve alacakları örneklerle Kozinoğlu'nun ölümü hakkında yeniden bir rapor oluşturulacak.
1: Kozinoğlu ölümünden önce cezaevi yönetiminden kan sulandırıcı ilaç ve vitamin hapı istemişti. Peki cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verildi mi? Kozinoğlu'ndan alınacak örnekler üzerinde bu yönden de inceleme yapılması bekleniyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 cezaevi görevlisinin de sorgu işlemleri sürüyor. FETÖ firarisi olan bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
0: Evet, gece raporuna şimdi bu sırf ölüme odaklanacağız. Dosyanın raftan indirildiği günden bu

0: aslında tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi son durumu ve dosyadaki yeni gelişmeleri avukat Zafer İşeri ile konuşacağız. Zafer Bey, hoş geldiniz Gece Raporu'na.
1: Efendim, hoş buldum. İyi yayınlar, iyi geceler diliyorum.
0: Sağ olun efendim, şimdiden katkılarınız için. Eski MİT yöneticisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin bu dosya 15 yıl sonra efendim yeniden açıldı ve artık gözler dosyada Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki o mezarına çevrilmiş durumda. Oradan alınacak örneklerle acaba soruşturmada yani farklı bir boyuta geçilebilir mi göreceğiz ama şuradan başlayalım. Fetih kabiri gerektiren etken ne oldu efendim ve özellikle bundan sonraki süreçte siz neler yaşanmasını bekliyorsunuz? Konuya çok hakim bir isim olarak, buyurun.
1: Evet Yunus, teşekkür ediyorum. Şimdi biliyoruz ki Kozinoğlu asker kökenli eski bir MİT mensubuydu ve bu noktada çok önemli görevler, kamu görevleri üstlendi. Gerek asker kimliğiyle gerekse 95 yılından sonra MİT bünyesinde özellikle de Orta Asya'da Afganistan ve dış operasyonlar birimindeki görevleriyle tanınmış, bilinmiş bir zattı. Ve bu Orta Asya'da dış görevler, operasyonlar sürecinde özellikle o dönem FETÖ'nün orada oluşturmuş olduğu ağı da deşifre ettiği ve bu konudaki istihbari bilgileri ülkeyle paylaştığı biliniyor. Ve bu paylaşımlar elbette terör örgütünün bir anlamda dikkatini çekip onun ortadan kaldırılması için bir plan yapılmasını gerektirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Nitekim bu plan kapsamında örgüt üyesi olduğu sonradan mahkeme kararıyla kesinleşmiş savcı ve hakimler eliyle 2011 yılında Oda TV Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmıştı, hatırlayacaksınız Kozinoğlu. Ve tutukluluğun henüz 8. ayında da yani duruşmaya çıkıp da savunma yapmasına, belki orada çok önemli şeyler söylemesine kısa bir süre kala hayatını kaybetti. Şimdi bu kadar önemli bir konumdaki insanın bu kadar önemli bir duruşma öncesinde tam da savunma yapıp belki de önemli bilgileri açıklayacağı dönemin hemen öncesinde hem de bir nevi devlet kontrolü altında tutuklu sıfatla cezaevinde bulunduğu bir esnada hayatını yitirmesi şüphesiz ki doğal bir ölüm değildir. Dışarıdan müdahale olduğu izlenimini doğurur ve şüpheli addedilir. Nitekim o dönemde de savcılığın bunu şüpheli ölüm statüsünde otopsi konusu yapması ve ölümün sebebini varsa doğal olmayan bir hadise bunun müsebbiblerini belirlemesi gerekirdi. Ama öyle lanet bir örgütten bahsediyoruz ki her yere sızmış savcılık, adli makamlar, aynı zamanda da adli tıp bilimleri üzerine adli tıp kurumuna da sızmış olduğu mahkeme kararıyla da sabit. Dolayısıyla kendisi hakkında verilen ölümü doğaldır, kalp krizine bağlıdır gibi bir rapor sonrasında defnedildiğini biliyoruz. Ama bugün artık güncel gelişmeler bu ölümün doğal bir ölüm olmayabileceğini ve buradaki terör örgütünün Kasım Kozinoğlu'nu savunma yapıp da belli şeyleri ifşa etmesinin önüne geçmek adına yine cezaevi içerisinde kendi örgüt üyesi bulunan aracılığıyla öldürülmüş olabileceği en basit ihtimalle bile burada görevi ihmal ettirerek yani oradaki çağrı zilinin duyulmasını engelleyip sonrasında da hastaneye yetiştirilme sürecinde aksaklıklara sebebiyet vererek kasten öldürme eylemini gerçekleştirdikleri ve aynı zamanda da bunu tasarlayarak örgüt faaliyeti çerçevesinde işlediklerini söyleyebiliriz. Şimdi Fethi Kabir çok önemli bir mevzu. Bu arada sözü kesmeden devam ediyorum. Teşekkür ediyorum anlaşıldığı için.
0: Tam da konuyu ona getirecektim tabii efendim. Şimdi 2011'de vefat etti Kozinoğlu ve o dönemde ölüm nedeni kalp damar hastalığı olarak biliniyordu, belirtiliyordu. Şimdi yapılacak otopsi çalışmalarına gözler ve tüm Türkiye bu sır ölümün aydınlatılmasını büyük bir merakla bekliyor. Şimdi mezardan çıkarılacak olan o bulgular yani bu raporun değişmesi, bir değişikliğe gidilmesine neden olabilir mi sizce?
1: Kuvvetle muhtemel olacaktır. Çünkü o dönemde savcılık bir takipsizlik kararı yani bir kamu davası açmaya mahal yoktur kararıyla dosyayı kapatmıştı. Evet. Şimdi artık bakanlık bünyesinde kurulan teşkilat sayesinde artık bu tarz şüpheli dosyalar yeniden açılmaya başlanıyor. Ve savcılık yeniden soruşturma yürütürken tabii ki en önemli delil olan Kozinoğlu'nun cenazesine erişip üzerinde bir adli tıp incelemesi yapmayı tercih ediyor.
0: Evet.
1: Bu konuda mahkeme kararını verdi ve zannediyorum 11 Eylül'de yapılacak fetika bir işlemiyle beraber adli tıp uzmanları, kimyagerler, otopsi teknikerleri ve heyet olarak mezarın başında bulunacaklar. Mezar açılacak. Kemik, toprak ve diğer örnekler buradan alınacak. Ve bunlar cezaevinin kamera görüntüleriyle, keza 112 çağrı kayıtlarıyla ve hastane belgeleriyle beraber yeniden tetkik edilecek. Şimdi savcılığın cevap aradığı iki temel soru var. Bu da mahkeme kararında, yani fetika bir kararında belirtiliyor. Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni nedir ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi
0: var mı?
1: Var mıdır? İşte bu sorunun cevabı aranıyor olacak. Nitekim Adli Tıp Kurumu çok kuvvetli ve gerçekten ceset üzerinden çok değerli verilere uzun zaman geçmiş olsa bile ulaşabiliyor. Buradaki endişe, kaygı kendisine verilen ilaçların zehir niteliğinde olabileceği ve ölümüne sebebiyet vermiş olabileceği şeklinde. Nitekim olay tarihinde görev yapan 11 şüpheli hakkında da işlem başlatıldığını biliyoruz. Bir tanesi ise FETÖ firarisi ve yurt dışında. Bu sebeple adli tıptan çıkacak raporun soruşturmanın seyrini tamamen değiştirebileceğinin altını çizmek istiyorum.
0: Zafer Bey, adli tıptan çıkacak rapor gerçekten çok mühim. Gözümüz kulağımız orada ama şimdi bugün çok konuşulan bir konu da vardı. O da zehirli vitamin şüphesi efendim. Kritik bir durum olduğunu düşünüyorum bunun ki. Şimdi dosyada yanlışım varsa lütfen düzeltin. Kozinoğlu'nun ölümden önce talep ettiği vitamin hapına dair de bazı dikkat çekici iddialar var ki avukatlar o içtiği vitaminlerde bir toksikoloji incelemesi yapılmadığını ifade etmişti. Doğru değil mi efendim? Ama şimdi adli tıptaki çalışmada da toksikolojik tahliller yapılıyor ama yani ilaç konusunda da yine o benzer çalışmalar olacak mı acaba? Yani mezardan çıkacak çıkabilecek bulguları o ilaçlara dair herhangi bir bilgi verecek mi bize?
1: Mutlaka olacak efendim. Adli tıp bilimi içerisinde alınan kemik örnekleri, eğer kalmışsa saç, kıl, tüy örnekleri ve DNA sonucunu doğurabilecek veyahut o DNA'nın cildin temas ettiği toprak örnekleri bile bu noktada vücuda toksikolojik bir maddenin birikim sağlayıp sağlamadığını, bulunup bulunmadığını çıkartabilecek. Bu artık günümüz teknolojisinde adli tıp açısından kolayca tespit edilebilecek bir hadise. Tabi cezaevi koşullarında bir insanın ölmüş gibi gösterilebilmesini imkan sağlayacak yöntemlerden en önemlisi birinci sırada gelen zehirleme. Ve zehirlemenin de şüphesiz ki yine ya yiyeceği ya içeceği üzerinden sağlanması söz konusu olabilecek. Nitekim kendisine o tarihte sağlık problemleri olmamasına rağmen ki biliyorsunuz oğlu herhangi bir kalp rahatsızlığı olmadığını evet, kamuoyuyla paylaşmıştı. Buna rağmen sağlığına yönelik olumlu müdahale yapılacağı izlenimiyle bir kısım ilaçların verilmiş olması, bunlar arasında işte vitamin hapları da var, büyük bir olasılıkla bu yolda zehirlenmiş olabileceğini gösteriyor. Nitekim 11 Eylül'de yapılacak fetika bir çalışması buna müteakip takriben bir hafta iki hafta içerisinde yayınlanacak adli tıp raporu Kozinoğlu'nun cesedinde veya herhangi bir toksik maddenin bulunup bulunmadığını, dolayısıyla da ölüm sebebini dolaylı olarak da ölümüne üçüncü kişilerin müdahale edip etmediğini ortaya koyacak. Bu surette soruşturma derinleştirilecek ve gerek tutuklanan 10 kişi gerek FETÖ firarisi
0: evet,
1: bir kişiyle beraber tahmin ediyorum daha da derinleştirilerek gözaltı sayıları artabilecek.
0: Peki çok sağ olun efendim, gerçekten kıymetli bilgiler verdiniz. Dosyadaki son gelişmeleri avukat Zafer İşeri ile değerlendirdik gece raporunda. Sağ olun efendim katkılar için.
1: İyi yayınlar dilerim efendim.
0: Teşekkürler. Devam edelim. Sıradaki durağımız İzmir olacak. Karabağlar'da banka şubesinde silahlı soygun girişimi vardı. 5 banka çalışanını silahla rehin alan şüpheli nefes kesen bir operasyonla yakalandı. Banka çalışanları da kurtarıldı.
2: Özel güvenliğin silahını aldı. Çalışanları rehin tuttu. İzmir'deki banka soygunu girişimi polisi alarma geçirdi. 25 yaşındaki Can A, İzmir Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'ndeki banka şubesine girdi. Özel güvenlik görevlisinin silahını alan şüpheli, içerideki 5 çalışanı da rehin tuttu. Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ekibi bankanın etrafını sardı. Bankanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. Müzakereci ve özel harekat timleri de bankaya sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren müzakereler sonuç verdi. Şüpheli ikna

0: edilerek teslim oldu. Rehin alınan 5 çalışan da serbest bırakıldı. Şüphelinin aşçı olarak çalıştığı, geçmiş döneme ait 4 psikiyatri kaydının olduğu tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili başlatılan soruşturmada 2 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
1: Memleket günlerdir Vanlı Kara Haydar olarak da bilinen ve düğünde takılan altınlarla gündeme gelen sosyal medya ünlüsü Mehmet Fatih Tançalan'ı konuşuyor. Kendisi tutuklandı. Peki Tançalan ifadesinde neler söyledi? Düğünde takılan altınlar için ne açıklama yaptı? Hadi bakalım.
2: Altın bilezikler, kolyeler, kemerler. Bu görüntülerle gündem olan düğün sonrası gözaltına alınan Vanlı Kara Haydar için tutuklama kararı çıktı. Mehmet Fatih Tançalan, altınlar için kuyumcudan emanet aldık dedi. Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla tanınıyor. Van'da hafta sonu yaptıkları düğünse günlerdir konuşuluyor. Özellikle de geline takılan altınlar. Mehmet Fatih Tançalan daha önce yaptığı paylaşımlarla ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Peki ifadesinde düğünde takılan altınlar ve sosyal medyada paylaşılan lüks yaşamla ilgili ne ifade verdi?
3: 34, Rize, Urfa, 93.
2: Düğündeki tüm masrafların sponsorlar aracılığıyla karşılandığını iddia etti. Takılan altınları ise Muradiye ilçesinde tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ileri sürdü. Altınları düğünden sonra iade ettik dedi.
3: 06 Trabzon.
2: Savcılığın yazısında şüphelinin mali profiliyle sosyal medyada görünen ekonomik yaşam standardının uyumlu olmadığı belirtildi. Dubai üzerinden kaynağı belirsiz gelirleri ülkeye soktuğu yönünde bilgiler olduğu öğrenildi. Düğünle ilgili görüntülerin incelemesi sürüyor. Altınlar ve diğer mal varlığı unsurlarının kaynağının belirlenmesi amacıyla mali araştırma yapılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmayla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler titizlikle incelenecektir ifadelerini kullandı. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır dedi.
1: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili davada 4. duruşma devam ediyor. Duruşmanın ilk gününde belediye yetkilileri ve çalışanlar savunma yaptı. Eski belediye başkan yardımcısı ruhsatı imzalarken bina hakkında yıkım kararı olduğunu bilmiyordum dedi.
2: İmza için getirilen dosyayı inceleme sorumluluğum yok dedi. İmzayı atarken yıkım kararını bilmediğini söyledi. 7 kişinin öldüğü yangında belediye yöneticileri ve çalışanları suçlamaları reddetti. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde geçen yıl 8 Kasım'da yangın çıktı. 3'ü çocuk, 7 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Aralarında şirket ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 10'u tutuklu biri firari 23 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşması başladı. Duruşmada ilk olarak belediye yetkilileri savunma yaptı. Tutuklu sanık eski Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden sonra göreve geldiğini, söz konusu işletmeye eski belediye başkanı döneminde ruhsat verildiğini söyledi. Kendisinin işletmenin adres değişikliği nedeniyle yenilenen ruhsatı imzaladığını savundu. Eski belediye başkan yardımcısı Necati Temiz, imza için getirilen dosyanın içeriğini incelemek gibi bir sorumluluğunun olmadığını belirtti. İşletme sahiplerini tanımadığını, daha önce hiç aynı ortamda bulunmadığını belirtti. Ruhsatı imzalarken bina hakkında yıkım kararı olduğunu bilmiyordum dedi. Dönemin belediye başkan yardımcısı tutuklu sanık Hüseyin Öztürk ise belediyenin yıkımları karşılayabilecek ekonomik ve sosyal güce sahip olmadığını söyledi. Yangının çıktığı işletmeye ruhsat verildiği dönemde kaçak yapıyı tespit ettiklerini ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne bildirdiklerini belirtti. Yıkım kararını verdikten sonraki süreçten sorumlu olmadığını savundu.
4: Korkma, tamam korkmayın.
2: Tutuklu firma yetkilileri Altay Ali Oransal ve kardeşi İsmail Oransal'ın da aralarında olduğu 4 sanık hakkında 7'şer kez müebbet, belediye yetkilileri ve çalışanları için bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şer aya kadar hapis cezası isteniyor.

0: Efendim, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde müstakil bir evde yangın çıkmış. Ev sahibi çiftin cansız bedenleri bulunmuştu. Yangında hayatlarını kaybettiği düşünülen çiftin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şimdi cinayetin faillerinin peşinde.
1: İtfaiye yangın ihbarına gitti. İki cansız bedenle karşılaştı. Yapılan otopsi cinayeti ortaya çıkardı.
2: Haklarınızı helal edin. Helal
3: olsun. Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı. Yani bunu yapan kişilerin bulunmasını temelli ediyoruz.
1: A. Üykü ve eşi Hayriye Üykü Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Ürünlü mezrasında yaşıyordu.
4: Hayriye ve A. Üykü çifti 40 yıldır yaşadıkları evlerinde gece yarısı yangın çıktı. Evde ölü bulunan Üykü çifti otopsi için adli tıpa kaldırıldı. Adli tıpta yangından değil, cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı.
1: Yapılan otopside Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evde inceleme yaptı. Başsavcı Aşkın Yeğen, Üykü ailesiyle görüşüp başsağlığı diledi.
3: Benim annem babam kimseye kötülük yapan yapıya sahip insanlar değildi. Bizim evimiz yol üstü, herkesin evi gibiydi.
5: Çok yardımları oluyordu. Yani herkese yardımcı oluyordu. Sadece şey dedi, yolda geçen herkese.
1: Yaşlı çiftin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği ortaya çıktı. Hayriye ve A. Üykü'ye ait bazı kişisel eşyaların bulunamadığı tespit edildi. Yaşlı çiftin yakınları olayın fail ya da faillerinin bir an önce bulunmasını istiyor.
3: Bu yaptı, şu yaptı, şu yapacak diye kimseye iftira atmak durumunda değiliz. Dediğim gibi biz düşman sahibi insanlar değiliz. Eğer benim annem babam ön otopsi raporunda sırtından vurularak teşhis ediliyorsa bunu yapan kişileri muhakkak bulunup en azından başka insanlara zarar vermemesi adına yakalanması gerekiyor.
1: A ve Hayriye Üykü çiftinin cenazeleri otopsinin ardından yaşadıkları köyde toprağa verildi. Yakınları onları dualarla son yolculuğuna uğurladı.
2: Dünya ve uhrevi haklarınızı helal edin.
6: Helal olsun.
2: Haklarınızı helal edin.
6: Helal olsun.
0: Gürcistan'da havalanan özel uçak arıza yapınca Rize açıklarında denize acil iniş yaptı. İki kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İşte o anlar.
1: Gürcistan'dan havalandı. Rize semalarında arızalandı. İki kişiyi taşıyan hafif uçak denize acil iniş yaptı. Özel uçak Batum Havalimanı'ndan kalktı. Varış noktası Ordu Giresun Havalimanı'ydı. Uçağın motoru Rize açıklarındayken arızalandı. İki kişilik uçak Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi. Uçaktaki iki kişi can simitleriyle kurtarıldı. Belçika vatandaşı iki kişi bilinci açık şekilde hastaneye kaldırıldı.
7: Her türlü acil tetkikleri yapıldı ve izlem amacıyla şu anda müşahedemizde takip etmekteyiz hastalarımızı.
1: Pazar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada uçağın motor arızası nedeniyle Rize Artvin Havalimanı'na iniş yapmak istediği belirtildi. Kule ile iletişime geçen iki kişinin daha sonra zorunlu olarak denize indiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
0: Ankara'da kayıp olarak aranan bir kişinin cesedi Baraj Gölü'nde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
8: Kendisinden saatlerce haber alınamadı. Önce otomobili bulundu, sonra da cansız bedeni. Ankara'da 42 yaşındaki EK'den uzun süre haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede HK'nin telefonunun son olarak Altındağ ilçesindeki Çubuk Barajı civarında sinyal verdiği belirlendi. Bölgeye giden ekipler kayıp adama ait otomobili Çubuk Bir Barajı viyadüğünde buldu. Aracın kapılarının kilitli, kaputununsa açık olduğu tespit edildi. Aramalar bu noktada yoğunlaştırıldı. Baraj Gölü'nde ve çevredeki çalışmalar gece boyunca sürdürüldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıçlar sabah saatlerinde kayıp adamın cansız bedenine ulaştı. İlk

0: incelemelerde cinayet şüphesini gösteren bir bulguya rastlanmadığı, intihar ihtimalinin değerlendirildiği öğrenildi. İncelemenin ardından HK'nin cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.
1: Efendim, Bursa'da evini kiracılara göstermeye giden ev sahibi hayatının şokunu yaşadı. Komşusunun bahçesinden ta evine dek uzanan dev tüneller vardı. Ev sahibi şikayetçi oldu ama peki o tünellerin gizemi çözülebildi mi?
2: Buradan şöyle bir baktığımda buranın alarmlı şekilde kazılmış olduğunu gördüm.
3: Evini yeni kiracıya göstermeye gitti. Neye uğradığını şaşırdı. Bahçede evine uzanan tünellerle karşılaştı.
2: Kazan kişileri de azıttılar. Daha fazla kazmaya başladılar. Her gelişimizde malzemenin arttığını görüyoruz. Tünelin daha fazla kazıldığını görüyoruz.
3: Salih Gürsoy, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşıyor. Boş evini kiracılara göstermek için mahalleye gitti. Bahçeye girdiğinde evin altından uzanan tünelleri gördü.
2: Anormal bir şekilde kazılmıştı. Bizim evimizin temeline doğru kazılmıştı.
3: Gürsoy'un iddiasına göre tüneller define için kazıldı. Komşuları da kazan kişileri gördü.
2: Define kazıyorlar, ne olabilir başka? Çevreye, komşulara karşı su kazıyoruz falan demişler. Kepçe falan kullanmışlar. Böyle su kazılır mı?
3: Ev sahibi kazı yapanlarla ilgili şikayette bulundu. İncelemeler sürüyor.
2: Hatta öyle oldu ki yani güzel bir yağmur yağsa evin göçeceği şüphesi uyanmaya başladı bizde. Endişeye kapıldık yani.
1: Sırada İstanbul'dan vefasızlığı anlatan bir haber var. Beyoğlu'nda Fatih Sultan Mehmet döneminde Ayasofya Camii'ne gelir sağlamak amacıyla inşa edilen tarihi Galata Bedesteni'nin son hali görenleri şaşırtıyor. Günümüzde Fatih Çarşısı olarak da bilinen bedestenin dış duvarlarına çizen o grafitiler tarihi dokuyu mahvediyor.
4: Yapının giriş kısmına yazılar yazılmış ve içinde de görüntü kirliliği var.
3: Geçmişi Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar gidiyor. Osmanlı mirası yapının son hali görenleri şaşkına çeviriyor. Görüntü İstanbul Beyoğlu'ndaki Tarihi Galata Bedesteni'nden. Tarihe tanıklık eden bedestenin geçmişi çok eski.
4: Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılıyor. Ayasofya Camii'ne gelir getirmesi amacıyla.
3: Galata Bedesteni adeta kaderine terk edilmiş durumda. Osmanlı döneminde kumaş ve değerli ürünlerin satıldığı çarşı olan Galata Bedesteni, şimdilerde hırdavatçıların bulunduğu bir sokak olarak biliniyor. Yaklaşık 1000 metrekarelik alana kurulan tarihi yapının 9 kubbesi var. Yığma taş mimarisiyle inşa edilen bedesten, zaman içinde bakımsızlık nedeniyle yıprandı. Bedestenin duvarlarına grafitiler çizildi.
4: Sıvalar dökülmüş, bazı yapıları çok kötü gözüküyor, taşlarında dökülmeler var. Buraya en kısa zamanda bir restorasyon gerekiyor.
3: Tarihi yapının son halini görenler bedestenin aslına göre restore edilmesini istiyor.
4: Yıllar içinde bu tarihi yapı aslını kaybediyor. Değerini kaybediyor. Çünkü zamanında kumaşların ve değerli ürünlerin satıldığı bir yerdi. Şu anda ise hırdavatçıların bulunduğu bir yer. Maalesef bu da hoş bir görüntü değil.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul ve Antalya havalimanlarının 8 ayda 81,7 milyon yolcuyu ağırladığını duyurdu. Uraloğlu, bu rakamın 2002 yılında Türkiye geneline hizmet verilen yolcu sayısının 2 katını aştığını söyledi.
3: Ağustos ayında 28.794.764 kişi ulaşımda hava yolunu tercih etti. Ocak-Ağustos döneminde uçak trafiği 167.552.966'ya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Ağustos ayına ait hava yolu verilerini paylaştı. Buna göre Ağustos ayı boyunca havalimanlarında iniş kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 97.625, dış hatlarda ise 106.231 oldu. Toplam uçak trafiği ise üst geçişlerle birlikte 255.970'e ulaştı. Bu oran geçen ayın aynı ayına göre %1,5 artış gösterdi. Geçtiğimiz ay yolcu trafiğinde %4,1 artış görüldü. İç hatlarda 11.144.749 olarak gerçekleşen yolcu trafiği, dış hatlarda 17.643.496 oldu. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 28.794.764 kişi Ağustos ayında hava yolunu tercih etti. ve en çok yolcuya hizmet verilen havalimanları. Ocak-Ağustos döneminde Türkiye genelinde en çok yolcu 56.648.965 ile İstanbul Havalimanı'nda yer aldı. Burayı sırasıyla Sabiha Gökçen, Antalya, İzmir Adnan Menderes ve Muğla'da yer alan Dalaman'la Milas-Bodrum havalimanları takip etti. Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre 2026'nın ilk 8 ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı 167.552.966'ya ulaştı. Bu dönemde uçak trafiği ise 1.619.476 olarak kaydedildi.
1: Gözler Merkez Bankası'nda yarın yılın 6. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Orta Doğu'da yaşanan bu tansiyon, artan tansiyon faiz kararına nasıl yansıyacak? Bakalım yanıtlarını.
3: Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Yılın 6. faiz kararı açıklanacak. Piyasaların gözü faiz kararında. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan 25 ekonomisten 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi. Bir ekonomist faizin 100 bas puan indirilerek %36'ya çekileceğini tahmin etti. Bloomberg HT'nin Eylül ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketine de 19 kurum katılım sağladı. Ankete göre Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de yapılacak toplantısında faizi %37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yılın ilk faiz kararında 100 bas puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul, Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında politika faizini sabit tuttu. Son Para Politikası Kurulu'nun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisinin takip edildiği kaydedilmişti.
1: Orta vadeli programa göre artan yaşlı nüfus için uzun dönemli bakım sigortası devreye alınacak ve bunun için ilgili bakanlıklar bir altyapı oluşturacak. İleri yaşlardaki kişilerin evde ya da hastanelerdeki bakım desteği de güçlendiriliyor.
3: Artan yaşlı nüfusunun bakımı için önlem alınacak. Uzun dönemli bakım sigortası hayata geçirilecek. Sağlık hizmetleri güçlendirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı verilerine göre 5 yılda 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus %20,5 artarak 9.583.059 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı %11,1'e çıktı. Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde 8.000'e aşkın insan yaşıyor. Artan yaşlı nüfus ve doğurganlıktaki düşüş eğilimi 2027-2029 dönemi orta vadeli programında da dikkate alındı. Programa göre uzun dönemli bakım sigortasının uygulamaya konulması için ilgili bakanlıklar altyapı oluşturacak. Prim ödeyen vatandaşlar ileri yaşlara geldiğinde sigortadan yararlanabilecek. Yaşlılık ve kronik rahatsızlıklar nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini tek başına gerçekleştiremeyen kişilere evde ya da kurumlarda sağlanan bakım desteği güçlendirilecek. Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetleri süreklilik arz eden hizmetler haline getirilecek. Artan yaşlı bağımlılık oranının ve aileler üzerindeki bakım yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.
5: Tansiyonunuzu şekerinize ölçmüş olacağız. Kalp grafiğinize bakarız.
3: OVP'ye göre sağlık hizmetlerinin geri ödemesine yönelik düzenlemeler de yapılacak. Geri ödemelerde risk analizi ve hizmet sunucularının davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek. Sağlık market uygulaması daha fazla ilaç ve medikal malzemeyi kapsayacak şekilde genişletilecek.
1: Dünyanın en önemli teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden sayılan GITEX AI Türkiye'de düzenlendi. Kademinde yer aldığı etkinlikte konuşan Sümeyye Erdoğan, kadınların dijital dünyada da ayrımcılığa uğradığını ifade etti.
6: Yapay zeka ve teknoloji dünyasının önemli buluşmalarından GITEX AI Türkiye İstanbul'da başladı. 70'ten fazla ülkeden teknoloji şirketlerini, girişimcileri ve yatırımcıları buluşturan fuarda Kadem de yerini aldı. Kadem, inovasyonda kadın programıyla finale kalan kadın girişimcileri ve geliştirdikleri projeleri uluslararası teknoloji dünyasına tanıttı.
7: Burada hem Kadem olarak inovasyonda kadın programımızı ve inovasyonda kadın programındaki finalistlerimizi, onların projelerini tanıtmak için buradayız. 2020'den beri aşağı yukarı Kadem olarak kadının teknolojiyle ilişkisini çalışıyoruz, düşünüyoruz.
6: Kadem Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kadınların yalnızca teknoloji alanında yetenek kazanmasının değil, ekosistemin aktif bir parçası haline gelmesini hedeflediklerinin de altını çizdi.
7: Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Teknoloji inanılmaz bir hızda gelişiyor. Yapay zeka hayatımızın her alanına girmiş durumda.
6: Erdoğan, yapay zeka alanında kadınların temsilinin henüz yeterli seviyede olmadığına da dikkat çekti.
7: Ve biz erkeklerin bu alanda daha çok varlık gösterdiğini biliyoruz. Kadınların yeterince yapay zekanın şekillendirilmesinde yer alamadığını, varlık gösteremediğini en azından şimdilik görüyoruz. Dolayısıyla yapay zeka tabanlı sistemlerin daha adil bir şekilde eğitilmesi, şekillendirilmesi gerçekten çok önemli diye düşünüyoruz.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise gönüllülük çalışmalarını dijital ortama taşımaya hazırlanıyor. 12 Eylül'de hayata geçirilecek İyilik Var platformuyla gönüllüler ilgi alanlarına uygun çalışmalara iştirak edebilecek. Bu arada platformun tanıtılması için 81 şehre üzerinde samimi teşekkür mesajları yazan billboardlar yerleştirildi.
3: Sağ ol Ziya abi, var ol Mehmet Usta, iyi ki geldin Nuriye teyze. Türkiye genelinde 81 ilde billboardlarda yer alan mesajların sebebi belli oldu. Gönüllülük çalışmaları İyilik Var'la dijital ortama taşınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllülük hizmetinin sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 81 şehir merkezindeki billboardlara üzerinde teşekkür mesajları ve QR kod yer alan ilanlar asıldı. QR kodu okutan vatandaşlar, İyilik Var dijital gönüllülük platformuna yönlendirildi. 12 Eylül tarihini işaret eden geri sayım sayacıyla karşılaştı. İşlek Cadde ve meydanlardaki billboardlarda görülen "Sağ ol Ziya abi", "Var ol Mehmet Usta" ve "İyi ki geldin Nuriye teyze" gibi ifadeler ilgi çekerek sosyal medyada gündem oldu. 12 Eylül'de platformun açılmasıyla gönüllüler İlgi alanları ve yetkinliklerine uygun etkinlikleri görüntüleyerek katılım sağlayabilecek, gönüllülük eğitimlerine katılabilecek. Platformda yer alan iyilik kapısıyla bakkal, terzi, diş hekimi ve psikolojik danışman gibi farklı meslek gruplarından gönüllüler sahip oldukları imkan ve uzmanlıkları ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine sunabilecek.
1: Spor dünyasına da bakalım. Amatör ligde mücadele eden Turgutlu Spor'un yeni teknik direktörü 22 yaşındaki Zeynep Mestan oldu. Kulüp tarihine de geçti kendisi. Ama kendisine yönelik bazı eleştiriler de var. Ona yanıt da verdi. Bakalım.
6: İmzayı attı. Kulüp tarihinin ilk kadın teknik direktörü oldu. Kendisine yönelik eleştirilere yeşil sahada topuklu ayakkabıyla top koşturarak yanıt verdi. Turgutlu Spor yıllarca 2. ve 3. liglerde top koşturdu. Geçen sezon ilk kez amatör lige kadar düştü. Kulüp teknik direktör arayışını 22 yaşındaki Zeynep Mestan'la imza atarak sonlandırdı.
8: Bir altyapımızı da çok geliştireceğiz. Kadın takımlarımız olacak, kadın spor okullarımız olacak. Umarım sezon sonu şampiyon olup 2. liglere, 1. liglere kadar bu camiayı hak ettiği noktaya götüreceğiz.
6: Genç teknik kadın Zeynep Mestan gelen eleştirilere de yanıt verdi.
8: Neden olmasın? Neden yapamıyorum? Ben de spor bilimleri fakültesi mezunuyum. Futbol oynadım. Vakit ayırdım. Yani 10 senedir futbolun içindeyim, takip ediyorum. Eleştirilerin olacağını açıkçası bekliyordum. Cevabı inşallah şampiyon olduğumuz zaman sezon sonunda vereceğiz.
1: Gece raporunda ilk dilimin son haberiydi. Kısacık bir ara, aranın ardından devam.

Gece raporunda ikinci dilimle karşınızdayız. İlk olarak bir özetlerimize bakalım, ardından gecenin gündemini anlatmaya devam edeceğiz. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Beştepe'de kabul etti. Yavaş görüşmede Ankara'daki yatırımların konuşulduğunu açıkladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulleri için teşekkür etti. Ve yurt genelinde alevlerle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Antalya'da iki gündür devam eden Kumluca yangını tamamen kontrol altına alındı. Aksu yangını ise büyük oranda kontrol altına alınmış durumda. Bu arada Adana'da devam eden yangına ise müdahale tüm hızıyla sürüyor. Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin görülen davada ise karar açıklandı. Sanık Cemil Koç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve indirim uygulanmadı. Ve gecenin bir diğer flash gelişmesi, Amerikan Başkanı Donald Trump önemli açıklamalarda bulundu. İran'la savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimlerden hemen sonra biteceğini açıkladı. Bu arada Türk savunma sanayinde önemli bir adım daha gördük. Makine ve kimya endüstrisi Mısır'da Zafer adlı bir şirket kurdu. Şirketin hedefi sadece Mısır pazarı değil, Körfez bölgesindeki ticari faaliyetlere de katkı sağlaması bekleniyor. Yeni saate yangınlarla başlayacağız. Antalya'nın iki ilçesinde 3 gün önce başlamıştı orman yangını ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü Kumluca yangının tamamen kontrol altına alındığını, Aksu'daki yangının ise büyük ölçüde kontrol altında olduğunu söyledi. Aksu ilçesinde başlayarak Kepez'e sıçrayan yangına müdahale 4 koldan sürüyor. 2 mahallede 254 ev tahliye edildi. Çalışmalara 5 uçak, 10 helikopter ve yüzlerce çalışan katılıyor. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken üzücü haber de geldi. Yeşil Karaman Mahallesi'nde oturan Hasan Kahya evinin yakınına kadar...

Gelen alevleri söndürmeye çabalarken korku ve panik nedeniyle fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kahya kurtarılamadı. Bu arada Orman Genel Müdürlüğü iki gündür süren Kumluca yangınının ise tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Adana'daki durumu da güncelleyip hemen paylaşacağız. Kozan ilçesinde başlayıp iki ilçeye daha sıçrayan bir orman yangını vardı. Orada da yoğun bir mücadele var alevlerle. Kozan ilçesinin Doğan Alanı mahallesinde başlayan yangın rüzgarla birlikte İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki mahallelere sıçradı. 3 ilçede 285 hanedeki toplam 835 kişi tahliye edildi. Yangına karadan müdahale devam ediyor. Tomalar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Alevlerin yerleşim noktalarına yaklaşık 2 kilometre kadar yaklaşması paniğe neden olurken ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangının ilerlemesi neyse ki önlendi. Alevlere 3 söndürme uçağı, 12 helikopter

0: Oğlağı gibi. Fevzi Oğlağı'nı dumandan korumak için bakın neler yaptı.
1: Doğumundan itibaren hep yanındaydı. Yangında yürüyemez hale gelen oğlağını sırtında taşıdı. Küçük çocuk herkesi duygulandırdı.
2: Yürüyemedi, içim sırtıma aldım ve getirdim.
1: Antalya'nın Serik ilçesinde pazartesi gecesi ormandan alevler yükseldi. 3 ev küle döndü. Tarım arazileri ve seralar zarar gördü. Ahırlarda hayvanları kurtarma telaşı vardı.
3: Şimdi çocukluğumuz, hayatımız, ekmeğimiz, kazancımız küçükbaş hayvancılıktan olduğu için.
1: Aksay'a ailesi de hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu. O anlarda kaydedilen görüntü tüm Türkiye'nin yüreğine dokundu. 12 yaşındaki Fevzi Fırat Aksay, oğlağını sırtladı, dumandan kurtardı.
2: Bunu ben çok sevmiştim. O zaman rahatsızlandı ve geldim bunu burada yıkadım ben. Ve ondan sonra iyileşmeye başladı.
1: Orman yangını söndürüldüğünde akıllarda Fevzi Fırat'ın yürekleri ısıtan görüntüsü kaldı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Beştepe'de kabul etti. Yavaş görüşmede Ankara'daki yatırımların konuşulduğunu açıkladı ve Erdoğan'a kabulleri için teşekkür etti.
4: Birbirini daha iyi dinledi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Beştepe'deki görüşmede Ankara'da metro gibi yatırımların ele alındığı bilgisi verildi.
5: Nasıl yapıyorsun? Sen bunun içinde neler koyuyorsun?
1: Beştepe'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan'ın Yavaş'ı kabulüne dair iki kare fotoğraf paylaşıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, görüşmede ele alınan başlıkları sosyal medya hesabından paylaştı. Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum dedi.
6: Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık.
0: 7. ayındaki ABD-İran savaşı acaba ne zaman sona erecek? Bu soru işaretini yok eden bir açıklama geldi. Hem de üst düzey bir isimden, Amerikan Başkanı'ndan, Trump'tan. İran'la savaşın ABD'deki ara seçimlerden hemen sonra biteceğini açıkladı Trump. Trump, Dallas'a gitmek üzere uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'la savaş seçimlerden hemen sonra sona erecek dedi. İran'la bir anlaşma aramadıklarını da söyledi. Nükleer anlaşmadan çok daha fazlasını yapıyorum diye de belirtti. Ancak müzakerelerin gerçekleşebileceğini söyledi ve seçimden sonra petrol fiyatlarının düşeceğini savundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'nun üçte birinin belirleneceği ara seçimler Kasım ayında yapılacak. İran'ın Kazma Dağı'nda yürüttüğü nükleer tesis inşaatı uydu görüntülerinde de ortaya çıktı. Dağın altına gizlenen o merkez, ABD için vurulması en zor hedeflerden biri olarak değerlendiriliyor. Pentagon'un ise nükleer tesisleri vurmak için bir simülasyon hazırladığı iddiası var.
1: İran'ın Kazma Dağı'nda nükleer tesis için çalışma yürüttüğü belirtildi. Amerikan ordusunun ise vurmak için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. CNN International'ın haberine göre uzmanlar İran'daki Natanz nükleer kompleksi civarının uydu görüntülerini inceledi. Kazma Dağı'nda yeni tesis inşa edildiğini saptadı. Yoğun inşaat çalışmaları gerçekleştirildiği görüldü. Ancak tesisin henüz uranyum zenginleştirme faaliyetlerine hazır olmadığı belirtildi. Uzman analizlerine göre tesisin bulunduğu Granit Dağ, Amerika Birleşik Devletleri için zor bir hedef. Vurulması, Pentagon'un nükleer olmayan en ağır bombaları açısından bile son derece güç görülüyor. Üstelik Kazma Dağı'nın mevcut nesil silahların ulaşmakta zorlanacağı tek İran nükleer tesisi de olmadığı düşünülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ise bu tür tesisleri vurabilmenin bir yolunu geliştirmeye çalışıyor. Pentagon, İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat'tan 4 gün önce harekete geçti. New Mexico'daki bir yeraltı test tesisinin onarılması için 1,2 milyon dolarlık acil sözleşme imzaladı. Tesis gerçek mühimmatlı bir test için hazırlanacaktı. Konuyla ilgili bilgi sahibi 3 kaynak CNN'e test planlarının İran Savaşı ile bağlantılı olduğunu aktardı. Kaynaklara göre çalışmanın amacı Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer tesislere yönelik saldırılarını

0: simüle etmekti. Ancak inşaat henüz bitmedi. Amerikan Başkanı Donald Trump geçen hafta yaptığı açıklamada kazma dağını çok yakında vurabiliriz demiş, tesiste kimlerin hareket ettiğini biliyoruz ifadelerini kullanmıştı.
1: Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde AfD'nin seçim zaferi ülkenin pek çok bölgesinde tepkiyle karşılanıyor. Almanya'nın eski başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi üyesi Merkel de seçim sonuçlarını değerlendirdi ve gerçek bir dönüm noktası dedi. Amerikan Başkanı Trump ise övgüyle söz ediyor.
2: Almanya, AfD partisinin Saksonya-Anhalt'taki seçim zaferini konuşuyor. Aşırı sağ karşı tepkiler büyürken Almanya'nın eski başbakanı Merkel seçim sonuçlarını dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde oy kullanmış, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %43,8 oy oranıyla yarışı önde tamamlamıştı. AfD'nin seçim zaferi ülkenin pek çok bölgesinde tepkiyle karşılanırken Almanya'nın eski başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi üyesi Merkel seçim sonuçlarını değerlendirdi.
3: Almanya Federal Cumhuriyet tarihinde yaşadığımız bir dönüm noktası, gerçek bir dönüm noktası. Biraz daha duygusal bir şey söyleyecek olursam, bir Hristiyan Demokrat Birlik Partisi üyesi olarak kalbim kan ağlıyor. Bunu gerçekten söylemeliyim.
2: Merkel, siyasi adayların seçmenlerin karşısına daha hazırlıklı çıkması gerektiğini belirtti. Almanya Başbakanı Merz de göçmenlerin geri gönderilmesini isteyen AfD'ye meclis oturumunda yaptığı konuşma sırasında karşı çıktı.
4: O zaman Almanya'da zanaat sektörü artık çalışamaz. Tek bir huzurevi ve tek bir hastane bile çalışamaz. Tek bir restoran bile işletilemez. İşte bu geri göç politikalarınızın sonucu olacaktır. Geri göç gerçeğe dönüşürse bu zanaat ten rengi ve köken temelinde yapılan etnik temizlikten başka bir şey değildir.
2: AfD'nin seçim zaferi ABD Başkanı Trump'ın da gündemindeydi.
5: Almanya'daki popülist parti gerçekten büyük bir başarıya imza attı. Almanya'ya büyük zarar veren o son derece berbat göç kuralları ve düzenlemelerinden artık bıktılar. Yükselişteler ve artık buna daha fazla tahammül etmeyecekler.
2: Seçim sonuçları yalnızca Saksonya-Anhalt açısından değil, göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyerek AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Merz hükümeti açısından da siyasi bir darbe olarak değerlendiriliyor.
1: Dünya Kulak Burun Boğaz Kongresi İstanbul'da gerçekleştirildi. Kongrenin açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un gündeminde İsrail'in Gazze'deki saldırıları vardı. Saldırılar nedeniyle ameliyathanelerin bile çalışamaz hale geldiğini söyledi Kurtulmuş.
6: Özellikle son yıllarda Türkiye'nin uluslararası alandaki önemi giderek artmaktadır. Sadece bu yıl içerisinde her birisi dünya çapında olan önemli siyasi ve akademik etkinliklere Türkiye olarak ev sahipliği yapıyoruz.
0: Türkiye 33 yıllık aranın ardından Kulak Burun Boğaz Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. 120 ülkeden 8000 hekim kongreye katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da kongrenin açılış törenindeydi. İsrail'in saldırdığı Gazze'de binlerce kişinin sağlık hizmetlerine erişemediğini söyledi.
6: Bugün Gazze'de maalesef ameliyathanelerin temel tıbbi bakım yerlerinin çalışamaz halde olduğu ve Gazze'nin de dünyadaki onlarca böylesine büyük yıkım alanlarından sadece birisi olduğunun altını çizmek istiyorum.
0: Kongre kapsamında dünyanın birçok ülkesinden gelen hekimler kulak burun boğaz alanına dair yenilikleri konuşacak.
7: Dünyanın kulak boğazının bir araya geldiği bir toplantı bu. Kulak boğaz alanındaki yeniliklerin, teknolojilerin, firmaların, medikal firmaların, ilaç firmalarının da stand açtığı, katıldığı bir kongre.
1: İsrail'de 7 Ekim öncesinde Netanyahu'nun uyarıldığına ilişkin o tartışma büyüyor. Başbakan Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırıdan önce kendisini uyardığı haberi nedeniyle Haaretz gazetesine de dava açıyor. Bu arada üst düzey bir istihbarat kaynağı İsrail'e uyarı geldiğini doğrularken Haaretz haberinin arkasında duruyor.
0: Netanyahu 7 Ekim öncesi uyarıldı mı? Haaretz gazetesinin ortaya attığı iddia İsrail Başbakanı ile gazeteyi karşı karşıya getirdi. Haaretz, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'ın 7 Ekim'den yaklaşık 10 gün önce Netanyahu'yu Hamas'ın Gazze'den büyük çaplı bir saldırı planladığı konusunda uyardığını öne sürmüştü. Habere göre iki lider 45 dakikalık bir telefon görüşmesi yapmış, Netanyahu'nun uyarıyı İsrail güvenlik birimlerine aktarmadığı iddia edilmişti. İddiaya Netanyahu'dan yalanlama geldi. İsrail Başbakanı avukatlarına Haaretz'e iftira davası açılması talimatı verdi. İsrail Başbakanlık Ofisi de Netanyahu'nun arama kayıtlarının incelendiğini ve iki lider arasında böyle bir görüşmeye rastlanmadığını açıkladı. Yeriot, Ahrarot gazetesine konuşan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki gizli iletişim kanalına vakıf olduğu belirtilen bir istihbarat kaynağı ise iddiayı doğruladı. Kaynak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 Ekim'den önce İsrail'e Hamas'ın kapsamlı ve yakın bir eylem yapabileceği uyarısını ilettiğini söyledi. Ancak istihbaratın doğrudan eski Hamas lideri Yahya Sinwar'a atfedilip atfedilmediğini, İsrail'e nasıl aktarıldığını ve uyarının Netanyahu'ya bizzat iletilip iletilmediğini açıklamadı. İsrail Başbakanlık Ofisi iddiayı yalanlasa da Haaretz haberinin arkasında olduğunu savunuyor.
1: Dünyada güvenlik anlamında ciddi bir kırılmaya neden olan 11 Eylül saldırılarından 25 yıl sonra New York'ta yıllardır gizli kalan 170 binden fazla sayfalık o arşiv açıldı. Belgeler yetkililerin Dünya Ticaret Merkezi çevresindeki toksik hava riskini bildiğini ancak kamuoyuna havamız güvenli mesajı verildiğini ortaya çıkardı.
2: ...11 Eylül saldırılarının ardından New Yorklular aylarca toksik maddelerin bulunduğu havayı soludu. Üstelik yeni açıklanan belgelere göre yetkililer riskin farkındaydı. New York yönetimi, Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu Grand Zero ve çevresindeki hava kalitesine ilişkin 170 binden fazla sayfalık arşivi kamuoyuna açtı. 68 kutuda yıllarca bekleyen belgelerde hava kalitesi ölçümleri, kontaminasyon verileri ve yetkililerin yazışmaları yer alıyor. Saldırının hemen ardından halka havanın güvenli olduğu mesajı verilmişti. Ancak belgeler, saldırıdan 10 ay sonra bile bazı bölgelerde asbest tespit edildiğini, havada benzen gibi tehlikeli maddelerin de bulunduğunu gösterdi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 11 Eylül bağlantılı hastalıklar nedeniyle sonraki yıllarda ölenlerin sayısının saldırı gününde ölenleri geçtiğini söyledi.
8: Belgelerin bu ilk kısmı aktivist ve savunucuların onlarca yıldır talep ettiği ve asbest ile kanser gibi onların istediği arama terimleri kullanılarak ulaşılan belgeleri içermektedir. Bu sadece bir başlangıç. Önümüzdeki aylar boyunca bilgilendirmelere devam edeceğiz.
2: 11 Eylül 2001'de ABD'nin New York kentinde bulunan İkiz Kuleleri'ne terör saldırısı düzenlenmiş, yaklaşık 3000 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Efendim, Birleşmiş Milletler'de yeni dönemin perdesi açıldı. Dünya liderlerini buluşturacak genel kurul oturumu 22 Eylül'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da oturumun ilk gününde 4. sırada söz alması planlanıyor.
2: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. dönemi açıldı. Dünya liderlerini bir araya getirecek genel kurul toplantısı 22 Eylül'de başlayacak. 81. dönem New York'taki genel merkezde Bangladeş Dışişleri Bakanı Halilur Rahman başkanlığında yapılan toplantıyla başladı.
9: Bugün sorumluluğumuz sadece bu kurumu savunmak değil, aynı zamanda güçlendirmektir. 81. dönem için taahhüdüm, nihayetinde ortak eylemlerimizin başarısının bağlı olduğu bu kuruma duyulan güveni yeniden tesis etmek adına yorulmaksızın çalışmaktır.
2: 22 Eylül'de başlayacak olan genel kurulun teması güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler olarak belirlendi. Türkiye'yi zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ilk gününde 4. sırada söz alması bekleniyor.
10: İsrail yönetimi yayılmacı bir politikayla...
2: Toplantıya 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması öngörülüyor. O isimlerden birinin İsrail Başbakanı Netanyahu olması bekleniyor. İsrail'in BM daimi temsilcisi Netanyahu'nun 23 Eylül'de New York'a gideceğini açıkladı. Netanyahu, 24 Eylül'de genel kurula hitap ettikten sonra ülkesine dönecek. Seçim öncesi yoğun programı nedeniyle ziyaretin kısa olacağı belirtiliyor. İsrail Başbakanı geçen yıl genel kurula hitap ettiği sırada katılımcıların büyük bir kısmı protesto olarak salonu terk etmişti.

0: New York Belediye Başkanı Mamdani ise New York'a gelmesi halinde Netanyahu'yu tutuklayacağını açıklamış, ancak daha sonra yetkisi olmadığını söyleyerek Trump yönetimine çağrı yapmıştı. Benjamin Netanyahu is a war criminal.
1: Hayatın her alanından gelişmelere yer vermeye devam ediyoruz gece raporunda. Şimdi spor severlerin gözü kulağı bu haberde. Ama pek de mutlu edici bir haber değil. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Devler Ligi'nin açılışında deplasmanda Sporting Lisbon'a 3-1 mağlup oldu. Hem maçı konuşacağız hem de Devler Ligi'nde Galatasaray bundan sonra neler bekliyor? HT Spor yorumcusu Semih Duras'ı bizlerle. Semih hoş geldin gece raporuna Habertürk'e.
2: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Semih aslında umutlu başlamıştık geceye, hem de güzel de bir golle Galatasaray öne geçmeyi başardı ama ondan sonra neden böyle tepe taklak olduk, bu sorunun yanıtı sende ve şunu da merak ediyorum, Osimhen'in yokluğu çok konuşuluyordu, Galatasaray'ı nasıl etkileyecek, işte Okan Buruk buna bir çözüm bulabilecek mi, neden bulunamıyor çözüm Osimhen size, böyle başlayalım dilerseniz.
2: Evet, aslında başlangıç çok iyiydi ama bu tip maçlarda 45 dakikalık performans yetmiyor. 90 dakikaya buna yaymak zorundasınız. Galatasaray geçen sezonki Ajax maçının bir benzerini oynadı ilk kere özellikle. Çok iyi bir Galatasaray vardı. Sakin oynadılar, pas yaptılar. Topa sahip oldukları her anda bir bilinç vardı. Evet. Bu da ilk 20 dakika kendisini gösterdi. Atılan gol duran toptan gelen bir goldü. Sporting'in zayıflığı son dönemlerde hava topları. Bunu çok iyi değerlendiren bir Galatasaray gördük. Hatta dakika 20'ye kadar rakibin çektiği tek bir şut dahi yoktu. Galatasaray ilk bölümleri çok iyi kurgulamıştı. Ama ardından rakip az geldi ve öz geldi. Her geldiklerinde 7 kişi birlikte hücum ettiler. Kalabalık hücum ettiler. Golü buldular ve sonrasında yavaş yavaş oyun onlara dönmeye başladı. Oyunun aslında kırılma anları var. İlk kırılma anı Gabriel San'ın kaçırdığı pozisyondu. Dakika 20'lerde çok net bir şanstı. Evet. İkinci kırılma anı dakika 40'larda gelen bir pozisyondu. Leroy Sané çok net bir fırsat kaçırdı. Devreye birbirinden gittikten sonra rakip takım bir fikir ortaya koydu. Dediler ki biz artık öne daha çok baskı yapacağız. Daha çok yoğunluk göstereceğiz. Ve Laurent Szalai'nin arkası çok top göndermeye başladılar. Merkezden çok düştü Galatasaray. Ya bu maç bize şunu gösterdi.
1: Aslında ilk yere de biraz bakma şansım oldu. O yani savunma arkasında yapılan koşular Sporting'li oyuncular tarafından sanki İkinci yarıda bize neler yaşanabileceğini bir anlamda da gösteriyor gibi değil mi? Yani Okan Buruk belki de bunlara biraz önlem alabilse ikinci yarıda belki birinci yarıya benzer bir oyun ortaya koyabilir miydi Galatasaray? Ne dersin?
2: Orta saha özellikle dakika 55'lerde çok düştü. Şunu evet. gördük. Galatasaray'ın orta sahası Şampiyonlar Ligi için yetersiz bir rotasyona sahip. Yedeklerde Leslie Gökçek'u var. İlkay var. Niyaga var ama hoca onlara dakika 55'lerde şans vermedi. Gabriel Sara'nın, Torreira'nın performansı çok geriye gitti. Ama buna karşı bir hamle gerçekleştirmedi Okan Buruk. Batakov çıktı. Hücuma Deniz Gül eklemesi geldi. Ya bu rotasyon Galatasaray için ciddi anlamda bir darlık anlamına geliyor. Maçın kırılma anı biraz daha bunlar diyebiliriz. Sporting 2-1 bulduktan sonra bir reaksiyon gerekiyordu. Orta sahada Torreira çok düştü ama yerine orta sahada kimse alınmadı. Dakika 85'lerde merkez hamlesi geldi. Mutlaka Sara veya Torreira yerine Niyaga'nın girmesi gerekirdi. Galatasaray için bu maç çok öğretici bir karşılaşma. İlk yarı iyi futbol yetmedi. İkinci yarı rakibin yaptığı iyi işlere karşı, merkezden delinmelere karşı ortaya bir şey koymak gerekiyordu. Maçın ilk 11'inde ise stoperde Jakobs vardı. Jakobs'un ikinci golde özellikle yaptığı bir hata var. Penaltı oradan geldi, rakibin attığı penaltı golü. Jakobs yerine Abdülkerim'i görmek daha iyi olabilirdi. Bence burada bir hata yapıldı.
1: Yani Semih, hakem konuşmaktan hiç haz etmiyorum ama biraz bakma şansım buldum. Hakem yönetimine yönelik de bazı tepkiler var sanırım. Bu konudaki görüşünü de merak ediyorum.
2: Biraz baskı altında zorlandı hakem. Daha çok düdükler rakibin lehine çıktı. Penaltı çok tartışmalı bir pozisyon. Bana biraz penaltı gibi geldi ama %51-49 diyebiliriz. Çok zor bir pozisyondu. Galatasaray'ın bu tip maçlarda hedef artık son 8 gen Şampiyonlar Ligi'nde bahaneye sığınmaması lazım. Bu oyun grubu performans olarak ilk yarı gösterdiği oyunu evet. ikinci yarı taşıyabilirdi. Ama sorun biraz daha rotasyondandı. Dolayısıyla Galatasaray için bu maç öğretici bir maçtı. Hocanın daha çok ikinci yarı planlarını geliştirmesi gerekiyor.
1: Semih, aslında çok karamsarlığa da gerek yok. Geçtiğimiz yıla baktığımızda yine 5-1'lik değil mi? Yüzücü bir Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başladı Galatasaray ama evet. daha sonra dolu dizgin yoluna devam etti ve nerelere geldiğini zaten gördük Juventus'u eleyerek. Peki bu mağlubiyetten sonra sence Galatasaray'ın bundan sonraki maçlarına dair neler söylersin? Yani nasıl etkiler bundan sonraki süreci bu 3-1'lik mağlubiyet?
2: Karamsarlığa hiç gerek yok. Osimhen yok. Lemina yok. İki tane olmazsa olmaz oyuncu yokken

0: Çok iyi bir 45 dakika. İkinci rotasyon hamleler biraz problemliydi ama sorun olduğunu düşünmüyorum. Hedef maç bu maç değildi. İkinci maç olan Barcelona maçı da olmayacaktır ama üçüncü maçta Lille maçı var. Ardından iç sahada Stuttgart var, Aston Villa maçları var ve devamında Ajax deplasmanı, Feyenoord maçları. Ajax, Feyenoord, Aston Villa ve Stuttgart dörtgeninde o dört maçtan alınacak 3 galibiyet, 9 puanlık durum Galatasaray'ı biraz rahatlatacaktır. Mutlaka diğer maçlarda Osimhen'in dönüşüyle birlikte Lemina'nın performansıyla Galatasaray puanlar toplamaya başlayacak. Diğer karşılaşma olan Barcelona karşılaşmasının Ekim ayında oynanacak olması, milli aranın ardından oynanacak olması takımın tekrar ayağa kalkmasını sağlayacak mutlaka. 3-4 haftalık bir dilim var. Bu süre Galatasaray'a iyi gelecektir. Hocanın da ana yapısını daha iyi kullanmasını sağlayacak. O dönemlerde Rafael Leao ilk 11'e adapte olacak. Yedekler daha iyi performans gösterecekler. Ana tabloda karamsarlığa gerek yok. 9-10 puan yetecektir Galatasaray'a.
1: Ama senin de az evvel altını çizdiğin gibi gerekli dersler özenli bir şekilde çıkarılır ve bir sonraki maçlarda bu dersler uygulanırsa. Semih, çok kısa birkaç cümlede de bugüne de dilersen atıfta bulunalım. Fenerbahçe'de Roma ile karşılaşacak, neler bekliyorsun?
0: Evet, zor bir maç olacağı kesin gözüküyor. En büyük soru işareti ise Fenerbahçe'nin kendisinden kaynaklanıyor. Çünkü orta sahada Gündüz olmayacak. Evet. Orta saha direncinin çok zor olacağı kesin gözüküyor. Roma'nın oyun yapısı çok iyi. Çok hareketli bir takım. Kaleye kolay gidebiliyorlar. Fenerbahçe'nin buna dair farklı bir planla çıkması bekleniyor. Defans hattı çok hareket ettirilebildiğinden dolayı bu maçı özel üçlü bir fikir var Fenerbahçe'de. Gelen bilgiler biraz daha bu yönde. Peki. Üçlü yapıyla defansı dikkatli yerleştirmek ve hücumda Fenerbahçe'nin fark yaratması bekleniyor. Ama mutlaka puan almak önemli. Roma'ya karşı puanla başlamak çok önemli olacaktır.
1: Peki. Çok teşekkürler kıymetli değerlendirmeler için. Semih Turası, Devler Ligi'ne başladık Galatasaray'la ama yarın Fenerbahçe'den güzel haberi almak umuduyla diyelim, devam edelim. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar önümüzdeki günlerde Batı Karadeniz'de petrol hedefli bir sondaja başlanacağını duyurdu. Bayraktar Türkiye'nin doğal gaz ve elektrik alanındaki hedeflerini de paylaştı.
2: Batı Karadeniz'de yakın zamanda yeni sondaj çalışmasının başlayacağını duyurdu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar doğal gazdaki sondaj çalışmalarına dair hedefleri paylaştı.
3: Önümüzdeki günlerde Batı Karadeniz'de petrol hedefli bir sondaja başlayacağız. Karadeniz gazı en önemli projemiz. İnşallah bu yıl bitmeden orada üretimi iki katına çıkarıyoruz. Yani şu an 4 milyon haneye yetecek gazı 8 milyon haneye çıkarıyoruz. 2028'de ise bunu 4 katına çıkarma hedefimiz var. Yani 2028 yılında neredeyse Rusya'dan aldığımız gazın %80'i kadar gazı kendi sahalarımızdan, Karadeniz'den üretir hale geleceğiz.
2: Bakan Bayraktar CNBC'ye yayınında soruları yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değindi, maden potansiyeline dikkat çekti.
3: Türkiye'nin çok büyük bir maden potansiyeli var. Önemli yerlerden biri de Hakkari ama malumunuz terörle uğraşan bir Türkiye o bölgelere hiç bakamadı. Nasıl Gabar'da, Şırnak'ta terörden sonra bugün 80-85 bin varile giden üretime geldiysek, benzer şekilde neden Hakkari'de madende yapmayalım? Terörsüz Türkiye başarılı oldukça o bölgedeki ekonomik kaynakları hayata geçirmemiz söz konusu olacak.
2: Bayraktar'ın gündeminde Türkiye'nin elektrikteki yol haritası da vardı. 2035 yılında %35 seviyesinde elektrikleşme hedefinin bulunduğunu söyledi. Elektrik alanındaki vizyonun COP31 iklim zirvesinde paylaşılacağını da aktardı.
1: Türk savunma sanayinde önemli adımlar üst üste geliyor. Makine ve kimya endüstrisi Mısır'da Zafer adlı bir şirket kurdu. Ama şirketin hedefi sadece Mısır pazarı olmayacak. Körfez bölgesindeki ticari faaliyetlere de katkı vermesi sağlaması bekleniyor.
4: %100 Mısır hukukuna göre kurulan, hisselerinin tamamı makine kimyaya ait olan Zafer adıyla bir şirket kurduk.
5: Türk savunma sanayisi uluslararası alanda yeni adımlar atmaya devam ediyor. Makina kimya endüstrisi Mısır'da Zafer isimli bir şirket kurdu.
4: Bu kurmuş olduğumuz şirket hem Mısır'daki bizim makina kimya adına ticari faaliyetlerimizi yönetiyor olacak, hem burada kuracağımız joint venture'larda ortak üretim tesislerini o firma üzerinden kuruyor olacağız. Makine kimyanın Mısır hukukuna göre hareket edebilme kabiliyetine sahip bir firması oldu. Makine kimya tıpkı Azerbaycan'da olduğu gibi Mısır'da da kendi tüzel kişilikleriyle var olmaya devam ediyor.
5: Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürü İlhami Keleş, Kahire'de kurulan şirketin hedefini de paylaştı.
4: Zafer şirketinin sermayesi hisse

0: Bilerinin tamamı makine kimyaya ait bir şirket. Yerel firmalarla kuracağımız ortaklıkları bu firma kuruyor olacak. Yani Zafer ortak olacak o firmalara. Bu şekildeki Mısır'daki ticari süreçlerimize, hatta Afrika'daki, hatta Körfez bölgesindeki ticari faaliyetlerimize katkı sağlamak üzere böyle bir firmayı Kahire'de kurduk.
1: Efendim, bu arada 2025'te en çok Ar-Ge yatırımı yapan 500 şirket açıklandı. Bütçesinden Ar-Ge için en fazla kaynak ayıran Türk şirket 65 milyar lirayla Türk Havacılık ve Uzay Sanayi oldu. Geçen yıl Türkiye'deki 500 şirket araştırma ve geliştirme faaliyetleri için toplamda 257 milyar 875 milyon lira harcadı. Bu kaynağın 150 milyardan fazlası ise savunma sanayi şirketleri tarafından karşılandı. Ar-Ge harcamalarında zirvede 65 milyar lirayla TUSAŞ yer alırken Aselsan 48 milyarla ikinci ve Roketsan'da 21 milyar 409 milyonla üçüncü sıraya adını yazdırdı. Bu arada listenin ilk 5 sırasında yer alan şirketlerin toplam Ar-Ge harcaması 2025 yılında 500 şirketin yaptığı toplam harcamanın %59'unu oluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri ve kuzey komşusu Kanada arasında ticaret savaşı gitgide derinleşiyor. ABD, Kanada'dan bazı ürünlerin ithalatını yasaklıyor ve yeni yasaklar 29 Eylül'de yürürlükte olacak.
2: ABD'den Kanada'ya yönelik ticari baskıda yeni bir hamle geldi. ABD Başkanı Trump, Kanada menşeli bazı motosiklet, süt ürünleri ve alkollü içeceklerin ithalatına yasak getirdi. Washington yönetimi karara gerekçe olarak Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı ticaret uygulamalarını gösterdi. Bazı süt ürünlerinin ithalatı yasaklanırken peynirlere %50 gümrük vergisi getirildi. Kağıt, alüminyum, mobilya ve aydınlatma ürünleri de %50 ek vergi listesine eklendi. Yasağın 29 Eylül'den itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Ancak ABD'nin yeni hamlesi bununla sınırlı değil. Trump, Kanada ürünlerinin Amerikan kamu ihalelerinden çıkarılması talimatını da verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı, Kanada'nın Amerikan çiftçilerine ve küçük işletmelerine haksızlık yaptığını savunarak, "Mütekabiliyet yoksa erişim de yok," dedi. Trump göreve geldiğinden bu yana komşusu Kanada'ya vergi artışlarıyla baskı uyguluyor ve işgalle tehdit ediyor. Sık sık Kanada'dan ABD'nin 51. eyaleti olarak bahseden ABD Başkanı, Kanada Başbakanı Mark Carney için de vali ifadesini kullanıyor.
1: Körfez ülkeleri arasında seyahati kolaylaştıracak olan ortak vize projesinde artık sona gelindi. Schengen modeliyle uygulanacak o yeni sistemde tek vizeyle 6 Körfez ülkesine seyahat imkanı sağlanması planlanıyor.
3: Körfez'de tek vize dönemi başlıyor. Körfez İşbirliği Konseyi'nin ortak turist vizesi projesinde sona gelindi. Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni tek vize altında buluşturacak projede son aşamaya geçildi. Grand Tourist Visa adı verilen sistem Avrupa'daki Schengen vizesine benzer bir sistemle işleyecek. Turistler tek vizeyle 6 Körfez ülkesine giriş yapabilecek. Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Budevi'nin açıklamasına göre vize ücreti ve kalış süresi gibi detaylarsa yakında açıklanacak. Ortak vize projesinin yanı sıra Körfez ülkeleri arasında seyahat işlemlerini hızlandırmaya yönelik başka bir uygulama da devreye girdi. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında biyometrik veriye dayalı tek noktalı kontrol sistemi uygulanmaya başladı. Sistem ilk kez Abu Dhabi ve Bahreyn havalimanlarında uygulandı. Yeni sistemle birlikte yolcuların uçuştan sonra pasaport işlemlerinin hızlandırılması ve bekleme sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.
1: OpenAI, matematik dünyasının neredeyse 90 yıldır çözmeye çabaladığı problemi çözdüğünü duyurdu. Ancak bu duyuru OpenAI'ın aralarında Türk kökenli bilim insanı Levent Alpoger'in de olduğu matematikçilerin çalışmalarını izinsiz kullanma iddialarını gündeme taşıdı.
2: Yapay zeka şirketi OpenAI, matematiğin en önemli problemlerinden birini çözdüğünü duyurdu. Navier-Stokes adlı 90 yıllık problem 10 bin yapay zeka ajanıyla yaklaşık 88 saatte çözüldü. OpenAI problemi çözdüğünü sosyal medya üzerinden duyurdu. Çözümde

0: henüz kamuya açılmayan ve en son modelleri GPT-6 Astra'dan çok daha güçlü olduğu belirtilen bir model kullanıldığı kaydedildi. Ayrıca bilim insanları Levent Alpöge ve Tristan Buckmaster'a teşekkür edildi. Ancak Buckmaster, OpenAI'ın kendisiyle Alpöge'nin önemli bir sonuç açıklamaya hazırlandığını öğrenmesinin ardından bu alandaki çalışmalarını hızlandırdığını söyledi. Buckmaster'ın açıklamasına göre yaklaşık bir yıldır Levent Alpöge ile bu problemi çözmek için çalışıyorlardı. Bunun için aralarında OpenAI'ın kodeksi ile Anthropic'in Claude modelinin de olduğu yapay zeka uygulamalarını kullandılar. Problemi çözdüğünü duyuran OpenAI'dan "Bizim komutlarımızı kullandınız mı?" sorusuna yanıt alamadılar. Bu açıklama OpenAI'ın bilim insanlarının verilerine erişmiş olabileceği iddiasını gündeme getirdi. Buckmaster ayrıca OpenAI'ın Alpöge'nin ismini çalışmadan çıkarmayı da teklif ettiğini fakat bunu kabul etmediğini açıkladı. Türk kökenli ABD'li matematikçi Levent Alpöge, OpenAI'ın rakibi Anthropic şirketinde çalışıyor. Clay Matematik Enstitüsü problemlerin çözümü için 1 milyon dolar ödül koymuştu. Problemin çözülmüş kabul edilmesi için enstitünün onay vermesi gerekiyor.
1: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl okullarda Türk Dünyası kaynakları okutulacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'dan da bu gelişmeyle ilgili bir değerlendirme geldi. Bu adım eğitim müfredatımıza kazandırılmasını hedeflediğimiz Türk Dünyası seçmeli dersinin de güçlü bir başlangıcı niteliğindedir ifadesini kullandı.
2: Temel kaynak olarak kullanılacak. Türk Dünyası'nın ortak kültürel miras tanıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl okullarda Türk Dünyası kaynakları okutulacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'dan atılan bu adımla ilgili değerlendirme geldi. Memnuniyet ve heyecan duyduklarını ifade etti.
3: İlk öğretim ve orta öğretim öğrencilerimiz için hazırlanan Türk Dünyası Kültür Atlası ve Türk Dünyası Yolculuğu adlı eserler yıl boyunca okullarımızda temel kaynak olarak kullanılacaktır. Bu adım, eğitim müfredatımıza kazandırılmasını hedeflediğimiz Türk Dünyası seçmeli dersinin de güçlü bir başlangıcı niteliğindedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türk Dünyası vizyonu doğrultusunda hazırlanan bu kitaplar, bu eğitim-öğretim yılında basılı materyal olarak sıralardaki yerini alacaktır.
2: Zorlu, söz konusu kaynakların Türk Dünyası'nın kültürel mirasını, edebi ve sanatsal birikimini duru bir anlatımla bir araya getirdiğini vurguladı. Bu yıldan itibaren okullarda okutulacak kitaplarla öğrencilerin ortak kültürel miras tanımaları ve geleceğe uzanan gönül bağlarının önemini kavramaları hedefleniyor. Eserlerin dijital ve zenginleştirilmiş içerikleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital platformları üzerinden tüm öğretmen, öğrenci ve velilerin erişimine sunulacak. Zorlu, çalışma için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve emeği geçenlere teşekkür etti.
1: İletişim Başkanlığı'nda bağımlılığa dur de, yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadele paneli düzenlendi ve panele Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı. Hem sanal bahis hem de kumarla mücadele konusunda kararlılık mesajı verildi.
4: Bağımlılığı besleyen en tehlikeli unsurlardan biri bahis ve kumarın dijital mecralarda giderek normalleşmesi veya normalleştirilmesidir. Kolay kazanç vaadiyle sunulan oyun görüntüsü altındaki zararlı içerikler ve sosyal medya paylaşımları gençlerin risk algısını zayıflatmaktadır.
0: Yasa dışı bahis ve sanal kumar tehlikesine dikkat çekti. Mücadelede yeni bir döneme işaret etti.
4: Siber Güvenlik Başkanlığı'nın çalışmalarıyla kurumlar arası veri paylaşımını güçlendirerek yapay zeka ile tespit imkanlarını daha etkili kullanma noktasında da çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. Böylece değişen suç yöntemlerini hızla belirleyen ve risklere büyümeden proaktif biçimde müdahale yeteneğimizi daha ileri seviyeye taşıyoruz.
0: İletişim Başkanlığı'nda bağımlılığa dur de, yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadele paneli düzenlendi. Panele Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran katıldı. Yılmaz, hukuk devletinin tüm olanaklarını bağımlılıkla mücadelede kullandıklarını belirtti.

0: insanımızı bağımlılık tuzağına düşüren, gençlerimizi suç ağlarının içine çekmeye çalışan ve ailelerimizin geleceğini tehdit eden yapılara karşı merkezi ve yerel düzeyde topyekün mücadelemizden hiçbir taviz vermeden çocuklarımızı ve gençlerimizi korumayı, ailelerimizin huzur ve güvenliğini sağlamayı sürdüreceğiz.
1: Duran'ın da gündeminde sanal bahis tehlikesi vardı.
2: Gençlerimizin sanal bahis sarmalında yitip gitmelerine elbette gönlümüz müsaade etmez. Devletimiz gençlerimizi bu sanal tacirlerin dünyasında savunmasız bırakmayacak ve bağımlılığa dur diyecektir. Böyle bizim gibi iddiası olan bir ülkede, dünyaya söyleyecek sözü olan bir ülkede, gençlerimizin, vatandaşlarımızın sanal bahis baronlarına kaptırmamız söz konusu olamaz. Onların bu bataklıklarını kurutmak için elimizden geleni yapmak durumundayız.
3: İstanbul Sancaktepe'de yaşanmıştı. 39 yaşındaki milli antrenör Funda Bakış eski çalışanı tarafından öldürülmüştü. Katil zanlısının savcılık ifadesi ortaya çıktı ve bıçağın yanlışlıkla saplandığını iddia etti.
1: Konuşmak için gittim, öldürmek istemedim dedi. Bıçağın yanlışlıkla saplandığını ileri sürdü. 39 yaşındaki antrenörün ölümünde zanlının ifadesi ortaya çıktı. Milli Cimnastik antrenörü 39 yaşındaki Funda Bakış ve eski çalışanı 21 yaşındaki Zehra G arasında bir süredir husumet vardı. 1,5 yıl boyunca Funda Bakış'ın spor salonunda çalışan Zehra G, iddiaya göre işten çıkarılınca tehdit mesajları atmaya başladı. İkili son olarak 30 Ağustos'ta İstanbul Sancaktepe'de karşı karşıya geldi. Zehra G ve yanındaki arkadaşlarıyla Funda Bakış ve eşi arasında tartışma çıktı. Ardından taraflar kavgaya tutuştu. O sırada Zehra G çantasındaki bıçağı eline alıp Funda Bakış'ı yaraladı. Hastaneye kaldırılan antrenör kurtarılamadı. Tutuklanan Zehra G'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Çalıştığı dönemde kredi çekerek parayı Funda Bakış'a verdiğini ancak borcunu alamadığını söyledi. Olay sırasında bıçağı eline aldığını, Funda'nın kendisine saldırmak için geldiğinde yanlışlıkla saplandığını iddia etti. Savcılığın hazırlayacağı iddianame bekleniyor.
3: Antalya'da 15 katlı binanın dış cephesini boyamaya çalışan iki işçi iskele halatının boşalmasıyla 13. katta asılı kaldı. Ölümle burun buruna gelen işçiler emniyet halatına tutundu ve hayata da bir anlamda tutunmuş oldu.
4: İskele düştü, adamlar asılı kaldı orada.
5: Pat küt pat küt şu apartmandan iskeleler yuvarlandı. Ay bir baktım, iki tane beyefendi asılı kaldı.
6: Boya yaparken iskelenin halatı boşaldı. 13. katta asılı kalan işçiler ölümden döndü. İki işçi Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 15 katlı binanın dış cephesini boyuyordu. Bu sırada iskele halatın boşalması nedeniyle düşmeye başladı. İskeledeki işçiler savrularak emniyet kemerlerinden halatlara tutulu halde asılı kaldı.
5: Evet.
6: Büyük bir tehlike atlatan iki işçi kendi imkanlarıyla 13. kattaki dairenin balkonuna girdi. İskele ise apartmanın 4. katındaki klima ve balkon demirlerine takılı halde durdu.
5: Allah'tan canları kurtuldu, asılı kaldılar, itfaiye çağrıldı. Şimdi müdahale ediliyor.
6: Olay yerine gelen ekipler işçilerin balkonda olduğunu görünce ev sahibine ulaştı. Ev sahibinin gelmesiyle işçiler güvenli şekilde indi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
5: Abla dedi, bu ikinci sefer oluyor bu iskelenin böyle olması dedi. Ay dedim, neden dedim aynı iskeleyi bir daha kullanıyorlar. O kadar mı insanların canı az diye tepki verdim.
3: Hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, Ardahan Türk Gözü sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Muhammed Ali Çınar'ın İstanbul'daki Irak konsolosuyla Bahçeli Evler'deki bir iş yerinin kurşunlanması olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilmişti. Kırmızı bülten çıkarılan şüpheli kaçtığı Gürcistan'da bir süre cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildi. Ardahan Türk Gözü sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptığı sırada da yakalandı. Suç örgütü üyesi olma suçundan davası devam eden Çınar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kocaeli'nde yaşayan 63 yaşındaki Gülbiter Duman, Şubat ayında boğazından bıçaklayarak

0: öldürülmüş, kolundaki bileziklerse çalınmıştı. Olaya dair sanık komşu ilk kez hakim karşısındaydı. Sanığın olay öncesinde kuyumcuya giderek bileziklerin nasıl kesileceğini sorduğu ortaya çıktı.
1: Cebinden çıkardığı altınları tek tek kuyumcuya verdi. İddiaya göre cinayet sonrası çaldığı bilezikleri böyle sattı. Olay 27 Şubat'ta Kocaeli'de yaşandı. 63 yaşındaki Gülbiter Duman mutfakta yere yığıldı. Sesleri duyan 82 yaşındaki annesi kızını yerde kanlar içinde görünce yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Boynu ve kolunda kesikler olan Gülbiter Duman'ın öldüğü belirlendi. Kadının kolundaki 3 burma bilezik de yoktu. Öldürülen kadının komşusu Salih Ç. şüpheli olarak tutuklandı. Hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, konutta silahla yaralama suçundansa 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İlk kez hakim karşısına çıkan sanık suçlamaları reddetti. Olay günü binaya hoşlandığı kadını görmek için gittiğini, bileziklerin eşine ait olduğunu iddia etti. Duruşmada altınların bozdurulduğu kuyumcu da dinlendi. Kuyumcu Y.D. sanık Salih Ç.'nin olay öncesi dükkana gelerek bileziklerin koldan nasıl keserek çıkarıldığını sorduğunu söyledi. Sanık Salih Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.
0: Şanlıurfa'da hafif ticari araç seyir halindeki kamyonu arkadan çarptı ve kazada anne baba ve iki çocuk hayatını kaybetti. Ailenin taziyeden döndüğü ortaya çıktı.
2: Hızla geldi, kamyona arkadan çarptı. Burada yığınına dönen araçta aynı aileden 4 kişi can verdi. Kaza Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana geldi. Taziye ziyaretinde dönen Çerçi ailesi hafif ticari araçla seyir halindeydi. Sürme mahallesi yakınlarında Levent Çerçi direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla ilerleyen araç önündeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurda yığınına döndü. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Levent Çerçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Eşi Fatma Çerçi ile birlikte 15 yaşındaki oğlu Mustafa ve 12 yaşındaki Büşra da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazada 16 yaşındaki Fatma Özel ve 17 yaşındaki Ayşegül Çerçi ise ağır yaralandı. Kamyon şoförü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
0: Hatay'da bir oto tamirhanesindeki patlama can aldı. 13 yaşındaki çırak başına parça isabet etti ve hayatını kaybetti. Olay salı günü Samandağ ilçesinde yaşandı. 13 yaşındaki Tunçam mahalledeki oto tamirhanesinde çırak olarak çalışıyordu. Tamir için getirilen aracın motor kısmında bir patlama meydana geldi. Parça çamın başına isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekibi 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Çamın cansız bedeni adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İstanbul genelinde tam 15 plajda detaylı incelemeler yapıldı. O inceleme sonucu Bakırköy'de 2, Sarıyer'de ise 1 plajın halk sağlığına uygun olmadığı belirlendi. İstanbul Valiliği kent genelinde halk sağlığını korumak amacıyla 15 plajdan alınan deniz suyu numunelerinin sonuçlarını duyurdu. 4 Eylül'de yapılan incelemelerde Bakırköy Yeşilköy'deki 2 bölgeyle Sarıyer Gümüşdere plajından alınan numunelerin halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı belirlendi. Söz konusu yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması için de belediyelere talimat gönderildi. İsrail'in bombardımanı altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze halkı seslerini dünyaya duyurmaya çalışıyor. Gazze'li Ahmet Hasuna'nın yönettiği Vatandaş Usame filmi de Oscar ödüllerine aday gösterildi. Film bir gazetecinin hikayesi üzerinden Gazze'deki dramı anlatıyor. Muhabir arkadaşımız İrem Şimşek de hem o gazeteciyle hem de filmin yönetmeniyle konuştu.
3: Günün birinde Gazze'den sağ çıkabileceğimizi hiç beklemiyorduk.

0: Savaşın ve soykırımın ortasında hayatta kalmaya çalışan bir gazetecinin, bir babanın hikayesi. Vatandaş Usama filmi. Gazze'li gazeteci Usama El Aşi'nin savaşın ortasında geçen hayatının bir yılını anlatıyor.
1: Savaşın ilk yılında yaşadığım anları belgeleyen bir kurgu belgesel kategorisinde değerlendirilebilecek bir yapım. Nitekim filmin geçtiği zaman aralığı, Gazze'ye ilk kurşununun atılmasından itibaren bugüne kadar geçen zaman.
2: Vatandaş Usame, Gazze'den küçük bir hikaye. Ama umarım şu güzelliği hatırlatabilir. Her istatistiğin arkasında bir insan hayatı, bir aile ve bir hikaye var.
0: Savaş sırasında baba olan Usama El Aşi, sadece gazeteci olmanın değil, baba olmanın da zorluklarını yaşarken film tüm bu anları kayıt altına alıyor.
3: Savaşın ilk ayında eşimin hamile olduğunu öğrendim. Böyle bir dönemde karımın hamileliği, çevremdeki diğer gazetecilerin çektiği zorluğun kat kat fazlasını çekeceğim anlamına geliyordu. Çünkü bir yandan bu savaşı haberleştirirken, diğer yandan evimde ailemle birlikte karımın yanında kalıp onun ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamam gerekiyordu. Kelimenin tam anlamıyla iki ateş arasında kalmıştım.
0: Filistin Kültür Bakanlığı, Vatandaş Usama filmini Oscar ödül töreninde Filistin'i temsil etmesi için seçti.
2: Karmaşık duygular içerisindeyim. Bu hikayeyi büyük festivallerde gösterebileceğim için gerçekten çok mutluyum.
0: Film, dünya premierini Venedik Film Festivali'nde yaptı. Uluslararası birçok festivalde gösterime girecek olsa da film ekibi Gazze'deki zorlu şartlar sebebiyle gösterimlere katılamıyor.
1: Şahsen davet ettiler. Ancak geçiş noktalarındaki zorlu şartlar nedeniyle Gazze'den çıkamadım. Çıkarsam Gazze'ye geri dönemeyeceğimden de korktum.
0: Yönetmen Hassun'a dünyaya şu sözlerle sesleniyor.
2: Lütfen haber başlıklarının ötesine bakın ve oradaki insanları görün. Gazze sadece bir yerden ibaret değil. Sevmeyi, hayal kurmayı, üretmeyi, aşkı ve normal bir yaşamı seven insanların yaşadığı güzel bir yer.
0: 99. Oscar ödül töreninde yarışmaya katılmaya hak kazanan filmler Aralık ve Ocak aylarında açıklanacak.
2: Umarım bir gün savaşın dışında başka güzel hikayeler anlatabiliriz.
4: Costa Rica'da bulunan Sardinal'de yaşayan Jose Flores, dünyanın en yaşlı erkeği olabilir. 119 yaşında kendisi ve doğum tarihinin şimdi uluslararası kurumlarca teyit edilmesi gerekiyor.
5: Costa Rica'nın Sardinal kasabasında yaşayan 119 yaşındaki Jose Flores, dünyanın en yaşlı erkeği olabilir. Ancak bu unvanı almak için kimlik doğrulama sürecini bekliyor. Jose Flores kimlik kartına göre 11 Temmuz 1907'de doğdu. Ailenin elinde doğum belgesinden vaftiz belgesine kadar birçok kanıt bulunuyor. Ancak Flores'in dünyanın en yaşlı erkeği unvanını alması için bunların doğrulanması gerekiyor. Onay verebilecek kurumlar arasında Guinness Dünya Rekorları da bulunuyor. Torununun baktığı Flores, günlerini şekerleme yaparak ve torunuyla bilek güreşi yaparak geçiriyor. 8 çocuğu bulunan Flores'in 23 torunu bulunuyor. 119 yaşındaki Jose, uzun yaşamanın sırlarından birinin ailesi olduğunu belirtiyor. Costa Rica'nın Sardinal kasabası, dünya genelinde mavi bölgeler olarak bilinen bir bölgede yer alıyor. Bu bölgeler, insanların daha uzun yaşadığı ve 100 yaşına ulaşma ihtimallerinin yüksek olduğu yerler olarak kabul ediliyor. Sardinal sakinleri uzun yaşamın sırrının kalsiyum ve magnezyum zengini su, mısır ve fasulye ağırlıklı diyetle güçlü toplumsal ilişkiler olduğunu düşünüyor.
4: Gaziantep'te tarladan toplanan kırmızı biberlerin pul bibere dönüşme yolculuğu başladı. Biberler temizlendi ve kurutulmaya bırakıldı.
6: Şimdi bunlar pul biber olacak. Pul biber işlenecek bunlar. Pul biber olarak servis edilecek.
7: Tarlada hasat bitti. Sıra temizleyip kurutmaya geldi. Pul biber yolculuğunda mesai başladı.
6: Biberler tarladan toplanıp sonra burada bir işlem görüyor. Parçalama işlemi oluyor burada.
7: Türkiye'nin

0: kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kollar sıvandı. Toplanan biberler güneşte kurumaya bırakıldı.
1: Yarım saatte bir, saatte bir içinde işçilerimiz gezerek bunun şey olmasını sağlıyor, kurumasını sağlıyor.
0: İki gün boyunca güneşte bekletilen biberler daha sonra fabrikalara gönderiliyor. İşlenip parçalanan biberler sofraya pul biber olarak geliyor.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gönüllülük çalışmalarını dijital ortama taşıyor. 12 Eylül'de hayata geçirilecek olan İyilik Var platformuyla gönüllüler ilgi alanlarına uygun çalışmalara katılabilecek. Bu arada platformun tanıtılması için 81 şehre üzerinde samimi mesajlar yazan billboardlar da yerleştirildi.
0: Sağ ol Ziya abi, var ol Mehmet Usta, iyi ki geldin Nuriye teyze. Türkiye genelinde 81 ilde billboardlarda yer alan mesajların sebebi belli oldu. Gönüllülük çalışmaları İyilik Var'la dijital ortama taşınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllülük hizmetinin sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 81 şehir merkezindeki billboardlara üzerinde teşekkür mesajları ve QR kod yer alan ilanlar asıldı. QR kodu okutan vatandaşlar, İyilik Var dijital gönüllülük platformuna yönlendirildi. 12 Eylül tarihini işaret eden geri sayım sayacıyla karşılaştı. İşlek Cadde ve meydanlardaki billboardlarda görülen "Sağ ol Ziya abi", "Var ol Mehmet Usta" ve "İyi ki geldin Nuriye teyze" gibi ifadeler ilgi çekerek sosyal medyada gündem oldu. 12 Eylül'de platformun açılmasıyla gönüllüler İlgi alanları ve yetkinliklerine uygun etkinlikleri görüntüleyerek katılım sağlayabilecek, gönüllülük eğitimlerine katılabilecek. Platformda yer alan iyilik kapısıyla bakkal, terzi, diş hekimi ve psikolojik danışman gibi farklı meslek gruplarından gönüllüler sahip oldukları imkan ve uzmanlıkları ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine sunabilecek.
2: 2 saatlik haber yolculuğumuzun sonuna geldik. Ben Evren Aydın. Huzurlarınızdan ayrılıyorum ve gündemi de Ahmet Sarı'ya devrediyorum. Birazdan gelişmelerle karşınızda olacak. Yine yarın aynı saatte, saatler 23'ü gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim, iyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Mardin güneşli 27 derece.

0: İyi geçeler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Beştepe'de kabul etti. Yavaş, görüşmede Ankara'daki yatırımların konuşulduğunu açıkladı. Erdoğan'a kabulleri için teşekkür etti.
1: Birbirini daha iyi dinledi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Beştepe'deki görüşmede Ankara'da metro gibi yatırımların ele alındığı bilgisi verildi.
3: Nasıl yapıyorsun? Sen bunun içine neler koyuyorsun?
2: Beştepe'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan'ın Yavaş'ı kabulüne dair iki kare fotoğraf paylaşıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, görüşmede ele alınan başlıkları sosyal medya hesabından paylaştı. Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum dedi.
4: Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık.
0: Yeni Parti lideri Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden haberleri olduğunu söyledi. Özel, bizim onayımızla yaptığı bir görüşmedir dedi.
5: Bu meclisin iradesine ve bu milletin...
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini değerlendirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bilgim var dedi.
6: Mansur Yavaş'ın Erdoğan'la görüşmesinden haberim var. Bir takım projelerle ilgili randevu istediğini söylemiş, bilginiz olsun demişti. Talepten önce söylemişti, son görüşmenizde de böyle bir görüşme olacağını söylemişti. Haberim var, bir sıkıntı yok. Biz Mansur Bey'le kardeşlik hukukuna sahibiz. Ondan şüphem olmaz. Önceden planladığı, haberimiz ve onayımız olan bir görüşmedir.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Koza Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Üsküdar'da yenilenen seçimleri değerlendirdi. Demokrasi adına olmaması gereken her şey oldu dedi. Kazandıkları seçimin iptal edildiğini belirten Özel, suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.
1: Bu seçimlerde bu şehir...
2: CHP ile ittifak olur mu sorusunuysa kesin bir dille reddetti. Asla ve asla mümkün değil ifadelerini kullandı.
6: Biz muhalefetle birlikte oluruz da meşru muhalefetle birlikte oluruz. Sağdan sola herkesle birlikte olurum. Sandıktan çıkanlarla birlikte olurum. Bizim butlan yönetimiyle birlikte yürüyecek bir santim...

0: yolumuz yok. Onlarla birlikte herhangi bir işbirliği yapmamız asla ve asla mümkün değil.
1: Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'den AK Parti'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın tehdit edildiğini iddia etmiş ve Başsavcılık reysen soruşturma başlatmıştı. Tehdit edildiği ileri sürülen Aydın, savcılıkta ifade verdi. Başsavcılık Özgür Çelik'in şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verdi. Özgür Çelik, Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildi demişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddia

0: iddia etti. Savcı tarafından tehdit edilmediğini söyledi. Başsavcılık Özgür Çelik'in şüpheli sıfatıyla ifadesini alacak. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Üsküdar Belediye Meclis üyesi 3 kişinin şikayeti üzerine Özgür Çelik ve ilçe başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. 3 meclis üyesi tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi 103. yaşını kutluyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından parti genel merkezinde geçmişin değerlendirilmesi ve gelecek vizyonunun tespiti toplantısında konuştu. CHP satın alınamaz, bu parti kimsenin mülkü değildir dedi.
1: CHP yönetiminin 103. kuruluş yılında ilk adresi Anıtkabir oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle atanın huzuruna çıktı. Kılıçdaroğlu'na eşlik eden isimler arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve mahkeme tarafından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da vardı. Anıtkabir'in ardından Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki adresi CHP Genel Merkezi'ndeki geçmişin değerlendirilmesi ve gelecek vizyonunun tespiti toplantısıydı. Partililere seslendi. CHP satın alınamaz dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Rahmetli Baykal da söyledi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştü. Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Makamlar gelip geçer, isimler değişir ama vatan kalır, millet kalır, bayrak kalır.
1: Kılıçdaroğlu konuşmasında milliyetçilik mesajı da verdi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi milliyetçiliği sokak duvarlarına değil, Ecevit az önce söyledi, Kıbrıs'ın dağlarına, Ege'nin deniz yataklarına ve Türkiye'nin dört bir yanına yazmak demektir. Bağımsızlık hazır bekleyenlere değil, bedel ödemeyi göze alanlara nasip olur. Bizim devlet anlayışımız budur. Bizim için vatanın bir karış toprağı da, bir damla suyu da, bir karış mavi vatanı da, bir çocuğun geleceği de değerlidir.
1: Savunma sanayi için ayrı bir parantez açtı.
2: Bugünün bağımsızlığı savunma sistemini kurmaktır. Savunma sanayinde kazanılmış hiçbir birikimi küçümsemiyoruz.
1: Kılıçdaroğlu bizim

0: Eski MİT görevlisinin ölümü aslında bir cinayet miydi? Bu şüphe 15 yıllık dosyayı raftan indirtti. Mezarının açılmasına karar verildi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Ergenekon soruşturmasından tutuklanan Kozinoğlu'nun sadece birkaç gün sonra duruşması vardı. O dönem ölümünün kalp damar hastalığı kaynaklı olduğu belirtilip dosyada takipsizlik kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın raftan indirdiği 15 yıllık dosyada kritik bir gelişme yaşandı.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı Ümraniye'de Kocatepe Mezarlığı'nda bulunuyor. İşte ekipler burada fethi kabir işlemi için mezarını açacaklar ve alacakları örneklerle Kozinoğlu'nun ölümü hakkında yeniden bir rapor oluşturulacak.
0: Kozinoğlu ölümünden önce cezaevi yönetiminden kan sulandırıcı ilaç ve vitamin hapı istemişti. Peki cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verildi mi? Kozinoğlu'ndan alınacak örnekler üzerinde bu yönden de inceleme yapılması bekleniyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 cezaevi görevlisinin de sorgu işlemleri sürüyor. FETÖ firaresi olan bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
2: Merkez Bankası bugün yılın 6. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Orta Doğu'daki tansiyon faiz kararına yansır mı? Ayrıntılarına bakalım.
0: Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak, yılın 6. faiz kararı açıklanacak. Piyasaların gözü faiz kararında. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan 25 ekonomisten 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi. Bir ekonomist, faizin 100 bas puan indirilerek %36'ya çekileceğini tahmin etti. Bloomberg HT'nin Eylül ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketine de 19 kurum katılım sağladı. Ankete göre Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de yapılacak toplantısında faizi %37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yılın ilk faiz kararında 100 bas puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul, Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında politika faizini sabit tuttu. Son Para Politikası Kurulu'nun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisinin takip edildiği kaydedilmişti.
2: ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın ABD'deki ara seçimlerden hemen sonra biteceğini açıkladı. Trump, Dallas'a gitmek üzere uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'la savaş seçimlerden hemen sonra sona erecek dedi. İran'la bir anlaşma aramadıklarını söyledi. Nükleer anlaşmadan çok daha fazlasını yapıyorum diye belirtti. Ancak müzakerelerin gerçekleşebileceğini söyledi. Seçimden sonra petrol fiyatlarının da düşeceğini kaydetti. ABD'de Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'nun üçte birinin belirleneceği ara seçimler Kasım ayında yapılacak. ABD Başkanı Trump, İran Savaşı'nın sonu için Kasım'ı işaret ederken İran'da bir kez daha patlama sesleri yükseldi. İran basınının aktardığına göre Keşm Adası'yla Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama sesleri duyuldu. Seslerin denizden geldiği belirtildi. Sirik'te bazı bölgeler füzelerle vuruldu. İsrail'in kuzeyinde de sirenler çaldı. İsrail ordusu siren sesleri düşman uçaklarının sızması sonucu çaldı açıklaması yaptı. Ancak dakikalar içinde yanlış alarm olduğunu aktardı. İran'da pazartesi akşamı da ABD'nin saldırıları sonucu patlamalar yaşanmıştı. İran'ın Kazma Dağı'nda yürüttüğü nükleer tesis inşaatı uydu görüntülerinde ortaya çıktı. Dağın altına gizlenen merkez, ABD için vurulması en zor hedeflerden biri olarak değerlendiriliyor. Pentagon'un ise nükleer tesisleri vurmak için bir simülasyon hazırladığı belirtiliyor.
3: İran'ın Kazma Dağı'nda nükleer tesis için çalışma yürüttüğü belirtildi. Amerikan ordusunun ise vurmak için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. CNN International'ın haberine göre uzmanlar İran'daki Natanz nükleer kompleksi civarının uydu görüntülerini inceledi. Kazma Dağı'nda yeni tesis inşa edildiğini saptadı. Yoğun inşaat çalışmaları gerçekleştirildiği görüldü. Ancak tesisin henüz uranyum zenginleştirme faaliyetlerine hazır olmadığı belirtildi.

0: Uzman analizlerine göre tesisin bulunduğu Granit Dağı, Amerika Birleşik Devletleri için zor bir hedef. Vurulması, Pentagon'un nükleer olmayan en ağır bombaları açısından bile son derece güç görülüyor. Üstelik Kazma Dağı'nın mevcut nesil silahların ulaşmakta zorlanacağı tek İran nükleer tesisi de olmadığı düşünülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ise bu tür tesisleri vurabilmenin bir yolunu geliştirmeye çalışıyor. Pentagon, İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat'tan 4 gün önce harekete geçti. New Mexico'daki bir yeraltı test tesisinin onarılması için 1,2 milyon dolarlık acil sözleşme imzaladı. Tesis gerçek mühimmatlı bir test için hazırlanacaktı. Konuyla ilgili bilgi sahibi 3 kaynak CNN'e test planlarının İran savaşıyla bağlantılı olduğunu aktardı. Kaynaklara göre çalışmanın amacı Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer tesislere yönelik saldırılarını simüle etmekti. Ancak inşaat henüz bitmedi. Amerikan Başkanı Donald Trump geçen hafta yaptığı açıklamada Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz demiş, tesiste kimlerin hareket ettiğini biliyoruz ifadelerini kullanmıştı.
1: İngiltere'nin 12 ülkeyle birlikte İsrail'e yönelik yaptırım kararının ardından Tel Aviv ile Londra arasında diplomatik kriz patlak verdi. Ramallah'taki İngiliz diplomatlardan 7 gün içinde ülkeyi terk etmeleri istendi. İngiltere Başbakanı Burnham yaptırım kararını savunurken ABD Başkanı Trump'ın da bu hamleye karşı çıkmadığı iddia ediliyor.
2: İngiltere Batı Şeria'da Filistinlilere hedef alan İsrailli işgalcilere bir dizi yaptırım kararı almıştı. Kararın ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Andrew Burnham, ülkesinin Gazze'deki duruma yanıt vermekte geç kaldığını söyledi.
3: Çok uzun süredir harekete geçmekte tereddüt ettik. İsrail karşıtı olmakla suçlanmaktan korktuk. Filistin halkının acısı dünyanın vicdanında bir yara. Gazze'de masum Filistinliler ölmeye devam ediyor. İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin hukuka aykırı olduğunu ilk kez söylüyoruz.
2: Burnham, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarından ticareti yasaklama kararının dikkatlice değerlendirilerek alındığını söyledi. Bu adamın İsrail halkını değil, Netanyahu hükümetinin kabul edilemez politikalarını hedef aldığını belirtti. İsrail yaptırımlara karşı harekete geçmiş, İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamıştı. İsrail basını, Ramallah'taki İngiliz diplomatlardan 7 gün içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini yazdı. Haberde konsolosluğun 30 gün içinde faaliyetlerini durdurması gerektiği belirtildi. Kararın ardından gözler ABD'ye çevrildi. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Burnham yaptırım kararını açıklamadan önce ABD Başkanı Trump'la görüşerek süreç hakkında bilgi verdi. Trump'ın herhangi bir itirazda bulunmadığı ve Burnham'dan bu hamleden vazgeçmesini talep etmediği iddia edildi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee yaptırım kararının mantık dışı olduğunu savunmuş, bu kararın sonuçları olacağı tehdidinde bulunmuştu.
1: Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde AfD'nin seçim zaferi ülkenin pek çok bölgesinde tepkiyle karşılanıyor. Almanya'nın eski başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi üyesi Merkel de seçim sonuçlarını gerçek bir dönüm noktası sözleriyle değerlendiriyor. ABD Başkanı Trump ise AfD'den övgüyle söz ediyor.
2: Almanya, AfD partisinin Saksonya-Anhalt'taki seçim zaferini konuşuyor. Aşırı sağ karşı tepkiler büyürken, Almanya'nın eski başbakanı Merkel seçim sonuçlarını dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler, aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde oy kullanmış, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %43,8 oy oranıyla yarışı önde tamamlamıştı. AfD'nin seçim zaferi ülkenin pek çok bölgesinde tepkiyle karşılanırken, Almanya'nın eski başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi üyesi Merkel seçim sonuçlarını değerlendirdi.
4: Almanya Federal Cumhuriyet tarihinde yaşadığımız bir dönüm noktası, gerçek bir dönüm noktası. Biraz daha duygusal bir şey söyleyecek olursam, bir Hristiyan Demokrat Birlik Partisi üyesi olarak kalbim kan ağlıyor. Bunu gerçekten söylemeliyim.
2: Merkel, siyasi adayların seçmenlerin karşısına daha hazırlıklı çıkması gerektiğini belirtti. Almanya Başbakanı Merz de göçmenlerin geri gönderilmesini isteyen AfD'ye meclis oturumunda yaptı.

0: yaptığı konuşma sırasında karşı çıktı.
1: O zaman Almanya'da zanaat sektörü artık çalışamaz. Tek bir huzur evi ve tek bir hastane bile çalışamaz. Tek bir restoran bile işletilemez. İşte bu geri göç politikalarınızın sonucu olacaktır. Geri göç gerçeğe dönüşürse bu zanaat ten rengi ve köken temelinde yapılan etnik temizlikten başka bir şey değildir.
0: AfD'nin seçim zaferi ABD Başkanı Trump'ın da gündemindeydi.
2: Almanya'daki popülist parti gerçekten büyük bir başarıya imza attı. Almanya'ya büyük zarar veren o son derece berbat göç kuralları ve düzenlemelerinden artık bıktılar. Yükselişteler ve artık buna daha fazla tahammül etmeyecekler.
0: Seçim sonuçları yalnızca Saksonya-Anhalt açısından değil, göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyerek AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Merz hükümeti açısından da siyasi bir darbe olarak değerlendiriliyor.
3: Türk savunma sanayinde önemli bir adım daha atıldı. Makine ve kimya endüstrisi Mısır'da Zafer isimli bir şirket kurdu. Şirketin hedefi sadece Mısır pazarı değil, Körfez bölgesindeki ticari faaliyetlere de katkı sağlaması bekleniyor.
4: %100 Mısır hukukuna göre kurulan, hisselerinin tamamı makine kimyaya ait olan Zafer adıyla bir şirket kurduk.
5: Türk savunma sanayisi uluslararası alanda yeni adımlar atmaya devam ediyor. Makine kimya endüstrisi Mısır'da Zafer isimli bir şirket kurdu.
4: Bu kurmuş olduğumuz şirket hem Mısır'daki bizim makine kimya adına ticari faaliyetlerimizi yönetiyor olacak, hem burada kuracağımız joint venture'larda ortak üretim tesislerini o firma üzerinden kuruyor olacağız. Makine kimyanın Mısır hukukuna göre hareket edebilme kabiliyetine sahip bir firması oldu. Makine kimya tıpkı Azerbaycan'da olduğu gibi Mısır'da da kendi tüzel kişilikleriyle var olmaya devam ediyor.
5: Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürü İlhami Keleş, Kahire'de kurulan şirketin hedefini de paylaştı.
4: Zafer şirketinin sermayesi, hisselerinin tamamı makine kimyaya ait bir şirket. Yerel firmalarla kuracağımız ortaklıkları bu firma kuruyor olacak. Yani Zafer ortak olacak o firmalara. Bu şekildeki Mısır'daki ticari süreçlerimize, hatta Afrika'daki, hatta Körfez bölgesindeki ticari faaliyetlerimize katkı sağlamak üzere böyle bir firmayı Kahire'de kurduk.
3: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl okullarda Türk Dünyası kaynakları okutulacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'dan da atılan bu adımla ilgili değerlendirme geldi. Bu adım eğitim müfredatımıza kazandırılmasını hedeflediğimiz Türk Dünyası seçmeli dersinin de güçlü bir başlangıcı niteliğindedir ifadesini kullandı.
6: Temel kaynak olarak kullanılacak. Türk Dünyası'nın ortak kültürel miras tanıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl okullarda Türk Dünyası kaynakları okutulacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'dan atılan bu adımla ilgili değerlendirme geldi. Memnuniyet ve heyecan duyduklarını ifade etti.
7: İlk öğretim ve orta öğretim öğrencilerimiz için hazırlanan Türk Dünyası Kültür Atlası ve Türk Dünyası Yolculuğu adlı eserler yıl boyunca okullarımızda temel kaynak olarak kullanılacaktır. Bu adım, eğitim müfredatımıza kazandırılmasını hedeflediğimiz Türk Dünyası seçmeli dersinin de güçlü bir başlangıcı niteliğindedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türk Dünyası vizyonu doğrultusunda hazırlanan bu kitaplar, bu eğitim-öğretim yılında basılı materyal olarak sıralardaki yerini alacaktır.
6: Zorlu, söz konusu kaynakların Türk Dünyası'nın kültürel mirasını, edebi ve sanatsal birikimini duru bir anlatımla bir araya getirdiğini vurguladı. Bu yıldan itibaren okullarda okutulacak kitaplarla öğrencilerin ortak kültürel miras tanımaları ve geleceğe uzanan gönül bağlarının önemini kavramaları hedefleniyor. Eserlerin dijital ve zenginleştirilmiş içerikleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital platformları üzerinden tüm öğretmen, öğrenci ve velilerin erişimine sunulacak. Zorlu, çalışma için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve emeği geçenlere teşekkür etti.
3: Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin görülen davada karar açıklandı. Sanık Cemil Koç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, indirim uygulanmadı. Küçükçekmece'de 13 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen

0: ve cesedi bavula konularak Eyüp Sultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davada karar çıktı. Zanlı Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 11 sanığın yargılanması sona erdi. Davada Cemil Koç hakkında kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verildi. Cezada indirim uygulanmadı. İstanbul Sancaktepe'de 39 yaşındaki milli antrenör Funda Bakış eski çalışanı tarafından öldürülmüştü. Katil zanlısının savcılık ifadesi ortaya çıktı. Bıçağın yanlışlıkla saplandığını iddia etti.
1: Konuşmak için gittim, öldürmek istemedim dedi. Bıçağın yanlışlıkla saplandığını ileri sürdü. 39 yaşındaki antrenörün ölümünde zanlının ifadesi ortaya çıktı. Milli Cimnastik antrenörü 39 yaşındaki Funda Bakış ve eski çalışanı 21 yaşındaki Zehra G. arasında bir süredir husumet vardı. 1,5 yıl boyunca Funda Bakış'ın spor salonunda çalışan Zehra G., iddiaya göre işten çıkarılınca tehdit mesajları atmaya başladı. İkili son olarak 30 Ağustos'ta İstanbul Sancaktepe'de karşı karşıya geldi. Zehra G. ve yanındaki arkadaşlarıyla Funda Bakış ve eşi arasında tartışma çıktı. Ardından taraflar kavgaya tutuştu. O sırada Zehra G. çantasındaki bıçağı eline alıp Funda Bakış'ı yaraladı. Hastaneye kaldırılan antrenör kurtarılamadı. Tutuklanan Zehra G.'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Çalıştığı dönemde kredi çekerek parayı Funda Bakış'a verdiğini ancak borcunu alamadığını söyledi. Olay sırasında bıçağı eline aldığını, Funda'nın kendisine saldırmak için geldiğinde yanlışlıkla saplandığını iddia etti. Savcılığın hazırlayacağı iddianame bekleniyor.
0: Antalya'da 15 katlı binanın dış cephesini boyayan iki işçi iskele halatının boşalması sonucu 13. katta asılı kaldı. Ölümle burun buruna gelen işçiler emniyet halatına tutunarak hayatta kaldı.
2: İskele düştü, adamlar asılı kaldı orada.
3: Pat küt pat küt şu apartmandan iskeleler yuvarlandı. Ay bir baktım iki tane beyefendi asılı kaldı.
4: Boya yaparken iskelenin halatı boşaldı. 13. katta asılı kalan işçiler ölümden döndü. Ama yine çok... İki işçi Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 15 katlı binanın dış cephesini boyuyordu. Bu sırada iskele halatın boşalması nedeniyle düşmeye başladı. İskeledeki işçiler savrularak emniyet kemerlerinden halatlara tutulu halde asılı kaldı.
3: Evet.
4: Büyük bir tehlike atlatan iki işçi kendi imkanlarıyla 13. kattaki dairenin balkonuna girdi. İskele ise apartmanın 4. katındaki klima ve balkon demirlerine takılı halde durdu.
3: Allah'tan canları kurtuldu, asılı kaldılar, itfaiye çağrıldı. Şimdi müdahale ediliyor.
4: Olay yerine gelen ekipler işçilerin balkonda olduğunu görünce ev sahibine ulaştı. Ev sahibinin gelmesiyle işçiler güvenli şekilde indi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
3: Abla dedi, bu ikinci sefer oluyor bu iskelenin böyle olması dedi. Ay dedim, neden dedim aynı iskeleyi bir daha kullanıyorlar. O kadar mı insanların canı az diye tepki verdim.
0: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili davada 4. duruşma devam ediyor. Duruşmanın ilk gününde belediye yetkilileri ve çalışanlar savunma yaptı. Eski belediye başkan yardımcısı ruhsatı imzalarken bina hakkında yıkım kararı olduğunu bilmiyordum dedi.
1: İmza için getirilen dosyayı inceleme sorumluluğum yok dedi. İmzayı atarken yıkım kararını bilmediğini söyledi. 7 kişinin öldüğü yangında belediye yöneticileri ve çalışanları suçlamaları reddetti. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde geçen yıl 8 Kasım'da yangın çıktı. 3'ü çocuk, 7 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Aralarında şirket ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 10'u tutuklu biri firari 23 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşması başladı. Duruşmada ilk olarak belediye yetkilileri savunma yaptı. Tutuklu sanık eski Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden sonra göreve geldiğini, söz konusu işletmeye eski belediye başkanı döneminde ruhsat verildiğini söyledi. Kendisinin işletmenin adres değişikliği nedeniyle yenilenen ruhsatı imzaladığını savundu.

0: eski belediye başkan yardımcısı Necati Temiz, imza için getirilen dosyanın içeriğini incelemek gibi bir sorumluluğunun olmadığını belirtti. İşletme sahiplerini tanımadığını, daha önce hiç aynı ortamda bulunmadığını belirtti. Ruhsatı imzalarken bina hakkında yıkım kararı olduğunu bilmiyordum dedi. Dönemin belediye başkan yardımcısı tutuklu sanık Hüseyin Öztürk ise belediyenin yıkımları karşılayabilecek ekonomik ve sosyal güce sahip olmadığını söyledi. Yangının çıktığı işletmeye ruhsat verildiği dönemde kaçak yapıyı tespit ettiklerini ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne bildirdiklerini belirtti. Yıkım kararını verdikten sonraki süreçten sorumlu olmadığını savundu.
1: Korkma, tamam, korkmayın.
0: Tutuklu firma yetkilileri Altay Ali Oransal ve kardeşi İsmail Oransal'ın da aralarında olduğu 4 sanık hakkında 7'şer kez müebbet, belediye yetkilileri ve çalışanları için bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şer aya kadar hapis cezası isteniyor.
2: Çanakkale'de kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, doktorların başarılı müdahalesiyle tehlikeyi atlatmıştı. O başarıya katkı sağlayan cihazlardan biri de yeni nesil anjiyo cihazıydı. Peki bu cihaz nasıl çalışıyor? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü ve kardiyolog anlattı.
3: Bir haftada orta çağ, 15 güne yeni çağ, yemin ediyorum bir aya kadar, Fransız devrimine kadar götürürüz biz bu işi.
4: Cem Bey vakasından özel. Hızlı bir şekilde teknolojinin devreye girmesi çok çok önemli. Çok konforlu cihazlar bunlar. Özellikle yeni nesil.
5: Bu ülkemizde artık ilçeler bazında da yaygınlaşmış bir durumda.
0: O teknoloji yeni nesil anjiyo cihazı. Ayvacık'taki yazlığında kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın hayatını bu cihazın kurtardığı ortaya çıktı.
4: Hekim kabiliyetimiz ve tabii ki cihaz. Yani ikisini de ben ön plana çıkarmak istiyorum. 112 marifetiyle ailesi ulaşıyor. Ayvacık devlete ve bize toplam ilk göğüs ağrısından itibaren hocalarımızın bize verdiği bilgi 1 saat 50 dakika.
0: Ünlü komedyen 29 Ağustos'ta Çanakkale'de kalp krizi geçirdi. Kritik dakikalarda önce ilçe sonra da üniversite hastanesine götürüldü. Hekimler Cem Yılmaz'ı ilk müdahalesinin ardından anjiyoya aldı. Hastaneye yeni alınan anjiyo cihazı da o müdahaleye eşlik etti.
5: Kullandığımız cihaz bütün üniversite ve kamu hastanelerinde kullanılan cihazımız. Bölgemize de ilimize de yeni aldığımız anjiyo cihazıyla hizmet verdik.
0: Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve desteğiyle alınan yeni nesil anjiyo cihazı klasik anjiyodan farklı bir teknoloji. Hasta için zor bir süreç olan anjiyo işlemi kasık yerine el bileğinden yapılıyor. Cem Yılmaz'a da bu şekilde anjiyo yapıldı.
5: Damar tam yakın tıkalıydı. Bu sebepten oraya stent işlemi gerçekleştirildi. Tam açıklık sağlanınca, şikayetleri gerilince, EKG'si düzenince yatağında göğüs ağrısı geçmiş rahatlamış bir şekilde istirahate geçti. Bütün dünyada bütün güncel kılavuzların önerdiği ilaç salınımı dediğimiz stent takılıyor. Damara belli bir süre yaklaşık 3 ay boyunca salınım yapan stentler implant ediliyor. Üzerindeki ilaçlar maksimum 3 ay kadar ortalama salınım yapıyor. Bu da damarın stentin tekrar tıkanmasını büyük oranda önleyemiyor.
3: Benim adım Arif. Bizde her şey olur, uzay konusunda yanlış olmaz. Ben yengeme en güzel yerden vereceğim abi.
2: Vanlı Karahaydar olarak bilinen ve düğünde takılan altınlarla gündeme gelen sosyal medya ünlüsü Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Peki Tançalan ifadesinde ne söyledi? Düğünde takılan altınlar için ne açıklama yaptı? Bakalım.
0: Altın bilezikler, kolyeler, kemerler. Bu görüntülerle gündem olan düğün sonrası gözaltına alınan Vanlı Karahaydar için tutuklama kararı çıktı. Mehmet Fatih Tançalan, altınlar için kuyumcudan emanet aldık dedi. Çağla Öz ve Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla tanınıyor. Van'da hafta sonu yaptıkları düğünse günlerdir konuşuluyor. Özellikle de geline takılan altınlar. Mehmet Fatih Tançalan daha önce yaptığı paylaşımlarla ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Peki ifadesinde düğünde takılan altınlar ve sosyal medyada paylaşılan lüks yaşamla ilgili ne ifade verdi?
6: 34,
0: düğündeki tüm masrafların sponsorlar aracılığıyla karşılandığını iddia etti. Takılan altınları ise Muradiye ilçesinde tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ileri sürdü. Altınları düğünden sonra iade ettik dedi.
6: 06 Trabzon.

0: Savcılığın yazısında, şüphelinin mali profiliyle sosyal medyada görünen ekonomik yaşam standardının uyumlu olmadığı belirtildi. Dubai üzerinden kaynağı belirsiz gelirleri ülkeye soktuğu yönünde bilgiler olduğu öğrenildi. Düğünle ilgili görüntülerin incelemesi sürüyor. Altınlar ve diğer mal varlığı unsurlarının kaynağının belirlenmesi amacıyla mali araştırma yapılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmayla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler titizlikle incelenecektir ifadelerini kullandı. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır dedi.
1: Düğünü sosyal medyada gündem olan Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın ardından benzer şekilde sosyal medya paylaşımı yapan Ali Haydar Kurum tutuklandı. Sosyal medyada kendini Vanlı iş insanı olarak tanıtan Ali Haydar Kurum'un çevresindeki kalabalık grupta yürürken kayda alınan görüntüleri sonrası polis harekete geçti. Ali Haydar Kurum polis tarafından İstanbul Pendik'te gözaltına alındı. Kurum hakkında uyuşturucu madde kullanımı, kasten öldürmeye teşebbüs gibi çeşitli suçlardan 11 olay kaydı bulunduğu tespit edildi. Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan kurum sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Antalya'daki orman yangını sadece ağaçları küle çevirmedi. İnsanlar, hayvanlar da etkilendi. Tıpkı 12 yaşındaki Fevzi'nin oğlağı gibi. Fevzi, oğlağını dumandan korumak için onu sırtına aldı, yola düştü.
2: Doğumundan itibaren hep yanındaydı. Yangında yürüyemez hale gelen oğlağını sırtında taşıdı. Küçük çocuk herkesi duygulandırdı. Antalya'nın Serik ilçesinde pazartesi gecesi ormandan alevler yükseldi. 3 ev küle döndü. Tarım arazileri ve seralar zarar gördü. Ahırlarda hayvanları kurtarma telaşı vardı.
3: Şimdi çocukluğumuz, hayatımız, ekmeğimiz, kazancımız küçükbaş hayvancılıktan olduğu için.
2: Aksay ailesi de hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu. O anlarda kaydedilen görüntü tüm Türkiye'nin yüreğine dokundu. 12 yaşındaki Fevzi Fırat Aksay, oğlağını sırtladı, dumandan kurtardı.
4: Bunu ben çok sevmiştim. O zaman rahatsızlandı ve geldim bunu burada yıkadım ben. Ve ondan sonra iyileşmeye başladı.
2: Orman yangını söndürüldüğünde akıllarda Fevzi Fırat'ın yürekleri ısıtan görüntüsü kaldı.
1: Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde müstakil bir evde yangın çıkmış. Ev sahibi çiftin cansız bedeni bulunmuştu. Yangında hayatlarını kaybettikleri düşünülen çiftin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayetin failini araştırıyor.
2: İtfaiye yangın ihbarına gitti. İki cansız bedenle karşılaştı. Yapılan otopsi cinayeti ortaya çıkardı.
5: Haklarınızı helal edin.
6: Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı. Yani bunu yapan kişilerin bulunmasını temelli ediyoruz.
2: A Üykü ve eşi Hayriye Üykü Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Ürünlü mezrasında yaşıyordu.
6: Hayriye ve A Üykü çifti 40 yıldır yaşadıkları evlerinde gece yarısı yangın çıktı. Evde ölü bulunan Üykü çifti otopsi için adli tıpa kaldırıldı. Adli tıpta yangından değil, cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı.
2: Yapılan otopside Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evde inceleme yaptı. Başsavcı Aşkın Yeğen, Üykü ailesiyle görüşüp başsağlığı diledi.
6: Benim annem babam kimseye kötülük yapan yapıya sahip insanlar değildi. Bizim evimiz yol üstü, herkesin evi gibiydi.
7: Çok yardımları oluyordu. Ya herkese yardımcı oluyordu. Sadece şey dedi, yolda geçen herkese.
2: Yaşlı çiftin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği ortaya çıktı. Hayriye ve A Ülke'ye ait bazı kişisel eşyaların bulunamadığı tespit edildi. Yaşlı çiftin yakınları olayın fail ya da faillerinin bir an önce bulunmasını istiyor.
6: Bu yaptı, şu yaptı, şu yapacak diye kimseye iftira atmak durumunda değiliz. Dediğim gibi biz düşman sahibi insanlar değiliz. Eğer benim annem babam ön otopsi raporunda sırtından vurularak teşhis ediliyorsa bunu yapan kişileri muhakkak bulunup en

0: azından başka insanlara zarar vermesi adına yakalanması gerekiyor.
1: A ve Hayriye Öykü çiftinin cenazeleri otopsinin ardından yaşadıkları köyde toprağa verildi. Yakınları onları dualarla son yolculuğuna uğurladı.
2: Dünya ve uhrevi haklarınızı helal edin.
3: Helal
2: olsun. Helal edin.
3: Helal olsun.
4: Gürcistan'dan havalanan özel uçak arıza yapınca Rize açıklarında denize acil iniş yaptı. İki kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
1: Gürcistan'dan havalandı. Rize semalarında arızalandı. İki kişiyi taşıyan hafif uçak denize acil iniş yaptı. Özel uçak Batum Havalimanı'ndan kalktı. Varış noktası Ordu Giresun Havalimanı'ydı. Uçağın motoru Rize açıklarındayken arızalandı. İki kişilik uçak Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi. Uçaktaki iki kişi can simitleriyle kurtarıldı. Belçika vatandaşı iki kişi bilinci açık şekilde hastaneye kaldırıldı.
5: Her türlü acil tetkikleri yapıldı ve izlem amacıyla şu anda müşahedemizde takip etmekteyiz hastalarımızı.
1: Pazar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada uçağın motor arızası nedeniyle Rize Artvin Havalimanı'na iniş yapmak istediği belirtildi. Kule ile iletişime geçen iki kişinin daha sonra zorunlu olarak denize indiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
4: Kocaeli'de yaşayan 63 yaşındaki Gülbiter Duman, Şubat ayında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş, kolundaki bileziklerse çalınmıştı. Olaya ilişkin sanık komşu ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanığın olay öncesinde kuyumcuya giderek bileziklerin nasıl kesileceğini sorduğu ortaya çıktı.
6: Cebinden çıkardığı altınları tek tek kuyumcuya verdi. İddiaya göre cinayet sonrası çaldığı bilezikleri böyle sattı. Olay 27 Şubat'ta Kocaeli'de yaşandı. 63 yaşındaki Gülbiter Duman mutfakta yere yığıldı. Sesleri duyan 82 yaşındaki annesi kızını yerde kanlar içinde görünce yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Boynu ve kolunda kesikler olan Gülbiter Duman'ın öldüğü belirlendi. Kadının kolundaki 3 burma bilezik de yoktu. Öldürülen kadının komşusu Salihçe şüpheli olarak tutuklandı. Hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, konutta silahla yaralama suçundansa 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İlk kez hakim karşısına çıkan sanık suçlamaları reddetti. Olay günü binaya hoşlandığı kadını görmek için gittiğini, bileziklerin eşine ait olduğunu iddia etti. Duruşmada altınların bozdurulduğu kuyumcu da dinlendi. Kuyumcu Y'de sanık Salih Çey'nin olay öncesi dükkana gelerek bileziklerin koldan nasıl keserek çıkarıldığını sorduğunu söyledi. Sanık Salih Çey'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.
4: Ankara'da kayıp olarak aranan bir kişinin cesedi Baraj Gölü'nde bulunduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
7: Kendisinden saatlerce haber alınamadı. Önce otomobili bulundu, sonra da cansız bedeni. Ankara'da 42 yaşındaki EK'den uzun süre haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede HK'nin telefonunun son olarak Altındağ ilçesindeki Çubuk Barajı civarında sinyal verdiği belirlendi. Bölgeye giden ekipler kayıp adama ait otomobili Çubuk Bir Barajı viyadüğünde buldu. Aracın kapılarının kilitli, kaputununsa açık olduğu tespit edildi. Aramalar bu noktada yoğunlaştırıldı. Baraj Gölü'nde ve çevredeki çalışmalar gece boyunca sürdürüldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıçlar sabah saatlerinde kayıp adamın cansız bedenine ulaştı. İlk incelemelerde cinayet şüphesini gösteren bir bulguya rastlanmadı, intihar ihtimalinin değerlendirildiği öğrenildi. İncelemenin ardından HK'nin cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.
4: Sırada İstanbul'dan bir vefasızlık haberi var. Beyoğlu'nda Fatih Sultan Mehmet döneminde Ayasofya Camii'ne gelir sağlamak amacıyla inşa edilen

0: Tarihi Galata bedesteninin son hali görenleri şaşırtıyor. Günümüzde Fatih Çarşısı olarak bilinen bedestenin dış duvarlarına çizilen grafitiler tarihi dokuya zarar veriyor.
1: Yapının giriş kısmına yazılar yazılmış ve içinde de görüntü kirliliği var.
2: Geçmişi Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar gidiyor. Osmanlı mirası yapının son hali görenleri şaşkına çeviriyor. Görüntü İstanbul Beyoğlu'ndaki Tarihi Galata bedesteninden. Tarihe tanıklık eden bedestenin geçmişi çok eski.
1: Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılıyor. Ayasofya Camii'ne gelir getirmesi amacıyla.
2: Galata bedesteni adeta kaderine terk edilmiş durumda. Osmanlı döneminde kumaş ve değerli ürünlerin satıldığı çarşı olan Galata bedesteni şimdilerde hırdavatçıların bulunduğu bir sokak olarak biliniyor. Yaklaşık 1000 metrekarelik alana kurulan tarihi yapının 9 kubbesi var. Yığma taş mimarisiyle inşa edilen bedesten zaman içinde bakımsızlık nedeniyle yıprandı. Bedestenin duvarlarına grafitiler çizildi.
1: Sıvalar dökülmüş, bazı yapıları çok kötü gözüküyor, taşlarında dökülmeler var. Buraya en kısa zamanda bir restorasyon gerekiyor.
2: Tarihi yapının son halini görenler bedestenin aslına göre restore edilmesini istiyor.
1: Yıllar içinde bu tarihi yapı aslını kaybediyor, değerini kaybediyor. Çünkü zamanında kumaşların ve değerli ürünlerin satıldığı bir yerdi. Şu anda ise hırdavatçıların bulunduğu bir yer. Maalesef bu da hoş bir görüntü değil.
0: Bursa'da evini kiracılara göstermeye giden ev sahibi büyük şok yaşadı. Komşusunun bahçesinden evine uzanan dev tüneller vardı. Ev sahibi şikayetçi oldu ama o tünellerin gizemi halen çözülemedi.
3: Buradan şöyle bir baktığımda buranın anormal şekilde kazılmış olduğunu gördüm.
2: Evini yeni kiracıya göstermeye gitti. Neye uğradığını şaşırdı. Bahçede evine uzanan tünellerle karşılaştı.
3: Kazan kişileri de azıttılar. Daha fazla kazmaya başladılar. Her gelişimizde malzemenin arttığını görüyoruz. Tünelin daha fazla kazıldığını görüyoruz.
2: Salih Gürsoy, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşıyor. Boş evini kiracılara göstermek için mahalleye gitti. Bahçeye girdiğinde evin altından uzanan tünelleri gördü.
3: Anormal bir şekilde kazılmıştı. Bizim evimizin temeline doğru kazılmıştı.
2: Gürsoy'un iddiasına göre tüneller define için kazıldı. Komşuları da kazan kişileri gördü.
3: Define kazıyorlar, ne olabilir başka? Çevreye komşulara karşı su kazıyoruz falan demişler. Kepçe falan kullanmışlar. Böyle su kazılır mı?
2: Ev sahibi kazı yapanlarla ilgili şikayette bulundu. İncelemeler sürüyor.
3: Hatta öyle oldu ki yani güzel bir yağmur yağsa evin göçeceği şüphesi uyanmaya başladı bizde. Endişeye kapıldık yani.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar önümüzdeki günlerde Batı Karadeniz'de petrol hedefli bir sondaja başlanacağını açıkladı. Bayraktar Türkiye'nin doğal gaz ve elektrik alanındaki hedeflerini de anlattı.
2: Batı Karadeniz'de yakın zamanda yeni sondaj çalışmasının başlayacağını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar doğal gazdaki sondaj çalışmalarına dair hedefleri paylaştı.
4: Önümüzdeki günlerde Batı Karadeniz'de petrol hedefli bir sondaja başlayacağız. Karadeniz gazı en önemli projemiz. İnşallah bu yıl bitmeden orada üretimi iki katına çıkarıyoruz. Yani şu an 4 milyon haneye yetecek gazı 8 milyon haneye çıkarıyoruz. 2028'de ise bunu 4 katına çıkarma hedefimiz var. Yani 2028 yılında neredeyse Rusya'dan aldığımız gazın %80'i kadar gazı kendi sahalarımızdan Karadeniz'den üretir hale geleceğiz.
2: Bakan Bayraktar, CNBC'ye yayınında soruları yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değindi, maden potansiyeline dikkat çekti.
4: Türkiye'nin çok büyük bir maden potansiyeli var. Önemli yerlerden biri de Hakkari ama malumunuz terörle uğraşan bir Türkiye o bölgelere hiç bakamadı. Nasıl Gabar'da, Şırnak'ta terörden sonra bugün 80-85 bin varile giden üretime geldiysek, benzer şekilde neden Hakkari'de madende yapmayalım? Terörsüz Türkiye başarılı oldukça o bölgedeki ekonomik kaynakları hayata geçirmemiz söz konusu olacak.
2: Bayraktar'ın gündeminde Türkiye'nin elektrikteki yol haritası da vardı. 2035 yılında %35 seviyesinde elektrikleşme hedefinin bulunduğunu söyledi. Elektrik alanındaki vizyonun COP31 iklim zirvesinde paylaşılacağını da aktardı.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul ve Antalya havalimanlarının 8 ayda 81,7 milyon yolcuyu ağırladığını duyurdu. Vuraloğlu bu rakamın 2002 yılından Türkiye genelinde hizmet verilen yolcu sayısının iki katını aştığını

0: açtığını söyledi.
1: Ağustos ayında 28.794.764 kişi ulaşımda hava yolunu tercih etti. Ocak-Ağustos döneminde uçak trafiği 167.552.966'ya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Ağustos ayına ait hava yolu verilerini paylaştı. Buna göre Ağustos ayı boyunca havalimanlarında iniş kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 97.625, dış hatlarda ise 106.231 oldu. Toplam uçak trafiği ise üst geçişlerle birlikte 255.970'e ulaştı. Bu oran geçen ayın aynı ayına göre %1,5 artış gösterdi. Geçtiğimiz ay yolcu trafiğinde %4,1 artış görüldü. İç hatlarda 11.144.749 olarak gerçekleşen yolcu trafiği, dış hatlarda 17.643.496 oldu. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 28.794.764 kişi Ağustos ayında hava yolunu tercih etti. Ve en çok yolcuya hizmet verilen havalimanları. Ocak-Ağustos döneminde Türkiye genelinde en çok yolcu 56.648.965 ile İstanbul Havalimanı'nda yer aldı. Burayı sırasıyla Sabiha Gökçen, Antalya, İzmir Adnan Menderes ve Muğla'da yer alan Dalaman'la Milas-Bodrum havalimanları takip etti. Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre 2026'nın ilk 8 ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı 167.552.966'ya ulaştı. Bu dönemde uçak trafiği ise 1.619.476 olarak kaydedildi.
0: Orta vadeli programa göre artan yaşlı nüfus için uzun dönemli bakım sigortası devreye alınacak. Bunun için ilgili bakanlıklar altyapıyı oluşturacak. İleri yaşlardaki kişilerin evde ya da hastanelerdeki bakım desteği güçlendirilecek.
1: Artan yaşlı nüfusunun bakımı için önlem alınacak. Uzun dönemli bakım sigortası hayata geçirilecek. Sağlık hizmetleri güçlendirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı verilerine göre 5 yılda 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus %20,5 artarak 9.583.059 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı %11,1'e çıktı. Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde 8.000'e aşkın insan yaşıyor. Artan yaşlı nüfus ve doğurganlıktaki düşüş eğilimi 2027-2029 dönemi orta vadeli programında da dikkate alındı. Programa göre uzun dönemli bakım sigortasının uygulamaya konulması için ilgili bakanlıklar altyapı oluşturacak. Prim ödeyen vatandaşlar ileri yaşlara geldiğinde sigortadan yararlanabilecek. Yaşlılık ve kronik rahatsızlıklar nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini tek başına gerçekleştiremeyen kişilere evde ya da kurumlarda sağlanan bakım desteği güçlendirilecek. Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetleri süreklilik arz eden hizmetler haline getirilecek. Artan yaşlı bağımlılık oranının ve aileler üzerindeki bakım yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.
2: Tansiyonunuzu, şekerinizi ölçmüş olacağız. Kalp krizinize bakarız.
1: OVP'ye göre sağlık hizmetlerinin geri ödemesine yönelik düzenlemeler de yapılacak. Geri ödemelerde risk analizi ve hizmet sunucularının davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek. Sağlık market uygulaması daha fazla ilaç ve medikal malzemeyi kapsayacak şekilde genişletilecek.
0: Şimdi kısa bir ara.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Mardin güneşli 27 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın bitimi için tarih verdi. Trump, ABD'deki ara seçimlerden hemen sonra savaşın sona ereceğini açıkladı.
1: I think the war will end immediately after the election because they can't hold out any longer. They're desperate.
0: İran savaşının ne zaman biteceğine işaret etti. Savaşın başlangıcında anlaşma yapmak istediğini öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'dan Texas eyaletine giderken havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'deki benzin fiyatlarının 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerinden sonra düşeceğini söyledi. Seçimler sonrası İran savaşının biteceği sinyalini verdi.
1: Originally I wanted to make a deal. We're so far down the line. They have very little country left right now. So we're not looking for it. Yes, a negotiation could possibly happen, but it's not something we're looking at. This war will end immediately after our election.
0: Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'nun 1/3'ünün belirleneceği ara seçimler Kasım'da yapılacak. ABD'nin İran'a saldırıları ise 28 Şubat'ta başlamıştı. ABD Savunma Bakanlığı'na göre savaşta yaralanan ABD askeri sayısı 820'ye yükseldi. 18 asker ise hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Beştepe'de kabul etti. Yavaş, görüşmede Ankara'daki yatırımların konuşulduğunu açıkladı. Erdoğan'a kabulleri için teşekkür etti.
2: Birbirini daha iyi dinledi.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Beştepe'deki görüşmede Ankara'da metro gibi yatırımların ele alındığı bilgisi verildi.
4: Nasıl yapıyorsun? Sen içine neler koyuyorsun?
3: Beştepe'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan'ın Yavaş'ı kabulüne dair iki kare fotoğraf paylaşıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, görüşmede ele alınan başlıkları sosyal medya hesabından paylaştı. Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum dedi.
5: Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık.
0: Cumhuriyet Halk Partisi 103. yaşını kutluyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ilk olarak Anıtkabir'e

0: kabiri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından parti genel merkezinde geçmişin değerlendirilmesi ve gelecek vizyonunun tespiti toplantısında konuştu. CHP satın alınamaz, bu parti kimsenin mülkü değildir dedi.
1: CHP yönetiminin 103. kuruluş yılında ilk adresi Anıtkabir oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle Atar'ın huzuruna çıktı. Kılıçdaroğlu'na eşlik eden isimler arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve mahkeme tarafından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da vardı. Anıtkabir'in ardından Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki adresi CHP Genel Merkezi'ndeki geçmişin değerlendirilmesi ve gelecek vizyonunun tespiti toplantısıydı. Partililere seslendi. CHP satın alınamaz dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Rahmetli Baykal da söyledi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştü. Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Makamlar gelip geçer, isimler değişir ama vatan kalır, millet kalır, bayrak kalır.
1: Kılıçdaroğlu konuşmasında milliyetçilik mesajı da verdi. Cumhuriyet Halk

0: dört bir yanına yazmak demektir. Bağımsızlık hazır bekleyenlere değil, bedel ödemeyi göze alanlara nasip olur. Bizim devlet anlayışımız budur. Bizim için vatanın bir karış toprağı da, bir damla suyu da, bir karış mavi vatanı da, bir çocuğun geleceği de değerlidir.
1: Savunma sanayi için ayrı bir parantez açtı.
0: Bugünün bağımsızlığı savunma sistemini kurmaktır. Savunma sanayi...

0: Markete göre Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de yapılacak toplantısında faizi %37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yılın ilk faiz kararında 100 bas puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul, Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında politika faizini sabit tuttu. Son para politikası kurulunun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisinin takip edildiği kaydedilmişti.
1: Devletin kara kutusu olarak anılan Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada fethi kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun cuma günü mezarı açılıp örnekler alınacak.
0: Eski MİT görevlisinin ölümü aslında bir cinayet miydi? Bu şüphe 15 yıllık dosyayı raftan indirtti. Mezarının açılmasına karar verildi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Ergenekon soruşturmasından tutuklanan Kozinoğlu'nun sadece birkaç gün sonra duruşması vardı. O dönem ölümünün kalp damar hastalığı kaynaklı olduğu belirtilip dosyada takipsizlik kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın raftan indirdiği 15 yıllık dosyada kritik bir gelişme yaşandı.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı Ümraniye'de Kocatepe Mezarlığı'nda bulunuyor. İşte ekipler burada fethi kabir işlemi için mezarını açacaklar ve alacakları örneklerle Kozinoğlu'nun ölümü hakkında yeniden bir rapor oluşturulacak.
0: Kozinoğlu ölümünden önce cezaevi yönetiminden kan sulandırıcı ilaç ve vitamin apı istemişti. Peki cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verildi mi? Kozinoğlu'ndan alınacak örnekler üzerinde bu yönden de inceleme yapılması bekleniyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 cezaevi görevlisinin de sorgu işlemleri sürüyor. FETÖ firaresi olan bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
1: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili davada 4. duruşma devam ediyor. Duruşmanın ilk gününde belediye yetkilileri ve çalışanlar savunma yaptı. Eski belediye başkan yardımcısı, ruhsatı imzalarken bina hakkında yıkım kararı olduğunu bilmiyordum dedi.
0: İmza için getirilen dosyayı inceleme sorumluluğum yok dedi. İmzayı atarken yıkım kararını bilmediğini söyledi. 7 kişinin öldüğü yangında belediye yöneticileri ve çalışanları suçlamaları reddetti. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde geçen yıl 8 Kasım'da yangın çıktı. 3'ü çocuk, 7 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Aralarında şirket ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 10'u tutuklu biri firari 23 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşması başladı. Duruşmada ilk olarak belediye yetkilileri savunma yaptı. Tutuklu sanık eski Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden sonra göreve geldiğini, söz konusu işletmeye eski belediye başkanı döneminde ruhsat verildiğini söyledi. Kendisinin işletmenin adres değişikliği nedeniyle yenilenen ruhsatı imzaladığını savundu. Eski belediye başkan yardımcısı Necati Temiz, imza için getirilen dosyanın içeriğini incelemek gibi bir sorumluluğunun olmadığını belirtti. İşletme sahiplerini tanımadığını, daha önce hiç aynı ortamda bulunmadığını belirtti. Ruhsatı imzalarken bina hakkında yıkım kararı olduğunu bilmiyordum dedi. Dönemin belediye başkan yardımcısı tutuklu sanık Hüseyin Öztürk ise belediyenin yıkımları karşılayabilecek ekonomik ve sosyal güce sahip olmadığını söyledi. Yangının çıktığı işletmeye ruhsat verildiği dönemde kaçak yapıyı tespit ettiklerini ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne bildirdiklerini belirtti. Yıkım kararını verdikten sonraki süreçten sorumlu olmadığını savundu.
3: Korkma, tamam korkmayın.
0: Tutuklu firma yetkilileri Altay Ali Oransal ve kardeşi İsmail Oransal'ın da aralarında olduğu 4 sanık hakkında 7'şer kez müebbet, belediye yetkilileri ve çalışanları için bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şer aya kadar hapis cezası isteniyor.
1: İzmir Karabağlar'da banka şubesinde silahlı soygun girişimi yaşandı. 5 banka çalışanını silahla rehin alan şüpheli nefes kesen operasyonla yakalandı. Banka çalışanları da kurtarıldı.
4: Özel güvenliğin silahını aldı. Çalışanları rehin tuttu. İzmir'deki banka soygunu girişimi polisi alarma geçirdi.

0: 25 yaşındaki Can A, İzmir Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'ndeki banka şubesine girdi. Özel güvenlik görevlisinin silahını alan şüpheli, içerideki 5 çalışanı da rehin tuttu. Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ekibi bankanın etrafını sardı. Bankanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. Müzakereci ve özel harekat timleri de bankaya sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren müzakereler sonuç verdi. Şüpheli ikna edilerek teslim oldu. Rehin alınan 5 çalışan da serbest bırakıldı. Şüphelinin aşçı olarak çalıştığı, geçmiş döneme ait 4 psikiyatri kaydının olduğu tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili başlatılan soruşturmada 2 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
1: OpenAI matematik dünyasının yaklaşık 90 yıldır çözmeye çalıştığı problemi çözdüğünü duyurdu. Ancak bu duyuru OpenAI'ın aralarında Türk kökenli bilim insanı Levent Alpögen'in de olduğu matematikçilerin çalışmalarını izinsiz kullanma iddialarını da gündeme getirdi.
2: Yapay zeka şirketi OpenAI matematiğin en önemli problemlerinden birini çözdüğünü duyurdu. Navier-Stokes adlı 90 yıllık problem 10 bin yapay zeka ajanıyla yaklaşık 88 saatte çözüldü. OpenAI problemi çözdüğünü sosyal medya üzerinden duyurdu. Çözümde henüz kamuya açılmayan ve en son modelleri GPT-6 Astra'dan çok daha güçlü olduğu belirtilen bir model kullanıldığı kaydedildi. Ayrıca bilim insanları Levent Alpöge ve Tristan Buckmaster'a teşekkür edildi. Ancak Buckmaster, OpenAI'ın kendisiyle Alpöge'nin önemli bir sonuç açıklamaya hazırlandığını öğrenmesinin ardından bu alandaki çalışmalarını hızlandırdığını söyledi. Buckmaster'ın açıklamasına göre yaklaşık bir yıldır Levent Alpöge ile bu problemi çözmek için çalışıyorlardı. Bunun için aralarında OpenAI'ın kodeksi ile Anthropic'in Claude modelinin de olduğu yapay zeka uygulamalarını kullandılar. Problemi çözdüğünü duyuran OpenAI'dan "Bizim komutlarımızı kullandınız mı?" sorusuna yanıt alamadılar. Bu açıklama OpenAI'ın bilim insanlarının verilerine erişmiş olabileceği iddiasını gündeme getirdi. Buckmaster ayrıca OpenAI'ın Alpöge'nin ismini çalışmadan çıkarmayı da teklif ettiğini fakat bunu kabul etmediğini açıkladı. Türk kökenli ABD'li matematikçi Levent Alpöge, OpenAI'ın rakibi Anthropic şirketinde çalışıyor. Clay Matematik Enstitüsü, problemlerin çözümü için 1 milyon dolar ödül koymuştu. Problemin çözülmüş kabul edilmesi için enstitünün onay vermesi gerekiyor.
1: Gaziantep'te tarladan toplanan kırmızı biberlerin pul bibere dönüşme yolculuğu başladı. Biberler temizlenerek kurutulmaya bırakıldı.
3: Şimdi bunlar pul biber olacak. Pul biber işlenecek bunlar. Pul biber olarak servis edilecek.
2: Tarlada hasat bitti. Sıra temizleyip kurutmaya geldi. Pul biber yolculuğunda mesai başladı.
3: Biberler tarladan toplanıp sonra burada bir işlem görüyor. Parçalama işlemi oluyor burada.
2: Türkiye'nin kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kollar sıvandı. Toplanan biberler güneşte kurumaya bırakıldı.
3: Yarım saatte bir, saatte bir içinde işçilerimiz gezerek bunun şey olmasını sağlıyor, kurumasını sağlıyor.
2: İki gün boyunca güneşte bekletilen biberler daha sonra fabrikalara gönderiliyor. İşlenip parçalanan biberler sofraya pul biber olarak geliyor.
1: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Açık ve netten iyi akşamlar değerli izleyenler. 9 Eylül Çarşamba bugün günlerden, ben Sena Alkan, hoş geldiniz. Şöyle yoğun bir günün içerisindeyiz. Bugün CHP'nin kuruluş yıl dönümü, 103. kuruluş yıl dönümü. Kılıçdaroğlu'ndan mesajlar var. Anıtkabir'e ziyaret etti. Yanında bazı belediye başkanları vardı. Mansur Yavaş'tan CHP'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin bir açıklama geldi, bir mesaj paylaşıldı. Bununla beraber Kılıçdaroğlu'nun verdiği röportaj üzerinden çok konuşulan manşetler var. Bunlardan biri İmamoğlu siyasi tutuklu değil ifadesi. Bir diğeri ise kemik oyunu CHP'nin koruduğuna yönelik açıklaması. Siyasette çok konuşuluyor. Üsküdar seçimlerini geride bıraktık. Yansımaları çok konuşuluyor. Özgür Çelik hakkında bir soruşturma var. Sebebine onun da bakarız. Bir de şöyle, vakit kalırsa Almanya'ya gideceğiz. Orada özellikle AfD'nin bir yükselişi var. Buna ilişkin çok fazla senaryo, Almanya'daki Türkleri de içine alacak şekilde konuşuluyor. Hepsine bakacağız. Kimlerle beraberiz? Hoş geldiniz diyelim. Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Ne güzel sizi burada ağırlamak. Sağ olun. Sağ katıldığınız için. Gürkan Zengin, gazeteci, hoş geldiniz. Yok, teşekkür tamam. ediyorum katıldığınız için. Çok sağ olun. Orhan Bursalı, Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz Orhan Bey. Çok teşekkür ederiz bu akşam bizimle olduğunuz için. Siyaset bilimci Doktor Sezin Öney. Hoş
2: merhaba,
0: geldiniz.
2: Merhaba,
0: çok teşekkürler burada olduğunuz için. Şöyle Ankara'ya da bir merhaba diyelim. Profesör Doktor Mehmet Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili. Hoş geldiniz hocam.
3: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Herkese çok selamlar efendim.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bakalım bu ekiple bu akşam iç siyasette o kadar çok konuşacak şey var ki, ama önce çok kısa bir ara var. Ondan sonra başlayalım, uzun uzadıya konuşalım.

0: Peki, şimdi başlayalım açık ve nette konuşmaya. Az önce biraz böyle bir parça giriş yapmıştım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü ve Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir'e gitti bugün. Beraberinde ona eşlik eden, aralarında bazı belediye başkanlarının da olduğu bir böyle kalabalık bir grup vardı. O görüntüler sabahki görüntüler şimdi ekranda. Yani tabii bunun sayısı da çok tartışılıyor. Ortaya atılan iddialar var. 100 bin kişi gitti gibi iddialar ortaya atılıyor. Hatta gazeteci Sinan Burhan Kılıçdaroğlu'na demiş ki 100 bin kişi gitti deniyor. Ne diyorsunuz? Daha da artacak inşallah bu sayı diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ama bir yandan da bazı gazetecilerde, onlardan biri de Şaban Sevinç, 5 bin kişi var ya da yoktu diyor. Yine böyle bir sayı üzerinden tartışma aldı başını gitti. Kaç kişi gitti Anıtkabir'e bilinmiyor ama birazdan konuşuruz. Şu mesajı verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Arınma mesajı verdi Anıtkabir'de. Anıtkabir özel defterine de arınıyoruz ifadelerini yazdı. Oradan da ayrıca tartışılmaya başlandı. Kimler eşlik ediyordu bu yürüyüşte arkadaşlar? Erdem sen beni uyar. Bazı belediye başkanları da vardı aralarında. Ama Gürkan Zengin, hadi buyurun Gürkan Bey, sizinle başlayalım. Ve bu görüntüler ya hakikaten böyle bilmiyorum, binler on binler eşlik ediyor Kemal Kılıçdaroğlu'na 103. kuruluş yıl dönümünde CHP'nin ve Anıtkabir'e arınmak üzere yürüyorlar gibi bir görüntü mü veriyor size? Ne diyorsunuz?
1: 5 bin diyen var, 100 bin diyen var.
0: Ya evet, hakikaten spektrumun iki ucu yani.
1: 5 bin diyen var, 100 bin diyen var diye başladım ama ben bu tarz işlerde, mitinglerde sayıların bir önemi olduğunu, siyaseten ciddi yorumlar, yorumlara zemin teşkil edecek bir veri olduğunu düşünmem. Yani Türkiye'nin meydanları tıklım tıklım dolar, şöyle olur böyle olur falan. İşte bak iktidara yürüyoruz falan. Biz neler gördük? Yani Cumhuriyet mitinglerinden efendim işte en son yapılan şeyde Muharrem İnce'nin işte bir iddiaya göre 3 milyon, 4 milyonluk yeni kapı mitingleri. Mitinglere bakarak, böyle mekanlara doluşan insanlara bakarak bir partinin arkasındaki desteği ölçmek mümkün değildir. Çünkü bunlar pek çok yerde evet... Hani bindirilmiş kıtalar denir. Çevre illerden, ilçelerden otobüsler kaldırılır, getirilir.
2: Başka partilerden gelenler
1: başka
2: vardır.
1: Partilerde, bütün partiler bunları yaparlar ve buralarda bir görüntü vermeye çalışırlar. Bunlar algı yönetimleri. Sonuçta sandıkta seçmen iradesi kendini gösterir, oralarda bakılır. Ama Kemal Bey'in CHP'sinin bir bugün toplumsal meşruiyet arayışı içinde olduğunu biliyoruz. Yani mahkeme kararıyla oraya gelmiş bir genel başkandır. Bir CHP genel başkanıdır. Olmaz böyle bir şey. Ama gelmiştir, duruyor, kalıyor. Ve bu toplumsal meşruiyet ihtiyacının, görüntüsünün temin edilmesi için bunlar imkan. İşte geçenlerde biliyorsun İstanbul'da, İzmir'de bu toplaması gerekiyor. Ya ölmedik ayaktayız, bitmedik ayaktayız görüntüsünün verilmesi ihtiyacı. Öteki partilerde, yeni parti için de aynı şeyi söylerim. Onun da bakın büyük parça burada ki doğrudur. Ama ne kadar büyük bir parça tartışılır. Dolayısıyla bunlar o manada bir şey ifade etmez.
0: Ya şu görüntü anlamsız mı yani? Bir şey ifade etmiyor mu?
1: İnanın bir şey ifade etmiyor. Yani insanların 9 Eylül günü Anıtkabir'e gelmeleri orada bir sürü
2: şimdi
1: insan bir duyguyla
2: tekrar,
1: geliyor.
2: Tekrar var burada sürekli olarak tekrarlanan bir görüntü bu aslında. Yani ben şu adama 5. keşfimi görüyorum.
1: Yani Cumhuriyet Halk Partisi tabanı
2: bir de
1: yeni partide.
2: Kim seçti bunu? Kim çekti bunu? Onu da
1: bilemiyorum.
0: Var mı devamı bunun? Erdem varsa bir devamını da aç da görelim. Aynı görüntüyü tekrar tekrar. Var mı devamı? Bakıyor şimdi Erdem. Varsa devamlı
1: herhalde
0: görüyorum.
1: Orhan Bey kalabalık gördü.
0: Bu da devamlıymış. Hayır, tamam. Görüntünün devamı
2: aynı adamı
0: da geliyor.
2: Görüyorum orada. Bir, yani bir dakikada bir aynadan çıkıyor böyle.
1: Ya,
2: eliyle,
1: ya,
0: Orhan Bey görüntünün devamı da geldi.
2: Ha, işte oradan bakmak lazım.
0: Şimdi, karışık ajans görüntüleriymiş. Ajanslardan geçen görüntüler.
1: Bakın 5 bin kişi de gelse, 50 bin kişi de gelse değişen bir şey olmaz. Sonuçta bu partinin alacağı oy 3, 5... 7 bandında bir oy olacak. Bu belli. Yani büyük parçanın yeni partiye gittiğini de biliyoruz. Ama bu görüntülere ihtiyacı var CHP'nin. Onu da anlıyorum. 9 Eylül meselesi ayrı bir konu. 9 Eylül yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü işte insanlar bir gönül borcu olarak bir vefa olarak gelirler. Anıtkabir'e, mozoleye, çelenk koyarlar. Bir tarihi bir şeydir. Hatta buraya yeni partilerin de gelmesi gerekir. Bunların ideolojik olarak veya sosyolojik olarak taban farkının olmadığı iki partidir. Bu partiyi kim yönetiyor, kim butlanla geldi, kim gelmedi meselesi üzerinden bir ayrım. Bir parti, bir idealler ayrımı anlamına gelmiyor. Aynı sosyolojiye hitap ediyorlar, Aynı ideolojiyi taşıyorlar, aynı tarihi mirası paylaşıyorlar. Yani CHP'nin kuruluş yıl dönümü yeni partililer için bir şey ifade etmiyor mu yani? Yeni partililer için de ifade ediyor.
0: Pekala, var mıdır ki burada yeni partili yoktur diye tahmin ederim. Var mıdır?
1: Zannetmiyorum. Siz? Yani ben diyorum ki onlar da gelmeliydi. Yani Özgür Bey'le
0: beraber gitmeliler.
1: Beraber gelebilmeleri. Yani bu, en azından buraya gelebilmeleri. CHP. Ya siz CHP'siniz, biz artık yeni partiyiz, tamam bunu anlıyoruz da. Bunu anlıyoruz da görüntü olarak, ama esasen yeni parti ve CHP arasında ne fark varmış? Koltuğunda oturan kişi dışında ne fark varmış? Koltuğunda, birinin koltuğunda oturan kişinin oraya mahkeme kararıyla gelmesinin dışında ne fark varmış? Bu parti için mücadeleyle halledilebilecek bir meseleydi. Evet, zaman meselesi olabilir ama delege tabanı yeni partiden, yani Özgür Bey'in çizgisindeydi. Taban onun çizgisindeydi. Bu mücadele pekala verilir ve bu parti bölünmeden bu işler halledilebilirdi. Bugün gerek Kemal Bey gerek Özgür Bey hatalı işler yaptılar kadrolarıyla beraber. Birisi ayrılmalarını istedi, ötekiler de ayrılmak istiyordu ve bölündüler. Şimdi birisi toplumsal meşruiyet arayışında partiyi, CHP gibi bir kurumsal partiyi, zaten 25 bandına sıkışık bir partiyi 3-5-7 bandına düşürdü. Ötekiler de ne umuyorlar bilmiyorum. Yani ne oy alacaklarını umuyorlar bilmiyorum. Ama muhalefetin bölünmesi gibi, momentum kaybetmesi gibi bir sonuç ortaya çıktı. El birliğiyle yayınlarda söylüyorum, bir seçimi daha iktidar blokuna armağan etmekteler. Böyle bakıyorum. Bu görüntülerin o bakımdan
0: siz
1: çok bir anlamı yok.
0: Siz dediniz ki 3-5-7 bandında bir oy alacak ama evet. Yani daha...
1: 10 alabileceğini düşünmüyorum.
0: 10 alacağını düşünmüyorsunuz. Ya. Ama bugün Kemal Kılıçdaroğlu şunu söyledi. Euronews'a bir röportaj verdi. Kemik oy duruyor ifadelerini kullandı. Taban bizde dedi. Buna katılmıyorsunuz.
1: Buna katılan kaç kişi var bilmiyorum. Yani bu inandırıcılığı olan bir şey değil.
0: Yani biraz vakit geçince halk gider yine 6 oka... Oyunu mührü vurur diyor Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Kaçı vuracak? Yani yeni parti ne olacak?
3: Niye
1: yani
3: şimdi bu, vurmasınlar ki? Şimdi vururlar zaten yani, o zaman yani. Kılıçdaroğlu ne güzel geri döndü diye mutlulukla daha da heyecanla vururlar.
0: Hani vakit
3: diye.
0: Geçince biraz tansiyon düşünce, konular yatışınca, köprünün altından sular akınca yani yine altı oka mühür vurur.
1: Bu partinin sorunu vurmaz. Sadece vurmaz. Genel başkanın geliyor. Oraya mahkeme bitti. Kararıyla gelmesi değil. Yani orada yaratılmış bir toplumsal meşruiyet sorunu var. Ama bir de Kemal Bey'in şahsında yani siz 13 yıl genel başkanlık yaptınız, 7 genel seçim kaybettiniz. Yani CHP olarak söylüyorum, 7 genel seçim kaybettiniz, 13 yıl partinin başındaydınız. Her seçim kaybettikten sonra kurultaylarda genel başkanlığı kazandınız. Kurultay kazanan, seçim kaybeden genel başkandınız. Bu muhalefet kitlelerine büyük bedeller ödettiniz. Değişmediniz, kendinizi yenilemediniz, sol bir parti bile olamadınız. Ve 7 genel seçimi AK Parti'ye armağan ettiniz. Bu sicille bir de mahkeme kararıyla gelince insanlar bir bakıyorlar duruma yani.
0: Peki.
1: Öteki de yani yeni partide evet bir seçime girmiş. O bir mahalli seçim, onun altını kalın çizgilerle çiziyorum. Ve oradan birinci çıkmış. Şimdi onu gönderip bunu getirdiğiniz zaman bunun bir toplumsal karşılığı olur. Olacaktır da.
0: Niye vurmaz? Niye o yani niye çok emin?
2: Niye olsun?
0: Hani şey denir ya, Türkiye siyaseti de 24 saat uzundur. Vakit geçer, tansiyon düşer, ittifak bile olabilir. Bugünden böyle konuşuyoruz ama yarının ne olacağı belli
2: mesele
0: olmaz.
2: Mesele o değil ki. Mesele Kılıçdaroğlu. Tamam, onlar bitmiş bir olay. Yani burada Gürkan söyledi. Kılıçdaroğlu o kadar seçim kalmış vesaire falan. Gitmesini bilmeyen bir lider orada söz konusu ve kaybetmiş bir lider. Sürekli olarak bir lider var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar arzusu var. İktidara gelme arzusu var ve Kılıçdaroğlu'yla bu iktidar yürüyüşü yapamayacağı çok belli oldu. Ne zaman belli oldu? Bu yerel seçimlerde, 2024 yerel seçimleri çok net bir şekilde Özgür Özel ve arkadaşlarının yönettiği parti altında bu çok belli oldu bu. Ve 11 ay sonra yeni böyle bir kurultaydan 11 ay sonra bir şeyler yaratıldı yeniden ve mutlak mutlulara giden süreci izledik burada. Kılıçdaroğlu o süre içinde bence yattı. Yani bekledi ve kendisine, partisini kendisine vereceğini biliyordu. Ve o yolda ilerledi, partiyi de aldı. Fakat bugün partide kalıp kalamayacağı, başkan olup olamayacağı, başkan kalıp kalamayacağı da bir belirsiz. Çünkü parti içinde kendisine sadık bir küçük bir grubu var. Fakat onun dışında bir sürü insan... Kılıçdaroğlu'nun yerine gelmek için yani 2-3 tane sayılabilir aslında. Şimdi onları isimini vermek doğru olmaz. Kılıçdaroğlu'nun yerine gelmek için bir çaba içinde ve kurultayı sonuçlarını bekliyoruz. Kurultayı bekliyorlar. Bu kurultay bir yıl daha Kılıçdaroğlu orada kalır veya da kalmaz diye ben varsayıyorum. İkinci bir neden, bir iktidarın bir müdahalesiyle, bir mahkemelerinin müdahalesiyle bir partinin Özgür Özel'den alınıp Kılıçdaroğlu'na verilmesi. Buradaki yorumlar çok çeşitli oldu tabii. Yani tabii ki karşısında Özgür Özel'i mi ister, Kılıçdaroğlu'nu ister. Seçimlere gidilen bir süreç var burada. Kılıçdaroğlu'nu ister. Her zaman için 13-7 genel seçim ve o 13 yıldır hep yendiği, yönettiği vesaire falan bir adamdan bahsediyor. Liderden bahsediyoruz yani. Onu bu bakımdan bir böyle bir amacı vardı. İkincisi bir de partiyi bölmek. Partinin bölünmesi burada söz konusu oldu. Bir kısmı orada kaldı. Ne kadar kaldı onu bilmiyorum. Yani %3-5-7 diyor Gürkan. Ben ilk seçimlerde, genel seçimlerde %3'ün üzerine çıkabileceğini düşünmüyorum. Çünkü
3: siz %5-7 ihtimal dahi vermiyorsunuz.
2: Ha? Hayır.
3: Siz %3
2: vermiyorum.
3: Üstüne çıkamazsınız.
2: Benim için çok sürpriz olur. Bunu göreceğiz. Çünkü bu konuda bir takım siyasi gerekçelerim var. Yani bunların hepsini saymam gerekmiyor ama burada seçim sürecine henüz daha yani mitingler olacak vesaire falan. Birincisi bu. Seçim sürecinin sıcaklığı CHP'deki oyları bugün %4-5 gibi görünen oyları da eriteceğini ben varsayıyorum. İkincisi bir kamplaşma içinde Türkiye ve küçük siyasi partilerin iktidar olamayacağı varsayımıyla onların sadece %1 ile %5 arası bir şeyde ortalama oyla kalabilecekleri, kalmaya mecbur oldukları çok kesin yani. Bu hemen hemen bütün siyasi analizlerde bunu da gösteriyor. Geçmiş seçimlerde bunu gösteriyor. Dolayısıyla eğer iktidar değişikliği istiyorsa

0: Muhalefet, ben seçmenden bahsediyorum şimdi. O zaman en bir bu konuda başarısını az çok kanıtlamış ya da kanıtlayacak olan bir partiye, bu da işte kurdukları yıldızı parlayan Özgür Özel ve arkadaşlarına yönelik olacağını, ona destek vereceğini, evet, onu birinci partiye doğru kollayacağını ve sürükleyeceğini varsaymak aslında bugünün Türkiye'sinde siyasi analizi, doğru bir siyasi analiz ancak bu şekilde olabilir. Bu bakımdan Kılıçdaroğlu son şeylerini oynuyor burada. Bu kurultayda, kurultay işte bir yıl sonra bu odur. Oradaki muhalefete tabii ki bir an önce olması için, yani şey içindeki, CHP içindeki, hı hı, muhalefete bir an önce olması için çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun şimdiki yeni bir hamle, bir cesaret vermeye çalışıyor kitlesine, CHP tabanına vesaire falan.
1: Demiş ki, şimdi az önce konuştuk ya, bu 100 bin kişi gitti iddiası üzerine sorulunca işte Sinan Burhan'a, biz Cumhuriyeti kuran partiyiz, köklü bir partiyiz, tabanımız bizi anlamaya başladı. Bu katılımlar çok daha artacak, yakında herkes de çok şaşıracak.
0: Bu işte bir kaybetmiş bir liderin kendi tabanını yeniden cesaretle, yani kendi tabanını bugün işte %3 ile %5 arası, 5 ile 4-5 arası ve kimisi 7 falan diye gösterdi burada. Tam bilmiyoruz onları. O gün geçtikçe gelecek anketlerde bunu, hı hı, çok daha net bir şekilde görebileceğiz. Onları cesaret verip parti, kendi hem parti içinde liderliği, liderlik kariyerini sürdürmenin olanaklarını, koşullarını duygusal olarak ve politik olarak yaratmaya çalışıyor. Öbür taraftan da kendi kitlesini, CHP tabanına bir mesaj vermeye, biz buradayız, ayaktayız ve yeneceğiz, iktidar olacağız diye de komik şeyler de söylüyor ayrıca da. Yani bugüne kadar en iyi durumlarda, en büyük seçimlerde iktidar olamamış ve kendini hep öne, 2023 seçimleri aslında, yani bir sürümüz destekledi tabii ama oradaki iktidar, muhalefetin iktidar olma olana fırsatını kaçırdığı bir zamandı. Hı hı. Kılıçdaroğlu kendisini dayatmasaydı belki de başka bir birisi seçimleri kazanabilecekti. Bu çok tartışıldı ondan
1: çok
0: sonra da.
1: Bir son dakika,
0: dolayısıyla bir şey daha söyleyeyim. 100 bin kişi meselesi. Burada bir sürü insan olabilir. Yani 40-50 bin kişi bile olması olabilir. Onu da bilmiyorum. Yani 5-10 bin kişilik bir kalabalık gibi görünüyor bana. Hiç önemli değil. Burada Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek olan CHP'liler de aynı zamanda orada olduğunu varsayabiliriz. Gayet şey bir kalabalık var burada. Yani homojen bir kalabalık yok. Heterojen bir topluluk olarak ben bunu görüyorum.
1: Peki şimdi mesela bugün 103. yıl dönümü diyoruz CHP'nin. En çok sorulan soru Mansur Yavaş nerede sorusuydu. Neden Anıtkabir'e gitmedi? Bir mesaj paylaştı. Hatta Mehmet Hocam sizi seçildiği parti için değil de başka bir partinin yıl dönümünü kutlar bir mesaj gibi geldi bana dediniz. CHP'nin genel başkan yardımcısı yine bizimleydi. Kendisi de dedi ki bir partimiz demesine en azından beklerdik. Neden bir görüntü vermedi? Akşam resepsiyon var. Gidecek mi derken ekranda bir son dakika gelişmesi var. O yüzden söylüyorum bunları. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş'ı kabul etti. Mansur Yavaş dakikalar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Bu akşam resepsiyona gidecek mi, gitmeyecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüntü verecek mi, vermeyecek mi derken Ankara'da Cumhurbaşkanı'yla bir görüntüsü geldi Mansur Yavaş'ın. Ya bir Ankara'ya gideyim Mehmet Hocam. Bu şimdi ne anlama geliyor? Niye gülüyorsun? Zor bir soru
2: şimdi
1: gibi.
2: Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin düğmeyi baştan yanlış iliklediğini düşünüyorum. Yani bu belediye başkanları konusunda bugün öğlen programında da zamanımız kısıtlı olduğu için tam böyle açamadım. Gerçekten belediye başkanları özellikle İstanbul ve Ankara konusunda düğmeyi yanlış ilikledi. Çünkü belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin üzerinde bir konum edindiler. Böyle bir fiili durum ortaya çıktı. İki belediye başkanı normalde baktığınız zaman parti tüzüğü

0: Yine de bakın. Partinin genel merkezleri yönetir partiyi. Ve yönetim organları vardır. Onlar belirler her şeyi. Ama son birkaç yıldır Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi, CHP genel merkezi bunu kaybetti. Bu sadece şeyde değil, onu söyleyeyim. Özgür Özel döneminde değil. Özgür Özel döneminde vesayet vardı, hala devam ettiğini düşünüyorum. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun son döneminde de bu vardı. Yani 2023 seçimlerine giderken de bu görüntü vardı. Normalde bu bir partide olmaz. Kimse bana şunu söylemesin.
1: Bu görüntüden işte kastınız, çok özür dilerim hocam. Şimdi mesela neden bu akşam, yani bu tarih seçildi, bunda acaba spesifik bir anlam var mı? Anlam atfetmek gerekir mi? Bir yandan CHP'de bir resepsiyon var. Mansur Yavaş oraya mı gidecek derken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğine dönük bir haber ve paylaşım geliyor. Bu bilmiyorum, ilginç gelmeli mi? Bana ilginç geldi. Size normal mi geldi?
0: Yok. Normal geldi. Şunu yapabilirdi. Ben diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olsam, olmam da sadece bir şey üzerinden yorum yapıyorum.
1: Peki.
0: Bugün ne yaparım? Bugün Anıtkabir'deki yürüyüşe giderim. Çünkü partinin kurumsal kimliği içinde faaliyet yürütüyorum. En azından öyle gözüküyorsun resmi olarak. Veya Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşme sağlandı. Ondan sonra gider yine partinin resepsiyonuna katılırım. Onun için şimdi kalkıp da birileri şunu demesin. Ya işte Cumhurbaşkanı'yla görüşmesi vardı. O görüşmeye katıldığı için işte resepsiyonuna katılmadı filan. Bu herhangi bir bahane değil. Onun için ben bu görüntünün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde Mansur Yavaş'ın garip duruşunun, garip derken burada hani tırnak içinde söylüyorum, açıklaması olamaz bu resim. Yani orada bir izah edilemeyen siyasi parti kültürü dediğimiz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk partisi Cumhuriyet Halk Fırkası Partisi, bunun içindeki o kültürün içinde var olduğunu iddia eden ve resmi olarak var olan bir siyasetçinin şey olamaz, bahanesi olamaz, onu söyleyeyim. Yani bu resim onu anlatamaz. Şimdi bu resime cevap verdikten sonra
1: buyurun,
0: baştaki konuya gelmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Biraz da alan açtı sanırım Cumhuriyet Halk Partisi 2023 seçimlerine giderken. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu ta 1990'lı yıllarda falan başladı. Öncesini tam şey yapmak istemiyorum. Millet hatırlasın diye bunu, milletimiz hatırlasın diye gündeme getiriyorum. Murat Karayalçın döneminde çok kendini göstermişti bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir siyasetçi Ankara veya İstanbul belediyesini kazandığında hemen bunu genel merkeze tahvil etmeye çalışıyor. Hemen oradaki durumu, işte genel merkezde kendisine bir yer edinme ve genel başkanlık yarışına girdiğini görüyoruz. Burada da onu yaşadık. Hem Ankara'da farkındaysanız hem İstanbul'daki süreçte belediye başkanları kendilerini böyle bir anlamda işte biz karar veririz veya bizim farklı bir ağırlığımız var. Biz diğer belediye başkanları gibi bir belediye başkanı değiliz. Bizim farklı bir yerimiz var diye bunu bir baskı unsuru olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde kullandılar. Tabii ki ülkücü gelenekten geldiği ve Cumhuriyet Halk Partisi çizgisinden gelmediği için genelde ben seçildikten sonra şeyi çıkartıyorum. Yani ismi aday olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi adayıyım ama rozeti çıkartıyorum. İşte halka eşit davranıyorum. Tamam, halka eşit davranabilirsiniz. Zaten bütün belediye başkanları seçildikten sonra halka eşit davranır. Benim seçildiğim ilde de öyle. Yani ben de milletvekili olarak seçildiğim zaman biri bizi aradığında, bir talepte bulunduğunda sen hangi partiye oy verdi falan diye sormuyoruz. Biz de eşit davranıyoruz. Yeter ki sorumlu olduğumuz alanda bir talep gelsin. Bu başka bir şey. Burada ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde gözüküyüm. Ama kendi kimliğimi de koruyayım, sorumluluk almayayım. Ama yenecek bir şey varsa, meyve varsa bundan da faydalanayım tarzı bir tavır takındığını görüyorum Sayın Mansur Yavaş'ın. Şimdi doğru konuşmak lazım. Onun için ben bugün özellikle öğlen de konuştuğumuz gibi saat 12 programında işte sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Çok garipsedim. Yani sosyal, zannedersiniz ki bir siyasi, başka bir siyasi partinin genel başkanı
1: sesi arttırabilir miyiz arkadaşlar?
0: Ne yapıyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet

0: Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Tavır o. Ya o parti sizin. Sen o partinin kimliği içinde faaliyet yürütüyorsun. O partinin seçmeniyle belediye başkanı, yani kimliği altında belediye başkanı yapıyorsun. Ama öyle değil de otonom bir alanı var Cumhuriyet Halk Partisi içinde şeyin, Sayın Yavaş'ın. Bu otonom alanda istediği şekilde hareket etme hakkının olduğunu düşünüyor. Bu iki dönemde de oldu. Hatırlayalım, bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kurultayında Ekrem İmamoğlu'na konuşma verildi, bana verilmedi diye hatırlarsanız orada da bir sorun çıkmıştı. Ve o günkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özel, işte şeyde ne onun ismi, sahnede bu ilk gönlünü almaya çalışmıştı. Yani böyle bir durum. Yani bir genel başkanın iki belediye başkanı arasında düştüğü duruma bakın. Onun için Sayın Yavaş'ın tavrı şu. Ben yani hedefinin Cumhuriyet Halk Partisi olmadığını tekrar söylüyorum. Uzun süredir bunu yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninden faydalanmaya çalışıyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin bir kısmını yanıma çekeyim. Kurumsal kimliği benim için önemli değil tarzı bir tavır takındığını görüyorum. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde içine düşmüş olduğu o bölünme, işte tartışma, hangi kavramla, kelimeyle açıklarsak açıklayalım. Burada şöyle bir tavır var. Bunu da bundan da faydalandığını düşünüyorum. Ama güçlü bir genel merkez olsa şunu söyler. Gel bakayım kardeşim, sen hangi siyasi kültürün, partinin kimliğinin altında faaliyet yürütüyorsun derler insana. Yani veya o kimliğin, kapatıyorum yani bitiriyorum. O kimliğin altında faaliyet yürüten, ki ben de bir milletvekili olarak AK Parti'nin bugün milletvekiliyim. Elbette ki AK Parti'nin ilkeleri, duruşu, tavrı, aldığı kararlar beni bağlar. Ona göre hareket edersiniz. Der ki parti, sizi filan yerde görevlendirdim filan. Şimdi bu dururken partinizi kamuoyu önünde tartışmaya açmak veya işte başka bir kimlikle hareket etmek, başka bir partinin genel başkanı veya işte temsilcisiymiş gibi kendi partinin kuruluş yıl dönümünü sosyal medya üzerinden kutlamak, ben bunların siyasi etki açısından sorunlu buluyorum. Yani bu kadar net. Bunu kullanırken de bir siyasi kimlikle yorum yapmıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı ve bir siyaset bilimci olarak yorum yapıyorum. Duruş biraz garip.
1: Valla ben de bugün acaba resepsiyonda mı görürüz Mansur Yavaş'ı diye sormuşken külliye de gördük. Bilmiyorum, bana da yani garip çok, geldi çok, yani.
2: Çok önemli bir temas. Yani bence hocanın sırasını çalmış gibi olmuyor ama bu yok.
1: Size
2: çok
1: de
2: şaşırtıcı.
1: Soracağım. Hakikaten şaşırdım çünkü beklenen programda olan bir görüşme değildi. En azından Cumhurbaşkanı'nın programında olan bir görüşme değildi. Öncesinde bile Tom Barak Amerikan Büyükelçisi'ni kabul etmiş. Sonra Mansur Yavaş'ı kabul etmiş. Sabahtan beri Mansur Yavaş neden Anıtkabir'de yok? Neden resepsiyona gitmiyor? Acaba resepsiyonda Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüntü olur mu? Çünkü mutlak kararından beri görüntü yok derken... Ya külliyeden görüntü.
3: Muharrem İnce, resepsiyonda ararken
1: külliyede bulduk hocam. Öyle oldu.
2: Muharrem İnce, aylarca saraya giden adam
1: diye lanse
2: edildi. Adam saraya falan gitmediğini anlatmak için aylarca uğraştı, etti. Bu bir suçlama vesilesi oldu. Şimdi 9 Eylül günü Anıtkabir'e gitmeyip CHP'li bir belediye başkanı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak külliyeye gitmiş, saraya giden adam olmak. Yani ben... artık muhalefet blokunun Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalini...
3: O ikinizle de sonra kalmadı. Bu ikinizle de olmayacak.
1: Ne hocam?
3: Bu iki tarafla da olmayacak. Bu ikinizle de olmayacak mesajı da alabiliriz burada.
1: İkinizle de olmayacak demek.
3: Yeni parti CHP.
1: O zaman yani bunu böyle bu görüntüyle mi...
2: Hocam böyle bir görüntü ki bu Milliyetçi İttifak'ın adayı bile olamaz. Çok zor.
3: Tabii onu.
2: Onu da riske sokan bir görüntü bu.
4: Fakat şu bu randevunu ben çok önceden... Yani Mansur Bey tarafından yapıldığını ve Cumhurbaşkanı da herhalde bugünü denk düştü ve çağırdı. Ve belki de yani ani bir şey oldu. Çağrı yaptı ve hocam, getirdi gibi
2: biraz algı yönetimi değil midir?
4: Benim yorumum o.
1: Yani öyle bile olsa o zaman mesela az önce Mehmet Hoca'nın dediği sonrasında belki resepsiyona giderek ya da sabah Anıtkabir'e giderek. En azından bu tartışmalar mesela, hakkında bu kadar almış gitmişken neden gitmiyor, neden
3: görüşmüyor? Sabah gitmedi.
1: Sabah yok.
3: Bu fotoğraf geldi. Evet. Şimdi resepsiyon bitmedi.
1: Bitmedi belki. Buradan yani ya çok uzakta değil. Yani.
3: Ben sanmıyorum.
2: Gitse de kurtarır mı diyorsun?
4: Resepsiyona katılacağını ben düşünmüyorum.
1: Peki o zaman resepsiyona katılmadığı bir senaryoda Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı...
4: Çünkü kendileri de söyledi zaten. Yani basın sözü...

0: öğrencileri falan açıklama yaptı. Recep İvedik'e katılmayacak konusunda.
1: Katılmayacağı.
0: Evet.
2: Evet evet, öyle bir şey de var.
1: De katılmayacak.
3: Peki şu görüntüye
0: yeni
3: ne
0: bir diyorsun? Şey değil yani.
1: Yani sabah Anıtkabir'e...
3: Şaşırdınız mı bir dakika?
1: Sabah Anıtkabir'e gitmeyip resepsiyona gitmek de bir şeydi. Yani bir tuhaf. Yani tuhaf demeyeyim ama yani yine gitmesi gereken yer sabahki tören. Ha, resepsiyona gitmeye de bilirdi. Yani Anıtkabir'deki o törene katılmayıp resepsiyona da açıklama gelmese bile gitmeyeceğin anlamı çıkıyordu zaten.
3: Anıtkabir'e gitmeyip, resepsiyona gitmeyip, önceden planlı bir toplantıda yoksa külliyeye
1: yani
3: gitmeyip.
1: Yani bu randevu hemen bu dakika olmuş değil mi?
0: Önceden planlanmıştır, acil bir gel demiştir Cumhurbaşkanı ve gitmek zorunda kalmıştır.
1: Öyle bir açıklama gelecek muhtemelen. Yani. Önceden alınmış bir randevu.
2: Yani normal şartlarda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'yla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bir konu vardır.
0: Görüşürüz.
2: Bir şey vardır filan ama. Tabii. Bugün.
1: Bu ilk görüşme de değil ayrıca. Görüşme
2: yani. Bugün biraz anlamlı yani.
1: Anlamlı.
2: Kolay bir şey değil.
1: Tabii.
3: Anlamlı mı? Tabii anlamlı. 9 Eylül ve CHP ile ilgili herhangi bir şeye ben gitmesini Mansur Yavaş'ın beklemezdim. O yüzden bu işte ne resepsiyon ne de işte Anıtkabir ziyareti. Onlar da Kılıçdaroğlu'nun olduğu bir ortamda biz Mansur Yavaş'ı görmeyiz. Ya o bir Vahap Seçer gibi, bir Ahmet Akın gibi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı gibi öyle bir görüntü vermez. Çünkü Mansur Yavaş orada bir şeyin olmadığını biliyor. Orada bir gelecek yok. Orada bir herhangi siyasi kapital, herhangi bir şey yok. Ya toksik o taraf. O yüzden orayla beraber bir fotoğraf vermez. Ama şu aşamada yeni partiye de gitmiyor. Yeni partiyle ilgili de bir harekette bulunmuyor. Burada yapabileceği veya yöneldiği bağımsız kalmak bana kalırsa. Fakat bu fotoğrafla beraber o bağımsız kalmakla da ilgili bir başka soru işaretine giriyoruz. Mansur Yavaş'ın dördüncü yolu da çekilmek siyasetten. Siyasette olmamak. Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı adayı olmamak, herhangi bir şekilde bir siyasi iddia ortaya bundan sonra koyuyor olmamak. Ya zaten ne kadar koyuyordu veyahut da neydi ulusal siyasete dair bu tartışılır. Bana kalırsa çerçeve yasa ile ilgili attığı tweet bir ulusal siyaset iddiasıdır ne olursa olsun. Ki bağımsız kalma, herhangi bir harekette bulunmama. Bana kalırsa o zaten vardı ama diğer seçenek bu işte bir şekilde iddialı olmama, arka planda kalma veyahut da siyasetten çekilme hikayesi o daha gündeme geliyor olabilir. Şimdi bu 9 Eylül'de görüşmeyi tabii ki bana kalırsa Cumhurbaşkanı tarafından bir hamledir. Çünkü çok üst üste, sembol üst üste geliyor. Dün Üsküdar konusu oldu. Hı hı. Üsküdar ne yapıldı, edildi, alındı. O semboldü. Üsküdar herhangi bir semt, herhangi bir seçim bölgesi bir yer değil yani. Hmm. Bu çok net. Bunu hepimiz biliyoruz. Üsküdar bir şekilde alındı. Bugün 9 Eylül'de şimdi bakın yani CHP ile ilgili konuştuğumuz şey komik. Yani bunu herhangi bir şekilde CHP taraflarının da yok 100 bin kişi gitti, yok bilmem kaç kişi gitti. Ya siz partinizin kuruluş yıl dönümü ve bu kadar Cumhuriyet açısından kendi sözde temsil ettiğiniz ideoloji bakımından sembolik ve önemli bir günde kaç kişi gitti gitmedi tartışmasına giriyorsunuz. Ya bu düşük bir tartışmadır ve zaten oraya gerçekten bir gönülden, canı gönülden kalabalık gidiyor olsa siz bu tartışmayı yapmak zorunda kalmazsınız.
4: Çok özür dilerim. Şimdi Özgür Özel'den şu görüşmeye ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mansur Yavaş kabulüne ilişkin bir açıklama var. Diyor ki, sorulmuş zannederim kendisine Koza TV'de. Mansur Bey çok net söyledi. Butlan'a karşı tutunduğu tavır ortada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesinden haberim var. Ya yatırımlarla ilgili randevu talep ettiğini söyledi. Son görüşmemizde bu buluşmanın olacağını bana söyledi. Ve bizim onayımızla yaptığı bir görüşmedir diyor.
1: Niye onun partisinden mi Mansur Yavaş?
4: Değil.
1: Ee?
4: Ama öyle ya yani Özgür Özel diyor. Bizim
1: ne tuhaf şeyler bunlar ya. Ne kadar tuhaf ya. Mansur Yavaş niye geçmiyor yeni partiye o zaman? Yani yeni partinin genel başkanıyla görüşerek gidiyor. Ama CHP'li.
4: Ama Müslüm Sarı'da geçen hafta dedi ki Mansur Yavaş bizimle yol yürüyecek.
2: O da cevaben sert bir açıklama yaptı.
4: Ağzından duymadığınız sürece gerçek değil.
3: Mansur Yavaş'ın ben bütün bu açıklamalardan, kendisiyle ilgili yapılanlardan hiç hoşlandığını zannetmiyorum.
4: Peki şimdi Özgür Özel'in açıklaması da buna dahil mi?
3: Evet,
4: bizim
3: bence
4: onayımızla
3: o da ona
4: yaptı
3: dahildir.
4: Bunu.
3: Ama Özgür Özel de bu açıklamayı yapmak zorunda. Çünkü tabanın bir beklentisi var. Çünkü bu aynı zamanda işte biraz önce onu söylüyordum. Yani 9 Eylül çok manidar bir tarih ve Cumhurbaşkanı bunu istemese, özellikle o sembolizmi mesajı vermek istemese, bu 9 Eylül tarihinde yapılmaz bu görüşme. Yok 10 Eylül yapılır, yok 8 Eylül yapılır. Ne zaman yapılıyorsa yapılır ama bu 9 Eylül çok başka bir şey.
4: Hani bir
3: bu,
4: de hakikaten mesela bir büyükşehir belediye başkentin büyükşehir belediye başkanının işte Cumhurbaşkanı'yla görüşmesi normalde çok da aslında anormal bir durum değil. Yani
3: tabii
4: yatırımları siz, konuşursunuz, metro konusu, havalimanı ama
3: tabii.
4: Bu güne denk gelmesi, o zamanlaması manidar denilen durumu biraz yaratıyor.
3: Tabii ki bir de çok sorun, kutuplaşmış bir ülkeyiz.
0: Burada, yani şimdi burada bir sorun şu aslında, Cumhurbaşkanı yani yanıt alması gereken soru, Cumhurbaşkanı neden 9 Eylül'de akşamı Mansur Yavaş'ı çağırdı?
3: Şimdi Cemil Tugay
0: yani esas geçecek soru bu diye orada, onu bilmiyoruz.
2: Randevuyu 9 Eylül'e vermiş.
4: Neden randevu?
3: Aslında iki konu bu işte, ben de onu söylüyorum. Yani işin düğümlendiği nokta bu. Cemil Tugay bu tarihte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak AK Parti'ye geçilecek deniyordu. Ama Cemil Tugay kusura bakmasın küçük lokma. Ya o tam tersi AK Parti'ye zarar mı verecek, ne olacak onun tartışması yapılır. Ama Mansur Yavaş da burada şimdi muhalif kitle ve ondan gerçekten onu bir sembol olarak görenler açısından bakın yani o kitlenin algı dünyasına bir bakalım. Dün Üsküdar çok büyük bir, Üsküdarlı olmayanlar için de büyük bir şey. Darbe. Büyük bir darbe aldı o algı, muhalif algı. Bugün bu zaten Kılıçdaroğlu'nun demoralize edecek veya sinir bozacak açıklamaları, tavırları. Bu işte 100 bin kişiyle gittik gitmedik, şöyle oldu böyle oldu. Yani CHP'nin bu aslında bir cenaze töreni gibi bir şey, bu 9 Eylül kuruluş yıl dönümü değil de yani öyle bir his veriyor. Ondan sonra da bugün de Mansur Yavaş işte o özellikle çerçeve yasadan sonra pik yapan en popüler politikacı Cumhurbaşkanı adayı konusunda çıkışta olan Mansur Yavaş'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi. Bu bowling topu geçmiş gibi muhalif algının üstünden.
2: Özgür Özel de git görüş demiş ama.
3: Efendim?
2: Özgür Özel de git görüş demiş, bizim onayımız da oldu demiş.
3: Tabii Özgür Özel de işte onun mücadelesini veriyor. O demoralizasyonu tutma mücadelesini veriyor.
4: Cumhurbaşkanının programı çıkar ya, acaba dedim o programda var mıydı? Ya atlamış olmamız imkansız da var mıydı diye. Hayır, o programda da yok ve duyurulmamış.
3: Siz de
4: bu.
3: Gazeteci olarak en doğru soruları soruyorsunuz hakikaten. Vallahi
4: bilmiyorum. Yani bir sürpriz, yani bu doğru şu ya, an buna bir sürpriz görüşme hatta diyebiliriz.
3: Sürpriz etkisi, bakın şok etkisi bu. Tabii. Diye.
0: Şimdi bu Özgür Özel'in bu açıklaması yani bu şekilde tam olmamalıydı. Aslında Mansur Yavaş'ın ben bağımsız kalma politikasının çok dikkatli bir politik olduğunu, gönlü nerede olduğu belli zaten. Bunun işaretlerini daha önce hep verdi. Hı hı. Yeni bir olay değil. Şimdi Özgür Özel'in burada bir rol çalma gibi böyle bir durumu söz koyuyor. Her ne kadar bir taban, yani yeni partinin tabanı da Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adayı olarak görüyor olsa bile, yani bu tırnak içinde söylüyorum, Özgür Özel'in bunu bu şekilde ifade etmesi aslında biraz Mansur Yavaş'ı biraz zora sokuyor demeyeceğim ama çok da hoşlanmadığı bir durum ortaya çıktı gibi geliyor bana. Bunu daha farklı bir şekilde ifade edebilirdi Özgür Özel. Burada Mansur Yavaş yani bir apolitik bir insan değil. Hiçbir zaman olmadı zaten. Cumhurbaşkanıyla da görüşmesi aslında Ankara, yani hep şunu söyledi, ben Ankara'ya hizmet ediyorum. Hiçbir topa girmedi. Hatta Cumhurbaşkanı adayım falan bile hiçbir zaman ağzından çıkmadı. Ya yani 2 yıl içinde hiç bunu telaffuz etmedi.
1: Son daha dönem farklılaştı o dili de.
0: Seçimlerde bile, mesela önceki seçim, genel seçim, Cumhurbaşkanı seçimlerinde bile öyle bir söz ağzından çıkmadı. Dolayısıyla bunu zamana ve bir oluruna bıraktı. Zaman, bu doğru bir politika aslında. Baktığı zaman zaman hangi zaman nasıl bir adım atacaksın ve neler söyleyeceksin, nasıl bir eylem ortaya koyacaksın? Bu çok önemli bir
4: peki,
0: şey. Siyasetçi
4: için. Peki,
0: bu
4: zamana bırakma taktiği buradan. Ya da stratejisi içerisinde.
0: Daha çok erken
4: her CHP şey. CHP ve Yeni Parti tabanı bu görüntüyü bugün gördüğünde ne düşünür sizce?
0: Şimdi buradaki, yani Özgür Özel'in açıklamasıyla tatmin olacaktır o. Yani Ankara'nın işlerini
4: halletmek üzere Özgür Özel'in talimatıyla
0: aslında yapılacak diye. Gerçekten de bir devletin, iktidarın bir desteğiyle de ihtiyaç var. Ankara'nın sorunu ve altyapı sorunları vesaire falan. Bir belediyenin tek başına altından kalkacağı sorunlar değil. Bunu söylüyordu zaten. İhtiyaç var diye. Mansur Yavaş bir de bu yani Cumhurbaşkanı adaylığını öne çıkması kendisi açısından yıpratıcı ve iktidarın şimşeklerini de sürekli olarak üzerinde toplayacak bir gelişme olacağının farkında. Bunun için belki de sizin dediğiniz gibi bir sonuç da olabilir. Ya ben gerekirse Cumhurbaşkanı adayı olmayabilirim bile imajını.
2: Bu aslında örtülü olarak o mesaj gibi de duruyor yani.
4: Neden?
2: Ya ben de katılıyorum yani.
0: Açık, her şeye açık bir durum. Bu bakımdan...
4: Çok özür dilerim. Nasıl o mesaj veriliyor buradan? Nasıl öyle gördünüz? Anlayamadım. Yani hayır, ben, gerekirse Cumhurbaşkanı adayı olmam mesajını nasıl
0: burada,
4: vermiş olur?
0: Ben bu fotoğrafa bakarak söylemedim bunu oradan. Yani genel tutumu itibariyle ve ben Ankara'da yoğunlaştım. Kendisine yapılan haksız ithamlara hep karşı çıktı. Bunların ve iktidar da onu epey de zorladı çeşitli açılardan. Fakat bir yerde bu daha önceki belediye başkanı konusunda bir sürü suç duyurusunda bulunmuştu. Şimdi
4: onlar var.
0: Gelinen noktada iktidar bu kapıyı açtı. Yüksek ailesi sorgulanıyor, soruşturuluyor. Paralar ne oldu diye deniyor vesaire, şirketler, kaynaklar vesaire falan. Bir de böyle bir ortamda Mansur Yavaş'ı kabul ediyor Cumhurbaşkanı. Ya bunu da söylemek
4: CHP'nin
0: lazım.
4: CHP'nin kuruluşu aslında Cumhurbaşkanı yaklaşık 5-10 dakika uzaklıkta resepsiyon varken.
0: Evet. Cumhurbaşkanı da... benim gördüğüm kadarıyla bir zedelenmiş bir şey var AKP'nin iktidarında zedelenmiş bir tarafı var. Yani hep bir suçlama var. Melih Gökçe 2 yıldır tartışılıyor kardeşim. 4 yıldır, 6 yıldır tartışılıyor. Yeni bir şey değil ki bu. Fakat hiçbir zaman bu konuda adım atmadı. Ne zaman attı? Yani şu seçim sürecine işte adım atıldığı şu sıralarda bu konuda bir adım. Yani bizim Murat Ağrel'in bir bu Almanya'daki yatırımlarını vesaire araştırıp gündeme taşıyınca ve başsavcılık bunu bahane ederek de soruşturma açınca bu konuda bir AKP iktidarının ihtiyacı olan bir tırnak içinde yani aslında şeyden borç alınmış bir sözü söyleyeyim, arınma. Yani Kılıçdaroğlu'ndan borç alınma, bir arınma mesajı uzaktan da olsa veriyor. Çünkü sadece Gökçek araştırmıyor, başka Binali Yıldırım vesaire falan söz konusu oldu burada. Ve bir takım bugüne kadar iktidarın çok yakınında olan, iktidarın has adamları, medyadan onlar sorgulanıyor, onlar içeri atılıyor vesaire falan bir sürü şey yaşıyoruz üst üste. Ben bu konuda belki de yani bu konuda biz kimseye şey yapmıyoruz. Bak hepsini soruşturuyoruz. Bu Adalet Bakanı bu mesajları veriyor aslında bir de hiçbir şey gizli kalmayacak vesaire falan diye. Bu açıdan ben iktidarın bir seçmen nezdinde, en azından kendi seçmeni nezdinde, kendi etrafında tutabilmek için seçmeni bu konulara el atıp buradan gerçekten de siyasi puan kazanma arayışını seziyorum veyahut da görüyorum diyeyim.
4: Şimdi bir izleyicimiz demiş ki CHP'de Yeni Parti'de ararken Mansur Yavaş'ı külliyede bulduk diye bir yandan da bir açıklama var. Mahir Kılıç hazır mı arkadaşlar? Hazır. Tamam. Mansur Yavaş'tan görüşme ilişkin gelen bir açıklama. Mahir ne diyor Mansur Yavaş?
5: Evet, az önce sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini, bu kabulde de Ankara'nın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları başlayacak.